0: Avrupa'da çıtayı bir tık yükseltmemiz lazım ki hani iki takımımızın bilek şampiyonlarla gidip düz olmamız lazım ki burada puanlar demek paralar işte bunlar atıyorum prestij, başarı bunlar çok önemli Aydın abi. Sonra diyoruz ki işte bize bu kadar teklif geldi para vermiyorlar diye. Bugün Beşiktaş'ımızın, Trabzonspor'umuzun maçı var. Beşiktaş turu geçti zaten diye düşünüyorum. Trabzon'un işi bilmiyorum. Konferans garanti zaten. Yani oraya düşersek de bence bir sıkıntı olacağını düşünüyorum ama tabii bunun da mali açıdan, para açısından çok arada makas farkı da var. Yarı yarıya makas farkı var. Ben inanıyorum ki bugün Fenerbahçe Trabzonspor çok zorluk çıkaracak.
1: İnşallah. Yavaş yavaş
0: oturuyor her şey abi. Vallahi ben çok mutluyum. Ben mutluyum. Bu hafta yani hangi takımı yemiş önemli değil. Şimdi buralarda bizim olmamız lazım. Aydın'a 5 takımda 6 takım olmamız lazım.
1: Doğru.
0: Söylediklerim bu kadar. Teşekkür ederim abi.
1: Ben teşekkür hayırlı ederim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Saygılar. Evet. Doğru söylüyor. Buralarda olmamız lazım. Ya buraya çıktığımız zaman yani 18 yıl sonra çıkıyorsun abi. Bursa her sene çıkman lazım buraya. Her sene buralarda olman lazım. Sadece Fenerbahçe değil, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon hepsinin olması lazım burada. Ülke puanının yükselmiş işte diyor. İnşallah kaybeder. Sadece biz kalırız diye diye biliyorsun maalesef. Öyle insanlar da vardı. İnşallah Fenerbahçe elenir. İnşallah Galatasaray elenir. İnşallah Trabzonspor elenir. İnşallah Beşiktaş elenir. Bir tek bizim takım kalır diyediler zamanında. Ama o zaman ülke puanı şimdi ne oldu? Ülke puanı için inşallah bütün takımlarımız geçer diyoruz. Ya 17-18 yıl sonra Fenerbahçe çıkıyor abi. Bizim her sene şampiyonumuzun, ikincimizin, hatta üçüncümüzün Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması gerekirken biz İki ön eleme, üç ön eleme, dört ön eleme, yok playoff eleme, onu eleme, bunu eleme, onlarla mücadele ediyoruz. Şu an attığımızda çok değerli bir isim var. Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol bizlerle beraber. Fatih günaydın, nasılsın? Güzel günaydın. Uyuyabildin mi? Güzel uyudun mu Fatih?
2: Çok teşekkür ederim. Gayet güzel uyudum. Çok mutlu uyudum. Gerçekten de çok önemli bir başarı. Fenerbahçe'yi tebrik etmek lazım.
1: Ben de aynı düşüncedeyim. Maçı şöyle bir değerlendirirsen daha sonra zaten Sayın İsmail Kartan açıklamalar orada da bazı dipnotlar da sana sormak istiyorum. Genel anlamda kadroya baktığın zaman ben acaba dedim nene niye yok diye düşündüm ama Oğuz Aydın hakikaten iyi bir performans sergiledi. Oradan başlayalım istersen kadro tercihiyle ilgili düşüncelerini neler söylersin sevgili Fatih Demirkol.
2: Şimdi öncelikle İsmail Hoca'yı tebrik etmek lazım. Yani bu maç için müthiş bir hazırlık yapılmış, ön hazırlık yapılmış. Nene niye yok? Çünkü Nene hücum aksiyonlarında sizi taşıyor. Boş alan bulduğunda tehlikeli bir oyuncu ve gerçekten de yetenekli. Buna bir şey diyemiyorum. Ama karşısında Nils vardı. Ve onu tamamlayan arkadan onların kanat oyuncusu Noah, oradaki üçgenin en önemli pas istasyonu olan da Tesman vardı. Yani siz eğer Nene'yi oraya atarsanız Nils onu kestiği anda, karşıladığı anda geriye koşularda Tesman, Noah, Nils üçlüsünü tek başına sol bekte Archie Brown karşılayamazdı. 2'ye 1, 3'ye 1 kalırdı ve oradan çok fazla atak yerdik. Oğuz burada her kaptırdığı topta geriye inanılmaz koşular yaptı. Hı hı. Merkezden de Kante onları destekledi ve böylece orta alanda o koridorda özellikle şey kalmadılar, eksik kalmadı Fenerbahçe. Bu çok değerliydi, çok önemliydi. Hoca bir kere bu tercihini böyle yaptı. Artı genel olarak oyunun akışına bakarsak da ön alana onlar yoğun presle girecekti. Openda, Fofana, Noama onları destekleyecek olan Tolisso önde. Morton onları arkadan destekleyip ön alanda pas yaparken hata yapmamızı bekleyeceklerdi. İsmail Hoca bunu gördü. Ve hemen bir çözüm üretti. Ne yaptı? Stoperler arasındaki paslaşmayı bitirdi, kesti. Daha önce çok fazla paslaşıyordu. Dikkat ederseniz Skriniarake, işte Brown, Sene de oraya giriyordu üçüncü bir isim olarak. Bunlar kendi aralarında topu çevirdikten sonra merkeze topu taşımaya çalışıyorlardı. İşte Genduri'ye aktarmaya çalışıyorlardı. Ne yaptı? Tekte oynattı. Yani önce üstlerini çekmek için İşte Ake Ederson paslaşıyor. Ederson doğrudan Oğuz'u oynuyor. Doğrudan Greenwood'u oynuyor. İşte Skriniar Ederson paslaşıyor. Ama Ake ile Skriniar çok az paslaştı. 6-7 pasları var kendi aralarında. Ve Ederson doğrudan defans arkasına oynadı. Bu kez ne oldu? Şimdi ön alanda pres yapan bu Morton Tesman, Tolisso gibi oyuncular geriye koşmak zorunda kaldılar. Nuama, Fofana çok fazla geriye koştular. Yani aşağı yukarı 50 metreyi büyük bir hızla, yüksek şiddette geri koşmak zorunda kaldılar her seferinde. Burada Muriç'i de çok iyi kullandı hoca. Mesela uzun topları, direkt topları Taliska'ya oynamadı. Merkezde o var. Aslında oyunu kuracak olan oyuncu o. Ama ona oynamadı. Geriye doğru gelen Muriç'e doğru oynadılar. Muriç hiç topu kendi vücudunda bekletmedi. Tekte sürekli yönlendirdi topu. Kafa vuruşlarıyla ya Greenwood'un alanına ya Oğuz'un alanına attı. Böylelikle topun hızı arttı. Topun hızı arttığında savunması çok dengesiz yakalandı Lyon'un. Çok tedirgin oldular. Oyuna giremediler. Ön alan baskısını istedikleri gibi yapamadılar. Fenerbahçe böylelikle kendi oyununu kabul ettirdi. Ve oyunun akışı içinde de ustalıklar vardı. Yani Guendouzi-Kante ikilisinin merkezi o kadar ustaca kapattığını gördük ki. Taliska tempo olarak savunma koşullarına cevap veremiyordu. Hücumda o tempoya ayak uyduramadı ama Kante-Guendouzi ikilisinin enerjisi Taliska'nın oradaki eksikliğini bile hissettirmedi. Greenwood çok yetenekli ve serbest oynadığında son olarak Konya maçında görmüştük biz bu özelliğini. İşte İsmail Hoca ona böyle bir yetki de vermişti. Biz onu bazen sol kanatta görüyoruz, bazen 10 numara mevkinde gördük, bazen sağda çizgide gördük. O yeteneklerini konuşturduğunda bütün defansın dengesini bozmayı başardı. Bunlar çok değerliydi ve Fenerbahçe'nin dün akşam özellikle maç öncesi hazırlık konusunda beklentilerinin çok üstünde olduğunu söylememiz lazım.
1: Bu şekilde ligde de devam etmesi gerektiğini düşünüyorsun değil mi?
2: Kesinlikle. Burada ben işte seninle konuşurken de kendi yayınlarımızda hem Haber Global'de hem Haber Global YouTube'da hem de Kontra'daki yayınlarımızda ısrarla altını çizerken bundan bahsediyorum. Yani İsmail Hoca'nın burada yaptığı şey çok doğru. Buna devam etmesi lazım. Rakibe göre taktik. Çünkü siz Gençler Birliği'ne karşı Lyon'a çıktığınız gibi çıkamazsınız. Gençler Birliği başka bir şey oynayacak. Kapanacak, duvar örecek, doğru. Hiç çıkmayacak. Yok ben yine aynı oyunumu oynayayım. Defans arkasını uzun top atayım. Kerem'i topla buluşturayım falan. Yok öyle bir alan yok. Yani ne gerekiyordu? Bundan önce eleştirdiğimiz şey neydi bizim? Elinizde şu anda bu oyuncular var. Bu oyuncularla rakibinizde diyelim Gençler Birliği, diyelim Konya. Buna ne yaparız? Nasıl bir oyun sergileriz? Her seferinde ayrı bir taktik planla, ayrı bir taktik hazırlıkla ve bu kadar detaylı hazırlanıldığında Fenerbahçe'nin uygulayıcıları çok usta. Yani verdiğiniz görevi harfiyen yerine getirebilecek kaliteli oyuncular. Şimdi Ederson dediğiniz oyuncu bugün dünya üzerinde bir pas istasyonu olarak oyun kuran kaleci sıralamasında ilk üçe girer. Ve onu motive edebilmek, onu tekrar kazanmış olmak. Şimdi Konya maçında da çok iyiydi. 7-8 net kurtarışı evet, vardı. Akşam yine çok kritik anlarda nefis kurtarışlarla maça damgasını vurdu. Ama kurtarışları kadar... bu arada kurtarışları bir parantez daha açalım. Ya cepheden çok iyi bir şey demiyorum ama yan toplarda hiç bırakmadı. Hiç bırakmadı. Yani alanını çok iyi korudu. Ederson konsantre olduğunda, odaklandığında ne kadar büyük bir kaleci olduğunu ve maça nasıl damga vurduğunu gösterdi.
1: Niye odaklanamıyor peki sence ligde?
2: İşte ben hep bunu soruyordum baştan beridir. Livakovic geldi şimdi Barcelona'ya gidiyor. Demek ki iyi kaleci. Niye olmadı? Efendim diğer oyuncular için de
1: hep söyleşi dedin doğru.
2: Bu anlamda bir sürü çok büyük yıldız geldi Fenerbahçe'ye ama bir türlü odaklanamadılar, o oyunlarını oynayamadılar. Konu neydi diye ben hep soruyordum. Konu bu aslında. Oyuncuya bir alan verin, alanın içinde kalsın. Orada oyununu düşünsün, futbolunu düşünsün, kendine nasıl iyi bakacağını düşünsün ve buna zorunlu hissetsin kendini. Oyuncuya siz şeyi bırakırsanız, işte hakemler bizi biçti, taraftar niye bize tepki gösteriyor, taraftar arkamızda dursun, niye işte destek ol. Oyuncunun işi değil bunlar. Oyuncu topunu oynayınca bakın Fenerbahçe'de Ederson çok...
1: Yani saha içinde kalması gerektiğini söylüyorsun değil mi? Onu anlamaya çalışıyorum.
2: Kesinlikle. Sahanın içinde kalmalı, oyunun içinde kalmalı, sadece oyuna konsantre olmalı. Ederson çok eleştirildi. Ama şu anda Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kurdu. Bu performansı yani. Neymiş? Sen oyununu oyna, taraftar zaten seni alkışlar. Niye bize destek olmuyorlar, niye öyle yapıyorlar, niye böyle? Ya bu sizin işiniz değil. Topunuzu oynayın. Taraftar duygusaldır. iyi performans gösterdiğinizde alkışlar, kötü performans

0: gösterdiğimiz zaman tepki gösterir. Bu kadar basit. Yani bunu çok da böyle dallandırıp budaklandırmaya falan ihtiyaç yok. Artı futbolculara şu veya teknik heyeti şu motivasyonu yüklemek, şunu anlatmak. İşte biz haksızlık yapıyor, çıkın konuşun. Ya futbolcunun işi, teknik direktörün işi çıkıp konuşmak, bunlarla uğraşmak falan değil. Ve kimse bu insanların düşmanı değil. Kimse İsmail Hoca'nın düşmanı değil. Bunları İsmail Hoca'nın da bırakması lazım.
1: Evet, biz işimizi bunu yapın, konuşacağız. Biz bunu konuşacağız tabii ki. Doğru. Evet. O zaman şu ana kadar yapılan senin, bak çok güzel bir tespitin var sevgili Fatih Demirkol. Haber Global Televizyonu Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle beraber. Çok güzel bir tespitin var. Maalesef daha önceki dönemlerde başkanlar hep futbolcuları da saha dışına çıkartından dolayı belki de bu başarısızlık geldi. Hocalar da aynı şekilde.
0: Tabii.
1: Hocalar da aynı şekilde. Hocalar da saha dışına çıktı hep. Saha içinde kalmadı.
0: Evet. Evet. Ya burada çok net bir şey var. Bir, Şampiyonlar Ligi, şampiyonluk, ligde şampiyonluk, kupada şampiyonluk gibi şeyler kaliteli kadrolarla olur. Yani bugün Pile'nin Sultanları tekrar bütün gönlümüzde onları alkışlayalım.
1: Evet.
0: İşte Akdeniz oyunlarında 1000. madalyamızı aldık. Bütün emeği geçenleri alkışlayalım. Bu tesadüfen olmuyor. Gerçekten kaliteli bir kadronuz olması lazım. Yani Vargas'ınız yoksa, efendim Eda'nız yoksa, Gizem'iniz yoksa olmuyor. Olmaz. Şampiyon olamazsınız. İstediğiniz kadar hamaset yapın. Bağırın, çığırın, soyunma odasında istediğiniz kadar yükleme yapın. Kalite yoksa başarı yok. Bu bir. Bir kere kaliteli kadro kurmanız lazım. Dün Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir kadrosu var. Kante, Genduzi, Ederson, Şikrinyar, Ake, bak saydıkça...
1: Greenwood saydıkça sayısı geliyor. Yoruluyorsun.
0: Rakibi düşün. Rakibi düşün. Aynen. Greenwood'u tutmaya çalışacak adam. O adamın öne çıkması mümkün mü? Çıkamadı zaten. Bırakamadı orayı. Merkezde Kante'yi geçmek zorunda. Geçebildi mi? Geçemiyor işte. Takılıyorlar, kalıyorlar. Openda iki çalım atamadı.
1: Evet.
0: Genduzi ensesindeydi. Şimdi siz kaliteli kadro kurdunuz mu? Kurdunuz. Adil Rami falan değil. Frey'le falan olmaz o iş. Sizin bir Muriç'e, bir Lukaku'ya ihtiyacınız var. Vurunca atacak. Yani böyle hamasetle, şeylerle, reklamla olmuyor bu işler. Bu bir. İki, bu isimlerin, kaliteli kadroların, kaliteli teknik adamların kendilerine ait bir alanları olacak. Onları oradan çıkarmayın. Yani işte çıkın bize yapılan haksızlıkları anlatın kardeşim falan. Bunlara şey yapmayın, dağıtmayın adamı. Adam işini yapsın, topunu oynasın. İki, orada rahat ve konforlu bir şekilde çalışmalarını sağlayın. Kapatın o alanı, dışarıdan müdahaleyi de engelleyin. Bunu yaptığınız zaman zaten onlar işlerini yapacaklar. Zaten başarı kendiliğinden gelecek. Organizasyon budur zaten. Söylemeye çalıştığım da bu.
1: Selamlar abi, Baba Torik Aygün Bey, iyi günler, kolay gelsin. Fenerbahçe'mize başarılar teorik ederiz, tebrik ederiz. Bayrampaşa'dan Çetin Saygı'ya da selamlarımızı iletelim. Çok fazla mesaj var okumaya bekleyen, ara ara dokumak istiyorum. Fatih'e de bakayım, sorular gelmeye başlamış mı? En sonlara, şu başlara döneyim. Hayırlı yayınlardan başlayalım. Şampiyonlar Ligi grubunu baktım şimdi. Nasıl bir rakip bekliyorsun Fatih? Yani gruplara baktığın zaman fena yani ha?
0: Ya şimdi şöyle.
1: Ama 8 şampiyonlar, tane şahane maç oynayacaksın.
0: Evet. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz değil mi? Yani evet. Şampiyonlar Ligi dediğin yerde zaten ne bekliyoruz ki?
1: Bunları artı, bekliyoruz zaten.
0: Yani artı unutmayalım ki bizim kadromuz da çok iyi. Yani şu anda Lyonlu oyuncuların dünyasına baksanıza. Kimle oynayacaktı bu oyuncular? Fenerbahçe tamam. Fenerbahçe markası çok büyük. Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson ona gol atmaya çalıştı. Atamadı adam. Efendim savunma oyuncusu Şikrinyar Ake. Ake'nin Şampiyonlar Ligi'nde 3 finali ve 1 şampiyonluğu var. Yani bu oyuncular, bu kariyerlerle maç yapacak. Bizim karşımıza gelenler de bu oyuncularla karşılaşacaklar. Bu kadroyla, bu takımla karşılaşacaklar. Onlar için de çok zor. Hani biz tamam baktığımız zaman çok kaliteli kadrolar görüyoruz ama bizim kadromuz da çok iyi. Diğer taraftan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Osimhen'i tutmaya çalışacaklar rakipler. Bizim de Osimhen'imiz var. Böyle bakmak lazım. Kaliteli kadrolarımız var. Yeter ki çağdaş futbola uygun antrenmanlar, konsantrasyon anlamında, organizasyon anlamında gereği yapılsın. Futbolun içinde kalsınlar. Şu gereksiz işte yerel kavgalarımızı, bu işlere bulaştırmayalım. Başarılı olalım. Az önce çok güzel bir şey söyledin. Beni karşılamadan önce İşte dedin ya biz yani
1: ben ara ara güzel şeyler söylüyorum.
0: Ne yapıyoruz? İstanbul'da 3 yönelimi oynuyoruz. İşte kaç tane takım geçmeye çalışıyoruz. Ülke puanı önemli. Evet çok doğru. Bizim ülke puanımız yüksek olsun. Bizim doğrudan lige katılan 2-3 takımımız olsun. Orada kendimizi gösterelim. Orada birbirimize eğer üstünlük sağlamak istiyorsak o zaman sağlayalım. Yani bu onun dışındaki her şey hakikaten kendi kendimize çalıp oynamak. Doğru. Asıl arena orası. Asıl orada kim ne yapıyor onu görelim yani.
1: Çok kısa bir aradan sonra sevgili Fatih Demirkol'da sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara veriyoruz.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Ters Köşe devam ediyor. Sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam ediyor. Aygün Bey günaydın. Fatih Bey konuşması huzur veriyor diyor. Ses tonu Galatasaray taraftarı kendisini seviyorum diyor. Fenerbahçe şampiyonluk kaybeder mi bu sene Musa Yiğit Kayseri? Ne diyorsun sevgili Fatih? Fenerbahçe şampiyonluğu kaybeder mi?
0: Öncelikle.
1: Ses tonu yani huzur veriyormuş.
0: Dinleyicimiz öyle bir giriş yaptı ki ben de pamuk gibi oldum artık. Sonra odaklanamıyorum. Ya şöyle... burada bizim takımlarımızın artık hem Avrupa hem ligi birlikte götürmeyi öğrenmesi lazım. Bunu nasıl yapacaklarsa yapacaklar çünkü dünya burada artık. Avrupa'da var, ligde var. Yorulduk, uf olduk. Efendim yapamıyoruz, edemiyoruz diye bir şey yok. Artık bu bir gerçek. Bu gerçeğe göre hareketli olmaları lazım. Mesela şimdi bir iki haber çıktı. Ben üzüldüm yani. Şimdi niye üzülmeyeyim? Sıdıkı Şerif gidiyor ve takım seviyesine çıkabilmesi için şu anki gittiği takımın seviyesine evet. çıkabilmesi için aşağı yukarı 2-3 hafta daha ekstra antrenman koymuşlar. Şimdi bu çocuk 20 yaşında ve sezon öncesi kampının tamamını Fenerbahçe ile yaptı. Takım seviyesine çıkarabilmek için 3 hafta daha ekstra antrenman yapması lazım ne demek? Demek ki biz ülke olarak bakın şey demiyorum yani odaklamıyorum Aygün'ün antrenmanı Fatih'in antrenmanı
1: genel anlamda söylüyorsun.
0: Ülke olarak demek ki çok gerideyiz. Zaten onu sahada görüyoruz biz. Demek ki yeterli antrenman bu çocuklara verilemiyor. Demek ki dayanıklılık, devamlılık anlamında çok ciddi sorunları var. Osterwolde Roma'ya transfer oluyor. Roma ekstra bir teknik daha koydu. Niye? Kas dayanıklılığı ile ilgili problem tespit etmişler. Bu ne demek? Bu oyuncunun şu ana kadarki yüklemeleri, kas dayanıklılığı, kuvvetli devamlılık konularında yeterli yüklemeleri, yeterli kuvvetlendirmeleri yapılamadığını gösterir. Kaç yıldır Türkiye'de ve burada sürekli olarak bu antrenmanların içinde. Demek ki yetersiz.
1: Arda Güler'le hatırlamıyor musun? Kaç yıl sonra tam anlamıyla kendine gelebildi Arda gittiği evet. zaman. Neler dedik? Evet. Hoca oynatmıyor dedik, ırkçılık yapıyor dediler bir kısmı anladın mı? Bir sürü şey söylendi. Adam dedi, fizik olarak hazır değil dedi.
0: Evet, yani bizden giden fizik olarak kötü gidiyor. Emre Belezoğlu Atletico Madrid'e gittiği zaman, o geri geldiğinde biraz sohbet etmiştik. O zaman Emre Hoca anlatmıştı. Bir gittik dedi, orada bazı şeyler var. İşte sezon öncesi kampın verdiği bazı antrenmanlar ve bazı işte testler var. Laktik asitin seviyesi, ne kadar hızlı çıktı, yorgunluk belirtisi ve benzeri işte bir sürü şey var. Oralarda o kadar düşük çıktık ki dedi. Önce bizi aldılar. Kuvvet ve dayanıklılık antrenman, temel kuvvet antrenmanlarına soktular. Ondan sonra takım seviyesine geldikten sonra takım antrenmanlarına çıkmaya başladık. Zaten Emre Hoca geldiğinde böyle bir deri bir kemik kalmış gibiydi. Sadece kas. Yani şey gibi böyle 30 o zamanlar işte 30'lu yaşlarda sanki 20'li yaşlarına dönmüş gibi olmuştu. Şimdi böyle bir gerçek var mı? Bunu biliyoruz. Var.
1: Var.
0: Yine bir örnek daha bize. Salih Uçan Roma'ya gitmişti. Orada yaşadıklarını anlattığında çok şaşırdığını söylüyordu mesela. İşte maç bitiyor bizi fitness salonuna sokuyorlardı. İnanamadım falan diyor. Demek ki öyle dayanıklı oluyor bu adamlar. Ozan Tufan İngiltere'ye gitti. Nefes almak için top taca çıksın diye dua ediyordu.
1: Dua ediyordu evet doğru söylüyorsun.
0: Ozan Tufan bu ligin en dayanıklı oyuncularından biriydi gittiği zaman. İşte bunların hiçbirisi şey değil, tevatür değil. Bunların hepsi yaşanan şeyler. Bunları yaşayanlar kendileri anlatıyorlar. Hani biz de şeyden duymuyoruz, üçüncü ağızdan duymuyoruz. Bunlar çıkıp çocuklar yaşadıklarını anlatıyorlar. Dolayısıyla konu ne? Biz antrenman yapamıyoruz arkadaş. Biz dünya standartlarında antrenman yaptıramıyoruz. Bir, iki, oynayamıyoruz da. Ligdeki oyunun temposuna bak, kalitesine bak. Fenerbahçe'nin dün akşam Lyon'la oynadığı maçın temposuna bak. Hakeminden, futbolcunun mantalitesine, teknik direktöründen, taraftarın tutumuna kadar hepsi bir bütün halinde sizi yukarı çekiyor. O tempoya çıkarıyor sizi. O mücadeleyi vermek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi bizim anlayış olarak buraya gelmemiz lazım. Bütün futbol ailesi olarak. Çünkü biz hep şeydeyiz, dikkat et. İşte benim hakkımı yedi, onu şampiyon yapacaklar. Bak işte şurada şu vardı. Futbol, kimse futbol konuşmuyor. Kardeşim niye bu kadar temposuz oynuyoruz? Niye aheste oynuyoruz? Niye biz yavaş oynuyoruz? Niye tempoyu artıramıyoruz? Pasın hızını artıramıyoruz falan. Bunları hiç kimse diye konuşmuyor. Hep şey var. İşte onu şampiyon yapacaklar, bunun hakkını yiyecekler. Onlar gitti konuştu bilmem ne. Bunlara takılmış durumdayız ve kavga gürültüden başka bizim dikkatimizi çeken bir şey yok. Ama gerçek şu. Orada Avrupa'da farklı bir futbol oynanıyor ve artık antrenman teorileri çok değişti. Oraya çıkmak zorundayız.
1: Bizim hocalarımızın bu anlamda yani takım çalıştırmadığı takdirde biraz evde oturduklarını görüyorum ben. Yani bir gelişim göstermediklerini görüyorum Fatih. Yani gidip orayı yakın takip etmek diye bir antrenmanları izlemek. Onları yaptığına pek ihtimal vermiyorum. Katılıyor musun bilmiyorum ama.
0: Ya burada ben de hocaların ne yaptığını çok fazla takip edemiyorum ama Hikmet Hoca ile sohbet etme şansım olmuştu. Hikmet Hoca bütün turnuvalara gidiyor.
1: Onu takip ediyor.
0: Ülkedeki takımların, evet, takımların antrenmanlarını takip etmek için özel izinler alıyor. Aynı şekilde Rıza Hoca ile sohbet etmiştik. Hmm. Benzer çalışmalar yaptığını, Mehmet Özdilek Hoca ile sohbet etmiştik. İngiltere'de en son ne varsa hepsini takip ediyordu. Zaten teknik direktörlük eğitimini İngiltere'de almıştı falan. O insanların takip ettiğini biliyorum. Birebir sohbetlerde anlattıklarını biliyorum. Dolayısıyla diğer hocaların da gündemi takip ettiklerini biliyorum. Fakat bu tek başına bir teknik direktörle olmuyor. Niye biliyor musun? Şöyle. Şimdi Aygün Özipek'i ben teknik direktör yapıyorum ve Aygün Özipek çağdaş antrenman teorilerinin kitabını yazacak kadar biliyor olsun. Ama futbolcuya uygulatamıyor. Çünkü orada sizin kulüp olarak, taraftar olarak hocanın direktiflerinin arkasında durmanız lazım. Kardeşim, yüksek şiddet antrenmanlarını yapacağız. Bugün çok yorulacaksınız ama yapacağız bu antrenmanları dediği zaman hocam ben çok yoruluyorum ben bir salona gideyim arka adale çekmeye başladı diyememesi lazım. Yıldız futbolcuya karşı bizde bir şey var. Toplum olarak müthiş bir hayranlık var, sempati var. Ve yıldız futbolcu aman uf olmasın, aman ağlamasın, aman üzülmesin, kazanalım onu derken o futbolculara antrenman yaptıramıyoruz. Sadece yıldız değil, takımdaki futbolculara antrenman yaptıramıyoruz. Başlıyorlar isyan etmeye. Biraz büyüdü mü teknik direktör gidiyor. Futbolcularla anlaşamadı, futbolcuları kazanamadı falan diye paketliyorlar. Özellikle Anadolu takımlarında bu çok çok fazla oluyor. Şeyde zaten büyük takımlarda, winner takımlarda, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon buralarda üst üste 2-3 tane maçta puan kaybı, mağlubiyet oldu mu teknik direktör güle güle. Kimse şey demiyor ki bir dakika ya. Ne oluyor burada? Deniyor. Bu ancak şeylerde oluyor. Daha önceki yayınlarda seninle konuşmuştuk. İşte Abdullah Hoca anlattı. Üst üste mağlubiyetler, futbolcularla bir türlü o iletişimi kuramıyor Başakşehir'deyken. Ve diyor ki yönetime gidiyor. Ben yapamıyorum diyor. Ayrılayım artık diyor. Göksel Başkan geliyor. Bütün futbolcularla hocanın da olduğu bir yerde toplantı yapıyor. Diyor ki hepiniz gidersiniz. Bu takım küme düşse bile hepiniz gidersiniz Abdullah Hoca kalır haberiniz olsun diyor. Ondan sonra kazanmaya başlıyor Başakşehir. Bu ne demek? Futbolcu biraz kendisini yoran teknik direktörü kovdurabilir.
1: Evet.
0: Maalesef. Futbolcu bunu yapabilecek güce sahip mi Türkiye'de? Evet. Evet. Hepimiz bunu biliyoruz. Bu tevatür değil. Bununla ilgili milyon tane hikaye anlatabilirim. O zaman ne oluyor? Teknik direktör futbolcunun gönlünü yapmak zorunda kalıyor. Futbolcu teknik direktörün gönlünü yapmak zorunda kalmıyor. Bu nedenle biz o antrenmanları biliyorsa bile teknik direktörün uygulamasına izin veremiyoruz maalesef.
1: Yazık. Merhaba abi, keşke her Fenerbahçeli Fatih abi de abi gibi olsa, objektif olsa demiş. Dinleyicimize de teşekkür ederim. Bir Galatasaray konu seviyorum demiş. Fikret Bey'e saygımız edin. Fatih, Asensio konusunu biraz açmak istiyorum ya. Ne diyorsun hoca Asensio arasında? Bir sıkıntı var mı yok mu? Ya bir problem gözüküyor. Veya biz mi abartıyoruz? Var mı? Yok mu? Nedir? Veya çözüldü mü?
0: Şöyle, İsmail Hoca haklı çıktı. Asensio'ya demek ki hazır değilmiş. 90 dakika oynadığında işte aşağı yukarı 10 gün oynayamayacak hale geldi. Abele çekti. Ve demek ki o tempoya hazır değilmiş. Biz burada niye müdahil olduk? Çünkü buradaki sorunlar kamuoyuna yansıdı. Bence doğru olan şuydu. Bütün takımlarda, bakın dünya üzerindeki bütün takımlarda bu vardır, yaşanır. Yani bugün Erling Haaland'la teknik direktör arasında

0: Klopp, Jürgen Klopp artık daha kim olsun yani. Klopp ikisi arasında sorun yaşandığı için birine daha yakın görünmemek için çaba sarf ediyordu. Bir şey var, video var, hiç unutmuyorum onu. Zaten o dönemlerde çok konuşuluyordu. Muhammed Salah'a sarılıyor, oradan Mane çıkıyor. Mane'yi görür görmez ellerini geri çekiyor. Jürgen Klopp o bile çekiniyor. Yani futbolcular arasındaki dengeyi koruyabilmek için, doğru hamleyi yapabilmek için çekiniyor. Dolayısıyla bunlar var mıdır? Vardır. Dünyanın bütün kulüplerinde vardır. Hocalara tepki vardır, futbolcu küser, ağlar, zırlar, güler, neyse ne. Aile içindeki çocuk gibi düşünelim bunu. Bunu dışarıdaki insanlar bilmek zorunda değil. Ben burada hatanın şeyde olduğunu düşünüyorum. Yani en başta işte Asensio oynuyor mu, oynamıyor mu, istersek oynar, istemezsek oynamaz, hazır değil, %70 hazır, %69 hazır değil falan. Bunlar gereksizdi. Ya orada şu olmalıydı, İsmail Hoca'nın birçok konuda, bakın yine dün akşamki başarı İsmail Hoca'ya yazar. İsmail Hoca'yı tebrik etmek lazım. Bakın iyi şeyler olduğunda ayakta alkışlıyoruz. Fakat İsmail Hoca'nın şu iletişim konusunda
1: ya, sıkıntı
0: büyük. Sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Sadece konuşma yeteneğinden bahsetmiyorum. Her doğru her yerde söylenmez. Doğru olabilir söyledikleri. Tabii ki doğrudur ama bazen de susmayı bilmek lazım. Şey, bizim diksiyon derslerinde TRT'de ilk söyledikleri şey şuydu. Çocuklar, siz nerede konuşacağınızdan ziyade nerede susacağınızı iyi bilmek zorundasınız. Önce bunu öğretelim size. Bakın konuşma dersinde susmayı öğrettiler bize önce. Sonra konuşmaya başlıyorsun. Hani işte 10 düşün 1 konuş falan filan demelerinin sebebi o. Ağızdan söz çıktıktan sonra yaydan çıkmış ok gibidir. Geri gelmez. O yüzden İsmail Hoca'nın ben şunu yapması gerektiğine inanıyorum. Baştan beri onu söylüyorum. Yanında çok değerli bir iletişimci var. Mustafa Sapmaz. Mustafa Sapmaz'ın yanında durmasını sağlaması lazım. Mustafa Sapmaz'a teslim olması lazım. İletişim konusunda. Antrenmanı yaptırsın taktiği. Bak ne kadar güzel yapıyor. Harika. Ama kamuoyuna bir şeyler anlatılırken ya Mustafa ne diyelim, ne demeyelim, nerede konuşalım, nerede konuşmayalım, hangi soruya cevap verelim, hangisine vermeyelim. Bizim Fenerbahçe'de çalıştığımız dönemler gelen hocalarla ilgili ilk toplantımızda şey derdik. Hocam hepsine cevap vermek zorunda değilsiniz. Next question diye bir şey var. Sıradaki soru. Cevap vermek istemiyorum ya. Konuşmak istemiyorum. Konuşursam yalan söylemek zorundayım. Konuşmayayım o zaman. Böyle bir hakkınız var. Her şeye cevap vermek zorunda değilsiniz diye anlatırdık onlara. Yani İsmail Hoca da her şeye cevap vermek zorunda değil. Belli ki duvara çarpıyoruz. Asensio meselesi bence aile içi çok rahat çözülecek bir mesele. Ne zaman ki kamuoyuna yansıdı, o zaman büyük problem oldu. Bence yansımamalı.
1: Tabii onunla ilgili TRT muhabirle yaşadığı sıkıntı da var orada. Onu duymuşsundur zaten büyük ihtimalle.
0: Evet, çok üzüldüm.
1: Yani gereksiz bazı konulara giriliyor. Şimdi dün akşam basın toplantısından sonra da cümleleri çok enteresan Fatih. Yani medya üzerinden de gene üste kapalı bir gider yap. İsim isim açıklayacağım diyor. Bunlar Fenerbahçeli değil diyeceğim diyor. Yani eleştiriye niye tahammülü yok? Yani insanlar eleştirebilir. Ben de eleştiriyorum. İsmail Kartal'ı yardımcılarından dolayı ben de eleştirdim. Açık ve net söylüyorum. Ya ama eleştiri bu. Bizim işimiz bu.
0: Evet. Kamuoyu adına medyanın işi özellikle, bakın yani bunun uluslararası tanımı da budur. Medyanın işi nedir? Özellikle olumsuzlukları bulup ortaya çıkarıp dile getirmek ve düzeltmeye çalışmaktır medyanın işi. Olumluları da takdir etmek, alkışlamak, daha iyisini yapmaktır. Biz kamu adına bu işi yapıyoruz. O mikrofonu Türkiye'de yaşayan 100 milyon insana uzatamazsın. O zaman birilerinin o 100 milyon adına soru sorması, olumsuz gördüğü şeyleri dile getirmesi, tartışmaya açık hale getirmesi, bulması, tespit etmesi, iyileri de kötüleri de ortaya koyması gerekiyor. Bizim işimiz bu. Biz kamunun sesiyiz. Mikrofondayız, kalemimiz var, yazıyoruz, ekrana çıkıyoruz. Ama işimiz kamu adına bir iş. Polis de kamu adına çalışır. Kamunun güvenliğini sağlamak için oradadır. O yüzden o üniforma verilir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunu yapıyor diye insanların düşman ilan edilmesi. Sen İsmail Kartal düşmanısın, bilmem işte Fenerbahçe düşmanısın, Galatasaray düşmanısın falan gibi ilan edilmesi kadar abes bir şey yok. İsmail Hoca'ya da birinin

0: bunu anlatması lazım. Hocam, eğer eleştirilmek istemiyorsan evine gidersin, sabah güzel ailenle kahvaltını yaparsın, oturur televizyonun karşısında sen eleştirirsin. Bu kadar basit. Ama bu işi yapıyorsan eleştirileceksin. Ben bu işi yapıyorsam eleştirileceğim. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin hepsi benimle aynı görüşte.
1: Tabii değil. Eleştiriyorlar şu anda. Eleştiren de var.
0: Evet, eleştirenler de olacak. Evet. Normal. Düşüncesini söyleyecek. Hakaret, küfür olmadığı sürece. Tabii ki başımızın üstünde yeri var. Fatih Demirkol, bence yanlış düşünüyorsun. Bence şöyle dediğin zaman belki ben de öğreneceğim ondan. Zaten diyalog, iletişim bu değil midir? Yoksa herkes aynı şeyi söylüyorsa iletişim değildir ki o. Herkesin aynı olduğu yerde kimse yoktur. Farklı görüşlerimiz olacak, farklı düşüncelerimiz olacak. Farklı renkleri seveceğiz, farklı kulüpleri seveceğiz ki bu işin tadı çıksın. Yoksa sen Fenerbahçelisin, ben Galatasaraylıyım, öbürü Beşiktaş'ta, öyleyse savaşalım diye bir şey yok ki. Yani farklı olacağız ki tadı çıksın. Kendi aramızda mücadelemiz olacak. Yani burayı kaçırıyoruz bence. İsmail Hoca da kaçırıyor. Şu, benim dediklerimin tamamını kabul eden, beni sürekli övenler, gerçek Fenerbahçeli benim dostum. Öbürleri tamamen benim düşmanım.
1: Yok, ben şimdi abi ben yani doğuştan Fenerbahçeliyim. Ben eleştiriyorum şimdi. Ben hain miyim yani? Anlamadım ki ben. Onu o noktaya getiriyor. Diyor ki kim gerçek Fenerbahçeli değil herkes görecek diyor. Bunu nasıl belirleyecek sevgili İsmail Kartal?
0: Az önce konuştuğumuz konu teknik direktörün futbolda kalması lazım. Sahada
1: kalması lazım. Saha içinde kalması lazım. Burada başkanın devreye girmesi lazım. Bak burada başkanın devreye girmesi lazım. Sayın Aziz Yıldırım'ın devreye girmesi lazım. Sen sahada kal. Diğer işi bize bırak demesi lazım.
0: Evet, artı hocaya da ben yine görev yaptığım dönemde böyle çok etkilenen teknik direktörler ya da yardımcı grubu çok eleştirildiğimiz zamanlar oluyordu. Böyle çok isyan ediyorlardı. Diyordum ki ya hocam o insanların işi o. Yorumcu eleştirsin bırak biz kazanalım övsünler. Ya siz bunlarla uğraşmayın, şunları okumayın, şunları takip etmeyin. Sizin işiniz değil o. Siz sahaya odaklanın hocam. Ne ters gidiyor bulun, o benim işim değil. Siz bana soruyor musunuz nasıl antrenman yapalım diye? Hayır. O da benim işim değil. Bana ne? Ben onunla mı ilgileneceğim? Kaç tur koştunuz? Kaç tane dumbbell kaldırdılar? Onları ben mi söyleyeceğim? O benim işim değil. Ama bu da sizin işiniz değil. Siz dönün sahaya bakın diye birilerinin İsmail Hoca'ya ve ekibine hatırlatması lazım. Çünkü öbür türlü konsantrasyonları dağılıyor. Kendilerine zarar. Farkında yani değil. Muhabirini, oradaki görevliyi fırçalamanın kimseye bir yararı yok. Kimseye. Tam tersi zarar. Herkese zarar.
1: Yani gereksiz polemiklere girmemek lazım. Serde herkes senin o zaman başarısız olmanı bekler. Onu da söyleyeyim. Doğru mu? Başarısızını tabii bekleyecek herkes. Ondan sonra vay sen bana böyle yapmıştın diyecek. Yanlış şeyler bunlar. Hocamın bir an önce o eskiyi unutması gerekiyor. Önüne bakması lazım. Beyaz sayfa açması lazım. Kısa bir aradan sonra sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam ediyor. Bu kadro Şampiyonlar Ligi'ne yeter mi Fatih?
0: Yetmez.
1: Çok uzun bir soru.
0: Çünkü
1: uzun sordum hemen kısacık bitirdim bir anda. Yetmez.
0: Yani şöyle, evet, bir zafer kazanıldı. Tebrik etmek lazım. Coşkuyla da yaşayalım fakat gerçekleri de görelim. Şimdi bir, sahadaki oyuncuların aşağı yukarı Lukaku'da sonradan girince 8 tanesi galiba 30 yaş üstü.
1: Evet, 30 yaş üstü.
0: Ve bunlar haftada 2 maç yapacaklar. Burada muhtemel sakatlıklar olacak. Gence de olur, yaşlıya da olur. Oluyor işte. Allah korusun. İşte Kerem yani inşallah bir an önce acil şifalar diliyoruz. Bir an önce takıma katılsın ama işte görünmez kaza çarpıştı. 10 gün yok evet, protokol gereği. Böyle şeyler olacak. İşte o zaman sizin kadro derinliğiniz ve A takım seviyesine yakın yedekleriniz sizi kurtaracak. Şimdi dün akşamki Oğuz performansı olmasaydı Lyon muhtemelen oradan işleyecekti, oradan yürüyecekti ve muhtemelen de başarılı olacaklardı. Biz bugün bunu konuşmayacaktık. Bir Oğuz yedekte bekleyen ama girince beklentinin tam karşılığını veren bir yedek oyuncunuz sizi bakın Şampiyonlar Ligi'ne taşıyabiliyor. Bu çok değerli, çok önemli. Aynı şey diğer bütün mevkiler için geçerli. Şimdi kaleye bakalım. Mert tamam. Ederson yoksa Mert aynı oyunu oynayabiliyor. Ayakları çok düzgün. Bir şey yok. Ake ve Skriniar'ın bir tane yedeği yok. Çok büyük bir sıkıntı.
3: Evet.
0: İkisi yarın öbür gün yorulabilir. Allah korusun sakatlanabilir.
1: Cezalı olabilir, doğru.
0: Evet. Yani merkezde Kante, Gündoğdu, İsmail tamam. Ama mesela dördüncü isim bulamıyorum oraya. Bunlar ciddi sorun olacak yarın, çünkü yorulacaklar. Yaşlara baksanıza. Yani şimdi tamam, Gündoğdu 28 yaşında ama dün sinirini kontrol edemedi, öfkesini kontrol edemedi. Tribünlerle diyaloğa girdi, olay büyüdü. Buna UEFA ceza verdiğinde orası boş. Ve oradaki eksikliği, Gündoğdu'nun eksikliğini gidermek için Fenerbahçe'nin planlama yapması lazım. Ve yoğun maç trafiğinde bu planlamaları yapması lazım. Aynı şekilde diğer bölgeler için de söylüyorum. Yani Greenwood yoksa biz şeyle, İrfan Can Kahveci ile o bölgeyi aynı efektiflikte kullanabilecek miyiz? Bu oyunun devamını İrfan'la sağlayabilecek miyiz? Bence sağlayamayız.
1: Mümkün değil.
0: Bunun gibi alternatif ve derinlik konusunda Fenerbahçe'nin sıkıntıları olacak mı? Olacak. Bunlara çözümler bulunması lazım. 4 Eylül'e kadar işte Türk olabilir, efendim 23 yaş altı olabilir ama bir şekilde kadronun takviye yapılması lazım.
1: Duyduğun isimler var mı sevgili Fatih?
0: Şu an için yok. Yani
1: Ferdi ismi çok fazla ön plana çıktı biraz.
0: Ferdi gelmeyeceğini söyledi. Kadro planlamasında, kariyer planlamasında Türkiye'ye şu an için dönmeyeceğini net bir şekilde Cihan Bey'e iletti. Fenerbahçe kulübüne de saygılarıyla iletti. Dolayısıyla şu anda Fenerbahçe bu kalitede bek arayışlarını sürdürüyor. Bunu söyleyelim. Çünkü Semedo dün çok iyiydi. Fakat onun da yaşı 30.
1: Devamlılığı yok bir de.
0: Devamlılık konusunda sıkıntıları var. Ve onun yaptığını Mert yapamıyor. Mesela dün yine oyunun bir parçası olarak Semedo arkayı toparlayan çapaydı. Skriniar'ın ve Ake'nin de arkasını topladı. Ve çoğu zaman Archie Brown çok önde yakalandığında Semedo bir sol bek olarak oradaydı. Çoğu zaman adam kovalama işini, ters kademeyi o yaptı. Şimdi bu efektiflikte bir bekiniz yoksa bu maçta gösterdiğiniz performansı bir sonraki maç gösteremiyorsunuz işte. Dolayısıyla hani A takımdaki oyuncunuzun kalite olarak çok yakınında ve aynı oyunu oynayabilecek bir yedek kadroya, kadro derinliğine her zaman ihtiyaç olur. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsanız.
1: Kim gitsin peki? Yabancı kontenjan durumuna baktığın zaman şu an görüntü biraz sıkıntı.
0: Çok sıkıntı. 19 tane yabancı var. Kime baksan elinde kalıyor. Şimdi biz sezon başında daha lig başlamadan önce konuşurken Ederson'un da Talisca'nın da gideceğini
1: tahmin ediyorduk. Doğru.
0: Ama gelinen noktada onlar duruyorlar. Gitmesini beklediğimiz
1: Talisca, Semedo,
0: Carlos.
1: Onlar zaten düşünülmüyor da şimdi kadrondan baktığın zaman biraz Semedo mu Talisca mı arasına gidiyor geliyor şu anda. Ne diyorsun?
0: Ya ikisi de lazım ama.
1: Evet.
0: Yani bugün Asensio olmadığında 10 numara pozisyonunu destekleyecek bu kadar ayağı temiz ve kaliteli oyuncu yok. Yani eğer Talisca giderse Asensio da diyelim ki başı ağrıdı, morali bozuk, eşiyle kavga etti. Onun yerine oynayacak oyuncu bulmakta çok zorlanıyor Fenerbahçe. Çünkü oradaki bağlantı işi çok kritik bir iş Fenerbahçe'nin oyununda. Savunmadan gelen topun hücuma aktarılması ve hücumun yönlendirilmesi konusu çok kritik bir iş. Özellikle kapalı savunmalarda bu çok daha önem taşıyor. Ligdeki maçlara ağırlıkta böyle geçecek Fenerbahçe'nin. Oraya bir alternatif bulmak zorunda eğer Talisca giderse. O da bu saatten sonra çok zor. Artı eldeki 19'u da 14'e düşürebilmek ayrıca bir maharet istiyor. Bakalım nasıl çözecekler.
1: Aygün abicim tekrardan iyi günler. Fatih Demirkol'a selamlar. Kendisine iki soru sormak istiyorum. Birincisi, dört büyükler muhtemel lig aşamasında olacaklar. Maçların çoğunluğundan hangi takım şampiyonluk yolunda etkilenir? Bir de Galatasaray bugün kura çekiminde Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticileri yan yana oturursa nasıl olur? Böyle bir görüntü verirlerse selamlar demiş Fatih Demirkol'a demiş Mustafa Demirkaya. Ne diyorsun?
0: Mustafa Bey'e bol selamlar. Bu söylediği şeyin zaten olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü
1: başkanların yan yana oturması diyorsun değil mi?
0: Evet zaten. Hı. Bakın bu insanlar düşman değiller. Bu insanlar iş insan. Kameraların önünde ayrı oturuyorlar. Kameraların kapalı olduğu yerlerde federasyon organizasyonunda son olarak UEFA merkezi açıldı İstanbul'da. O dönem kanlı bıçaklı gibi görünen kavga gürültü birbirlerine her türlü şeyi yapan ne bileyim ters söylemleri yapan kulüp başkanları, 3 kulübün başkanı aynı odadaydılardı. Ben kendi gözlerimle gördüm. Levent'teki binada o UEFA'nın merkezi açıldı ya.
1: Evet.
0: O dönem neredeyse herhalde karşı karşıya gelseler birbirlerine saldıracak zannediyorduk. O kadar sert açıklamalar üst üste geliyordu. Aa bir baktım sarmaş dolaştılar. Hiç de öyle küslük müslük yok. Gayet güzel oturdular, çaylarını içtiler, sohbet yaptılar. Federasyon başkanı yanlarındaydı. Ondan sonra UEFA başkanı geldi. Beraber geçtiler. Orada gayet herkesin yüzü gülüyordu. Bu insanlar iş yapıyorlar dışarıda. Bu insanlar aile dostular aynı zamanda. Çoğu. Siz zannediyor musunuz ki Galatasaray başkanıyla Fenerbahçe başkanı hiç yan yana gelmiyor? Ya da yöneticiler hiç bir araya gelmiyorlar, hiç iş yapmıyorlar. Öyle bir şey yok. Herkesin bir rolü var. Rollerini oynuyorlar. Yan yana gelmeleri aslında bu işin akışının en doğal hali olması gereken şey. Yani kulüp başkanları yan yana gelmeli, fair play mesajları vermeliler. Bu saha dışındaki gerginliğin azalması için de çaba sarf etmeliler. Öbür türlü sokaktaki insan, günlük hayatına devam eden taraftar bunları düşman zannediyor. Karşı camiayı da düşman zannediyor. Halbuki yöneticiler birlikte iş yapıyorlar, birlikte yemek yiyorlar, oturuyorlar, konuşuyorlar. Dışarıda oturan adamlar niye orada kura çekiminde yan yana oturmasınlar ki? Dolayısıyla bu biraz şey, işin görüntüdeki boyutu, buna çok fazla kanmamak lazım.
1: Herkes Fofana'yı niye Fener almıyor diyor ama Milan'la anlaştı değil mi Fofana? Ben yanlış bilmiyorum.
0: Roma.
1: Ha pardon, özür dilerim. Roma. Çok özür dilerim. Yani hakikaten çok pırpır ya. Fena yani.
0: 19 yaşında. Evet ya. O buraya gelmez. Şöyle, kariyer planlaması çoktan yapılmıştır onun. Çok yetenekli. Ve bu 5 büyük lig diye adlandırılan liglerde hatta ilk 3'ünde olmak ister. Artık bu çocukların planlamaları çok erkenden yapılıyor. Çok yetenekli bir çocuk. Gerçekten ben de bayıldım. Ayaklarına çok hakim. Yaşına göre çok olgun oynuyor. Önümüzdeki dönemde onu çok daha iyi yerlerde göreceğiz.
1: Fatih, bu yeni federasyonun açıklayacağı yabancı kuralları 14 artı 4 artı 2 ile ilgili düşüncen ne?
0: Yani çok karıştırdılar. Bu niye mesela? Yani 14 artı 4 artı 2 falan yani. Tamam, anlıyorum. Biraz lisans çıkarmamız lazım. Futbolcunun işte bonservisini
1: alması için
0: engellememiz lazım falan ama işte sadece Türkiye Kupası'nda oynar, onun dışında oynamaz falan gibi bir sürü böyle saçma ekstralar giriyor yani işin içine. O zaman serbest bırakın abi. 16 deyin, kesin atın yani. Hani 4 artı 4 artı 2 falan. Yani matematik hesabı yaptırıyorlar bize. Tutmuyor, olmuyor. Bir sürü ekstra yaptırımı var. İşte o kuralın içine girebilmesi için ekstra hesap yapmanız lazım falan. Anlıyorum, kulüpler çok fazla yabancı oyuncuya sahip. Şu anki yönetimler de çoğu kulüpte şunu diyorlar. Örneğin Sayın Aziz Yıldırım diyordur ki ya kardeşim bu kadar yabancıyı ben mi aldım? Ama çözmek zorundayım, bana yardım edin diyordur. Ben planlamam ama ona göre yapıyorum zaten ama bunun devamlılığı yok diyordur. Haklıdır. Fakat burada da çok enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani şimdi yabancı kuralı düşüyor. 10 tane yabancı olacak. 4 tane olsa bile onlar 23 yaş altı olacak. Yetiştirilecek falan diye yola çıkıldı. Gelinen nokta 16 tane yabancı var yani. Bir türlü karar veremiyoruz bu işlerde.
1: Can uzun alınmalı demiş bir dinleyici acil olarak. Can uzun. O da 60 milyon eurolar falan galiba değil mi? Bir ara 5 Galatasaray'da devreye girmişti Can Uzun için.
0: Tabii.
1: 50-60'lar falan. 50-60'lar.
0: 60 diyor Frankfurt. 60. Sonra da açıklama yapıyorlar. Daha gelişimini tamamlamadı. Daha yolu var falan diye. Star'la onu sıcak tutmaya çalışıyorlar. Çok alıcıyım ben. Çok satıcıyım ben. Rolünü oynamaya çalışıyor Frankfurt yöneticileri. Evet, çok yetenekli bir oyuncu ama 60 milyon euro, ne bileyim yani, bir tuhaf geliyor bana bu rakamlar. Şimdi Fabian Ruiz transfer oldu. 50 milyon euro. Yani İspanya milli takımıyla dünya şampiyonu oldu bu çocuk. Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Yani bu level'lardaki oyuncular 50 milyon, 60 milyon euro. Can tamam, çok yetenekli. Türk olması bir avantaj. Bence de çok iyi bir futbol olacak ama 60 milyon euro dediğiniz zaman şöyle bir arkasına baktığı zaman İki tane şampiyonluk, işte ne bileyim, bir Şampiyonlar Ligi kupası falan orada duruyor olması lazım bence.
1: %100 katılıyorum. Fatih, yavaş yavaş da sona doğru geliyoruz. Bugün iki takımımızın daha mücadelesi var. Hem Beşiktaş hem Trabzonspor. Onlarla ilgili neler söylersin sevgili Fatih Demirkol?
0: Beşiktaş çok iyi başladı. Bence çok iyi gidiyor. Ve yeni takviyelerde olacakmış zaten. Onu da bekliyoruz. Yani Önder Özen çok değerli bir futbol insanı ve onun dokunuşlarını görüyoruz. Yani o işi bilen, liyakat sahibi yapınca ne kadar fark ettiğini gördük. Şu anda da İtalyano ile birlikte iyi bir süreçteler. Bence Beşiktaş'ı bekleyen çok ciddi bir tehlike var. Bunu halletmeleri lazım.
3: Ne o?
0: Bütün camia Alanyaspor maçındaki katliama çok odaklandı. Tamam, kabul ediyorum. Beşiktaş'ın hakları yendi. Kesinlikle penaltı verilmedi. Kırmızı kart verilmedi. Tamam, bir şey demiyorum. Fakat o maç geçti. Tamam, bu konuyla alakalı federasyonda yaptırımlar uygulanacaksa, yöneticiler bu konuyu bir şekilde ele alıp çözeceklerse yapsınlar. Onlara da bir şey demiyorum. Ama futbolcusu, teknik direktörü, taraftarı çok fazla orada kaldı. Bu hatayı Fenerbahçe çok yaptı. Yıllarca yaptı. Sahanın dışında çok kaldı bütün camia ve odağını kaçırdı. Halbuki Beşiktaş çok iyi gidiyor. Yani burada bir maç kaybı her şeyin sonu değil. Olur, olacak. Yol kazaları olacak, hakkınız yenecek, bir şeyler olacak. Ama reaksiyonu yönetim yapsın, tekrar sahaya odaklanın derim ben Beşiktaş camiasına. Gördüğüm kadarıyla benim işte hem gazeteci arkadaşlarım, Beşiktaş'ı yakından takip edenler, hem yöneticiler tanıdıklarım, hem açıklamalara bakıyorum. Futbolcuların falan açıklaması çok sarsıldılar. Tamam, can yanar. Hakkınız yendiği zaman reaksiyon çok normal. Ama odağı kaçırmayın. Beşiktaş çok iyi gidiyor. İlk maç 3-0, daha ne olsun. Aynı ciddiyette, aynı disiplinle yollarına devam edecekler. Onlara güveniyorum. Çok da güzel bir sezon bekliyor Beşiktaş'ı. Her şey olabilir. Trabzonspor ilk maç bence haksız bir. Yani haksız derken o oyunun karşılığı değil de Fenerbahçe 1-0 mağlup oldu ama Trabzon'un oyunu gün geçtikçe oturuyor. Gün geçtikçe gelişiyor. Çok önemli isimler var ve enerjisi var. Trabzonspor'un bu akşam turla döneceğini tahmin ediyorum. İki takımımıza da başarılar diliyorum.
1: Fatih, hadi son bir şey yapalım seninle istiyorsan. Bugün torba çekim var ya şeyle ilgili, şampiyonlarla ilgili. Birinci torba Paris Saint Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid. Ne diyorsun?
0: Of of.
1: Kim çıkmasın buradan? Hiçbiri.
0: Abi hiçbiri çıkmasın ya. Yani şey şu an günümüz futbolunda işte gelinen noktada oyunu el alış şekli falan olarak takip etmeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Yani şu saydıkları zaten at başı gidiyorlar ve oyunun gelişimini belirleyen takımlar çok dinamikler, çok yüksek enerjiyle oynuyorlar ve çok ustaca oynuyorlar. Kaçarımız yok, mutlaka oynayacağız, onlarla da oynayacağız. Sonuç olarak bir şekilde o mücadeleyi vereceğiz. Geçen yıl Galatasaray nasıl
1: çöktü, hem çatır çatır yayınladı, doğru söylüyorsun.
0: İki kere Liverpool'u yendi. Demek ki yapabiliyoruz. Galatasaray bunu gösterdi. Galatasaray'ın sorunu neydi? Kadro derinliği olmadığı için deplasman maçlarında hep sorunlar yaşadı. Ve o yorgunluk, çünkü çok yıpratıcı o. O takımlarla oynamak gerçekten fecaat bir şey. Türkiye'deki tempodan oraya çıkıp ayakta kalabilmek zor. Toparlanmaları çok uzun sürdü Galatasaraylı futbolcuların. Aynı şeyi bu yıl Fenerbahçe'de yaşayacak. Bunu bilmemiz lazım. Ama bu takımlarla oynayacağız. Başka şansımız yok.
1: Demin sen çok güzel bir şey söyledin. Fizik anlamında çok gerideyiz.
0: Evet, evet. Yani işte o yüzden kadro derinliği çok önemli. Ama bizim oralarda bir laf vardır. Derler ki...
1: Ne derler?
0: Horon bilmeyen sahneye çıkmasın. Çıktıysak horon oynayacağız.
1: Sen biliyor musun horon oynamayı?
0: Bilirim. Kayınvalidem öğretti. Ben de bilmiyorum. Ben Ordulu'yum.
1: Sen Ordulusun çünkü.
0: Bizde horon yoktur. Ama...
1: Sizde ne var? Ordu'da ne var mesela? Oyun anlamında horon yok da biliyorum da.
0: Abi, Ordu enteresandır. Yani mesela Karadır Kaşların... Gibi. Yolun sonu görünüyor gibi türküler Ordu'nun türküleridir. Baktığın zaman sanki Ege türküleri gibi böyle ağırdan alır, bağlamadır Ordu'nun şeyi, sazı. Mesela kemençe yoktur Ordu'da. Orada enteresan bir Karadeniz şehridir. Yani şey,
1: çok güzel şehir
0: baktığınız ama. Baktığınız zaman Fatih, güzeldir hakikaten. Çok güzel bir şehrimiz var. Ama mesela o horon kültürü Ordu'da yoktur. Karşılama oynanır. Horon şeyde ordunun ordu karşılaması vardır hatta. Bayağı Orta Anadolu ritimleri vardır. Ama ben göreli damadıyım. Kayınvalidem gerçekten işi bilir. Kayınpederim çok güzel horon oynarlar. Bana da öğrettiler sağ olsunlar. Oradan biliyorum. O yüzden horon bilmeyen sahneye çıkmasın. Şampiyonlar Ligi'ne gittik mi kardeşim? Gittik. Oynayacağız.
1: Oynayacağız peki. Oynayacağız. Fatih'cim son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Fatih Demirkol?
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Yorduk seni Fatih. Kusura bakma. Yorduk biz seni biraz. Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet, attığımız haber Global Televizyon'un spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Ama tabii ki bugün günlerden ne? Bugün günlerden Beşiktaş. Bugün günlerden Trabzonspor. İnşallah iki takımımız da bu akşam zafer elde eder. Biz de yarın yayınımızı keyifle açarız diyelim. Şimdiden iki takımımıza da başarılar diyoruz. Beşiktaş maçı biliyorsunuz akşam Radyo Spor'dan da rahatlıkla canlı olarak dinleyebilirsiniz. Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Sporavetri'ye hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün 27 Ağustos Perşembe ve 27 Ağustos Perşembe günü. Mert Elam'ın bugün enerjisinde bir şey var gibi.
1: Ne var?
0: Sabah böyle değildi. Sen bir apartman WhatsApp grubuyla yazışmaya mı girdin?
1: Girdim ama.
0: O mu enerjini aldı senin?
1: Yok, o enerjimi yükseltti aslında.
0: Enerjini yükseltti.
1: İçindekileri dökünce.
0: İçindekileri döktün. Kendine geldin.
1: Görece makul şekilde, mümkün olduğu kadar makul şekilde döktükten sonra içim rahat.
0: İçin rahat.
1: İçim rahat. Bir cevap da gelmedi şimdilik.
0: Enerjin?
1: Enerjim iyi.
0: Enerjin iyi mi?
1: Enerjim iyi. Şu an için iyi ama akşamı nasıl bitiririm onu bilemiyorum.
0: Akşam bir kere 7'de kura çekimini izlersin.
1: Tabii.
0: 8'de Beşiktaş maçıyla başlarsın.
1: İşte Alp Bey ne kadar izin verirse hepsini Trabzon maçını da.
0: İlk yarının bitiminde senin uykun gelir.
1: Hangi maç? Beşiktaş'ın mı?
0: Alp'e dersin ki babacığım ben yatıyorum.
1: Ben ondan önce yatacağım.
0: Aynen, sen Alp'e dersin ki ben önce yatıyorum. Ondan sonra sen bak keyfine dersin. Alp biraz daha takılır.
1: Takılıyor bize onunla, omuşağa kadar takıldığı zamanlar
0: oluyor. Alp de bir Trabzon maçının ilk yarısını çıkartır.
1: Çıkartır, çıkartabilir.
0: Ondan sonra uykusu kaçarsa bir Barcelona yapar. 22'de.
1: Yok, o kadar, o zor. O zor.
0: Ondan sonra o da yapar. O da yapar. Ama yani büyük ihtimalle sen Alp'ten daha erken yatmaya 1-2 içerisinde başlarsın.
1: Yani şu ana kadar öyle bir şey olmadı. Ama olmayacağı tabii, onun bir garantisi yok, olabilir.
0: Anlamına gelmiyor.
1: Evet, bundan sonra olmayacağını söyleyemem. Bugün zorlu geçebilir. Ya. Benim Perşembe, Cuma günleri böyle 1-2 haftanın yorgunluğu. Perşembeleri o yüzden çok genelde sevmiyorum. Hafta sonuna yakın olsak da.
0: Perşembe de salı gibi ya.
1: İşte çok bana hitap etmiyor Perşembe.
0: Evet, Perşembe de çok sevilecek bir gün değil. Hı-hı. Geçen gün bir dinleyici yazmış. Salıları severdim çünkü beden dersi vardı diye.
1: Hı, doğru.
0: Yani çok spesifik bir şey olması lazım Perşembe sevilmesi için.
1: Avrupa Ligi maçları var Perşembe'de.
0: Evet, o yüzden bile sevilmeyebilir mesela. Yani. Sadece o yüzden bile Konferans sevilmeyebilir. Ligi.
1: Perşembe ile ilgili evet çok olumlu.
0: Hani hayatımın aşkıyla bir Perşembe günü tanışmıştık tarzı bir hikaye yoksa arkasında.
1: Benim ilk zamanlarımı hatırlar mısın Etik programındaki?
0: İlk zamanlarını valla hatırlıyorum.
1: İzin Perşembe, günü Perşembe'ydi.
0: İzin günü, onu hatırlıyorum, doğru.
1: O açıdan bak, o zamanlar Perşembe ile
0: Perşembe iyiydi.
1: İyi ilişkim iyiydi. Şu an değişti.
0: Evet, şu an.
1: Cumaları.
0: Peki en sevilmeyen Perşembe midir, Salı mıdır?
1: Pazartesidir.
0: Pazartesi midir?
1: Pazartesidir. Ben pazartesi.
0: Ben pazartesi bile daha çok seviyorum ya.
1: 1'e koyarım.
0: Salı ve Perşembe'ye göre.
1: 2'ye Perşembe'yi koyarım.
0: 2'ye Perşembe'yi
1: koyarım. Ben kendi açımdan. Ya çünkü hafta sonu bambaşka bir hayat. Cuma, cumartesi, pazar. Pazartesi bambaşka bir şeye dönüşüyor.
0: Bu ışıltılı hayatı sen seçmiyorsun hafta sonları.
1: Seçmiyorum. O dönüşümü yaşamak çok zor geliyor. Perşembe de o yorgunluk biriktiği için sevmiyorum. Yoksa salı, çarşambayı ben seviyorum. Çok keyif alıyorum o günlerden. Yaptıklarımdan gün içerisinde. Enerjim de yüksek oluyor. Ama pazartesi, perşembe yok.
0: Evet, bugün genel olarak keyifli bir gün. Neden keyifli bir gün? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Bu da çok uzun süre sonra iki takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmesi anlamına geliyor. Saat 19'da kura çekim heyecanı yaşanacak. Bu da başlı başına çok güzel bir şey. Dolayısıyla bu sene Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı olacak. En üst seviyede iki Türk takımı Türkiye'yi temsil edecek. Çok zorlu rakiplerle oynayacaklar. Hani sadece torbalara ayrılan takımlara bakmak bile yeterli. Biraz fikstür şansına da ihtiyaç var başarı için ama keyifli bir Şampiyonlar Ligi sezonu bizleri bekliyor. Fenerbahçeli futbol severler zaten çok mutlu. Ben de şirket içinde Fenerbahçelilere rastladığımda hemen bunu anlıyorum. Onlar da gayet mutlu oldular dün akşamdan sonra. Tabii ki Fenerbahçe'nin Lyon karşılaşmasını konuşacağız ama Süper Lig'de hakemler de belli olmuş. Üçüncü haftanın hakemleri. Sizi bu güzel haberden mahrum bırakmayayım.
1: Geçen hafta çünkü unuttun sen hakemleri konuşmayı.
0: Geçen hafta unuttuk. Artı hakemlerle birlikte Fenerbahçe'de bir de transfer
1: evet.
0: Gelişmesi var. Ondan da bahsedersin. Senin oyuncuyla ilgili bir ilgin var mı?
1: İlgim hiç yok. Oyuncunun adını bile bilmiyordum. Öyle söyleyeyim.
0: Evet.
1: Zaten daha geçen sezon Fransa Ligi'ne transfer olmuş. Ondan önce İsveç Ligi'nde olan bir oyuncu.
0: Ona rağmen 10 milyon euro civarında bir, değil mi?
1: Para konuşuluyor.
0: Bonservisten evet. Bahsediliyor.
1: Aynen.
0: Fenerbahçe'nin U23 stoper adayı, hatta bitti gözüyle bakılıyor. Ondan da biraz program içerisinde bahsedeceğiz. Leao transferi enteresan. Orada Galatasaray işi bitirmeye yakın deniyor. Ama aynı zamanda Aston Villa'nın da yine masada olduğu, Aston Villa'nın da Milan'a, oyuncuya yaptığı teklifler yazılıyor. Onlara da bakacağız. Mesela Leao olsan nereyi tercih edersin? Aston Villa'ya mı gitmek istersin? Galatasaray'a mı gelmek istersin? Premier Lig mi? Yoksa hani Galatasaray ligde zirve oynayan bir takım, Şampiyonlar Ligi takımı, büyük ihtimalle daha iyi kontrat. Hı hı. Aston Villa'ya göre. Enteresan orada. Bakalım. Orada herhalde oyuncunun tercihi belirler gibi gözüküyor. Kulüplerin teklifleri arasında anladığım kadarıyla çok çok büyük bir fark yok.
1: Benim değil mi? Okuduğum Aston Villa kiralama artı satın alma opsiyonu koyduruyor. Galatasaray net bonservis veriyor. Yani böyleyse Milan'da Galatasaray'ı tercih eder.
0: Zorunlu değil ama öyle mi? Opsiyon yani.
1: Opsiyon benim opsiyon. Okuduğum. Öyleyse, zorunlu tabii. Olsa dahi hani direkt bir anlaşma daha iyi değil mi? İlk yıldan da bir taksinin bir
0: ekonomik olarak bir şeyin varsa, sıkıntın varsa tabii ki daha iyi. Ama sonuçta oyuncunun da niyeti önemli olduğu için belki orada diğer opsiyonu da değerlendirebilirsin. Ama ekonomik olarak tabii ki öyle bir derdin varsa hemen o anlaşmayı almak istersin, o parayı almak istersin. Peki Süper Lig'de 3. haftaya geldik. Bu hafta oynandıktan sonra sadece ve sadece 31 hafta kalacak ligin bitmesine. Bence gayet iyi. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz diye hissediyorum Süper Lig'de.
1: Son 31.
0: Süper Lig'in sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son 31 hafta bu haftayı atlattıktan sonra. Gençler Birliği Erzurumspor, Ümit Öztürk. Hı hı. Sana bakıyorum, böyle bir şey söyleyecek misin hakemlerle alakalı olarak?
1: Ben baktım
0: alakalı
1: hakemlere
0: olarak.
1: De bilmiyorum, bir şey aklıma gelmedi öyle genel olarak.
0: Konya Spor, Kocaeli Spor, Gürcan Hasova.
1: Hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun. Gaziantep Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor, Batuhan Kolak. O da bayağı maç oluyor bu arada.
1: 3 oldu galiba.
0: Doğru.
1: 3 haftanın 3'ünde de.
0: Galatasaray Göztepe haftanın maçlarından, iyi maçlarından bir tanesi. Mehmet Türkmen.
1: Geçmiş olsun. Sen geçmiş olsun muydun? Ne diyordun?
0: Evet. Genelde öyle diyorum.
1: Sabırlar mı diyordun?
0: Evet. Allah sabır versin.
1: Ben Mehmet Türkmen'i genel olarak beğeniyordum da. Neyse.
0: Eyüp Spor, Alanya Spor, Cihan Aydın. Gerçekten geçmiş olsun.
1: Güzel.
0: Başakşehir, Kasımpaşa, Halil Umut Meler. Samsun Spor, Fenerbahçe haftanın bir başka zorlu karşılaşması. Yasin Kol.
1: Geçmiş olsun. Başlangıcı yapıyoruz. İlk maçı mı Yasin Kol'un?
0: Yok, bir tane yönetti.
1: Yönetti mi?
0: Bir tane yönetti. Ercan abi söylemişti ya. Hatırladın
1: doğru,
0: mı?
1: Doğru, doğru.
0: Ya ilk hafta,
1: doğru.
0: İkinci hafta doğru. Ercan abi söylemişti.
1: Dörtlüklerden biri maçı değildi o zaman.
0: Tamam. Ahmet Trabzonspor, Atilla Karaoğlan ve Beşiktaş Çorum, Çağdaş Altay. Ne diyorsun Çağdaş Altay'a?
1: Bilmiyorum, öyle çok tuttum bir hakem değil benim Çağdaş Altay. O yüzden çok bir net yorumum yok kendisiyle ilgili. Benim şey dikkatimi çekmişti. Ozan Ergün FIFA hakemlerimizden şu ana kadar yanılmıyorsam Süper Lig'de maç alamadı. Üçüncü hafta itibariyle de. Bir onu söyleyebilirim ama bu haftaki atamalarla ilgili öyle çok spesifik bir yorumum yok.
0: Evet, genelde bakayım. Yani Atilla Karaoğlan, Yasin Kolu, Umut Meler, Cihan Aydın, Mehmet Türkmen, Ümit Öztürk. Hani 6 hakem tecrübeli gibi gözüküyor. Hı hı. Diğer hakemler de işte son dönemde Batuhan Kolak gibi, ondan sonra Çağdaş Altay gibi, Gürcan Hasova da yeni yeni fazla sayıda maç oluyor. Onlar da görev almışlar.
1: Ben şimdi bir şey es geçmiş olabilirim diye benim bir hakem listem var Twitter'da oluşturdum. Hı hı. Onlardan bir şey çıkmış mı? Çünkü bu merak her hafta bir tartışma yaratan atama yapabiliyor.
0: Doğru.
1: Bir tek şeyi gördüm. Bu da güzel bir tespit. Hakan Ceylan yazmış. Çok şaşkınım demiş. Samsun Spor Fenerbahçe maçı atamasına bakınca 4. haftadaki ilk Fenerbahçe Beşiktaş maçını Yasin Kol'un yönetmeyeceği ortaya çıkıyor dedi, Fenerbahçe maçını atandığı için.
0: Hmm.
1: İlk derbide yok Yasin Kol. Ki bence yine erken de konuşmamak lazım. Üst üste 2 hafta aynı takım maçına da atayabiliyor bu meyake.
0: Teamüllerin dışında diyorsun.
1: Teamüle bakılırsa haklı bir test.

0: United gelecek hafta normal şartlar altında Yasin Kol'un derbi yönetmemesi gerekiyor. Evet.
1: Dinleyicimiz demiş ki Ali abi ne güzel Şampiyonlar Ligi'nden bahsederken Süper Lig'de hakemler belli oldu dediniz. Modumuz düştü demiş. Evet, dediğim gibi sadece 31 hafta var bu karşılaşmayı, bu haftayı da oynarsak dayanın. Hı hı. Bir şey kalmadı. 31 hafta sonra lig bitiyor.
0: Güzel.
1: Bence iyi. Beşiktaş Fabio Miretti'yi duyurdu.
0: Ne zaman duyurdu ya?
1: Şimdi.
0: Ha şimdi.
1: Bir dakika oldu.
0: Ha. Nasıl duyurdu? İstanbul'a geliyor. 15.30'da bekleniyordu değil mi?
1: Evet.
0: 16.45'miş gerçi. Şimdi değişmiş.
1: Evet. Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Fabio Miretti, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Fabio Miretti'yi taşıyan uçak bugün 16.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır demiş Beşiktaş yaptığı açıklamada. Evet, Beşiktaş önce sağ kanat oyuncusunu aldı U23 ve Fabio Miretti'yi de aldı U23. Hı hı. İki tane takviye yaptı. Miretti Juventus'un oyuncusu. 2028 yılına kadar Juventus'la sözleşmesi vardı oyuncunun. Ve güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında gözüküyor oyuncunun. Oyuncu bir merkez orta saha oyuncusu. Sağ ayaklı bir oyuncu. En yüksek piyasa değeri de zaten oyuncunun 16 milyon euroya çıkmış. Onu söyleyelim. O da Mart 2026 yani bu yılın Mart ayı içerisinde olmuş. İtalya U21 takımında 12 kez görev almış. İtalya milli takımında bir kez görev almış. Geçtiğimiz yıl direkt Cenova'dan Juventus'a dönmüştü. 2025-2026 geçtiğimiz sezonu Juventus'ta geçirdi. Yanlış bir şey söylemiyorum değil mi? Ondan önceki yıl Cenova'daydı oyuncu ve Beşiktaş'ta o ihtiyaç olarak gözüken merkezde şimdi bir İtalyan oyuncu olacak. Beşiktaş şartları açıkladığında burada da anladığımız kadarıyla oyuncunun gene bonservisini almak isteyecek.
0: Öyle mi?
1: Bence ister. Ya da öyle bir şey gelir. Hı hı. Şimdi geçtiğimiz yıl Juventus'ta 31 karşılaşma, 1 gol. Cenova'daki kiralık 2024-2025 sezonunda 27 maç, 3 gollük bir performansı vardı. 2003 doğumlu bir oyuncu. Tabii artık ne çok genç hani ne de çok tecrübeli bir oyuncu diyemezsiniz. Tam böyle aslında güzel bir yaş, 23-24 yaş futbolda artık performansının da yükselmesi beklendiği yaşlardan biri. Bakalım Miretti'nin performansı, onun takım içindeki konumlaması, takım içinde kimin alternatifi olarak ya da kimlerin alternatifi olarak düşünülüyor. Onları herhalde Beşiktaş'ta zaman gösterecek.
0: Evet, şu an daha çok da bir Olayta'nın bölgesine bir rekabet getirecek herhalde. Yani Salih ve Orkun'un bu takımdaki yerleri daha garanti gözüküyor. Ama Olaytan oradaki olağan şüpheli kesik yeme konusunda. Ki şu anki formuyla Olaytan da aslında çok kesilecek bir oyuncu değil. Ama en rahat dokunulabilecek oyuncu Olaytan gözüktüğü için Miretti o bölgenin bir adayı olur. Formayı da paylaşırlar. Zaten İtalyan'ın çok rotasyon yapıyor. Onun sinyallerini de yavaş yavaş veriyor fikstür yoğunlaştıkça. O yüzden Miretti'ye de çok fazla forma şansı gelir. Olaytan'a da çok fazla şans gelir. Hatta eğer bu iki oyuncudan iyi bir verim alırsa Orkun'un bile daha fazla dinlendirildiğini görebiliriz. Onun da ihtiyacı olacak çünkü uzun sezon. Beşiktaş'ta zorlu maçlar oynayacak. Bir takviye daha yaparsa hatta daha bir de fazla rotasyon görebiliriz Beşiktaş'ta orta sahada.
1: Evet, dün Önder Özen Beşiktaş Litvanya deplasmanına giderken TRT Spor'a konuştu. Hani Paco ve Miretti sonrası bir iki transfer daha gelebilir dedi. Bakalım Beşiktaş hangi bölgelere takviye yapacak ya da gerçekten hani bir iki tane daha transfer gelecek mi? Ben genel olarak Beşiktaş'ın stoper takviyesini ara transfer dönemine bırakabileceğini düşünüyordum. Şu an mesela Beşiktaş transfer yapmasa Mert. Hı hı. Kadro olarak planlama hatalı oldu, yanlış oldu, eksik oldu der misin?
0: Yani normalde zorlasan dersin. Ama
1: hangi mevki için diyorsun?
0: Yani orta sahada belki bir oyuncu daha işte. Yani orada Kartal'a güvenir misin mesela? Hani Endidi, Salih, Orkun Kartal, Miretti, Olaytan. 6 oyuncu var. Hiçbir transfer olmazsa. Hani sayısı olarak yeterli mi? Yeterli ama hani kalite olarak belki orada Kartal'ın yerine bir alternatif düşünebilir.
1: Ama yerli olması lazım yani alternatif. Değil mi?
0: Yo, bir hakkı daha var ya işte Beşiktaş bir 23 yaş üstü bir takviyeyi de orta sahaya düşünüyor şu anda.
1: U23 stoper?
0: Yok, bu 23'lük zaten şeyi kalmadı artık. Olaytan, Uattara, Miretti, Poku. 4 oyuncuyu zaten doldurdu şu anda Beşiktaş. Tamam. Bir de 23 yaş üstü yabancı işte alırsa tamam, alacak.
1: Bir hakkı daha var değil mi? Bir...
0: Yani onu da hakkı da tabii Raşit Say'ı falan gönderirse oluyor. O gönderemezse yine olmuyor. Onu gönderebileceğini artık Poku transferle birlikte düşünürsek. Merkeze ona o takviyeyi yapabilir. Ama bu çok büyük, hani yapmazsa büyük eleştiri. Ben yapmam da insanlar, taraftarlar yapabilir. Kanatta şu anda Raşit Say'ı da gönderirsen 4 isim gözüküyor. Hani bir 5. isim olsa fena olmaz. Onu da belki altyapıdan çıkarabilir mi bilmiyorum. Devrim gerçi gitti.
1: Olaytan geçen sezon zaman zaman kanatta alternatif olarak oynamıştı.
0: Evet, bak çözüm var. Yani orada Semih'i zorlasan 3. santrfor ve kanat alternatif olarak düşünebilirsin. Santrfor'un zaten Vlahovic sol bekinde 2 oyuncu, sağ bekinde 2 oyuncu. Kalen iyi rotasyonun. Stoper'de de yine iyi 3 oyuncum var. Orada da belki hani Emirhan'ın önüne bir oyuncu neden almadın denebilir Emirhan'ın performansına göre. Ama Emirhan da şu ana kadar hani maşallah var, çok iyi gidiyor. Büyük ihtimal bir takım da yapar. Hani performans olduğu müddetçe tabii ki çok fazla eleştiri gelmez Ali abi, ama performans olmazsa işte bir bölgede sakatlık olur. Hani Emirhan sakatlandı, Yasin'e mi kalacak? Yok, sol stoper yedeğin yok denir. Biraz o duruma bağlı. Ama şu andan bakınca ben öyle çok büyük bir eleştiri getirmem Beşiktaş'a.
1: Evet, bence de Beşiktaş genel olarak tamamlamayı başardı. Yani bu noktadan sonra ben de bir transfer gelmese Ocak ayına kadar Beşiktaş böyle müthiş bir hata yaptı. Ya bunu nasıl atlarlar diye düşünmezdim. Biraz da o seninle zaman zaman konuştuğumuz işte takım içi performanslarında yükselmesini de beklemek gerekiyor. Şimdi eğer Beşiktaş Yasin'e hiç güvenmeyecekse o zaman Yasin'in kadroda da olmaması gerekir bana göre. Bunu defalarca söyledim. Eğer illa dördüncü stopere kaldığında yok Yasin oynayamaz konusu varsa Beşiktaş'ta, o zaman Yasin'i sadece antrenman yapsın diye aldı demektir Beşiktaş. O da bana biraz garip geliyor. Hani sağ bek rotasyonuna bakıyorsun. Sağ bek rotasyonu işte bir genç, bir tecrübeli bir oyuncu var. Sol bekte altyapıdan yetiştirdiğin, ondan sonra yeni U23'e uyan bir tane yabancın var. 3 tane iyi stoperim var gibi gözüküyor. Artı Yasin var. Kale iyi bir rotasyona ulaştı. Merkez orta sahaya baktığında üçlü oynayan bir takım, 6 orta saha oyuncusu. Ama bazı oyuncuların birbirinin yerini doldurabilme özelliği sebebiyle oradaki kombinasyon sayısı da bence artıyor. Bu da bir avantaj. Beşiktaş'ta sol ön rotasyonu tamam gözüküyor. Santrafor rotasyonu tamam gözüküyor. Sağ kanat rotasyonunda da Çerni ile Paco oldu. Artı işte transfer yapmadı. Mesela Raşit Say'ı tuttu. Çünkü Raşit Say'ı İtalyan'ı sol kanatta da oynattı. O da bir alternatif.
0: Tabii devam edebilir takıma.
1: Beşinci yani kanat oyuncusu olarak. Bence Beşiktaş yapabileceği iyi işlerden birini yaptı bu transfer döneminde. Hani direkt olarak böyle çok eksik diyeceğim bir bölge yok bence.
0: Yok, ama dediğim gibi sonuca bağlı. Hani sağ kanatta neye Poku'yu aldın, daha iyi bir oyuncu bulamadın. İşte Salah Trabzon'da şöyle oynuyor. Onu alamadın ya da.
1: Ama tercih yaptın artık orada.
0: Yok ama hani bence de öyle, ama öyle olmuyor abi geliş yani. Eylül ayı geldiğinde insanlar o tercihi yaptın artık önümüze bakalım demiyor. Performansı üzerinden bir eleştiri getiriyor. Mesela şu an sol kanada bakınca sen Trossard İlhan'ı yeterli görüyorsun değil mi? Şimdi İlhan'ın performansı düşse, sen gencecik oyuncu Fransa'dan gelmiş, Trossard'ın alternatifi İlhan mıdır? Denebilir. Ya denebilir bu performanslar gelmezse. Biraz o yüzden sonuçlara bağlı oluyor. Şu an İlhan tabii çok iyi performans gösteriyor şey olarak, genel olarak. Ama atamamaya devam ettiği müddetçe onun üzerinde de bir baskı olur, bir yeterli mi değil mi tartışması olur. Her takımda oluyor çünkü bu.
1: Evet, ama hani o tartışmalardan bağımsız olarak söylüyorum ben. Tartışmalardan bağımsız o tartışmalar, çünkü önüne geçmen mümkün değil. O zaman taraftarın istediği gibi bir rotasyon kurman gerekiyor. Yani 25 tane oyuncu hepsi yıldız. Yoksa bizim taraftar kabul etmiyor. Biz de seninle bunun zaten gerçekleşmeyeceğini, olamayacağını hep söylüyoruz. Yani bir takımda evet bazı mevkiler daha kaliteli, daha iyi oyunculardan kurulu olacak. Bazı mevkilerde de idare etmen gerekecek. Orası Allah'ın emri, orada yapacağım bir şey yok. O, öyle bakınca ben normal görüyorum. Gerisi senin dediğin gibi performansla alakalı olacak. Hatta belki alınan yıldızlar performans vermeyecek.
0: Belki de. Yani
1: onu bile bilmiyoruz. İlhan'a gelene kadar belki Trossard'ın performansı tartışılacak da mantık olarak, planlama olarak bence şu an iyi gitti Beşiktaş. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada Udokai'nin de Union Berlin'e transfer olduğu yine Beşiktaş tarafından açıklanmış. Onu da söyleyelim. Peki Beşiktaş Miretti'yi açıkladı. Udokai'nin ayrılığını açıkladı. Meğerki haftanın hakemlerini açıkladı. Daha ne olsun? Açıklamalar üst üste geliyor.
0: Vallahi geliyor.
1: 14.21 oldu saatimiz. İlk araya gidelim. İlk aradan sonra hem mesajlarınıza bakarız hem de dün Fenerbahçe'nin Lyon karşısında aldığı galibiyeti konuşuruz.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatler 14.25 oldu. Lyon Fenerbahçe mücadelesini konuşacağız. Kısaca akşamki kura çekimine bakacağız. Tekrar bir takımları size hatırlatırız. Mesajlara da göz atacağız dedik. Bir dinleyicimiz bizi belli ki çok seviyor. Bize bir mesaj atmış. Siz de reklamları dinlerken biz Mert'le nasıl cevap verelim diye tartıştık. Çünkü bu aralar artık Mert Şahin, ben güvercin moduna geçtim.
1: Evet, rolleri değiştik biraz.
0: Eskiden ben Şahin'dim, Mert güvercindi. Şimdi Mert daha böyle sertleşti, Şahin tarafına geçti. Ben de yaşlılıkla beraber artık çok bir şey diyemiyorum. Demiş ki dinleyicimiz, Ali Yerim ve Mert Elam yeter. Radyoyu parsellediniz. Sabah siz, öğlen siz, akşam siz. Başka programcı mı kalmadı ülkede demiş dinleyicimiz. Biz Mert'le ne cevap verelim diye dediğim gibi reklam arasında tartıştık. Mert bir şeyler söyledi. Ben bir şeyler söyledim. Bazıları rütüye takıldı.
1: Evet, takıldı net.
0: O yüzden söyleyemiyoruz burada. Ama dinleyicimizin de mesajını okumuş olduk. Onun da herhalde gazı gitmiştir böylece.
1: Şu an coşmuştur ya, mesajı okundu.
0: Evet.
1: Öyle veya böyle okundu kendisinin mesajı. Bir de şeye takıldım ama biz yokuz ki akşam. Akşam başka biriyle bizi mi karıştırıyor? Ya da bantları duyunca gece bizi canlı mı zannediyor? Biz seninle 15'te bitiriyoruz. Bir daha arkamıza bakmıyoruz sabah 7'ye kadar. Yani
0: Demek ki ona çok uzun geliyor bu saatler. Hani böyle
1: akşam da siz.
0: sevmediğim biriyle muhabbet ederken 10 dakika 1 saat gibi gelir ya.
1: Evet. Hı.
0: Demek ki ona öyle geliyor.
1: Herhalde. Yani başka
0: Büyük
1: türlü, çünkü
0: ihtimalle.
1: biz 3'ten sonra yokuz, akşam olarak bahsettiği zaman diliminde biz yokuz. Orada istediği programcıyı dinleyebilir. Akşam drive time'da sonrasında farklı programcılar var.
0: Evet.
1: Ben bu arada Deniz kardeşim liseden, Deniz satılmış bir alt dönemden, o yazmış. Dinliyormuş programı, bana selamlarını göndermiş. Ben de onu
0: Abi
1: buradan,
0: selamlar mı yazmış?
1: yok başka şeyler yazmış da,
0: Abi demesi gerekiyor. Biz bunu
1: diyor diyor
0: öğrendik.
1: hocam, abi, hayır abi diyor zaten, onda bir sıkıntı yok
0: Orada
1: da,
0: bir hata olmasın.
1: dinliyormuş canlı, ona da selam göndereyim buradan, dinliyorsa
0: Evet.
1: hala.
0: Alp Bey de İsviçre'den dinleyicimiz. Fenerbahçe tişörtünü giyerek bugün gitmiş. İsviçre'de normal bir iş günü demiş. Üzerinde Fenerbahçe tişörtü. Bize sevgilerini, selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz kendisine.
1: Ben onda programdan çıktım. Yukarı Atatürk Kent Ormanı'na yürürken Hacı Osman otobüs durağında bir genç kardeşimiz Fenerbahçe formalı idi. Ben tek kişi gördüm ama çok fazla halkın içine karışamadım bugün. Ama karıştığım o kısıtlı dakikalarda da
0: Kısıtlı
1: gördüm diye.
0: dakikalarda, halkın arasında karıştığın kısıtlı dakikalarda bile gördün.
1: Gördüm. Bugün tahmin ediyorduk zaten. Sabah seninle konuştuk. Çok fazla Fenerbahçe taraftarı bugün formalı, tişörtlü şekilde dışarıda işte vakit
0: Miretti'den
1: geçiyorlar.
0: de kısa bir video gelmiş Beşiktaş sosyal medyasından. Beyaz formayı üzerine geçirmiş Miretti. Bir kartal pozu vermiş. Herhalde geliyorum tarzı bir şey söyledi. O da şimdi gözüme çarptı. Atletico Alvarez için Barcelona ile görüşmeyecekleri ve oyuncuyu satmayacakları bir kez daha duyurmuş.
1: Helal olsun. Nereye kadar direnecekler merak ediyorum. Son gün Galatasaray almasın Alvarez'i. Şimdi aklıma geldi.
0: O bile
1: Osimhen
0: olabilir.
1: gibi
0: Evet.
1: satmıyorum, satmıyorum.
0: Dönelim. Dönelim. Lyon Fenerbahçe maçına.
1: Hı.
0: 2-1'lik galibiyet. Tarihi bir galibiyet. Kesinlikle. Ve Fenerbahçe 18 yıl sonra, çok uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde benim yakın arkadaşlarımdan biri Fenerbahçeli. 30 yaşındaymışız ya dedi. Fenerbahçe en son Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde. Evet, gerçekten hani Şampiyonlar Ligi'ni görmeyen Fenerbahçeliler var. Şampiyonlar Ligi'ni hatırlamayan Fenerbahçeliler var. Bizim mesela editörlerden Ahmet Fenerbahçeli 2004 doğumlu.
1: O bilinçli
0: Bilim zaten hatırladığı şeyleri de bilinç olarak hatırlayamıyor da Ahmet. Onu kesin hatırlamıyordur yani.
1: hatırlamıyor.
0: Baya şey, Fenerbahçe için çok güzel bir geceydi. Ve Fenerbahçe özellikle ilk yarıda da bayağı iyi oynadı.
1: Yani normalde dünkü maç için tabii önemli olan turun bir şekilde alınmış olması. Hani oyun öyle veya böyle iyi olsa da kötü olsa da çok önemli değildi. Turu ne şekilde alıyorsan al. Fenerbahçe bir de iyi oynayarak da büyük bölümde turu aldı. Bence o da kıymetliydi dün. Bundan sonrası için iyi sinyaller geldi Fenerbahçe'den. üzerine de koyabileceğinin sinyalleri oldu. Çünkü ilk maç hani kendi evinde bölüm bölüm zorlanmıştı Fenerbahçe. Lyon daha organize gözüken tarafta ama dün dediğim gibi maçın belli bölümlerinde, yani son bölüm tabii baskı oldu Fenerbahçe kalesinde. Olur. Onda daha normal bir durum yok ama Fenerbahçe daha istediği oyunu oynayabildi. Rakibi şaşırtmaya çalıştı. İşte uzun toplarla, ters toplarla etkili olmaya çalıştı. Muriç'i çok efektif kullandı. Greenwood yine belli bir standardın üzerindeydi. Oğuz beklentilerin çok ötesinde bir maç oynadı. Ondan çok önemli bir katkı geldi. Talişka'nın sustuğu, bugüne kadar en çok gol atan oyuncusu dün neredeyse ortalıkta yokken Fenerbahçe'yi bugün övüyorsak, hani takımın geri kalan parçalarında ne kadar iyi oynadığının bir göstergesidir bu. Bunlar kıymetliydi. Talişka konusu da bakalım nereye varacak. Ayrılık şu an çok daha yakın gözüküyor kalmasına göre. Ama Fenerbahçe diğer parçalarıyla geleceğe dair iyi bir sinyal verdi. Yani illa Talişka'nın taşıması gereken bir takım değil. Diğer parçalarıyla da sonuca gidebilecek bir takım olduğunu gösterdi. Bu açıdan da bence çok kıymetli. Yani 18 yıllık o hasretin dinmesi zaten başlı başına en büyük olay. Ama bunu oyunla ve bazı bireysel performansla desteklemek de çok iyi oldu Fenerbahçe için. Yani dünle ilgili o son bölümdeki baskı, yenen gol, iptal edilen goller, yani dediğim gibi olur o tarz şeyler. Ama ben genel tabloda iyi şeyler görüyorum Fenerbahçe için dünle baktığımda.
0: Evet, dün gerçekten ikinci yarı zordu. Maç Lyon için iyi bir dakikada 2-1'e geldi. Ondan sonra birkaç pozisyon var. O oyuna sonradan giren kısa boylu
1: sağ kanat, değil
0: mi? Sağ kanat oyuncusu nasıl çevik, nasıl aynen topla aradan çıkıyor. Onu kaçırdığı pozisyon da çok net bir pozisyondu.
1: Direkt dibinden gitti.
0: Evet, yani bu Mert'in de söylediği gibi normal karşılanabilir. Çünkü bütün takımlar Şampiyonlar Ligi'ni çok istiyor. Lyon için de çok önemli. Fenerbahçe için de çok önemli. İşte Viking için de çok önemliydi. Celtic için de çok önemliydi. LASK için de çok önemliydi. Oyuncular ellerinden gelen her şeyi ortaya koyuyorlar. Dün de öyle oldu. Ama bir anlamda Lyon'un gücü yetmedi. Hı hı. Onu da söylemek gerekiyor. Mesela ilk karşılaşmada hatırla, bizim burada başka bir konuda alıntı yaptığımız Fransız gazeteci Lyon'u çok cesur olmamakla aslında Fenerbahçe'nin üzerine gitse o ilk maçı kazanabileceğini ima etmişti. Yaptığı eleştiriden, Türk futboluna bir eleştiri getirmişti ama Lyon'da biraz çekingen kaldı demişti. Ama Lyon iki karşılaşmada da hani zaten çok dengede gitmesi beklenen bir turda öyle de oldu. Yani 1-1, 2-1. İşte böyle oluyor zaten. Şampiyonlar Ligi'nde playoff turları. Fenerbahçe'nin oynadığı genelde bütün turlar böyle oldu. Hep yakın geçti. Bu kez de öyle oldu. Ama bu kez rakibini kıran Fenerbahçe oldu. Ve Fenerbahçe için, Fenerbahçeliler için büyük bir mutluluk oldu. Evet, Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi sevincinin yanında kura heyecanı var. Ama bununla birlikte stoperde biliyorsunuz Osterwolde takımdan ayrıldı. Roma'ya gitti. Çağlar'ın sakat olması, işte bu karşılaşmada kadroda olmaması

0: mesafesi var Nice takımıyla. Az önce Mert'in dile getirdiği gibi İsveç'te başlıyor. Direkt olarak Gana'dan İsveç'e gidiyor. Norrköping'e gidiyor 2023 yılında. 2025'te geçen sene yaz ayında Nice transferi oluyor yaklaşık 2,7 milyon euroya ve Nice'den sonra da oyuncunun yolu Fenerbahçe'ye düşüyor. Fenerbahçe'ye geliyor. Şöyle bir bakayım. Lig 1'de 29 karşılaşmada bir gol atmış. 2025 yılından beri Gana milli takımının kadrosunda yer alıyor demek ki havuza girdi. Dünya Kupası havuzunda var mıydı acaba?
1: Vardı. İki
0: Var mıydı?
1: maçta da süre almış. Yani vardı derken ben de bilmiyordum. Bugün baktım.
0: Güzel.
1: Varmış. İki
0: Ha,
1: maçta
0: Dünya
1: da süre
0: Kupası'nda
1: almış.
0: da oynuyor. Fenerbahçe zaten ya yerli bir stoper tercih edecekti ya da bir U23 stoperi tercih edecekti. Pek başka bir alternatif gözükmüyordu Fenerbahçe için. Tercih bu şekilde oldu.
1: Evet. Yani İsveç döneminde de en üst ligde bir yıllık tecrübesi var.
0: Sağ ayaklı.
1: Sağ ayaklı bir oyuncu. Ben de onu yukarıda Ahmet Özölçer bana söylediğinde sağ ayaklı mı sol ayaklı mı diye sormuştum. O da tam emin olamamıştı. Sağ ayaklı. Yani birebir Osterwolde muadili değil. Solak da Osterwolde. Bu oyuncu sağ ayaklı. Deneyimi çok fazla yok ama U23'te zaten çok deneyimli bir oyuncu bulmak da kolay değil. Ve demek ki şartlar içerisinde en makulü bu oyuncuymuş. Nice'de düzenli 11 oyuncusu bu arada. 29 maçın bildiğim kadarıyla çoğu ilk 11. Öyle az süre almamış yani 2000 dakikanın üzerinde süresi geçen yıl Lig 1'de.
0: Bakalım.
1: Nice'yi bir sezon geçirmese de hani Lig 1 tecrübesi olması avantaj. Dezavantaj olarak üçlüde oynamış oyuncu geçen yıl. Nice'de üçlünün sağ stoperi olarak değerlendirilmiş. Şimdi dörtlüye tekrar gelecek Fenerbahçe'de. Ve herhalde şu rotasyonda da Çağlar ve Yiğitefe'nin önünde değerlendirecektir. Yani Skriniar ve Ake'ye bir şey olduğunda bu oyuncu Opong tercih edecektir. Üzerindeki tabii sorumluluk da büyük olacak. Yiğitefe Demir'le aynı yaşta. Ama tabii Yiğitefe'nin daha önünde gözüküyor şu anda en azından
0: Sezona bir
1: Anadolu.
0: başlamış. İlk 14 hafta full oynamış. Ondan sonra bir maçta kadrodaymış, oynamamış. Tekrar iki kez 11'de çıkmış. Yine 18. haftada bir karşılaşmadaymış, kadroda oynamamış. Ondan sonra yine full oynuyor. Yani kısaca şöyle söyleyeyim. Geçen sezon ilk 25 haftada 23 kez ilk 11'de çıkıyor. İki kez kadroda olmasına rağmen oynamıyor. Sonra ufak bir sakatlık yaşıyor. O sakatlıkla beraber 3 maç kaçırıyor. Dönüşünde sezonu yine full
1: Tamamlıyor.
0: 90 dakikalarla ilk 11'de tamamlıyor.
1: Zaten 34 hafta artık Lig 1,
0: Evet.
1: 29 maç, 5 maç kaçırıyor. Gayet iyi. Genç yaşta bir oyuncunun.
0: Avrupa'da da çoğu maçta oynamış.
1: Yani o açıdan kısmen tabii tecrübeli ama üst seviyede öyle çok büyük tecrübesi de yok. Biraz riskli bir transfer ama artık o riski almak zorunda Fenerbahçe. O riski de stoperde aldı. Hayırlı olsun yani Fenerbahçe. Oyuncu çok bildiğimiz bir oyuncu değil. Birkaç videosunu gördüm. Tabii çok atlet, hızlı, kayarak müdahale yapmayı seven bir isim gibi. Ama tabii geniş çaplı izleyip yorum yapmak lazım oyuncuyla ilgili.
0: Evet, Fenerbahçe'de bu oyuncuyla anlaştığı bu oyuncuyu alacak gibi gözükmekte. Şimdi bir dinleyicimiz sağ veya sol ayaklı olmanın avantajı dezavantajı ne? Frankfurt'tan bu mesajı göndermiş. Bu tabii stoper tandeminizle alakalı. Normalde takımlarda hani iki sol stoper, iki sağ stoper gibi bir planlama yapabilirsiniz. Bazı oyuncular solda oynarken sol ayakla işte sağ tarafa geçtiğinde sol ayağıyla rahatsız olabiliyor. Pek rahat hissetmediği için hatalar yapabiliyor. Aynı şekilde iki sağ ya da iki sol stoperle oynarsanız özellikle savunmadan topla çıkışlarda zorlanabiliyorsunuz pas açılarında. Böyle avantajlar ve dezavantajlar oluyor. Ama herhalde Fenerbahçe artık bir de transferin bu dönemine gelmişken hani illa bir sol sağ ayak tercihi yapmadı. Üçüncü stoper tercihi yaptı gibi gözüküyor.
1: Belki sol istedi ama şartlar oluşmadı o sol ayaklı stoper alternatifinde. O yüzden hani çok dünyanın sonunda değil yani illa her takımda sol ayaklı sol stoper olmak zorunda değil. Hani Liverpool'da Van Dijk'le oynuyor sol stoper olarak. Sağ ayaklı bir oyuncu. Orada aklıma şu geliyor. Mesela kaleci sol stoperine döndü diyelim baskı varken. Sol stoper sağ ayaklıysa böyle daha çok içeri doğru gidip top kaptırma, direkt kaleye

0: gitme ihtimali var ama sol ayaklı bir oyuncu çizgiye doğru kendini atabiliyor. Tehlike bölgesinden de uzaklaşabiliyor. O açıdan baskıyı kırma ve oyunu genişletme olarak hani solda sol ayaklı, sağda sağ ayaklı oynatmak daha ideal ama dediğim gibi dünyanın sonunda değil yani. Buna da önlem alabilirsin.
1: Evet, saatler 14.40 oldu. İkinci aramıza gideceğiz. Bu arada tabii okuduğumuz mesajdan sonra klasik olarak
0: destek mesajı.
1: Çok destek mesajı. Kıyamamış Radyo Spor dinleyicileri bize. Tabii onun için atmadık, söylemedik biz o mesajı. Mert'le arada dediğim gibi bir güldük biraz. Onunla bir tartıştık nasıl cevap verelim diye. O yüzden okudum ben. Teşekkür ederiz mesajlar için. Sağ olun, var olun. Kıyamamışsınız bize. Net şekilde anlıyorum bunu. Oktay Bey de demiş ki bir Fenerbahçe olarak çok mutluyuz. Bu sabah oğlum Fenerbahçe formasıyla kursa gitti demiş ve selamlarını göndermiş. Evet, 14.40 ikinci aramız.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
1: Evet, 14.42 saatlerimiz. Almanya'dan Kahraman Bey. İsmail Kartal'ı pek sevmiyor biliyorsun. Hı hı. Beğenmiyor. Demiş ki İsmail Kartal'dan gelecek yıllarda 18 sene sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne ben götürdüm diye bir şey duyarsak haklı mıdır sizce demiş.
0: Değil midir?
1: Haklıdır.
0: Haklıdır.
1: Ne diyeceksin?
0: Götürmedim adam.
1: Götürdü aynen.
0: Yani takım teknik direktörü kim?
1: Yani İsmail Kartal şu an şunu söyleyebiliyor. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'yi ben götürdüm. Fenerbahçe'yi çalıştırdığım dönemde hangi şeyde elenmemişti? Böyle bir şey okudun ya sabah. İstatistik okudun.
0: Eleme turlarında, Avrupa kupalarında yani o lig aşaması öncesindeki eleme turlarında hiç elenmedi.
1: Hiç elenmedi. Yani Fenerbahçe'ye hiç elenmedim. Mutlaka Fenerbahçe'yi lig aşamasına soktum.
0: Evet.
1: Ya da grup aşamasına soktum.
0: Evet. Her bunu söyleyebilir. Sokmuş, evet.
1: Fenerbahçe benim dönemimde Avrupa'daki galibiyet sayısında Galatasaray'ı geçti diyebilir.
0: Aynen.
1: İsmail Kartal bunları söyleyebilir.
0: Fenerbahçe tarihinin Avrupa kupalarının en çok galibiyet alan hocası.
1: Bu daha da önemli.
0: Sabah onu da okudum.
1: Bu daha, şu an galibiyet. 4 tane çok rahat bir şekilde.
0: 99 puan Fenerbahçe'nin puan rekoru.
1: Evet. Bunları söyleyebilir değil İsmail mi? Kartal.
0: Gol rekoru değil ama puan rekoru İsmail Kartal'da. Onu söyleyebilir. Daha eminim kırdığı başka şeyler de rekorlar da vardır. Hani üst üste yenilmezlik falan o 3. döneminde sezonu 19 maç mı yenilmeden başlamıştı. Eleme maçlarıyla beraber. Söyleyebilir, haklıdır yani.
1: Yani işte.
0: Ama işte bunları da doğru zamanda doğru yerde söylemek önemli. Her biri demişti çok yakın çalıştığımız. Her doğru her yerde söylenmez diye.
1: Kimdi?
0: Barış abi galiba adı. Soyadını unuttum. Barış abi söylemişti. İsmail Kartal'ın da genelde eleştirdiği nokta biraz o. Yani söylediklerinde öz olarak yanlış bir şey yok da işte zamanlama olarak, üslup olarak belki eleştiriyor. Yoksa içerikte çok yanlış yaptığını zannetmiyorum ben.
1: Şey de diyebilir mesela, benim dönemimde kimin gerçek Fenerbahçeli, kimin gerçek Fenerbahçeli olmadığını da açıkladım diyebilir. Eğer onu da yaparsa.
0: Yaparsa, isim verirse.
1: Evet, şaka bir tarafa İsmail Kartal'ın yani Fenerbahçe'de şu an Avrupa'ya dair de önemli rekorları oldu. Ama yarın öbür gün tabii ki söyleyebilir 18 yıl sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne ben taşıdım diye. Bu da gayet normal.
0: Yıldırım da diyebilir. Benim dönemimde bu tekrar oldu.
1: Yani. Ali Koç da diyebilir. Benim dönemimde alınan oyuncularla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Saadettin Bey de kadroyu ben kuvvetlendirdim.
0: Aynen,
1: ben... O kadroyla beraber gitti diyebilir. Hepsi doğru zaten. Kulüp böyle oluyor aslında.
0: Öyle.
1: Hani tek bir şey olmasa ki. Tabii.
0: Hepsinin birleşimi yani, sonuçta yani.
1: Biz işin espri tarafından baktık ama işin gerçeği de öyle. Herkesin bir tuğla koyması lazım. Normalde başarılı olmak için.
0: Peki Tedesco ve Mourinho'ya burada bir pay biçiyor musun? Hadi başkanlara biçtik.
1: Biçersin tabii, onlara da biçersin. Ama her tuğla aynı büyüklükte değil.
0: Yani değil
1: o
0: mi?
1: Da gerçek.
0: Tabii.
1: O da gerçek yani.
0: Hiç kimi... tuğla yok değil. Tabii ki var ama başkana göre belki daha azdır.
1: Sonuçta o tuğlaları, duvarları yapan ustalar arada dinleniyor. Teknik direktörleri de öyle düşünebilirsin. Yani her sahneye bir tuğla konulmuyor duvara, değil mi?
0: Hı hı.
1: Bir ara veriliyor mesela. Mourinho da mesela duvarın yanında dinlenmiş gibi de düşünebilirsin.
0: Ya da o tuğlalar yanlış üst üste konmuş. Yıkılıp tekrar
1: yapılması. Bir kısmını yıkıp tekrar yapılması, öyle de değerlendirebilirsin. O da var çünkü.
0: Var.
1: O da var. O da işin içinde var. Evet. Birinci torba. Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool,

0: Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid. Fenerbahçe ve Galatasaray az önce saydığım bu takımlardan biriyle içeride biriyle dışarıda oynayacak. Diğer tüm torbalar için de bu geçerli. Kendi bulundukları torbalar için de geçerli. Böyle bir format var. Mesela bu sabah yayından çıktıktan sonra TRT'yi açtım. TRT'deki bir programda Fenerbahçe ve Galatasaray için her torbadan bir takım seçtiler. Neden öyle yaptılar anlamadım. Ama bir takım seçtiler. Sonra öteki torbaya geçtiler.
1: Ha.
0: Evet.
1: Onlar demek ki başka bir formatta
0: Acaba sadece iç
1: yarışacaklar.
0: sahayı mı düşündüler? Hani iç saha için bir takım dediler bilmiyorum ama tek şey geçip seçtiler. İlk torbada zaten güç dengesi çok yüksek. Avrupa'nın belki dünyanın en iyi takımları var. Ama orada Atletico Madrid biraz daha gözünüze kestirebileceğiniz bir takım gibi durmakta. Manchester City ve Liverpool'da belki diyebileceğiniz rakipler diğerlerinin yanında. İkinci torbada Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Kulüp Brugge, Real Betis ve PSV var. Burada herkesin zaten gördüğü Kulüp Brugge, Real Betis ve PSV yine gözüne kestirebileceğin rakipler olarak gözüküyor. Fenerbahçe ve Galatasaray için. Üçüncü torba bizim torbamız. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray bu torbada yer alacak. Ama kalan kaçar takım var?
1: 9'ar takım
0: Dokuzar
1: var
0: takım
1: torbada.
0: var. 7 takımdan ikisiyle eşleşecekler yine de. Feyenoord, Lille, Bodo, Napoli, Leipzig, Villarreal ve Shakhtar. Bu torbanın takımları. Artık buraya geldiğinizde biraz daha eşleşmek istediğiniz değil, kaçmak istediğiniz takımlara dönüyor iş. Orada da herhalde Napoli ve Leipzig'i diğerlerinden ayırabiliriz. Mesela Villarreal ve Galatasaray sezon öncesi hazırlık maçında karşılaşmışlardı. Burada yine bir eşleşme olabilir. O bakımdan da ilginç olur. Ama Napoli ve Leipzig'le özellikle bu torbada deplasmanda oynamak istemezsiniz. Sen bir şey ekleyeceksen.
1: Valla ben Leipzig'ten ziyade Villarreal'i izledikten sonra Villarreal de diyebilirim. Yani Villarreal'den de kaçmak isteyebilirim ben.
0: Onlar da
1: Güç.
0: sahalarında çok etkili zaten.
1: Evet.
0: Deplasmanda da iyilerdi.
1: Oyun olarak da hani çok sağlam bir oyunları var. Çok yıldız oyuncuları belki yok ama oyun olarak çok iyiler.
0: Evet ve son torba kura çekimi saat 19'da başlayacak. TRT'den de canlı olarak yayınlanacak TRT Spor'dan. Onu hatırlatalım. Son torbada Slavia Prag, Stuttgart, AEK, Slovan Bratislava, LASK ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde, Como, Lens, Viking ve Azeri temsilcisi Sabah var. Burada da Como tabii ön plana çıkıyor. Stuttgart ön plana çıkıyor ve Lens ön plana çıkıyor. Bu üç takımdan sıyrılırsanız diğerleriyle direkt olarak 6 puanı düşünebileceğiniz 2 maç oynamanız mümkün.
1: Evet. Slavia Prag, Slavia'da yenebiliriz.
0: Doğru.
1: İnşallah. Eşleşirsek.
0: Komo Ivan Gölü'nde.
1: Ivan Gölü'nde
0: bunlar
1: yenebiliriz.
0: olabilir, bunlar
1: Onlar yenilecek
0: yapılabilir.
1: takımlar değil. Ama yine de hani LASK'ı falan da çok küçümsememek lazım. LASK Fenerbahçe'yle oynadı değil mi azlık maçında?
0: Evet.
1: Fenerbahçe kazandı ama o maç geride verdiği boşluklarla da çok eleştirildi Fenerbahçe. LASK'ı tebrik ederim.
0: Bayrampaşa'dan Ramazan çok keskin bir dönüş yapmış. Artık biz de yavaş yavaş dönüş yapabiliriz. Demiş ki Mert abiye 1000 birim versem akşamki Trabzonspor maçında ne yapar? Ama bunu tabii 1-0-2
1: için söylüyor.
0: olarak değerlendirmen lazım. İddia tahminlerini Mert'in iddia.com'da bulabilirsiniz. Daha iyisini bulmak istiyorsanız Ali Erim iddia tahminlerine bakın. iddia.com'da şaka yapıyorum.
1: Son dönemde
0: İkisi
1: iyi
0: de orada.
1: misin?
0: Ne?
1: Kaç bildin son 5
0: Ben
1: tahminle?
0: artık şeyimi değiştirdim.
1: Neyini?
0: Kaç
1: Vekini mi
0: bildiğimden
1: değiştirdin?
0: ziyade verdiğim oranların
1: Ha.
0: daha insanların hoşuna gidecek şekilde değiştirmeye
1: Sen daha
0: çalışıyorum.
1: yüksek oran veriyorsun.
0: Evet, daha yüksek oran vermeye çalışıyorum artık.
1: Fark ediyorum.
0: Hele bulabilirsem. Ama genelde ortalamam da kötü değil. Fena gitmedi yani bu ay, Ağustos ayı.
1: Ben dün
0: Bakalım.
1: fena değildim. Dün şeyi bildim bak. Sabah söylemeyi unuttum. Fenerbahçe maçı tahminimi görmüş müydün?
0: Fenerbahçe maçı tahmini görmüş olabilir ama hatırlamadım.
1: Kafayla gol olur.
0: Aa.
1: Archie Brown.
0: O çok iyi.
1: Buldum. Onu buldum o çok.
0: Kaçtı oran?
1: 2'nin üzerindeydi.
0: O
1: 2.30 falan.
0: iyiymiş.
1: Senin tarz biraz yüksek orandan
0: Güzel, iyiymiş.
1: öneriyi
0: Tebrikler.
1: verdim. Hani Vedat Muriç'ten falan da bekliyordum. Tabii Arçi'den geleceğini tahmin etmiyordum. Ama o gol geldi. Bugün Trabzon maçına da ben 1-0-2 yazmadım bu arada. Gördün mü benim ne yazdığımı?
0: Yok, daha bakmadım.
1: Trabzon 1.5 gol üstü dedim. Ben hani Salah'ın performansını yükseltmesi. Onarçu'dan hala çok ümit olmasa da onun da bir yerde gollere başlayacak.

0: falan düşünüyorum. Bugün hani bir Salah bir 10'u aç atsa.
1: 1.5 üstü yazdığına göre turda beklenti yüksek.
0: Yok işte onu da şöyle tamamladım. Hani defansif olarak da çok Trabzon'a güvenmiyorum. Sonuçta Veivu da yok ve Ferencvaros da tehlikeli bir takım. Hani Ferencvaros 2 gol atsa 2-2 bitse hani hem benim bahsim gelir hem Trabzon yenebilir. O yüzden 1-0-2'de çok net bir şeyim yok açıkçası. Böyle dengeli dağıtırdım herhalde.
1: Nasıl mesela bir dağıt dengeli olarak?
0: 1000 birimi mi vardı?
1: 1100 fark etmez 10. Bizim nasıl anlayabileceğimiz dağıtayım? Şekilde dağıt da hani 8 birimi 3'e bölmek zorunda kalmayalım.
0: Yani gönül tabii Trabzon'un geçmesini istedim ama ilk düşündüğüm benim beraberlik. Gollü bir beraberlik. Böyle 2-2'lik bir beraberlik içimden geçiyor. O yüzden en çok herhalde ona yatırırdım.
1: Yarısı gider mi?
0: Gidebilir, yarısı gidebilir.
1: %50'si.
0: Sonra Trabzon'a işte 30. %30'u, 20'si de Ferencvaros'a yatırırdım.
1: Evet, Trabzonspor kolay bir maç oynamayacak. 21-30'da Veivu cezalı. Veivu'nun yokluğunda Savic ile Cenk'in Trabzonspor'da stoper ikilisi olması bekleniyor. Onun dışında Volker Eller'in zaten sakatlığı devam ediyor. Bir kadroda Salah'ı sağ önde değil, yani 4-4-2 gibi değil, 4-3-3 gibi gördüm. Hı-hı. Ama bilmiyorum tabii.
0: Muçi mi on numara?
1: Muçi vardı on numarada. Öyle bir şey yapar mı? Gerçi Muçi oynasa da Salah öne kayıp Muçi gene sağ tarafa gelebilir. Hani 11 belki yanlış değil, belki dizilişi yanlış da yapmış olabilirler. Çünkü Trabzonspor artık pek öyle oynamıyor. O da bir ihtimal. Bakalım Trabzonspor'un performansı nasıl olacak? 21-30 karşılaşmayı ATV verecek. Trabzonspor'un 90 dakikada en azından tek farklı galip gelmesi şart. Yoksa Trabzonspor Avrupa Ligi'ne veda edecek ve yoluna bu sezon Konferans Ligi'nde devam edecek. Ama aynı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği gibi Beşiktaş ve Trabzonspor'un da tabii Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini istiyoruz. Diğer tarafta Beşiktaş Trabzonspor'a göre daha rahat bir rövanş mücadelesine çıkacak. Beşiktaş saat 20'de Zalgiris'le deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-0 Beşiktaş kazanmıştı. %75 Beşiktaş topa sahip olup Zalgiris'te maç boyunca sadece 3 şut çekmişti Beşiktaş kalesine. 3'ü de isabetli olmamıştı. Gol beklentileri de 0.16'da kalmıştı. Beşiktaş'ta kadroda Trossard yok. Beşiktaş'tan da normal şartlarda galip gelerek turu geçmesini bekliyoruz.
0: Evet.
1: Ben Trabzonspor'a mesela iddiada KG'ye var yazdım. Daha göndermedim. Göndereceğim. Beşiktaş'a da kazanır ve 4.5-6 biter dedim.
0: Ben de galiba onu dedim. Evet. Ben de kazanır ve 4.5-6 biter dedim.
1: Evet, yani oranlara bakınca çok yüksek olması da en makul o seçenek gibi gözüküyor.
0: Evet, Beşiktaş hani ilk maçta ne kadar üstün, güçlü olduğunu gösterdi. Evet, birebir aynısını ben de yazmışım. Galibiyet bekliyorum. Alanya maçındaki mağlubiyetten sonra bugün hani bize beraberlik yeter diye düşünmeyecekti Beşiktaşlı oyuncular ve Italiano. Italiano zaten o düşüncede bir teknik direktör değil. O yüzden bugün galibiyet olur ama çok yüksek bir tempoda olmayabilir. Böyle 2-0, 3-0, hani 4-0 olsun en kötü. Hayır, en kötü diyorum. Benim iddia açısından en kötü. İnşallah da 5-6-0 da bitsin, problem değil. Ama ben hani oraya çıkmayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın galibiyetini bekliyorum.
1: Evet, Beşiktaş Zalgiris deplasmanında Esport'tan, Esport Plus'tan karşılaşmayı takip edebilirsiniz. Eğer izleyemezseniz Radyo Spor'dan da karşılaşma canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde 19.15'te sağ kenarından Esport ekibinin canlı yayını da olacak. Maç öncesi röportajlar ve yorumlarla yine Radyo Spor'da Beşiktaş maçının heyecanını yaşayacaksınız. Murat Fevzi Tanırlı ve Engin Keale sağ kenarında olacak. Bir aksilik olmazsa Italiano'da Beşiktaş teknik direktörü maç öncesi Esport'un yayınına katılacaktır diyelim. Evet, artık yavaş yavaş da programın sonuna geldik. Önce saat 19'da hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi kura çekiminde kura şansı diliyoruz. Umarız gönüllerine göre iyi bir kura çekerler. Daha sonra 20'de Beşiktaş, 21.30'da da Trabzonspor sahaya çıkacak. Umarız iki takım da turu geçer ve biz yarın sabah Aykut Aydın'ı dinlemeye başlarız. Ben biraz daha dinlenmeyi planlıyorum yarın sabah.
0: Aykut abiyi keyifli dinlemek için galibiyetlerle turu geçmek
1: Yoksa şey diline düşerler Aykut Aydın.
0: Evet, yandılar.
1: Yoksa
0: yani.
1: İşleri zor. Aynen. Sadece Aykut Aydın konuşmasa diye çıkıp bu maçı kazanmak lazım. Konuşmasın diye.
0: Bence de.
1: Evet. Mert ağzına sağlık.
0: Sağ ol abi, sen de.
1: Teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi az sonra Radyo Spor'da Spor Kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
2: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız ki çok yoğun bir gündem var. Ercan abi hoş geldiniz Zeynep.
3: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
2: Nasılsınız?
3: İyi misiniz? Abi sen nasılsın? İyisin.
2: Gayet iyiyim. Çok yoğun bir gündem var. Artık iki takımla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ki uzun bir aradan sonra Fenerbahçe 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne tekrar katılmaya hak kazandı.
3: Evet, dün. Merhaba Şampiyonlar Ligi diyebiliriz Fenerbahçe için.
2: Merhaba Şampiyonlar Ligi oldu. Bu akşam iki önemli karşılaşma var Avrupa Ligi'ne katılmak için. Bir tanesi Beşiktaş saat 8'de deplasmanda karşılaşacak Zalgiris'te ve saat 21.30'da yine deplasmanda French Varoş'la karşılaşacak Trabzonspor. İki önemli karşılaşma. Beşiktaş turu biraz aralamış durumdaydı skor itibariyle. Doğru. Ve oyun itibariyle kendi evindeki karşılaşmada Trabzonspor yenilmişti. Trabzonspor'un daha önemli bir karşılaşması var galip gelebilmek için deplasmanda.
3: Galibiyetten Beşiktaş, başka hiçbir şey yaramıyor.
2: Beşiktaş biraz turistik seyahate gitmiş gibi oldu. Tabii ki her karşılaşma daha oynanmadığı için sıkıntı yaratabilir, problem yaratabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Skorlar anlamında konuşuyorum şu anda. İki takımımızın da karşılaşması var. Aynı zamanda saat 19'da hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki artık lig aşamasındaki rakipleri belli olacak. 8 takım, 8 maç oynayacak iki takımımızda. Kendi aralarında karşılaşmayacaklar bu sezon. Lig aşamasında Şampiyonlar Ligi'nde artık bu sezon için kendi aralarında karşılaşma yok. Fakat gelecek sezondan itibaren bunu değiştirmeyi düşünüyormuş UEFA. Takımlara sormaya başlamış. Takımlardan da böyle geri dönüşler almaya başlamış. Tabii ki bazı takımlar 2 sene üst üste, 3 sene üst üste oynayamıyorlar. Mesela Arsenal'le
3: Liverpool.
2: Örnek veriyorum. Inter takımı karşı karşıya geliyorlar. Maçlar İtalya'da 2 sene üst üste oynanıyor. 3. sene oynayamıyorlar. Böyle durumlar var. Onu da aktarmış olalım. Real Madrid'de Liverpool'un da evet. Aynı durumu var galiba anladığım kadarıyla. Böyle durumlar söz konusu diyelim. Ve artık çok da fazla uzatmadan özeti biraz yaptım. Aynı zamanda hakemlerimiz belli oldu. 3. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler. Batuhan Hoca, Batuhan Kolak zannedersem soyadı da. 3. hafta maç alan tek hakem. Yasin Kol Fenerbahçe maçına atandı. Samsunspor Fenerbahçe maçına.
3: Bir hafta hepsini... dinlenmişti o. 3 haftada 2 görevi var.
2: Beşiktaş mı karşılaşmasına Yasin Kol atanmayacak gibi geliyor bana yani bu atamaları gördükten sonra.
3: Derbi şansını bu atama azaltıyor. Onun dışında saat 16'ya doğru Juventus'tan transferi Beşiktaş'ın Miretti İstanbul'da.
2: Miretti İstanbul'a geliyor. Evet. Poku'dan sonra
3: Poku resmen açıklandı.
2: Miretti de transfer olarak geliyor. Bu arada Fenerbahçe'de transfer var. Nice'den bir Oppong evet. Defans oyuncusu. Stoper geliyor.
3: Sağ ayaklı
2: bir
3: stoper.
2: O da menajeriyle geliyor. U23'e de uygun bir transfer olacak Fenerbahçe açısından. Galatasaray'da dün ciddi manada Leao ismi çok ön plandaydı. Fakat Leao da Galatasaray Aston Villa ile yarışıyor diye haberler dış basında da çok çıktı. Açıkçası onu da merak ediyorum. Ben takip ediyorum bir taraftan.
3: Onu da hep beraber ben de merak ediyorum. Dün akşam çünkü tam iş bitti derken bir anda Aston Villa'nın da zaten Aston Villa'da ilgileniyordu oyuncuyla. Biraz daha teklif yükselttiğini gördük. Tabii burada önemli olan bu konuyu açtığın iyi oldu. Leo'nun vereceği karar.
2: İngiltere'yi istediği yönünde çok sayıda haber var Ercan abi. Yani böyle
3: bunu ben de
2: var.
3: Okudum. Doğru mu değil mi?
2: Aston Villa çok daha az bir para teklif etmiş Leo'ya. Hemen hemen bonservis bedelleri aynı. Milan'a ödenecek evet. Paralar aynı. Fakat Leao'ya teklif bayağı ciddi az bir durumda. Galatasaray kabul etmiş bu arada Leao'nun istediği ücreti teklifleri. Kabul etmiş. Öyle bir teklifte bulunmuş Leao'ya zaten. Ama Aston Villa biraz daha az, ciddi manada az bir teklif var. Onun arttırılması bekleniyor şu anda. Konuşulan oydu en son. Yabancı evet. Basında da böyle geçiyordu. Hepsini konuşacağız ama dün akşamdan başlayalım. Çok zor bir karşılaşmaydı. Bunu yayınlarımızda çok çok dillendirdik. Çok zor bir karşılaşma olacağını da özellikle deplasmandaki karşılaşmanın da çok zor olacağını söylemiştik. Fakat ben açık ve net İsmail Kartal'ı tebrik etmek istiyorum Ercan abi. İsmail Kartal Fonseca'yı ve Lyon'u kendi silahıyla vurdu. Nasıl vurdu? İşte diagonal paslar, sağdan sola atılan paslar, yine kanatlardan bir şekilde bindirmeye çalışmalar, ekstra oyunculardan ekstra bir artı kazanmak ki Archie Brown'dan golün gelmesi de çok ekstra bir durumdu bu karşılaşmada. Bunların hepsini yaptı ve en önemlisi topa sahip olmaya çalıştı Fenerbahçe. Onu da biraz Liverpool'a eşlik etmeye çalıştı. Düzeltiyorum. Lyon'a eşlik etmeye çalıştı ve orta sahada top yapmasını engelledi. Hem Kante ile hem Guendouzi ile Fenerbahçe. Ne dersiniz?
3: Ben başka bir pencereyle gireyim Ahmet. İsmail Kartal dedin. Konuyu açtın. Şimdi Jose Mourinho tur atladı mı atlayamadı elendi. Hı hı. Tedesco tur atladı mı atlayamadı elendi. Hı hı. Şöyle bir gerçek var. 18 yıllık Şampiyonlar Ligi'ne katılamama gerçeğini Fenerbahçe İsmail Kartal'la aştı. Şimdi bunu tekrar bakıyorum. Net konuşalım. Jose Mourinho tur atlasa böyle bütün gece Jose Mourinho'yu konuşurduk. Hı hı. Ya da Tedesco böyle turu geçse işte yeni nesil teknik direktör böyle şöyle Fenerbahçe'ye bakın kaç yıl sonra tur atlattı.
2: Geçen sene için 17 sene sonra Şampiyonlar evet. Ligi'ne soktu evet. Denirdi.
3: Ha, bu sene Tedesco olsaydı devam etseydi. Ne oldu? İsmail Kartal geldi ilk maç 1-1 rövanş maçı cesur bir karar sol kanatta Oğuz'la başlamak.
2: Şu bence game changer maçı değiştiren hareket evet. Ercan abi.
3: Sol kanatta Oğuz. Biraz dakikalar geçtikçe Archie Brown'la Oğuz'un başarılı olduğunu da gördük. Bu Talişka'yı da oynatması ben hücumda üretim arayışında olacağım mesajını da verdi. Bence tabii ki hem Fenerbahçe'yi zaten kutluyoruz. Kaç yıl sonra 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda. İsmail Kartal'a da ayrı bir tebrik.
2: Ayrı bir
3: onu mutlaka söylememiz lazım. Başarılı olunur olunmaz.
2: Fonseca'yı kendi silahıyla vurdu Ercan abi. Yani bu normalde çok bunu övmemiz lazım. Bu durumu övmemiz lazım. İlk maçta Fonseca ne yapmıştı? 20. dakikadan 25. dakikadan sonra Lyon orta sahasıyla beraber topu almaya başladı. Evet. Ve kısa paslarla, paslaşmalarla ve işte duvar paslarıyla bir şekilde Fenerbahçe'nin üzerine gelmeye başladı. Ve bundan da sonucu aldılar. Fenerbahçe açıkçası kendi evindeki ilk karşılaşmada çok istenilen oyunu oynayamadı ve çok yavaştı Fenerbahçe. İkinci karşılaşmada deplasmanda aynı silahla vurdu İsmail Hoca. Fenerbahçe aynı silahla Lyon'u vurdu ve orta sahadaki kurguyu da Kante ve Guendouzi yapışarak orta sahaya ki Lyon'un en önemli ayakları açıkçası orta saha. Ya baktığınızda çok önemli isimler orta sahada oynayan isimler. Onları biraz kilitledi ve biraz daha kanada daha az gitmelerini sağladı. Çünkü sol kanattan çok ciddi ataklar yapıyorlar ve diagonal dediğimiz o soldan sağa ya da sağdan sola uzun topları atmayı başarıyorlar. İlk maçta da bunu görmüştük. Bizi zorlayan kısımlardan bir tanesi buydu. Dengemizi çünkü bozuyordu bu durum. Dünkü karşılaşmada bunu çok az gördük Ercan abi. Ya bu konuda bence İsmail Kartal'ı ciddi manada tebrik etmemiz lazım. Çok iyi de hazırlamış bence kadroyu ki Oğuz Aydın hamlesi kimse beklemiyordu. Herkes Nene bekliyordu. Nene olmasa bile işte onun yerine Talişka geçer. Yani öyle bir kurgu düşünülüyordu. Ve işte Vedat yine oynar. İsmail'i orta sahada görürüz. Genelde kadrolar böyleydi. Tahmin edilen kadrolar. Ama tamamen farklı bir kadroyla Oğuz Aydın tercihiyle çıktı. Çok da başarılı bir tercih oldu.
3: Evet, rakibi analiz etme, konsantrasyon, oyuncuları maça hazırlama. Bunların hepsi 4-4'lük gerçekleşti Fenerbahçe'de. Bunu sahada gördük ve bunun karşılığı da 2-0'lık bir sonuç. İkinci yarıda Lyon'u saldıracağı belliydi. Bir 10 dakika var ikinci yarının başında. Orada 3 ve 4 olabilirdi. Ya Şampiyonlar Ligi'nde playoff oynarken o seviyede o girdiğin pozisyonları da değerlendirebilsen maç 3-0'a 4-0'a bağlayacaktın karşılaşmayı. Lyon iyice havlu atacaktı. Fofana'nın yaşına göre çok usta bir vuruşu var.
2: Çok güzel gol attılar bu arada.
3: Lyon'da yani. Genç kabul oyuncu. Kabul etmek lazım. Fofana o yaşta bir oyuncunun bu kadar usta bir vuruş yapacağını
2: artık ustalık kokan. Roma oyuncusu mu diyelim?
3: Öyle deniyor. Yani Roma transfer teklifinde bulunmuş. Doğru. Ama resmi bir açıklama yok. Bugün baktım. Eğer o anlaşma sağlanmasa Fofana'yı kaçırmamak lazım. Çünkü Fofana'nın bundan sonraki rakamlarının çok daha yükseğe doğru gideceğine inananlardan.
2: U23 için de çok yaşı da güzel bu arada.
3: Fakat tahmin ediyorum o anlaşma sağlandı. Tahmin ediyorum. Öyle konuşuluyor.
2: Roma'yı da konuşalım bir ara Ercan abi. Roma çok güzel transferler yaptı. Bu sezon merak ettiğim takımlardan bir tanesi Roma. Bakacağız, konuşacağız. Yücel abi uyarıyor, bir ara verelim. Ara sonrası kısa bir ara, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşamki karşılaşmayı konuşuyoruz. İsmail Kartal'ı bir şekilde övmemiz gerekiyor diye de bir giriş yapmıştım. İlerleyen dakikalarda İsmail Kartal'ın maç sonrası basın toplantısını da yine sizlerle paylaşacağız. Bir bölümünü sizlerle paylaşacağız diyelim. Çok önemli performanslar da var. İşte Oğuz Aydın'ı söyledik Ercan abi. Oğuz Aydın çok game changer, yani maçı değiştiren isimlerden bir tanesi oldu. Greenwood yine bambaşka oynadı Greenwood. Bambaşka bir oyuncu zaten. Çok buralarda neden onu izliyoruz ve çok şanslıyız.
3: Abi, bir tek onu söyleyeceğim. Maç sonunda tabii bu zafer ve mutluluk yaşandı. Ya Greenwood sakat değilse, yorulmadıysa oyundan çıkmaz. Ya, bu benim şahsi görüşüm.
2: %70'lerinde diyorlar Ercan abi şu anda.
3: Her zaman için rakip savunmada bir numaralı tehdit. Moralini yükseltirsin rakip kanat savunmasının, stoperlerinin. Yorulmadıysa ya da bir ağrı hissetmediyse oyundan çıkmaz. Ya bunu tabii teknik direktör değerlendirdi ama onun dışında, çünkü onun yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci iyi niyetli ama Greenwood'la arasında bayağı bir fark var Ahmet. Çok. Yani Greenwood alıyor, adamı geçiyor, bekliyor, pasını veriyor. Ondan sonra tekrar alıyor. Rahat rahat, bir de parkta gezer gibi oynuyor dikkat edersen bazı anları. İrfan Can oyuna girdi. Aradaki o farkı gördük.
2: Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson. Gelecek vadeden oyunculara bakıldığında direkt Mason Greenwood diyor Ercan abi. Yani Sir Alex Ferguson bunu söylüyorsa hepimizin de biraz öyle bakmamız lazım. Çok bambaşka bir oyuncu. Her maç üstüne koya koya da bize gösteriyor bu bambaşkalığını. Evet. Tabii ki bazen maçta kopuyor, bazen savunmaya yardıma gelmiyor. Tabii ki defoları var. Yok değil.
3: Ya her oyuncunun.
2: Yani bu topraklara düşmesi bu oyuncunun çok müthiş
3: büyük
2: bir
3: kazanç.
2: Çok büyük bir kazanç. Bir futbol severi olarak da izlemekten keyif alıyorum kendisini. Bunu da aktarmış olalım. Güzel bir transfer oldu. Fenerbahçe açısından da, Türk futbolu açısından da diyelim ve diğer oyuncuların performanslarına da bakalım. Vedat çok iyi oynadı. Gerçekten bir bağlantı oyunu oynayabilecek santrafor Fenerbahçe'ye neler katar? Dünkü karşılaşmada gördük. Olympique Lyon'u bir şekilde kilitledi. Kendi sahasında kilitledi Vedat. Oraya bir pres için gitti, presini yaptı. Aynı zamanda Ederson'dan ya da defanstan gelen uzun topları indirmeye çalıştı.
3: Golünü attı. Tek bir hatası var, savunmada bir ters bir kafa, direkten döndü o. Onlarda da tabii forvet oyuncularının stoperlere göre daha dikkatli olması lazım top karşılamada. Orada kritik bir gol yiyebilirdi kendi kalesine Fenerbahçe.
2: Kante yine... Neden Kante olduğunu gösteren karşılaşmalardan bir tanesini oynadı. Orta sahada, yani arkanızda bir Kante'nin olması, bir rakip Kante rakipteyse ve siz oynuyorsanız gerçekten sizin için çok handikap Ercan abi.
3: Fenerbahçe'nin
2: devamlı peşinizde.
3: Doğru. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 11'inde Ahmet dünkü. Bu kupayı oynamış, kazanmış oyuncular var. Bu Lyon karşısında büyük bir avantaj.
2: Büyük tecrübe.
3: Bu tarz maçları öyle oynayan oyuncularla sahaya çıkmak size, gördüğünüz gibi yavaş yavaş oynadı Fenerbahçe. İşte Temmuz'un başından beri çalışıyorlar, uğraşıyorlar ve Şampiyonlar Ligi'ni getirdi.
2: Bu yeni tek bir maçla ya da bir işte eleme iki maçla olacak durum değil Ercan abi. En işte ikinci elemeden başladılar. Dört maç orada oynadılar. İki maçta burada. Altı maçta Şampiyonlar Ligi'ne geldi Fenerbahçe.
3: Hiç de kolay değil.
2: 22 Haziran'da başladılar. İki ay önce başlandı Fenerbahçe'nin hazırlığı. Ve ciddi manada zor rakiplerle de oynadılar. Öyle kolay rakiplerle de çok da oynamadılar. Baktığınızda işte diğer Şampiyonlar Ligi'ne katılan, playoff'tan katılan takımlara bakıyorum. Kendi aralarında oynadılar. Fenerbahçe çoğunu eleyebilirdi. rahatlıkla eriyebilirdi baktığımızda. Tamam. Yani kadro yapısı olarak da çok daha üstteydi. Ama Fenerbahçe işte Lyon geldi. Daha önce Fenerbahçe'ye bölüm sonu canavarı olarak Benfica geliyordu Ercan abi. Hep böyle çok zor takımlar geliyordu Fenerbahçe'ye. Yine çok zor bir takım geldi ama Fenerbahçe bu sefer bu zorluğu geçti. O makus talihi dediğimiz final maçlarında, ölüm maçlarında Fenerbahçe ölüyordu. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Son dönem hep böyleydi. Ölmedi bu sefer Fenerbahçe.
3: Ya şimdi geçen sene gözümün önüne geliyor. Mourinho zamanı Benfica'yı bile eleyebilirdi bu takım. Hı hı. Tamam, bu birçok diyelim takımda değişiklikler var, transferler. O fırsatı da kaçırdı bence. Eleyebilirdi. Sonra da enteresan bir şekilde Mourinho'nun Benfica'ya gittiğini gördük.
2: Kerem'in yani attığı golle Benfica Fenerbahçe'ye iledi. Evet. Kerem sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Yani çok enteresan hikayesi olan durumlardı. Neyse, onlar bitti, geçmişte kaldı Ercan abi. 18 sene sonunda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Çok kendi, yani Fenerbahçe için çok önemli bir durum bu. Çünkü çok uzun süre baskı çok oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığınız zaman, ucuna gelip katılamadığınız zaman, şampiyon olamadığınız zaman üzerinizde büyük takımların üzerinde çok büyük baskılar oluyor.
3: Avrupa kupalarına zaten her sene katılacaksın, bu ayrı. Ve onun dışında imkanı bulduğun an Şampiyonlar Ligi'ne kendini atacaksın. Hı hı. Rakipler kim olursa olsun. İlk sene istemediğin sonuçlarla da karşılaşabilirsin. Hiç önemli değil. Önemli olan o Şampiyonlar Ligi alışkanlığını taraftara tekrar hissettirmek, camiaya hissettirmek, tribünlerin tekrar dolması. Dünyada hep konuştuğumuz, televizyondan canlı olarak izlediğimiz oyuncuların ya da takımların İstanbul'a gelmesi. Bu hem Galatasaray için hem Fenerbahçe için çok önemli. Şimdi bunları rahat rahat İstanbul'da, şöyle söyleyeceğim, 8 tane çok iyi takım izleyecekler. Çünkü diğer 8 maçta 2 takım için söylüyorum, bunu deplasmanda olacak.
2: 4 Galatasaray, 4 Fenerbahçe'nin.
3: 8 takım buraya gelecek. Bunların arasında bayağı dünya standardında olan takımlar var. Takımlarımızın yenebileceği ama yine de Şampiyonlar Ligi'nde kesin favori diye bir olay konuşmam ben. Öyle bir değerlendirmeye girmem. Çünkü bütün maçları %50 bakarlar Şampiyonlar Ligi'nde. İşte bu rakip Belçika takımı, nasıl olsa yenersin. Öyle bir şey yok. Ya da bu takım işte dost ve kardeşi Azerbaycan'dan geliyor, biz herhalde yeneriz diye. Öyle bir şey yok. Şampiyonlar Ligi'nin havası bambaşka. Her maç final. O havada çıkıyorsun.
2: Ercan abi, kim gelirse gelsin noktasında artık Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasındasınız, lig aşamasındasınız. Artık kim gelirse gelsin aynı ligin takımları. Ya baktığınızda bir futbol severi olarak Paris Saint-Germain'in İstanbul'a gelmesi şahane olur Ercan abi. Ya
3: Paris Saint-Germain'in, Real Madrid'in, Barcelona'nın İstanbul'a gelmesi.
2: Real Madrid'in mesela iki tane hikayesi var. Birisi teknik direktörleri Jose Mourinho, diğeri de Arda.
3: Evet. Ya daha önce yine geldiler Real Madrid, ama daha fazla. Keşke her sene gelseler.
2: Barcelona gelebilir. Niye gelmesin artık, bu saatten sonra hepsi gelebilir Ercan abi. Yani İngiliz takımları geldi.
3: Arsenal,
2: Liverpool geldi. Ya gelebilir. Niye gelmesinler, artık gelsinler. Galatasaray'ı da, Fenerbahçe'yi de. Şampiyonlar Ligi çünkü.
3: Doğru söylüyorsun. İki senedir bu kupayı kazanan Paris Saint-Germain niye gelmesin?
2: Biraz izleyelim. Yani futbol severi olarak
3: tabii,
2: dünya gözüyle görsünler. Yani Türk futbol severler görsün dünya gözüyle Paris Saint-Germain'i o stada gidenler de. Görsünler. Niye görmesinler?
3: Bu,
2: evet, zor takımlar, kabul ediyorum. Çok önemli takımlar. Hatta daha rahat kural çekilelim. Daha dişimize göre takımlar gelsin düşüncesi olabilir. İleriki turları düşünenler için. Ama bir futbol sever olarak baktığınızda artık burası Şampiyonlar Ligi. Kim gelirse gelsin Ercan
3: ya
2: abi.
3: İşin kuralı bu zaten. Öyle değil mi? Şampiyonlar Ligi'nin kuralı artık her maçı, tekrar az önce vurguladığım gibi, her maç sizin için ayrı bir hikaye ya da flaşa çekeyim final. Çıkacaksın, oynayacaksın. O rakipler belli olsun. Bu akşam Türkiye saatiyle 19'dan itibaren kura çekimi var.
2: Fikstür de cumartesi günü belli olacakmış.
3: Ben de büyük bir merakla takip edeceğim. Bakalım kimler çıkacak, ne olacak. Bunun hepsini değerlendireceğiz. Diğer takımlarımız da işte tur atlarlarsa yarın yine Kupa 2'nin kura çekimi olacak.
2: Kupa 1 2 takım, Kupa 2 2 takım Türk futbolu için şahane bir durum olur Ercan abi.
3: Ya umarım iki takım da tur atlar. Çünkü Beşiktaş'ın rakibi bugün bir başlarda atak başlayabilir 10 dakika ama Arada kadro kalite farkı var, onu söyleyeyim. Trabzonspor'un maçın ikinci yarısında girdiği, o Naçur'un kafası direkten dönmese ayrı bir havada gidecek maça Trabzonspor. Ama bugün daha iyi hazırlanmış. Biraz daha o sezon başı mahmurluğunu üzerinden atmış bir Trabzonspor'un Ferencvaros karşısında istediği sonucu alma ihtimalini de unutmayalım.
2: Ben Trabzonspor'un tura daha yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz geç form almaya başladı. Trabzonspor geç başladığı için playoff'tan başladı. Haliyle biraz geç form tutuyor. Daha tam anlamıyla da transferleri de bitmedi. Ama daha iyi oynayacaklarını, ilk maçtan da çok daha iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Hatta tura daha yakın olduklarını düşünüyorum. Evet, Ferencváros da öyle yabana atılacak bir takım değil. Kabul ediyorum bunu. Ama Trabzonspor daha tecrübeli ayaklara sahip. Gelen bazı mesajlar var. İsterseniz, çok sayıda mesaj geldi. Dinleyicilerimize de çok teşekkürler. Eritelim biraz o mesajları.
3: Hay hay.
2: Bir dinleyicimiz yazmış. Yavuz Bey, Almanya'dan Beşiktaş bölümümüzde konuşuruz onu da. Serdal Adıl dün ciddi bir açıklama yaptı. Onu da konuşuruz bu arada. Evet, onu da aktarmış olalım. Erksan Bey anladığım kadarıyla göndermiş. Dün akşam Fenerbahçe maçında şunu gördük. İsmail Kartal yeni trende ayak uydurmuş. Kaleciden uzun toplar atarak ya da karşı defanstan hata bekledi ya da rakip topu kaparsa üstüne gelmesini bekleyip kontrayı denedi. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanlarda bu taktiğin işe yaradığını gördük diye yazmış.
3: Tabii rakip Şampiyonlar Ligi'nde bütün atlarıyla yüklenip sizi sıkıştırmaya çalıştığında elinizdeki strateji çabuk toplarla çıkıp pozisyona girebilmek. Bunu her takım uygulayamayabilir. Ama dün İsmail Kartal'la beraber onun taktiği tuttu. Ve diyorum ya, maçın ikinci yarısında bir 10 dakikalık bölüm var, 4 olacaktı.
2: Kontra oynaması gerekiyordu. Ben de aynı fikirdeyim.
3: İkinci yarıda 4 olacaktı.
2: Atabilseydi Oğuz, özellikle Oğuz'un evet, bir pozisyonu var.
3: Önemli pozisyonlar. Tamam, artık olmadı ama maç o son bölümlerde strese girilmeyecekti. Yani Arşi Brown'un pozisyonunda hakemin inadını da anlayamadım ben. Faul yok dedi, o dedi, bu dedi, o nasıl iş?
2: Egosu,
3: var olmasa
2: egosuna yenik düştü.
3: Hayır, var olmasa yandın.
2: Egosuna yenik.
3: Biliyorsun
2: düştü.
3: Değil mi? Ya var sistemi yok. O zaman yandın.
2: Faul görmedi. Archie Brown'dan top gitti diyor.
3: Hayır, golü verdi.
2: Olmaz diyor.
3: Golü verdi.
2: Golü verdi. O yüzden de egosuna yenik düştü. O gol diyor ama öyle bir pozisyon
3: tabii canım, tabii.
2: Her açıdan gösterildi ve faul olduğu net olarak belli oldu zaten. O konuda ama maalesef işte İtalyan hakem egosuna yenilmiş durumdaydı. Evet. İsmail Kartal adına sevindim diye Fikret Bey yazmış. İsmail Kartal ne yaparsa yapsın, ne kadar övgü olursa olsun bu hafta Samsunspor maçında puan kaybettiler. Bu onun kaderi diye yazmış.
3: Ya olabilir.
2: Ben artık aynı fikirde yapacak değilim.
3: Ha, bir dakika. Ligde diyelim ki puan kaybettin. Bu Fenerbahçe'nin 18 yıllık özleminde Fenerbahçe taraftarını çok üzer mi? Bana göre üzmez. Daha ligin başındayız.
2: Ben aynı fikirde değilim.
3: Bir mesela. De şu var. Daha ligin başındayız. Her Avrupa kupalarına katılan ve zirve mücadelesi yapan takımların puan kaybetme ihtimalleri olabilir.
2: Fatih Bey yazmış ama ben şöyle düşünüyorum. Çok önemli 3 karşılaşma vardı. İşte Lyon karşılaşması 1. karşılaşmaydı. Samsunspor Lig'de çok önemli karşılaşma ve Beşiktaş maçı çok önemli karşılaşma. İsmail Kartal'ın bence ve Fenerbahçe'nin çok kadersel 3 tane karşılaşması. İlkini başarıyla kazandılar ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldılar.
3: Evet.
2: Ciddi bir motivasyon kaynağı oldu Fenerbahçe için bu.
3: Bir de morali unutmayalım.
2: O yüzden moral, motivasyon. Samsunspor karşılaşması da bence tehlikeli bir karşılaşma ama
3: kesin.
2: Fenerbahçe o karşılaşmayı da bence kazanma ihtimali daha yüksek görüyorum. Tabii ki futbol daha oynanmadı ama bu moralle kazanma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Beşiktaş karşılaşması biraz daha farklı. Bunu da
3: o derbi, o ayrı bir şey. Günü geldiğinde yanlış, konuşulur.
2: Fatih Bey, yanlış anlaşılmak istemem. Ne yaparsa yapsın en ufak bir hatada bütün yaptıkları unutular anlamında söyledim diye.
3: Ben şunu söyleyeyim, ben unutmam. Hı-hı. 18 sene sonra tarihe şöyle yazacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Teknik direktörü kimdi? İsmail Kartal. Kimse onu silemez. Öyle değil mi?
2: İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'ne 18 sene sonra Fenerbahçe'yi götürttü. Bu artık tarihe geçmiş bir durum oldu.
3: Tabii canım.
2: Mustafa Denizli'den sonra ikinci gruplara kalan ve lig aşamasına kalan teknik direktör, yerli teknik direktör İsmail Kartal. Bunu da belirtelim. Oğuz yorumunu istiyor bir dinleyicimiz Ali Bey.
3: Ben beğendim Oğuz'u.
2: Ben de çok beğendim. Eline geçen fırsatı çok iyi değerlendirdi yani. Ki bunu geçen sezon yine bir Crystal Palace maçıydı zannedersem ya da Aston Villa maçı mıydı? İngiltere deplasman karşılaşmasında da göstermişti. Nottingham Forest karşılaşmasıydı. Yine çok iyi oynamıştı.
3: Evet.
2: 10 numara pozisyondaydı. Yine çok iyi oynamıştı. Bence bu fırsatları iyi değerlendiriyor Oğuz.
3: Bence de. Ayrı kanaatteyim.
2: Çünkü sizin için, sizin yorumlarınızda Oğuz'un kazanılması gerektiğini savunduğunuzu söylemiş dinleyicimiz. Bence kazanıldı diye düşünüyorum Oğuz. Bu konuda bence başarılı.
3: Bayağı ya kenarda beklemesine rağmen her zaman hazır olduğunu da gösterdi.
2: İsmail Kartal'ı dinleyelim. İsmail Kartal maçtan sonra basın toplantısında neler söyletip sonra kısa bir aramız var. Ara sonrası yine bu frekanstayız.
0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuşmaya devam ediyoruz. Çok sayıda mesaj geldi. O mesajları da eritmek istiyorum açıkçası. Sonra dinleyicilerimiz biraz gönül koyuyorlar benim mesajımı niye okumadın diye. Ben genelde programda Ercan abiyle beraber mesajları da paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden de bazılarını atlayabilirim. Kusuruma bakmayın, çok sayıda mesaj var. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Bunu da aktarmış olalım. Bir dinleyicimiz yazmış. İsmail Kartal katıldığı bütün elemeleri geçip gruplara kalmış bir teknik direktör diye yazmış. 4 tane öyle teknik direktör var diye biliyorum. Ama bir kez daha araştırmam lazım. Dinleyicimiz de öyle yazmış ama yine de bir araştırmam lazım. Gruplarda Fenerbahçe'ye lig aşamasında başarılar. Ben bir Beşiktaş taraftarıyım diye bir başka dinleyicimiz yazmış. Bugün de Beşiktaş iyi futbolla kazanır inşallah diye de devam etmiş. Satılmış bey zannedersem mesajı göndermiş. Çok teşekkürler bu arada. Yine Abdullah Bey Beşiktaş taraftarı. Fenerbahçe'yi kutluyorum. Akşamki maçı için kötüsü Talişka'ydı. Hocanın biraz daha erken değişiklik yapması lazımdı. Beşiktaş'ımıza ve Trabzon'a başarılar diye de devam etmiş dinleyicimiz. Beşiktaş'a ve Trabzon'a da başarılarını iletmiş Beşiktaş taraftarı olan dinleyicimiz Abdullah Bey. Talişka konusu bir başka dinleyicimiz de yine yazmıştı. Talişka ile alakalı oyunu tam istenilen seviyede değil olarak gözüküyor ama ben biraz topsuz oyuna da bakmaya çalıştım. İyi bir tehdit olarak duruyor orada.
3: Ya ben görevini yaptı diyorum.
2: Ben de görevini yaptığını düşünüyorum Ercan abi.
3: Onu net olarak söyleyeyim.
2: Bundan önceki turları getiren oyuncu attığı gollerle. Tabii. Yani o yüzden çok da böyle ciddi manada kötülemenin bir manası yok.
3: Hiç.
2: Ama
3: ben görevini yaptı kanaatindeyim.
2: İyi bir tehdit olduğu için o tehdidi de tutmaya çalıştı Lyon savunması. Bunu da aktaralım yani topsuz oyunda da oyuncuların görevleri var. Hep
3: Talişka oyunda olduğu sürece tehdittir.
2: Çok ciddi tehdittir.
3: Evet.
2: Bu arada Fenerbahçe'nin göndermeyeceği yani herhangi bir transferine izin vermeyeceği konuşuluyor Talişka için de. Bekleyip görmek lazım. Onu da bir derleyen dakikalarda konuşuruz
3: tekrar. Çünkü Asensio'nun tabii ki yeri ayrı ama gitti geldileri var. Nedir o gitti geldiler? Asensio fazla sakatlanıyor. O zaman Talişka'yı gönder. Asensio sakatlandı. Ne yapacağım? Orası kalması kararı doğru.
2: Talişka'yı gönder. Eğer Talişka giderse başka bir yerli oyuncuyla o bölgeyi doldurma düşüncesi var Fenerbahçe'nin. Hatta onu da söyleyeyim. Dün de konuşuluyordu. Can Uzun ismi Fenerbahçe'de bu son dönem sıklıkla duyulmaya başlandı. Yerli rotasyonu için de düşünülüyor. Bu arada Hakan Çağlanoğlu orta saha için düşünülüyor.
3: 60 milyon euroyu verecek mi?
2: Evet, öyle bir düşünce evet. Var Fenerbahçe'de. U23 için bir Manchester City'den bir oyuncu düşünülüyor Fenerbahçe'de. Evet. Defans için yani stoper transferi yine yapıldı. Nice'den bir oyuncu geliyor menajeriyle beraber. Hatta uçakta olduğu söyleniyor. Oppong, onun evet. da ismi Ganalı. Geçen sezon Nice'de 40 karşılaşmada görev aldı. 40 karşılaşmanın 43 karşılaşmada 40 karşılaşma 11'de oynadı. Önemli bir gösterge bu defans için.
3: Evet.
2: Çok da genç bir oyuncu.
3: Önemli olan genç oyuncu olması, alternatif olması. Fenerbahçe'de oynama kapasitesi var tabii ki.
2: Yine Şeymuz Bey İzmir'den yazmış. Hangi takımları bekliyorsunuz diye. Ben, Galatasaray taraftarı olarak.
3: Fark etmez.
2: Bence iki takımımız için artık fark etmez. Şampiyonlar gibi burası işte düşler arenası. Kim gelirse gelsin. Bizim de işte İstanbul'daki karşılaşmalar da rakipler için çok ciddi tehlike.
3: Artık onlar şu için. Var, grup sistemi yok. lig oynanıyor. Lig oynandığı için hangi takım gelirse hiçbir şey fark etmiyor. Burada çıkıyorsun, hem deplasmana gittiğinde hem de kendi evinde her maç final. 8 tane maçım var. Ya onları bütün takımlarımız umarım iyi değerlendirir.
2: Yine bir başka dinleyicimiz Halil Bey yazmış. Birinci torba korkulan takımlar harici, birinci torba harici yok. Diğer torbalarda diye tebrik etmiş Fenerbahçe'yi. Evet. Onu da aktarmış olalım. Ercan abi, sizi Fethiye'den Egemen Bey tebrik etmiş. Dünkü yorumundan dolayı Ercan Bey'i tebrik ediyorum. Dün bir dinleyici Fenerbahçe kendi sahasında yenemediği takımı deplasmanda yenemez demişti. Ercan Bey bu işler belli olmaz dedi ve haklı çıktı. Tecrübe böyle bir şey diye yazmış. Ben de iletmiş oldum Ercan abi
3: teşekkür
2: size.
3: Teşekkür ederim.
2: Fethiye'den Egemen Bey'in de mesajını aktardım. Dört büyük taraftarı olmamama rağmen dünden Fenerbahçe maçıyla başlayan milli süreç bugün Beşiktaş ve Trabzonspor'la, ilerleyen günlerde Galatasaray'la devam edecek. Avrupa sahnesinde tüm takımlarımıza başarılar diye Mustafa Bey yazmış. Öyle artık yani, bu karşılaşmaları kazanmamız gerekiyor. Avrupa'daki hemen hemen her karşılaşmayı kazanmamız gerekiyor. Artık tabii lig aşamasında Şampiyonlar Ligi'nde çok zor rakipler var. Avrupa Ligi'ne eğer iki takımımız kalırsa, Avrupa Ligi de Şampiyonlar Ligi gibi Ercan abi. Ya çok iyi takımlar var. Çok önemli takımlar var.
3: Ya şu var, hafta içinde o çok güzel futbol şöleni oluyordu Avrupa Kupaları adında. Bizim takımlarımızın da yer alması bence mükemmel olur. Ya Beşiktaş bugün, işte Trabzonspor yine bugün tur atlarsa gayet güzel bir hafta içi Avrupa'dan futbol keyfini yaşayacağız.
2: Salı, çarşamba, perşembe çok güzel maçlar izleyeceğiz.
3: Öyle değil mi?
2: Ercan
3: gayet abi. Güzel olacak.
2: Bu arada Şampiyonlar Ligi salı, çarşamba, perşembe oynanacak. Avrupa Kupaları mesaisinde, Avrupa Ligi'nde de aynı takımlarımız düşerse onlar da çarşamba perşembe karşılaşmalarını oynayacaklar. O yüzden salı, çarşamba, perşembe bol bol futbol konuşacağız Ercan abi. Evet. İzleyeceğiz ve konuşacağız. Ben Beşiktaş taraftarıyım diye yazmış bir dinleyicimiz. Hemen ismini de bir kontrol etmek istiyorum. Fırat Bey yazmış. Greenwood'u ceza sahasına kendini yere atsa pozisyon %100 penaltı. Ama kendini atmadı ve ne de ne kadar kaliteli ve kalibreli bir futbolcu olduğunu gösterdi. Darısı ufacık bir temasla kendini atan ve Nizami golü hiç eden futbolculara diye yazmış.
3: Darısı, evet.
2: Atmamak gerekiyor artık. Hele yeni kurallarla hiç atmamak gerekiyor.
3: Ya şu var, zaten var artık, pozisyonlar izleniyor. Atsan ne olur, atmasan ne olur. Pozisyonlar izleniyor. Ceza sahası içinde.
2: Bir dinleyicimiz Onur Bey yazmış. Sağ dışı olaylar hakkında ceza Gendüzi'ye mi gelir yoksa Fenerbahçe'ye sağ kapama cezası gelir mi diye yazmış.
3: Fenerbahçe'nin taraftarlarının olaylarla ilgisi yok. Bu bir. İkincisi, bu dün yaşananlar Lyon-Marsilya gerginliğinin.
2: Espriyi de yapayım yani, Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir durum yok. Marsilya'yı ilgilendiren bir durum var.
3: Eski Marsilyalı ve Marsilya'yı tutan Gendouzi kendisi de söylüyor röportajda. Maçın başından 90 dakika boyunca bütün ailesiyle ilgili her türlü hakareti duymuş.
2: Sahaya çıktığından itibaren bütün tribün küfrediyormuş Ercan abi.
3: Şimdi o var.
2: Annesine, ailesine ve çocuğuna küfrediyormuş.
3: Tabii. Şimdi bunlar var. İki taraftar grubu Fransa'da çok problemli. Hı hı. Bunlardan biriyle oynadı Fenerbahçe. Biri Lyon, diğeri de Marsilya. Çok problemli taraftarları var. Her an olay çıkabilir. Geçtiğimiz yıllarda Lig 1'i takip edenler de biliyordur. Bazı maçlar yarıda kaldı. Hı hı. Bazı maçlar daha sonrasında seyircisiz oynandı. Böyle problemler var. Yalnız Fransa'da Lig 1'de böyle küfürlerde hakemler oyunu durduruyorlar. Tekrarı halinde maçı tatil ediyorlar. UEFA'nın bu standardı yok. Ya Şampiyonlar Ligi'nde maçı işte İtalyan hakem yönetiyor. Ya ben maçı durdururum ya da bu maçı tatil ederim diye bir şey yok. Maçı tatil ederse zaten UEFA kuralları çerçevesinde yandın. Hükmen mağlup ilan ediyorsun. Bir sene Avrupa Kupalarından men alıyorsun. Böyle bir
2: Lyon
3: şey.
2: Lyon bu arada ciddi ceza alacak. Onu da söyleyeyim. Gendouzi'ye ve Fenerbahçe oyuncularına saldırı dolayısıyla.
3: O antrenörün yaptığı normal değil.
2: O Lyon antrenörü ise, ki antrenörü olarak ortaya çıktı. Kaleci antrenörü olarak ortaya, evet, çıktı. Çok ciddi bir ceza işlem uygulanacak gibi gözüküyor Lyon'a. Hatta sağ kapama bile olabilir. Onlar için olabilir. Fenerbahçe taraftarı için maç öncesi işte meşalelerden dolayı belki bir ceza işlem olabilir. Meşale yanmasından dolayı Fenerbahçe taraftarı. Onun haricinde öyle sağ kapama ciddi ceza ben beklemiyorum.
3: Para cezası veriliyor.
2: Videolar var, şu var tarzında bazı durumlar var. Ona da para cezası verilebilir diye düşünüyorum ben.
3: Ya yani, artık ne? Hayır, şu Fenerbahçe'nin, ama Fenerbahçe kulübünün ilgisi yok. Olayı izledik. Bu tamamen Lyon Marsilya, birbirlerinden nefret ediyorlar. Lyon'la Marsilya taraftarları. Bunun maalesef sahaya yansıması oldu.
2: Birisi bu arada Marsilya taraftarı aşırı soldur. Lyon taraftarı aşırı sağdır Fransa'da. Marsilya'da bu arada taraftar portresine baktığımızda göçmenler çok ağırlıktadır. Marsilya tehlikeli bir yerdir. Bunu da söyleyeyim.
3: Tabii tabii.
2: Gittiniz mi Ercan abi, gitmişsinizdir.
3: Ben gittim.
2: Marsilya çok tehlikeli bir yer.
3: Marsilya Fenerbahçe maçına gitmiştim. Ama o gün şöyle bir olay vardı. Marsilya cezalı olduğu için seyircisiz oynandı maç ve Fenerbahçe kazandı. Çünkü Marsilya geçen yıldan kalan cezasını almıştı seyircisiz. Klasik ya Marsilya taraftarı. Bu yüzden de Fenerbahçe'nin işine yaramış.
2: İşine yaradı. Çok tehlikelidir. Her iki taraftar da tehlikelidir. Marsilya bu arada Fenerbahçe ile Marsilya arasında çok sayıda oyuncu transferi vardır. Oyuncu alırken de çok zorlanır Türk kulüpleri Marsilya'dan. Öyle bir yokuşa sürer Marsilya yönetimi genelde. Böyle bir durum vardır ama sonunda tatlıya bağlanır her seferinde. Marsilya ile Fenerbahçe taraftarları bu arada dünkü karşılaşmadan sonra artık kendilerini kardeş ilan etmeye başladılar. Bunu da aktarmış olayım. İşin esprili kısmı.

0: Arabada sizi dinliyoruz. Takımlarımıza Avrupa Kupalarında başarılar. Ercan abiye de çok selamlar
1: teşekkür
0: diye
1: iletmiş.
0: Çok teşekkürler, bunu da aktarmış olalım. Beşiktaş taraftarı Miretti'yi soruyor. İlerleyen saat, yeni saat dilimi içerisinde
1: 16 itibariyle İstanbul'a geliyor uçak.
0: Konuşacağız. Evet. Önemli bir transfer bence. Onu da konuşacağız. Yine Fenerbahçe'ye 8 maç için takım ları belirleyen dinleyicilerimiz var. Onu da aktarmış olalım. Artık kim gelirse gelsin. Ya ben o durumdayım. Bir hem futbol sever olarak da ya, daha iyi takımların gelmesini istiyorum. Çünkü seviyemizi de görürüz. Evet. Neler yapmamız gerektiğini görürüz.
1: Ya iyi takımların geleceği kesin.
0: Kesin. Zaten o iyi takımlardan mutlaka 4-8 tanesi, işte 8 maçtan 4 tanesi iyi takımlar olarak gelecekler. Her iki takımımızda da yani toplam tabii. 8 karşılaşma çok iyi takımlarla, hatta hepsi iyi takım. Şampiyonlar Ligi'ne katılan bütün takımlar iyi takım.
1: Ya Bodo kötü takım mı?
0: Viking bile aynı ülkenin takımı, Viking de çok iyi takım.
1: Ha şimdi gittim Bodo deplasmanına. Ben şimdi o deplasmandan şimdiden kime çıkarsa, deplasman çıkarsa çok zor.
0: Galatasaray yendi kendi evinde.
1: Ama Bodo'yu. Deplasman.
0: Deplasman zor. Viking onlar o ülkenin takımı. Evet. Azerbaycan'dan sabah öyle yaban atılacak bir takım değil. Bunu da
1: söyleyeyim. Tabii canım.
0: Akşam Oğuz Aydın Archie Brown uyumunu çok beğendim diyor Yalova'dan Harun Bey. Oğuz'la oynadığı zaman Archie Brown daha verimli oluyor. Siz nasıl yorumlarsınız? Ayrıca Oğuz'un dönüşleri ve fizik gücü defansa bizi ayakta tuttu. İsmail Kartal'ın Greenwood'la oynadığı oyunda sol açın bu defansif işleri yapması gerekiyor. Kerem'den de bu isteniyor. Kerem de son iki maçta oynadığında, lig maçlarında geriye koşuyordu. Orta sahaya koşuyordu. Orta sahada top almaya çalışıyordu. Defansif olarak daha göze battı Kerem.
1: Aynen öyle.
0: Yani Greenwood'da oynadığınız zaman bunları sol açığın yapması gerekiyor. Çünkü Greenwood'da oynadığınız zaman biraz defansif anlamda eksik kalıyorsunuz.
1: Sahada onun stratejisi serbest. Her bölgede Greenwood'u görebiliyoruz.
0: Ayrıca Archie Brown'un maç içerisindeki konsantrasyon kaybı ileride başımıza daha büyük dertler açabilir diye yazmış. O oynayarak zamanla geçebilir. Genç oyuncular, yani 23 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Hayır, fazla riske girmeden oynamayı kendi de kabul edecektir. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde riske girmez.
0: Mikail Bey, geçen haftalarda konuştuk erteleme ile alakalı maç ertelemeleri. Federasyon artık yapmıyor bu durumu.
1: Artık buna alışacağız. Yok ki takvimde yer zaten. Var mı? Yok.
0: Bir dinleyicimiz yazmış. 300 milyon euroluk takımlar kuruyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne kalındı diye öve öve bitiremediniz diye. 18 senedir Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor. Tabii ki öveceğiz. Tabii ki öveceğiz. Ve Şampiyonlar Ligi'nde ileriye gitmek için de o kadroları kurmak gerekiyor. Tabii ki övülecekler. Çok önemli bir başarıya imza attı dün Fenerbahçe. Genelde hep ölüm kalım maçlarında ölüyordu Fenerbahçe. Artık Fenerbahçe dün itibariyle bu, ölmemeyi öğrendi.
1: Bu turnuvanın gediklisini eliyorsun, deliyor onu. Ona göre kuracaksın ve tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılınca o övgüyü alacaksın. Ben bütün sene boyunca Şampiyonlar Ligi'ni daha zevkle izleyeceğim şimdi. Bizim takımlarımız var diye.
0: Çok zevkle Avrupa Kupası maçları izleyeceğiz yine. İzliyorduk ama bu sefer iki Şampiyonlar Ligi'ni Galatasaraylılar çok zevkle izliyorlardı. Diğer takım taraftarları, futbol severleri izliyordu tabii ki ama daha az izliyorlardı. Şimdi Galatasaray taraftarına Fenerbahçe taraftarı da eklendi. Yani bol bol maç izleyeceğiz. Bol bol Şampiyonlar Ligi ayarında güçlü rakipleri rating izleyeceğiz.
1: Yüksek.
0: Ratingleri çok yüksek olacak. Kayseri'den selamlar. Hakan Bey yazmış. Ederson gitsin. Brown Levent'in yedeği olur. Oğuz'a kirayı verin diyenlere selamlar olsun diye yazmış. Var eleştiriler.
1: Kolay mı öyle Ederson'u göndermek değil mi?
0: İsmail Kartal hamleleriyle oyuncular oynadıkları futbolda herkese selam çaktılar. Hepsine teşekkürler. Önemli olan hep buralarda olmak. Fenerbahçe için şimdi hedef Samsun maçı olmalı. Tek maçla kahraman yapmayalım futbolcuları diye yazmış. Öyle bir durum var. Sonuçta bu bir devam eden bir süreç. Yani lig aşaması devam eden bir süreç. Bir maçta da ama Fenerbahçeliler uzun süredir bekliyorlardı.
1: Hayır, maçtan bir gün sonra da bu
0: sevindi
1: işin
0: Fenerbahçeliler.
1: Bir de şu gerçek var. Maçtan bir gün sonra da bu işin keyfini çıkarmak lazım. Taraftar da çıkarır. Yayıncılar da çıkarır. Öyle değil mi? İki takımın Şampiyonlar Ligi'nde. İki takımın büyük bir ihtimalle UEFA Avrupa Ligi'nde kalacak. Bunun keyfi çıkarılmalı.
0: Kesinlikle keyif çıkarılmalı. Aziz Başkan'a teşekkür ediyorum diye yazmış bir dinleyici. Üst düzey bir kaleciyi yeniden takıma kazandırdı Ederson için. Ederson'un uzun topları rakip ceza sahası önüne füze gibi iniyor. Bu bir anda tehlike oluyor. Müthiş bir ayak. Fatih Bey.

0: yazmış. Tebrikler Fenerbahçe diye de devam etmiş. Geçen hafta Ederson'u da şöyle konuştuk. Hatta geçtiğimiz pazartesi programında Konya maçı ile alakalı şöyle bir cümle kullanmıştım. Rakip geldiğinde baskıya, işte stoperlere, beklere baskı yapıyor rakip. Orta sahada baskı yapıyor. İleriye doğru bir şekilde oynadı Ederson dedim. Yani oyun görüşü çok gelişmiş bir kaleciden bahsediyoruz ki uzun yıllar Manchester City'nin kalesini koruyamazdı. Eğer o görüşü olmasaydı. Guardiola takımlarında oynayamazdı. Net olarak söyleyelim.
1: Kalecilerden artık beklenen çizgide kalmaları değil. Kalecilerin oyun kurmada katkısının gitgide artacağını zaten geçtiğimiz yıllar bize göstermişti. Günümüzde kesin bu isteniyor. Yani teknik kapasitesi iyi olmayan kalecinin bir takımla uluslararası düzeyde çok uzun süre forma giymesi çok zor. Bunu kabul edelim. Kalecinin o teknik yapısı, topa olan yumuşaklığı, top tekniğinin yüksekliğiyle pas dağıtımında katkısı olması, bunlardan çok azına sahip olan kaleciler ya yedek kulübesinde otururlar ya da uluslararası düzeyde başarılı olamazlar. Bunu kabul edelim. Artık öyle kaleci aranıyor. Vay onu nasıl çıkardı, bunu çıkardı değil, resmen oyuna katkıda bulunacak. Çünkü atacağı tek topla az önce söylediğimiz gibi sağ kanat forvetin ya da santraforun pozisyona girebilir. Ben bunu başaran kalecilerle çalışmak isterim.
0: Oyunu iyi gören kaleciler. Bir dinleyicimiz yazmış. İsmail Kartal'a sezon başında imza atarken bir gazeteci şu soruyu sorsa ne cevap alırdı? Hocam birini seçin lütfen, Fenerbahçe'yi bu senelikte şampiyon yapmak mı yoksa 18 yıl sonra şampiyonlar ligine sokmak mı diye. Şöyle söyleyeyim, bu soruldu. İsmail Hoca 70 maça çıkacağız dedi. Yani 70'e yakın maça çıkacağız dedi bu sezon. Bu ne demek? Ben Şampiyonlar Ligi gruplarında kalacağım demek.
1: Evet.
0: Ve ben elemeleri de eleyeceğim ve geleceğim demek. Çok sayıda maç oynayacağız demek. Türkiye Kupası dahil buna. Ve Şampiyonlar Ligi'nde daha üst turları düşünüyorum demek. Demek
1: ya bu. Ahmet şu var. Bir kulüptesin, spor kulübünde. Hedefin varken yürümek moral ve mutlulukla olmaz mı? Bir hedefin var. Hı-hı. Ya da üç hedefin var. Ligde hedefin var. Şampiyonlar Ligi'ndesin, Türkiye Kupası'nda oynayacaksın. Hem oyuncular kendine daha iyi bakar, hem de o kulüpte bir istikrar olur. Hedefi kalmayan sadece lig yolunda yürümeye çalışıp ondan sonra da havlu atan kulüpten o sene hayır gelmiyor. Bunu kabul edelim. Artık Avrupa Kupalarında bir yerlere gelmek istiyoruz. Yıllardır bunu söylüyoruz. Ya bir yer olmalı. Artık tekrar şampiyonluk yaşamak istiyoruz Türk takımları olarak. Ya ben taraftar ve seyirci olarak aynı duyguları onların da taraftarların, seyircilerin yaşadığı kanaatindeyim. Biz de burada da yorum yapıyoruz. Aynı olayları biz de istiyoruz.
0: Bir Türk futbol sever olarak, bu ülkenin vatandaşı olarak ve bu kadar yatırım yapılırken futbola açık ve net olarak söylememiz gerekiyor.
1: Başka takımların bir final oynayıp ya da kupa alması... bizim yayıncılığımızın içinde de, Türk spor tarihi içinde de yayıncılığın gelişmesine de yol açacak. Her şeyde gelişeceğiz. Sahalara bakış açısı, taraftar hep gelişecek. Ya bu gelişmeyi... yarı finaller olmalı.
0: Kesinlikle katılıyorum Ercan abi. Sadece işte kulüp takımları değil Avrupa mesaisinde onlar yükselmeli. Milli takımımız için de bunu hep kullandık, hep söyledik. Bizim tüm turnuvalarda bulunmamız ve üst turları hedeflememiz lazım. O yüzden Dünya Kupası mesela bize çok büyük hayal kırıklığına neden
1: evet,
0: oldu.
1: Evet ya, kendi ligin içinde kalırsan, kendi ligin içinde birkaç hafta sonra zaten hakemlerin kötü. Bu hakemler, bu oyun derken gerginlik üst seviyeye yükseliyor. Ne Avrupa'yı düşünüyorsun? Ne o rakiplerin Türkiye'ye gelişini değerlendirmiyorsun. Çünkü gelmiyorlar. Elenmişsin, bitmiş her şey. Katılamamışsın bile. Katılalım. Bir girelim, görelim.
0: O yüzden de hep bulunmalıyız. Tüm Avrupa'ya giden kulüplerimiz de yollarına devam etmeliler. Bakın Haziran sonunda kulüplerimiz sezonu açıyorlar. Daha yaz tatilini yeni başlarken sezonu, ya yeni sezon, bir önceki sezon bitmiş. Çok üzerine geçmeden kulüplerimiz yeni sezon açıyorlar
1: elemelerden dolayı. Transfer yapamıyorsun daha o tarihlerde. Ha şu var, burada başarı gelirse ki tüm Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'ne kalmasıyla beraber Avrupa'da çok iyi puan aldık. Çünkü iki takımımız Şampiyonlar Ligi'nde. Benim en büyük hayalim Avrupa kupalarında öneleme bir tane oynayıp ya da hiç oynamadan direkt olarak bu kupalarda yer almamız. Ben onu hayal ediyorum. O zaman transfer de daha düzgün olur. Gelmek isteyen oyuncu sayısı da daha fazlalaşır. Keşke bunları yaşasak ve başarsak.
0: Bir dinleyicimiz yazmış, Semedo'nun, Ejder Bey, Semedo'nun performansını Ercan abi nasıl yorumlar diye yazmış.
1: Belki bu maçlarda lazım Semedo. Ben öyle yorumlarım. Ya Semedo'dan kopmamak lazım.
0: Diyelim ve bir ara verelim. Yücel abi uyarıyor. Ara sonrası yeni saatte artık Fenerbahçe'yi bitireceğiz. Fenerbahçe konusunu ve yeni konumuz bu akşam oynanacak karşılaşmalar. Beşiktaş ve Trabzonspor'u konuşacağız.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Yeni saat dilimi içerisindeyiz. Artık Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u konuşacağız. İki takımımızın Avrupa mesaisi devam ediyor. Playoff ikinci karşılaşmaları bu akşam Beşiktaş saat 20'de deplasmanda Zalgiris'te oynayacak. İlk karşılaşmayı Beşiktaş skor avantajını alarak kazandı. Önemli evet. Bir skor avantajı aldı. Açıkçası turistik ziyarete gidiyor Beşiktaş diye düşünüyorum. Tabii ki maçlar oynanmadığı için her an her şey olabilir. Çok tehlikeli bir skora dönebilir. Dikkat etmekte fayda var. Tabii ki önlemlerini de almıştır Beşiktaş diye düşünüyorum. Daha zorlanacak rakip, düzeltiyorum, daha zorlanacak takımımız Trabzonspor. Saat 21.30'da o da deplasmanda oynayacak ve French Varoş'la oynayacak Trabzonspor. Evet. İlk karşılaşmayı kendi evinde 1-0 kaybetmişti Trabzonspor. Ama şöyle bir durum var. Trabzonspor daha geç açtı Beşiktaş'a göre. Playoff'lardan oynamaya başladı Avrupa mesaisinde. Sezonu daha geç açtı. Tam anlamıyla kadro olarak da oturmamış bir kadroya sahip olarak düşünüyorum. Maç kondisyonunu da arttırarak daha farklı noktaya geliyor Trabzonspor ki en son Başakşehir karşılaşmasını ligde, Süper Lig'de gördük. Daha farklı oynuyordu, daha iyi oynuyordu Trabzonspor. Ve sakatların da düzelmesi ki Muçi çok önemli bence Trabzonspor için. Özellikle hücum anlamında çok önemli. İlerleyen bölümde Trabzonspor bölümümüzde de konuşacağız. Beşiktaş'ı konuşalım Ercan abi. Beşiktaş rahat bir karşılaşmaya çıkacak diye düşünüyorum. Bazı oyuncuları dinlendirecek. Alanyaspor maçından sonra yıpranan Beşiktaşlı oyuncuları dinlendirecek diye düşünüyorum ben. Ve yeni bir transferi var Beşiktaş'ın, Mirelli ve Miretti. Tabii ki Miretti, düzelteyim. Ve tabii ki dün gelen Poku iki tane transfer yaptı. Bir kanat transferi yaptı. Hem sağ hem sol da oynayabilen bir kanat transferi yaptı Beşiktaş. Ve bir de orta saha transferi yaptı ki Juventus'tan transfer edildi Miretti. Neler söylersiniz? İsterseniz transferle başlayalım.
1: Şimdi Miretti evet Juventus'tan iyi olabilecek bir oyuncu olarak geliyor İstanbul'a. Az sonra İstanbul'da olacak, onu söyleyelim. Poku ben AZ'den biliyorum. Galatasaray'a karşı da forma giydi. Hı hı. Onu da biliyoruz. Poku'nun sürati Beşiktaş'ın en süratli oyuncusu oldu şu andaki rakamlara göre. Ya sürat anlamında Çerni bayağı gerisinde kalıyor. Çerni'yi de başka türlü de kullanabilir. İtalyan'ı biraz orta alan olarak da düşünebilir. Çünkü Poku'nun yetenekleri ayrı Çerni'ye göre. Çerni rakibin üstüne gidiyor, geçiyor. Savunmaya geliyor. Sprinti çok iyi. Bu yüzden ben hatta şaşırdım, Fiorentina'ya gidiyordu. Beşiktaş son anda biraz fiyatı yükseltti tahmin ediyorum. Ve oyuncu da kabul etti. Bir transfer başarısı.
0: Ben geçen sene başka bir takıma gider diye düşünüyordum. Transferi yaptı. Bu sene tekrar bir transfer yaptı kendisi. Biraz geniş alan oyununu seven bir oyuncu. Beşiktaş bir noktada savunmaya çekildiğinde, geriye yaslandığında Beşiktaş'ı rahatlatacak oyunculardan bir tanesi.
1: Onun dışında rakip kapansa da üstüne gidip çalım atıyor.
0: Çalım atma ve adam eksiltme yani yönleri çok kuvvetli.
1: Şimdi Beşiktaş'a genelde diyelim rakipler kapanıyor çok adamla. Solda Trossar, sağda Poku oynadığı zaman şöyle bir şey var. Ortada da Vlahovic. O defanslar işi biraz zora girer.
0: Şimdi teknik direktör Vincenzo Italiano'nun basın toplantısında ilerleyen dakikalarda takip edeceğiz. Maçtan önce dün yaptığı basın toplantısında sizlerle paylaşacağız bir bölümünü. Orada soruldu, şöyle bir cümle kullandı. Trossard'la forma rekabetine girecek diye. Yani sağda oynatmaktan çok solda mı oynatacak acaba? Her iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu Poku.
1: Bence sağda oynatacak. Çünkü Çani ile kabul edelim ki ben Çani'den fazla memnun kaldığını söyleyemem. Hı hı. Yani Çerni ya başka yerde kullanacak ya da transferin bitmesine az bir dönem kaldı. Raşitsa ya da Çerni'den biriyle yollar ayıracaklar.
0: Ben Raşitsa'nın gideceğini düşünüyorum. Raşitsa'yı çok oynatmıyor çünkü hep zaten yedek düşünüyordu kendisini. Çok maçlarda da süre vermedi. Çerni ile daha çok oynadı. Kadroyu da çok bozmadı.
1: Evet, bozmadı. Bu yüzden de ama lig maçında da gördük. Çerni topu alıyor. İşte sağdan sola dönüyor, bir ağırlık var. Hı hı. Sağ kanatta. O da ağırlıktan hoşlanmayan bir hoca. Hı hı. İtalyano. Yani iyi oyuncu ama orada kanat oyuncusunun biraz daha çabuk olması lazım. Hı hı hı. Öyle bir oyuncu talep ediyordu. Böylece Poku'yu aldılar. Miretti de orta alanda değişik bölgelerde ama 8 numara olarak esasında iş yapabilecek.
0: Merkez orta saha.
1: Merkez orta saha bir oyuncu olarak Juventus'tan alınması İtalya'dan, o da bir başarı, onu da söyleyeyim. Hı hı. Ya Beşiktaş fena takım olmuyor. Ya kimler geldi Beşiktaş'ta? Onana geldi, sıfır çekti. İşte Musrati'yi gördük, João Mário aldılar. Beşiktaş taraftarı çıldırıyordu. Onların dışında şimdi alınan oyuncular işte kötü değil. Onu da söyleyelim.
0: İyi transferler. Ben orta saha kurgusunda Miretti'yi nasıl kullanacak bir soru işaretim var. Olaytan'ı beğeniyor ve oynatıyor. Olaytan da bence iyi oynuyor Beşiktaş'ta. Maçlarda özellikle ligimizde, Süper Lig'de çok iyi işlere imza attığını düşünüyorum ben. Orkun ve Salih yerine mi düşünülüyor? Yani Salih, Orkun, Miretti arasında bir forma rekabeti mi olacak? Ya Orkun'u da kaptan mutlaka oynayacak bu takımda diye düşünüyorum. Yani Salih ile beraber bir değişim mi?
1: Salih, Orkun, Miretti olur ilk düşüncesi. Onu söyleyeyim.
0: Yani Olaytan'ı yedeyecek.
1: Olaytan biraz kenarda bekleyebilir. Ya ilk düşüncesi Miretti istediğine göre Salih, Orkun, Miretti yapar.
0: Çünkü Miretti daha işte Juventus'ta baktığımızda daha orta saha, genç bir oyuncu. Miretti evet. De yani 2003 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: 23 yaşında
0: genç bir oyuncu aldı Beşiktaş ve genç oyuncu tecrübesi konusunda orta sahada daha tecrübeli bir oyuncuyla mı devam eder yoksa işte harmanlar mı düşüncem vardı.
1: Harmanlama düşüncesine daha yakınım. Beşiktaş genç oyunculara transferde bayağı ağırlık veriyor. Bilinen oyuncular bunlar. Ve Fabio Miretti de bence başarılı bir girişim oldu. Ben harmanlar kanaatindeyim.
0: Bu Poku Arroyo gibi olmaz değil mi Ercan abi diye sormuş bir dinleyicimiz. Arroyo şu an Brezilya Ligi'nde bayağı iyi. Biraz işte Poku'ya sabretmek lazım galiba diye yazmış.
1: Poku öyle bir oyuncu değil ki.
0: Hazır bir oyuncu Poku. Serkan Bey yazmış bu arada ya mesajı.
1: Poku öyle bir oyuncu değil. Poku'yu işte ne dedik? AZ döneminden itibaren biliyoruz dedik. Yani AZ, Leverkusen 9 maçta da Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir oyuncu geçtiğimiz yıllara baktığımızda. Hı
0: hı. Tecrübeli Poku bu arada. Yani kanat olarak da evet. Her iki kanatta da kullanabileceğiniz ve size işte adam eksiltmede, adam çalımlamada ve hız konusunda ciddi manada katkı sağlayacak bir oyuncu. Biraz Manchester City'deki Doku'ya da benziyor. İsim olarak da biraz...
1: Yani Doku ve Poku.
0: Doku ve Poku. Enteresan bir durum oldu. Biraz onu da andırıyor. Ama adam eksiltmesi, çalımlaması bizim ligimizin çok üzerinde bir oyuncu bu arada. Onu evet. Da söyleyelim. Savunma konusunda biraz defoları var. Savunma konusunda sıkıntıları olabilir. Ama işte kanat bekleri bu konuda daha önemli olacak. Mourinho bu konuda daha savunmaya yönelik olacak. İtalyano'nun oynattığı oyunda özellikle bekler de içeriye gidiyor. Beklerin de içeriye gitmesinden, içeriden.
1: Stoperler de hücuma gidiyor.
0: Hücuma gidiyor. Enteresan bir durum olacak. İyi bir kadro oluyor Beşiktaş.
1: Ya ben İtalyano'nun şu açıklaması bir teknik anlamda bence önemli. Gelişmeye devam ediyoruz diyor. Şimdi şu var, bu görüşe karşı çıkanlar olabilir. Geçen seneleri hatırlayalım. Ya Beşiktaş en azından geliştiğini gösteriyor. Eksi performans sergilemiyor. En son yenildiği Alanya maçında bile bir sürü pozisyonu var.
0: Alanya Spor maçı, onu da zaten bir şimdi araya geçeceğiz birazdan. Ara sonrası onu da konuşalım. Bir tehlike var Beşiktaş için. Ben onu da aradan sonra söylemek istiyorum. Biraz takılı kalmamak lazım. Öyle söyleyeyim, bir giriş yapayım. Yeni transferlerle Beşiktaş iyi noktaya doğru evrilmeye başladı takım anlamında. Eksikliklerini gideriyor. Ben hala bir stopere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ta. Ciddi bir stoper. Akbadu da son dönem bence iyi oynamaya başladı. Biraz tatlı rekabet oluşmaya başladı ama ben yine de bir ekstra bir stopere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
1: İki transfer daha yapılacağı iddia ediliyor Beşiktaş'ta.
0: İki transfer daha.
1: Hatta Önder Özen'in bir de eğer tutturabilirsek transferin son günlerine doğru usta bir oyuncuyla daha anlaşabiliriz açıklaması da var.
0: Yani bir tecrübe,
1: yanında
0: bir tecrübeye daha ihtiyaç var.
1: Tutturabilirsek bir usta oyuncuya da ihtiyacımız olabilir diyor. Bunu hep beraber göreceğiz.
0: İsterseniz bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Kısa aranın ardından Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Biraz önce bir hafif araya geçmeden önce bir girizgah yaptım. Alanya Spor maçı ciddi bir infial yaratmış durumda Beşiktaş'ta ki haklı da. Yani bu pozisyonlara baktığınızda ciddi manada hakemin görmediği, varın görmediği ciddi sıkıntı ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminin ikinci başkanı geçen işte pazartesi günü biz de yayında paylaşmıştık. Canlı olarak vermiştik. Yayında konuştu ve dün de Serdal Adalı federasyonu ziyaret etti ve sonrasında bir açıklama yaptı. Önder Özen açıklama yaptı. Beşiktaş'ta çok sayıda açıklama yapılıyor. Bir İtalyano hakemler hakkında konuşmayacağım diye açıklaması evet. Var maçtan sonra. Bir tehlikeyi görüyorum. Beşiktaş umarım taraftar tabii ki konuşacak. Taraftar hep bunları paylaşacak. Taraftarların görevi bu zaten. Ya bu hep bütün taraftarlar bunu yapıyorlar. Hangi takım olursa olsun düştükleri, gördükleri haksızlığı dile getirmek için devamlı o konu üzerinde konuşuyorlar. Ama benim gördüğüm Beşiktaş bu Alanyaspor'daki kendine göre haksızlığa ve gördüğü haksızlığa karşı yani burada takılı kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir tehlike olarak görüyorum Ercan abi. Ne dersiniz onu? Ya yani yönetim olarak devamlı bu konu üzerine gitme, bu konu üzerinde konuşma ya yani ciddi manada bir tehlike yaratabilir mi Beşiktaş'a?
1: Ya başkanlık düzeyinde ligin ikinci haftasında ben biraz daha tersini düşünüyorum. Daha erken davranmak gerekiyor. Hı hı. Çünkü Beşiktaş maçını yöneten hakem geçtiğimiz yıl Konya maçında da kupa yarı finalinde görev almıştı. Ve Beşiktaş hiç memnun kalmamıştı. Şimdi bu görevlendirmeleri yaparken bunlara dikkat etmek lazım. Hı hı. Bir kere. Ya bu görevlendirmeleri yaptığın anda işte bakın ne oluyor görüyorsunuz. Hı hı. Hala tokat vakası tabii ki konuşuluyor, tartışılıyor. Bu nadir görülen bir şey. Bizim ligimizde de, Avrupa liglerinde, Avrupa kupalarında da nadir görülen bir şey. Ya şimdi bu tokat vakası, Şampiyonlar Ligi'nde dün seyrettiğimiz Lyon-Fenerbahçe maçında Fransız oyuncu böyle bir şey yapsa ne olacaktı?
0: Var uyaracaktı hemen.
1: Uyaracaktı, tokat ver diyecekti. Hakemi görmeme, hakem bunu görmedi diyelim. Tamam görmedi de var uyarmak zorunda. Nasıl uyarmaz? Orada rakibe bir hamle var. Öyle değil mi? Bunu da erken olarak ben şöyle düşünüyorum. Uyarmak gerekiyor.
0: Uyarma tabii ki.
1: Yani merkez hakem işte başkanlık düzeyinde uyarmak da bence önemli.
0: Dün Serdal Adalı'nın yaptığı açıklama, federasyon ziyareti sonrası yaptığı açıklama bence çok önemli bir açıklama.
1: Dünün manşetiydi. Evet.
0: Dünün manşetiydi. Ben hayretler içerisindeyim. Çünkü bunu daha önceden de duydum ben. Çünkü hep federasyona gidiliyor ve federasyon çok iyi olacak, daha iyi olacak, sıkıntılar ortadan kalkacak deniyor. Ama sıkıntılar hiç ortadan kalkmıyor bazı takımlar için.
1: Evet.
0: Hep aynı sıkıntıları yaşıyorlar. Dün Serdal Adalı da ilk hafta Fenerbahçe'nin başına geldi, ikinci hafta bizim başımıza geldi. Bundan sonra diğer takımların da başına gelecek diye açıklaması var. Yani böyle bir sıkıntı var ve federasyon ne yapmaya çalışıyor bu konu hakkında? Merkez Hakem Kurulu'nu, daha doğrusu Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı görevden alamama durumu. Yani bu bence ciddi manada sıkıntı, Türk futbolunun önünde çok büyük bir engel olarak görüyorum bu durumu.
1: Şu var.
0: İstenmiyor sonuçta. İsteyen çok az takımın olduğu söyleniyor kendisine.
1: Ya şöyle bir gerçek var Ahmet. madem hakemlerde gençleştirme isteniyor, hı hı, hep aynı isimler üzerinden, yine başka bakayım ben olaya, genç bir yıllarını bu mesleğe vermiş, artık hakemlikten ayrılmış genç olan isimler yok mu? Var.
0: Var.
1: Onlardan birinin artık düşünme zamanı geldi. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu nesle yakın. Çok taraftarlarını yakından tanıdığı ve futbolu yeni kopmuş, bırakmış hakemliği isimler var. Bence onların denemenin zamanı geldi. Ya artık eskiden hakemlik yapmış.
0: Bir o denenmedi zaten Ercan abi. Her şey denendi.
1: O denenmemesi de enteresan değil mi?
0: Bir o denenmedi.
1: Ben şu hayallere de sahibim. Futbol Federasyonu'nda da, yönetimde de, işte başkan, başkan yardımcısı, Türk futboluna emek vermiş insanların ve herkesin kabul edeceği, saygı duyacağı insanların, bence Futbol Federasyonu'nda görev almanın zamanı geldi ve geçiyor.
0: Ben de sizle aynı fikirdeyim ama orada da işte maalesef fanatizm de devreye giriyor. Maalesef işte o takımda, o takımından olduğu için olmaz, işte başkan düzeyinde olmaz, bu takımdan, bu takımda olduğu için olmaz. Yani Türkiye'de herkes birbirine böyle topu atıyor Ercan
1: abi. Şöyle bir şey var. Şenez Erzik gibi bir futbol insanı yetişmedi hala Futbol Federasyonu'nda Türkiye'de.
0: Yetişti ama biz çıkartamadık
1: ya
0: Ercan
1: UEFA'da, abi. FIFA'da bizim bir ağırlığımız vardı. Bürokratik alanda, yönetim kadrolarında. Bizim hamlelerimizin oraya doğru olması lazım. Ya futbolun içindeki sorunları, futbolun içinden gelen kişilerin çözme ihtimali her zaman daha yüksektir. Bütün dünyada kural budur.
0: Ben de sizle aynı fikirdeyim. Ama işte bizde de bu devreye giriyor. Yok o takımdan, yok şu takımdan, yok şöyle, yok böyle. Yani eğer bir şeyi düzeltmek istiyorsa ve bu göreve talipse, o göreve talip olduğunda artık o takımın işte eski oyuncusu ya da eski teknik direktörü ya da işte eski personeli değil, daha farklı bir kimlikle geliyor oraya. Herkesi kucaklayacak bir kimlikle oraya gelmesi gerekiyor. Ya aslında normal olan bu. Bunu diğer mesela federasyonlara baktığımda bunu görüyorum. Mesela Hırvatistan denen bir ülke var Ercan abi. Evet. Hep bunu söylüyorum. Hırvatistan'daki futbol federasyonu başkanları eski futbolcular. Şükerlerden bahsediyorum. Evet. Ve hep böyle bir gelenek olarak da devam ediyor bu durum. Baktığınızda diğer futbol federasyonlarına hep futboldan gelen isimler. Yani en basiti mesela kulüp yönetimlerinde de aynı durum var. Bayern Münih'ten bahsediyoruz. Dünyanın en önemli kulüplerinden bir tanesi. Kulüp yönetimini kim yönetiyor? Kim yönetiyor Bayern Münih'i? İş adamları mı yönetiyor? Hayır.
1: Öyle şey olur mu? Bayern Münih'te zaten öyle bir şey yok da. Bu futbol federasyonlarına da yansımalı. Ya bizim ülkemizde örnekleri var. Jimnastik Federasyonu'nun başkanı Türkiye'de uzun yıllar jimnastiği başarıyla yapmış, başarılar kazanmış bir isim mesela. Güreş Federasyonu Başkanı da öyle. Neden o? Ya Voleybol Federasyonu'nun yaptığı inanılmaz büyük işleri futbol niye yapamasın? Ya bizim daha en yakın 3 tane örnek verdim. Bir sürü federasyon var öyle. Neden olmasın ki? Neden? Onlar daha iyi biliyorlar. Tabii o işin içinden gelmişler.
0: Benim anladığım maalesef işte böyle bir ahbap çavuş ilişkisi var federasyonda Ercan abi. Yani sadece federasyon yönetimiyle de olacak iş değil. Profesyonellerle de olacak bu iş. Ya profesyonel, ben mesela federasyona en son gittiğimde 20 sene önceki gördüm. Profesyonelleri görüyordum yine. Değişmemişler ki. 20 sene önce oradayken 20 sene sonra gittiğimde federasyona yine aynı yüzler, aynı isimler. Baktığınızda işte hakemlere bakıyorsunuz. Kendi hakemliği iyi değil. Şimdi hakemlere not veriyorlar gözlemci olarak.
1: Ya kendi hakemliği iyi değil.
0: İyi değil ve gözlemci olarak hareket ediyorlar
1: kendi
0: şimdi.
1: Kendi hakemliğinden ötürü bayağı zamanda şikayet olmuş isimler yorum yapıyor mesela. Yapıyorsun da sen de kötüydün.
0: İşte evet. Yani şimdiki hakem de bakıyor. Senin hakemliğin de çok iyi değildi. Beni neden eleştiriyorsun diyor. Hocam diyor. Hatta hakem hocaları onlar biliyorsunuz. Evet. Hocam beni niye eleştiriyorsunuz? Siz de çok eleştiriliyordunuz. Beni niye eleştiriyorsunuz diyorlar. Yani bu artık buna bir çözüm bulunması lazım. Ben bunu bu programa daha doğrusu Radyo Spor'da yayına başladığımda şöyle bir fikir atmıştım ortaya. Biraz eleştirilmiştim. Ben federasyonun da yabancı olması gerektiğine inanıyorum. Profesyonellerin de yabancı olmasını gerektiğine.

0: gerektiğine inanıyorum. Çünkü yapamıyoruz bunu demiştim. Bunu ara ara da dillendirmiştim. Bu programda da sizle yaptığımız programda da dillendirmiştim. Ama maalesef işte yani bu ortaya çıkıyor. Devamlı bir sıkıntı, devamlı bir problem. Yani bunu çözülemiyor. Bizim çözmemiz lazım. Biraz önce ne konuşmuştuk aradan önce? Kulüplerimizin Avrupa kupalarında üst turlara çıkması gerekiyor. Devamlı Avrupa kupalarında yer almamız gerekiyor. Milli takımımızın hem Avrupa Şampiyonası'nın hem Dünya Kupası'nda iyi yerlerde olması gerekiyor. Hep bu turnuvalara katılmamız gerekiyor. Çünkü ülkemiz olarak, ülke olarak futbola yaptığımız yatırımın karşılığını almamız gerekiyor. 90 milyona yakın bir ülke nüfusunda doğru düzgün futbolcu nasıl çıkartamıyoruz? Doğru düzgün sporcu nasıl çıkartamıyoruz? Ya bir bakmamız lazım bunlara. Ya biz o kadar kötü değiliz. Ya, bunun karşılığını almamız gerekiyor.
1: Evet doğru. Bu vizyon işi. Vizyon, geniş bakma, geleceği hesaplama, düşünme. Bütün bunlarda mesele başarılı olmak. Yani nasıl örneklerini verdim. Çok başarılı federasyonlarımız var Türkiye'de. Çok başarılı. Ve uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Futbol Federasyonu da o başarıya yaklaşması gerekiyor.
0: Şunu da kabul ediyorum Ercan abi, bunu da söylememiz lazım. Çok ciddi bir baskı da görüyorlar. Federasyon yetkililerinin ve profesyonellerin özellikle çok ciddi bir baskıya maruz kaldığını da biliyorum. Sadece işte dört büyük yok. Başka başka takımlar var. Çok sayıda takım var. Çok sayıda ilin takımı var. O ilin önemli önde gelen isimleri. Ciddi bir baskı yapıyorlar federasyona. Ya bunları da duyuyoruz, görüyoruz. Onu da anlayabiliyorum ben. Gerçekten onu da anlayabiliyorum ama ya bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Bu problemi aşmamız gerekiyor. Bunu aştığımız zaman herkes çok mutlu olacak.
1: Ya şimdi bu arada son dakika gelişmesini de verelim. Fabio Miretti İstanbul'da.
0: Geldi.
1: İstanbul'a geldi şu anda.
0: Beşiktaş'ın yeni transferi.
1: Atatürk Havalimanı'nda Fabio Miretti. Bu son dakika gelişmesini de değerli dinleyicilerimizle paylaşalım.
0: Şu an televizyon kanalları da vermeye başladılar. Hatta röportajlar da yapmaya başladılar. Fabio Miretti Beşiktaş için İstanbul'da başlığını da attı kanallar. Bunu da aktarmış olalım. Juventus'tan Beşiktaş'ın transferi.
1: Evet.
0: Juventus, siz demiştiniz Fiorentina'ya transfer olma ihtimali vardı demiştiniz.
1: Poku.
0: Miretti için dememiştiniz onu.
1: Miretti İtalya için de transfer arayışındaydı ama Beşiktaş'la yapılan görüşmelerde burada tabii İtalyan'ın faktörü ön plana çıktı.
0: Çünkü Miretti, biraz bekleyin demişti Önder Özen. Miretti için söylemişti Miretti ben diye düşünüyorum. Genç bir oyuncu. 2003 doğumlu ve çok genç bir oyuncu. Juventus gibi bir takımda Şampiyonlar Ligi tecrübesi var, oynadı. İtalya tecrübesi var. İtalya'da çok önemli bir oyuncu. Onu da aktarmış olalım. Diyelim ve bir İtalyano'nun basın toplantısı vardı. Onu dinleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Vincenzo Italiano'nun, Beşiktaş Teknik Direktörü'nün maçtan önce yaptığı basın toplantısında dinledik. Beşiktaş'a da başarılar dileklerimizi iletelim. Nasıl bir 11 bekliyorsunuz Beşiktaş'ta? Rotasyon yapmıştı Alanyaspor maçında Beşiktaş Teknik Direktörü. Bu karşılaşmada çok da rotasyon değil, ana bir kadro ile çıkacağını düşünüyorum ben.
1: Ya belki Salih'i yine dinlendirir. Trossard yok.
0: Hı hı. Onu söyledi zaten.
1: Onu söyledi. Onun dışında Çerni'yi oynatır. Hı hı. Salih yoksa Endi de oynar. Ya başka bir isme yöreler mi bilemeyeceğim. Endi de Orkun yapabilir. Hı hı. Tekrar Olayitan yapabilir. Vlahovic'i belki 11'de başlatır. Solda da İlhan oynar. Hı hı. Sağda da ben Çerni'yi değiştireceğini tahmin etmiyorum.
0: Defansif
1: Taylan
0: olarak
1: oynatır mı? Yani o son maçtaki performansını beğendi mi? Ya da devam etsin diyebilir. Mourinho'yu sonra düşünebilir. Solda yine Ottara'yı belki seçer bugün. Hı hı. Rıdvan'ı iyice çok yoruldu Alanya'da. Savunmanın ortasında Calo'yla belki bir değişiklik yapıp Calo'yla Agbadu nasıl oynuyorlar diye bir deneme yapabilir.
0: Basın toplantısında yanında Emirhan vardı. Emirhan olduğu için ben Emirhan'la oynayacak diye düşünüyorum.
1: Ya bazen öyle basın toplantısına geliyor da ondan sonra kulübede oturuyor biliyorsun.
0: Genelde
1: bazen oturuyorlar yani.
0: Bazen oturuyorlar ama genelde oynatıyorlar yani, bu öyle de bir durum oluyor.
1: Ya Emirhan çünkü son maçta o da 11'de oynadı. Hı hı. O da ne olursa olsun çok zor bir iklimde oynandı o maç. Ağustos'un son haftası, güney çok zor biliyorsun. Belki o denemeyi yapar. Solda da Ottara ile başlayabilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi soğukta oynayacaklar yani, Türkiye'ye göre soğuk bir iklimde oynayacaklar.
1: Tam ideal maç havası şu anda yalnız orası. Öyle değerlendirebilirim.
0: Diyelim ve Beşiktaş'a da bir kez daha temsilcimize başarılar dileklerimizi iletelim. İlk maçtan bence turu araladı Beşiktaş. Daha rahat bir karşılaşma oynayacak. Zaten Zalgiris de çok Beşiktaş'ın rakibi olabilecek bir takım değil. Tabii ki futbol bu. Daha oynanmamış bir karşılaşma. Her an her şey olabilir. İlk dakikalarda ciddi bir baskıyla golü bulursa rakip ya da goller bulursa bir sıkıntıya da sıkıntılı bir duruma da evrilme ihtimali var böyle maçların, ama Beşiktaş'ın ben çok daha rahat bir şekilde turu hatta yine kazanarak atlayacağını düşünüyorum.
1: Umarım kazanır tabii, puan alma açısından önemli o.
0: Diyelim ve yavaş yavaş da artık Trabzonspor'a da geçelim. Trabzonspor ilk karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Bence daha iyi oynadı Trabzonspor. Özellikle ikinci yarı rakibine göre daha iyi bir futbol oynadı. Ama Trabzonspor daha geç açtı. Hem Fenerbahçe'ye göre hem Beşiktaş'a göre daha geç sezonu açan ekiplerimizden bir tanesi. Çünkü playofflardan yani bu turdan itibaren Avrupa mesaisine başladı. O yüzden de takımı oturma ve takımın bir şekilde takım kimyasını oturtma konusunda ve
1: problem var.
0: Transferlerin bazılarının daha sonra gelmesi, bazı eksikliklerin dile getirilmesi, ki Fatih Hoca bu eksiklikleri dile getirdi. İlerleyen bölümde Fatih Hoca'nın da, Fatih Tekke'nin de basın toplantısının bir bölümünü takip edeceğiz. Ben ama daha oturmaya başladığını düşünüyorum Trabzonspor kadrosunun ve bazı eksiklikleri vardı. Muçi bence Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu. 10 numara pozisyonunda oynuyor ve hücum konusunda bence iyi bir durumu var. Bu arada bir bakalım, Miretti şu anda basın toplantısında isterseniz hemen canlı olarak Beşiktaş'ın yeni transferi Miretti'nin basın toplantısına bir gidelim. Yücel abiyle de bir göz göze giriyorum. Hemen ona da bakalım. Bazı açıklamalarda bulunuyor. Canlı olarak gidelim.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
4: International experience is very important to me. So this is the choice to come here, and also the coach that I knew from Italy was a part of the choice. So I'm happy.
5: Uluslararası bir tecrübe olduğu için buraya gelmem de bir anlamda bir etkili oldu kariyerimi geliştirmek için ve hocamızı da İtalya'dan zaten tanıyorum. Buraya gelmemdeki hocanın da etkisi gerçekten büyük. Başka soru almıyoruz.
6: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkür ederiz. Canlı yayın.
0: Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti'yi de canlı olarak takip ettik. Çok da soru alınmadı.
1: Tek bir soru, o da İtalyano'nu çok iyi tanıdığım için teklifi kabul ettim ve geldim dedi.
0: Çok zor olmadı dedi. Evet. İtalyano'nun da burada olması, çok teklifi kabul etmem konusunda çok da zor olmadı açıklamasını yaptı. Yeni transfer Fabio Miretti, Juventus'tan transferip sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş'ta sözleşme imzalayacak 23 yaşındaki orta saha, merkez orta saha oyuncusu. Beşiktaş'ı bitirmiştik.
1: Trabzonspor'dan bahsediyor.
0: Konuştuk bu arada. Satılmış Bey sordu. Beşiktaş'ın yeni transferleri Olay Tanrı Çerni'yi kesebilir mi diye sormuş ki Ercan abi söyledi yani Olaytan'dan ziyade Miretti oynar diye orta sahada söyledi.
1: Düşünce ve plan bu.
0: Poku da bence Çerni'yi kesecek gibi düşünülüyor.
1: Poku zaten o süratiyle Çerni'den çok daha fazla süratli. İstenilen İtalyanların az önce basın toplantısında da bahsettiği gibi çok deparı iyi olan bir oyuncuya ihtiyacımız var dedi. Hı hı. Süratli bir oyuncuya ihtiyacımız var dedi sağ kanatta. Çayını o kadar süratli değil. O zaman kim oynayacak anlamına geliyor. Bu Poku.
0: Bakalım. yeni transferler tahminim bu lig maçında da oynamazlar ama lig maçından sonra
1: Poku oynayabilir.
0: Poku oynayabilir. Fenerbahçe maçı.
1: Poku hazır çünkü.
0: Fenerbahçe maçı da görebiliriz bence.
1: Evet ya, Poku antrenmanı da maçını da oynamış durumda, hazır. Ve antrenör de cuma gününden itibaren çalışmalarda beraberiz dediğine göre, ya forma rekabetine hemen başlayacak dediğine göre,
0: lig karşılaşmasına görebiliriz.
1: Görebiliriz. Öyle dedi çünkü.
0: Diyelim ve Trabzonspor'a geri dönelim. Yine ara ara son dakika gelişmeleri olduğu takdirde yine sizlerle de tabii ki paylaşıyor olacağız Radyo Spor'da, Spor Kazanı'nda. Trabzonspor'u konuşuyorduk. Trabzonspor ilk karşılaşmada 1-0 yenik ayrıldı karşılaşmadan kendi evinde. Ama ikinci yarı oyununda biraz daha iyi gözüktü. Doğru. Daha geç açtı. Son lig karşılaşmasında Başakşehir'i yendi Trabzonspor 2-1. Daha iyi bir görüntü de gözüktü açıkçası.
1: Maçta daha iyiydi. Doğru söylüyorsun.
0: O yüzden de bu karşılaşmada French Varoş da yabana atılacak bir takım değil. Bence kompakt bir takım. Hep de öyleydi French Varoş. Bugüne kadar da rakipleri olarak bizim takımlarımıza karşılaştığında hep bu kompakt görüntüsünü sergilemişti. Yine aynı şekilde kendi evinde daha 1-0'ın da rahatlığıyla oynayacaklar diye düşünüyorum. Ama bence Trabzonspor daha atak oynayacak. Tabii ki atak oynamak durumunda turu geçmek istiyorsa temsilcimiz Trabzonspor. Evet. Çok önemli transfer Muhammed Salah Başakşehir karşılaşmasında gösterdi neden transfer edildiğini net olarak, ki Süper Lig'de haftanın golü olarak seçildi bu arada. Muhammed Salah'ın attığı ikinci gol haftanın golü olarak seçildi. Bunu da aktarmış olalım ve yine çok önemli bir kozu olarak Trabzonspor'un karşımıza çıkacak. Onaçu yine önemli bir koz olarak karşımıza çıkacak bu karşılaşmada.
1: Muçi var.
0: Muçi bence Trabzonspor'un olmazsa olmazı diye düşünüyorum Ercan abi.
1: Muçi'nin çabuk iyileşmesi büyük avantaj oldu. Ben Savyolo'yu da çok beğendiğimi söyleyebilirim, süratini. Sağ kanatta tabii ki dünya yıldızı Salah var. Orta alanda iki oyuncu takıma henüz ulaşmış değiller. O da mecburen, şimdi Ulay'a gitti, Folcarelli'nin sakatlığı var. Malinovski ve Melih'i denemek zorunda. Bu iki isim formunun zirvesinde olduğunu söyleyemeyeceğim. Fakat iki savunma kanadı ligimizin en iyileri arasında rahatlıkla yer alabilir. Birisi Pina, diğeri de Cabral.
0: Cabral.
1: Yani sağ ve sol kanat çok önemli Trabzonspor'da ve iyiler. Ne olursa olsun.
0: Stoper konusunda da çok iyi olduklarını düşünüyorum. Trabzonspor'un evet. Stoper hattına baktığınızda.
1: Batagov iyileşemedi tabii. Keşke hiç sakatlanmasaydı.
0: Batagov da iyileşince, genç oyuncu bu arada Batagov'da. Batagov da iyileşince çok önemli bir stoper hattı olacak.
1: Savic'le bugün Emubu yok.
0: Yok. Kırmızı kart cezalısı. Cenk oynayacak. Cenk de Valencia'da oynadı bu arada. Hem sol bek olarak da oynadı, hem de sol stoper olarak da evet. Oynadı. O yüzden de Cenk de milli takım oyuncumuz. Milli takımda da sıklıkla gördüğümüz oyunculardan bir tanesi. Yani o konuda bir sıkıntının olacağını düşünmüyorum. İyi bir stoper hattı var Trabzonspor'un.
1: Bu akşam bir de kendi evinde oynayacağı için French Varoş öyle istese de işte savunmama dikkat edeyim diye oynayacak hali yok.
0: Bence tek işte şu anda dediğiniz gibi yumuşak karın Trabzonspor'da orta saha.
1: Malinovski ile Melih oynuyor. İşte şimdi acaba başka bir değişiklik yapar mı yapmaz mı bunu bilemeyeceğim. Hı hı. Fakat gözüken bu iki ismin oynayacağı. Ama Trabzonspor'un yine de bu kadrosunun elenmemesi lazım.
0: Bence de bu kadronun elenmemesi gerekiyor.
1: Yazık olur elenirse, onu söyleyeyim.
0: Avrupa Ligi'nde bu kadronun yer alması gerekiyor diye düşünüyorum Beşiktaş'la beraber.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Çünkü öyle kadrolar kuruldu. Yani baktığınızda tabii ki elendiği zaman Konferans Ligi'ne gidecek Trabzonspor. Bunu düşünmek istemiyoruz. Ama yani temsilcimiz Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde, Avrupa Ligi'ne baktığımızda, takımlara baktığımızda küçük bir Şampiyonlar Ligi Ercan abi Avrupa Ligi.
1: Avrupa Ligi'de bu Şampiyonlar Ligi'nden sonra zorluk derecesi yüksek bir kupa.
0: Yani bu takımlar Şampiyonlar Ligi takımları çoğu.
1: Evet, çoğunluk öyle. Ve oranın puanları, geliri de daha fazla Konferans Ligi'nden. Avrupa Ligi'ne katılınca da belirli bir geliri yakalıyorsunuz. Ben o yüzden iki takımın da katılmasını arzu ediyorum. Beşiktaş çok yakın. Trabzonspor da artık bu kadronun katılma ihtimalini yine de yenilmesine rağmen ben daha yüksek görmekteyim Trabzonspor'un da.
0: Orta saha kurgusundan bahsettik. Kanatlar fena değil. Trabzonspor'da özellikle zaten sağ kanat dünya yıldızı. Onu da bir evet. kez daha aktaralım. Bu karşılaşmada da bence önemli bir, çok önemli bir koz olacak. Ve ben karşılaşmayı getirebilecek, golleri atabilecek oyuncuların başında yazıyorum Muhammed Salah'a. Takıma da alışmaya başladığını düşünüyorum. Takımın da ona alışmaya başladığını düşünüyorum. Bazen böyle yıldızlara takımın da alışması gerekiyor.
1: Evet.
0: İşte koşu yolları olsun, işte nasıl tamamlayacağız düşüncesi olsun. Bu biraz öyle tamamlanma konusunda tabii ki geç başladığı için sezon Trabzonspor için ve geç geldiği için Muhammed Salah yerlerine göre biraz daha geç oluyor haliyle. Alışması da geç oluyor. Takımın da ona alışması geç oluyor. Hala bir forvet transferi yapmadı. İşte Fabinho ile orta sahayı bence Trabzonspor önemli ölçüde tamamladı diye düşünüyorum. Hatta sakatlar da düzelince çok daha başka bir formasyon olacak orta sahada diye düşünüyorum. Yerlilerin düzelmesiyle beraber.
1: Katılıyorum sana. Önemli olan şimdi Budapeşte de bu akşam sadece tur atlamak. Yani tek hedef o. Ben şu anda sakatlar o bu hepsini geride bıraktım Trabzonspor için. Çıkacaklar, turu atlayacaklar. Ben onu bekliyorum.
0: Trabzonspor'da bir esprili video vardı. Gördünüz mü son dönem Fatih Hoca'nın, Fatih Tekke'nin videosu?
1: Bu kadro özellikle kovdurur mu?
0: Yok. Ondan sonra işte takım toplantısında bir görüntüsü var. İşte Ruslan'la alakalı,
1: Malinovski
0: ile alakalı. İste diyor, frikikleri sen iste diyor. Sen çok güzel frikik kullanıyorsun diyor. Haberiniz var mı diyor diğer oyunculara söylüyor. Çok keyifli, güzel bir durumdu.
1: Ya attırın, frikik attırmıyorsunuz diyor.
0: Frikik attırmıyorsunuz diyor.
1: Malinovski'ye.
0: Malinovski'ye frikik attırmıyorsunuz diyor. Bakalım eğer frikik olursa da izleyeceğiz gibi gözüküyor diyelim. Yücel abiye de hemen işareti vereyim. Bir Fatih Tekke bandımız vardı. Onu da hemen Fatih Tekke bandını da izleyelim. Dinleyelim, düzelteyim. Yücel abiye hemen işaretimi yapayım. Fatih Tekke eğer hazırsa band, hemen onu da dinleyelim. Sonrasında bir ara vereceğiz. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son Trabzonspor'u konuşuyorduk. Fatih Hoca'nın basın toplantısı, hakemle alakalı söyledikleri var. İlk maçın hakemi gibi olmaz umarım der diyor. İlk maçın hakemini de çok eleştirdi.
1: Bu da iki maç ceza aldı UEFA'dan.
0: Kırmızı kart cezasıydı.
1: Kırmızı kart cezası aldı. Onu da bir haber olarak hatırlatmak isteriz.
0: Paylaşalım. Nazilli'den Fatih Bey, Trabzonspor'un yeni transferi Saviolo hakkında görüşleriniz nelerdir? İleride yüksek ücretlerle transferi konuşulur mu sizce diye yazmış. İyi transfer Saviolo.
1: Konuşulur mu?
0: Genç oyuncu.
1: Genç oyuncu. Neden konuşulmasın bir de. Bir de tabii şimdi Avrupa'da göstereceği performans transferde bayağı iyi bir gösterge oluyor. Ligin dışında Avrupa'da önemli.
0: Yine bir Trabzonspor'da Salah'la alakalı bir sıkıntı var diye yazmış dinleyicimiz. Herkes topu ona vermeye çalışıyor. Müsait olan bir oyuncu olsa bile yine Salah'a top verilmeye çalışılıyor. Bu durum Trabzonspor'un ileride canını yakar diye de devam etmiş.
1: Ya, alışacaklar birbirlerine. Daha alışma konumu devam ediyor. Şimdi tabii Salah'la oynamak isteyebilirler de bu bir takım oyunu. Zaten Fatih Tekke de onu belirtti. İlerleyen dönemlerde daha eşit dağılım olacağını saha içinde ben inanıyorum. Bu şu anda bir alışma süreci. Evet, Salah'ı görelim, Salah'la oynayalım ama futbol bir takım oyunu. Yani soldaki boş oyuncuların da ya da orta alandan forvetin arkasına sızan oyunculara da top atılacağı günleri göreceğiz. Çünkü bir tek Salah'a atmakla olmaz. Dinleyicimizin bu teşhisi, alışma sürecine bağlıyorum ben.
0: Ertan Bey sormuş Ercan abi, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın Trabzonspor'u bu kadar erken form tutmaları ileride lig aşamasında sorun yaratabilir mi? Kadro derinlikleri bunun üstesinden gelebilecek yeterliliğe sahip mi diye sormuş.
1: Form tutmak zorundalar. Dünyada futbolun anlayışı, takvimi değişti. Artık geç form tutmak, erken form tutmak değil. Mesele iki kulvarda da geniş bir şekilde formsuzluğa doğru gitmeden mücadeleye devam etmek. Hani o eski bir söylem haline geldi artık. Çünkü çalışma metotları da değişiyor. çalışma metotları derken antrenmanlardan bahsediyorum. Çünkü artık daha az antrenman, daha çok maç var. Hı hı. O metotlar değiştiği için form düzeylerini de teknik direktörler yeni dünya futbol düzeninde ayarlamak zorundalar. Hı hı. Artık her şey değişti futbolda. 3 günde bir maç var. Ya nasıl Euroleague'de maçlar oynanıyor basketbolda? Futbolda o hale geldi.
0: Çift maç haftası dediğimiz iki karşılaşma oynanıyor. Bir de deplasmana da gidiliyor. Deplasmanda
1: futbolda da olursa şaşırma.
0: Olması gerekiyor bu kadar maç. Zaten bunu bu isteniyordu Ercan abi.
1: Bu isteniyordu tabii.
0: Ciddi ciddi bu isteniyordu. Yani ilerleyen bölümde zaten hem Galatasaray'ı da konuşacağız. Sonrasında kısa bir Avrupa turumuz olur. Orada da konuşuruz. Bu isteniyordu. FIFA da bunu istiyordu. UEFA da bunu istiyordu.
1: Evet, doğru.
0: Bu isteniyor açıkçası. Çok sayıda maç oynanması isteniyor. Bakalım yani buna göre hazırlanması gerekiyor. Kadrolar zaten buna göre kuruluyor. Hadi 300 milyon, 400 milyona kadro kuruyoruz diye takım taraftarları havalanıyorlar ama onu, o kadroların kurulmasının da bir sebebi var işte. Bu tarz durumlar için uzun süren lig maratonunda ve Avrupa mesaisinde yıpranmaları en aza indirebilmek ya da sakatlıkta takımın eksik kalmamasını sağlamak için. Ya
1: eskiden İngiliz takımlarındaydı uzun maç oynama. Hı hı. Kendi ülkelerinde de iki kupa var. Premier Lig, Avrupa kupaları deyince yılda 80 maça yaklaşıyordu bir Avrupa kupalarına katılan İngiliz Premier Lig takımı. Artık bizim takımlarımız da işte Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Kupa, Lig derken 70 maç barajına hı-hı geliyorlar. Artık geç form tutma, erken form tutma. Bunları aşacağız. Hı-hı. Ya bunu teknik direktörler de biliyorlar. Artık o iş bitti. Ya formsuz olduğun anda kaybediyorsun. Eğer o formsuzluğu yaşarsan. O yüzden kadronun geniş olması gerekiyor. Kadroyu geniş halde tutamazsan ve böyle bir yatırım yapamazsan zorluklar yaşarsın normal olarak. Mesele kadronun iyi olması.
0: Kadro iyi olduğu zaman zaten bu sıkıntılar da otomatik olarak ortadan kalkıyor. Trabzonspor'a da temsilcimize bir kez daha başarılar dileklerimizi iletelim. Zor bir karşılaşma. 1-0'ın rövanşında kendi evinde yenilmişti Trabzonspor. Bakalım deplasmanda turu getirebilecek skoru alacak mı? Gönlümüzde her iki takımımızdan yana iki takımımıza da bir kez daha hem Beşiktaş'a hem de Trabzonspor'a başarılar dileklerimizi iletelim. Beşiktaş bu akşam saat 8'de oynayacak, Trabzonspor'da saat 9.30'da oynayacak.
1: Evet.
0: Gelen birkaç tane arada konuşmuştuk ama gelen mesajlar var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı ama Guendouzi ve Greenwood'a ağır cezalar geleceği iddia ediliyor Avrupa basında diye. Bozkurt Bey yazmış.
1: Ben göremedim.
0: Fransa basını yazdı Ercan abi. Ben biliyorum. Fransa
1: basını. Bazı o haberlerinde, Fransa basının bazılarında çıkan haberlerinde yapay zekayla.
0: Gerçeği çok yansıtmıyor.
1: Hazırlanmış fake
0: görsellerle.
1: Görsellerle yapıldığını belirtmeler nedeniyle.
0: Fake haberler.
1: Evet. Bir de burada önemli olan UEFA'nın orada 3 tane gözlemcisi var. Ben ona bakarım. Ya bu onlar da böyle aa bak bu görüntü var, şu görüntü var diye bakmıyorlar. Gözlemci ne gördüyse ona göre karar veriyorlar.
0: Ceza gelirse de ben para cezası olacağını düşünüyorum. Yani evet, zaten Fenerbahçe'ye bir ceza gelmeyecek de Fenerbahçe'ye gelebilecek bir ceza yok. Lyon'a çok ağır ceza gelecek. Çünkü saldırı var. Şiddetli bir saldırı tabii var orada. Yani kaleci antrenörünün yaptığı, ki kaleci antrenörü olduğu
1: ben
0: ortaya
1: Greenwood
0: çıktı.
1: Greenwood nereden çıktı onu anlamadım.
0: Bir hareketi var Greenwood'un. İşte istenmeyen bir hareket. Videosu da var, hatta görüntüsü de var. Aynı durum için Guendouzi de taraftara
1: o
0: yönelik.
1: O hareketler UEFA tarafından para cezası olarak genelde değerlendiriliyor.
0: Yani bir para cezası olduğunu düşünüyorum. Çok ağır bir ceza alacağını düşünmüyorum ben iki oyuncunun da. Ha, her an her şey olabilir. UEFA'ya da çok güvendiğim söylenemez. UEFA da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Türk takımlarına ciddi manada sıkıntı hep yaratmıştır. Geçmişte de yaratmıştı. Bu hala da yaratıyor. Avrupa'da
1: bu olayda bir şey olmaz Ahmet. Ben sanmıyorum.
0: Ben de yani maksimum bir para cezası olarak düşünüyorum. Diyeyim yani bunu da aktarmış olalım. Galatasaraylı taraftarlar biraz da merak ediyorlar. Yeni transferler olsun, yeni durum olsun. Aynı zamanda Galatasaray biraz önce bir paylaşım, bir saat, bir buçuk saat önce bir paylaşım yaptı. Kimleri istiyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde diye. Evet. Galatasaray'da da tatlı bir heyecan var şu anda. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında hangi rakiplerle karşılaşacak? Fenerbahçe'deki gibi Galatasaray'da da aynı heyecan şu anda ortaya çıkmış durumda. Tabii ki Galatasaray geçtiği sezon önemli bir başarıya imza attı Şampiyonlar Ligi'nde. kendi adına üst turları da hedefliyor. Doğru. Daha üstünde hedefliyor. Haliyle hep de kimler çıkacak, ne olacak? Yeni saatteyiz. Yeni saatte beraber de onu göreceğiz. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası artık yeni saatte Galatasaray'da konuşmaya başlayacağız.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Yücel abiyi gönderdik. Vedat geldi. Vedat'a da hoş geldin. Dileklerimizi iletelim. Artık son bölümdeyiz. Galatasaray'ı konuşuyoruz. Galatasaray rahat tabii ki. Rakiplerini bekliyor bu akşam saat 19 yani 7'de. Çekilecek kurada rakiplerini bekliyor Şampiyonlar Ligi lig aşamasında. Dün yemek vardı. Bir takım yemeği vardı.
1: Evet.
0: Takım yemeği yapıldı. Yeni gelen oyunculara kaynaşma anlamında bir yemek düzenlendi. Transfer olarak dün özellikle akşam saatlerinde Leao ismi çok sıklıkla konuşuluyordu. Programın ilk bölümünde biraz konuştuk. Bir giriş yapmıştık aslında. Fakat Leao transferi sonrasında özellikle Avrupa'da İngiltere'den Aston Villa'nın ilgilendiği ve Aston Villa'nın fiyat yükselttiği konuşuldu. Aston Villa ile Galatasaray'ın yarıştığı bu transferde konuşuldu.
1: Doğru. Şimdi şöyle bir gerçek var. Notlarım da var. Değerli dinleyicileri bilgilendirelim. Leao ve Milan artık yolları ayırıyor. Bu kesin. O belli oldu. Venezia maçının kadrosunda yok. Onu da söyleyelim. Ve artık herkes başka şeylere odaklandı. Leao cephesi öyle. Aston Villa dün gece güçlü bir teklif sundu Milan'a. Bu teklif Milan'ın istediği tarzda bir teklif. Aston Villa'nın yalnız teklifi şöyle. Önce diyor satın alma opsiyonuyla ben bir yıllığına kiralayayım. Daha sonra da sana istediğin rakamı vereyim. Ya yani önce bir 8 vereyim diyor kiralama. Sonra da ben sana bu teklifimi işte senin istediğin o 50'ye ulaşacağım diyor. Ama Galatasaray'ın teklifi 45. Ve Leao'ya da 12 milyon euro. Şimdi Aston Villa'nın Leao'ya teklifi 6,5 milyon euro dün gece. Galatasaray bu teklifi yükselttiği için normal koşullarda Galatasaray'ın alması lazım Leao'yu. Eğer istiyorsa.
0: Neredeyse iki kat bu arada Galatasaray'ın.
1: İki kat. Aynen öyle.
0: Oyuncuya teklifi.
1: Evet. Yalnız Aston Villa bu teklifi arttırır mı bunu bilmiyorum. Hangi teklifi? Leao'ya olan teklifi. Çünkü oyuncuyla Leao'nun daha önce yaptığı bir açıklamada hayalinde bir Premier Lig olduğunu biliyoruz. Bu teklifi arttırırsa bir seçme zorunluluğu olursa o zaman Leao'nun cevabını bekleyeceğiz. Spor severler öyle Galatasaraylılar diyor ki Leao'nun cevabı ne olacak? İşte ben şartları saydım. Fakat arada Aston Villa ile Galatasaray teklifi arasında iki katı fark var. Bu teklifi ancak Aston Villa biraz arttırırsa o zaman bir rekabet ortamı doğabilir. Bunu hep beraber görelim.
0: Bazı yorumlar okudum Ercan abi. Leao haricinde işte Leao bu arada Leao gelirse diye konuşuyorum şu anda. Haliyle 11'e Leao'yu koyduğunuz zaman, Batrakov var, Batrakov'u da 11'e monte ettiğiniz zaman Barış Alper bu arada ne yapacak? Hatta Barış Alper'i acaba geride mi, bek olarak mı değerlendirecek diye konuşmalar var.
1: Ya hem bek mi olabilir, acaba, ya bek oynadı zaten daha önceki dönemlerde yoksa...
0: Ama zorunluluktan oynadı.
1: Osimhen'in alternatifini alamadı Galatasaray.
0: Osimhen'in alternatifi... U23 yani genç oyuncu olarak bence değerlendirilebilir. Artı ben mesela Fenerbahçe şimdi transfer yapıyor U23 stopere. İhtiyacı var ama ben bu transferi U23'ten bir stoper defans transferini çok önceden Galatasaray'ın yapacağını düşünüyordum. Çünkü Galatasaray'ın da bir stopere ihtiyacı var mı acaba diye bir kafamdan geçiriyordum kadro mühendisliğinde.
1: Abdülkerim'in olduğu bölgede sanki var. Ya onu değerlendirmemiz gerekiyor bu konuyu. Çünkü Abdülkerim olmadığı zaman Jakobs mu alternatif? Jakobs'u denedi. Hı hı. Jakobs başarılı olamadı.
0: Ama son bu konuşuluyordu. Yani U23'ü başka bir yerde kullanalım. Evet. Stopere Jakobs alternatif olarak kullanılsın düşüncesi vardı.
1: Ya, tam bir alternatif olmaz, idare eder. Ya ben onu da söyledim ya az önce. Başarılı değil. Alternatif olmaz, idare eder.
0: Ya ben bek oyuncusu olarak başarılı görüyorum Jakobs, yani stoper olarak nasıl oynar, ne eder? Bir hazırlık maçında oynattı.
1: Ben izledim kadarıyla o maçı. Başarılıydı. Yanında Lemina vardı. Lemina Jakobs ikilisi oynadılar. Villarreal maçı hatta. Hı hı. Ben başarılı bulmadım. Alternatif iki stoper iyi değil.
0: Orta saha kurgusuyla alakalı işte ne yapılabilir? Yani bizim orta sahamız bazı yorumlar da okudum. Şampiyonlar Ligi için yeterli değil Galatasaray taraftarlarından.
1: Katılabilirim.
0: Ama ya şimdi bir de Galatasaray şöyle, bir dinleyicimiz de yazdı. 10+4 değişti mi acaba diye. 10+4 ligimizde aslında değişmedi.

0: Lemina'ya da arka arkaya maçlarda o sürekliliği olmayan bir oyuncu.
1: Lemina zaten yani orta saha kurgusundan ziyade stoperi yedeklemek için tekrardan
0: Evet.
1: Lemina ile anlaşıldı diye düşünüyorum. Yani Singo da var aslında stoper hattında evet yani U23'ten genç bir oyuncuyu
0: Leslie.
1: istemek. Yani Leslie orta saha stoperden bahsediyorum.
0: Stoper.
1: Yani zaten Singo da var işte Jakobs'u da oynatırım diyor. Abdülkerim'le zaten oynayacak Davinson Sanchez var. Galatasaray'ın stoper hattında ciddi bir problem yok.
0: Singo yalnız
1: U23
0: sakatlık konusunda olağan şüpheli oldu. Ne zaman oynasa
1: sağ bek konusunda da Singo oynar düşüncesi var. Ama iyileşecek Ercan abi
0: hayır
1: sonuçta.
0: ne çok sık sakatlanıyor ama.
1: Çok ciddi bir yatırım yaptı Galatasaray Singo'ya.
0: İşte bu yatırımda hata mı yaptık diye düşünüyor bence yöneticiler. Esas problem orada. Ya hata mı yaptık? 30 milyon euroluk bir yatırım. Bu doğru düz oyuncuyu
1: Bir dinleyicimiz U23 stoper olarak
0: izleyemedik.
1: Arda'ya şans vermek varken niye yabancı oyuncu yok yetiştirsin Galatasaray diye yazmış.
0: Arda'ya şans
1: Kaan
0: verdi
1: var diye
0: olmadı.
1: yazmış. İşte ben de hemen hemen aynı cümleleri kullandım ama Arda'ya şans verildi. Arda o şansı değerlendiremedi diye düşünüyorum ben. Arda geçen sezon da oynadı. Yani bazı
0: Oynadı.
1: maçlarda.
0: O kadar kritik bir mevki ki savunmanın ortası. Oldun oldun olamadın hemen alternatifine bakıyorlar. Bir Arda da savunmada stoper Arda'dan bahsediyorum. Ozan efekti gördük mü? Ozan Kabak'tan bahsediyorum. Ozan'a bir şans verdi Fatih Terim. Almanya'ya transfer oldu. Öyle bir şey var mı hala?
1: Akabinde. Böyle
0: Öyle
1: çok
0: bir hava var mı?
1: uzun sürede
0: E
1: oynamadı
0: tabii.
1: Galatasaray'da.
0: Öyle bir havayı göremedim ben.
1: Yine bir dinleyicimiz sormuş. Leslie ve Enaga'dan faydalanamayacaksa Galatasaray neden kadroda tutuyoruz diye sormuş.
0: Onu
1: Genç
0: bilmiyorum ama
1: oyuncular.
0: Galatasaray'la teknik direktör ve ekibinin tasarrufu. Yani faydalanır mı, faydalanmaz mı? Daha ligin ikinci haftası. Belki faydalanacak, faydalanmak isteyecek. Bunu artık 10. haftadan sonra cevabını, bu soruyu unutmam ben. 10 hafta geçer, Şampiyonlar Ligi maçları. Ondan sonra deriz ki bu oyuncular nerede? Ne yapacak? Bu oyuncularla herhalde Ocak'ta yollar ayrılır mı? O konuları açar konuşuruz.
1: Yani genç oyuncular ikisi de çok Leslie ama U23'e giriyor mu girmiyordu galiba bildiğim kadarıyla. Yine de bir bakmam lazım. Yani sonuçta bir santrofora ihtiyaç var. Tamam Barış Alper Osimhen'i yedekleyebilir.
0: Sadece
1: Bitirdi o.
0: yedekleyebilir.
1: Sadece yedekleyebilir.
0: O kadar. Onun gibi skorer de olamaz.
1: Demirovic ismi geçiyordu.
0: Demirovic olayı bitti. Yani şu Stuttgart'ta Demirovic de kabul etmedi. O olay bitti.
1: Yine gelen bazı mesajlar var. Fatih Terim Ozan'a kimsenin ısrar edemeyeceği kadar ısrar etti. İlk başta yaptığı hataları, yaptırdığı kanatları hatırlayın. Ben Beşiktaş taraftarıyım ama gençlere mutlaka sabredilmesi gerekiyor bence diye. Zaten
0: Ama
1: sorunlarımızdan
0: etmiyor
1: bir
0: ki
1: tanesi o.
0: taraftarlar. Onu söyleyeyim. Çok güzel bir mesaj atmış değerli dinleyicimiz. Fakat artık taraftarlar öyle sabır falan göstermiyor. İki maçta oyuncuyu bitiriyorlar. Öyle değil mi? Ya genç bir oyuncu durun idare edin artık öyle bir bekleme yok Türkiye'de.
1: Büyük takımlarda bir şekilde o forma şansı geliyor. Bence iyi değerlendirilince formayı alıyor futbolcular. Siz ne düşünüyorsunuz diye yazmış bir dinleyicimiz.
0: İyi değerlendirirse alınıyor da çok nadir parmakla gösteriyoruz.
1: Arda'ya güvenmesi Okan Hoca elinden çıkartırdı. Ondan iyi oyuncuyu kimse bilemez zaten. Daha 19 yaşında gelişir daha diye yazmış. Çok genç Arda. Gelişir tabii ki. Ama işte sabretme konusu büyük takımlarda sıkıntılı olabiliyor. Bir dinleyicimiz hep aynı mesajı gönderiyor. İyi yayınlar birinci çorbadan Galatasaray'a Bayern Münih, Fener ve City gelsin. Diğerlerini yendik diye yazmış
0: Evet.
1: dinleyicimiz. Bilemeyiz Şampiyonlar Ligi'nde. O
0: Sen
1: yüzden
0: şu last maçını oldu
1: hangi
0: mesela,
1: takım
0: değil mi?
1: gelirse gelsin. Hangi takım gelirse
0: Chelsea ben
1: gelsin.
0: çok rahat, herkes ne diyordu? Çok rahat Galatasaray kazanır diyordu Sen Julias karşısında.
1: İzmir'den Oktay Bey'in enteresan bir sorusu var Ercan abi. Bunu sormak istiyorum size. Hakemler emin olmadıkları bir pozisyon için VAR görüntüsünü izleme hakkına sahip mi? Emin değilim bir bakmak istiyorum deme özgürlüğü var mı? Ya da sadece belli pozisyonları mı izliyorlar diye yazmış
0: Belli
1: dinleyicimiz.
0: pozisyonlar var ya protokol. Emin değilim. O pozisyonu görmek istiyorum. VAR'ın çağırması gerekiyor. Mutlaka VAR'dan öneri olması gerekiyor.

0: gerekiyor.
1: Yani o protokolle alakalı yani. Bu VAR protokolünde ben kafama göre ortak yemeyeyim, kafama göre ya şu pozisyonu süzemedim izleyeyim diyemiyorsun. İllaki verdiğin kararda da bir yanlışlık varsa senin kulağını uyarıyorlar ama her yanlışı da uyarmıyorlar.
2: Bir de yardımcı hakemle destek alıyorsun. Öyle çok sıkıştığını yardımcı hakem diyor ki ben gördüm diyor. İşte 7 numaralı kırmızı formalı oyuncu itti diyor mesela. O desteği VAR'dan gelmeyen desteği o anda yardımcıdan da alıyorsun.
1: Diyelim ve Galatasaray da tabii ki daha rahat lig maçını bekliyor. Göztepe ile oynayacak Galatasaray. Onu da aktarmış olalım. Ve artık yavaş yavaş onlar için Şampiyonlar Ligi haftaları da başlıyor. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a da.
2: Az kaldı. 8'i değil mi?
1: Tabii 10 gün kaldı Ercan abi.
2: Hiçbir
1: Bunu
2: şey
1: da söyleyelim.
2: kalmadı.
1: Hiçbir şey kalmadı. Önümüzdeki hafta Cuma mı? Tabii Cuma günü. Transfer sezonu bitiyor.
2: Ayın 4'ünde bitiyor.
1: Cuma günü akşam 12'de bitiyor.
2: Avrupa'da da birinde bitiyor.
1: Avrupa'da da birinde bitiyor. Pazartesi, Salı günü bitiyor Avrupa'da da.
2: Çarşamba, Perşembe, Cuma. 3 günü var Türk kulüplerin. Yani başka oyuncu alabilirler mi? Hadi pazartesi de sayalım. 4 gün.
1: Hareketli olacak bazı kulüplerimiz için. Ciddi ciddi hareketli olacak. Özellikle genç oyuncular için hareketli olacak. Bu arada Şampiyonlar Ligi de 8 itibariyle, Salı günü itibariyle başlıyor. Yani hiçbir şey kalmadı artık. Avrupa Kupaları ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlar var. Avrupa Ligi'nde yok ilk hafta maçları. Onu da aktaralım.
2: Evet, başlasın bence de bir an önce. Değil mi?
1: Bir dinleyicimiz sormuş. Osimhen'in yedeği olarak bir oyuncu alınmayacaksa ve Barış Alper'in de orijinal bir formatı olmadığı düşünüldüğünde altyapıdan genç bir kardeşimizi Osimhen'in yedeği olarak oynatmak daha mantıklı ve ekonomik olmaz mı? Emre
2: Böyle
1: Bey yazmış.
2: güzel yazmış da böyle bir oyuncu var mı? Hazır mı? Olabilir mi? O sorular geliyor aklıma. Yoksa düşüncesi güzel ama olsa hemen alırlardı.
1: Bayern Münih diyen arkadaş için bırakın Allah'ından bulsun diyeyim abi diye yaz gülen bir suratla göndermiş dinleyicimiz.
2: Bayern Münih ama yapacak iki takımdan birine gelecek herhalde.
1: Şöyle diyeyim yani kim gelirse gelsin Şampiyonlar Ligi arena sonrası. Tabii ki o takımlar
2: Onlar gelecek
1: gelecek.
2: zaten.
1: Onlar gelecek yani böyle de bir durum söz konusu. Bir dinleyicimiz Abdülkerim, Sara, Barış, Torreira, Lemina değişmeli iş yapmaz daha diye yazmış. Galatasaray taraftarı anladığım kadarıyla dinleyicimiz.
2: Evet.
1: Yani sonuçta bir kadro mühendisliği var ve bu oyuncularla devam edilecek. Sonuçta ciddi yatırım yapıldı. Lemina ile yeni sözleşme imzalandı. Baktığınızda Sara daha çok eski değil, 2 senelik. Aynı
2: Ya daha
1: zamanda
2: transfer
1: Barış.
2: bitmedi. Durun bakalım, değil mi?
1: Tabii daha transfer de bitmedi. Yani Barış daha geçen sezon sözleşmesi düzeltildi Barış'ın diye hatırlıyorum, biliyorum.
2: Öyle oldu.
1: Galatasaray geçen sene altyapıdan yetişen futbolcusunu Fenerbahçe'ye kaptırdı diye biliyorum. Hakan Baltan'ın oğlu bir forvetti diye. Hatta bir başka daha oyuncu altyapıdan Fenerbahçe'ye transfer oldu diye
2: Evet,
1: biliyorum.
2: altyapı transferleri ama tabii A takıma bunun yansıması oluyor mu? Tabii şu an itibariyle olmuş değil.
1: Diyelim ve birkaç dakikamız kaldı. Avrupa mesaisine de hemen girelim. Avrupa mesaisinde şöyle Hull City çok önemli bir başarıya imza attı. Sezonun açılış maçında United'ı yendiler Ercan abi.
2: İlk maç, ilk galibiyet.
1: Premier Lig'de Hull City'nin maç kazanma ihtimalini çok düşük, hatta sıfır görüyordu çoğu.
2: Evet.
1: Otorite bile çok ciddi manada puan almasını bile sürpriz karşılıyordu çoğu otorite.
2: Valla Sky İngiltere'nin önemli yayıncılarından biri. Sky Sports'un bir hesabı var Ahmet. Diyor ki sezon tabii daha başlamamış. 23 puanla küme düşecek ilk takım diyor.
1: Ben Hull City'nin küme düşeceğini tabii ki çok erken konuşuyoruz ama düşünmüyorum Ercan abi.
2: Ya şu
1: Hele son yaptıkları transferlerden sonra
2: ama o
1: yani.
2: transferler tabii yapılmadan önceki bir uygulama bu. Ben de
1: Genç ve yetenekli transfer
2: beşli
1: yaptılar.
2: savunma aldıkları oyuncular kendi evlerinde ellerinden geleni yapıyorlar. Bir de yeni bir lige çıkmış olmanın verdiği heyecan var. Geçtiğimiz yıllardan bir örnek vermek isterim bu konuyla ilgili. Ranieri ve Leicester City, Ranieri gittiğinde demişler ki biz ligde kalalım yeter. İlk sezon. Ve şampiyon oldu Leicester City. Premier Lig şampiyonu oldu. Ya bu Hull City şampiyon olacak anlamına gelmiyor da Premier Lig enteresan bir lig.
1: Arbeloa Fulham'ın antrenörü yeni.
2: Evet.
1: Bir de çok acayip maçtı işte Chelsea Fulham maçı.
2: 3-2. Chelsea kazandı.
1: Ve Chelsea'nin antrenörü Xabi Alonso geçen sezon gönderilmişti. Onun yerine gelen Real Madrid

0: Altyapı antrenörü Arbeloa'ydı. İki eski Real Madrid teknik direktörünün karşılaşmasıydı. 3-2 bitti. Arbeloa'nın bir açıklaması var. İlk haftanın bütün karşılaşmalarını izledim. Bütün takımları izledim. Hiçbir takım daha hazır değil diye açıklaması var Premier Lig'e.
1: İlk maçlar zor.
0: Çok zor. Yani mesela Manchester United'ın yenilmesi kimse düşünmüyordu. Hull City'nin yenmesini kimse düşünmüyordu Ercan abi. Hatta dalga sürpriz. Geçiyorlardı Ercan abi.
1: Çok büyük bir sürpriz.
0: Bir dinleyicimiz Çengelköy'den Vedat Bey, Galatasaray için İsmail'e Sağır transferi kapandı mı? Kapanma ihtimali yüksek çünkü İngiltere'ye başka bir takıma transfer oluyor.
1: Liverpool.
0: Söylentisi vardı. Aynı zamanda Pape Sağır transferinden de Galatasaray çekildi.
1: Ya şu var, İsmail'e Sağır transferinde istenen bonservis 60'a dayandı. Ve hiç indirim yapılmadı Crystal Palace tarafından.
0: Fofana'yı, dünkü Lyon'daki Fofana'yı hem Galatasaray taraftarı kendi takımına istiyor hem Fenerbahçe kendi takımına istiyor taraftarı.
1: Ama o Roma yolcusu.
0: Ama o Roma yolcusu, başta da söylemiştik. Roma yolcusu diyelim, onu da bir kez daha aktarmış olalım. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Çok mesaj geldi bugün. Mesaj gönderen ve göndermeyen tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Ercan abi, eklemek istediğiniz son bir cümle var mı?
1: Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Hem kura çekiminde hem de bu akşam sahaya çıkacak Beşiktaş ve Trabzonspor'a. İyi akşamlar.
0: Ağzınıza sağlık Ercan abi, çok teşekkürler. Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a temsilcilerimize bir kez daha başarılar. Tabii ki kura şansı da takımlarımızın Şampiyonlar Ligi'nde yanında olsun, ama artık kim çıkarsa çıksın Şampiyonlar Ligi sonuçta diyelim. Vedat'a da çok teşekkürler. Ben Ahmet Özölçer. Bir aksilik olmazsa pazartesi tekrar bu programda, bu frekansta görüşmek üzere. Herkese mutlu akşamlar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
5: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
6: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 28 Ağustos 2026 Cuma günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Maçlarla başlangıcı yapacağız. Dün Avrupa Ligi'nde playoff turu rövanş maçları vardı ve temsilcilerimiz Trabzonspor'la Beşiktaş deplasmanda sahaya çıktılar. Fakat istenen skorlar gelmedi. Buna rağmen Beşiktaş ilk maçın skor avantajıyla turu geçti. Avrupa Ligi lig aşamasına kaldı. Zaten o konuda herhangi bir endişe yoktu. Ama Trabzonspor Ferencvaros deplasmanında dün 1-0 kaybettiği maçın rövanşını da 4-0 kaybetti. Karşılaşmanın henüz 13. dakikasında Malinovski rakibine yaptığı sert müdahale sonucu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Ve bu kırmızı karttan 6 dakika sonra Ferencvaros maçtaki ilk golünü attı. İlk yarı 1-0'lık Ferencvaros üstünlüğüyle bittikten sonra ikinci yarı 54'te Macar ekibi 2-0'ı buldu. 57'de Cabral penaltı yaptırdı ikinci sarı karttan. O da kırmızı kart gördü. Trabzonspor 9 kişi kaldı. Bamidele Yusuf, Ferencvaros'un en etkili oyuncusu, onun penaltı golüyle skor 3-0'a geldi. Son bölümde de 86'da bir gol daha buldu Ferencvaros ve maçı 4-0 kazandı. Turu da 5-0'la geçip Avrupa Ligi'ne kalmayı başardılar. Trabzonspor bu sonuçla birlikte yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Konferans Ligi'nde de Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nden farklı olarak lig aşamasında 8 değil 6 maç yapılıyor. Trabzonspor da bugünkü kura çekimiyle birlikte yolu belli olacak. Ve tabii ki flash gelişme olarak Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke karşılaşma sonu maçın yayıncısı ATV'ye yaptığı açıklamada, onlara verdiği röportajda istifa ettiğini duyurdu ilk kez. Kamuoyu Fatih Tekke'den, Trabzonspor yönetimi de büyük ihtimalle o canlı yayınla birlikte istifa haberini duydu. Fakat sabaha karşı Trabzonspor kulübünden de bir açıklama geldi ve Fatih Tekke Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır. Trabzonspor yönetim kurulu olarak Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir. Tekke teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Ahmetspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır denildi. Bu yazılı bir açıklama Trabzonspor'dan. Fatih Tekke'den ikinci bir açıklama yok. Belki bugün içerisinde hoca da kamuoyuna tekrar bir bilgilendirme yapabilir. Gerçekten sürpriz bir gelişme oldu bu Fatih Tekke'nin istifası. Çoğu kişi de zaten bu istifanın kabul edilmemesi gerektiğinden bahsetmiş. Böyle geriye dönük Twitter'a baktığımda, muhabirlere baktığımda, yorumculara baktığımda Trabzonspor yönetimi de benzer düşünmüş olmalı ki bu açıklamayı yaptı. Bakalım bugün neler getirecek Fatih Tekke konusunda. Diğer taraftan Beşiktaş istediği sonucu o da alamadı. Skor olarak 1-0 kaybetti Zalgiris deplasmanında. Ama turu 3-1 ile aldı. Yolun Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Beşiktaş'ın tabii ki büyük resimde önemli olan burada Avrupa Ligi'ne kalabilmekti. Bunu başardı Beşiktaş. Ama biraz daha detaya indiğimizde bu karşılaşmada rakibin de çok yani çok derin bir rotasyon yaptığı düşünüldüğünde 1-0'lık mağlubiyet büyük de bir hatadan geldi. Calon hatasıyla geldi gol. Ve Beşiktaş gol de bulamadı bu zayıf rakibi karşısında. Bunlar tabii eleştirilecektir. Daha yeni lig maçında Alanyaspor'a kaybetmişti siyah beyazlı ekip. Üzerine burada da bir mağlubiyet geldi. Biraz buruk bir tur sevinci oldu diyebiliriz Beşiktaş açısından. Birçok karşılaşma dün oynandı, artık Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde olacak takımlar da belli oldu. Bugün kura çekimi olacak. Rakiplerimiz de kura çekimiyle birlikte belli olacak. Dün Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi vardı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting Lisbon, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve Ajax'le karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin rakipleri de Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa,
Villarreal, Shakhtar, Slavia Prag ve LASK Fenerbahçe'de bu rakiplerle oynayacak. Maçların tarihleri de çok kısa süre içerisinde, en geç yarına kadar açıklanacak ve heyecan artık Eylül'ün ilk haftası itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde başlayacak. Takımlarımıza Şampiyonlar Ligi serüveninde başarılar dileyelim. Peki transfer gündeminde neler oldu dünden bugüne? Orada da yoğun bir gün geride kaldı diyebiliriz. Özellikle Beşiktaş, Poku'yu zaten İstanbul'a getirmişti. Transferi dün resmi olarak açıkladı. Miretti, İtalyan orta saha oyuncusu, dün öğleden sonra o da İstanbul'a geldi. Ve Felix Udokai de Beşiktaş'tan ayrıldı ve Alman ekiplerinden Union Berlin'e transfer oldu. Oyuncu zaten dün de konuşmuştuk bu transfer gelişmesini. Fenerbahçe'de Livakovic'in ayrıldığı dün resmileşti. O da Barcelona'ya transfer oldu. Fenerbahçe için olumsuz denebilecek bir haber, Osterwolde'nin Roma'ya transferi son anda iptal oldu. Dün Fenerbahçe muhabirlerinin neredeyse hepsi benzer haberi geçtiler. Roma'nın son gün ekstra şeyler talep etmesiyle birlikte Osterwolde teklifi kabul etmemiş anladığım kadarıyla ve bu transfer iptal olmuş. Oyuncunun birkaç gün içerisinde İstanbul'a geri dönmesi bekleniyor. Bakalım ne olacak Osterwolde konusunda. Türkiye Futbol Federasyonu biliyorsunuz bu takımdaki ekstra yabancı oyuncular için bir statü değişikliğine gitti Türkiye Kupası özelinde. Osterwolde de eğer takımda kalırsa herhalde bu şekilde kupa maçlarında sadece değerlendirecek gibi gözüküyor. Sarı lacivertler bugün de yeni bir stoper transferi yapacak gibi gözüküyor. Nice'in Ganalı stoperi Koyo Peprah Opong, bu oyuncunun transferi konusunda Nice'le anlaşmaya varıldı. Fransız kaynaklar 12 milyonluk bir bonservisten bahsediyor. Oyuncu bugün İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe bu transferden sonra bir veya birkaç transfer daha düşünüyor. Dün Fenerbahçe cephesinden de kura çekimi sonrası açıklamalar gelmişti. Onlara da göz atacağız. Galatasaray'da ise en büyük gündem şu anda Rafael Leao. Şu anda Leao için Galatasaray'la Aston Villa masada. Farklı haberler geliyor. Galatasaray'ın aslında Milan'la anlaşmayı tamamladığı fakat Leao'nun henüz kararını vermediği genel olarak söylenen bu. Aston Villa'ya göre Galatasaray çok daha yüksek bir maaş teklifi vermesine rağmen oyuncu henüz son kararını vermiş değil. Unai Emery ile de bir görüşme yaptığı söyleniyor. Muhakkak Okan Buruk'la da yapmıştır. Ama kararı herhalde bugün yarın Leao da verecek ve yeni takımı onun da belli olacak. Eğer Leao Aston Villa'yı seçerse Galatasaray'ın hamlesi ne olacak? O da merak konusu. Sonuçta Şampiyonlar Ligi listelerinin verileceği tarih 2 Eylül gecesi. 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece yarısı 1'de. O tarihe kadar liste verilecek. Galatasaray'da bakalım kanat transferi için kimi kadroya katacak. Daha santrfor transferi konuşuluyor, stoper transferi konuşuluyor, merkez orta saha için konuşmalar var ve kalan gün sayısı da ortada. Ben de merakla bekliyorum bu transfer durumunu. Evet, benim dünden öne çıkan gelişmelerim bunlar, paylaşacağım. Şimdi şarkı reklam arasına gidelim. Dönüşte hemen sıcağı sıcağına Trabzonspor'daki maç ve Fatih Tekke gelişmesiyle başlayalım.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: 7.17 saatlerimiz sabah sporunda. Bugün tam kadro birlikteyiz. Ali abi, Aykut abi, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi günler.
0: Evet, iyi günler ama konuşacağımız konular pek iyi olmayacak sanki bugün. Başlangıçta en azından sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Maçı konuşamadan Fatih Tekke'nin istifası. Öncelikle konuşmamız gereken konu bu olacak. Ben itiraf edeyim, maç bitmeden yattım. İkinci yarı artık hani 9 kişi kaldı, penaltı, gol 3-0 oldu. Turla ilgili herhangi bir şansı kalmadı Trabzonspor'un. Bundan sonrasını izlemenin de hani çok bir manası yok diye düşündüm kendi açımdan ve yattım. Sabah kalktığımda Fatih Tekke'nin istifa haberiyle uyandım. Gece Hüseyin abi bana WhatsApp'tan göndermiş sabah. Gayri ihtiyarı tabii telefona bakıyordur herkes. Ben de bakıyorum. Onun Fatih Tekke canlı yayında istifa etti mesajını gördüm. Ben şoka uğradım. Açıkçası bu tarihte, yani daha Eylül ayına gelmeden böyle bir istifa eminim kimse beklemiyordu Trabzonspor'da, futbol kamuoyunda. Hani görevden alınabilme durumunu konuşuyorduk. Hani ilk kim gider, Fatih Tekke mi, İsmail Kartal mı, Okan Buruk mu? Ama dünkü sonuçla birlikte ben böyle bir yol ayrımı düşünmüyordum. Fatih Tekke sıcağı sıcağına, çok fazla belli ki üzerine düşünmeden, duygusal bir kararla dün istifa ettiğini duyurdu. Kesinlikle bence duygusal bir karar ama bir maçta da alınabilecek bir karar değil bu. Yani o bardak belli ki dolmuş. Artık son damlada dün istifa geldi diye düşünüyorum. Çünkü hani futbolda böyle günler olabiliyor çok yaralasa da. Sadece bu maçta istifa eder misin? Bu maçtaki skorla. Ben zannetmiyorum. Ben biriken şeyler olduğunu düşünüyorum. Zaten Fatih Tekke'nin bu sezonki vücut dili de çok iyi değildi. Takımda izlediğim maçlarda böyle bir gerginlik hissediyordum. Özellikle o işte ilk lig karşılaşması, Ferencvaros ilk maçı. Son Başakşehir maçı da bir daha farklıydı. Ama böyle bir gerginlik vardı. Fatih Tekke'nin o tam kovulmalık kadro açıklaması. Fatih Hoca belli ki bir şeylerden memnun değildi. Zaten ve dünkü mağlubiyette, dünkü mağlubiyetin gidişatı da hani kırmızı kartlar vesaire Fatih Tekke'nin bu kararı almasına sebep oldu diye düşündüm. Sonra gerçi Trabzonspor Kulübü kabul edilmedi dedi ama bunu hocayla konuşarak mı, hocayı gerçekten ikna ederek mi, yoksa hani ezberden biz kabul etmiyoruz, devam edecek Fatih Tekke de başında olacak. Hani o açıklama neye göre yapıldı onu da
2: saatine
0: görmek
2: bakarsan
0: lazım.
2: Hocayla sanki konuşulmuş gibi. Hı hı. Çünkü hemen şey yapılmadı, o açıklama gelmedi. Birkaç saat geçti. O yüzden sanki hocayla bir tekrar konuşuldu gibi.
0: Yani
2: ben
0: evet,
2: öyle düşündüm.
0: Olabilir.
2: Saati
0: tabii ki
2: itibariyle.
0: Olabilir ama hani Trabzon'un yazılı açıklaması mı tercih ederim? Daha iyisi Fatih Tekke'den bir belki görüntülü mesaj olsa daha iyi olmaz mıydı? Fatih Tekke'nin, Fatih Hoca'nın ağzından bir şey duysak hani ben daha emin olurdum. Yoksa dediğin gibi olma ihtimali yüksek. Büyük ihtimalle de dediğin gibi olmuştur ama bence daha iyi olanı, nasıl ki biz istifayı Fatih Tekke'nin ağzından duyduk, canlı olarak görenler gördü, ben sonradan gördüm. Burada da geri dönüşü, hani Trabzon'da açıklama yapıp üzerine Fatih Tekke'nin de belki bir mesajı olsa çok daha iyi olurdu. Ben hala hani ufak da olsa devam etmeme ihtimalini düşünüyorum. Fatih Hoca da çünkü hani bir Karadeniz insanı, coşkulu, duygusal, yok ben dönmem diyebilir yani, diyebilir. O bardak gerçekten taştıysa. O yüzden biraz ben bugün bakacağım. Hani gelişmeler ne olacak? Fatih Tekke sonuçta şimdi takım Trabzon'a ne zaman dönecek acaba? Dönmemiştir diye düşünüyorum. Çünkü dönse herhalde haberler gördük, karşılama vesaire. Döndüğü zamanki vücut dili, oradaki basına yapacağı açıklama benim açımdan belirleyici olacak bu durumda.
2: Evet, Aykut Aydın.
1: Vallahi ben şimdi konuşacağım ama ağır konuşacağım. O yüzden kimse kusura bakmasın.
2: Niye arkadaşlar söyleyeyim?
1: Ya bu nasıl bir perşembe günü kardeşim ya? Bu nasıl bir perşembe günü? Şimdi Beşiktaş maçını bir 10 dakika falan izledim ben. Kadroyu gördüm, merak ettim yani kim nerede oynayacak, ne yapar falan diye. Salih'in bir şutunu gördüm. Dedim Salih'e bak, helal olsun ki sonrasını izlemedim. Sizden duyduğuma göre herhalde Beşiktaş'ın ayakta kalan nadir oyuncularından biri Salih. Hı hı. Neyse dedik yani 3-0'ın şeyi, zaten hoca büyük rotasyon yapmış. Normal olur böyle şeyler.
2: Trabzon'a bakayım yok ama ya.
0: Büyük rotasyon yok.
2: Büyük rotasyon yok.
1: Arka tarafta yok.
2: Yani çok bir şey yok yani Beşiktaş'ta. Yani
1: evet işte Kartal diye... oynuyor, şey oynuyor yani, değil mi?
2: Bir Kartal var, bir Ouattara var.
1: Yani başka... Doğru aslına bakarsan zaten Vlahović şey yani. Zaten senin birinci santraforun.
0: Trossard yokken de zaten.
2: Trossard zaten yok. Hani rotasyon sayamazsın onu.
1: Ama demek ki şu varmış Ali, ben buna çok net emin oldum. Ya Orkun olmadığında Beşiktaş bambaşka bir takım var. Bir oyuncu bu kadar etkiler mi diye düşünüyorum. Hakikaten etkiliyormuş. Önce onu söyleyeyim. Beşiktaş'ı neyse zaten 3-0 cepteydi. Onu koyduk. Trabzonspor'a bakayım dedim. Ya Trabzonspor'dan ben çünkü ümitliydim. Ya kalite olarak gerçekten Ferencvaroş'un bayağı üzerinde Trabzon'un kadrosu. Ama bakıyorum Malinovski medya orta sahasını görünce şimdi insana böyle şey geliyor, anladın mı? Bir korku gelir. Çıkarsın şeye. Takım mükemmel. Her tarafı yapılmış. Bir tek arkada işte Savic, Cenk merkezine belki dersin ki ya tam acaba bizim tandemimiz olabilir mi dersin. Ferencvaros gibi bir takıma karşı da idare edersin değil mi? Yani hocanın Pina'yı yedek bekletecek kadar bir rotasyonu var aslında. Geride. Ön tarafa bakınca Salah, Saviolo, Unuaçu, Muçi gayet iyi değil mi dörtlü? Hı hı. Merkeze geliyorsun. Malinovski tam oranın adamı değil. Melih zayıf kalıyor orası. Orada bir sıkıntı olacağı belli. Zaten Malinovski'yi biz yıllarca anlattık. Çok agresif bir oyuncu. 10 numaradan 6-8'e evrilmiş bir isim. Hele Genoa'da tamamen o merkez orta saha oyuncu rolüne bürünmüş bir oyuncu. Yani 10 numaradan o tarafa geçen, yani asıl pozisyonu ön libero olmayan ya da böyle savunma özellikleri çok kuvvetli olmayan oyuncular böyle kırmızı kartlar görürler. Bence %100 haklı bir kırmızı kart. Bu arada herhalde bunda tartışılacak bir taraf yoktur değil mi? Trabzonspor taraftarı da bence kabul eder. Çünkü yani ayağını öyle bir basıyor ki ya, görüntüyü gördüğü anda hakem görmeden muhtemelen dördüncü hakem ya da işte bir uyarı geldi. Sarı çıkardı çünkü başta. Sonra direkt kırmızıyla, yani ekrana gelmediği bölümde de kırmızıyla atıldığını öğrendik. Ondan sonra zaten maçın izlenecek bir tarafı kalmadı. Zaten zayıf olduğum bir yerde bütün takım itibariyle 11 kişinin içinde en zayıf olan 2 tane oyuncudan bir tanesi de atılıyor. E şimdi bu kadar yatırım yapmanın ya da bundan sonra şey yapmanın ne anlamı var? Fatih Hoca'nın devamındaki istifası aslında bir takım şeylerin, ya bu skor 4-0 olduğu için yapılmış, verilmiş bir karar değil bence. İşte 3-4 gün önce hocanın yapmış olduğu açıklama, Fabinho transferiyle tam kovulacak kadro, bunu başkanı da söyledim demesi. Zaten hocanın bilinçaltında bir takım şeyleri kafasında kurduğunun ya da istediği gibi yapılmadığının kanıtı. E şimdi şöyle düşünün. Çok iyi bir araç alıyorsunuz. Önde farlar falan harika. Kaportası mükemmel. Değil mi? İşte bir sürü aksesuar taktırıyorsunuz. Ama bu aracı aslında götürecek ve aracın kuvvetli olduğunu bize gösterecek olan yeri neresi? Motor değil mi? Mesela motoru atıyorum 1-0 diyeyim.
2: 1-0 kullananlar şu an isyan etti. 1-0 motor kullananlar Aykut Aydın'a isyan etti.
1: Ya isyan etti 1-0 ama sen diyorsun ki ben 200-250 ile gitmek istiyorum. Nasıl gideceksin abi? Nasıl gideceğini bana anlatır mısın? Ya mantıken gitme şansı var mı o aracın? Her şeyin mükemmel ha. Dışarıdan baktın da harika. Oo, sağ önde bir bakıyorsun Salah. Bir yaktın sağları, tamam. Mükemmel. Santrafor'a bakıyorsun Onuaçu. Ki bir aydır felaket. O sorunu çözemedi hala Trabzonspor. E Saviolo bir umut var. Cabral bir umut var. E Melih fena oyuncu değil. Ama Malinovski Melih yaptığın zaman merkezi Ferencvaros deplasmanı kolay değil ya. Ben yıllar önce anlattım yani Macaristan'da Videoton'a karşı Trabzon yine çok kuvvetli bir kadroyla, Videoton gerçekten çok zayıf bir ekipken hiç gol atamadı ki Ferencvaros'u da gol atamadı. Ve nasıl döndüğümüzü anlattım o Trabzon maçlarını anlattıktan sonra. Yani göz göre göre bile bile Lades gibi bir şey oldu bu. E hoca da bunların biriktiğinin kanıtı. İşte başta scout'un gitmesi. Hoca dedi ki böyleyken böyle. neyse o konu kapandı. Ama ondan sonra Trabzonspor'un yaptığı hamleler, yani alıp yetiştirip parlatıp üzerine kar edip satmaktan bambaşka bir yere evrildi. Toplanan işte 2 yılda Trabzonspor'un ettiği bütün kar Muhammed Salah ve Fabinho transferleriyle gitti. Şu an 0'a 0'dır değil mi? Bence yani açıklanan rakamları yan yana koyduğumda maliyet performans, ama takımın hazır değil. Takımın en olması gereken yerine transferi daha geçtiğimiz günlerde açıkladınız. Abartmadan söylüyorum. Sadece Fabinho transferi 15 gün önce yapılmış olsa. Ya bu Fabinho zaten bonservisi elinde oyuncu. Belli orada devam etmeyecek. Baktığınız zaman Türkiye standartlarına göre bile açıklanan rakamlar çok normal. O kalitede bir oyuncu için. Yani imza parasıyla birlikte yıllığı 4 milyon euroya geliyor. 4 milyon euro artık ortalama bir oyuncunun, yani kendini kanıtlamamış bir oyuncunun bile Türkiye'de aldığı paralar. Ya abi şu maçlardan önce yapsanız da bu transferi, gözünüz seveyim. Ha, Avrupa cepte diye düşünüyor olabilirsiniz, o ayrı bir şey, ama bu kadar moral bozularak başlarsan sezona, Kasımpaşa beraberliğinde iyi futbol oynamadın. Başakşehir'e karşı biraz kıpırdadın, Muhammed Salah'la maçı çözdün. Ama sadece halının altına biraz süpürülme gibi oldu o. Şimdi Muhammed Salah sizce Konferans Ligi çok motive eder mi? Fabinho'yu eder mi?
2: Hiç etmez.
1: Onaço zaten motivasyonunu kaybetmiş. Hep şey dedikoduları var ya işte. Muhammed Salah ciddi bir para verildi. Kendi parasının artırılması isteniyor. İşte onu takımlar istedi.

0: Sonra senden beklenti artar. Ya beklenti şu, Trabzonspor'un beklentisi şampiyonluk. Taraftarın da gayet normal olarak. Ama hoca şu anda şampiyon olabilecek bir takım iskeleti ya da emaresi bence görmüyor. Ve işler de iyi takımız diyor. Kaliteli bir ekibiz diyor ama bir takım şeyler eksik ve bu en baştan benim en azından devam ettirebileceğim ya da benim başarabileceğim bir şey değil diyor. Ben Fatih Hoca'yı bu anlamda kutlarım ha, bak sadece kutlarım. Niye biliyor musun? 2 haftada 4 puanla başlamışsın. Konferans liginde oynayacaksın. Bu arada Trabzonspor konferans liginde de bayağı ileri noktaya kadar da gidebilir bu kadroyla. Oyuncuları motive edersen. Ama yani belli ki hocanın tam tasvip etmediği hareketler yapılıyor. Başta Salah transferi. Devamında ısrarla işte orta saha, orta saha, orta saha. Ya Trabzonspor kaç tane resmi maç oynadı? 2 tane Ferencvaros, 2 tane lig. Değil mi? Öncesinde de birçok hazırlık maç oynadı. Ya bir tane karşılaşmaya başlayacağım merkeze, doğru düzgün oynayacağı merkeze başlayamaz mı ya? Beşiktaş ilk nereye halletti? Salih'i aldı. Merkeze oturttu. Beşiktaş ondan sonra iyi bir takıma dönüştü. Fenerbahçe ne zaman iyi top oynamaya başladı? Kante ile Guendouzi gelip merkeze birlikte oynamaya başladıktan sonra. Galatasaray'ın yıllardır zaten iyi gitmesinin sebebi işte Torreira yanında kim oynarsa oynasın, değil mi? Yani oradaki Sara bunların sezona iyi ya da kötü hep birlikte oynama alışkanlığıyla hareket eden oyuncularla başlaması. Trabzon en kritik noktada bir Malinowski Melih görüyoruz, bir Bouchard'ı görüyoruz. Olmaz ki. E şimdi Salah motive, tamam Salah'a büyük bir sevgi var. Attığı gollerle de belki hat-trick yapacaktı. Ofsayttan 3. gitti Başakşehir maçında. Ama yani bu kadar inişli çıkışı, bu kadar dalgalanmalı. Şimdi Avrupa şu yüzden önemli. Bu oyuncuları gerçekten bu takımda her topa koşacak, yüreğini ortaya koyacak performansı gösterebilmesi için Avrupa kozunu elinde tutman lazım. Ben konferans mesela o kadar hayaller kurdurtacak kıvama getirmez diye düşünüyorum bu yıldızları. Ha belki sonuna kadar gidersin, kupayı alırsın, o başka bir şey. O başka bir motivasyon kaynağı olur ama şu anda bence bu kadar şey varken hocanın da istifa etmesi, Trabzonspor yönetiminin bunu kabul etmemesi çok normal. Ya takımı hocanın istediği şeye göre kurduğunu düşünüyor. Ya da bu saatten sonra mesela Trabzonspor kime gidecek? Türkiye'den bir teknik adam bence zor. Bu yıldızlar bir de o Türkiye'den gelecek teknik adamı isteyecekler mi? Yani bir takım şeyler yanlış başladı. Hoca da dedi ki ben dedi en baştan çekileyim. Hiç bu takımın da önüne geçmeyeyim. Zaten iyi bir kadro kuruldu. Belki gelecek yeni hoca benden daha iyi performans gösterir. Yoksa dünkü maç özelinde ben Cabral'in penaltı yaptırdığı pozisyonda niye ikinci sarı kartı gördüğünü anlamadım. Malinowski'nin pozisyonu kırmızı kart. Okey, bunu kabul ediyoruz. Ama yani çifte cezalandırma yok dediler. Ben bakıyorum habire var. Avrupa'da diğer maçlarda da var bu arada. O yüzden ya Fatih Tekke konusu bence bir maçlık bir konu değil. Katılıyorum sana orada. Ali sen ne diyorsun? Yani buradan sonra Fatih Hoca'yı tekrar motive edip kaç hafta daha devam eder? Bak ben size söyleyeyim. İlk şeyde bir daha patlayacak. Ve bu sefer geri dönülmeyecek. Belki o esnada Trabzonspor hocalarla görüşecek. Ya bu iş böyledir. Her zaman böyledir. O şey bir kere koptun da bir daha toparlayamaz.
1: Aradan sonra konuşalım istersen.
2: Tamam, daha geniş çaplı aradan sonra Ali abiyle devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kasko.
5: kazancım net sigorta.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
1: Reklam. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.37 saatlerimiz. Ali abi sen neler düşünüyorsun bu konuyla ilgili?
1: Filmi geçen sene geriye sardığımızda Fatih Tekke'nin sezon boyunca Trabzonspor'un hedefleriyle alakalı olarak söyledikleri işte zaman zaman benim tarafımdan, ondan sonra bir süre sonra kamuoyu tarafından da konuşulmuştu, tartışılmıştı. Trabzonspor'un geçen sezonki hedefine, Trabzonspor geçen sezon ne yapabilir? Şimdi bu seneye geldiğimizde Trabzonspor sezonun bitmesinden sonra geçen senenin devamı şeklinde bir transfer politikası izledi. Oyuncular getirdi. Getirdiği oyuncular yıldız diyebileceğimiz oyuncular değildi. Daha önceden konuşulduğu, takıma monte edileceği belli olan isimlerdi. Ve erken transferlerdi. Yani aslında geçen senenin gidişatına göre bir fark yoktu. Bunu herkes gördü. Bu Trabzonspor için olumlu karşılandı. İyi satışlar yapıldı. Gene satış yapılabilecek oyuncular getirildi. Sonra Salah gündemi ortaya çıktı. Salah'la birlikte Trabzonspor'un havası, heyecanı, beklentisi, her şeyi değişti. Orada bir parantez aç. Aynı şey Beşiktaş'ta da oldu. Beşiktaş'ta da Salah gündeme geldi. Serdar Aldal'ın söylediklerinden anladığımız kadarıyla aslında Beşiktaş'ın da planlamasında Salah yoktu. Ama Salah olabilirdi. Olmadı. Beşiktaş tekrar kendi ayarlarına döndü ve yoluna devam etti. Trabzonspor'da da Salah gündeme geldikten sonra kısa süre içerisinde transferin bittiğini gördük. Bütün havayı değiştirdi az önce söylediğim gibi. Üstüne bir de Fabinho transferi geldi Trabzonspor'da. Peki Fabinho transferi Salah olmadan yapılsaydı Trabzonspor'da çok fazla eleştirilir miydi? Ben çok fazla eleştirileceğini düşünmüyorum. Sonuçta 32 yaşında bir oyuncu, çok tecrübeli bir oyuncu. İşte sen geçen gün söyledin, Brezilya milli takımının kadrosunda. Merkezde de Trabzonspor'un ihtiyacı olduğu için öyle çok fazla eleştirilecek. Ya da şu denmezdi, Trabzonspor bir buçuk senedir uyguladığı politikadan sıyrıldı ve Fabinho'yu getirdi, yıldızlara mı dönüyor denmezdi. Biraz daha kalitesi, tecrübesiyle hani bu kadroyu toparlayacak, böyle bir taş gibi düşünülürdü Fabinho transferi. Fakat Salah üstüne Fabinho olunca o da başka bir şekilde değerlendirildi. Şimdi bu noktada eğer bir teknik direktör yönetimle kulübün stratejisi ve planlaması konusunda anlaşamıyorsa ayrılması gerekir. Çok fazla yapabileceği bir şey yok. Çünkü beklenti değiştiği noktada siz aynı yerde kalamazsınız. Ne yazık ki bunu Fatih Tekke geçen sene yaptı. Yani bunun sinyalini vermişti. Trabzonspor'da beklenti değiştiği noktada Fatih Tekke aynı yerdeydi. Trabzonspor geçen sene şampiyon olabilir miydi? Olabilirdi. Trabzonspor Galatasaray'ı yenmedi mi? Galatasaray'ı yendikten sonra işin içinde değil miydi? Net olarak işin içindeydi. Kimi yeneceksin zaten şampiyon olmak için ligde? Galatasaray'ı yeneceksin. Galatasaray'ı yendikten sonra nefes mesafesine geldi Trabzonspor. Ondan sonra Alanya maçıyla beraber başlayan puan kayıpları ve ligde Şampiyonlar Ligi biletini dahi alamadı Trabzonspor. Şampiyon olabilecekken, şampiyonluk ihtimali varken Şampiyonlar Ligi biletini bile alamadı Trabzonspor. Fatih Tekke orada da bir set koydu. Bakın bu gerçek. Bunu geçen sene hep beraber yaşadık. Yani Fatih Tekke tüm sezon boyunca Trabzonspor'un hedefi ilk 4 diyemez. Sezon başlarken olabilir Trabzonspor'un hedefi eldeki yapıya, rakiplere göre. Ama sezon ilerledikten sonra, artık ayağına o şans geldikten sonra Trabzonspor gibi bir camia o fırsatı değerlendirir. Trabzonspor Gaziantep değil. Gaziantep için o nokta geldikten sonra hala onu söylemeyebilirsiniz. Ama Trabzonspor şampiyon bir takım. Ligin büyük takımı. Artık o fırsatı değerlendirirsin. Belki ummuyordun sezon başında ama o fırsatı değerlendirirsin. Fatih Tekke orada kaldı. Şimdi belli ki Salah transferinden sonra da aynı noktada kaldı Fatih Tekke. Yani Fatih Tekke eğer bu takımın başarılı olacağına inanmıyorsa hiç kimse inanamaz. Oyuncular inanamaz. Bu iş böyledir ne yazık ki. Yani Fatih Tekke iyi yapmıştır, kötü yapmıştır ayrı bir konu. Ama Fatih Tekke artık biraz kafasını kaldırıp yukarı bakmak zorundadır. Hedefler değiştiği noktada. Eğer hedefler değiştiği noktada bunu yapamayacağını düşünüyorsa o zaman sezona başlamaz Fatih Tekke. Der ki Ya kusura bakmayın. Hani bu takım salahlık bir takım değil. Bu takım salak gelse de şampiyon olamaz. Beklenti çok değişti. Bana eyvallah der, gider. O zaman sezona niye başlıyor Fatih Tekke? Yani Salah geldikten sonra Trabzonspor seyircisinin nasıl bir havaya girdiğini herhalde Fatih Tekke de herkes gibi gördü. Görmemesine imkan ve ihtimal yok. O değerlendirmelerin orada olması gerekiyor. Artık başka bir Trabzonspor var. Bak bu iyi ya da kötü anlamında söylemiyorum. Bunu tartışabiliriz. Sabaha kadar tartışabiliriz. Dersin ki ya bu doğru bir yapılanma değil. Haklısın. Haklısın. O da der ki ya Trabzonspor ne kadar böyle gidecek? Buna ihtiyacı vardı. Trabzonspor büyük kulüp. Bu şekilde oynuyor. Haklısın. Sen de haklısın. Ama artık teknik direktörünüz o kulüp içindeki değişim yaşandıktan sonra kafa olarak eski kalıyorsa artık çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok. O yüzden bence Trabzonspor yönetimi bu istifayı kabul etmese de artık buradan bir şey çıkmaz. Yani bu ilişki bir hafta daha devam eder. Bilemedin iki hafta daha devam eder. Bilemedin milli araya kadar devam eder. Ama Fatih Tekke'nin artık Trabzonspor'da verimli olma ihtimali de yoktur. O da başka işin gerçek tarafı. Yani Fatih Tekke buna hazır değil belli ki. Kafa olarak, mental olarak. Kendi hazır olmadığı gibi takımın da hazır olmadığını düşünüyor ve kendi hazır olmadığı noktada takımı hazırlaması da mümkün değil. Artık başka bir hikaye var Trabzon'da ve onu yapabileceğine inanan bir teknik adamla çalışması lazım. Yani geçen sene, düzeltiyorum, geçen hafta Gül'ünde esprisi yapıldı. İşte tam kovulmalık kadro. Fatih Tekke'nin sözleri. Ya bu ne demek? Ben hiçbir teknik adamdan böyle bir şey duymadım hayatım boyunca. Duyan var mı? Yerli yabancı. Görevde olan herhangi bir teknik direktörden siz böyle bir şey duydunuz mu? Tam kovulmalık kadro ne demek? Ya bir teknik direktör kendi kadrosu için, kendi takımının için, başında olduğu takım için tam kovulmalık bir kadro der mi? Ve kimse bunu eleştirmedi. Ha güldüler falan. Ne güzel Fatih Tekke konuşuyor dediler. Geçtiler konuyu. Bu nasıl bir şey? Tam kovulmalık kadro. Ben hiç duymadım bak. Ne yerli ne yabancı. Kaç tane teknik direktör geldi geçti. Ben hiçbir teknik direktörün böyle bir şey söylediğini takımıyla alakalı olarak duymadım. Tam kovulmalık kadro. Tam kovulmalık kadroda ne var? Mesela plan dışında yapılmış ne var? Muhammed Salah var. Ya Muhammed Salah'ı da sabaha kadar tartışırız maliyetiyle de oyunu olarak pek tartışmazsın. Ya zaten 3 maçta gördük neler yapabileceğini. Onun demosunu verdi Muhammed Salah. O yüzden de benim gördüğüm Fatih Tekke şampiyonluk mücadelesine hazır değil. Daha yüksek hedeflere hazır değil Fatih Tekke. Fatih Tekke belki daha ağır ilerleyen bir takım istiyordu kafasında. Olmadı. Yönetim başka bir şey düşündü. Belki bir fırsat gördü. Ve o değişime de hazır değil Fatih Tekke. Değişim yapabileceğini de düşünmüyor takımda. O yüzden de geçen haftaki açıklama, işte bu takım artık kovulmalık. Yani şöyle değil ki Trabzonspor. Örnek veriyorum işte Salah, ondan sonra Salah'a yakın başka bir oyuncu, öyle başka bir oyuncu, öyle başka bir oyuncu. Öyle değil Trabzonspor. Trabzonspor ekstra bir Salah getirdi. Ve Salah dışında genelde kaldı. Yani yaptığı transferlerle kendi rotasına yakın kaldı. Şimdi bu noktada tamamen de böyle düşüncelerinden ya da tamamen 1,5 sene önce başladıklarından vazgeçmiş bir kulüp diyemiyoruz. Bir yol oldu yani bir yoldan bir çıktı Trabzonspor. Ama tam böyle hani artık bambaşka bir yere gidiyor. Bence kimse iddia edemez Trabzonspor için. Tek transfer dönemiyle alakalı olarak. Dolayısıyla Fatih Tekke de büyük ihtimalle sizin de söylediğiniz gibi o birikmişlikle beraber böyle bir karar verdi. Ondan sonra anladığımız üzere konuşuldu. Yapma hoca dendi. Duygusal davranıyorsun. O da belki gene duygusal bir karar olarak tamam dedi ama artık böyle olmaz. Bir de böyle kulüp de yönetilmez. Bu doğru bir şey de değil.
0: Yani yönetim için mi?
1: Tabii. Teknik direktör istifa ediyorsa artık sen de önüne bakacaksın. Yani hocayı ikna etmek ne demek? Duygusal karar vermiş diyor. Duygusal karar veriyorsa demek ki duygusal anlamda kırılıyor Fatih Tekke. Yarın öbür gün başka bir maç olacak. Ne olacak? O zaman Fatih Tekke başka bir Fatih Tekke mi olarak karar verecek? Hayır. Daha sezonun dördüncü resmi maçında teknik direktörün duygusal anlamda kırılıyorsa sezonun ilerleyen bölümünde daha zor maçlar da oynayacak. Daha zor dönemler de geçirecek. O zaman gene mi ikna edeceksiniz? Her kötü sonuçta teknik direktörünüzle 2 saat toplantı mı yapacaksınız istifa etme diye? Artık o fikir Fatih Tekke'nin kafasına girmiş. Siz dün ikna ettiniz, yarın ikna edemeyeceksiniz. Peki oyuncu ne düşünecek? Ben Salah'ım mesela. Ben ne düşünürüm şimdi? Fatih Tekke ile alakalı olarak. Ben Malinowski'yim. Ben Onana'yım. Ben Fabinho'yum. Adam dün geldi, bugün teknik direktör istifa ediyor. İstifası geri çekiliyor yani. Oyuncu ne düşünür? Oyuncu için de zor. Bu adam kalacak mı, gidecek mi şimdi? İkna oldu da ne kadarlığına ikna oldu. Dolayısıyla Trabzonspor yönetimi de yani Fatih Tekke'yi ikna çabalarıyla bence yanlış yapıyor.
0: Geçen yıl Sergen Yalçın ligin bitimine 3 maç kala soyunma odasında bir istifa etmişti. Sonra yöneticiler döndürdü. Ama kısa vadeliydi o. Zaten çok uzun soluklu olmayacağı belliydi. Ligin sonuydu sonuçta. Devam etmeyeceğini aşağı yukarı tahmin ediyorduk. Nitekim öyle de oldu. Devam edilmedi. Ama bu tabii ligin başı. Burada da belki Trabzonspor yönetimi milli araya kadar zaman kazanmak istiyor olabilir. Belki dünkü o döndürme sezonu kurtarsın değil, bizi milli araya kadar hasarsız şekilde götürsün diye olabilir. Yoksa dediğine katılıyorum ben de. Bu saatten sonra Fatih Tekke'li uzun soluklu bir birliktelik çıkması çok kolay değil. Buraya kadar iş geldiyse, bardak taştıysa ben de döndürmenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Artık yeni bir isim üzerinde çalışması Trabzonspor için daha iyi olabilir. İşte tek şey burada milli araya kadarki bölümü belki düşünerek döndürmeye çalıştı.
1: Milli araya kadar da 4 lig maçı, bir Avrupa maçı var.
0: Evet yani.
1: Pardon, şey olmayabilir.
0: Konferans liginde olmayabilir.
1: Konferans ligi, yanlış bir şey söylemeyelim.
0: 6 maç olduğu için ona bir bakmak lazım. Ama en az 4 lig maçı var kesin. Ama işte kalması da avantaj mı değil mi? Onu zaman gösterecek.
2: Ya şöyle bir şey var. Ali'ye %100 katılıyorum. Şimdi hepimiz profesyonel işler yapıyoruz değil mi? Bir yerlerde çalışıyoruz. Burada çalışıyoruz mesela. Ben istifa etmeyi kafaya koyduysam ve bunu açıkladıysam, bak bunu kamuoyuna açıklıyorsun ha. Ha, biz gidip mikrofonları açıklamayacağız buradan istifa ettiğimizi. Ama ne diyeceğim? Belki sosyal medyadan yazarsın. Şu görevimden işte istifa ediyorum. Bu kadar zamandır çalıştım. Konuştu patronlar. Bizi ikna ettiler. Empati yapalım sadece ya. Sen o kararı açıkladığın anda sende zaten bitmiş. Ne kadar daha motive olup çalışabilirsin mesela? Ya da bir sadece bir tane şey midir seni istifaya götüren şey? Birçok şeye takılıyorsundur. Tamam mı? İstediğin gibi yapılmıyordur şeyler. Bir sürü şey vardır. Yani problem çözmüşsündür, götürmüşsündür ama artık yorulmuşsundur. Tıkanmıştır bir yerde. İstifa nedir? İstifa bir kere böylesine büyük kurumlarda biri eğer senden istifa ediyorsa senin büyüklüğün gereği zaten ben istifayı kabul etmiyorum hocam duygusal falan, bu çok yanlış bir hareket. Hocamız istifa etmiştir. Gerekli değerlendirmeyi yapacağız. Kamuoyunu bilgilendireceğiz. Dün akşam bence yapılması gereken açıklama buydu Trabzonspor kanadından. Bence onu böyle yaptılar zaten. İstifa kabul edilmemiştir diye. Yani bu gelen süreç, hocanın geçen hafta zaten bunun sinyalini vermesi kafasında zaten birçok tilkinin de ulaştığını gösteriyor. Bu da neyden geçiyor biliyor musun? Şimdi bak Beşiktaş'ta Trossard transferinde taraftar bağırdı. Hocanın hiç planında olmayan, sportif direktörün hiç planında olmayan bir dünya yıldızı için başkan dedi ki acaba mı? Doğru mu? Hı hı. Hikaye böyle başlamadı mı? Ondan sonra görüşüldü, edildi. Ne Önder Özel'in planında var, ne hocanın planında var. Ben iddia ediyorum. Eğer Önder Özen ve Italiano tamam Salah'ı alalım, biz okeyiz deseydi Muhammed Salah şu anda Beşiktaş'taydı. Yani yok forma satışından şu kadar şey istemiş. Menajeri bunu istemiş. Verirdi Beşiktaş o paraları. Öyle söyleyeyim size. Zaten sonrasındaki açıklamalardan da anlıyoruz ki biz masadan kalktık. Ya Önder Hoca'nın Ve şeyin planlamasında yok zaten Muhammed Salah. Ve başkan da önce bir dedi ki acaba şey yapsak mı? O yanlışı yapmadan Beşiktaş döndü. Ben Fatih Tekke'nin de herhangi bir planında mesela Muhammed Salah tarzı bir oyuncu olduğunu kurguladığını düşünmüyorum. Trabzonspor devreye girdi. Bize bir dünya yıldızı lazım dedi. Bunu da anlayabiliyorum. Ama hoca dedi ki ya ben bana Salah getirdiğiniz zaman ben zaten genç gelişmekte olan bir takımım. Benim üzerime ekstra yük bindiriyorsunuz. Sorumluluk çok artıyor. Ama bizim takımımız bunu kaldırabilecek durumda değil. Bana şimdi hemen şampiyonluk demeyin. Bana bir yıl daha verin. Ben seneye zaten geçen sene gördük sona kadar geldik ama bir yerde artık yetmedi nefesimiz. Bu sene daha bunu yaparken bir de gidip senin merkezindeki en potansiyelli oyuncuyu bir anda göndermesi Trabzonspor'un. Olaydan bahsediyorum. Birçok gerçekten kritik oyuncunun gönderilmesi, yerlerine gelen adamlar tamam isim olarak belki beklentiyi karşılayabilir ama takım olmak kolay değil. Bir zamana ihtiyaç var. Ama şu anda bu baskıda zaman yok. Bak iki tane Ferencvaros maçı senin bütün ayarlarını bozdu. Ki Trabzon lige fena başlamadı. 4 puanı var. Galatasaray'ın da 4 puanı var. Fenerbahçe'nin 3 puanı var. Beşiktaş'ın 3 puanı var. Kötü mü Trabzon'un durumu? Ama daha sen iki tane Avrupa'da oynadığın karşılaşmada teknik adamını kaybediyorsun. Bu sadece bir tane maçla ya da 4-0'la açıklanabilecek bir durum değil. Dünyanın sonu da değil. Ferencvaros'a elendi. Zaten Avrupa'nın garanti konferansı oynayacaksın. Belki daha da iyi yerlere gideceksin. Beşiktaş'ın yaptığı planlama ve yapmadığı hatayı Trabzonspor yaptı. Ve bunun faturasını da dedi ki ben de ödüyorum Fatih Tekke. Çünkü benim kurduğum şeyin çok ötesinde bir yere gitti olay. Ve ben bu olayı yönetemem. Bu kadar basit. Ben bugün daha detaylı şeyler olur ama işte Ahmet maçı var değil mi şimdi sırada? Belki onu idare edecek. Ondan sonra zaten bu ayrılığın olacağını düşünüyorum. Muhtemelen de devamında Türk hoca olmaz diye de düşünüyorum.
0: Ben de şöyle kapatayım, reklama gideyim. Fatih Tekke'nin söyledik, kendince haklı gerekçeleri var. Muhakkak yani istifa kararı aldıysa belli şeyler yaşamıştır. Ama dışarıdan bir gözle Fatih Tekke'nin Muhammed Salah gibi bir dünya yıldızıyla daha fazla çalışmak istemesini bekleyebilirdim ben. Yani kendimi onun yerine koyduğumda. Hani Trabzonspor teknik direktörüsün. Aklın ucundan herhalde Salah'ı çalıştırmak geçmiyordu bundan 3 ay önce. Ama böyle bir fırsat önüne geldi, bir dünya yıldızı yani Muhammed Salah. Onunla kaç maç yapabildi şu anda? 4 maç. Hani kalırsa sezonu tamamlar mı bilmiyorum. Ama ben de pek umut görmüyorum. 4-5 maçla birlikte bırakacak. Mesela Salah'ı çalıştırmak çok büyük motivasyon değil mi aslında? Yani Fatih Tekke başka bir yerden bakıyor bu şu an belli ki. Ama bu perspektiften baksa ben takımda kalmak için varını yoğunu ortaya koyacağını düşünürdüm. Çok büyük fırsat değil mi? Yani Muhammed Salah'ı çalıştırmak, onunla antrenman sahasını paylaşmak, maçlarını yönetmek, onunla fikir alışverişinde bulunmak, bu tarz oyuncular sonuçta lider oyuncular. Senden de hani Avrupa futbolunda tamam Fatih Tekke de çok tecrübeli ama Salah seviyesinde hiçbir zaman olmadı. Onun o tecrübesinden faydalanmak Fatih Tekke'yi de büyütürdü bence. Öyle bir fırsatı da kaçırdı hoca. Dediğim gibi kendince haklı sebepler var. Ben şimdi dışarıdan hiçbir şey bilmeden konuşuyorum içeride ne yaşandığını. Ama bu açıdan baksam onun için de güzel motivasyon olabilir diye düşünüyorum. Artık bundan sonrasını göreceğiz diyelim. Reklam arasına gidelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
4: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor.
7: Okula dön.

Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: 7.58 saatlerimiz, dinleyicimiz İbrahim Bey demiş ki bu yaşananlar Fatih Tekke'nin kariyerini de tehlikeye atmıştır. Bundan sonra büyük takımlarda görev alamaz bu düşünce yapısıyla. Büyük bir oyuncuyu da ancak büyük bir hoca olacak kapasitesi maalesef yokmuş diyor. Katılır mısın?
1: Evet.
0: Devam ediyorum. Zeki Bey, Burak Yılmaz hazır boştayken Trabzon boşuna oyalanmasın demiş. Burak Hoca da 3 maçta istifa eder. O duygusallıkla. Burak Yılmaz da bilmiyorum. Trabzon için şu an çok ideal bir teknik direktör adayı gibi gelmiyor bana. Geçen konuştuğumuzda ben Abdullah Avcı demiştim herhalde Trabzonspor'da Fatih Tekke görevde
1: doğru,
0: alırsa.
1: Doğru, en son konuştuğumuzda öyle söylemiştim.
0: Abdullah Avcı, Aykut abi yabancı olur diyor. Salah ve Fabinho'yu getirmişken, Onana, Savic gibi isimler varken tecrübeli bir yabancı da düşünebilir bu kadroya tabii ki. Ben yerlilerden tabii düşünmüştüm doğal aday. Ama yabancı birine de gidebilir Trabzonspor yönetimi.
1: Kim belki var boşta, lig başladı ama artık çok fazla bir hareket alanı yok diye düşünebilirler yabancı teknik adam konusunda. Ama diğer taraftan da çok uzun bir milyara geldiği için milyaraya kadar eğer tabii Fatih Tekke'nin işte istifası geçerli olursa onu da söylemek lazım. Şu an istifayı kabul etmedik diyor Trabzonspor yönetimi. Milyara ile beraber o zaman dediğiniz de olabilir. Uzun olduğu için milyara tecrübeli bir yabancıya gidebilir Trabzonspor.
0: Mehmet Ünlü, Fatih Tekke duygusal karar verdi ama bunu bilinçli bir şekilde de yapmış olabilir mi? Benim üzerimde aşırı baskı var ve ben üzerime düşeni yapayım. İstifa edeyim, yönetim zaten benimle devam etmek isteyecek. Bundan sonra da sorumluluk bende olmaz diye düşünmüş olabilir mi demiş. Yani bilinçli yapmış da olabilir ama ben genelde maç sonu böyle sıcağı sıcağına yapılan açıklamaların bilinçliden çok duygusal olduğunu düşünüyorum. Hani maç biter, bir nefeslenirsin, bir gün geçer üzerinden, hani o tarz hani kararları da çok acele vermemek gerek. Hani bir gün üzerine uyuyup sabah bir tekrar düşünüp o kararı vermek gerek denir. Eğer düşünüyorsa istifayı dün maçtan önce yapsaydı bilinçliyse, yani ben hala çok bilinçli hani olduğunu düşünmüyorum. Duygusal ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Bugün etseydi belki daha bilinçli bir hani düşündü, oturdu, taşındı. Tamam, karar verdi derdim. Ama şu an için öyle düşünmüyorum. Şu an yaptığı da yönetimi de zor durumda bırakmak oldu aslında. Biz hep diyorduk ya, bu kadroda hani başarısızlık olursa ne olur? Oyuncular mı gider? Hayır. Yönetim mi gider? Hayır. Yönetim Salah'ı getirmiş, Fabinho'yu getirmiş. Arallar, hani potansiyelde birçok oyuncu. Kime yazacaktı başarısızlık? Fatih Tekke. En kolay o gönderilecekti. Ama Fatih Tekke öyle mi dedi? En kolay harcanacak ben miyim? İşte kovulmalık kadro dedi. Alın size şimdi baskı. Şimdi bütün topu tekrar yönetime attı. Sanki hani yönetimden, bu da benim çıkarımım, bir intikam almış gibi oldu Fatih Tekke. Yani onları zor durumda bıraktı.
1: Fatih Tekke teknik direktörlük yapıp baskı altına girmemeyi düşünüyorsa böyle bir dünya yok. Yani o da bence bu söylenenlerle uyuşmuyor. Yani hangi teknik direktör Türkiye'de kulüp çalıştırıp baskı altında olmayacağını ya da baskının artmayacağını düşünüyor? O zaman her hafta herkesin istifa etmesi lazım baskıyla beraber. Zaten Türkiye'de teknik adamlara bakış belli. Tamamen skor üzerinden ve geçici dönemler üzerinden bakılıyor. Böyle bir noktada tabii ki Trabzonspor takımı teknik direktör üzerinde baskı olacak. Baskı zaman zaman artacak. İşte o baskıda kırılıp kırılmadığınız zaten sizin teknik direktörlük kariyerinizi şekillendiriyor. Şimdi Fatih Tekke geçen sene tüm sezon boyunca aynı şeyi söyledi. Bu sene bir tık daha yukarı çıktı, iki tık daha yukarı çıktı Trabzonspor. Benim üzerimde çok baskı var, benim üzerimde baskı olmasın, Trabzonspor yönetiminin üzerinde baskı olsun diye bir strateji olamaz.
0: Bunu hani strateji olarak değil, ben tespit olarak hani şey söylüyorum. Bilmiyorum gerçekten baskı yüzünden mi istifa etti, yoksa transfer planlaması konusunda tamamen farklı düşündüğü için mi istifa etti? Onu tabii bilemiyorum. Ama günün sonunda baskıyı yönetimin üzerine attı şu anda. Yani yönetim çok büyük bir hevesle transfer sezonuna girdi. İşte Aral gibi, Saviolo gibi, Cabral gibi yatırımları yaptı. İşte satışlar yaptı. Salah gibi bir dünya yıldızı getirdi. Çok daha farklı şeyler hayal ettirdi. Fabinho'yu getirdi. Ve şu anda yönetimi bu istifa açıklamasıyla baskı altına almadı mı? Benim şeyim o.
1: Bence pek almadı yani. Yönetim ne yapsın böyle bir durumda? Çünkü yönetim bu kadroyu Fatih Tekke'ye emanet etmek istedi. Fatih Tekke'yle devam etmek istedi. Yönetimin orada bir herhalde kafa karışıklığı yoktu. Şunu demediler ya, bu kadroyu biz Fatih Tekke'ye veriyoruz ama yapabilecek mi gibi bir izlenim almadık. Aldıysanız söyleyin. Ben almadım Trabzonspor yönetiminden. Ama teknik direktörün istifa ettiği noktada yönetim olarak yapacağın şey, bence yönetim hatayı burada yaptı. Şu an yaptı. Yani baskıda kırılan bir teknik direktörle devam etme isteği şu an yönetimin hatası oldu. Baskı nasıl olur yönetimde? Teknik direktör istifa etti diye olmaz. İstifa eden teknik direktörden sonra kısa sürede yeni teknik direktörü getirmezsen baskı olur. Seçimin tartışılırsa baskı olur.
0: Ya da şöyle söyleyeyim, yanlış mı ifade ettim? Yani zor durumda bıraktı yönetimi.
1: Zor durumda bıraktı. %100 zor durumda bıraktı.
0: Ben de
1: ama o baskılı, yüzden... bence baskılayamadı. Hani baskı benim üzerimden gitsin Trabzonspor'u. Neyin savaşı ki bu? Hani o da ayrı bir konu. Neyin o zaman alıp veremediği var? Eğer Fatih Tekke bu kadar memnun değilse, o zaman bu transfer hamleleri geldiği anda zaten ipleri koparmalıydı. Bu kadar memnun, yani politikadan bu kadar memnun değilse. Ama devam ediyorsan artık başarılı olmak için devam edeceksin. Ben Trabzonspor yönetimiyim. Seninle çalışmak istiyorum. Sen ilk baskıda kırıldın. Tamam, eyvallah. Ondan sonra benim üzerimdeki baskı yeni seçeceğim teknik direktör ve onun zamanlaması olur. Eğer süreç uzarsa hadi derler, hadi şey gidiyor, maçlar oynanıyor, sen hala bekliyorsun. Bu bir baskıdır. Teknik direktör seçerim. Teknik direktör seçimim kamuoyunu, takımı, camiayı pek memnun etmez. Hemen karşılık vermez. O zaman baskı altına girerim. Ama şu an baskı altında değilim, zor durumdayım. Trabzonspor yönetimi olarak.
0: Ama iyi seçim yapma baskısı da var şu anda. Bu kadroyu kurduk. İyi teknik direktör seçmeliyiz.
1: İşte onu dedim. Baskı öyle olur. Yani teknik direktör seçimin...
0: Tamam, var işte.
1: O şekilde olur.
0: Yani zor yani şu anda yönetimin işi. Kendini Ertuğrul Doğan'ın yerine koy. Salaha yatırım yapmışsın. Daha ya bismillah hocan istifa etti. Onu döndürdün. İki hafta sonra gitti. Ne yapacaksın? Kimi ikna edeceksin? Var mı şu an öyle hazır bir şeyin? Trabzon genelde oyuncu transferi konusunda hani gidişlere hazırlıklı. Değil mi? İşte bugün Batagov'u satsa oraya kim alacağı bellidir büyük ihtimalle. Hoca konusunda mesela hazırlığı var mı Trabzonspor'un? Herhalde vardır diye düşünüyorum.
2: Olmalı ya, olmasa yani. Da olur. Ama burada biraz da olayı şöyle yorumlamak lazım. Şimdi bir Fatih Tekke analizi yapalım. Fatih Tekke Trabzonspor'da oynadığı dönemde süper bir golcüydü değil mi? Futbolculuk döneminde. Yanlış bilmiyorsam 90 civarında gol attı Trabzonspor formasıyla. Devamında nereye transfer oldu Fatih Tekke? Zenit'e. Hı hı. Ben size söyleyeyim, Rusya Ligi'ne gitti. Yani Avrupa'da çok mücadelenin ve challenge'ın olabileceği bir lige gidebilecekken Zenit'e gitti. Ve Trabzonspor o dönemde iyi para kazanmıştı diye hatırlıyorum. Bu transferde. Zenit'te 2-3 sezon oynadı. Değil mi? Orada da attı. 30'a yakın gol attı. Sonrasında bir Rubin Kazan yaptı çok kısa. Sonra Beşiktaş'a geldi, neredeyse oynamadı bile. Beşiktaş'a hatta bir sene rötarlı geldi değil mi? Hatta Trabzon'dan Beşiktaş'a gelme ihtimali vardı. Olmadı o dönem. Hatta Beşiktaş şey demişti ya, bu çok uzun değil, hava toplarında çok etkili değil. Sonrasında hatırlarsanız bir gol attı Beşiktaş'a kafayla ve işaret yapmıştı, hatırlar mısınız? Boyuma takıldınız benim ama.
1: Ben hatırlamadım.
2: Şimdi
1: ben Beşiktaş'ın attığı golleri hatırlıyorum.
2: Ben kariyeri boyunca zaten hedefinin çok tap olmadığı, yani büyük bir challenge'a kendisini sokmadığını görüyorum Fatih Tekke'nin. Ya karakterinde zaten bence şey yok. Ya çok büyük hedefler yok. Daha azla yetinebilen, daha azı idare edebilen bir hoca. Teknik adamlığı da böyle. Şu anda Salahlı, işte Nunez'lerin konuşulduğu, Fabinho'nun geldiği kadro hocaya bence büyük geldi. Biraz da böyle bakmak lazım olaya. Ya futbolculuğu döneminde de Avrupa'da bir challenge'ı kabul etmeden Rusya'ya gitmek bence kolaylıktı. Fatih Tekke kalibresinde bir golcü için söylüyorum bunu. Gidip Avrupa'yı deneyip başarısı olan birçok oyuncumuz da vardı o dönem, hatırlayın. Burada parladı gitti, bir sezon ya oynadılar ya oynayamadılar. İyi örnekler de vardı, kalıcı olanlar da vardı. Ama olamayan daha fazlaydı. Fatih Tekke zaten bu kadroyu ya da bu mantaliteyi ben yapamamı bence kendi kafasında oturtmuş. Ben bunlarla başa çıkamam ya da kendimi o kadar zora sokamam. Ben rahat insanım. Ben Karadeniz insanıyım. Biraz da keyfime bakarım. Kafası var bence. Ve bu ilk zor sınavda zaten patlak verdi. Ben olsam, ben yönetimin yerinde olsam ısrar etmem. Belki taraftar çok baskı yapacak, şey yapacak ama yani ısrar edilecek bir durum olduğunu zannetmiyorum. Alırım önüme Doneder'i. Derim ki zaten bu kadroyu hoca bence götüremez. Bu kafayla hiç götüremez. Bu erken şey bence Trabzonspor için bir avantajdır. Ben Fatih Tekke'yi çok severim. İnsan olarak da çok severim ama böyle bir kadro kuruyorsam ve böyle bir şey patlak verdiyse hiç ısrar etmem. Kusura bakmasınlar. O kadroyu yönetebilecek teknik adamı da bulup getirmek başkanın, yönetimin görevidir. Yani bir bakarsın dersin ki ya ben az önce söyledim işte çok iyi bir araba aldım ama benim şoförüm uluslararası deneyime sahip değil. Sahip olanı getiririm abi. Yapacağım bir şey yok. Hoca diyor ben yapamam diyor. Yani ben benim kafam gitti diyor yani. Ben bu kadroyu yönetemem. Daha açık nasıl diyebilir adam bunu? 4-0'da tuzu biberi tam istifa edilecek bir karşılaşma.
0: Peki bu bölümü şöyle kapatalım. Trabzonspor dünkü sonuçla birlikte yoluna Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek. Bugün kura çekim var. Kura çekiminde de 6 torba var. Her torbadan birer takımla eşleşecek takımlar ve Trabzonspor da 4. torbadan kura çekimine katılıyor. İlk torbada Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco ve Kopenhag var. Burada hepsi birbirinden hani zorlu takımlar. Kopenhag geçen yıl galiba evvelki yılı mı iyi geçmemişti Kopenhag? Hı-hı. İlk 6 yakalamamıştı o şampiyonluk playoff'una. Belki Kopenhag tercih edebilir. İkinci torbada Midtjylland, Kızılyıldız, Gent, Panathinaikos, Paphos ve Brighton var. Burada Brighton'dan kaçmak lazım gibi gözüküyor. Üçüncü torbada Lugano, Hetafe, Kups Kuopio, Twente, Red Imps ve Boraç takımları var. Dördüncü torba Trabzon'da olduğu Centruidense, Brann, Hearts, Kayrat Almaty ve Craiova var. Beşinci torbada Riga, Hajduk Split, Jablonec, Norjalen, Aarhus ve Inter Escaldes var. Bu takım Andorra takımı. Andorra takımları da bildiğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla ilk kez Avrupa'da bir kupada bu ana tabloda yani lig aşaması veya grup aşamasında yer alıyorlar. Altıncı torbada da Tun, CSK, Sofia, Kano, Zalgiris, Mialbi, Iberia, Tiflis ve Egnatia takımları var. Bugün Trabzonspor'un rakipleri belli olacak. Konferans ligindeki ilk maç da ta 15 Ekim'de oynanacak. Bayağı geç başlıyor. 22 Ekim'de ikinci maç, 5 Kasım, 26 Kasım, 10 Aralık, 17 Aralık bitecek konferans liginde. Lig aşaması ardından playofflar var. 18-25 Şubat'ta. Sonrasında da son 6 tur çeyrek, yarı ve finalle İstanbul'da Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumunda şampiyon belli olacak konferans liginde. Diyelim araya gidelim, aradan dönüşte de Beşiktaş'ta devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: 8-15 saatlerimiz Beşiktaş'la devam ediyoruz. Dün saat 20'de siyah beyazlı ekip 3-0 kazandığı maçın revanşında Kaunas Algiris deplasmanına konuk oldu. Teknik direktör İtalyano Dušan Vlahović'e ilk kez ilk 11'de oynama fırsatı verdi ve arkasına da fena bir kadro çıkarmadı. Černý ve İlhan kanatları Trossard'ın sakatlık riskinde zaten olan şüpheliler bu iki isim de ilk 11 için. Arkasında Olaytan, Orkun yerine Kartal, Salih Özcan. Savunmada Emirhan Calo ikilisi ideal ikili bu sezon gözüken. Murillo sağ bekte. O hatlara da Rıdvan'ın yokluğunda sol bekte tercih edildi. Kalede Nübel. İyi bir kadro çıktı Beşiktaş'ta. Hafta sonu Alanya maçı mağlubiyeti. Ben hani tempo çok yüksek olmasa da bu karşılaşmanın Beşiktaş tarafından rahat kazanılacağını düşünenlerdendim. İddiadaki yazımı da ona göre yazdım. Maç sonucu 2 ve 4.5 gol altı. Seninle aynı da yazmıştık herhalde Ali abi. Hı hı. Tempo olarak beklendiği gibi gitti karşılaşma. Tempo çok yükselmedi. Ama Beşiktaş bu düşük tempoda rakibini açmakta çok zorlandı. Açıkçası çok sıkıcı bir maç oynandı. Ben tabii işimiz de gereği izledim. 9.30'a kadar da kaldım karşılaşmada ama 9.30 olduğu anda hiç ikinci kez düşünmeden Trabzonspor maçına geçtim. Benim maçta tutacak herhangi bir aksiyon yoktu Beşiktaş'ta. Hani bir tek Salih Özcan canını dişine takmış. Oynuyor gözüküyordu. Onun haricinde Beşiktaşlı oyuncular ilk maçın rehavetiyle beraber iyi performans ortaya koymadılar. Bir de Kaunas Algiris 7 rotasyon yapmış. 7 kişilik rotasyon yapmış az kadrosundan. Yani öyle bir takımla onlar da artık turla ilgili herhangi bir ümidi olmadan maça çıkıyorlar. Yani Beşiktaş'tan daha derin bir rotasyonla çıkmasına rağmen Beşiktaş rakibine üstünlük kuramadı. Ama hani büyük resimde tabii ki Avrupa Ligi'ne kalmış olması çok büyük iş. Tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı. O konuda herhangi bir şüphe yok. Zaten ilk maçtan sonra başka bir şey konuşmak mümkün değildi Beşiktaş'ın. Hani LASK 3-0 geriden geldi. Celtic elendi. Bunu söyledi Beşiktaşlı oyuncular. Hani maçı ben ciddiye aldıklarını düşünüyordum bu açıklamaları görünce. Hoşuma da gitmişti. Hani sonuçta LASK Celtic eşleşmesi kadar yakın bir eşleşme değildi bu. 3-0'dan dönecek. Ama dedim oyuncular, hoca, Önder Özen çok ciddiye aldılar. Herhalde daha iyi bir Beşiktaş görürüz diye düşünüyordum. Fakat gördüğümüz Beşiktaş hiç öyle bir Beşiktaş değildi. Büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bence oyun olarak. Alanya maçı kazanılmış olsaydı dünkü oyun ve skor belki yine çok öne çıkmazdı. İtalyanlar için hala çok önemli değil dünkü skor. Maç sonu açıklamalarından gördüğüm kadarıyla. Ama sonuçta kağıt üzerinde Beşiktaş iki maçtır kaybeden bir takım. Ve iki maçtır gol atamayan bir takım. Ve çıkardığı kadrolar da söyledim iyi kadrolar Beşiktaş'ın. Yani bunlar böyle birikir ufak ufak. Günün sonunda o biriken şeyler işte Fatih Tekke'de gördüğümüz gibi bir yerde bardağı taşırıyor. Beşiktaş'ın da o açıdan onu burada o biriktirme hakkını kullanmamasını ben isterdim, beklerdim. Ama öyle olmadı. Artık bununla yüzleşecek olan tabii Beşiktaş takımı, hocası. Bakalım buradan dik maçıyla nasıl dönecek ama kredisinden yemiş oldu Beşiktaş bence dünkü oyunla ve skorla.
1: Şimdi İtalyano diyor ki hani dünkü maçı hiç değerlendirmeye bile gerek yok. Konuşmaya bile gerek yok. En büyük hedefimize ulaştık. Hedefimiz neydi? UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına kalabilmek. Hedefe ulaşıldı mı? Ulaşıldı. Beşiktaş çok zorlandı mı hedefe ulaşırken? Mütçülen eşleşmesi çok zordu Beşiktaş için. Eşleşmenin içerisinde şans faktörü Beşiktaş'tan yana olunca beklenenden çok daha kolay geçti. Ondan sonra bir tık daha uygun bir rakip ve en sonunda gerçekten de hani Süper Lig'de mücadele etse ligde kalma ihtimali bile düşük olan bir Zalgiris'le oynadı Beşiktaş. İlk maçta tur biletini cebine koydu mu? Evet koydu. Fakat Beşiktaş bu karşılaşmayı böylesine bir futbolla oynayabilmek için bana sorarsan çok şeyi başarmış bir takım olması lazım. Şimdi yeni takımların ben buna pek hakkı olduğunu düşünmüyorum. Yeni teknik adamların, yeni oyuncu grubunun, yeni oluşturulan bir takımın sürekli kazanmaya ihtiyacı var. Sürekli istek ve arzuya ihtiyacı var. Şimdi Beşiktaş zannedersin ki çok büyük şeyler başardı. Ondan sonra da böyle bir ara maç oynadı. Hayır. Öyle bir durum yok Beşiktaş için. O yüzden de dün herhalde ekran başına geçen birçok Beşiktaşlı rahatsız olmuştur. İyi hissetmemiştir dünkü karşılaşmada. Şimdi ilk maçta rakibin Beşiktaş kalesine 90 dakika boyunca çekebildiği 3 şut var. O 3 şut da isabetli değil. O kadrodan Zalgiris 6-7 oyuncu değiştiriyor. Öyle bir kadroyla senin karşına çıkıyor. Hava güzel. Zemin güzel. Stadyum öyle şey bir stadyum değil. Hani bazı takımların çok mütevazi stadyumları oluyor. İşte bir tarafta tribün olmuyor. Ondan sonra konsantre olmakta oyuncular zorlanıyor. Öyle bir stadyum da değil.
0: Galatasaray Avrupa Ligi'nde oynadığı.
1: Evet aynen. Vardı. O da gene böyle bir ülkenin takımıydı değil mi? Letonya, Litvanya takımlarından biriydi. Öyle bir stadyum da değil. Beşiktaş açısından. Şimdi böyle de oynanmaz. Kusura bakmayın. Hani maça çıkma daha iyi. 90 dakikayı Beşiktaş pas yaparak mı tamamlamayı planlıyordu? Pastan başka bir şey yapmadı Beşiktaş. Yani rakibi tehdit edemedi. İstatistiklere bakıyorsun. Beşiktaş'ın net pozisyonu yok. XG'si 0.50'nin altında. Zalgiris karşısında. Bir tane gol yedi. Kusura bakmayın ama bir tane daha gol yiyebilirdi Beşiktaş. O yüzden de ben dün üzüldüm. Onu söyleyeyim. Büyük hayal kırıklığı yaşadım. Böyle karşılaşmalarda eğer böyle bir oyun ortaya koymak istiyorsan, hani bir şey yapmamak istiyorsan, maçın başında o golü atıp rakibi tamamen kırıp ondan sonra rölantiye alacaksın karşılaşmayı. O golü de atabilir misin? Atarsın. Yani rakibin çapı, kalitesi, çıkardığı kadroyla beraber bu maça bakışı belli. Umutları yok. Teknik direktörleri maçtan sonra diyor ki Beşiktaş'ı mağlup ettiğimize inanamıyorum. Ya bunu neden söyletiyorsun Beşiktaş olarak? Bunu neden söyletiyorsun? Yani neden mesela bu karşılaşmadaki puan Beşiktaş'ın hanesine UEFA sıralamasında yazılmıyor? Kaybettiğin için işte böyle maçları. Yani İtalyan önemi yok diyor ama önemi var. Her şeyde büyük resme bakarak değerlendirilmiyor. Her şeyde büyük resme bakarak değerlendiremezsin. O kadar da değil. Tekrar söylüyorum yani. Bunlar hakkın olması için, bunlar hakkın olması için bir şeyleri başarmış bir ekip olman lazım. Sportif anlamda bazı başarıları cebine koymuş olman lazım. O zaman diyebilirsin ki ya zaten biz hani çok yorgunduk, sezon başıydı. Çünkü ben mesela bahane bulacak olsam sana öyle bir anlatırım ki bu karşılaşmayı. Ya sen de tamam hakkı var dersin. Çok da önemsemeyelim dersin. Ama öyle değil. Öyle değil. Çıkardığı kadro zaten aslında İtalyano'nun ne istediğini gösteriyor. Ama İtalyano'nun istediği takıma yansımamış. Takım onu uygulayamıyor. Şimdi esas sağ bekin oynuyor. İki tane esas stoperin oynuyor. Kalecin oynuyor. Salih Özcan oynuyor. Olaytan oynuyor. Černi oynuyor. Vlahović oynuyor. Ya bir Trossard yok diye İlhan var. Orkun yok diye Kartal var. Rıdvan yok diye Kuattara var. Üç tane oyuncu yok. Yani aslında Italiano demiş ki oynayın. Burada iş dönüyor. Gene bireysel performanslar oyuncuların bakış açısı. Ya Salih dışında bu maçı hak ettiği gibi oynayan oyuncu yok Beşiktaş'ta. Nübel'i de bir tarafa koyabilirsin. Ama diğer oyuncular ya bizim burada ne işimiz var mantığında sahaya çıkmışlar. O kadar belli ki Salih'le aralarındaki fark. Salih işini doğru yapan profesyonel, maçı isteyen profesyonel, fark yaratan oyuncu. Diğerleri burada işimiz ne modu. Öyle de olmaması lazım. Hep söylüyoruz. Yedeklerin, alternatif oyuncuların performansları takımın kaderlerini belirliyor. Kaderini belirliyor. Şimdi Kartal mesela bundan daha iyi bir 11'de oynayabilir mi?
0: Onun için müthiş bir rotasyon olabilir. Yani Salih ve Olaytan'la oynuyor.
1: Aynen öyle. Herkesle. Arkasında esas stoperlerle oynuyor. Önünde Vlahović'le oynuyor. Sağ tarafta gene Černi'yle oynuyor. Kartal şimdi bu maçta en çok isteyen Kartal olması lazım. En çok isteyen Ouattara olması lazım. En çok isteyen İlhan olması lazım. Bu oyuncular fark yaratacak ki o zaman takım bir noktaya gelsin, bir noktaya evrilsin. O yüzden hani Italiano rotasyon yapıyor diye eleştirilen bir teknik adam. Bence bu karşılaşmada çıkardığı kadroyla çok net bir şekilde takımdan beklentisini ortaya koydu. Burada teknik direktörün kadro seçimiyle ilgili kimse tek bir şey söyleyemez. Beşiktaş 3-0 kazanmasına rağmen rakibinin tercihlerine göre çok daha iyi bir kadro ile çıktı. Yani ilk karşılaşmadaki iki takım arasındaki kalite farkıyla bu karşılaşmadaki iki takım arasındaki kalite farkı bu maçta daha yüksekti. Ona rağmen Beşiktaşlı oyunculara geçmemiş. Geçmeyince de Beşiktaşlıları dediğim gibi üzen, sinirlendiren bir mücadele oldu. Ne kadar kazanırsanız modunuz o kadar yükselir. İnsanlar o kadar daha fazla işine sarılır. Taraftar daha fazla heyecan duyar. Bu iş böyledir. Bunları yapamadığınız noktada işte ne olur? İki maç yenildin. İki maç gol atamadın. Şimdi bir sonraki hafta Fenerbahçe maçı var. Bu hafta oynayacağın Çorum Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı. Öyle ya da böyle. İş farklı noktalara gidiyor bir anda. O şeyler geldiğinde, seriler geldiğinde.
0: Aykut abi senden de bir yorum alalım, öyle reklama gidelim.
2: Ya Beşiktaş cephesinde ben oraya şöyle bakıyorum. Ali'nin dediği doğru. Bu takımın sürekli kazanmaya ihtiyacı var. Her ne kadar 3-0'ın getirdiği bir avantaj olsa da dün de kazanabilir miydi Beşiktaş? Kazanabilirdi. Yani rakip de 7 tane dediğin gibi oyuncuyu değiştirmiş. Zaten onların da bir umudu yok. Yine de yani sezon başına geri dönecek olursan, yani ilk o Midland kurağıda çıktığında bu kadar Beşiktaş'ın bu turları geçip buraya gelmesini bence kimse beklemiyordu. Yeni oluşan bir kadro. Sürekli eklemeler. Hele sezon başı maçlarını yayınladı işte. Esport Plus değil mi? Yani oradaki görüntü benim için çok korkutucuydu. Hoca son bir ayda çok iyi bir iş çıkardı. Midland şu anda konferans liginde mücadele edecek değil mi? Trabzonspor olası rakiplerinden biri. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde. Sonuç itibariyle bence iyi. Amma ve lakin hala bu takımın bir şeyi oturması gerekiyor ya. Ben deplasman performansını çok beğenemiyorum Beşiktaş'ın. İç sahada tamam bir şekilde taraftar seni itiyor. O birlikteliği sağladın ama deplasmanda oynadığı maçlarda ben Beşiktaş'ın hala çok ciddi eksikleri olduğunu düşünüyorum. Alanya deplasmanı da dahil buna. İşte dünkü maçta dahil. Beşiktaş'ın deplasmanını geliştirmesi lazım. Bunu nasıl yapacak? Bunu hoca yapacak. Çünkü hep aynı taktik ve şeyle bir yere kadar gidebilirsin. Bu bir yerde işe yarar ama mutlaka bir B planı, farklı bir oyun anlayışı lazım. Özellikle deplasmanda. Yani bugün 14'te değil mi Beşiktaş'ın kurası? 15'te de Trabzon'un kurası. Umarım orada, burada şey de çok önemli. Yani daha açıklanmadı. Şampiyonlar Ligi birazdan konuşacağız. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kuralları da kimle, ne zaman, nerede oynayacaksın? Tamam içeride mi dışarıda mı o belli ama zamanlama ne zaman? Birazdan geleceğiz işte oralara. Yani şu an bakıyorsun Avrupa'nın devleri sezon başlarken hepsi zaten bir sıkıntılı başlıyor. Bak Paris Saint Germain mesela iyi başlamadı. Her ne kadar Süper Kupa'yı alsa da mesela Paris geçen hafta ben izledim lig maçını. Rennes deplasmanında bir saat dayak yediler. Sonra Torres girdi de şapkadan tavşan çıkardı vesaire falan. 2-2 zor buldular. Bugün de Lille oynayacaklar. Yani kötü bir fikstürle başlıyor. Mesela Aston Villa tamam Avrupa Ligi şampiyonu ama fecaat başladı. Brighton yani yarım saatte knockout etti Aston Villa'yı. 4 tane yer mi o takım? Ne yapacak? Transfere sarılıyor şimdi. Dün gece Nicolas Jackson'ı bitirdiler. 65 milyon vermişler. Ben anlamıyorum ki arkadaş bu adam ne iş yapar? Yani bu adam neden bu kadar pahalı? Mesela hiçbir şey yapamayıp hiçbir yerde tutunamayan bir

0: Siz öğleden sonra yayında mısınız? Var mı bugün yayın?
1: Ben bugün yokum. Ali abiyle Genco abi.
2: Yayındayız.
0: Olacak. Sen Kura'yı görmüş olacaksın değil mi? Değerlendiriyor olacaksın.
2: Evet, yetişirse göreceğiz.
0: Yani...
1: Yetişirse derken?
2: Ne?
1: Nasıl yetişirse?
2: Dün başladı şey ödül tereniydi, açıklamalardı.
0: 40-45 geçe gibi falan oluyor genelde gerçi de. Belli olur muhtemelen. Ya orada kimle nasıl oynayacağın çok önemli. Mesela geçelim mi yavaştan oraya da reklama mı gideceğiz?
2: Reklama gittikten sonra
0: reklama
2: geçelim.
0: Reklamdan aynen. Sonra geçelim. 8.30. Yani ben şunu görüyorum. Beşiktaş'ta hala bir tane işte Miretti hamlesi yapıldı. Miretti enteresan bir oyuncu. Onu zaten değerlendirmişsinizdir geçen günlerde. Mesela ben Juventus'un o içinde bulunduğu kaotik ortamda çok fazla değeri bilinmeyen bir oyuncu olarak görüyorum Miretti'yi. Beşiktaş'ın aradığı profil. Ya doğru oyuncuya gitti Beşiktaş. Topu alıp direkt dikine giden bir adam. Tek özelliği biraz bencil olması. Juventus'ta bile o bencilliği vardı. Yani alıyor mesela çok iyi hareket yaptı ya o şutu atacak ondan sonra anladın mı? Vermeyecek sağa sola. Bunu yapıyor. Beşiktaş'ta kendini bulabilir. Bence 11'inde değişmez oyuncularından biri olabilir. Şimdi Olaytan, Miretti ya da işte yeri geldiğinde Orkun'u da yedekleyebilir. Orayı Beşiktaş bir yaptı. Endidi sorunu nasıl olacak ona bakacak. Endidi'yi para alıp elden çıkarabilir mi? Çıkarırsa yerine birini alabilir mi? Ya da kalacak mı? Sağ öne yapılan Poku hamlesi iyi. Bak Poku işte hocanın farklı bir oyun oynamasını sağlayabilir. Tam da öyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. İşte hep dedik ya bir kanadın daha içeri giren teknik oyuncu Trossard. Diğer kanadın da aynı mantalitede Çerni olmuyor. Ama Çerni iyi bir yedek olabilir. Diğer kanadının atıp giden bir oyuncu olması lazım. Poku bu anlamda Beşiktaş'ın deplasmanda yaşadığı bu senaryoyu, bu kısırlığı ortadan kaldırabilir. Tam bir deplasman oyuncusu. O yüzden şu anda taşların yerine oturması için muhtemelen bir 15-20 güne daha ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Avrupa Ligi'nin maçları Şampiyonlar Ligi ile aynı anda başlıyor. Aynı
1: bir hafta sonra.
0: Bir hafta 16 sonra.
1: 16 Eylül evet. Olması lazım.
0: 16 Eylül ise yeteri kadar zaman da var. Bence Beşiktaş oraya kadar takımın artık hem birinci oyun planını hem de ikinci oyun planını oturtur diye düşünüyorum.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Radyo
4: Spor. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de. At yarışları Bilyoner'de oynanır. Uzman yazarların kuponları, detaylı istatistikler, sahadan son gelişmeler, sabit ihtimalli bahisler ve daha fazlası Bilyoner'de. Sporda eğlenceli mi kardeşim Bilyoner?
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.36 saatlerimiz. Beşiktaş'ın bugün kura çekimi saat 14'te başlayacak. Dünkü Şampiyonlar Ligi kura çekimi 19'da başladı ama öncesindeki tören, işte özel ödüller, fair play ödüllü oyuncuların, eski oyuncuların kurada olacak, onların tanıtımı falan derken bayağı bir uzadı. Zaten kura çekimi de eski statüye göre daha uzun. Her takımın tek tek oynayacağı maçlar belli oluyor. Bugün de uzun sürebilir ama dünkü kadar bir saati geçeceğini ben düşünmüyorum. Öncesinde eğer benim bilmediğim başka bir tören yoksa, dün çünkü olan oldu artık. Bugün Beşiktaş kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. İlk torbada muhtemel rakipleri, ki her torbadan ikişer takımla eşleşecek Beşiktaş. İlk torbada Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad ve Marsilya var. Burada hani Milan'dan, Juventus'tan, Benfica'dan, Leverkusen'den herhalde kaçmak gerekecek. Marsilya'dan da mümkünse kaçmak gerekebilir.
1: Kim kaldı kaçmadın?
0: Olympiakos, AZ, Sociedad'da geçen yıl gerçi kupa şampiyonu oldu ama lige de bu yıl istedikleri gibi başlayamadılar. Bu üç takımı ben düşürdüm ama
2: Michael, ya orada sen çok çekineceğim bir takım yok, ben sana söyleyeyim. Yani Milan'ı, Juventus'u biz mi çok şey yapıyoruz? Geçen sene mesela Galatasaray Juventus çektiğinde ben burada gayet net yorumlarda da bulundum. Favori bence Galatasaray diye. Çok gözümüzde büyütmeyelim. Yani tamam, daha şeyli, köklü camialar falan ama hepsi Beşiktaş'tan daha problemli şu anda onların. Öyle söyleyeyim sana. Marsilya da dahil. Ben orada Alman takımı istemem abi. Leverkusen'i istemem ben orada. Ha, çekindiğinden değil. İyi atmosfer, gideceksin. Bir de ne zaman oynadığın çok önemli. Mesela Milan Juventus'tan ben çekinmem, açık söyleyeyim.
1: Ya mesela şimdi Mert AZ Alkmaar'ı bıraktı. Haklı da tabii, bu takımlara baktığında AZ Alkmaar'ı bırakabilir.
2: Bak, ben Alkmaar'ı istemem.
1: Ama mesela bak, o AZ Alkmaar Galatasaray'ı dağıtmıştı. Hani biz tabii takımların tarihi üzerinden de bakıyorsun, oynadığı lig üzerinden bakıyorsun ama onu da unutmayalım.
2: Ya AZ Alkmaar,
1: yani AZ Alkmaar hatırlayın yani.
2: AZ Alkmaar
1: tam oyuncular değişti.
2: Hiç şey takım değil.
1: İşte Parot gitti, Poku gitti falan. O Galatasaray oynadığı takımda ikisi de vardı. Ama yani siz zaten belli standartta oynamadığınız sürece her takım sizin için zor. İşte dün de Zalgiris örneği bunun bir başka şeyiydi. Uygulamasıydı. O performansı göstermeniz lazım. Eğer performansınız kötüyse buradaki her takım zor. Performansınız iyiyse o zaman sıralayabilirsin. İşte Aykut'un dediği gibi problemli olması oynadığın zaman, iç saha dış saha. Bakalım onu şey gösterecek. Zaman gösterecek.
2: Mesela, abi Alkmaar bak PSV Eindhoven'a 4 atarak başladı Süper Kupa'da bu sezona. Ligde ondan sonra oynadığı 3 maçı da kazandı. Mesela AZ Alkmaar çok tuhaf bir takım ve oyuncu falan fark etmiyor ya. Bir sistem takımı. Hiç ya, o gitmiş, bu gelmiş. Para da kazanıyorlar bunu yaparken.
1: Mesela bak, Beşiktaş'ın kaçıncı torbada giriyor kura çekimine?
0: 4.
1: Trabzonspor'u eleyen Ferencvaros ikinci torbada giriyor kura çekimine. Yani biz hep kendi konumlamamızı çok doğru yapamıyoruz. Yani Ferencvaros'a baktık. Dedik ki tehlikeli takım. Sonuçta bir önceki turda Twente'yi elemişti. O Twente mesela 1-0'ın rövanşında ki kendi sahasında kaybetmişti 1-0 Karabağ'a. Karabağ gitti. Deplasmanda uzatmalarla da olsa 4-1 yendi. Turu eledi gitti. Ferencvaros o takımı elemişti mesela. O Twente'yi elemişti. Şimdi beğenmediğimiz, işte Trabzonspor'un kalitesinde değil, Trabzonspor bu takımı eler, elemeli noktasında olduğumuz Ferencvaros Avrupa Ligi kura çekimine ikinci torbadan giriyor. Ha, bir şey değişmiyor artık torbalar da.
0: Yani
1: senin UEFA'daki değişmiyor. UEFA'daki sıralaman olarak belirleniyor. Öyle bakabilirsin.
0: Şu anda. Evet. Daha çok olsun.
1: Öyle olduğu noktada sen dördüncü torbadasın. Yani onlar kadar başarılı olamamışsın. Kusura bakma da Avrupa'da son dönemde.
2: Ya bir de şöyle bir
1: senin
2: şey var.
1: Senin yerin bu.
2: Ali, bu ön elemeler vesaireler falan, hani burada 3-0'ın rövanşta hani rahatız diyorsun ya. Mesela o maçı kazanmak da çok önemli.
1: Tabii işte,
2: son 5 yıl, son 10 yıla bakıldığında yani oradaki her galibiyet sana bir puan ya.
1: Ya işte o yüzden zaten üzücü bu tarz maçlar.
0: Bu arada Hüseyin abi şeyi düzeltmiş. Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nin kura çekimi geçen yıl birleştirilmiş. Bugün yani birlikte kura çekimi olacakmış. Arda arda değil, hani biz 14-15 dedik. Klasik öyleydi geçtiğimiz yıllarda, ben öyle hatırlıyorum ama geçen yılla birlikte birleştirilmiş. Çünkü öbür türlü Konferans Ligi 3. olarak çok sıkıcı hale geliyordu. Onu daha izlenebilir bir hale getirdiler diyor. Kimse izlemiyor herhalde Konferans Ligi kura çekimini. Şimdi arda arda herhalde ara vermeden birlikte ya da nasıl oluyorsa. Ben hatırlamıyorum geçen yıl kura çekimini.
1: Aynen da diye şey basıyorlar.
0: Siz yayındaydınız büyük ihtimalle.
1: Ben de hatırlayamadım şimdi, öyle deyince sen.
0: Ama Konferans Ligi'nde
2: nasıl şey yapıyor. İki masa yapayım koyuyorlar. Tamam mı? Orada bir soru soruyor. Yani şey gibi. Kim önce basarsa o çekiyor.
1: Nasıl olduğunu hatırlayamadım ben de.
0: Geçen yıl bizim Konferans Ligi'nde takımımız yoktu değil mi? Biz 3 takım
1: vardı. Samsun vardı ya.
0: Ha, Samsun vardı gerçi. O zaman kura çekimini. Samsun neyse vardı. Ben hatırlamıyorum valla. Böyleymiş ama birlikteymiş.
2: Bakalım izleyelim aynıymış. Bakalım nasıl olacak. Yani şey muhtemelen bir onu falan çekiyorlardır o zaman. Ben de hatırlamadım.
0: Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden ikinci torbadaki takımlar Ferencváros, Victoria Pilsen, Saint Gilloise, Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes ve Anderlecht var. Böyle çok korkutan bir takım yok hani Milan Juventus tarzı. Üçüncü torba Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland. Bütün İngilizler arka.
1: Bu ne kardeşim? Üçüncü torbada üç tane İngiliz.
0: Torba daha zor gözüküyor.
1: Daha zor, kesin göre. Daha zor.
0: Çelye, Jagiellonia, Omonia ve Celta Vigo var.
1: Şimdi bildiğimiz Beşiktaş burada iki tane İngiliz'i çeker. Üçüncü torbada. Ondan sonra kendi şansını zorlaştırır. Ama burada takımlar arasında büyük farklar var. Çok büyük farklar var.
0: Omonia'yı çekmekle Crystal Palace'ı çekmek arasında.
1: Bu torbada şansa karar. İhtiyacım var. Net şekilde. Çünkü
2: Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland.
1: Evet. Yani mesela Bournemouth ve Palace bu kupanın favorilerinden. Premier Lig takımı
2: abi
1: sonuçta.
2: Bir de şey yani bunlarla orada oynamamak lazım.
1: Genelde
2: diyelim ki çektin. Ha diyelim ki çıktı yani. O kura şans. İçeride oyna bakalım, öyle olmuyor.
1: Ama işte
2: olmuyor.
1: İkisini çekersen biriyle içeride biriyle dışarıda oynuyorsun zaten. Oynuyorsun. Beşiktaş da ikisini çekebilir. Beşiktaş'ın klasik kura şanssızlığıyla beraber. İkisi de olabilir. Aman diyorum yani burada hadi en kötü bir İngiliz'e denk gel. Ama iki tane olmasın.
2: Ama şöyle söyleyeyim sana. Mesela geçen sene Avrupa Ligi kuraları çekildiğinde Aston Villa çok sırıtıyordu, anladın mı? Hı. Aston Villa buranın yani eğer ciddiye alırlarsa sonuna kadar gider, kupayı da alır diyordu. Bu sene bence Premier Lig takımlarında öyle bir şey yok. Geçen sene konferansta da Crystal Palace sırıtıyordu. Onlar da mutlu sona ulaştı.
1: Dördüncü torbada da Hoffenheim var. Torrense nerenin takımı?
0: Portekiz 2. liginde kupayı aldı.
1: Ha doğru. Süper kupayı oynadılar bu sene.
0: Evet. O yüzden var. Birinci lige çıktılar mı bilmiyorum ama geçen 2. liglerdi.
1: Hapoel Berşeva, Neckniemegen, Ofi, Lilleström, Levski Sofia, Ararat. Burada da Hoffenheim'dan ve Neckniemegen'den uzaklaşmak lazım. Hı hı.
0: Evet bugün
2: o Portekiz çekimi takımını çek işte ya.
1: Tabii. Portekiz takımı içeride bir de.
0: İlk karşılaşmalar 16-17 Eylül'de oynanacak Avrupa Ligi'nde. Ve ikinci maçlar 15 Ekim, 22 Ekim, 5 Kasım, 26 Kasım, 10 Aralık, 21 Ocak ve 28 Ocak. 8 maç hafta olacak Avrupa Ligi'nde. Sonrasında da klasik önce playoff turu var. İlk 8'de bitirenler direkt olarak son 16 turundan başlıyor. 9-24 arası playoff turu. 25-36 zaten eleniyor, bir daha maç yok Avrupa'da. Beşiktaş'tan da beklenti burada tabii ilk 8 mümkünse, değilse 9-24 o şekilde yoluna devam etmesi olacak. Final neredeydi Ali abi biliyor, Aykut abiye sorayım.
2: Neyin? Avrupa Ligi'nin mi? Şampiyonlar Konferans Ligi mıydı Beşiktaş'ın sahasında?
0: Hı, evet.
2: Avrupa Ligi nerede? Varşova falan mı?
0: Yok. Frankfurt'ta. Frankfurt. Şampiyonlar Ligi nerede biliyor musun?
2: Nerede?
0: Bilmiyor musun?
1: Madrid'de.
0: Atletico Madrid'in stadında o da.
1: Biz bunları öğrendik, herkese satıyoruz şu an.
0: Dün kura çekiminde David Villa vardı, eski bir
2: Madrid, Madrid. Frankfurt, oyuncusu. İstanbul.
1: Evet. Aynen. Frankfurt'u Can Uzun'dan hatırlayacaksın. Madrid'i Arda'dan hatırlayacaksın. Ama sahayı değiştireceksin.
2: Atletico'nun sahasında öyle mi? Ha,
1: konu kapanacak.
0: Hı-hı. Evet bu Avrupa Ligi kura çekimiyle ilgili.
2: Gidiyor muyuz yani? Şimdi siz bana bu mesajı mı veriyorsunuz yani?
1: Ya mesela bazen taraftarlar böyle kura çekimlerine bir de seyahat olarak bakıyor ya. Şimdi ben de Beşiktaş'a baktım mesela, acaba hangi şehir böyle güzel bir seyahat olabilir diye. Ondan sonra tabii bir sürü yer var.
0: Lisbon'a böyle Benfica deplasmanı, Milano'ya Milan deplasmanı.
2: Bence o Portekiz takımı çıksın Ali deplasman.
1: Abi orası da çok uzak be. 4,5-5 saat.
2: Uçağa bindin mi ne fark eder?
1: O fark ediyor işte 4,5-5 saat.
0: Malse deplasman olmasın herhalde, onu söyleyebiliriz şey olarak, atmosfer olarak.
1: Tabi.
0: Lyon maçında gördükten sonra oradaki yaşananları tekrar bir Marsilya pek hoş olmaz gibi, ama onun haricinde olabilecek şeyler.
1: Lyon da var bu arada, unutma. Birinci torbada.
0: Lyon da var gerçi, evet. Ben niye Lyon'a es geçtim? Marsilya'ya gözüm takıldı ama evet, Lyon da var. Doğru, ilk torbada. O deplasmanlardan kaçmak iyi olabilir. Peki kura çekimleriyle ilgili konuştuk. Buradan Galatasaray Fenerbahçe'ye geçeyim mi?
1: Trabzonspor'un rakipleri.
0: Onları söyledim ben.
1: Söyledin mi?
0: Söyledim.
1: Aa, pardon. Şeyde yani söyledim. Doğru.
0: Geçtim
1: doğru.
0: Diğer tarafa. Doğru. Beşiktaş'ı da söyledim.
2: Ben baktım, Trabzonspor'u Konferans Ligi'nde 5. sıraya yazdım. Güç dengesi anlamında. Atalanta, Freiburg, 1. torbadan onları okey dedim onları. Monaco, 2. torbada bir takım vardı. O 4. sırada Trabzonspor'u da 5'e yazdı.
1: Sonra Trabzon'u 5'e yazdı. İyi, tamam.
0: Peki şimdi dün Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı vardı. Orada da özellikle tabii Galatasaraylılar kura çekiminden pek memnun kalmadılar haliyle. İlk torbadan Barcelona ve Paris Saint Germain, son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takım geldi ki Okan Buruk'un bir röportajından kesit de dün bayağı paylaşıldı. Hani kimden kaçınmak istersin? Hani Paris Saint Germain diyor ama ben dedim ya kesin gelir diye de eklemiş. Gerçekten de Paris Saint Germain geldi Galatasaray'a. Barcelona'da ilk torbadan zorlu takımlardan biri. İlk torbada dün biz Atletico Madrid ve Liverpool'u öne çıkarmıştık. Fenerbahçe en zayıf gözüken kağıt üzerinde şu aşamada takımlarla eşleşti. Ama tabii ki hangi tarihte, hangi form grafiğiyle o takımlar oynayacak, onlar da belirleyici. Sakatlar, cezalar belirleyici olacak. Galatasaray'ın ikinci torbadan gelen rakipleri Aston Villa ve Sporting oldu. Aston Villa burada ortak Fenerbahçe'nin de rakibi oldu. Üçüncü torbada Feyenoord ve Lille Galatasaray'la eşleşti. Dördüncü torbadan da 3 takımdan orada kaçmak gerekiyordu. Onlardan biri Stuttgart'tı. Diğer ikisi Como ve Lens'ti ama Galatasaray Stuttgart'ı çekti. Ve son takım da AEK oldu Yunanistan'dan. Orada deplasman olması kötü oldu. Yunanistan deplasmanı. İç saha dış saha dengesi olarak ne dersiniz? Burada Barcelona ile kendi evinde oynayacak Galatasaray, Paris Saint Germain deplasmana gidecek. Aston Villa ile içeride oynayıp Sporting deplasmana gidecek. Feyenoord'u kendi evinde ağırlayacak. Lille deplasmana gidecek. Stuttgart'ı kendi evinde ağırlayıp AEK deplasmanına gidecek.
2: Valla ben şöyle söyleyeyim. Birinci torba zaten zor rakipler. Yani fark etmiyor orada. Barcelona, Paris Saint Germain vesaire. Barcelona'yı içeride bakalım ne yapabileceksin. Ya orada da biraz prestij gibi oynayacaksın. Onu söyleyeyim. Paris Saint Germain deplasmandan çok. Bence Galatasaray'ın sıkıntı kuradaki şanssızlığı ikinci torbadan gelen takımlarla ve oynadığı yerler. Mesela Aston Villa hiç istemeyeceğin takım abi. İster içeride oyna, ister dışarıda oyna. Yani Aston Villa istemeyeceğim bir takım. Ha, baktın çektin ilk maçı mesela Aston Villa ile içeride oynarsan bence şu anda büyük bir avantaj olur o. Aston Villa'nın oturması için bir aya daha ihtiyacı var. Çok net söyleyeyim ben sana. Daha transfer yapmaya uğraşıyorlar. Sporting deplasmanı ya. Sporting'de oynayacaksan içeride oynaman lazım. Sporting deplasmanı hakikaten zor. Onlar da önemli oyuncularını kaybettiler ama fabrika gibi abi, habire geliyor. Habire geliyor arkadan yani. İkinci torbadan gelen rakipleri Galatasaray'ın bence sıkıntılı. Son torbada dediğin gibi 3 tane takımdan kaçman gerekiyordu ama yani Lens'da, Como'da, mesela orada ben Como'yu istemezdim, onu söyleyeyim sana. Como çok tuhaf bir takım. Ya bu takımda ne var diyorsun, bir bakıyorsun hiç top ayağına bile değmiyor. Öyle tuhaf bir takım. Como tehlikeli. Stuttgart bence yenebileceğim bir takım. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe yendi. Değil mi? Ben iyi yani şeyin fikstür tam belli olsun. Hangi maç nerede oynanacak? Ondan sonra yorum yapmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum.
0: Vallahi geçen yılki fikstüre baktığımda hani Bodo Glimt'le içeride oynamak büyük bir avantajdı Galatasaray için. Saint-Gilloise maçı içeride görece avantajlıydı. Ama bu yıl öyle avantajlı bir fikstür pek gözükmüyor Galatasaray'ın. Hanesine öyle kolay yazdıracağı puanlar. Hele ki bu şu anki durumda Galatasaray'ın işi geçen yıla göre de çok zor. Geçen yıl ilk 8 hayal ettirirken hani 2024'ün dışında kalır mı diye bir endişe oluşmuştu sonunda. Ama bu yıl işi çok daha zor olacak Galatasaray'ın herhalde.
2: Ya kademe kademe gitmekte fayda var. Ama şöyle bir durum var. Şimdi sen 3 tane 4 tane hiç tartışılmayacak transferi yapmış olsan bu kadar şey olmazdın. Dün Sayın Başkan'a soruyorlar. Kura'dan sonra. O arkadaşımız da soruyor ama cevabı belli zaten. Başkan ne diyecek orada? Barcelona Paris Saint Germain'i çektik. Ben şimdi gidip Leao mu hemen bitireyim diyecek. Zaten uzun zamandır konuşulan isimler var. İlla yapacaklar son dakikada bir şey. Daha ucuza yapacağını zannederken daha pahalıya yapacak. Ama yapacak. Onların adapte olup hazır oyuncunun gelmesi lazım. Şu an Leao Milan şeyinde de yok. Bakıyorum bugün maçı var Milan'ın. Baldır gerilmesi yazıyor. Nasıl bir baldırsa 3 aydır gergin. Gelecek de ne zaman sana fayda verecek? Diyelim ki aldın. Hazır oyuncu alırsın anlarım. Bak Fabinho hazır bir oyuncu. Fabinho şimdi Trabzonspor tarafına geri döneyim. Biraz bence çünkü hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum bu transferin. Fabinho geçen sene 44 maçın 44'ünü de 11 oynamış bir isim. Yani gidip orada yatan bir oyuncu değil. Ve Trabzon'un tam ihtiyacı olan yere ihtiyacı olan bir transfer. 32 yaşında. Muhammed Salah'la bir geçmişi var. Değil mi Liverpool'dan? Aynı dili konuşacaklar. Bunların hepsi olumlu hareketler. Ama senin alacağın, bu saatten sonra yetiştireceğin ya da buraya gelecek oyuncu sana ne verecek? Galatasaray'ın şöyle bir şansı olabilir. Şimdi fikstür şeyinde ben olsam şunu isterim. Tabii bu bizim elimizde olan bir şey değil. Aston Villa ile ilk maçım Aston Villa içeride olsun. Sonra olabiliyorsa mesela AEK deplasmanı olsun. Yani iyi başlarsan, anladın mı? Bir altıyı cebine koyarsan ondan sonrası bakarsın. Barcelona Paris Saint Germain'i at. Sıfır yaz onlara. Yani hiç şey davranmaya gerek yok. Ha içeride belki Barcelona'dan şey yapabilirsin, o ayrı. Paris deplasmanı, oraya bence Real Madrid'de gitse sıfır yazar zaten.
0: Peki 8.53 Ali abi sana reklamdan sonra sözü vereyim.
3: Tamam.
4: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
5: Reklam.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Radyo Spor.
9: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
10: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
11: Büyük rahatlık Paytr.
12: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
13: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
14: Radyo Spor.
5: Reklam.
15: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
16: Radyo Spor.
15: Saran Holding kuruluşudur.
17: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
18: Radyo Spor.
17: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
16: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
19: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: 8.57 saatlerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dün Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. En son 2007-2008 sezonunda iki takımla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başarmıştık. O açıdan çok büyük bir heyecan var. Dün de kura çekimini birçoğunuz gibi ben de büyük bir heyecanla takip ettim. Galatasaray'ın rakiplerini konuşuyorduk. Ali abi sıra sendeydi. Sen neler dersin?
1: Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde formatın değişmesiyle beraber genelde bir 10 puan hedefi ortaya çıktı demek herhalde yanlış olmaz. O 10 puanı nasıl alabilirsin? Kimden alabilirsin bu grupta? Onun hesabını yapmak gerekiyor. 10 puan da tabii Şampiyonlar Ligi'nde 2 galibiyet 4 beraberlikle alınmıyor. 10 puana ulaşmak için 3 maç kazanman lazım. 3 maç artı bir beraberlik gibi düşünmen gerekiyor. Şimdi normalde baktığında aslında oynadığın karşılaşmaların %50'sini kaybedebileceğini düşünüyorsun 10 puana ulaşırken. Burada 10 puan kimden nereden gelecek? Tabii ki ilk önce iç saha maçlarına bakman lazım. İç saha maçlarında eğer 2 tane galibiyet çıkartabilirsen ki Galatasaray bu iç saha karşılaşmalarında 2 tane galibiyet çıkartabilir.
0: Stuttgart ve Feyenoord'u.
1: Evet. Yani yedim. O maçlar. Şimdi Stuttgart Feyenoord dediğin zaman zaten tam olarak da Şampiyonlar Ligi hissettirmiyor. Stuttgart Feyenoord daha çok Avrupa Ligi gibi hissettiriyor Galatasaray için ya da başka bir takımla oynarken. Oralar zaten direkt olarak hedef olması lazım. O 6'yı oradan aldıktan sonra işte Aston Villa
0: Ajax deplasmanı bence direkt.
1: Ajax deplasmanı en olası karşılaşmalar gibi gözüküyor. Ondan sonra da bir beraberlik yani büyük ihtimalle hesaplar bu şekilde yapılacaktır. Geçen sene Galatasaray deplasmanda maç kazandı mı?
0: Galatasaray geçen
1: Şampiyonlar Ligi'nde
0: plasmanda maç kazandı. Ajax'ı yendi.
1: Ajax'la rahat yendi. 3-0 yenmişti Galatasaray.
0: Aynen.
1: Deplasmanda. İşte bir tane de deplasman galibiyeti sıkıştırdığın zaman işler zaten kolaylaşıyor. Çünkü iki iç saha bir deplasman galibiyeti 9 puan yaptığı için bayağı kolaylıyor işini.
0: Galatasaray da geçen yıl Liverpool ve Bodo Glimt'i evinde yendi. Deplasmanda evet. Ajax'ı yendi. O bir puanı da Atletico Madrid'le içeride oynadığı maçta aldı.
1: Bence artık biraz netleşti oradaki hesap. Ha bu arada 10 puan tam yeterli olmayabilir. 11'e de çıkabilir ama belki 9'a da düşebilir. Ama o civar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla planlamayı o şekilde yapmak bence Galatasaray açısından zaten bilinen bir şey olduğu için kurmaylar da Galatasaray kurmayları da o şekilde planlamasını yapacaktır. Zor kura ama evet zor kura. Kesinlikle zor kura. Dün bazı hesaplar vardı. İşte takımların kuralarının zorluk derecesini yapmışlar. Orada Galatasaray zorluk derecesi olarak en zor kurallardan biri olarak gözüküyordu. Fenerbahçe de en iyi kurallardan biri olarak gözüküyordu. Fakat bu sonuçta herkes artık tecrübeli futbol sever. Derimiz kalın. İşte Aykut Aydın da anlattı. Kimle ne zaman oynadığında şartlar da çok önemli. Şimdi Galatasaray'ın fikstüründe bir Paris Saint Germain deplasmanı var. Çok zor gözüküyor. Ama son karşılaşmayı Paris Saint Germain'le oynarsın. Paris Saint Germain müthiş bir rotasyon yapar. Senin için farklı bir hikaye döner. Son karşılaşmayı Paris Saint Germain'le oynarsın. Paris Saint Germain o ana kadar istediğini yapamamıştır. O maç Paris Saint Germain için hedef karşılaşması olmuştur. Senin için kabusa döner. Fikstür böyle bir şey. O yüzden biraz da yaşayarak göreceğiz. Ama normali işte 3 tane galibiyeti nereden çıkartırım? Ondan sonrası zaten tek puana kalıyor. O puanı da diğer 5 karşılaşmada alabilirsin.
0: Ben Barcelona'yla da geç oynamak isterim. Yamal o tarihe kadar birkaç santim daha boy atabilir.
1: Uzayıp iyice futboldan kopabilir diyorsun.
0: Aynen iyice düşebilir. Onu isterdim. Şaka bir tarafa tabii valla önemli hangi takımda hangi dönemde oynadığın. O da bugün ya da en geç yarın. Bildiğim kadarıyla cumartesi itibariyle belli olacak.
1: Belli olsa da gene şey de belli olmayacak.
0: Tabii,
1: İhtiyaçlar hangi form durumları belli olmayacak. Yani onu
2: ama şu anki görüntüye göre en azından başlangıcı dedi. Seçebilirsin.
1: Başlangıçta %100 Aykut haklı. İlk rakip olarak haklı. Ona hiçbir şey demem.
0: Peki Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'nin de kurası gerçekten hani dışarıdan bakıldığında iyi gözüküyor. İlk torbadan hani kimi istersin? Liverpool ve Atletico Madrid'i ben isterdim. Alvarez konusu hala çözülebilmiş değil Atletico Madrid'de.
2: Çok da büyük problem.
0: Evet, son açıklamada da Barcelona hariç bir takıma satma durumu olabileceğini ima etti CEO'su Atletico Madrid'in dünkü kura çekiminden sonra. Liverpool'da bu sezon nasıl olacak? Geçen yıl da çok iyi geçirmemişlerdi. Eski Liverpool değil. Liverpool'da. İkinci torbadan Roma ve Aston Villa geldi. Üçüncü torbadan Villarreal ve Shakhtar Donetsk geldi. Dördüncü torbadan da Slavia Prag ve LASK Linz geldi. Tabii daha iyi gözükmekle birlikte kura. Yine de sonuçta maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Geçen yıl da biz birçok hesap yaptık. Galatasaray Liverpool'u yenmesini çok beklemezdik. Oldu. Saint-Gilloise'a yenilmesini beklemezdik. Oldu. Sürprizler her zaman çıkabiliyor ama kağıt üzerinde Fenerbahçe iyi bir kura çekti.
2: Yani daha iyisi kaç tane takımın var? Bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim sana. Dördüncü torbadan gelen 3-4 iki takımı
1: gözüküyor. O şeyi bulamadım. Bulabilsem söyleyecektim.
2: Vallahi Fenerbahçe'nin en iyi dördüncü kura, Galatasaray'ın da en zor altıncı kura diye hatırlıyorum ben de.
1: Fenerbahçe'nin?
2: En iyi dördüncü kura.
1: Evet öyle. 3-4
2: Galatasaray'ın da en zor altıncı kurası diye kalmış. Ben de akşam gördüm onu. Ya şöyle var. Şimdi Atletico Madrid hiçbir zaman seni oyun olarak böyle küstürecek bir takım değil. Lyon maçları gibi oynarsın Atletico Madrid'e karşı. Önce onu söyleyeyim. Ya birinci torbadaki deplasmanda oynayacağın maç özelinde söylüyorum. Birinci torbadaki diğer takımların hepsiyle deplasmanda oynadığın maçta gerçekten sıkıntı yaşayabilirsin. Ama Atletico Madrid o anlamda bence hiç seni böyle ezip parçalayabilecek bir takım değil. Bu bir avantaj. Liverpool'u içeride yenebilir misin? Galatasaray yendi. İki kere yendi geçen sene. Bence yenebilirsin. O coşkuyla, moralle. O kıran kırana bir maç olur. Slavia Prag ve LASK'ı, şimdi ben bakıyorum, dün akşam da bayağı yorumlara da baktım. Futbol yorumcularına da baktım. Taraftarın şeyine de baktım. Mesela LASK maçı zor diyorlar. LASK maçı niye zor abi? Ben LASK'a baktım. En net 3 puanını LASK maçına yazıyorum. Fenerbahçe'nin. Deplasman olmasına rağmen. LASK'la Fenerbahçe hazırlık maçı oynadı bu sezon başında. Ben anlattım. LASK hazırdı. Fenerbahçe Bartu'larla Cengizler'le yendi o takımı. Fred'le. Ya Fenerbahçe ile LASK arasında 10 gömlek fark var. Nerede oynarsan oyna. Avusturya deplasmanı falan hiç öyle çekineceğim bir deplasman da değil. Onu söyleyeyim. Slavia Prag'ı yeneceksin zaten. Ben 4. torbaya 6 puan yazıyorum bir kere Fenerbahçe'ye. Orada tehlikeli olan taraf şu. Mesela 2. torba takımları kim? Aston Villa. Doğru mu? Hı hı. Diğeri Roma. Roma içeride değil mi? Aston Villa deplasman.
1: Evet.
2: Burası zor. Roma'yı hiç geçen seneki Roma gibi zannetmeyin. Fiorentina'yı darma duman ettiler daha sezon başında ve habire transfer yapıyor. Osterwold'e transferi de olmadı değil mi? Mesela baktılar olmadı. Mahallenin bonservisini aldı da fırtına gibi başladı. Orada Fenerbahçe'nin şöyle bir şansı olabilir. Dybala bizim bildiğimiz Dybala ise 3 hafta içinde sakatlanır zaten. Tamam mı? Yoksa o da çok iyi başladı. 3 golü de o attırdı mahallene. Roma iyi takım. Roma ile içeride dışarıda hep zor olur zaten. Üçüncü torbadan kim gelmişti?
0: Villarreal ile Shakhtar.
2: Şimdi Villarreal şu anda oynarsan çok iyi. Onu söyleyeyim. Bak Fenerbahçe'nin de burada fikstürü kritik olacak. Villarreal şu anda savunma iğrenç. Bak ben size söylüyorum. Ben Villarreal'i ilk hafta anlattım. Santander deplasmanında. Santander 2-0 öne geçti ama ön tarafı da her an her şeyi yapabilecek potansiyelde bir takım. Bizim burada Türkiye'de beğenmediğimiz Pepe gayet top oynuyor. İşte Papsar orta sahada tuhaf bir adam. Onun dışında Moreno hala işte yarım saat falan oyuna etki edebiliyor. Mikau Tadse sürekli arayan bir adam. Villarreal'i yani bir anda çok rahat yenebilirsin de kaybedebilirsin de. Yani Villarreal maçı ortada öyle söyleyeyim sana. Shakhtar deplasman olacak Stamford Bridge değil mi? Yani ona da deplasman aslında. Genç bir takım. Bu anlamda bakınca ben Fenerbahçe'nin bir kere çok özgüvenle öyle 18 yılı falan unutsun. Ya Slavia Prag, LASK falan Fenerbahçe'nin kadro kalitesi 10 gömlek üstün kardeşim bunlardan. Buralarda hocanın cesur olması lazım. İçeride oynayacağım birinci torba takımına karşı ne yapabilirsen yapacaksın. Liverpool yapılabiliyor. Atletico Madrid deplasmanı gerçekten çok ürkeceğim bir deplasman değil. Ama ikinci torba mesela zor. Bence kritik olan yer ikinci torba. Galatasaray'ı da zorlayacak olan yer o ikinci torba. Yani hedef puanları senin yani çıkıp çıkamayacağını belirleyecek yer onlarla oynayacağın maçlar. Aston Villa bela gibi ikisine de denk geldi abi. Umarım daha toparlamadan oynanır şu Aston Villa'larla. Emery çünkü bir ayar yapar yani o takımı.
0: Evet, tablo bu. Birkaç mesaj okuyayım dinleyicilerden gelen. Baran dinleyicimiz. Sizi dinliyorum. Ligimizi biliyorum. Galatasaray'ın oyuncuları dünya yıldızları. Fenerbahçe'nin dünya yıldızları diyorsunuz ama Şampiyonlar Ligi'ne geldiğinde bütün rakipler çok zor diyorsunuz. Peki bu takımlar kimlerle oynar? Diye bir mesaj göndermiş
1: Eyüp,
0: bize.
1: Gaziantep. O şeylerde, o maçlarda iyiler. Hı hı.
2: Ya fark şöyle, bizim bir sezonda harcadığımız bonservis bedelini bir oyuncuya gözü kapalı verebiliyor bu takımlar. Söyledim işte, Nicholas Jackson'a daha dün akşam 65 milyon euro verdiler ya. Gerçekten ya, tek başına dümdüz yürüyemeyen, 50 metre yürüyemeyen bir adam Nicholas Jackson ya. Bir refakatçi lazım yani yanına. Tamam, savunma arkası koşu yapıyor şey falan ama 65 milyon euro ve yani
1: çok ağır oldu, bari son vuruşları kötü deseydin ya.
2: Abi şimdi
1: son vuruşları iyi değil deseydin, bu çok ağır oldu.
2: Ben bu adamı yani, Villarreal'de anlattım.
1: Dava açsa, bir potansiyel vardı. Dava açsa Radyospor'un anahtarını alır yani.
2: Yani Nicholas Jackson'a 65 milyon euro verdirten menajer, kimse o işi yapan, bitiren, transferi bitiren adam gerçekten büyük adamdır, ben size söyleyeyim. Gidin o adamı bulun. Deyin ki kardeş, bizde El Nusrati var. Bizde çok iyi topçular var. Gel bunları da bir yere gönderelim. 65 milyon euro verdiler ya. Bu biraz denize düşen yılana sarılır şeyleri. Brighton'dan 4 tane yiyince, tamam mı? Emery bile panikledi şu anda.
1: Ya burada aslında tartışmanın çok uzatılmasına gerek yok. Dinleyicinin söylediği yerden köye kadar doğru. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bir kere fiziksel anlamda çok iyi seviyede olmanız gerekiyor. Çünkü fiziksel anlamda Avrupa takımlarıyla zaman zaman mücadele etmekte, o hareketliliğe cevap vermekte zorlanıyoruz. İkincisi de saha içi organizasyon. Yoksa kadro değerleri olarak kurduğumuz, oluşturduğumuz takımlar gerçekten iyi takımlar. Buna herkes katılıyor. Fakat o işte Fransız gazetecinin dediği gibi. Yani isimler var ama oyun gücü geride. Oyun gücü geride olduğunda saha içi organizasyonu iyi olan ve fiziksel anlamda bizden de üstün olan bir takıma karşı bir şey yapamıyoruz. Bunu artık kaç kere izleyeceğiz ülke olarak?
2: Bir de içerisiyle dışarısı çok değişiyor.
1: Aynen. Yani. İçerisiyle dışarısı.
2: Yani Liverpool'u burada söylüyorsun. Liverpool'u burada yeniyorsun. Oraya gidiyorsun, mahkum oynuyorsun ya. Maç ne zaman bitecek diye bakıyorsun. 4 yediğin maçın yıldızı kalecin.
1: Aynen öyle. O da çok ciddi bir problem ama işte o da oyun eksikliğinden dolayı. Hala duyguların çok daha fazla ön plana çıkmasından dolayı bunlar gerçek. O yüzden sadece Şampiyonlar Ligi seviyesinde değil. Yani Avrupa'da sahaya çıktığımız her yerde çoğu zaman boyumuzun ölçüsünü alıyoruz. İşte Konferans Ligi diyorlar. Şöyle kolay, böyle kolay diyorlar. Nerede? Yunanistan takımı bile kazandı Konferans Ligi'ni. Biz kazanamadık. Yarı final bile oynayamadık Konferans Ligi'nde. Yani küçümsüyoruz Konferans Ligi'ni ama 5 senedir takımların ortaya koyduğu performans ortada. Maksimumumuz çeyrek final oldu Konferans Ligi'nde. O yüzden de tabii ki Avrupa Kupalarında herkes heyecanlanıyor. Heyecanlanması da normal. Çok güzel heyecanlar bunlar. Fakat biraz daha gerçekçi yaklaşmalıyız. O yüzden mesela geçen sene biz burada Galatasaray'la alakalı konuşurken ilk 24 doğru hedefleme olur dedik. İlk 24 Galatasaray girerse hedefini tutturmuş olur dedik. Bir tur daha geçerse başarılı bir sezon yaşamış olur dedik. Bu sezonda bence biraz öyle bakmak lazım. Evet, kağıt üzerinde Fenerbahçe daha iyi bir kura çekti. Bence orası kesin. Fakat bunu avantaja döndürebilmek için performansını da takip etmesi gerekiyor. Yani kağıt üzerindeki avantajlar bir şeyi değiştirmiyor. Fenerbahçe'nin fikstüründe de hani o 10 puan nereden gelir diye baktığında Slavia ve LASK maçı kesin kazanılması gereken iki maç olarak gözüküyor. Ona bir de Shakhtar'ı eklemeye çalışırsın. Çünkü Shakhtar'la İngiltere'de oynayacaksın. Bir sağ avantajı olmayacak. Büyük ihtimalle seyirci üstünlüğü Fenerbahçe'de olacaktır o karşılaşmada. Shakhtar tabii ki diğerlerine göre daha iyi bir takım ama Fenerbahçe'nin de hedefi bence o 3 maçı kazanıp oradan 9 puanı çıkarttıktan sonra işte diğer puanı ya da puanları da öteki karşılaşmalardan almak olmalı ki orada da Fenerbahçe'nin alabileceği puanlar var. Ama bence teste kolay sorudan başlamak lazım. Ya da kolay gözüken sorudan başlamak lazım. Bildiğin yerden başlamak lazım. Onunla beraber Fenerbahçe de toparlayabilir. Yani umarım güzel, keyifli bir Şampiyonlar Ligi sezonu olur takımlar için. Ben çok mutluyum ikisi aynı anda yarıştığı için Şampiyonlar Ligi'nde. Onun zaten hemen etkisini gördük dünkü kura çekiminden sonra. Dün de biraz anlatmaya çalışmıştım. O bakımdan güzel, keyifli olacak. Taraftar atışmaları bakımından, karşılaştırmalar bakımından. Ama bir de bu kadar yatırım yaptıktan sonra tabii biraz da performans beklentimiz olacak. Orası kesin.
2: Yani şeyleri falan ben kabul etmiyorum. Kimse kusura bakmasın. Ayek deplasmanı zormuş Yunanistan'a. Ya kardeşim, sen Şampiyonlar Ligi'nde hedefin varsa, bir şeyin varsa yeneceksin abi Ayek'i deplasmanda. Bitti, bu kadar. Bak, bir falan değil ha. Lask'ı yeneceksin deplasmanda. Öyle yorumcuların söylediği gibi. Ya hiç mi seyretmiyorsunuz siz bu takımları ya? Lask dediğin takım, bir tane orta sahada bir pırpır var İleri taşıyan, bir de önde bizim işte Anadolu takımlarında oynayabilecek bir santraforu var. Başka bir şey yok abi bu takımlarda.
1: Ama işte öyle olmuyor Aykut.
2: Tamam öyle yani, olmuyor da hayır, buna insanlara...
1: Azi Akmar'da da öyleydi. Buna insanlara... Bodo'da da öyleydi.
2: Ama Ali
1: yani
2: şimdi
1: işte
2: bak...
1: Geçen sene Beşiktaş'ın
2: Ajax'ta da öyleydi.
1: Lozan'da da öyleydi.
2: Bak şimdi Galatasaray'ın önceki sene oynadığı Ajax'ı hatırla. Hı-hı. Ne vardı o takımda? Yine genç bir takımdı. Galatasaray eğlendi mi kardeşim Ajax'a? Yenildi değil mi? Geçen sene oynadı aynı Ajax'a deplasmanda. Osimhen'li kadroyla ne yaptı? Duman etti. Bu kadar. Yeneceksin abi bunları. Bu 2x2 4. Yani sen zaten, sana kimse git Paris Saint Germain'i yen.
1: Yok şey, yanlış anlama. Seni söylediğin özde doğru da biz işte o seviyelerde miyiz?
2: Ya bu,
1: bak, hani
2: bu
1: orası zaten şey oluyor. Hayır,
2: bu insanlara öyle alışmış ki. Ya da insanlar öyle, mesela Lyon kurası çekildiğinde ben mesela Lyon'un Fenerbahçe'den daha zayıf bir takım olduğunu da burada konuştuk. Fenerbahçe'nin şansı var. Hı hı. Hele ilk maçta 1-0'dan hemen 1-1 yakalaması ikinci yarının başında, belki de dönüşün başlangıcı oldu zaten. Bazen kötü oynadığın zaman da sonucu alman lazım. Gittin orada eksiklerine rağmen Lyon'u da gayet zor bir atmosferde yenerek hem de eledin. Yani o yüzden artık biz de bir zahmet kendi gücümüze bakalım ya. Bu Greenwood dediğin adam böyle herkesin alabileceği bir adam değil. Lukaku her takıma ne kadar iyi ya da kötü olsa da gidecek bir adam değil. Senin yaptığın transferler ortada. Ake herkese gidip imza atacak bir oyuncu değil. Senin kadronda Dünya Kupası oynayan oyuncu sayısı o kadar fazla ki, ya da Dünya Kupası'nın kıyısından dönmüş oyuncu sayısı. Biraz kendi gücümüzün farkına varalım. Yani gidip Ayek deplasmanı çok zor, işte Yunanistan, bunlar 20 yıl önceki hikayeler abi. Zor falan değil, gidip yeneceksin. Artık sen o seviyedesin. Lask'ı gidip deplasmanda falan fark etmez. Nerede oynarsan oynar. Lask'ı yeneceksin abi. Yenemediğin zaman zaten bunları konuşmanın hiçbir anlamı yok. Slavia Prag tamam. Bir ekolü var, bir şey var. Yeneceksin abi. Liverpool'dan bahsediyorsun, Slavia Prag diyorsun ondan sonra. Bu vasata alışmayalım. Ya da bu kadar gözümüz korkmasın bu işlerden. Bunlara yaptığımız zaman zaten işte ondan sonra diyoruz ki ya bak, Ferencvaros'a yenildiğin zaman istifa ediyorsun ondan sonra. Senin kurulan takımın Ferencvaros oynayacak bir takım değil ki ya. Senin kurulan takımın Ayek'le de kıyaslanacak bir takım değil. Bu kadar maaşları sen niye veriyorsun? Greenwood'u ben niye transfer ediyorum? Gelip bana Konya maçında şov yapsın diye değil ki. Gelip beni Liverpool seviyesinde mücadele edecek bir takıma dönüştürsün diye veriyorum bu paraları. Oraya da girmişsin. Artık girdikten sonra oradan nasıl çıkacağına bakacaksın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi. Radyo Spor.

0: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
5: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
6: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda 1 Bitcoin 79.876 dolardan işlem görmekte. Birkaç saat önce 81.443 doları gördü Bitcoin fiyat olarak. Oradan bir geri çekilme yaşadı ama 80.000 dolar bandına bayağı yakın hala. TL olarak da 3.844.264.
5: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.

0: 9.20 saatlerimiz. Genco Boran şu an yayında değil ama o da bir saat önce yaklaşık bir tweet atmış. Yıllar sonra ilk kez iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Süper. Peki ya tarihimizde ilk kez 3 Türk hocanın Şampiyonlar Ligi'nde takım yönetecek olmasına kaç puan verelim? Demiş İsmail Kartal, Okan Buruk ve Arda Turan da birlikte bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde olacağız Türk teknik direktörler olarak. Bu da işin başka sevindirici, güzel bir boyutu. Bununla ilgili hani iyi şeyler söylenir zaten, kötü söylenecek herhangi bir şey yok. Umarız bunun sayısı da artar. Genelde bizden Avrupa'ya giden teknik direktör pek fazla olmuyor. Futbolcu sayımız yıllar içerisinde çok dramatik şekilde arttı. Artık eskisi gibi değil. Eskiden tek tük giderdi. Hani bir elin parmaklarını geçmezdi. Şu an illa en üst seviyelikler olmasına gerek yok. Yurt dışına farklı takımlara giden oyuncularımız var. Ama hoca konusunda o atılımı tam olarak yapabilmiş değiliz. Arda Turan burada bir risk aldı. Özellikle seçtiği ülke olarak, savaştaki bir ülkenin takımına gitmesi zaten başlı başına bir risk. Ama o riskin karşılığında da geçen yıl bir Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşadı. Konferans Ligi'nde yarı finale kadar takımı götürdü. Gerçekten takdir edesi bir performans. Eminim diğer teknik direktörlere de bu konuda bir cesaret verecektir. Belki düşünenler için en azından. Eskiye kıyasla yurt dışında daha fazla takım çalıştırabilecek hoca bence havuzumuz da var. Ama sayıları dediğim gibi şu an çok fazla değil. Bakalım yıllar içerisinde orada bir gelişim olacak. Onu da hep birlikte göreceğiz. Başarılar dileyelim zaten takımlarımıza. Arda Turan'ın takımına da, Shakhtar'a da zaten pozitif bir ayrımcılık yapacağız. Shakhtar'ı da bizimkilerle oynadıkları maç hariç, Fenerbahçe maç hariç Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileyelim. Var mı ekleyeceğiniz Şampiyonlar Ligi ile ilgili? Transfer gündemine ben geçiş yapacağım artık.
1: Geçebilirsin. Ben bir şey bakacağım, sana sonra söyleyeceğim. Eğer öyleyse çok komik olacak.
0: Öyleyse sen, komik olacak.
1: Evet. Düşündüğüm gibiyse yani komik olacak.
0: Transfere geçeyim. Transferde dün Beşiktaş Poku transferini resmi olarak açıkladı. Şarta bağlı bir satın alma opsiyonuyla oyuncu kiralık olarak takıma katıldı. Miretti İstanbul'a geldi. Onun transferi de bugün itibariyle resmi olarak açıklanacak ve Udoka'yı da takımdan ayrıldı.
1: Söyleyebilir miyim?
0: Tabii.
1: Şimdi Transfermarkt UEFA Avrupa Ligi katılan takımlar ve torbalar belli oldu diye 8 saat önce bir tweet atmış. Beşiktaş 4. torbada ya. 4. torbadaki diğer tüm takımların takım bedelini topluyorsun. 190 milyon euro yapıyor. Beşiktaş 258 milyon euro.
0: Hadi ya. İyi maşallah.
1: Çok iyi değil mi? İşte biz futbola böyle paralar harcıyoruz. Hatta yani 3. torbada işte az önce bahsettik. Şeyler var. İngiliz takımları var tabii. Onların kadro değerleri yüksek ama mesela bu 190 milyon euroya daha şeyi ekleyebiliyorsun. Selçuk mi okunuyordu? Nasıl okunuyordu?
0: Çelye.
1: Çelye. 13 milyon euro çünkü takım değeri. Onu da ekle. 200 yapıyor. İşte bir de Sturm Graz'ı koy. İşte
0: Jagiellonia falan, o Omonyalar.
1: İşte bir Bialystok diye bir takım var. O kim?
2: Bialystok. Jagiellonia
0: işte
2: ya.
0: Bialystok.
1: O işte. O 30 milyon mesela. Onu eklediğin zaman hala para kalıyor. Beşiktaş'a yetişemiyorsun. Kadro değeri olarak. Sturm Graz'ı eklersen o zaman geçiyor işte biraz. Ama kendi katıldığın şeydeki, yani torbadaki tüm takımların toplam değerinin senin toplam değerinden 70 milyon euro az olması acayip bir şey.
2: Ondan sonra işte biz o takımları yenebilir miyiz diye orada çıkıp konuşuyor. Yeneceksin i̇şte, kardeşim.
1: Burası zaten yaşadığımız en büyük çelişki bence. Hani yatırdığımız parayla sportif performans arasında dağlar kadar fark var. Aykut haklı, mantıken haklı. Ama pratik öyle olmuyor. Ya pratik öyle olsa zaten Beşiktaş bu torbada olmaz.
0: Peki Beşiktaş'taki resmi gelişmeleri söyledim. Miretti ile ilgili program içerisinde Aykut abinin ufak bir analizini dinledik. Beşiktaş'a katkı sağlamasını bekliyor. Aykut abi orta sahada dikine giden ama biraz da bencildi dedi.
2: Ya mevcut oyuncu profilinde Beşiktaş'ın öyle bir adama ihtiyacı vardı. Mesela Olaytan birçok şeyi iyi yapıyor. Ama mesela Olaytan'ın şut becerisi çok iyi değil. Miretti de şutör. Yani Miretti oturttu mu atar yani, anladın mı? Cezalarının dışından da atar. Ama biraz fazla özgüveni var. Bir de Juventus'ta son dönemde çok fazla oyuncu yetişti. Bu yaş grubunda özellikle. Fagioli'sinden tut da işte Miretti, bunlar aynı dönemin oyuncuları zaten. Bir türlü olamadılar ama. Bunda Juventus'un içinde bulunduğu mevcut durumun da etkisi çok büyük. Yani bir takım düşün, Vlahovic'i kadrosuyla bile işte bir sezonda en çok gol atan oyuncusu 12 golle falan Kenan olur mu ya? Openda'yı aldılar, olmadı. Jonathan David'i aldılar, olmadı. Vlahovic sakattı. Mecbur orta sahadan büyük üretim gerekiyor. Bu büyük üretimde mesela Kop Miners'i gitti hoca stoper yaptı. Yani adam forvet arkasıyken, 10 numarayken gitti. Üçlünün solunda falan oynadı Galatasaray maçlarında, hatırlayın. Ki Juventus Galatasaray'a karşı 5-2 kaybettiği maçta 2 golü de Kop Miners atmıştı. Düzenli 11 oyuncusu değil. Oralarda bu çocuklar dağıldı. Yani o 2-3 yıl boyunca bazen en zor maçta dediler ki hadi al sorumluluk sende, seni 11 başlatıyorum. Orada bekleneni veremiyor. Bazen de oynaması gereken karşılaşmada hep kenarda bekliyor.
1: Peki Miretti'nin savunma hücum dengesi nasıl?
2: Valla Miretti 10 numaraya daha yakın Ali. Hmm. Yani aslında oynamak istediği bölge o. Daha teknik. Çalım atıp gidebilen, ikili mücadeleye giren. Ama en şey özelliği şütör. Hmm. Yani gitti mi onu tamamlayabilecek bir oyuncu. Ve benim en beğendiğim özelliği de şu, dikine gidiyor. Yani yana falan pas vermeye uğraşan bir adam değil.
1: Peki direkt keser mi olaydı?
2: Bence fizik anlamda iyi durumdaysa Miretti oynar. Yani bunda tabii şey de çok
1: olay
2: önemli.
1: Olaydan rotasyonu Miretti 11'e.
2: Miretti 11'e. Bence öyle yapar. Yani Orkun'u nerede konumlandıracağı çok önemli. Mesela bazı karşılaşmalarda belki onu dinlendirmesi gerektiğinde Miretti olaydan Salih de yapabilir.
1: Öyle de olabilir.
0: Hala bu arada 23 yaş üstü bir orta saha da gelebilir Beşiktaş'a.
2: Yani döneminin potansiyeli var ama Juventus'taki rakamlarına çok bakmayın. Juventus gerçekten iyi de törpüleyen bir takıma dönüştü son dönemde. Milan da öyle.
1: Beşiktaş da öyle.
2: Rakamlara bakmayın. Burada tekrar kendini bulabilir. 23 yaş bir şey değil. Bir de şeyi var mı? Kiralık mı sadece? Var mı yoksa satın alma?
0: Ya galiba Yağız dün 1+3 yıllık bir anlaşma dedi. Galiba burada da Poku gibi kolay bir şarta bağlı satın alma olabilir. Onu açıklamıyor tabii Beşiktaş ama şarta bağlıyı dün söyledi ama hangi şartlar olduğunu bilmiyoruz. Ne kadar kolay, ne kadar zor.
2: Vallahi ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar kendini bulamamasının da Beşiktaş adına bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bulduğunda zaten sana gelmiyor çünkü. Burada ama kendini bulabilir.
1: Evet, yani öyle baktığında potansiyeli olan bir oyuncu.
2: Mesela bulanı Kenan, öyle düşün.
1: Büyük takımdan gelmiş oyuncu, bir çıkış arayan oyuncu. U23 kontenjanında duyduğu için sanki doğru bir transfer gibi gözüküyor.
2: Yani ben enteresan ama bu bayağıdır konuşuluyordu biliyor musun? Yani hocanın direkt rapor verdiğini düşünüyorum ben.
1: Söyledi zaten, İtalyano büyük şeyi var dedi. Payı var dedi transfer olmamda.
2: Yani iyi bir hamle yaptığını düşünüyorum. Beşiktaş'ın ihtiyacı vardı çünkü. Yani orayı çeşitlendirmeye ihtiyacı vardı. Ve bunu 23 yaşa uyan bir oyuncuyla yapması da bir avantaj.
0: Buradan Fenerbahçe'ye geçiyorum. Fenerbahçe'de de bugün öğle saatlerinde yeni stoper Opong'un İstanbul'da olması bekleniyor. O da Nis'in 2004 doğumlu Ganalı oyuncusu. L'Ekip'in haberine göre 12 milyon euro bonservis ödeyecek Fenerbahçe. Bu oyuncu için Nis'e sonraki satıştan %10'luk pay verecek ve 4 yıllık sözleşmeye imza atacak sağ ayaklı bir oyuncu. Dün öğlen programda bahsettik. Transferin resmiyete bugün itibariyle kavuşması bekleniyor. Yalnız Fenerbahçe'de sıkıntı Osterwolde'nin transferin iptal olması. Az önce görüntüleri vardı. Roma'ya bayağı bavullarla gitmiş Osterwolde. Sağlık kontrollerinden geçti ama orada Roma'nın ekstra bir kontrole soktuğu, ekstra talepler de bulundu. Osterwolde'nin de buna sıcak bakmadığı söylenmiş ve transfer şu aşamada iptal oldu.
1: Ben en son şunu okudum. Sen okudun mu? Ne zaman geri döner diye bir öngörüde bulunmuş Roma ve o pek hoşlarına gitmemiş.
0: Ekim'i bulabileceği galiba söylenmişti o geri dönüş, evet, için. İşte normal yani, oyuncuyu, hazır oyuncu istersin. Bu dönemde Ekim'de dönecek oyuncuya gitmezsin. Zaten riskliydi. Ben nasıl oluyordu. Ben de anlamıyordum açıkçası bu transferin. Olmaması aslında daha normali bana kalırsa.
1: Ne açıdan?
0: Sakatlık açısından.
1: Ama zorunlu bir şey yok muydu Roma'nın? Opsiyonu yok muydu?
0: Nasıl?
1: Yani bonservise gitmiyor muydu Osterwold'e?
0: Kiralık gidiyordu bildiğim kadarıyla.
2: Kiralık artı bonservis zorunlu satın alma vardı. Roma ne muhtemelen zorunlu satın almayı kaldırmak istedi.
1: Uzun süre düşündüğüm bir oyuncu anlamına gelir.
2: Yani Roma,
1: sadece kiralık oyuncu olsa tamamen senin dediğin gibi.
2: Roma bu sakatlıktan çekindiği için, bir de muhtemelen 2-3 kere aynı yerden sakatlık yaşadığı için, bence Roma'nın şeyi şu: zorunlu satın almayı kaldıralım, oyuncuyu biz kiralık alalım, performansını beğenirsek de şu fiyatı alalım.
1: Evet, yani talep oraya olarak o gelmiş çalıştılar. Olabilir. O çok daha mantıklı.
2: Ama onu da Fenerbahçe kabul etmedi.
1: Hani bonservisiyle almak istediğin bir oyuncuyla yapacağın imza herhalde minimum 3 sene olur.

0: O zaman dur bir dakika. Bu oyuncuyu biz zorunluyla almayalım. Opsiyonu düşünelim dediği noktada o da bu yazılan romanın ekstra istekleri bu olabilir. Benim bu aklıma daha çok yatıyor bu senaryo.
1: Yani hangi gerekçeyle olursa olsun olmadı gözüküyor şu anda bu transfer. Ve kalan kısıtlı sürede de başka bir takıma gitme ihtimali tabii ki var ama kolay değil şu
2: Ya
1: anda.
2: zaten Roma onu Hermoso'nun yediği olarak düşünüyordu. Roma üçlü oynuyor. Dika, Hermoso, Mancini. Zaten üç tane iyi stoperi var zaten onların. Muhtemelen Hermoso'nun yerine o üçlünün soluna konumlandıracaklardı. Şimdi oraya zaten rotasyona ve uzun vadede düşündü. Ya yani önümüzdeki dönemde atıyorum Hermoso'nun sonuç itibariyle yaşı var. Bir de zaten deli biliyorsun. 3 maç oynuyor. 4. maç atılıyor. Osterwolde de benzer bir profil. Ben mesela Fenerbahçe belki sayı olarak eksildi. Osterwolde'yi yolladığında Ake ve Skriniar kaldı. Bugün daha dün çıktı ortaya işte bu yeni transfer. O hamlenin yapılmasını bekliyordum. Ben Fenerbahçe Osterwolde'den kurtulduk hem de zarar etmedik. Kar ederek gönderiyoruz diye bir mantıkla yola çıktı. Ben Fenerbahçe adına çok hayırlı olduğunu düşünüyordum. Onu söyleyeyim. Çünkü mesela Skriniar Osterwolde oynadığında olmadığını gördük.
0: O kadar mı olmadı ya?
2: Ya Ali iki tanesi de tek hamleli böyle önde basıp sert agresif oyuncu olduğu zaman olmuyor. O zaman hep böyle bir elin cebinde kartla geziyorsun. Bak Skriniar böyle bir oyuncu zaten. Yanında Ake şu anda onu tam tamamlayan bir profil. Ake daha sakin. Çok fazla öne gitmeyelim diyor. Çünkü ikisi de aslında ağır oyuncular. İkisi birden önde yakalanınca bu sefer uğraşıyorsun. Osterwolde çabuk oyuncu ama Osterwolde sakar abi. Kendine güveniyor. Ayağım iyi diyor. Topu falan da iyi sokamıyor oyuna. Hazırlık maçında bile gidip hakemle tartışan, rakibe yaptığı faulden kart gören bir adam. Ya sürekli şimdi Skriniar sert oyuncu. Kart potansiyeli her zaman var. Osterwolde de her maçta kart görme potansiyeli olan bir oyuncu. Ben böyle iki tane oyuncuyu istemem. Yeni gelen Nis'ten gelen genç kardeşimiz dün bilmiyorum işte Nis ben o kadar seyretmedim. Çok dikkat de etmedim. Ama Nis taraftarı satıldığı için mutsuz. Ya da yorumlar genelde o yönde. Yani bence daha şey heyecan verici bir isim olabilir Osterwolde'ye göre. Ama Osterwolde de sonuçta Parma'dan çıkma ve daha ikincilikteyken bile takip edilen genç bir potansiyel olduğu için Roma zaten o potansiyele yatırım yapıyor. Yani yeri geldiğinde sol beki bir şey yaparım, yedeklerim. Yeri geldiğinde stoper oynatırım. Bir de İtalya'daki futbol bize göre daha değişik. Yani İtalya'da bizde çok şey yapamayan oyuncu orada gidip bir şeyler yapabilir. Mesela neydi Leipzig'ten Galatasaray'ın aldığı Angelinho. Roma'da gayet iyi performans ortaya koydu. Sonra Deportivo'ya gitti değil mi bu sene? Yani orada oynadı yani. Orada çünkü bir sistem var ve o sisteme ayak uyduruyorsun sen. Osterwolde de gidip orada oynayabilir. Çünkü orada ondan her şeyi yapmasını beklemeyecekler. O bölgenin gerekliliği neyse onu yap diyecekler bize. Biz burada herkesten her şeyi bekliyoruz.
0: Bu şeye de baktım Mert. Avrupa Ligi'nde konuştuk ya hani kim İngilizler mi favori nasıl diye. Gene bir böyle bir işte ne yapmışlar? Puanlama mı diyeyim? Değerlendirme diyelim. Bournemouth'u bir numara yazmışlar. Avrupa Ligi'nin favorisi olarak. İkinci sırada Juventus var. Leverkusen, Milan, Palace, Benfica ve Marsilya diye devam ediyor. Yani bir numarada İngiliz Bournemouth var. Palace 5. basamakta. Tabii onlar bayağı güç kaybetti. Juventus, Milan 2 ve 4. Leverkusen de 3. basamakta. Beşiktaş'ı da 15. sıraya yazmışlar. Değerlendirmede. Beşiktaş'ın %56 ihtimalle top 16'yı göreceğini öngörmüşler. Şimdilik böyle bir şey olsun.
2: Ben Bournemouth'un hiç oralara gelebileceğini zannetmiyorum.
1: Bana da
2: Bakalım bir
1: sürpriz geldi.
2: yaşayıp göreceğiz.
0: Şeyde fena değildi. City maçında kaybetseler de ben izledim maçı.
2: Hayır, zaten iyi takım da
0: Fena
2: yani
0: değillerdi.
2: Premier Lig şeyiyle birlikte çok kolay değil oralara götürmek. Yani geçen sene Crystal Palace konferansı götürdü ama rahat rahat götürdü ben sana söyleyeyim. Ama mesela Avrupa Ligi'ni Aston Villa götürürken Aston Villa Premier Lig'de de

0: gayet iyi. AS Milan'ın kadrosuyla Bournemouth'un arasında çok fark var. Her İngiliz takımı da götürecek diye bir kaide de yok.
1: E tabii canım.
0: Mesela İtalyanlar bence daha tehlikeli orada bu sene. Milan da öyle.
2: Fenerbahçe'yi Livakovic ve Cengiz haberleriyle kapatalım. Livakovic'in Barcelona transferi dün resmileşti bonservisiyle. Oyuncu satıldı ve Cengiz'in de yakın zamanda Çorum'la anlaşması bekleniyor. Çorum'un yeni transferi olacak Cengiz Ünder'de. Şimdi reklam arasına gidiyorum. Aradan dönüşte Galatasaray'daki Leao gündemiyle devam edeceğiz.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Radyo Spor.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Bu takım çok özel. Enerjimiz güzel. Sonuna kadar bastın.
9: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
11: Şampiyonla son düzlükte.
4: Radyo Spor.
6: Reklam.

0: 9.39 saatlerimiz, son bölüme girdik. Sabah sporunda Galatasaray'dan şimdi bahsedeceğiz transferde. Şu anda Galatasaray'ın önceliği Milan'ın Portekiz yıldızı Rafael Leao ve yapılan haberlere bakılırsa Galatasaray bonservis konusunda Milan'la anlaşmayı sağladı. Bir kere garanti bir 45 milyon euro ödeme yapılacak. Taksit detayını bilmiyorum. Bonuslar olması da muhtemel. Dün Ali Naci Küçük artı 10 milyon da bonus var dedi. 55 milyonluk paket. Milan kulübüyle anlaşma tamam. Fakat yine Ali Naci Küçük'ün haberine göre Aston Villa'nın devreye girmesiyle Leao Galatasaray'dan teklif arttırımı istedi. Galatasaray'ın verdiği iddia edilen rakam Leao'ya 10 artı 2 milyon euro yıllık. Fakat Ali Naci'nin haberine göre oyuncu tarafı bonuslarla birlikte 18 milyon euro talep etmiş. Aston Villa'nın teklifinin de Yağız'da okudum sanıyorum 8 milyon euro olduğu söyleniyor. Yani 8'e 12 diye düşünebiliriz. 4 milyonluk fark. Aston Villa bir önceki teklifini arttırıp 8'e çıkmış anladığım kadarıyla. Ve Leao cephesi de o teklifi görüp Galatasaray'dan bir zam talep etmiş denene göre. Ama ben her zaman mesafeli yaklaşıyorum bu tarz haberlere. Tarafları birbirine kırdırma menajerlerin çok iyi yaptığı bir şey. Galatasaray'ı bilmiyorum köşeye mi sıkıştırmak istiyorlar? Aston Villa gerçekten ilgileniyor mu? Sol kanada ihtiyacı var mı? Aston Villa'nın var değil mi? Garnaço'yu mu almışlardı? Başka kim
1: var? Garnaço'yu bedelsiz aldılar. Zaten var ellerinde yani. Buendia da gerektiğinde orada oynuyor. Makkin oynuyor.
2: Makkin oynattı ama
0: ideal olarak onu oynatmadı.
2: Sağ önde oynatıyor.
1: Sağ önde oynuyor.
0: Şu anda Buendia ile

0: Daha çok gözüküyor. Bailey, Alisson ve
1: Bailey yedek kaldı
0: McKee
1: geçen sene.
0: kanat alternatifi
1: Onun
0: gibi.
1: performansı düştü. Daha iyi bir başlangıcı vardı. Aslında bir ihtiyaç var orada iyi bir
2: Ön
1: oyuncu.
2: tarafta şimdi Watkins kaldı değil mi?
0: Yok.
2: Ha?
0: Gidiyor. O da
2: Nereye
0: Al
2: gidecek?
0: Hilal'e gidiyor.
2: Ne zaman gidecek?
0: İşte bugün yarın gidecek benim anladığım kadarıyla. Tammy
1: İyi
0: Abraham'ın
1: kullandı.
0: da bu arada gideceği
1: Evet,
0: konuşuluyor.
1: o ayrılıyor.
0: Ipswich'ti galiba
1: Aynen.
0: gideceği takım.
1: Oraya gidiyor.
0: İşte Jackson'la birlikte bir takviye daha yapmaları gerekiyor o
1: Tabii
0: zaman.
2: Şu an başka yok mu yani orada?
0: İşte
2: Bir de
0: Umajo
2: genç
0: vardı.
2: var değil mi? 17
0: O da
2: yaşında.
0: sakatlandı hemen zaten o maçtan sonra.
1: O maçta mı sakatlandı?
0: İşte o maçtan sonra sakatlık
1: O.
0: açıklaması geldi. Artık maçta mı antrenmanda mı
1: Yani
0: bilmiyorum.
1: bir
0: Şu
1: şey
0: an
1: açıkları
0: sakat.
1: var. Hem kalite açıkları var hem sayısal olarak da açıkları gözüküyor.
2: Bir de çok adam yolladılar. Yani 300 milyon euroya yakın bonservis geliri aldılar. Zaten yarısını Morgan Rogers'tan aldılar. En
0: Şu
2: son
0: an
2: Konsa falan da gitti
0: 293
2: galiba.
0: milyon gelir var
2: Tielemans
0: Borussia'dan.
2: gitti.
0: Evet.
2: Tabii.
0: 160 da harcamışlar. Yani 133 milyon.
1: 162 kime vermişler Mert?
0: 60 Manzambi'ye, 40 João Gomes'e, 30 Suzuki'ye kaleci, 25 Ruggeri'ye, 5,5 da
1: Emiliano
0: Lascazis'e.
1: Martinez de
2: Ki
1: Chelsea'ye gidebilir deniyor.
0: Gitti
2: Chelsea'ye
0: gitti
2: gitti,
0: artık
2: akşam
0: yani.
2: gitti.
1: Gitti
0: Gitti
1: mi?
0: deniyor.
2: Ki
0: Tabii.
2: sen şimdi oraya bir de 65 ekleminizi rica edeceğim. Hani o Şaban filmi var ya şey.
0: Neyi bekliyorsun?
2: Nicolas Jackson'ı da ekle bir 65.
0: Ha,
2: Daha resmileşmediği
0: verdikleri
2: için yazmıyor.
0: 225 kalıyor sana 68 falan.
2: Yani
0: Kârdılar yine.
2: yolladığı adamlarla aldığı adamlara bakınca şimdi neredeyse 300 milyon euroya yakın
1: Bir
2: para
1: dokuzunculuk
2: gelmiş.
1: yükleniyor diyorsun.
2: Tabii bir para gelmiş 300 milyon euroya yakın. Bu Jackson'ı da ekleyince 220'sini harcamış olacaklar. Ya gidenlere bak, gelenler onu şey yapar mı? Bence yapmaz. Ciddi
1: İşte
2: bir
1: orada
2: kalite farkı var
1: Unai
2: geçen
1: Emery'nin
2: seneyle.
1: üzerine kalacaklar
2: Tabii.
1: biraz ama Leo transferi öyle çok da bir şey gözükmüyor.
0: Menajer oyunu değildi.
1: Çok menajer oyunu mutlaka vardır. Sen çok haklısın orada
2: Menajer
1: da.
2: oyunu kesin
1: Hani
2: var.
1: ilgileniyor olabilirler.
0: Hı.
1: Ha, ne kadar zorlarlar bütçelerini. Çünkü onların da sonuçta bir liste vermesi gerekiyor Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde. Dolayısıyla onlar açısından da o sınıra ne kadar çıkacaklar, çıkmayacaklar. Şimdi mesela Galatasaray'ın Leao'ya verdiği rakamı ne olarak söyledin sen?
0: Bonservis için mi?
1: Evet.
0: 45 artı 10.
1: 45 artı 10. Ne konuşuluyordu hatırlayın? Rakam olarak Galatasaray 30 verdi, 35 verdi konuşuluyordu. Şimdi Leao'nun yine kağıt üzerindeki değerinden daha fazla bir rakam konuşuluyor.
2: Tabii.
1: Bu noktada böyle olabiliyor işte.
2: Ya bu işler ama hep öyle. Şimdi Leao Milan'la o şeyleri yaşamasaydı sizce ne kadar olurdu bonservisi? Bir önceki seneyi hatırlayın.
1: Yok, şu açıdan söylüyorum. Hani
0: 80-90 olurdu.
1: bu hep şöyle lanse edildi Galatasaray yönetimi tarafından. Fırsat transferi.
2: Bekleyelim daha ucuz
1: Fırsat
2: olacak.
1: transferi. Fırsat transferi bu değil. Bu artık son anlarda bir oyuncu alabilmek için verebileceğin neredeyse maksimum rakamı vererek oyuncu getirme oluyor. Fırsat transferi dediğin takımda bir kavga, gürültü, bir anlaşmazlık olup oyuncuyu o şekilde getirmek oluyor. O yüzden de burada biraz sana pahalıya patlıyor. Yani sonra
0: Ama
1: kalmanın da böyle dezavantajları var.
0: Ali abi, Leo Milan'ın kadroda kesin tutmak istediği, senin koparmaya çalıştığın bir oyuncu değil ki.
1: Değil.
0: Milan'ın gözden çıkardığı, hatta Leo'nun gözden Milan'ı çıkardığı bir durum
1: Doğru.
0: varken Milan'da köşeye sıkışması lazım. Yani
1: Peki
0: Galatasaray
1: tam olarak ben sana orada bu soruyu sorayım. O zaman neden 45 artı 10 gibi bayağı yüksek bir bonservis bedeli?
0: yani onu da pazarlıkları yapana sormak
2: Ya
0: lazım.
2: sen şimdi buraya kadar zaten bu işi beklettiğinde oraya birilerinin dalacağı kesin. Şimdi düşünsene Aston Villa'yı. Avrupa Ligi'ni kazanmış. Ligi dördüncü bitirmiş. Değil mi? Şampiyonlar Ligi'ne oradan gidemese oradan gidecek. Öyle bir durum vardı. Ki beşinci olup gitse İngiliz futboluna daha da faydalıydı. Bir takım daha gidecekti değil mi? Ya böyle bir yerden 300 milyon euroluk oyuncu satmış. Sezona başlamış 4 tane yemiş. Paris Saint-Germain'e de elenmiş Süper Kupa'da. Adam zaten köşeye sıkışmış. Şu anda Milan bunu bekliyor zaten, anladın mı? Bir Galatasaray vardı. Muhtemelen oyuncu da Galatasaray'dan bu kadar para istiyor. Okey derim ama bir bekleyelim, eğer Premier Lig'den olursa orayı tercih ederim dedi. Ya Vlahovic de uzun süre beklemedi mi?
1: Yok orası öyle anlıyorum senin dediğini.
2: Ya zaten Leao transferi başlı başına hemen yapabileceğim bir transfer değil. O yüzden oyuncunun orada biraz keyfini bekliyorsun. Bir de ne durumda gelecek onu da bilmiyorum. Ha gelirse ve oynamaya niyeti olursa sana tek başına maç kazandırır. Bu büyük rakipleri de yenebilir.
1: Ya ama işte bu da...
2: Ama işte sen adamın keyfini yani, bekleyeceksin.
1: Yani senin söylediğin ikinci cümle garip yani. 45 milyon euro bonservis verdiğin bir oyuncu oynamak isterse gibi bir cümle kurmaman lazım bence. Tabii. İkinci cümle
2: ama
1: olarak.
2: Milan'da da böyleydi zaten.
1: Biliyorum zaten. O yüzden ben de burada aynısını söyledim yani. Herkes aynısını zaten Leao ile ilgili görüyor ve söylüyor yani. Keyfi olursa. Keyfi olursa Türkiye'yi konuşacak Leao'yu. Keyif olmazsa Leao Galatasaray'da oynuyor mu diye birbirimize soracağız. Hatırlayın
2: Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile eşleştikleri dönemi. Napoli'nin uçup kaçtığı çok iyi olduğu sezon. Tek başına Napoli'yi eledi.
1: Ama yani bu kadar yatırım yapılıp da işte keyfi olursa çok garip geliyor bana.
2: Tuhaf bir oyuncu ama ya bu tarz oyuncuları oynatma becerisi olan bir teknik adam Okan Buruk. O yüzden de mesela ben onu yönetebilirim mi? Yönetime söylemiştir. Ya ben Leao'nun dilinden konuşurum.
1: İnşallah.
2: Demiştir. Ama hala ikna edemiyorsun. Niye? Bekliyor çünkü. Premier Lig'den illa gelebilir bana bir şey diyor. Ki Galatasaray'da aldığının yarısına belki de oraya gidecek. Yani Galatasaray'dan talep ettiğinin gidersin. Yarısına. Menajerler de şimdi bunlar İtalyan menajerler. Zaten bizim bu arkadaşlar sağ olsunlar ekmeklerine yağ sürüyorlar. Neydi o bunların şeyi? Bütün transferleri bilen kardeşimiz var ya menajerlerin
0: Roman.
2: Parmağında oynattığı Romano. Bunlar kulüplerle birlikte çalışıyor ama bizim ne yazık ki bizim insanlarımız da bu arkadaşlara prim yaptırıyor. Arkadaşlar burada daha kulübün geçtiği teklifi Romano orada yazamaz. Niye? Çünkü o kulüp zaten onu veriyor ki pazarlığı daha da kızıştırayım diye. Böyle bir yerde Aston Villa'dan şu kadar teklif geldi diye ortaya atacağı herhangi bir şey. Ya normal şartlarda bakarsan futbolcu eğer maddi anlamda bir gelir için bu işi oynuyorsa, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için oynuyorsa ve sevileceği bir yere gitmek istiyorsa zaten Türkiye'ye gelmesi gerekir. Aston Villa'da Şampiyonlar Ligi'nde, Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde. E biz sana daha çok para veriyoruz. İstanbul Birmingham'dan daha güzel bir şehir. Bakarsan şimdi şeylerine bütün kriterleri koyalım. İstanbul Manchester'dan da güzel bir şehir. Liverpool'dan da güzel bir şehir. Ben sana daha fazla para veriyorum. Bir senede yarısı kadar daha fazla para veriyorum. Ben sana Şampiyonlar Ligi'ni de vaat ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde gel benim en büyük yıldızlarımdan biri ol diyorum.
1: Aston Villa'da da Şampiyonlar Ligi var ama.
2: Var. Hayır hayır. Kriterleri koyuyorum işte. Aston Villa ekstra olarak sana ne verebilir? Premier Lig var bende diyebilir. Var Premier Lig herkeste var. Gidip orada hiç yürüyemeyen oyuncuları da gördük. Sonuçta senin orada gol attırmaya çalışacağın adam Nicholas Jackson. Burada senin gol attırmaya çalışacağın adam Osimhen kardeşim. Sen şimdi bir kanat oyuncusu ve asist yapan bir adam olsan bakmaz mısın bu kritere? Nicholas Jackson'a çarptırman lazım abi.
1: Adam belki zoru seviyor.
2: Abi çarptırman lazım.
1: Tamam işte zoru seviyor adam belki. Nicholas Jackson'a attırdığın iki gol Osimhen'e attırdığın.
2: Biliyor musun?
1: Şey gibi 10 gol gibi.
2: Zamanında Lyon'un şey efsanesi.
1: Tam tersi. Belki öyle istiyor. Bir mücadele istiyor yani.
2: Bak Nicholas Jackson'a.
1: Nicholas Jackson'a sene boyunca 8 tane asist yapmış adam olarak dünya futbol tarihine geçmek istiyor belki.
2: Topu çarptırman lazım abicim Nicholas Jackson'a. Bunu zamanında Lyon'un efsanesi Brezilyalı Juninho yapardı. Çarptırarak attırırdı öndeki adama. O lise yapamadı ya Bayern Münih'te.
1: Valla Nicholas Jackson'la ilgili söylediklerine katılıyorum ama bir taraftan da üzülüyorum yani.
2: Ya ben açıkçası böyle kriterleri aldım koydum. Menajere falan dedik. Menajer bir dur ya bir kafamızı ütüleme oğlum. Sen zaten alacaksın payını değil mi? Buradan da aynısını alacaksın. Oradan da aynısını alacaksın. Hatta Türkiye'ye gitsek belki daha fazla
1: fakat
2: alacaksın.
1: Fakat tabii o senin söylediklerin arasında benim katılmadığım şey Premier Lig ile Süper Lig farkı.
2: Yani hayır
1: Premier Lig var dedin ama.
2: Hayır Premier Lig tamam onların bence yani donesi o.
1: Onun çarpanı çok büyük.
2: Premier Lig'de oynayacaksın.
1: Evet tabii.
2: Tamam da
1: çarpanı
2: şimdi
1: çok büyük
2: sen yani. De Leao'sun. Şimdi bunu 21-22 yaşında bir oyuncuya yapabilirsin Ali. Leao kaç yaşında?
1: 26-27 vardır. Herhalde.
2: Mesela Aston Villa'da sergileyeceği performansla sence Liverpool'a mı gidecek Leao?
1: Gidecek tabii. Danny Welbeck 35'te Chelsea yaptıktan sonra. Nasıl abi, şimdi bu örneğim var. Herkese satabilirim bu örneği.
2: Ya uyu, onlar zaten almak istese.
1: Jordan Henderson 48 yaşında Chelsea'ye gittikten sonra neden olmasın?
2: Ama bak şimdi. Onlar seni almak isterse zaten gelir alırlar. Hiç öyle Aston Villa falan filan baş edemez onlarla. Liverpool Barcola'yı istiyorum dedim ben. Aldı mı?
0: Alıyor.
2: 130 mu 135 milyon euroyu alıyor. Zaten Liverpool 140'tan falan açıyor ortalama.
1: Leo 99'luymuş.
2: 27 yaşında.
1: 27 yaşında.
2: Yani Leo'nun gidip kendini gösterip Liverpool bilmem ne falan yapma şeyi yok ki.
1: Sen yani oyuncu cephesinde olsan direkt
2: Galatasaray seçer. Ben oyuncu cephesinde olsam Şampiyonlar Ligi tamam, iki tarafta da var. Aston Villa Premier Lig'de oynuyor. Tamam, bir challenge ama zaten sen bu challenge'ları çok seven bir adam değilsin ki. Yani senin için o done değil bence. Sen sevilmek istiyorsun. Nerede daha çok sevileceksin soruyorum size. Galatasaray'da mı daha çok sevileceksin, Aston Villa'da mı?
1: Vallahi performansa bakar. Galatasaray taraftarı
2: ben belli sana, olmaz. Ben sana 12 artı, ben sana 12 milyon veriyorum. Onlar 8 veriyor. Yarısı da vergiye gidiyor. Bu kemiksiz. Tamam mı? Hatta bonusları da var. Ben sana seni yönetebilecek bir teknik adam veriyorum. Unai Emery'nin sağ solu belli olmaz.
1: Yok ya, öyle deme.
2: Tamam mı? Ben sana
1: yani burada senin
2: Osimhen veriyorum. Sen bana Nicolas Jackson veriyorsun. Ben şimdi oyuncu olsam derim ki kardeşim bir dakika ya. Tamam, Premier Lig falan da bir yere kadar da ben şimdi orada yolda yürüyemeyen adama gol attırmaya çalışacağım ya.
1: Bence senin söylediklerin arasında iş dönüyor dolaşıyor. Verilen kontratlar arasındaki farka kalıyor. Çünkü verilen kontratlar arasındaki fark ciddi bir fark. Ve kararını direkt olarak etkiler. Az önce söylediğin hani oyuncunun yaşını da düşünürsen şimdi o kontratı Galatasaray kaç sene yapacak? 3 sene yapacak. Leo'yla minimum.
2: Tabii ki.
1: 3 senelik kontratı da düşünün.
2: Garanti edecek.
1: Tabii. O rakamı düşünün. Toplam rakamı düşünün. Aston Villa'da eline geçecek net rakamı düşünün. 27-28 yaşında bir oyuncu için bence asıl belirleyici olan o fark olur. Hele Galatasaray bu son dönemde eğer böyle bir rekabet varsa Aston Villa ile arasında sözleşmesine yine ufak bir zam yaparsa Leo'nun, o zaman ibre tamamen döner. Yani Nicolas Jackson o şu bu falan, Leo çok fazla bence takılmaz oralara. Tercih ilk olarak o verilen kontratta olur. O kontratın da zaten 3 sene olması çok şeyi değiştiriyor. Şimdi sen Aston Villa'da örnek veriyorum. Kaç Aston Villa'da teklifi? 7 milyon euro mu? 6 8. milyon euro mu? 8 milyon euro net vereceği rakam mı?
2: Net. 4 milyon euro geçecek elle. Ben sana söyleyeyim işte.
1: 4 milyon euro geçecek. Eğer öyleyse hadi 10 milyon euro diyelim verdiği kontrat. Eline 5 geçsin neti. 3 senede 15 milyon euro para yapar. Galatasaray'da neredeyse tek sezonda kazanacağı para. O yani direkt olarak bu etkiler oyuncunun seçimini.
2: Ha, bunu sen ne kadar devam ettirebilirsin? Orası ayrı. Bak bu sene zorlandın. Bu sene transferde bile zorlanıyorsun.
1: Doğru söylüyorsun ama o kontratı imzaladıktan sonra o parayı alır.
2: Alır. Hayır ha. Hayır. Şu yüzden diyorum.
1: O Leao'nun sorunu olmaz yani.
2: Sané'ye 11 mi veriyorsun?
0: 12.
2: 12. Osimhen'e 21 mi veriyorsun? Leao'ya da 12 verdiğini düşün. Ne etti sana? 45 milyon euro 3 tane adamın bir yıllık maaşı sadece. 45 milyon euro. Sen Şampiyonlar Ligi'ne şu an katıldığın için 30.5 milyon euro aldın. Yani zaten senin şu anda Şampiyonlar Ligi'nden aldığın para Osimhen'le Sané'nin maaşını ödüyor sadece. Hı.
1: Öyle.
2: Diğerleri de ucuz değil ki. Batrakova kaç para verdin? Davinson Sanchez, Torreira abire zam istiyor. Değil mi ya? Bunlar da hiçbir ucuz değil. Uğurcan iyi para alıyor. Türkler Barış iyi para alıyor. Baba sen Şampiyonlar Ligi'nden gelen parayı iki oyuncuya verdin zaten. Bir tane daha gelecek ondan.
1: Son bakalım. Soruyu soruyorum. Sence Mert?
0: Ney?
1: Nereyi seçer oyuncu cephesi?
2: Bu menajer oyunlarına ama artık takımların kanmaması lazım. Geliyorsa gelsin, benim teklifim bu kadar kardeşim. Gelmiyorsa buyursun Aston Villa'ya gitsin. Orada Nicolas Jackson'la uğraşsın. Burada Osimhen var. Geri çekil bekle.
1: Şimdi ben kapatırken şunu söyleyeyim. Radyo Spor olarak Nicolas Jackson'a özür dileyelim. Bizi dava etmesin. Aykut Aydın'ın söyledikleri yüzünden.
2: Nicolas Jackson.
1: Tek programla adamın kariyerini niye bitirmeye
2: Nicolas
1: çalışıyorsun?
2: Nicolas
1: Jackson sana dua
2: etsin. Ben cuma günleri geliyorum programa. Aynen. Çarşamba geliyor olsaydım Emery vazgeçebilirdi.
1: Çarşamba, perşembe, cuma gelsen geçmiş olsun. Sen ne yapardın oyuncu cephesi olsan?
0: Vallahi bilmiyorum işte, ne istediğine bağlı. Ben Premier League isterdim.
1: Premier League isterdim.
2: Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bu benim anlattığım senaryoyu Leao'ya ya da Leao'nun menajerine ya da kimse oradaki yetkili, ona böyle önüne doneleri koyup anlatacak Galatasaray'da biri yok. Mesele de bu zaten.
0: Peki bitirdik. Bu haftalık programın sonuna geldik. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1 milyon 587 bin TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
6: Radyo Spor.
4: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Radyo Spor.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
4: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Tabii bugün biraz daha bağlantımız fazla olacağı için hem Beşiktaş anlamında hem Trabzonspor anlamında bağlantılar yapacağımızdan dolayı telefon hattımızı bugün itibariyle, bu dakika itibariyle açmayacağız. Ama WhatsApp açık. 0538 052 1487, 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Tabii ki üzücü, üzüldük. Neden üzüldük? Yani bir hatırında bir tarafımızda bir mutluluk var ama öbür tarafımızda da bir üzüntü var, bir hüzün var. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçın avantajıyla turladı. O anlamda mutluyuz, sevinçliyiz ama Trabzonspor maalesef istediğimiz sonucu elde edemedi. 9 kişi kaldı, farklı kaybetti. Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Tabii Fatih Hoca maçtan sonra istifa etti. Gece 02.42 idi tahmin ediyorum. Trabzonspor yönetimi bu istifayı kabul etmediğini bildiren bir açıklama yaptı. Ama Trabzon'da biraz suların durulmadığını görüyoruz. Öte yandan tabii ki hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Onları da tek tek konuşacağız. Özellikle WhatsApp'tan rakiplerle alakalı düşüncelerinizi yazarsanız, hem Galatasaray'ın rakipleri hem de Fenerbahçe'nin rakipleriyle ilgili düşüncelerinizi yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Fenerbahçe'den bir tabii üzüntü verici bir haber. Osterwald biliyorsunuz Roma transferi vardı, gitti. Sağlık kontrolünden de geçti. Bir daha sağlık kontrolünden geçti. Fakat maalesef sıkıntı devam ettiği için Roma transferden vazgeçti. Osterwald Türkiye'ye döndü. Tabii Fenerbahçe'de bu bir krize de yol açacak. Çünkü kontenjan anlamında oraya da biraz boşaltması lazım. Bir de şöyle küçük bir haber vermek istiyorum. Sevgili Kenan Başaran kardeşim gönderdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Ulu Gazi Yağlı Güreşleri 5.si 29 Mayıs'ta Maltepe'de yapılacak. Yani yarın itibariyle Maltepe'de yapılacak. Mustafa Kemal Atatürk anısına düzenlenen yağlı güreşlerde 9'u altın kemerli 64 baş pehlivan dahil olmak üzere 500'ün üzerinde güreşçinin katılacağını söyleyelim. Yarın saat 8'de başlayacak ve saat 20'ye kadar süreceğini, ödül töreninde saat 20'de olduğunu söyleyeyim. Çeşitli yerlerden de, Anadolu yakasından da ve Avrupa yakasının belli noktalarından da büyük şehrinde servis kaldırdığını da tekrar belirtelim. Şu an hattımızda sevgili Ali Kunak hocamız var. Hocam günaydın, nasılsınız hocam? Günaydın.
5: Günaydın, günaydın. Kolay gelsin. Hayırlı cumalar. Sağ ol. Herkese selamlar.
4: Aleyküm selam hocam. Hocam tabii hakemlere döneceğiz. Konuşalım. Düne dönmek istiyorum. Trabzonspor maçındaki hakemin performansını nasıl buldunuz? Bir penaltı pozisyonu var. Oradan başlamak istiyorum. Neler söylersiniz sevgili Ali Kunak hocam?
5: Şimdi Trabzonspor tabii ki ilk baştan dolayı biraz kanadı kırık Macaristan'a. İkinci maçta da öbür kanadında hakem kırdı diyelim. Maalesef dün akşam Trabzonspor'un direncinin kırıldığı nokta kırmızı karttı. Yani bu hemen 12. dakikada gelen kırmızı kart Trabzonspor'u zor durumda bıraktı. Ve
4: orada bir hakem hatası var mıydı yoksa net kırmızı mıydı hocam?
5: Bak, hakem başlangıçta pozisyona sarı kart gösterecekti.
4: Doğru.
5: Ancak yardımcı hakemle bir göz göze geldi. Yardımcı hakemle göz göze geldikten sonra şöyle bir hafif bir şey oldu, duraksama oldu ve maalesef bu Obrenović ondan sonra kırmızı gösterdi. Kırmızı gösterince tabii ki yani bir anda bütün maç planları alt üst oldu Trabzonspor'un ve bu iyi olmadı yani. Malinovski değil mi? Malinovski'nin atılmasından sonra 11-10 kalınca daha maçın 12-13. Dakikası denge bozuldu.
4: Arkasından
5: gol de gelince Trabzon'da sinirler bozuldu. İlerleyen dakikalarda sinirler bozuldu. Ortam gerildi. Ondan sonra ikinci bir penaltı pozisyonu.
4: Hocam çok basit geldi bana ya o penaltı pozisyonu. Bak, bilmiyorum ya, ama ne dersiniz?
5: Bu penaltıya penaltı verilme. Yani tamam Türkiye'de böyle penaltı veren hakemi o akşam Futbol Federasyonu Başkanı çıkartır ya da şeye bağlanır.
4: Televizyona
5: bağlanır, hakemliğini bitirir.
4: Peki Yunus Yıldırım, gözlemci Yunus Yıldırım hakemliğini bitirir mi? Başarını mı bulur?
5: Şimdi gözlemci Yunus Yıldırım şeye göre, akan suya göre icabında başarılı bulur, icabında bitirir. Ama yani Bozacı'nın şahidi, Şıracı'nın şahidi Bozacı öyle gidiyor. Türkiye'de yani Türkiye'ye gireriz sonra da şimdi dağıtmayayım konuyu. Arkasından ikinci yani böyle bir penaltı pozisyonu arkasından ikinci sarı kart. İkinci sarı karttan Fino'nun atılması kırmızı kart takımın 9 kişi kalması.
4: Kabral atıldı evet ya.
5: Yani son derece komik kaçtı. Arkasından bizim kaleci Onana hakeme at beni diye bağırdı. Ya, at beni diye.
4: Resmen.
5: Kenarlarda su içti, oralarda dolandı, etti falan filan.
4: Alkış yaptı falan karttan sonra.
5: Sarıyı gördü, sarıdan sonra alkışlar yaptı. Niye, ne oldu, niye atamadı Obrenović? Bu Obrenović kim biliyor musun?
4: Bilmiyorum.
5: Bizim İbrahim Hacı Osman'ın kankası var ya bir tane.
4: Yasin Kolun amcası
5: Seferin,
4: çocuğu.
5: Seferin.
4: Ha Seferin abi, ben de Yasin.
5: UEFA Başkanı kankası. Onun hemşerisi biliyor musun?
4: İnanmıyorum ya. Yani, yaktı bizi.
5: Yani
4: hemşerisi yaktı bizi.
5: Trabzon kötüydü. Yani ha,
4: kötüydü Trabzon.
5: Hakemi
4: doğru.
5: Bu yönetim olmasaydı da kazanır mıydı kazanmazdı onu bilemeyiz. Ama ortada somut olarak net olarak yaşadığımız bir hakem faciası var dün akşam için Trabzon aleyhine. Bununla ilgili Sayın Ertuğrul Doğan pazar günü Başakşehir maçından sonra çıktı, hakemler hakkında konuşma yaptı. İşte gereği yapılsın, tedbir alınsın falan gibi. Ama dün akşam maçtan sonra tabii Fatih Tekke'nin
4: istifası
5: sonrası belki hakeme sıra gelmedi ama hakem konusunda Trabzonsporlu yöneticiler eğer bu hakeme ses çıkarmıyorlarsa Türkiye'dekileri çıkarmasınlar abi.
4: Ben yani, dün akşam böyle bir tweet attım hakemle ilgili. Yani yemediğim küfür kalmadı. Ben anlamadım yani. Sen futbolun feysini bilmiyorsun. Hakem şöyleydi, böyle dedi. Ya ben mi yanlış izliyorum dedim acaba? Ben mi biraz şey yaptım ama ya hakikaten baktığın zaman pozisyonlar hakikaten hocam yani biraz durdurdu Trabzonspor'u. Yani zaten tamam. Onana'yı da çok beğenmedim. Açık ve ne söyleyeyim hocam? Yani bazı pozisyonları kurtarabilirdi yani.
5: Yani hakikaten Trabzon takımında ciddi problemler var bence. Yani Fatih Tekke'nin istifa etmesi de sadece dün akşamki 90 dakikanın
4: daha öncesine mi dayanıyor diyorsun?
5: Olayı değil bence. Yani bunun bir evveliyatı var. Burada bir daha önce bir kese dolmuş yani. Bardak dolmuş. Dün bardağı taşıran son damlaydı gibi geldi dün akşamki maç bana. Yani bir maçla Trabzon'un sevgilisi olan geçen sene Trabzonspor'a kupa kazandıran Trabzonspor'u çok büyük sıkıntılar içerisinde mümkün olduğunca iyi top oynatan ve hakikaten gerçek Trabzonlu bir Fatih Tekke'nin böyle bir maçtan sonra ben istifa ediyorum demesi bana çok garip geldi. Bu olayın altının dolu olduğunu düşünüyorum ben.
4: Ben
5: sadece bu maçtan kaynaklanmadığını belki geçen haftaki içeride oynanan Ferencvaros maçından ya da ne bileyim bir önceki hafta Kasımpaşa beraberliğinden ya da işte demin belki de transferler esnasında yaşanan bazı sıkıntılar vardı. Bunları bilemeyiz kulübün iç konuları ama dışarıdan görünen şu ki Trabzon'da problem var. Mesela bir Onuaç problemi var Trabzon'da.
4: Evet.
5: Mesela Onuaç'ı bu sene gördün mü hiç daha da? Var mıydı?
4: Ama Onuaç ile ilgili...
5: Sene başından beri var mı hiç?
4: Satışa çıktı, rakamlar açıklandı. Belki ondan dolayı da Onuaç biraz Trabzon defterini çok fazla kapatmış gibi gözüküyor. Onuaç zaten sağda yok. Bak, sağda
5: kapatsa,
4: yoktu Onuaç'ı.
5: Kapatsa bile bir futbolcu gider ayakta olsa piyasasını güçlendirmek amacıyla son hamlelerinde ne yapar? Güçlü olur. Ne oldu? Kerem Aktürkoğlu Benfica'da Fenerbahçe'ye gol attı. Fenerbahçe'ye geldi 3 gün sonra. Yani,
4: evet doğru.
5: Bu yani bir futbolcu için bence işte satılıyor olması, o takıma küsmesi falan filan değil. Bence onu açığı için iyi bir paraya, iyi bir takıma satılması da büyük bir fırsattır. Kendi kariyeri açısından düşündüğümde. Ama sezon başından beri Salah'a gösterilen olağanüstü ilgiyi, Salah'ın üzerinde bütün dikkatlerin yoğunlaşması, acaba Onuaç üzerinde bir motivasyon problemi, moralsizlik problemi yaşattı mı, yaşatmadı mı?
4: Bunu incelenmesi lazım.
5: Bu da önemli yani.
4: İncelenmesi lazım.
5: Geçen senenin yıldızı Onuaç'uydu.
4: Evet doğru. Doğru.
5: Bu sene Salah geldiğinden beri Onuaç'un adını anan yok. Onuaç'u da sahada yok. Bu da enteresan.
4: Doğru. Hocam müsaade ederseniz kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamdan tamam. Sonra sevgili Ali Kunak hocamızla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
0: Reklam.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
2: Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz 10-13'ü gösteriyor. Hattımızda biliyorsunuz FIFA eski yardımcı hakemi, MHK eski genel sekreteri sevgili Ali Kunak hocamız var. Hocam, bu haftanın hakemleri açıklandı. Şöyle söyleyeyim, bana biraz tuhaf geldi Samsun-Fenerbahçe maçı. Yani Samsun-Trabzon birbirine yakın, Yasin Kol atandı. Bilmiyorum, aynı bölge olabiliyor mu, siz daha iyi biliyorsunuz. Yani bana bir tuhaf geldi bu atama. Oradan başlayalım isterseniz. Bu haftaya şöyle bir kısa değerlendirmesini yapalım hocam. Buyurun.
6: Şöyle Samsun, Trabzon aynı bölgenin illeri olmasına rağmen, Samsun'la Trabzon arasında da bir şey vardır.
5: Rekabet mi?
6: Tuhaf bir rekabet vardır. Bu sevgisizlik vardır. Yani birbirlerini sevmezler desem belki daha doğru olacak da, öyle kelime oturur mu diye çok düşündüm bunu kullanmamak için. Yani böyle bir Samsun-Trabzon arasında işte Karadeniz'in biri şeyinde batısında, biri doğusunda, iki büyük ilimiz ve sürekli çekişmeli olur. Bu ikisinin arasındaki maçlarda hep problemi geçer. Maç dışında diğer konularla ilgili de Samsun'la Trabzon'la böyle çok birbirlerinden hoşlaşmazlar. O burada ben atamanın Samsun açısından daha tereddütlü bakılması gerektiğini düşünüyorum.
5: Değişik bir bakış açısı hocam. Ne anlamda?
6: Niye? Biraz önce söylediğim gibi yani. Samsunlar da Trabzonlar birbirlerini sevmezler hiçbir zaman. Yani mümkünse Samsunlar, Trabzonlar mesela şeyden geçerken, Samsun'dan geçerken oradan hani başka bir yol olsa da geçmesek falan
5: diye düşünürler.
6: Ben arkadaşlarım çok iyi biliyorum yani. Hoşlanmıyorlar birbirlerinden. Çünkü bir rekabet var. Büyük il rekabeti var. Karadeniz bölgesinin iki büyük ili. Ondan dolayı evet, şimdi bir bakışta baktığımız zaman iki tane Karadeniz bölgesi takımının Karadeniz bölgesi hakemi atanması Fenerbahçe açısından sıkıntılı gibi görünüyor olsa da, ben bunun tersi olduğunu düşünüyorum. Bu Samsun açısından sıkıntılı. Yani Fenerbahçe açısından sıkıntılı bir atama olacağını düşünmüyorum. Ha, ama Yasin Kol konusu başka bir parantez. Onu ayrı konuşalım. Yani isim Yasin Kol olunca,
5: o yüzden söylüyorum hocam, bir değişik bir tereddüt oluşurdu herkes. Dün sosyal medyada da bu
6: farklı
5: konu.
6: O farklı bir konu. Ama Samsun Trabzon yani hakem ilk dersek biraz önce dediğim geçerli. Şimdi Yasin Kol konusu gündeme gelince orada bir durmak lazım. Yani niye Yasin Kol böylesine bir de problem var. Yani bak, Samsun Spor Fenerbahçe maçları Türkiye Ligi'nin en zor geçen maçlarından bir tanesidir.
5: Doğru. O da Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarından dolayı hep Fenerbahçe'li.
6: Tabii işte Samsun'la Yüksel Yıldırım'ın Galatasaraylı olduğu lafları. Aynen. Hep böyle işte Galatasaray maçlarında başka konuşması, Samsun Fener maçlarında başka konuşması. Yıllardan beri yani Samsun Spor Süper Ligi'ye yeniden çıktığından beri bu biraz daha tırmandı. Bu bizim hakemlik dönemimizde de vardı. Yani biz hakemken de o dönemlerde Samsun Fenerbahçe maçları hakikaten zor maçlardı. Ben Samsun'da da çok 2-3 tane Fenerbahçe maçına çıkmıştım vardır. Yani çıktığım hakemler hep şeydi. Bülent Yavuz'da çıktım, Erman Toroy'da çıktım, öbürü de Metin'di galiba. Yani işte şey hakemler böyle kaliteli deplasmanda hakemi ezdirmeyen tarzda yönetim gösteren hakemlerle hep görevlendirilirdi. Şimdi bu yarınki maç enteresan bir maç olacak. Pazar günü, pazar günkü maç. Pazar günkü maç. Enteresan maç olacak. Ama Fenerbahçe'nin tabii bu arada Fenerbahçe'mizi tebrik ediyoruz. Beşiktaş'ı da tebrik edelim.
5: Yani Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi'nde
6: kaldı. Avrupa Ligi'ne kalmalarından dolayı 18 yıl sonra
5: evet hocam.
6: Ülkemizin iki takımla birden Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilmesi bence bir gurur. Yani yeniden bu gururu yaşattıkları için iki takımımıza da tebrik ediyoruz. Başarılar diyoruz. Ha rakipler diş diyor. Akşam baksana. Kuralar çekildi. Yani deve dişi gibi rakipler. Ama şimdi Devler Ligi'nde oynuyorsun. Rakipler de şey olmayacak yani. Köy takımı olmayacak illaki. Büyük takımdan olacak. Ama işte bu 16, ilk 16'ya girme şansının yüksek olduğunu da düşünebiliyorum ben. Yani o 12-13 puan toplayarak da
5: evet.
6: Kalifiye olabilir takımlarımız.
5: 8 neyse, maçta 13 puan dönelim. Toplanır hocam yani. 12-13 puan toplanması lazım 8 maçta.
6: Tabii. Yani ben her iki takımımızın da Şubat ayına, Mart ayına kadar bu şeyde mücadelenin içerisinde kalacaklarını düşünüyorum. Yani Aralık'ta işleri bitmez.
5: İnşallah hocam. Hocam hafta içerisinde tabii bir biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu VAR konuşmaları falan filan aktarıyor, anlatıyor. Trabzonspor Başakşehir maçında ben de çok dikkatimi çekti. Ali Şansalan'ı VAR'da Macar hakem Thomas Bogner'dı değil mi, doğru. Thomas Bogner çağırdı. Şimdi Thomas bir şeyler anlatıyor. Ali okey diyor. Sonra baktım Thomas konuşuyor, Ali gitmiş sahaya doğru gidiyor.
6: Gitti adam daha. O iki kere okey dedi. Ya şimdi ben kendi bunu daha önce, ben VAR kayıtlarını genelde dinlemiyorum ama şimdi düşüyor ya böyle. Hani
5: önümüze düşüyor.
6: Hani açıkta dinleme, önüme düştüğü için dinledim bunu da. Ya gülmekten yerlere yattı. Komedi, biliyor musun? Tam komedi. Yani İki kere okey dedi Ali Şansalan, hı hı. Macar hakeme. Macar sürekli bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Diyor ki bak diyor burada diyor elim diyor böyle kaldırıyor, şey yapıyor falan. Daha anlatması devam ederken o gitti. Düdüğü çaldı.
5: Şeyi demedi. Penaltı vereceğim, işte sarı vereceğim, şunu vereceğim tabii, falan tabii. Da yok. Yani o da yok.
6: Genelde şimdi VAR konuşmalarının kalıbı vardır. Hakem pozisyonu şey yapar, izler. VAR'daki tüm verileri ortaya koyar. Söyleyebileceği detaylı açıklama varsa onu yapar. Ondan sonra hakem de VAR'dakine kararını söyler. Der ki penaltı veriyorum, kart vermiyorum. Ya da işte penaltı artık kart veriyorum falan. VAR'daki de cevap verir. Tamam der. Konfirme derler bunu genelde. Konfirme eder onun söylediğini. Bu şeydir yani, VAR'daki konuşmaların bir akışı vardır. Ama bizim hakemlerimiz o kadar panik ki, ben bunu yazımda da yazdım. Şimdi Trabzonspor hakemler üzerinde en fazla baskı oluşturan kulübümüz mü?
5: Doğru.
6: Bu böyle. Ama bu kadar büyük baskı zaman zaman Trabzon'un aleyhine dönüyor. Nasıl aleyhine dönüyor? Şimdi burada Trabzon aleyhine penaltı kararını VAR'la verdiği için hakem diyor ki ben diyor burada yırttım, VAR verdi bu penaltıyı diyor. O panikleyden göt penaltıyı veriyor. Aslında kendisi o penaltıyı görüyor sahada Ali Şansal'a. Önünde kabak gibi.
5: Ama risk etmiyor kendini.
6: Ama ya diyor deme lazım. Ben diyor şimdi diyor Trabzon Arda kardeşlerim diyor akşam diyor hakemliği bitti diyor öbürüne bir şey oldu bilmem ne. Ben diyor bulaşmayayım diyor deme lazım diyor. Vermiyor, atlıyor. Şimdi VAR çağırınca sevinerek gidiyor oraya koşarak. O zaten biliyor ya penaltı olduğunu. Evet. Şeyi beklemiyor. VAR'ın anlatması falan beklemiyor. Okey diyor, dönüyor veriyor penaltı. Dava ne? Penaltıyı ben vermedim. VAR verdi.
5: VAR'dan verdi dedi.
6: VAR'dan verdi diyecek. Ama Allah büyük, Allah'ın sopası yok. Şimdi ikinci yarı Salah'a bir pozisyonu var. Penaltı verse de olur, vermese de olur. Çok böyle çok basit bir temas var. Penaltıyı gerektirecek temas mı değil mi? Hakem takdirinde bak. Verse kabul ederim, vermedi de kabul ederim. Ama kabul etmeyeceğim tek şey var, Salah'a sarı kart gösterilmesi. Salah orada aldatmadan dolayı sarı kart gösterdi. Orada
5: o da şey herhalde yani ben tweet attım da yani zamanında ben oğluna söylemek için herhalde. Ben zamanında
6: o gördüm o tweet'i. Hatta Salah. Ben onu şey yaptım. Altını şey yaptım. Kalkteydim onu.
5: Salah kart gösterdin demek için gösterdi hocam ya.
6: Ya olacak şey değil ya. Yani ayıp denen bir şey var arkadaş. Ve sonunda ne oldu? Sayın Başkan maçtan sonra açıklama yapmak zorunda. Bizim diyor sinir uçlarımızla oynamaya mı geliyorlar diye diyor. Sayın Başkanım, sizin sinir uçlarınızla oynamaya gelmiyorlar oraya. Oraya geldiklerinde sizlerin yaratmış olduğu baskı ortamından dolayı eller ayakları birbirine titriyor, karman çorman oluyor, akılları başlarından gidiyor. Böyle saçma sapan işler yapıyorlar. Sizin sinir uçlarınızla oynamaya gelenler Slaven Obrenović.
5: Hocam, şimdi gelelim başka bir pozisyona. Bülent Yıldırım galiba değil mi şeydeki? Puan veren Alanya Beşiktaş maçında biliyorsunuz sonra çıktılar dediler ki böyle bir açıklama yaptılar sosyal medyada bazı insanların üzerinden işte tam denk gelmedi o yumruk sıyırdı bariz açık bir ihlal değildi o yüzden VAR karışamaz muhabbeti yaptılar hatırlıyorsunuz değil mi hocam böyle bir piyasaya Twitter üzerinden böyle bir savunma verdiler şeyler MHK hocam teşebbüs yok tarzı bir şeydi galiba. Öyle cümlede öyle olması lazım. Ne diyorsun ya, hocam bununla ilgili? Bülent Yıldırım'dı galiba değil mi şu gözlemcisi? Öyle hatırlıyorum. Yok, bakmam Yunus, lazım. Yunus Yıldırım. Geçer not vermiş hocam zaten. Yunus.
6: Ya bak zaten Yunus Yıldırım kendi hakemliğinde ki eyyamcılığı ön plana çıkmış
5: bilmez
6: bir adam. Bilmez
5: tabii canım. Tam eyyamcılığı.
6: Biz Yunus Yıldırım bizim UEFA gözlemcimiz, UEFA gözlemci kadromuzda 2 seneden beri. Aldığı maç sayısı kaç?
5: Hocam herhalde sıfır. Onu söyleyecektim yani sıfır. Herhalde yoktur diyecektim.
6: Niye biliyor musun?
5: Niye?
6: Şey yok, lisan yok ki yurt dışına maça gittiği zaman. Adamın, bak biz MHK'deydik 2007 yılında. Bizden önceki MHK döneminde Yunus Yıldırım FIFA olmuş. Lisan sınavına girmiş. Biz şey yaptık, göreve geldik, bize yazı geldi FIFA'dan. Bu hakeminiz lisan bilmemektedir. Bundan dolayı kendisine maç verilmeyecektir. Şimdilik kokartı geri alınmayacak olup en kısa zamanda lisan öğrendiğini bildirirseniz yeniden lisan sınavına tabi tutacağız diye. Ve bak ta 2007 yılında oldu. 2007'de oldu bu. Yunus Yıldırım lisan öğrenmedi. Öğrenmeyince ertesi sene FIFA'dan geri çıktı. Ama 2 sene sonra ne oldu ne bitti? Sanki Yunus Yıldırım lisan öğrenmiş gibi FIFA'ya yeniden aldılar Yunus Yıldırım'ı. Ondan sonra
5: nasıl alıyor peki FIFA yeniden hocam?
6: Abi
5: yani şimdi FIFA yazı gönderiyor diyor ki 2007'de.
6: Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Türkiye'de olan bir şey. Yaşar Kemal Uğurlu da hiç lisan bilmediği halde FIFA oldu. O da FIFA'dan hiç maç almadan şey yaptı.
5: O zaman bizimkiler bunlar biliyor diye rapor mu gönderiyor? Ya geçti mi diyor?
6: FIFA ve UEFA bir defa federasyonlara güveniyor. Diyor tamam. Ki FIFA kokartı taşıma koşulları şunlardır diyor.
5: Tamam.
6: İyi derecede İngilizce bilmek diyor. Sen bunu yazıyorsun. Sana demiyor ki ya bunun lisanını kontrol ettin mi, iyi mi, kötü mü? Ha, okay. Sen oraya yazdığına göre iyidir demektir.
5: Bizimkiler belki İngilizce
6: ama kokartını gönderiyor. Ondan sonra da ilk seminerde bunu sınava tutuyor. İngilizce konuşma sınavına tutuyor. İngilizce kural sınavına tutuyor. Tabi tutuyor. Eğer oralarda başarılı olamazsa maç veremiyor. Yunus Yıldırım da, Yaşar Kemal Uğur da iki tane bu ülkenin FIFA kokartı takıp da bu sınavı geçemeyen örneklerindendir. Şimdi Yunus Yıldırım'ı buna rağmen Merkez Hakem Kurulu'ndan istifa ettirildiler Ahmet Şahin'le ikisi.
5: Evet doğru.
6: Bunun karşılığında ikramiye olarak onu UEFA'nın gözlemci kadrosuna yazdılar. Ama UEFA tamam sen dedi gözlemci kadrosuna yaz mı? Ben ona hayır demem dedi. Ama maç vermiyor. Şu anda orada yer işgal ediyor. Yani maç alamıyor yer işgal ediyor. Artı başka bir konu daldan dala atlıyor gibi olacağız da yeri geldiği için konuşalım. Şimdi 9'dan 7'ye indi ya MHK.
5: Evet.
6: Yani şu, kim istifa ettirildi? Yunus Yıldırım ve Ahmet Şahin.
5: Ahmet Şahin.
6: Şimdi denilen şu, bilmiyorum doğru mu değil mi ama denilen şu. Çıkarken onlara demişler ki arkadaşlar siz bizim ekibimizin içindensiniz, içimizdeymişsiniz gibi.
5: Çalışmaya devam edeceksiniz.
6: Devam edecek.
5: Doğru.
6: Sizin yerinize de adam almayacak.
5: Doğru. Bunu ben de duydum. Doğru.
6: Ve alınmıyor. Şu andaki Merkez Hakem Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu ana statüsüne aykırı çalışıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu talimatına göre aykırı çalışıyor. Niye? Yasaya göre, ana statüye göre, talimatlara göre Merkez Hakem Kurulu 9 kişiden oluşur.
5: Doğru.
6: 3 kişiden oluşan profesyonel müsabakalar icra kurulu denen bir kurul görev başında olmalıdır. Şu anda böyle bir kurul yok.
5: Doğru.
6: Şu, aslında takımlarımız şu anda Futbol Federasyonu'na itiraz edip tahkim kuruluna gitseler bu Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamaların hukuki geçerliliği dahi tartışılır hale gelebilir.
5: E niye yapmıyorlar? Bunu siz biliyorsunuz. Sokaktaki Mehmet Bey biliyor. Ben biliyorum.
6: Bunu kulüpler de biliyor.
5: Yani, onu diyorum. Yani kulüplerin bilmemesi mümkün değil. Niye yapmıyorlar hocam? Buyurun.
6: Kulüpler de biliyor. Şimdi niye yapmıyorlar derken burada futbol federasyonu geçen hafta Sayın Serdar, sen belki soru olarak gelecektin.
5: O gelecekti zaten. Oraya. Serdar Adalı kısım gelecekti.
6: Serdar Adalı'nın federasyonu ziyaretinden sonra ben şunu anlıyorum ki federasyon yönetimi bu MHK karşısında aciz. Ya ne diyor Serdar Adalı? Ya diyor herhalde diyor ben diyor bugüne kadar diyor almak istemediğini düşünüyorum. Şimdi diyor almaya gücün yetmediğini düşünüyorum diyor.
5: Alamıyorlar diyor.
6: Alamıyorlar diyor. Evet. Alamıyorlar. Bak yasal olarak evet alamaz. Yasal olarak talimat gereğince, yasa gereğince Merkez Hakem Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu'nun yan kuruludur. Yan kurulun görevi ancak ve ancak yönetim kurulunun görevinin bitmesiyle
5: veya istifa eden, etmeleri
6: ya da kendileri istifa ya da vefat nedeniyle sona erer. Başka türlü sona ermez. Ancak daha önce biz bunları hep yaşadık. Yani federasyonlar göreve devam ederken bu Ferhat Gündoğdu da istifa etti. Evet, şu anki görev Nihat Özdemir zamanında.
5: Evet.
6: Zekeriya Alp de istifa etti. Yusuf abi de istifa etti. Serdar Çatlı da istifa etti. Mustafa Çulcu da istifa etti. Sabri Çelik de istifa etti. Herkes istifa ettiler yani. Ettiler derken kendi iradeleriyle istifa etmediler. Federasyon başkanı dedi ki ya ben sizinle çalışmak istemiyorum dedi. Onlar da hiç kimsenin bu kadar büyük yüzsüzlük yapacağını ben düşünmüyorum. Şu anki Futbol Federasyonu başkanının da bu Merkez Hakem Kurulu'na ya arkadaş biz seninle çalışmak istemiyoruz dedikten sonra bu Merkez Hakem Kurulu başkanının orada oturabileceğini ben düşünmüyorum. Neden dersen. Şimdi Merkez Hakem Kurulu eli, ayağı, kolu her şeyi federasyona bağlıdır. Çünkü kendine ait bir bütçesi olmadığından dolayı federasyon bütçesinden yapar tüm harcamaları. Bu hakem seminerlerini oradan yapar. O geçen haftalarda konuştuğumuz huzur haklarının ödenmeleri oradan yapılır. Toplantı giderleri oradan yapılır. Pasta, börek, baklava harcamaları federasyon bütçesinden yapılır. Şimdi ben federasyon başkanı olacağım. Ben diyeceğim ki Aygün istifa et. Sen de diyorsun ki yok etmeyeceğim. Abi keserim senin her şeyini. Huzurunu keserim. Pastanı, böreğini keserim, uçak bileti, her şeyini keserim abi. Durabilir misin onu? Duramaz.
5: Hayır ondan önce ben, zaten ben gidersen giderim zaten.
6: Ben böyle Sayın Serdar Adalı'nın söylediği gibi olmadığına inanıyorum. Ben federasyonun bu hikaye ile çalışmaktan mutlu olduğunu düşünüyorum.

0: Bunu ikinci adam bana söyledi. Biz bilmiyoruz dedi.
1: Onlar sadece o senin aynı odada oturduğun zaman
0: ikinci adam
1: kaçan adamı dinliyorlar.
0: İkinci adam bana dedi. Biz bu camiayı çok iyi bilmiyoruz dedi. Bana söyledi bu ikinci kişi.
1: Ya ama şimdi bak. İkinci adam dediğin adam kim? Sayın Mecnun Oldurakman.
0: Evet doğru.
1: Ben çocuktum. Mecnun Oldurakman Sivasspor'un başkanıydı abi. Ya, o kadar da, ya, o kadar da değil tabii.
0: Ama evet, hakem camiasını bilmiyor.
1: Yani abi futbolu bak. Mecnun Başkan'la ben de görevli olduğum zaman görüşmelerimiz
0: konuşmalar
1: oldu.
0: Konuşmalar yaptınız doğru.
1: O zaman Sivasspor Başkanı'yı tabii. Hakikaten bilmiyorum demesine ben çok inanmıyorum. Mecnun Başkan biliyor. Hakem camiasının içini ve işlerini biliyor. Bakmayın öyle değil. Bence biliyorlar. Şimdi arkadaş ben sana bir başka örnek vereyim. Şimdi sen Aygün Özpek'sin. MHK başkanısın. Ben de Ali Kulağan TFF başkanıyım abi. Ben şimdi sen ben ne dersem sen benim her dediğimi yapıyorsun abi.
0: Evet.
1: Hiç demediğimde yapmıyorsun.
0: Evet.
1: Böyle kritik bir şeyler olduğu zaman geliyorsun benden soruyorsun ne yapıyor ne yapayım Ali başkanım diyorsun. Ben de diyorum ki Aycığım şöyle yapalım böyle yapalım falan filan. Sen benim her dediğimi yapıyorsun. Ben seni niye görevden alayım abi ben seni yani.
0: İşin şeyi çıktı. Rengi ortaya çıktı.
1: Ben seni niye görevden alayım abi ya? Niye? Yani bir ortada bir benim hükümranlığım devam ediyor. Keyfim yerinde. Her dediğim oluyor.
0: Huzur demediğim hakkımı da alıyorum. Maaşımı da alıyorum. Niye bırakayım?
1: Alan memnun, satan memnun.
0: Pasta
1: yani alan memnun, veren memnun. Herkes memnun abi. Dışarıya başka türlü lanse edilebilir şikayetleri önlemek için olay. Ama bence içeride olayın federasyon başkanı ve MHK başkanı düzeyinde güzel bir düzeyde iyi bir anlaşma ortamında gittiğini
0: yani görüyorum. Şunu mu demek istiyorsun hocam araya gideceğim iyi polis kötü polis oynuyorlar doğru mu anladım?
1: Benzetme doğru olabilir evet doğrudur.
0: Kısa bir ara aradan sonra Ali Konak'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
6: Ters Köşe devam ediyor. MHK eski genel sekreteri ve aynı zamanda FIFA eski yardımcı hakemi Sayın Ali Kunak'la sohbetimiz devam ediyor. Tabii şimdi sakın yanlış anlaşılmasın ama bu bir deyimdir. Benzetmedir. İyi polis kötü polis anlamında. Biri böyle orada onu yapıyorlar. Diyorlar ki kulüplere geldiği zaman efendim şöyle böyle biz ne yapacağız ne edeceğiz bir şey yapamıyoruz diyorlar. Öbür taraftan da ona diyorlar ki aynen devam et diyorlar. Doğru anlıyorum değil mi hocam?
7: Ya %100 doğru anlıyorsun. %100 doğru anlıyorsun.
6: Şimdi kulüplerin bak, gazını alıyorlar sonra hafta, gönderiyorlar.
7: Birinci hafta Ankara'da Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin iki tane penaltısı verilmedi.
6: Evet.
7: Şimdi Fenerbahçe buradan sezona mağlubiyetle başladı. Camiada büyük yıpranma oldu. Sıkıntılar yaşandı. İşte İsmail Kartal şeyinde topun ağzına kondu. Şu bu bilmem ne. Maçın hakemi Oğuzhan Aksu bir hafta dinledi. Şimdi bakıyorum abi bu hafta İstanbulspor Karagümrük maçı. Maçta görevli.
6: Evet.
7: EFF birincilikte. Demek ki abi o zaman o pozisyonların doğru olduğunu yorumlayan MHK hakemlere karşı dediğinde arkasında duruyor ya. Şimdi sayın kulüp başkanlarımız dikkatlerini çekerim. Ertuğrul Bey, Sayın Ertuğrul Doğan birinci hafta Kasımpaşa Trabzon maçında sizin beraberliği

0: ile sonuçlanan maçta Kasımpaşa ile ilgili verilen penaltının penaltı olmadığını herkes kabul etti mi?
1: Evet.
0: Etti. E şimdi benim çok sevdiğim kardeşim maçın hakemi Gürcan Hasova, ama yanlışına yanlış derim yani. E şimdi bakıyorum bu hafta onun da maçı var. Bir tek şeyin maçı yok. O saçtan çeken var ya, hakemi dinleyen olan. Oğuzhan Çak. Bir onun maçı, ona da verseydiniz bari abi, oldu olacak.
1: Belli olmaz.
0: Şeye de verin. Deniz, Adnan Deniz'e de verin. Ona da verin yani. MHK yapmış olduğu atamalarla kulüplere de diyor ki, arkadaş siz ne derseniz deyin diyor. Ben diyor istediğimi yaparım diyor. Sayın kulüp başkanlarımız, bu MHK tarihten hiçbir zaman bu kadar kulüplerin alın teriyle oynar şekilde atamalar yapmamıştı. Bak eskiden yani bizim dönemimizde, bizim yönetici olduğumuz dönemlerde bırakın neticeye test eden hata, 2-3 tane sarı kart hatası yapan hakem 3 hafta falan dinlenir.
1: Doğru.
0: Hele böyle sahada 2 maçta 2 penaltı falan vermeyecek. 5 hafta. Bir gün bir seminerde, Allah rahmet eylesin, pozisyonları anlattığı anlattı, hakemin 2 tane yanlışı var. Hakemin adını da vermeyeyim. Şu anda da çok popüler önemli bir gözlemci. önemli bir gözlemci.
1: Vermedin ama.
0: Sızdı. Nasıl vermez bunları dedi. Yazın 8 hafta dedi bak. 2 tane siyah beyaz hataya 8 hafta. Bir siyah beyaz hata 4 hafta yazar. 2 oldu mu 8 yazar. 8 hafta o adam maç almadı, oturdu. Niye? Ondan sonra zıpkın gibi sahaya çıktı. Niye? Canı acıdı. 8 haftada çıkacağı maç sayısı kaç? Nereden baksan 4-5. Maç başı 100 bin lira ortalama.
1: 400-500 bin lira zararı var.
0: Canı acıdı. Hakemin de hata yaptığı zaman canı acıyacak. Canını acıtacaksın ki o acıyı tatmış kişi daha sonra çıktığı maçlarda ona göre dikkatli olacak.
1: Doğru.
0: Ama sen abi iki penaltıyı verme. Bir hafta hadi evinde otur de, ondan sonra gel yeniden TFF1'den başlat.
1: Doğru.
0: Bu hakem yöneticiliği böyle oldu, böyle değil ya. Doğru. Dünyanın hiçbir yerinde böyle değil.
1: Doğru. Hocam yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Çok da güzel sohbet oldu. Çok da mesaj geldi. Aslında arkadaşlar hocam zaten
0: ara ara
1: hocam zaten bu sormuş olduğunuz sorulara cevaplar verdi. Son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı sevgili Ali Kunak hocam? Söylemek istediğiniz bir şey var mı sayın hocam?
0: Ne bileyim yani böyle hep kötüleri konuşmaktan da içim kararıyor. Biraz da güzel şeyler konuşmak istiyorum. Mesela şimdi bu hafta şu maçların hepsi bir 4-4'lük geçse de ben de önümüzdeki hafta çıksın.
1: Rahat
0: desem ki ya arkadaş desem, helal olsun şu Yasin Kola, ne güzel Samsun maçı yönetti desem. İşte şu Çağdaş Altay bak bir hafta önce Erzurum'da Galatasaray birinci golünü faul olmasından vermiş ama bu hafta işte Beşiktaş Çorum maçını ne güzel yönetti.
1: Hatta Karaalan desen aynı şekilde.
0: Yani doğru. Keşke.
1: Doğru, peki. Hocam çok saygılar, teşekkürler. Saygı bizden hocam. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
0: Afola, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Evet, hattımızda sevgili Ali Kunak hocamız vardı. MHK'si Genel Sekreteri ve FIFA eski yardımcı hakem. Kendisine çok teşekkür ederiz. Şu an hattımızda Nihat Erence var. Nihat abi günaydın.
2: Günaydın ama bizim için gün pek aydınlık olmadı.
1: Evet Nihat abi, ne oluyor abi Trabzon'da?
2: Ya aslında hatırlarsın, senden yine böyle yaklaşık bundan 15 gün önce yaptığımız böyle yine bir sabah programında şöyle bir ifade kullanmıştım. Dedim ki Aygün, sen de yıllarca birlikte çalıştık, işte deneyimimiz artık neredeyse benim 43 yıl, senin de hemen hemen ona yaklaşıyor. Biz birçok şeyi gördük, yaşadık. Şunu kullanıyorlardı, Trabzonspor hazırlık dönemini maçlarda kötü geçiriyordu. Ben de ısrarla dedim ki yani adı üstünde hazırlık, evet kabul ediyoruz bu bir hazırlık ama hazırlık dönemindeki o sizin görüntünüz de bundan sonrası için ciddi bir işarettir. Tabi biraz bazen bazı yerlerde bu konuyla ilgili görüşlerimiz pek sevilmedi, hoşuna gitmedi insanların, taraftarların hoşuna gitmedi. Ama işte ne yaptık, son maçlara bir baktık. Yani çok böyle bu kadar transfer yapılan, bu kadar yıldızlarla donatılan bir Trabzonspor'un dünkü o manzarası gerçekten, hani söylerken imtina ediyorum, cümlelere de dikkat ediyorum ama içler acısıydı. Sevgili Aygün, yani Trabzonspor ya. Salah'ı olan, Malinovski'si olan, Onarçu'su olan, işte şimdi Fabinho alındı. Yani müthiş bir takım kurmuşsunuz. Yönetim yani ne istedinse sana almış. Öyle her oyuncunu fazlasıyla alternatifli bir kadroyu kurmuş sana. Ama görünen tablo. Şimdi mesela ben dün üzüldüğüm konulardan bir tanesi şuydu. Tabii ki senin soruların varsa onları da cevaplamaya çalışacağım ama. Üzüldüğüm, en büyük üzüldüğüm konu şuydu. Pardon. Trabzonspor'un yani olur futbolda yıllardır, işte sen takip ediyorsun, sen bizzat yeşil sahanın içinde de çok oldun. Hocaların B planları, C planları nedir bu? 10 kişi kalırsınız, kalacaksınız ya. Oyuncunuz agresif bir hareket yapmıştır veya dikkatsiz bir hareket yapıp kırmızı görmüştür. İşte 9 kişi kalabilirsiniz ama sizin bir oyun aklınız, oyun planınız olur. Ben dün Trabzon'u izlerken ben bundan çok hani üzüldüm, gerçekten çok üzüldüm. Hiçbir oyun planı olmayan ve son derece disiplinsiz bir takım. Yani beni en çok korkutan da o oldu. Çok disiplinsiz. Ya her şeye itiraz eden, ya diyorum ya, olabilir hakem kötü, tamam kabullendik, her şey kötü ama siz zaten Trabzonspor gibi oynasanız orada o hakemi de yenersiniz ya. Bir dün basit bir hesaplama yapmıştık. Rakip takımın takım değeri, hani çok klasik, çok klişe ama 38,5 milyon euro. Trabzonspor'un takım değeri 168,5 milyon euro.
1: Neredeyse 5 katı.
2: 5 katı, yani 5 katı bir değerdesiniz siz ve hiçbir şeyiniz yok. Yani bir oyun aklınız yok, bir oyun planınız yok. Tamamen savruk, kenardan hiçbir şekilde müdahale edilemiyor. Yani o kadar böyle, bu bir Trabzonspor bu kadar bu hallere düşecek bir takım değil. Ki bir önemli bir lideriniz de var takımın başında artık. Yani ben en çok bunlara üzüldüm. Ya yoksa yenilgiler olur. Hatırla, geçtiğimiz yıllarda İstanbul takımları da çok böyle ağır yenildi. Ki en basit, işte geçen sene Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-0'lık yenilgi değil mi?
1: Evet.
2: Hep akıllarımızda var ama ne yaptılar? Çabuk toparlandılar. Çünkü şeyleri var, bir oyun akılları var, bir sonraki hamleyi nasıl yaparız onu değerlendirecek bir takım teknik ekipmanı var. Yani ben dün, çok özür dilerim, ben dün teknik ekip tamamen sınıfta kaldı. Yani hiçbir şekilde hazırlanamamışlar, hiçbir şekilde rakibi analiz edememişler, hiçbir teknik bir değerlendirme yapılıp takım yönlendirilmemiş. Yani çok inanılmaz eksikler var. En başından, yani başından sonuna kadar en çok üzüldüğüm de takımın bu denli disiplinsiz oldu. Yani bu çok en büyük tehlike bana göre bu. Yani ne olursa olsun o formayı giydiğiniz forma Trabzonspor forması. Temsil ettiğiniz kurum Trabzonspor, Trabzon şehri. Ne yaparsanız yapın olabilir. İşte Malinovski gitti, sert bir hamle yaptı, kırmızı gördü. Olur futbolda bunlar ama siz eğer ki bir oyuncunuz eksildiğinde, bir planınız yoksa, buna hazırlıklı değilseniz, ki değildik biz dün. Yani işte böyle bir maalesef hoş olmayan bir tablo ortaya çıkıyor.
1: Nihat abiye sorar mısın diyor. Onarçu'yu ben kilo vermiş olarak gördüm. Acaba ekranda mı öyle dedim diyor. O dev gibi adam zargana gibi olmuş. Bir sağlık problemi var acaba? Ya da Salah'a verilen paradan da rahatsız olmuş olabilir. Hatta tüm takım diyor. Trabzon konusunu işlediğinizde Nihat Bey'e bu konuyu sorar mısınız demiş dinleyicimiz. Ne diyorsun? Salah'a verilen yani Hayati Uzun Bey yazmış. Buyurun.
2: Evet, şimdi o sevgili Hayati kardeşime şöyle söyleyeyim. Ya şimdi hani hep yine biraz eskiye gidip konuşmak istiyorum. Ya hani denir ya, eskiler şöyle bir ifade kullanır. Eğer ki bir adam bulunduğu yerde kalmak istemiyorsa tutmayın onu, gönderin. Çünkü size hiçbir şekilde mutlaka zararı olur. Şimdi sezon başında Onarçu'ya iyi teklifler geldi. Çok ciddi teklifler geldi. Evet tamam, Trabzonspor'un futbolcusu, biz daha faydalanmak istiyoruz. Ama bir önceki sezon Paul Onarçu Trabzonspor'a Türkiye Kupası'nı getiren isimlerin başında geldi. Yani yapması gerekenlerden büyük bir bölümünü yerine getirdi. Süper Lig'de gol kralı oldu Trabzonspor formasıyla. Ve gitmek istiyor. Bunu tutmanın bir anlamı yok. Hmm. Tuttuğunuz zaman da sevgili Aygün, tuttuğunuz zaman da sıkıntı yaşayacaksınız.
1: Doğru.
2: Sezon başından bu yana sen de yani futbolcunun yıllardır birçok oyuncuyla dostluğun oldu, arkadaşlığın oldu. Zaten uzaktan baktığında oyuncunun ruh halinden böyle mutsuz olduğunu görebiliyorsun. Değil mi?
1: Doğru.
2: Aynı şey Vivo için de geçer. Vivo'ya da çok iyi teklifler geldi. Ya gönderin bırakın ya, ne olacak yani? Vivo oynadı da ne oldu? Oynamıyor işte. Bir maç kırmızı kart görüyor, bir maç gidiyor vuruyor. İşte penaltı yaptırıyor. Yok çünkü kafasında dağılmış. Yani bir anlamda
1: Trabzon'u silmiş kafada demek istiyorsun. Yani, oradan diyorum değil mi?
2: Öyle gözüküyor sevgili Aydın yaptığı şeylerden. İşte bakıyorsun sezon başından beri Vivo devamlı penaltı yaptırır. Vivo devamlı kart görür. Yani böyle bir oyuncu gitmek istiyordu. Gönderin para kazanın. Yani Vivo'nun yerine daha onlarca Vivo alınır. Yani geçen sene Vivo var mıydı? Yoktu. Ama ne oldu? İşte devrede güzel bir tespit oldu. İşte Eren Mert'in o scout ekibinin başındaki çocuğun
1: ayrılması.
2: Ya ayrılma değil de bir değerlendirmeleri sonrası bunlar geldi. Doğru transferler oldu. Doğru işler oldu. Birileri gelip birileri gidecek ama siz eğer kalmak istemeyeni zorla tutarsanız işte böyle bir tablo ortaya çıkar. Tabii ki bunlardan ders almak gerekir. Ki sen Fatih'in tabii ki istifasını da soracaksın.
1: Soracağım tabii ben, abi.
2: Onu da şöyle söyleyeyim. Daha bu Onaçu ile ilgili farklı bir şey sorun yoksa.
1: Onaçu ile ilgili şunu sana soracağım. Yani evet satış konmuştu hatırlıyorum. 30 milyon eurolar falan filan konuşuldu. Ama şu anda herhalde Trabzonspor Kulübü göndermeyi düşünmüyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü teklifler şu anda değerlendirmeye alınmadı Nihat abi.
2: Ya şöyle bir de Aygün o andaki tekliflerle şu anki Onaçu görüntüsünün teklifleri aynı olmaz.
1: Değil mi?
2: Yani değil mi şimdi sen geçen neye verdin 25-30 milyon euro arasındaki o bantta? Onaçu'nun hangi performansına o paraları verdin?
1: Geçen seneki.
2: Türkiye Ligi'nin gol kralına verdin. Şimdi bakıyorsun ki hani tırnak içinde söylüyorum hayalet gibi sahada dolaşan bir Onaçu. Suratı mutsuz, böyle hiç gülmeyen.
1: Salah dengeleri bozmuş olabilir mi?
2: Ya ben buna katılmıyorum. Yani Salah konusundaki çünkü takım içindeki şeyi de biliyorum ben. Hmm. Yani son derece yani Salah'ın gelmesinden aslında diğer futbolcular da çok mutlu. Yani ne anlamda mutlu? Bir dünya yıldızı gelmiş ve sürekli konuşuluyorsunuz. Bu da çok önemli. Yani hem tehlikeli hem önemli. Tehlikesi şu her an bütün dikkatler
1: üzerinde.
2: Trabzonspor'un üzerinde. Yani ne yapacak, ne edecek, işte Salah'la neler yapılacak. Yani o yüzden tehlikeli yönü ama güzel yanı da şu. Sürekli siz konuşuyorsunuz. Dünyanın iyi bir galibiyet aldığınızda, işte iyi bir oyun sonrası kazandığınızda bütün sadece şeyde değil, Avrupa'da değil, dünyanın birçok noktasında siz konuşuyorsunuz. O anlamda ben Salah'ın hani Trabzonspor'a çok değer kattığını düşünüyorum ki yani daha da katacaktır diye. Şimdi tabii oradan istersen...
1: Aramız var mı? Bir dakika. 11 reklamımız var mı? Batı. Batıkan duyuyor musun beni? 11 reklam var mı? Yokmuş. Devam edelim abi. 11 reklamımız
2: tamam.
1: Yok.
2: O zaman...
1: Nihat abi şu an reklama gitmemiz lazım. Çok kısa bir aramız var. Aradan sonra sevgili Nihat Erencel'e sohbetimizi almayacak. Kısa bir arada.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Reklam.
5: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Karadeniz Gazetesi Spor Müdürü Nihat Erencel ile sohbetimiz devam ediyor. Nihat abi, dün bütün Türkiye şoka girdi. Yani tamam, özellikle Trabzonspor'a 4-0 mağlubiyetten sonra Fatih Hoca'nın açıklaması, ikinci kez şoka girdiler. Hiç kimsenin haberi yok, ben istifa ediyorum dedi. Gece 02.42'de de yönetim bir açıklama yaptı. İstifayı kabul etmiyoruz dedi. Ne diyorsun bununla ilgili? Neden istifa etti? Devam edecek mi? Neler yaşanacak?
2: Ya belki şimdi bazı beni dinleyenler kızacak bana ama ben şunu söyleyeyim. O istifa bana zaten inandırıcı gelmemişti. Hatta bizim Karadeniz.com.tr'de bununla ilgili yönetim bunu kabul etmez dedim. Yani istifa ettiği işte maçın hemen bitiminde. Evet. Kabul etmez dedim. Bu biraz şey gibi. Hani geçmiş yıllarda her diyoruz ya, deneyimlerimiz, tecrübelerimiz. Hmm. Sen de onun içindesin. Yani çok inandırıcı bir istifa değil. Hani işte tamam, ben hatalıyım. Yani en kolay yoldur, hani denir ya, en kolay
1: yoldur. Bırakıp gitmek en kolay, doğru.
2: Tabii ama şimdi bu takım senin için yapıldı değil mi?
1: Evet, sen ona göre kuruldu.
2: Tabii senin istediğin tarzda kuruldu, senin istediğin oyuncular alındı. Ve hatta yine bir tane daha oyuncu alınmak için uğraş veriliyor. Sen şimdi bu denli kulübe ağır bir fatura yüklemişin, en kolay işte nedir, başarısız oldum gidiyorum. Zaten çok inandırıcı değildi istifası. Yönetim de kabul etmedi. Yani ben de kabul edilmeyeceğini biliyordum. Şimdi bundan sonrası Fatih Tekke için çok önemli. Şimdi bu istifa zaten hani çok inandırıcı olmayan bir istifaydı. Ama bundan sonraki süreçte eğer ki hani kendini derleyip toparlamazsa, bu güçlü Trabzonspor'un teknik direktörü olduğunu eğer ki gösteremezse, kusura bakmayın, kendi kariyeriyle ilgili de ciddi zarar alır. Ciddi şekilde yani, çünkü düşünebiliyor musun? Çok büyük bir marka size teslim edilmiş, hem de her türlü şeyler açılmış. Önemli yıldızlar alınmış, transferler yapılmış, bütçe ona göre ayarlanmış, maaşınız neredeyse iki katı arttırılmış. Avrupa'da birçok teknik adamın belki alamadığı maaşı şu anda Fatih Tekke alıyor. Çok kişi bilmiyor onu da. Ben söyleyeyim yani, bir dünyada dün mesela basit French Varoş, 4 tane atan French Varoş'un kazandığı para, hocasının kazandığı para, inan ol ki Fatih Tekke'nin 1/4 bile değil.
1: O derece.
2: Rakam olarak söylemeyeceğim de 1/4 bile değil. Yani o yüzden öyle hani Fatih Tekke ya işte bırakıyorum gidiyorum falan, bu yani bunu Ertuğrul Doğan da yemez, diğer yöneticiler de yemez ama bu ortamda Fatih Tekke'yi bırakmazlar. Bırakılmazdı zaten. O da bırakılmayacağını bildiği için böyle bir
1: hamle yaptı.
2: Aksiyon içine girdi. Sonuçta da kabul edildi. Ama bundan sonraki süreçte Fatih Tekke birincisi böylesine değerli bir takımın teknik direktörü olduğunu bir kere kabullenecek ve kabul ettirecek. Ettiremezse bence kendi adına da büyük bir kayıp olur. Trabzonspor yeni teknik direktör bulur ki dün hatta bu Fatih Tekke'nin istifasından sonra bir çok sevdiğim bir eski yönetici abim şöyle bir şey demişti, ismini vermeyeceğim. Dedi ki ya dedi, Mısır'ın hocası şeyde bekliyor dedi, Aport'ta bekliyor dedi. Hüsam Hasan.
1: Hüsam Hasan.
2: Aport'ta bekliyor dedi. Yani Fatih Tekke gitmiş bilmem ne, kimsenin umurunda bile olmaz dedi. Ve bir saat sonra dedi gönderirler şeye dedi. Nedir, Mısır'a uçağı gönderirler, alır adamı getirirler buraya dedi. Yani kendini dedi bulunmaz Hint kumaşı mı sayıyor dedi Fatih. Ki çok camianın da hem iyi yöneticilerinden bir tanesiydi, as başkanlıklar yaptı, çok değerli bir isim. Yani o yüzden Fatih Tekke de artık bazı şeylerin o da farkında. Bundan sonraki süreçte tamam, bu yaşandı bitti işte Avrupa Ligi'nden ama bundan sonraki tehlikeyi iyi görüp bu hamlelerini ona göre yapması gerekir. Yani nedir? İşte elinde senin Muhammed Salah var. Muhammed Salah'ı nasıl kullanabilirsin? Muhammed Salah'la nasıl bir iletişim içinde olup o takımı onun etrafında düzenlersin? Diğer oyuncuları, Muhammed Salah'a zaten herkesin bir saygısı, sevgisi var. Saygıyla birlikte o takımın lideri olduğunu iyice kabullendirirsin. ki yani Trabzonspor'un şu anda kadrosu, hani şöyle söyleyeyim, biraz böyle sağlıklı düşünen bir teknik adam
1: iyi bir kadro var.
2: Alır uçurur yani.
1: Bu dakikadan sonra kaybedilecek her puan tribünlerde yine Fatih Tekke istifaya doğru götürür mü? Ya çünkü şimdi zaten, Fatih Hoca'nın bu hamlesi aslında baktığın zaman biraz da ayağına sıkmış gibi gözüküyor.
2: Tabii ki, bak ne güzel. Sen çünkü niyet tecrübeli, deneyimli bir gazeteci. Yani tabii öyle sevgili Aygün. Yani bu yaptığın hamleyle sen aslında şunu söyledin. Yani ben en kolay yolu seçiyorum. Yani bazı ifadeler var da kullanmak istemiyorum onları. En kolay yolu seçiyorum. İşte bırakıyorum falan. Ne olsa hani bana diyecekler ki ya nereye gidiyorsun, dur bakalım. Onu bilmiyor mu Fatih Tekke? O zeka. Fatih Tekke'nin zekası bugün birçok insanda yok. Yani o yönetimin kendisini bırakmayacağını bilmiyor muydu? Biliyordu. Bilerek böyle bir hamle yaptı ama yönetim de bilmiyor mu Fatih Tekke'nin bunları düşünerek bir istifa yaptığını? E bundan sonraki süreçte zaten şeyi olmaz. Hani hiç dönüşü olacak bir şey olmaz. Yani teşekkür edilir.
1: Zor bir süreç ama, Fatih Tekke'yi bekliyor diyoruz o zaman. Doğru mu anlıyorum abi?
2: Ya yani zor bir süreç bekliyor. Aslında kolay bir süreç bekliyor. Nedir? Daha böyle sağlıklı düşünecek. Daha sadece sahanın içinde olacak. Mesela basın toplantılarında genelde böyle gereksiz ifadeler kullanıyor. Anlamsız şeylere gidiyor. Kafasını yoruyor. Yormayacaksın ya. Senin yorulacağın tek yer idman sahası ve saha içi olur. O kadar, bunu yap. Bir de zeki futbolcusun, akıllı bir adamsın. Şey değilsin yani, hani böyle ha nedir? Şunu yapabilirsin sevgili Aygün, ona katılırım. Dersin ki ya benim yardımcılarım yeterli değil arkadaş. Yani bu mevcut yardımcılarım, ki ben hala Fatih Tekke'nin etrafındaki hepsini çok seviyorum. Çok önemli isimler ama bence daha vizyonu böyle geniş birkaç tane böyle, yani gerçekten hani şeydir. Bir teknik adamı yücelten, yükselten bence ikinci adam. En hep her fırsatta Guardiola örneğini ver. Yani Guardiola eğer bugün Guardiola olmuş ise ikinci hemen yardımcısının. Çünkü çoğu zaman o hep kendi de zaten anladı. Benim sıkıştığım yerde benim emniyet sıvamım yardımcımdır. Yani o yüzden Fatih Tekke'nin de şimdi daha böyle vizyonlu, daha böyle dünyanın şu anda, dünyada futbol çok değişiyor sevgili Aygün.
1: Evet.
2: İşte Dünya Kupası'nda gördük, çok farklı formasyonlar, değişik şeyler.
1: Varyasyonlar var çok fazla.
2: Tabii. Yani o yüzden sizin o şeyi düşün bak, niye yine Guardiola üzerinden gidiyorum. Niye City'yi bıraktı, ne dedi? Dedi ki benim artık dedi, yani futbol olarak ben dedi daha bir şeyi geliştiremedim. Belki dinlenirsem, kafamı dinleyip farklı bir formasyon ortaya çıkarabilirsem tekrar sahalara dönerim dedi. Yani o bile kendini yetersiz gördüğü için. O yüzden sevgili Fatih Tekke de şunu yapacak. Diyecek ki evet, sezon başından beri biz bazı şeyleri hazırlık dedik. O hazırlıkların bile ciddi olduğunu anlayamadık. Ama şu anda bazı şeyleri gördük, anladık. Bu dakikadan sonra aklı selim. Çok
1: dedi. Telefon mu?
2: Şöyle dedim.
1: Yavaş yavaş da sonra gelelim çünkü sen yayına gireceksin bildiğim için.
2: Evet. Evet. Biliyorsun sen.
1: Biliyorum.
2: O yüzden şöyle tamamlayayım ben. Hı hı. Yani evet, Trabzonspor'u zor bir süreç bekliyor. Aslında kolay da bir süreç diyor. Kolaylaştırmayı yapacak kişi kimdir?
1: Fatih Hoca'dır. Peki.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Nihat abi, görüşmek üzere. Evet, hattımızda Karadeniz Gazetesi Spor Müdürü Nihat Erence vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. O da şu anda bir yayına girecekti. Sağ olsun bizi kırmadı. Yayın öncesi de bize bağlandı. Karadeniz'deki son dakika gelişmeleri aktardı. Evet, düne baktığımız zaman dedik ya, dün bir sevindik, bir üzüldük dedik. Sevinen kısımda da Beşiktaş vardı. Şu an hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can var. Orhan abi, yayınımıza hoş geldin.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Günaydın. Orhan abi, dün tabii bir sevindik bir de üzüldük. Trabzonspor maalesef farklı bir şekilde mağlup oldu ve Fatih Hoca istifa etti. Yönetim kabul etmedi. Onu çok kısa bir değerlendirip sonra Beşiktaş'a dönmeni istiyorum. Ne diyorsun istifa ile ilgili, böyle bir şey bekliyor muydun?
7: Ya bekliyorduk ya. Salah'ın gelişi şimdi ağır futbolcuları gerçekten, ya Fatih Tekke çok iyi bir hoca. Ama bugüne kadar rüştünü ispat etmemiş bu hoca. Yani Salah gibi ya da o Salah'ın getirdiği futbolcular açısından. Trabzon fena bir kadro kurmadıydı. Bayağı ağır bir kadro. Onu da laf geçirecek ve o ağırlığı olacak birisi lazım. Fatih daha sen, sizden, bizden, benden birisi yani. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ama çok iyi bir futbolcuydu. Çok büyük. Şahane bir futbolcuydu. Çok güzel adam. Ama bir de onlara taktik, teknik, taktik. Yani hoca demek nedir abi? Önderlik edecek olan.
8: Doğru.
7: Yani sahadaki futbolcudan bir tık daha fazla bilgisi olacak olan adamlar. Türkçesi bu.
8: Doğru.
7: Kabul eder etmez. Onu Trabzon'un sporun yönetiminin, kulübünün bileceği bir iş ama tahminen bu da kabul edilmese bile bu da yaraya pansuman olacaktır. Şöyle olacaktır. Benim kişisel düşüncem bu 2-3 maç sonra bir daha patlayacak.
8: Yani bundan sonra devam eder diyorsun.
7: Tabii görünen köy kılavuz istemez yani.
8: Bilmediğim öyle... nokta doğru. Doğru. Yarın
7: bu devam edecektir. O zaman o buna köklü bir çözüm bulmak zorunda. Ya da yönetim o zaman şunu açık açık deklare edecek. Bir zamanlar Fatih Terim'in arkasında durduğu gibi Galatasaray. Fatih Hoca hatırlayın başarılar gelmeden önce neredeyse kulüpten kovulmak üzereydi. Türkçesi bu. Yanlış anlaşılma ama ilk yarı sonunda ligin ilk yarı sonunda hatırladınız mı o yılları? Kulüpten gönderilme üzereydi. Ama kulüp başkanı çıktı, kulüp karar aldı. Dedi ki biz hocanın sonuna kadar arkasındayız. Dimdikte durdular. Hoca devam etti. İşte takım da zaten iyi bir kadrosu, çok iyi bir kadrosu vardı. Sonra lig sonunda zaten onun sonucunu aldılar. Sonra da Avrupa başarıları geldi. Böyle de bir karar alırlarsa bu da buna da çok şaşırmam.
1: Evet, ben de aynı düşüncedeyim. Ama bu dakikadan sonra pek orada aşı tutacağını tahmin etmiyorum abi. Şimdi Beşiktaş'a dönmek istiyorum. UEFA Avrupa Ligi'nin de ilk maçın avantajıyla Beşiktaş turu geçti. Beşiktaş'ı nasıl buldun? Kadroyu nasıl buldun? Sevgili Orhan Can neler söylersin?
7: Kadro bir defa şu ortaya çıktı. Beşiktaş'ın yedekleri durumu kurtaramayacak.
1: Evet, kulübe zayıf.
7: Evet, yedeklere güvenirsen o şey zayıf yani 2-3 kişi var yedeklerde iyi. Bunu en az eğer kafaya oynayacaksan, Avrupa'da gideceksen, ligde gideceksen, Türkiye Kupası'nda gideceksen iyi bir yedek kulübesine sahip olman lazım. Beşiktaş'ın bunun zayıf olduğunu gördük. Çok ciddiye almadılar. Belki 3-0'ın ilk maçın getirdiği bir özgüven vardı ama bu yapılmayacak olan ya yani bir profesyonel futbolcu mesela yedikleri golü bahsedelim. O futbolcunun o hatayı yapmaması lazım. Şimdi adı sana duyulmamış bir kulübe karşı bunu yapıyorsan karşında isimli, güçlü, derli toplu bir takımla oynarsan seni ikilik, üçlük, dörtlük yaparlar. Zaten bir de senin gol yollarında sıkıntı var. Zor gol atıyorsun. Tam değerlendiremiyorsun. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
7: O zaman ne oluyor? Bedavadan gol yiyorsun ama. Bedavadan gol yiyorsun. Yani bu öyle basit bir gol değil bu bence. Yani gol çok şık bir gol. Atan açısından da yeme açısından basit bir gol değil.
1: Doğru.
7: Yanlış anlaşılmasın. Bunu hocanın iyice düşünmesi lazım. Ama Beşiktaş fena bir transfer yapmadı son iki tane. Onlar kadroda daha şu anda yoklar. İki kişi getirdi. Onlar da hem kadro derinliği hem de Beşiktaş'a güç verecektir. Bence iyi futbolcular aldılar son iki tanesiyle. Onlar daha isimleri bildirilmedi.
1: Hı hı, hı. Şey liste yazılmadı doğru.
7: Evet gelecek de şimdi onlar da gelecek ama hızla. Bak bu sene ne var biliyor musun? Herkes şu veya bu şekilde çok güzel takım kurdular. Paralar harcıyorlar. Yüksek para.
1: Doğru.
7: Ya abi bak 1 milyon euro demek Aygün 55 milyon demek.
1: Evet.
7: 1 milyon dolar demek 48 milyon demek. Bizim hayalimizin kuramayacağı yani bugün asgari ücret 28 bin TL. 28 bin lira. En babası iş yerleri biliyorsun asgari ücreti artık şey yaptılar. Ülkede acımasız bir şey var. Ekonomi düzeni var. 28 bir tık üstünü veriyorlar. O üniversite mezunu birkaç dil bilen çocukları o düzeyde çalıştırıyorlar. Ya arkadaş siz kaç milyon eurolar alıyorsunuz? Ve bunu kulüpler harcıyor. Yatırım yapıyor ama bir tane hakem çıkıyor bunu yiyor.
1: Orada haklısın.
7: Pozisyonu görmezden geliyor. Olur mu böyle şey yani?
1: Trossard'ın pozisyonu söylüyorsun diye. Doğru anlıyor değil mi?
7: O bir örnek. Sadece bu Beşiktaş maçında bu ayyuka çıktı. İnkar edilemeyecek ya. Kamera görüntülerine göre insan vicdanı. Yukarıda Allah var ya. Şey denir mi? Tokat mı? Yumruk mu? O da belli değil ya falan. Böyle der mi ya?
1: Şimdi yandan sıyırdı mıyırdı falan böyle garip garip şey söylemişler. Tam anlamıyla yok tokat.
7: Evet. Yani ya, vicdanı olan söylemez abi. Ahlaktan vazgeçtim ya. Vicdanla olan bir şey var. Bir tek bu Beşiktaş için geçerli değil. Her takım için geçerli. Yani Beşiktaş'a daha çok yapılıyor, doğranıyor. Fenerbahçe'de yapılıyor. Anadolu kulüplerinde komple yapılıyor. Zaten dışarı çıkmıyor adamların. Sesleri o kadar yükselmiyor. Fırça yiyorlar ya da işte birazcık bağırıyorlar sonra susuyorlar. Kaybedilen puanlarla oluyor. Sen o kadar bu paraları niye harcadın abi o zaman? Niye bu kadar paraları döktürdünüz? Bunlar da milli servet. Harcanan paralar.
1: Doğru.
7: Bu kadar basit olmamalı. O zaman önce orayı düzeltmek lazım. O şey adil bir yarış olsun, heyecan olsun. Bak size ben yepyeni bir örnek vereyim. Bu kadar yatırımlar olduktan sonra geçen yıla oranla bak sadece geçen yılla çünkü futbol seyircisi biliyorsun statlara gitmiyordu artık. Statlar hele Anadolu maçları bomboş oynanıyordu. Çünkü şampiyon sezon başından belli oluyor. Kime yol verecekleri sezon başından neredeyse belli oluyor. Hakem kararlarının nasıl çıkacakları belli oluyordu. Size bunu ilk kez açıklıyorum size.
1: Dinliyorum abi.
7: 2025-2026 sezonuna aynı döneme kıyasla var. Yani geçen sene bir önceki sezonla bu sezon arasını kıyaslıyoruz. İkinci haftasında seyirci sayısı 236.290'dan 314.000'e yükseldi. Toplam artı 77 artış var.
1: Evet.
7: Bu neyi gösteriyor? Şimdi diye verelim. Birinci ligde de herkes iyi kadrolar kurmuş. 56 binden 105 bine yükseldi.
1: Ciddi bir artmış.
7: Evet. Neredeyse birinde %70, birinde şey yapıyor. Bu ikinci hafta. Daha işin başındayız ama bu neyi gösteriyor? Ya yeniden bir heyecan gelmiş taraftan da spor severler.
1: Transferler iyi transferler geldi. Ondan da heyecan geldi taraftarlarda.
7: İşte, ondan dolayı ama bunu yok edersen, dövdülersen ne dövdülüyor aydın bunu?
1: Hakemlerin sahadaki kötü performansı.
7: Evet. Bilerek vermemeleri.
1: Bilerek vermemeleri.
7: Bir de eğer o verildiyse o daha büyük facia. O hakeme tam puan verilmiş.
1: Gözlemci evet, raporları.
7: Hı-hı. Artık tuz kokmuş o zaman.
1: Gözlemci
7: bir de
1: raporları.
7: Ben lig başlamadan önce İşte gazetecilere yeni kurallar başladı biliyorsunuz ligde birlikte. Bütün liglerde uygulanacak. Hem Süper Lig'de hem Birinci Lig'de. Yeni gelen İngiliz elit hakem.
1: Anthony Taylor
7: seminerine gazetecilere verdi. Gazeteciler çok ilgi göstermedi ama ben ilgi gösterenlerden birisi de bendim. Anlattı işte öğrendik. Karşılıklı sorular sordu. 1,5 saat boyunca Anthony Taylor'a sorular sordu. Israrla tek tek cevap verdi. MHK başkanıyla oturduk gazeteciler fazla sayımız azdı. Yemek yedik. Tamam çok değerli, çok nazik, nezaketli olan bir insan. İyi niyetli olduğuna inandığım bir insan. Orada şu soruyu sordum. Hocam dedim ya hakemler VAR'a gidip sorduğunda yani gideyim mi diye sorduğunda puanı düşüyor mu? Puanı düşüyor dedi. Bak, bence bu çok mihenk taşı. Bizzat bunu MHK başkanı söyledi. Puanı düşüyor dedi. Yani ben görmedim, sen gördün, yardım istiyor. Puanı, ben şimdi bu da kötü bir şey. O zaman egosu, kaprisli, hırsı olan adam gidip sormaz abi. Gördüm, evet. Ben böyle gördüm.
8: Puan düşerse maç alamayacağın için de sormuyor. Ondan dolayı hata yapıyor.
7: Evet, evet. Aynen bu soruyu diğer arkadaşlar şahittir. Aynen böyle cevap verdi yani. O zaman şimdi en son örnek diye Beşiktaş'ı veriyorum. Ben Beşiktaş'ta olduğum için söylemiyorum bunu. Eğer Beşiktaş haksız puan alıyorsa öyle bir haram istemiyorum ben. Öyle bir haramdan yana değilim. Beşiktaş taraftarı da kabul etmezler. Haram görüyorum ben. Ha birisinin haram parasını almışsın, ha haram puan almışsın abi.
8: Doğru, doğru.
7: Bir farkı yok bunda.
8: Doğru.
7: Başkasının hakkını çalıyorsun o zaman.
8: Gasp ediyorsun. Orhan abi çok kısa bir reklama gitmem lazım. Aradan sonra Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Can'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Radyo Spor.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
8: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Orhan abi, Sayın Serdar Adalı Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyarete gitti. Ve hem derbiyle ilgili yabancı var istedi. Hem de çok ilginç bir şey söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu MHK'yi görevden alamıyormuş dedi. Ne diyorsun?
7: Ya bu bir defa eğer öyleyse skandal. Çünkü bunda Serdar Adalı baştan sona kadar çok haklı. İlk kez böyle bir sert çıkış yapıyorlar. Geçen sene gidildi mesela, TFF Başkanı karşılamadı bile. Konuşmadı.
8: Evet, gelmedi.
7: İkinci başkan çay ısmarladı. Beşiktaşlı yöneticileri gönderdi. İşte Ali Koç gidince Ali Koç'u orada muhatap bulamadı. Yani böyle şeyler yaşadık. Ya bir defa kurallar diyor ki TFF yönetimi ile birlikte MHK'nin görevi başlar, onlar atarlar. Anlatabiliyor muyum? Eğer o giderse o da gider. Ne demek görevden alamıyor? Yani sen bir yerin müdürüsün Aygün. Hı hı. Senin tayin ettiğin adam senin verdiğin işi yapmıyor. Düzgün yapıyorsun sadece.
8: Ve tamam, ben onu görevden alamıyorum.
7: Ve sen onu görevden alamıyorsun. Böyle bir şey var mı? Dünyanın neresinde var böyle? Özel cumhuriyeti vazgeçtin. Bağımsız cumhuriyet bu. Yani böyle bir şey olur mu? Yani maalesef ama böyle denmiş. Böyle denmiş. Tabii ki Sayın Serdar Adalı da ben bu işi Cumhurbaşkanı'na götüreceğim. Çünkü haksızlık var. Ortada bir adaletsizlik var. Her şey var. Böyle bir şey olur mu? Bakın şimdi bu tip olaylar, haksızlıklar, hak yemeler, haram işler, kötü örnekler, yeni yetişen nesile muazzam kötü örnekler. Bir ülkeyi yok etmek istiyorsan dinamit patlatmana gerek yok, bomba patlatmana gerek yok. Bunları yap işte, yok eder. Çünkü yeni nesle kötü oluyor, örnek oluyor. Anlatabiliyor muyum? Nasıl anlatacaksınız ilkokuldaki çocuklara bunu ahlak olarak, erdem olarak? Yumruk atan adamı hakem cezalandırmadı. O çocuk nasıl inanacak spor böyle bir şey? İnanmaz ki. O zaman o da öyle yapar. Demek ki suç değilmiş diyecek. Ahlaksızlık ahlak olacak işte. Bir ülkeye yapabileceğiniz en büyük kötülük budur. Adaleti öldürmek. Adalet duygusunu öldürmek. Maçlarda bunun en büyük terazisi görücüye çıkıyor. Milyonlar seyrediyor. E statta var 50 bin kişi. 40 bin kişi. En düşük. Hele büyük takımlar böyle full çekiyor. Bir de bunların ekrandaki taraftarları. Nasıl anlatacaksınız bu haksızlıkları yeni yetişen gençlere? Hani rol modeller alıyoruz. Yeni rol model olsun, yeni gençler öyle olsun, kendi hayal güçlerini onların yerine koysunlar, onlar gibi olmaya çalışsınlar. Ama sahtekar değil, dürüst, ahlaklı, onurlu, güzel bireyler olsun istiyoruz değil mi bütün çocuklarımıza?
1: Evet.
7: Bu şekilde anlatamazsınız. E, o zaman bu çocuklar ne diyecekler sertlik büyüdükleri zaman? Ya o zaman biz de böyle yapalım diyecek. Yani tıpkı bunu şey yaparak örnek veriyorum. Mesela diyelim ki bir soyguncu. Adam soyguncu, dolandırıcı, onu dolandırmış, bunu dolandırmış ve ceza almamış. Ne olacak? Gelip yetişen genç diyecek ki ulan ben de yapayım. O zaman o yapıyorsa ben de yapayım. Ben de ceza almam. Çünkü yapıp var.
1: Almayan var.
7: Evet, yapanın yaptığı yanına kar kalmış.
1: Evet, doğru.
7: İşte cezalar bu anlamıyla, ceza illa adamı dövmek, bilmem ne demek değil. Kurallar bu yüzden var. Anayasa bundan var. Türk Ceza Kanunu bundan var. Tamimler bundan var. Yönergeler bundan var. O yetmedi, ahlak, erdem, vicdan bundan var. Bu çerçeveleri alıyor. Sınırsız özgürlük yok. Sınırsız özgürlük sadece Yaradan'a mı muhtaç? Tanrı'ya mı ait bir şey? Herkesin özgürlüğü sınırlıdır abi. Benim özgürlüğüm senin özgürlük alanına kadar. Seni taciz edemem. Senin özgürlük alanına giremem. Anlatamıyor musun? Onu yaparsam senin hakkını yemiş olur. Bu da eğer inanıyorsan bu da haram yemek. Senin hakkını yedim çünkü. Bu da haram. İlla cebinden parayı alıp başka bir cebe koymak demek değildir haram. Bu da haram. Sırada önüne geçtim mesela senin. Bu da haram abi.
1: Evet, hakkımı yiyorsun.
7: Hakkını yiyorsun. Adam milyonlar harcamış. Bilmem ne etmiş. İyi takım kurmuş. Sen bunun hakkını yiyorsun. Haram yedin sen. Bu manevi anlamda. E bir de öbür türlü milyonlarca lira sen bir takımı zarara uğratıyorsun. Sen kimsin? Ne hakkın var böyle bir şey yapıyorsun? Bir de milyonlarca çocuğa kötü örnek oluyorsun.
1: Orhan abi bir şey soracağım. Şimdi MHK ile siz oturdunuz konuştunuz. Orada denmedim. Bir gazeteci arkadaş demedim. Ya bu kadar eleştiri var. İstifa etmeyi düşünmüyor musunuz diyen soran çıkmadı mı abi?
7: Hayır. Yeni sezon olduğu için o herhalde geldi. Ben de sormadım. Yani ya sezon başlangıcında da işte İngiliz getirmişler. O bir Portekizleri göndermişler. Yeni bir hevesle bizle işte iyi olacağını anlatıyorlar. Yeni bir özgüvenle orada şimdi adamın kafasına balyoz vurmak olmaz gibi geldi bana. Ben de 45 yıllık gazeteciyim. Ben de öyle bir şey sormadım. Hani en azından demoralize olmasına. Ama bir de konuşmalardan, anlatılanlardan, seminerden samimi geldiler bize. Hakemlerin bir kısmıyla sohbet ettik. Bir kısmını zaten tanıyoruz. Hepsi gencecik. Hakemlerin idmanını seyrettik. Canını çıkarttı Anthony Taylor hakemlerin. Ama pratikte yapılan bu. Bu yapacaklarını da gösteriyor. Ya gördüğün bir şeyi görmemek nedir ya? Bunun izahı var mı abi? Ya konu burada Beşiktaş değil, bütün takımlar. Bu işin rengi yok Aygün.
1: Doğru. Doğru.
7: Rengi yok abi. Bugün ona yarın öbürüne böyle bir şey olur mu ya? Gördüğün şeyi sen nasıl? Ya ne kompleksin var? Git bana sor, görmedim ben. Bana şu görüntüyü bir daha gösterin de. Göster baba ya. Puanı düşüyor, gitmiyor. Kendinden o talep gelmiyor. Puan düşüyor. Maç alamayacak, para alamayacak. Bu var ya ama çok iyi niyetle basit bir şekilde değerlendirdiğimiz anlamda bu şekil. Eğer kötü niyetse, başka bir şeyler varsa onu ben bilemem. Ama görüp de görmemek nedir abi? 4-5 tane. 24 kamera var ha senin önünde. Bu zaman zaman 25-26'ya çıkıyor. Bunun yarısı bir şeyinde takımın
1: ataklarında, pozisyonlarında.
7: Ceza sahası diyorum, kendi sahasına bakıyor. 12-12 desen, bu 12 tanesinin en az 8 tanesi ya da 6 tanesi ceza sahasına dönük çalışıyor.
1: Çizgiler anlamında pozisyonları takip ediyor.
7: Çizgiler anlamında kamera arkasında ters. Bir tane de ters açı vardır, hiç unutma. Hı-hı. Bir tane yukarıda vardır pilot kamera.
1: Doğru.
7: Artık bir de drone kullanıyorlar. Bir de dronelar var.
1: Hala hata yapılıyor ama. Ama hala hata yapılıyor.
7: Ya bir bak abi, vicdanla ver. Akşam da rahat bir şekilde uyuyor. Mis gibi uyuyor. Bebek gibi uyursun. En güzel kararları verdim. Bak %100 adalet denen bir şey yok yani. Ben buna inanıyorum.
1: Çünkü
7: her türlü hukuk sisteminde yanlış böyle kararlar olabilir. Şöyle ama karar derken. Yani %100 gerçeğe %90, %95 oranında şey yapabilir. Çünkü %100 doğru karar elbette ki, işte ben burada hep söylüyorum, büyük yaratıcıya ait bir şeydir o. Yanlış yapabilirsin ama hepimizi tatmin edebilecek bir karar ver be adam. Bak ceza sahasına girerken pozisyon. Beşiktaş maçında olduğu için örnek verdim. Üç kişi adama künde giriyor, oradan giriyor. Ceza sahası dışında başlıyor. Hakemlerimizin, hakemliği bırakan hakemlerin çoğu diyor ki penaltı. Abi tam verme. Verme penaltı. Bağırı çal, frikik be. Vicdanın mı kurudu? Frikik ver. Bak o zaman ne oldu? Hani %100 bir yakın bir karar vermedin de %90 verdin ya. Yine herkesi tatmin edebilecek bir karar olurdu. Ama hiç vermemek nedir? Hiç vermemek nedir ya abi ya?
1: O büyük ihtimalle ben çok fazla büyük kulüpleri ciddiye almıyorum tarzı olabilir belki. Korkmuyorum tarzı olabilir belki. Bilmiyorum. Ya gözlemci tam puan vermiş abi o maçta hakeme.
7: Her şey olabilir.
1: Bak Orhan şey abi olabilir. Gözlemci o maçta hakeme tam puan vermiş.
7: Ya onu az önce söyledik.
1: İşte diyorum yani sana, gözlemci tam puan vermiş.
7: O gözlemci mözlemci bunları. Ya bak benim iddiam var, geçen sene de söyledim. Bunu size söyledim. Tamamen komple bütün yapı feshedilmeli ve lig başında demiştim ben. Ve yeniden kurulmalı. Bütün kurullar. Adam bilmem ne takımının formasıyla fotoğrafları var. PFDK'da görev. Bilmem ne kulübünün bilmem ne üyesi her tarafta böyle militancı açıklamalar yapmış. Tamam mı abi? Gözlemci. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dünyanın neresinde abi, bak senin rengin varsa, ben şimdi bak benim Beşiktaş'ta olduğumu ben ilk yazımda yazmıştım da ben tarafım dedim. Hatırlıyor musun?
1: Evet.
7: Bilmem kaç, 15-20 yıl önce. Ya şimdi beni hakem yapamazsın.
1: Tarafım belli çünkü.
7: Maçı, en güzel maçı da yönetsem artık benim rengim belli olmuş. Ya normal mahkemelerde bile rengini belli eden hakimler ne olur? Görevden alınır abi. Bırakır. Hakim kendisi bırakır. Ben ihsaslı değilim. Ne? Öyle bir teknik tabii şeyi var. Hukuksal tabiri var. Benim rengim belli oldu. Yani ben bu sanığa ben ceza vereceğim. Der ve mahkemeden çekilir. Rengi belliydi. Karardan önceki rengini belli ettim mi olmaz. Şimdi benim rengim belli. Beni şimdi Beşiktaş Fenerbahçe maçına, Beşiktaş Galatasaray maçına verebilir misin ya? Bak ben ne yaparım psikolojik açıdan? Ben iki tane de psikolojik harf kitabı yazdım. İnsan psikolojisi üzerine. Şimdi benim rengim belli. Sen diyelim ki Fenerbahçe ile oynuyoruz. Ya kendimin ne kadar tarafsız olduğunu ispat etmek için Fenerbahçe'nin karşı. Bu içgüdüsel tamamen. İçgüdüsel. Yapmak istemesem de içgüdüsel. Bana beynim bu eyleme beni sürükler. Bütün ortadaki pozisyonlar var ya, hakem takdiri dediğimiz. Gri pozisyonlar yani. Bunların hepsini Fenerbahçe lehine kullanırım. O zaman Fenerbahçe diyor ki helal olsun be. Orhan Baba'ya bak be.
1: Tam tarafsızmış derdi.
7: Ama bak Beşiktaş'ta diyecek.
1: İçimize hain, hain diyecek. Hain diyecek.
7: Hain. Bilmem ne. Ya da içgüdüsel olarak. Ben de bunu tutarım. Tarafsız diyeyim. Beşiktaş, zaten adım çıkmış. Beşiktaş'tan yana kullanıyorum. Bu sefer de öbür taraf diyecek ki bu zaten Beşiktaşlı da.
1: Bunun zaten rengi belli diyecek. Doğru.
7: Yani Dolayısıyla bu belli oldu mu sen tarafsız hakemlik yapama, yapsan da inandırıcı değil.
1: Doğru. Sevgili Orhan abi, yavaş yavaş programın sonuna geliyor. Son bir cümle eklemek istediğim şey var mı sevgili Orhancan?
7: Ya bu lig yalnız böyle gitmez yani. Yazık paralara, harcanan paralara.
1: Ben Trabzon için de geçerli. Hepsi için geçerli.
7: Abi dünyanın parası verdi. Neredeyse Trabzon'un anahtarı verilecek. Yapmayın abi. Bedavadan sarı kart verdiler mesela geçen hafta Salah'a. Ama bunları yapmayın yani. Çünkü olmuyor. Paralar sokağa.
1: Yazık günah.
7: Nasıl bir kelimeler seçeyim, seçerek de konuşmaya çalışıyorum sizle konuşurken. Abi bu paraları kimse yolda bulmuyor ki.
1: Doğru.
7: Bak
1: doğru.
7: Ne diyorum, 1 euro 55 lira, 1 milyon euro 55 milyon.
1: Doğru, doğru, peki.
7: Bu paralara bakın abi, bu paralar Türkiye Cumhuriyeti'nin paraları ya. Sizin hakkınız yok ki insanları, bir de insanlara hakkını yemeye hakkınız yok. Yani... ne diyorum ben bu? Ya haram mı kardeşim diyorum ya. Ya üniversiteden soru çalmakla ne farkı var bu işin?
1: Doğru.
7: Senden de puan çalıyorlar. Senden de puan çalıyorlar.
1: Doğru.
7: Öbürleri örgüttü. İçeri attı dedi. Bunlar ne hakkın var abi senin başka insanların puanını çalmakla?
1: Doğru. Peki. Çok teşekkürler sevgili Orhancan.
7: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok da fazla sorular geldi sevgili Orhancan, zaten ara ara bunları yani benim söylemek istediklerimi zaten yayın içerisinde söylemişti pozisyonlarla alakalı. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nden sevgili Orhancan bizlerle beraberdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük ve bu haftalık da Ters Köşe'nin sonuna geldik. Ama tabii bugün biliyorsunuz hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un saat 2'de ve 3'te rakipleri belli oluyor. Şimdiden takımlarımıza başarılar dileyelim. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
9: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
10: Radyo Spor. Reklam.
11: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
14: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
15: Şampiyonla son düzlükte.
16: Radyo Spor.
17: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
18: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Radyo Spor.
3: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: Herkese merhaba. Radyo Spor'da son düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Ben Ufuk Çakır. Günün yarışlarını konuşacağımız programımızdayız ve bugün hem Bursa hem İstanbul yarışlarını sizler için yorumlayacağız, değerlendireceğiz, düşüncelerimizi aktaracağız. Herkese şimdiden bol şanslar diyoruz ve Bursa için Cemal Süperke ve merhaba diyoruz. Cemal hoş geldin.
6: Merhaba abi, hoş bulduk. İyi yayınlar.
5: Sağ olasın. Şimdi bugün Bursa yine kalabalık ve zorlu yarışların olduğu bir program. 10 tane koşumuz var karşımızda ve birinci koşuda handikap 16 yarışla başlayacak uzun mesafede bir çim koşusu. Bursa'da birinci koşuda karşımızda duruyor Cemal. Ne diyorsun? Burada kimleri tutuyorsun?
6: Hani ilk şansı 2 numaralı Black Fire vereceğim. Ufak kuponlara tek olarak yazılabilir ama

0: yarışında beşincilik almış 8 numaralı Vincent Mustafa Çiçek de bugün yarışın favorisi çıkmış. %26 AGF şu anda gördüğüm kadarıyla. Sen burada kimleri tutuyorsun?
1: Evet, Vincent bende de birinci at. 53 günlük arasına rağmen, ama ben rakiplerini de söyleyeceğim tabii. 4 numaralı My Handsome, 7 numaralı Rocky Girl, daha sonra da 2 numaralı Lampanero. Ben bu 4 ismi muhakkak kuponlarda olması tarafındayım. 8-4-7-2 benim buradaki sıralamam.
0: Evet, 8-4-7-2 Cemal Süberk 4 Safkan önerdi. Vincent Sound'la başladı. Sonra My Handsome, 8-4 numaralı Safkan çok cazip, %3'lerde şu anda. Sonra 7 Rocky Girl ve son olarak da 2 numaralı Safkan'ı Lampanero'yu yazdık ki Lampanero da cazip isimlerden biri. Satış 2 koşusu, günün 3. koşusu. Burada da 8 Safkan var. Cueme de Grande yarışın favorisi çıkmış. %41 AGF'ye ulaşmış. Cemal, bu Safkan biraz zor kazanıyor ama ne tutuyorsun burada? Kimleri de ön plana çıkarttın?
1: Bu yarış süratli gidecek tabii. Yani Cueme de Grande'nin burada bir şansı biraz artıyor. 9 yaşında maşallah. Ben yaşlı kurt diye hitap ediyorum bu isme. Cueme de Grande'ye. Bence şanslı ama bu 3 numaralı Çapkur takibimizdeki bir isim. Bu Brassard ilginç bir isim. Kum da yapar, çim de yapar. Arası olan bir isim var burada. Eğer sprintini tutturursa Altuma King var. Son olarak da La Bomba Nera diyeceğim. 7 önde, rakipleri 3-5, daha sonra 6-1.
0: Ama 7 ön planda olsa da 3-5 öncelikle yazacağın 2 isim oldu. Koş kuponda 7-3-5, daha sonra yer kalırsa 6-1 ilavesi yapılabilir dedik. Geldik 4. koşuya. 4. koşu 7 plase 7 ganyan başlangıç ayağı. Burada da 1 numaralı Phantom Strike koşmayacak, kaldı 5 Safkan. 5 Safkan içinde de Aslan Saim 2 numaralı Safkan ön planda. Cemal Süper kimleri tutuyor burada?
1: Şimdi Aslan Saim Phantom Strike'in koşmamasından sonra şansı biraz daha arttı. Ufak ve orta ölçekli kuponlar Aslan Saim'i tek olarak bırakılabilir. Ama ben 5 numara Şeker Kız ve müsait sikletiyle Phantom Strike'ın da yarıştan çıkmasıyla 6 numara California Fire'a bir şans vereceğim. 2 çok önde ama rakipleri 5-6 diyeceğim.
0: 2 önde dileyen tek yazabilir. Papa Klem temsilcisi Aslan Saim. Ali Can İnci ile daha önce de kazanmıştı. Son 3 yarışta 4-3-2 sanki kazanmaya doğru gidiyor. Uzun da iyi koşan bir isim. 7'li ganyan, 7'li plase veya ilk altılar için alternatif tek. Ama 2 tane rakibi var. Bunlardan bir tanesi 5 numaralı Şeker Kız. Diğeri de 6 numaralı California Fire. Geldik 5. koşu 2. altı ganyanın başlangıç ayağına. Handikap 16 koşu. 1300 metre çimde koşulacak bir yarış. 14 Safkan'ın katılacağı bu kısa mesafe, yani kısanın birazcık uzun artık, tam böyle ortada demiyorum, 1300 tam böyle ara mesafede bir yarış. Yeşilkaya ve Destek Hızım ekürü koşuyor. Sen kimleri tutuyorsun?
1: Burada 5 numara ve diğerleri diyeceğim Ufuk abi. 5 numara bence bu yarışı kazanır ama geniş kurguları ben rakiplerini söyleyeceğim. Biçergillerden bahsediyorum. Alternatif bir tek olarak önereceğim. Ama daha sonra rakipleri ikili oynamak isteyenler ya da geliş ben yıkacağım diyenler. 9 numara Taşpınar bu mesafede. Dilda 10 numara. 8 Sultan Beşir. Ve benim takip ismim var burada. Bir türlü beklediğimiz yarışı yapamadı. 3 numara Soğukdağ. 5 ufak orta ölçekli kuponlara tek bırakabilir. Rakipleri 9-10-8-3.
0: 5 Biçergiller, Biçer temsilcisi ki son 5 yarışında 4 tane ikincilik, bir tane birincilik aldı. Bu mesafeleri iyi koşan bir isim. 1200'de de, 1400'de de, 1600'de hatta 1600'de bile iyi koştu. Bugün Eren Kadirler üzerinde 58,5 kilo, hep böyle jokeylerle koşmuştu. Eren de iyi bir aprantimiz ama bakalım neler yapacaklar beraber. 58,5 kilo ile koşacaklar. Biçergiller tek yazılabilir ama yanına yazarsak 9-10 öncelikli yazalım dedik. Sonra 8 ve 3. 9 Taşpınar, 10 Dilda öncelikli biçergillerin rakipleri olarak görünüyor. İlk altılıyı bitireceğimiz koşu bir handikap 15 koşu. 1700 metre çimde koşulacak bir yarış. 15 Safkan var. 15 Safkan içinde Cemal Süper kimi yazdı?
1: Burada da uzun zamandır takibimde son altıncılığı

0: mesafeydi. Bugün farklı bir yarış bekliyorum bu grupta. Çünkü çok süratli gidecek bu yarış. Hanen kızı süratlendireceği özellikle. Kaya Şart'tan bahsediyorum. Yiğitcan Gökçe binecek bugün. Benim ilk atım. Bu ismi de ufak ortaya çekti kuponlara tek olarak bırakabilirim. Ama daha sonra 4 numara Güleycanoğlu. Bu mesafede iyi koşacak. 2 numaralı 2 Gayi. 8 numaralı kısa kürek. Ben çok ciddi rakipleri olarak görüyorum. Ama daha sonra yarışın favorisi 1 numaralı Al Sakıp ve çok bombaya da önde eğer temposunu bozan olmazsa 13 numaralı Hane Kız önüreceğim. 7 çok önde bende rakipleri 4-2-8 daha sonra 1-13.
1: Evet 7 numaralı Kaya Şah ilk altının son ayağında yine alternatif teklerimizden biri ilk 5. ve 6. koşular 5 numaralı Biçergiller ve 7 numaralı Kaya Şah. Tek olarak değerlendirebilecek isimler günün ilk altısında bu iki tekte bir kupon yapılabilir ama geniş kupon yapacaklar. Burada 7 numarası yanına 3-5-6-1 şeklinde bir sıralama yazabilirler. Günün 7. koşusu kısa vade 6. Hem dişlere ait hem de Nilüfer Hatun adına düzenlenen bir koşu. 2000 metre çim pistte koşulacak. Burada da 9 safkan var. Cemal Süberk bu koşuya kimleri yazdı?
0: Ben iki ismi ayırmayacağım burada. Fazla burayı açılmadan iki isimle geçmeye çalışacağız. Kim bu isimler? İstanbul'a geldi. İstanbul'da bence kazandığı yarış bence muhteşemdi. Deniz tutkusundan bahsediyorum. Elinde de sermaye vardı. Ama bir isim daha var burada. Hep takibimizde. Bugün Nevzat Alıcı binecek. 3 numaralı Demre'nin kızı. Bence kuponlarda muhakkak olması lazım. 4 numaralı Deniz tutkusu ve 3 numaralı Demre'nin kızı arasındaki mücadeleden ben birinin kazanmasını bekliyorum. 4 ve 3 diyeceğim.
1: 4-3-2 safkan yazdık ki Deniz Tutkusu İstanbul'da koştuğu yarışında yani son yarışında Handikap 14 yine dişlere ait bir koşuyu kazanırken kapalı gözlüğü denemişlerdi. Startı kadar kapalı gözlük vardı. Bunu komple kapalı gözlüğe döndürdüler. İyi geldi. Kazandı. Bugün de devam ediyorlar. Bu aksesuarıyla kapalı gözlüğüyle çok şanslı. Demre'nin kızı da yine kısa vade altta 1300 şimdi Nevzat Avcı'yla son yarışında 3. olurken çok cazipti Bursa'da. Bugün bakalım ne yapacak? O da 4-3 dedik. 2 safkanla 7. koşuyu Nilüfer Hatun koşusunu geçtik. 8. koşu Özkan Yıldız adına düzenlenen bir koşu ki Aprantik'ken geçirdiği bir kaza sonucu vefat etmişti. Onu da burada anıyoruz ve bu koşta kimler tutuyor Cemal Süberk senden öğrenmek istiyoruz.
0: Burada net bir bankom var. Ayağına çok seri bir isim. Yani ben onun temposuna çıkacak bir isim göremiyorum. Ya da o tempoya çıkarsa onu önüne de alıp ikiye yatıp da yarışı bitirebilir. Kısa vade altı bu mücadelede ben aradan sonra koşmuş hem de derece yaparak kazanan Dragon Hero 4 numaralı Dragon Hero bankom olacaktır abi.
1: Evet 4 numaralı Dragon Hero ki aradan sonra 5 aradan sonra koştuğu çim pist yarışında Mustafa Çiçek'le bugün de binen Mustafa Çiçek'le kazanmayı başarmıştı. Safkan aralıklı koşsa da iyi bir koşu sergilemişti artık sorunlarından kurtulduğunu göstermişti. Bursa'da yine çalışıyor Cem Altun hazırlıyor ve son içi de çok güzel olmuş yine ben de çok beğendim. Dragon Hero Cemal Süberk'in ikinci altılı için bankosu 4 numaralı Dragon Hero oldu. 9. koşu Maiden burada da az yarış koşmuş ama koştukları yarışlarda tabelalar yapmış, ikincilikler almış isimler var. Ne diyorsun Maiden'dan kim çıkacak?
0: Ben ilk yarısında ikinci kalan bir isim var burada. Çok beğendiğim bir isim. O da 1 numaralı Barbar Barlow. Benim ilk ismim. Ama en yakın rakip 3 numaralı Grey Conqueror olur. Bir önde olmakla beraber 1-3 yazılabilir. Yanlarına geniş kurgulara ağırına inandığım bir isim var burada. Zamanla daha da iyi yerlere gelecek olan 7 numaralı Serisu diyeceğim. 1-3 ufak ve ortaya çekti kuponlar için yeterli görüyorum. Geniş kurulara 7 ilavesini yapacağım.
1: Evet bu Maiden mücadelede Cemal Süberk 2 tane erkek safkanı 1 numaralı Barbar Barlow ve 3 numaralı Grey Conqueror'u ön plana çıkardı. Dişi temsil 3 tane dişimiz var aynı yarışta koşacak. Bunlardan Selisu'da 3. safkan yeriniz varsa yazılabilecek isim olarak sizlere önerdi. 10. koştayız son koştayız Bursa'nın kapanışını bir handikap 15 yarışla yapacağız ki 16 safkanın katılacağı bir yarış. Söz sende kapanışta kimleri bekliyorsun?
0: Uzun zamandır takibimde olan bir isim. Yarışlarda gördü. 13 numaralı Manga Parpat. Eğer temposunu bozan olmazsa bitirebilir. Ama tabii ki burada benim de her zaman inandığım bir isim var. O da 7 numaralı kurşun gücü mutlaka ilk ciddi rakibi olacaktır. Daha sonra yarış gören 9 numaralı Heybetli, 5 numaralı Ersel Efe, 4 numaralı Gümbürşah, 3 numaralı King Çökçe ve yarış biraz kısa da olsa öndeki süratten faydalanabilir 2 numaralı Tatar Uşağı diyeceğim. 13-7 önceliğim, daha sonra 9-5-4-3-2 ile hem koşuyu hem de Bursa'yı sonlandıracağız.
1: Evet, zor bir koşuyla bitireceğiz. 13-7 öncelikli iki isim ama 9-5-4-3-2 ile Bursa'da son koşuda yazılabilecek isimler. Ama dediğimiz gibi yine kendi tutuklarınızı ön plana çıkarın. Biz başta 13 numaralı Manga Parbat ve 7 numaralı Safkan kurşun gücünü öncelikli olarak iki isim olarak yazmanızı öneriyoruz. Gerisi size kalmış kupon, çünkü kupon yapmak artık kolay değil. 1.25 çarpanla bu bayağı zorlaştı. Cemal, çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum sana.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese bugün bol şanslar diliyorum.
1: Evet, Radyo Spor'da Son Düzgün sundu. Foto Finiş'teyiz. Günün yarışlarını konuşuyoruz. Son Düzgün'de hem üyelere özel kampanyalarımız da devam ediyor. 250 bin liraya varan oynadıkça kazan kampanyamız yine sabit ihtimalli oyunlar için geçerli ki Ağustos ayı sonuna kadar şu ana kadar oynadığınız sabit ihtimalli oyunlara 250 bin liraya varan hediye kazanma imkanı var. Yine altınız 5'te kalsa da altınız yattığında da 1000 liraya kadar iade var. Üyelere oynadığınız altılı kuponların başına 1000 liraya kadar iade 5'te kaldığınızda yine altılı ganyan kuponlarına 100 bin lira ek kazanç var. Bahis tutturduğunuz bahisin üzerine 100 bin liraya kadar da ek kazancı biz veriyoruz Son Düzlük'te ve yeni üyelere de 5 bin liraya kadar hediyemiz var. Yeni üyelere 5 bin liraya varan hediye ilk kez kupon yapacakları özel bu kampanyayı da kaçırmayın diyoruz ki Son Düzlük'e üye olun dedik ve bütün tahmincilerimizin yorumlarını ve hazır kuponlarını Son Düzlük'te görebilirsiniz. Yine ben bugün hem Güney Afrika yarışları biraz sonra başlayacak, Fairview ve Greyville için tahminlerimi, yorumlarımı detaylı da yorumladım. Son Düzlük'te görebilirsiniz. Oradan okuyabilirsiniz ki bu yarışlar çok keyifli, zevkli ve başarılı olduğumuz bir bölge Güney Afrika. Yine bugün İstanbul'da ben yorumlayacağım sizler için. Birinci koşuda İstanbul programında özellikle güvendiğim bir isim var. Çok da ön plana çıkmamış bir isim var. İstanbul'da Not the Wolf diyecektim ama AGF'sine bakınca pek öyle şey yapılacak gibi değil. Ön plana çıkmış, %41 AGF almış. Ben ağır kilosuyla bu kadar tutulmaz diye düşünürken Not the Wolf bayağı ön planda. Onur Dilbaz'ın Safkan'ı Ayan Kurşun'la koşuyor. Bugüne kadar koştuğu iki yarışında Ayan Kurşun'la koştuğu yarışlarını kazanamadı. Biraz son yarışında 1900 metre çimde koştuğu bu 15 Ağustos yarışında Eray Çizik'le üçüncü kalmıştı Safkan. Bugün çok daha iyi bir performans sergileyebilir. Not the Wolf bugün kazanmaya çok yakın görünüyor. İki tane rakip gördüm. Bir tanesi cazip çıkan 10 numaralı Golden Snow. Son yarışın ikinci olmuştu. Sinan Özen artık biliyor. Sinan Özen geçen günde kazanmayı başardı ve My Dream Serap'la dün Kocaeli'de kazanırken çok başarılı bir performans sergiledi ki dün Kocaeli yarışlarında yine Sinan Özen bir birincilik, iki dördüncülük, bir üçüncülük, yani koştuğu beş yarışın dördünde tabela yaptı. Bugün Sinan Özen'den yine bir çıkış bekliyorum ki Golden Snow'da da ilk yarışında, İstanbul'un ilk koşusunda sürprizi yapabilir. Ve 9 numaralı Ormello. Bu safkanda Müslüm Çelik'le çok uygun kilo, 52,5 kiloyla yaptığı zaten 4 yarışında da performansı fena değil. 1 numaralı Nart Wolf'a ciddi rakip olabilir. Bir başta sonra 10 ve 9 değerlendirilebilecek 2 tane isim. İkinci koşu satış 3 koşusu. Burada da öncelik 3 numaralı Kabal Bey'ine vereceğim. Her ne kadar son yarışları çim pistte olsa da Bursa'da olsa da bugün sentetikte Safkan'ın iyi koşabileceğini düşünüyorum. Bugün ne kadar koştuğu 3 sentetik yarışında 3'ünde de tabela yaptı. Yani kazandı mı kazanmadı ama yine tabelalar yaptı ve iyi koşabileceğini gösterdi. Bu Sakarbaşı temsilcisi öncelikli isim 3 numaralı Kabal Bey'i. Daha sonra 2 numaralı Hız Bey'im ve 4 numaralı Parlama Zamanı diyeceğim. Bu toparlama zamanında bir takı değişikliğine gittiler. Bugün Dilbağ'ını ve Kapalı Gözlü çıkardılar. Bakalım nasıl bir etki edecek. Ben de merakla bekliyorum. 3-2-4 buradaki ilk 3 safkanım benim. 3 safkanla geçmeye çalışacağım. 7'li plasa 50 Gayan başlangıç ayağı. Günün 3. koşusu şartlı 5 yarış. 4 yukarı Araplar 1900 metre çimde koşacaklar. Burada da ön plan çıkan bir isim. Yine cazip çıkmış bence. Altınlarlı Ufkun Ötesi. Zor bir yarış ama kolay bir yarış değil. Aprantisiyle koşuya katılacak bu Ufkun Ötesi. Öncelikle kupona yazdım 6 numaralı safkanı. Daha sonra 7 numaralı Alaaddin ve 8 numaralı Hüküm yazacağım. Her ne kadar Hüküm zor kazanan bir isim. Bugüne kadar çimde de sentetikte de kazandı. Ama son kazandığı yarışı hani bu seri yapıp geçen senenin sonunda kazandığı yarışlardan sonra bu sene daha kazanmayı başaramadı. Bu seneki şanssızlığını bu koşuda kırabilir Hüküm. Ufkun Ötesi başta, sonra 7 numaralı Alaaddin, sonra 8 numaralı Hüküm dedik. Sonra at yazdınız mı? Yazılacak çok at var. Yani 1, 2, 3, 5 ilavesi de olabilir ama 6, 7, 8 mutlaka kuponunuzda olsun. 3 safkan öncelikli olarak yazılsın. Benim hedefim bugün İstanbul'da ikinci altılı oldu. İkinci altılı için de yine iyi bir performans beklediğim bir isimle. AGF'de ikinci sırada, üçüncü sırada çıkmış. Plaselerden biri olarak çıkmış. Bir Taşlı Wolf temsilcisiyle başlayacağım. O da 3 numaralı Nalçakan Bey olacak. Emrah Nalçakan'ın safkanı Ayhan Kurşun'la koşuya katılacak. Ve son yarışını Halis Karataş'la 7 ay aradan sonra koşmuş. Startta da biraz kalmış. Sonlarda da fazla zorlanmayınca dördüncülük elde etmişti. Ama gördüğü o yarış safkana çok yaradı. Ve bugün Ankara'daki hazırlıklarına baktığımda da çok değiştiğini görüyorum. Bugün Ayhan Kurşun'la safkan birinciliğe uzanabilir. 3 numaralı Nalçakan Bey başta. Sonra 1 numaralı Mamdan'ı şartlı 19 mücadelede ilk birinciliğini almak için start alacak isimler içinde Bursa'da koştuğu yarışlarda, Bursa'da hazırlıklarında Çetin'in de çok beğendiği bir isim 1 numaralı Mamdan'ı, ki Çetin Taş hazırlıyor Bursa'da. O da iyi geldiği yönde bilgileri bize geçti ve Nalçakan Bey başta, sonra 1 numaralı Mamdan'ı diyeceğim. 2 safkanı öncelikli olarak kuponuma yazacağım. Daha sonra 4 numaralı Scar Giver ve 5 numaralı Deep of Ancaster yazdık. 4-3-1 başta, sonra 4-5 ilavesiyle 2-4 safkanla burayı geçebiliriz. Maiden mücadele, 3 yaş şarapların 1600 çimde koşacakları mücadele, günün 5. mücadelesi 11 numaralı Sarozlu kazanmaya çok yakın. Ben hani ufak bir kupon yapıp Sarozlu tek yapıp böyle şansımı deneyeceğim, ki son yarışını Berkay Bülbül ile koşmuştu. Bugün Vedat Abiş ile 1600 metreye çıkıyor. Mesafenin uzaması bu safkan için çok yararlı olacaktır, yarayacaktır. Tek rakibi de 2 numaralı Abimsin gibi gözüküyor ama ben 11 numaralı Sarozlu'dan net bir yarış bekliyorum. Bugün kazanmasını bekliyorum. Dileyenler yanına 2 numaralı Abimsin ve çok tutulan Arkilolu, bir türlü kazanamayan 1 numaralı Kestel 7 ilavesi yapabilirler ama benim gönlüm 11 Sarozlu'dan yana. 6. koşta, Utku Doğdu'yu anacağımız koşta, Subutai çok ön planda. 4 numaralı safkan ama Magic Weapons'ız oynamam ben. 3-4 2 safkanla geçmeye çalışacağım. 3-4 ile geçilebilecek bir koşu gibi duruyor burası. Yanına at yazdınız mı? Çok at yazmaya kadar gider. 2 numaralı Laurette, 6 numaralı Shiroke, 7 numaralı Yakari yine ilave edilecek isimler olabilir. Öncelik kuponlarınızda 3-4 olsun. Daha sonra diğerlerine bakın derim. Edip Çizmeci'yi yanacağımız kısa vade 9 dişlere ait koşuda 2 yaş İngilizler 1400 metre çimde start alacaklar. Burada da son yarışını kazanmış Vedat Abişli Kemal Kurt Ekürsün safkanı Elit Taç var. Elit Taç grup 3 kazanarak Maiden'dan çıktı. Yani ilk 2 yarışında şartlı 1 ve Maiden koşularda ikincilikler almıştı. Üçüncü koşusunda Halis Karataş'la grup 3 kazandı. Grup 3 kazanırken de buradaki rakibi Majestuosa önünde kazandı. Ve tabii şimdi bindiği safkan önünde kazandı. O gün herkes Belleza bekliyordu. Belleza da var yarışta. Eküllerden Majestuosa ikinci oldu. Belleza altıncı kaldı. Belleza o gün ilk defa geçilmişti. Bugün Edith Taç çok ön planda ama ben yine eküllerinde sert rakip olacağını düşünüyorum. Burayı da 2-3, 2 safkanla geçebiliriz diye düşündüm. 2 safkanı yazdım, geçtim. Halis Karataş cezalı olduğu için Vedat Abiş biniyor, onu da hatırlatalım. Maiden koşu, 8. koşu, 3 yaş şaraplar, 1600 çimde. Burada bir kazanacak isim daha var. O da Yüksel Göktürk'ün safkanı Davut Paşa. Bu Deniz'in temsilcisi ilk üç yarışında 3-2-2 yaptı. Akın Sözen'le bir üçüncülük, bir ikincilik elde etmişti. Bugün Gökhan Kocakaya üzerinde yine bu safkana mesafenin uzaması yarayacak. Uzun işlerini baktım, dinlettim, seyrettim. Gayet iyi ve takip eden arkadaşlar da, idman pistini takip eden arkadaşlar da bu safkanın artık fit duruma geldiğini belirttiler ki Deniz'in temsilcisi Davut Paşa günün 8. koşusunda, Maiden koşuda kazanan isim olacak. Onun yanına at yazmadım ikinci altılda. Günün son koşusunda 9. koşuda 4 yukarı Araplar 2200 metre sentetikte start alacaklar. Burada da çok cazip ismin gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle yine Tanju Bey tarafındayım. Tanju Bey'den iyi bir yarış bekliyorum. 10 numaralı Tanju Bey biraz sık koşuyor. Kocaeli yarışlarının ardından bugün burada İstanbul'da start alacak ama bugün çok ters bir yarış koşabilir. Görkem Özçelik'le istikrarlı koşuyor, iyi koşuyor ve sık koşmaktan etkilenmeyen bir isim. 10 numaralı Tanju Bey başta yazacağımız isim oldu. Daha sonra 8 numaralı Toz Yutturan Ayhan Kuş'un bu sefer ilk defa bu safkana biniyor. Geçen hafta koştuğu İstanbul yarışında Mert Ali Solmaz'la dördüncü kalmıştı. Ve İmge Tay'ı geçmişti. Yine burada İmge Tay da var ki İmge Tay'ın da bir numara safkanında ağır kilosuna rağmen çok ters bir yarış çıkarabileceğini düşünüyorum. 10 başta sonra 8 toz yutturan sonra bir numaralı İmge Tay öncelikli yazacağım 3 isim. İlavelerim var. 3 numaralı Ulu Beden yazacağım. 9 numaralı Jimmy Ringo yazacağım. 11 numaralı Tot yazacağım. Bu 3 safkanı hakkında ilave olarak kupona öneririm sizlere. 10 Tanju Bey baştan, sonra 1 numaralı 8 numaralı Toz Yutturan, 1 numaralı İmge Tay, daha sonra yazarsanız 3 numaralı Ulu Beden, 9 numaralı Jimmy Ringo ve Tot 11 numara olarak kuponlarda 6 safkan kapanışta değerlendirebilirsiniz ama Davut Paşa bugün günün özünde en çok güvendiğim Gökhan Kocakaya ile Maiden'dan çıkmasını beklediğim isim. Yine Elit Taç Belleza 2 safkan günün 7. koşusu için yeterli gelebilir. Yine Sarozlu 2. altılı için 5. koşuda Maiden'dan çıkmasını beklediğim bir safkan olarak kuponlarda tek olarak denenebilir. Bekmezce Kürsü'nün safkanı. Onda da bugün aslında o Sarozlu'da da bugün Dilbağ ilavesi var. İlk defa onun da çok yarayacağını, uzun mesafenin de Sarozlu'ya çok elverişli olduğunu düşünüyorum. Birazcık plase çıkmış. O da bizim için avantaj. Evet, Radyo Spor'da Son Düzün sundu. Foto finişledik. Günün yarışlarını konuşmaya çalıştık ki hazır kuponlar ve uzman yorumları her zaman olduğu gibi Son Düzlük'te sizleri bekliyor olacak. Son Düzlük'e üye olmayı unutmayın diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.
2: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu foto finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Şampiyonla Son Düzlük'te kazanır.
7: Süper kampanyalarla Son Düzlük'tesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de Son Düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır.
6: Şampiyonla Son Düzlük'te.
5: Radyo
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.

0: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Transfer Ateşi'ne hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sevgili Salim Manav'ın yokluğunda saatler 12-13 aralığında Transfer Ateşi'nde sizlerle olacağım. Yine 13-14 aralığında da birlikteyiz, orada da 6. adamda biraz hep beraber basketbol gündeminin nabzını tutacağız. Önümüzde 2 saat var, herkese keyifli cumalar diliyorum. Zannediyorum her cuma yaptığım klasik konuşmayı yaparak da 1 dakikayı daha doldurayım. Zannediyorum hepiniz için keyifli bir gün olsa gerek. Hafta sonu yaklaşıyor. 5 günlük düzende çalışanlar izin için geri sayıyordur. Ümit ediyorum son gününüzü daha çekilebilir ve neşeli kılabiliriz önümüzdeki 2 saat dilimi boyunca. Evet, WhatsApp hattımızı paylaşalım. Sonrasında dün aldığımız maalesef kötü sonuçlara biraz değinmemiz gerekiyor. Böyle günlerde konuşması tabii çok keyifli olmuyor ama yapacak bir şey de yok. Hazırsanız paylaşıyorum. 0538-052-1487, tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Öte yandan yine Burak Alaca Instagram ve X hesapları üzerinden de eğer telefon numarasını kaydetmeye üşeniyorsanız şayet bizlere ulaşabilirsiniz diyelim, böylelikle paylaşalım iletişim bilgilerimizi. Evet, dün kötü bir gündü Türk futbolu açısından. Bu arada Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Beşiktaş ve Trabzonspor maalesef sahadan yenik ayrıldı ama Beşiktaş toplam skorla Avrupa Ligi'ne kalmayı başardı. Trabzonspor maalesef Ferencvaros deplasmanda dağıldı. Sonrasında da Fatih Tekke'nin bir istifa durumu vardı. Onunla alakalı gelişmeler de var. Yine üzerine konuşuruz. Yine dediğim gibi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kuralları belli oldu. Fenerbahçe'nin nispeten İyi bir kura çektiğini söyleyebiliriz. Özellikle birinci torbadan çok ideal takımlar çekti. İkinci torba biraz problem oldu. Galatasaray'ın birinci torbada gelebilecek belki en kötü iki takım geldi. Gerçekten öyle bir talihsizlik yaşandı Galatasaray tarafında. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kurallarıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Mesajlarınızı bekliyorum. 0538-052-1487. Tahmini takımlarımız kaç puan toplar sizce? Biraz Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarından bahsedelim. Akabinde isterseniz kurallarla ilgili de konuşuruz. Evet, Trabzonspor 1-0 kaybettiği maçın rövanşında dün Macaristan deplasmanında Ferencvaros'la karşı karşıya geldi. Umutluyduk. Kolay olmayacağını dün söylemiştim öncelikle. O konuda da burada farklı bir algı yaratmayayım. Kolay olmayacağını tahmin ediyorduk. Lakin beklediğimizden daha kötü geçti. Henüz 13. dakikada Ruslan Malinovski'nin kırmızısıyla Trabzonspor 10 kişi kalırken 19. dakikada da Doğuda'nın golüyle 1-0 geri geçti ve hem moral olarak hem skor avantajı olarak ciddi anlamda geriye düştü Trabzonspor. İlk yarı bu şekilde tamamlandı. İkinci yarıda 54'te Korbu'nun 59'da da Bamide ile İsa Yusuf'un penaltıdan attığı golle 3-0'a geldi skor. 57'de penaltı pozisyonunda penaltı pozisyonunda Cindy Lopez Cabral ikinci sarıdan kırmızıyı gördü. 9 kişi kaldı Trabzonspor. Ve 86'da Litses'in kaydettiği golle birlikte 4-0, toplam skorda 5-0'la adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıran taraf Ferencvaros oldu. Bizim için dün acı bir akşam oldu Trabzonspor adına. Beşiktaş tarafından da değineceğiz yine İlerleyen dakikalarda. Maçın ardından Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini canlı yayında duyurdu. Beklemiyorduk ama ağır bir mağlubiyetti. Fatih Tekke gibi bir karakterin de burada bir reaksiyon göstermesi gayet doğal bence, bekliyorduk kendisinden ama Fatih Tekke'nin istifası Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edilmedi. Onu söyleyebiliriz. Ne Fatih Tekke'nin açıklamalarını şu an sizler için bulmaya çalışıyorum. Trabzonspor yaptığı açıklamada Fatih Tekke'nin bu hafta ligde oynanacak Ahmet Sportif Faaliyetler Karşılaşması'nda takımın başında olacağını duyurdu. Yönetimin sahip çıkması kıymetli bu arada Fatih Tekke'ye. Burada yaptığı açıklamada Trabzonspor'un şu, birazdan Fatih Tekke'nin açıklamasını da aktarır sizlere. Teknik direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir. Fatih Tekke teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Ahmet Spor karşılaşmasında da takımımızın başında olacaktır. Kamuoyuna saygılarla diye Trabzonspor bu duyuruyu yapmış. Fatih Tekke'nin açıklaması da şu. Takım çok çok daha iyi olacak. Burası kesin. Çok uzatmayayım. 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Bazı maçlar vardır. İnsanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık. Nasipten ötesine yer yok diye Fatih Tekke bir açıklama yapmış. Gerçekten Fatih Tekke çok onurlu bir kişi olduğunu düşünüyorum. Hani tavrı tarzı burada yine bütün sorumluluğu üzerine alan, bütün sorumluluğu göğüsleyen bir tavır takındı. Ama Trabzonspor yönetimini de ayrıca kutluyorum. Fatih Tekke gibi hem camianın evladı diyebileceğimiz, hem de geçen sene çok başarılı işlere imza atmış, bir kupa zaferi elde etmiş bir teknik direktöre sahip çıkılması bence kıymetliydi. Burada kutluyorum dediğim gibi Trabzonspor camiasının tavrından ötürü. Hamit Altıntop da bir açıklama yaptı. Eskiden biliyorsunuz hem futbolcu olarak milli takımda uzun yıllar izlediğimiz hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nda rol alan biriydi. Fatih Tekke abi hayırdır? Neden istifa edersin? Allah'tan Trabzon'da başka neyin var senin? Allah'tan ve Trabzon'dan başka neyin var senin? 18 aydır emek veriyorsun, bir şeyler inşa ediyorsun. Tam da sabrın, istikrarın ve devamlılığın konuşulması gereken yerde bırakmak sana yakışmaz. Trabzon'un sana... Senin de Trabzon'a ihtiyacın var. Seni seviyoruz diye Fatih Tekke'ye destek çıkmış. Hamit Altıntop. Ya dediğim gibi böyle mağlubiyetler olabilir sezonun başında. Ferencvaros çok oturmuş bir takım. Öncelikle onu söyleyeyim yani. Senelerdir birlikte oynuyorlar. Öte yandan Avrupa kültürü olan da bir kulüpten bahsediyoruz burada. İşte geçmiş zamanla son yıllarda sürekli olarak Avrupa organizasyonlarında karşı karşıya kaldığımız, gördüğümüz bir takım. Ve hal böyle olunca... Acı bir mağlubiyet, katılıyorum. Çok farklı bitti ama en azından Fatih Tekke'nin kredisinin bir maçta tükenmeyeceğini düşünüyorum. Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. En azından bunu söyleyebiliriz. Yani yine Avrupa'da bir temsilcimiz olacak. Trabzonspor gibi bir süredir Avrupa kupalarından uzak olan ve henüz yeni bir kadro olan, adaptasyon için zamana ihtiyacı olan bir takım adına bence Konferans Ligi daha ilerlemesi mümkün bir lig olabilir. Oradaki rakip kalitesi tabii ki UEFA Avrupa Ligi'ne nazaran bir tık daha düşük. Trabzonspor bunu avantaja çevirip orada da mesafe kat edebilir diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun, dediğim gibi Fatih Hoca'nın istifasına üzüldüm. Trabzonspor tarafını da tekrar edeyim. Tavrı beni mutlu etti. İki taraf için de ümit ediyorum. Hayırlısı olur bu karar adına, bunu da söyleyelim. Yine diğer temsilcimiz Beşiktaş biraz daha zayıf bir rakiple karşı karşıya gelmişti. Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris. İlk karşılaşmada Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü vardı. Beşiktaş aslında tur kapısını sonuna kadar aralamıştı. İyi de bir futbol oynanmıştı. Alanya Spor maçından sonra Beşiktaş'ın biraz mental olarak yıprandığını mı söyleyebiliriz? Yoksa bu maçta acaba Beşiktaş'ın çok rolantide mi kaldığını söyleyebiliriz bilmiyorum. Burada takdiri size bırakıyorum. Çok iyi gözükmedi Beşiktaş. İkinci yarıda Vincenzo Italiano'dan da değişiklikler gelmişti. Topa hakim bir Beşiktaş gördük. Burada %70'in üzerinde topla Beşiktaş oynuyordu ama üretkenlik konusunda sıkıntı yaşadı. Gol beklentisi yine çok düşük kaldı Beşiktaş'ın. Yine demeyelim, gol beklentisi düşük kaldı. 0.48 noktasında bitirdi Beşiktaş. 4 isabetli şut attığı maçı. Yine ofansif anlamda Kaunas Žalgiris'ten daha iyi bir Beşiktaş vardı ama üretkenlik sıkıntısı vardı. Dün özelinde bence yaratıcılık anlamında Orkun Kökçü ve Trossard'ın eksikliği hissedildi. Yani orada kilit pas atabilecek, skor tehdidiyle rakip savunmanın geometrisini bozabilecek oyuncu eksikliği hissedildi. Beşiktaş sahili Özcan Kartal, Kayra Olayitan orta saha üçlüsüyle çıkmıştı. Bunlar biraz daha 6.5-8 profilli oyuncular olduğu için dediğim gibi ileride üretkenlik noktasında biraz kanatlarda Çerni ve İlhan Fakıl'ın ayağına kaldın. İlhan Fakıl'ı yine özveriliydi ama çok ham bir oyuncu henüz. Çerni tarafında maalesef sezon başından beri gördüğümüz gibi bir maç iyi bir maç kötü görüntüsü. Bu maç kötü olarak yine tezahür etti. Çok iyi bir görüntü yoktu. Velhasıl Beşiktaş zayıf bir rakibe kaybetti diyebiliriz ama nispeten rotasyonlu bir kadroyla ilk maçtan da ihtiyacı olan skoru aldığı için bir şekilde turladı. Beşiktaş'a da UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar dileyelim. Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde kurallar çekilecek. Ümit ediyorum. Güzel rakipler gelir temsilcilerimize. Çok tabii ki kolay olmayacaktır. Beşiktaş 4. torbadan girecek UEFA Avrupa Ligi'nde kuraya. Bu iyi bir şey değil tabii ki. İlk torbada da önemli takımlar var bu arada. İşte Milan'ı, Juventus'u, Bayer Leverkusen'i, önemli takımlar var. Benfica yine hakeza, bir bakalım. Bakalım. torbaları buradan sizlerle paylaşalım. Sonrasında konferans ligindeki torbaları paylaşalım. Dün kontrol etmiştim, hemen notlarıma bir bakayım. Kısa bir aramız varmış. İsterseniz reklam çıkışı Avrupa Ligi'ndeki torbaları kontrol edelim. Ardından yine konferans ligindeki torbalara da değinip Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakiplerine bakalım. Kısa bir araya gidelim. WhatsApp hattımızı da bir kez daha hatırlatayım son olarak. 0538 052 14 87 diyelim. Grup torbalara bakalım, sonra WhatsApp hattına dönelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Okula dön.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
4: Evet, transfer ateşinde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Şimdi Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki kuraya girmeden torbalarına bakalım. Sonra Trabzonspor'un torbalarını size aktarayım UEFA Konferans Ligi'nde. Akabinde mesajlarımıza dönelim. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kurallarını da paylaştıktan sonra. UEFA Avrupa Ligi'nde birinci torba hakikaten Şampiyonlar Ligi'ni aratmıyor. Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Olympique Lyon, AZ Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad, Marsilya bu ilk torba. İkinci torba Ferencvaros, Union Saint-Gilloa, Kızıl Yıldız, Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes ve Anderlecht. Üçüncü torba burada üç tane Premier League ekibi var. Burası biraz sıkıntılı bir torba. İnşallah burada nispeten zayıf rakipleri çekeriz bakalım. Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Bialystok, Omonia ve Celta Vigo buradaki takımlar. Dördüncü torbada da Hoffenheim, Beşiktaş, Torense, Hapoel Berşeva, NEC Nijmegen, Ofi, Lillestrøm, Levski Sofia ve Arabat, Armenia gözüküyor. Burada sizlerin ideal rakipler olarak düşündüğünüz takımlar hangileri? Bunları da yorumlara bekliyoruz. Hangi kurayı isterdiniz Beşiktaş için? 1 ve 3. torba sıkıntı. Bakalım UEFA Konferans Ligi'ndeki torbalara. 1. torba Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco, Kopenhag. Bu da hakikaten Şampiyonlar Ligi'ni aratmayan bir torba olmuş. 2. Midland, Kızıl Yıldız, Gent, Panathinaikos, Paphos, Brighton. 3 Lugano, Hetafe, Kups Kupion, Twente, Barak Banya, Centruden. 4 Trabzonspor, Lincoln Red, Bran, Hearts, Kairat, Almaty, Union, Craiova. 5 Riga Skola, Hajduk Split, Jablonec, Nordsjælland, Inter Turku zannediyorum. 6 Tun, Ceska Sofia, Kaunas Žalgiris, Mielbi, Iberia, Egnatia. Yine UEFA Konferans Ligi'ndeki torbalarda nispeten daha kolay gibi duruyor. Şimdi bakalım. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakiplerini tekrardan bir hatırlatalım sizlere. Sonrasında hazırsanız başlayalım. Galatasaray'ın rakipleri. Yani A grubunda Bayern Münih ile birlikte benim gözümde 3 tane takım vardı. Oynadığı futbol açısından çok büyük sıkıntı yaratacak ve yıpratacak bizim takımlarımız. Mesela Arsenal çok sevmeme rağmen korkmuyordum. Çünkü hani çok skor gücü yüksek değil, biraz daha savunma takımı olması potansiyel olarak daha az korkutuyordu beni. Galatasaray evinde Barcelona ile oynayacak. Deplasmanda Paris Saint-Germain, evde Aston Villa, deplasmanda Sporting Lisbon. Evde Feyenoord, deplasmanda Lille, evde Stuttgart, deplasmanda AEK. Son Yunanistan şampiyonu. Ya birinci torbadaki en zor iki takımı çekmek hakikaten çok büyük talihsizlik Galatasaray açısından. Barcelona ve Paris, yani Hansi Flick'le birlikte makine gibi futbol oynayan, bir de bu kadroya Rodri'yi, Anthony Gordon eklemiş bir takım. Bu sezon daha iyiye gidecektir onların gelmesi. Talihsizlik. Paris'i de anlatmayalım. Son iki sezonu Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa şampiyonu. Yani çok da bir haber değeri yok Paris Saint-Germain'in. Aston Villa'nın ben bu sene biraz başarısız olacağını düşünüyorum. Çok transfer yaptılar ama transferlerini beğenmedim. Yani geçen seneye nazaran bence biraz daha gerileyecekler orada. Oli Watkins'in falan durumu da bir belirsiz. Herhalde kadro dışı durumu söz konusu. Bilemiyorum. Evde olması avantaj. Sporting. Geçen sene şampiyonluk yarışındaydı. Porto ile birlikte. Onlar da kupa finalinde ikincilik ekibi Torense'ye kaybederek büyük bir sürprize imza atmıştı. Feyenoord bence iyi bir rakip. Lille hakeza öyle. Stuttgart da evde devrilebilir bir takım. AEK deplasmanında zor olabilir. Hani AEK çok iyi bir takım olduğu için değil ama hararetli bir atmosfer olduğu için. Fenerbahçe tarafına bakalım. Birinci torbadan olabilecek en iyi takımları seçti Fenerbahçe. İkinci torbadan da en zor takımları seçti. Onu söyleyeyim. Atletico Madrid deplasman, Liverpool ev. Atletico Madrid geçen sene Galatasaray'la da oynadı. Yenilmez bir takım değil. Liverpool'un bu sene Andoni Iraola ile birlikte geçtiğimiz yıllara nazaran şampiyonluk yarışından Premier League'de biraz uzak kalacağını, biraz daha farklı olacağını düşünüyorum. Liverpool da bence bir şekilde alaşağı edilebilir bir rakip ki geçen sene iki kere yendi Galatasaray. Aston Villa deplasman. Roma ev. Roma ile ev olması da iyi oldu. Kasperini ile iyi bir takım şu anda Roma. Burada biraz seyirci baskısında yıkarsa Fenerbahçe maçı ortak olur. Belki de üstünlük kurabilir. Shakhtar deplasmanı. Stamford Bridge'de oynanacak Shakhtar Donetsk'in bu sene Avrupa maçları. Onu söyleyelim. İngiltere'de. Evde son La Liga üçüncüsü Villarreal. Deplasmanda son Avusturya şampiyonu LASK Linz ve evde son Çekya şampiyonu Slavia Prag'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe diyelim, mesajlarımıza dönelim. Ben Hüseyin Mecit, hayırlı yayınlar. Hayırlı cumalar Burak Alacı, hoş gelmişsin. Tüm Radyo Spor dinleyenlerine ve çalışanların hepsine selamlar olsun. Batıkan kardeşime de selam olsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Rabbim bizi affeden kulları eylesin. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum demiş. Teşekkürler. Selamlar Anadolu Ateşi'nde Salim Manav tatilinde. Selamlar değerli kardeşimiz Burak Alaca. Ayrıca sevgiler. Trabzonspor'un ilk 10 dakikada biz gol atacağız diye başladı. Lakin orta sahada adamın bileğine basmak takımına ihanet yahu. Sonrasında sinirlerine hakim olamayan Trabzonspor orta sahası zaten yok ama. Fatih Tekke istifa çok ayıp, nankörlük diye düşünüyorum. Sevgiler saygılar Yunus Delfindane demiş. Bence onurlu bir davranıştı Fatih Tekke'nin yaptığı. Yönetimde doğru olanı yaptığı. Selamlar, iyi yayınlar. Halil Demir, Beşiktaş'ta ilk gönderilmesi gereken oyuncu Çerni olmalı. Takıma hiç katkısı olmuyor. Hakikaten bir maç oynayıp bir maç yatıyor. Neyse ki Poku transferi burada iyi oldu biraz orada Beşiktaş'ın elini güçlendirmek adına. Demek ki neymiş? Türkiye'de futbolcuya değerinin üzerine para veriliyor. Bizim takımlar 3. dünya takımlarını yeniyor. Burada abartı abartı bitiremiyoruz. Bunun da suçlusu sizin gibi yorumcular. Hangi futbolculara fazla para veriliyormuş ya? Spesifik bir isim vermiyorsunuz. Beni de hiçbir şeyle suçlayamazsınız bu arada. Şahsım adına söyleyeyim. Ben hiçbir şey şişirmiyorum. Değersizleştirmiyorum ya da değerinden fazla yorum yapmıyorum. Bu yorumunuzu üzerime alınmıyorum. İstediğiniz başka programlara yazabilirsiniz. Dün de bu arada Reşat Bey... Benzeri mesajlarınız vardı programa. Bu, şimdi bakıyorum bu sabah da vardı. Size küçük bir bilgilendirme geçmek isterim. Yanlış anlamayacaksınız. Anladığım kadarıyla provoke etme niyetiniz var programı ya da kurumu bilmiyorum. Mesela burada erindiğim bir durum olsa mesajı okumaya da bilirim. Hani açıp önce bir göz gezdirip sonra okuyorum. Ama beni ya da herhangi bir burada zannediyorum programcıyı provoke etmeyi başaramayacağınız için... Öncelikle mesajınızı okuyup sonra durumu izah ediyorum. Belki hayal kırıklığına uğrayıp vazgeçersiniz diye. Çok da fark etmez ama dediğim gibi burada beni provoke etmenizin pek bir mümkünatı yok. Denemeye devam edebilirsiniz. Dün Beşiktaş'ı beğenmedim. Trabzon'da öyle maalesef yakışmadı bize. Fenerbahçe ve Galatasaray'a Beşiktaşlı olarak başarılar diliyorum. Destekliyorum onları demiş Taner. Lionel Messi Taner. Buradan selamlar sevgiler kendisine de. Selamlar, iyi yayınlar. Yapmış olduğunuz programları beğenerek takip ediyoruz. Şimdi Trabzonspor elendi, üzüldük tabii ama bir tane belediye başkanı var Trabzon'un, her şeye yorumu olan. Bu konuya girmeyeceğim. Bu programa siyaset karıştırmıyorum dediğim gibi. Yorumunuzu daha sonra okuyacağım. Dediğim gibi haklı haksız noktasında değilim. Mesajınız doğru da olabilir ama dediğim gibi siyasi unsurları karıştırmamaya çalışıyorum. Beni yanlış anlamayacaksanız. Burak abi, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Beşiktaş'ımız Avrupa Ligi'nde bu maçtan bağımsız Çerni, Kartal, Semih, Raşitsa ve Endidi ile bir an önce yollara ayrılmalı. Beşiktaş'ın üzerindeki ölü toprağa atılmalı. Beşiktaş yeteneksiz adamların cirit attığı bir takım olmamalı demiş Bayrampaşa'dan Ramazan. Yani burada Çerni, Raşitsa arasında bir seçim yapılacak herhalde. Poku'da geldikten sonra Semi 3. santrfor olarak Ohve Vlahovic'in arkasında duracaktır diye tahmin ediyorum. Endidi zaten gitmeli. Kartal Kayra ile ilgili de tasarruf ne olacak bilmiyorum açıkçası. Onu da yani ne kadar yer alıyor hocanın planlarında. Orta sahada rotasyonu genişletmek için işte bir orta saha daha alınacak. Miretti geliyor, geldi dün bildiğim kadarıyla. Bütün bunları göz önünde bulundurunca sanki biraz rotasyonu genişletmek için Kartal Kayra belki tutulabilir diye düşünüyorum. Keza Semih de. Erkan Gökçe yazmış Ankara'dan. Bence Trabzonspor için çok hayırlı oldu. Çok sevindim ben bu sonuca. İnanıyorum ki Trabzonspor konferans kupasını alıp dönecek. Benim tek umudum Trabzon Avrupa'dan galibiyet ve beraberlik getirmek. Önemli değil. Önemli olan kupa getirmek. Takımlarımıza katıldıkları için takımlarımız katıldıkları kupaları alacak güçte değiller gerçekçi olalım. Ya konferans kupası burada biraz daha ayrışıyor tabii ki. Ümit ediyorum Trabzonspor mutlu sona bir şekilde uzanır konferans liginde de. Bu güzel bir temenni. İstanbul'dan Yusuf Yeli yayınlar. Fatih Tekke için geçen gün istifanın sinyalini almıştık. Şöyle demişti. Bu kadro adam kovdurur diye bence artık sağlıklı bir ortam olmaz. Yönetim Fatih Hoca'yı tutarak hata yaptı. Zor bir kadro ama hakikaten. Yani Süper Lig'deki kadrolar arasında şu an teknik direktörü yiyebilecek ilk kadro bu. Bunun arkasındaki gerekçe de şu, yıldız oyuncular var, tehlike arz ediyor. Bunları yönetmek zor, beklenti de çok yüksek. Her tökezlediğinizde artık oradaki sarsıntı daha net bir şekilde hissedilecek. Öyle düşününce de zor bir göreve tekrardan soyunuyor Fatih Hoca. Kolay gelsin, ben İzmir'den Kamer. Galatasaray Şampiyonlar Ligi kurası çekti, Fenerbahçe Avrupa Ligi kurası çekti. Yani o kadar da azımsamazdım ama Galatasaray'ınki daha zor. Ya ilk torba Galatasaray'da daha zor. İkinci torbada da Fenerbahçe'nin işi çok zor. Onu söylemek lazım. Yani işte Roma ve Aston Villa en zor iki takımı çekti ikinci torbada. Aston Villa Galatasaray'da da var gerçi ama Paris ve Barcelona çok kötü oldu. Hani ümit ediyorum Galatasaray adına. Bu maçlar 8 maçlık etabın son düzlüğünde gelir. Hani o takımlar biraz daha ilk 8 açısından kendini rahatlatmış olur. Biraz daha rotasyona dönebilecek lükse sahip olurlar. Başta gelmesini istemem açıkçası. Geçen sene Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu Liverpool eski Liverpool değil açıklaması üzerine bir dinleyicimiz demiş. Şimdi Paris eski Paris değil, Barcelona eski Barcelona değil yorumu yapacak mı? Valla Paris şu an tarihinin top seviyesinde. Barcelona'da Hansi Flick'le birlikte bu sene Şampiyonlar Ligi'nin bence Paris'le birlikte en ciddi iki adayından biri. Şanlı Arsenal'ımız çok kötü bir kura çekmiş. Ben Arsenal'ı sevdiğimi hep söylerim yayınlarda. Çok kötü bir kura çekmiş. Çok sancılı bir ilk 8 maç Arsenal tarafında da bizleri bekliyor. Onu da söyleyebilirim. Geçen seneki gibi olmayabilir. Selamlar Beşiktaşlı olarak Juventus Milan gibi takımları kesinlikle isterim. Hikayesi daha güzel olur. Ayrıca birinci torbadakilerden sizce hangisi dördüncü torbadan Beşiktaş'ı ister? Bence hiçbiri. O yüzden Beşiktaş iyi takımlarla oynamalı. Yoksa havaya giremiyor. Dün gördüğümüz gibi Mesut Bey İstanbul'dan yazmış. Ya dördüncü torbada en az istenecek takım Beşiktaş olabilir. Katılırım. Ya bir de yalan yok. Hani günün sonunda gidip kupayı alacağım da diyorsan bir en azından Leverkusen'le, Milan'la ya da işte Juventus'u oynamak lazım. Ben şahsen hani bir spor sever olarak söylüyorum. Dün Galatasaray ve Fenerbahçe için de söyledim. Bu takımları İstanbul'da oynadığım maçlarda gidip izlemek isterim. Yoksa nasıl izleyeceksin hepsini? O yüzden birinci torbadan inşallah güzel takımlar çıkar. Bu tabii şey anlamında söylemiyorum. Zor bir kura çeksin diye değil ama oluyorsa da öyle olsun. Yani gruptan çıkacaksak öyle çıkalım. Galatasaray için de Fenerbahçe için de. Şimdi Galatasaray taraftarı olarak düşünün. Belki hayal kırıklığına uğradınız ama Barcelona, İstanbul'da izleyeceksiniz. Yamal'ı, Rodri'yi, işte ne bileyim Pedri'yi. Anthony Gordon'u İstanbul'da izleyebileceksiniz. Ya ben de gitmeye çalışacağım bakalım. Burak Bey iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle sizi çok başarılı bulduğumu belirtmek istiyorum. Anlayamadığım bir şey var. Dünkü Trabzonspor maçı ile ilgili 10 kişi kaldıktan sonra takım sanki 5 kişi kalmış gibi mücadele etmeye başladı. Bununla ilgili yorumunuz nedir? Mertel'den Ejder ben. Selamlar Ejder Bey. Yani golü de yedikten sonra iyice umutlar öldü. Umutlar öldükten sonra vücut da gitmiyor. Yani o isteksizlik, arzu eksikliği oyuncuların vücut diline de yansıyor doğal olarak. Şöyle düşünün hani iyice son bir şeyi başarmak için, bir eşiği atlamak için kendini sıkmanız gerekiyor. Hata payınız yok ve o hatayı yaptınız. Ondan sonra mental olarak herkes, tabii sporcu da olsan bunu daha iyi yönetmen lazım elbette ama insanız bir çöküntü içerisine giriyor. Bunu sahada dün net biçimde gördük ne yazık ki. Böyle açıklıyorum. Merhaba abim, kolay gelsin. Haftanın hakemlerini yorumlar mısın? Sel Nakliyat, Aykut Sel. Yani haftanın hakemlerini yorumlamak istemiyorum. Bu haftanın başında çok hakem konuştuk. Hakem konuşmak istemiyorum, MHK konuşmak istemiyorum. Pazartesi, salı oradaki kredimi çok doldurdum. Affınıza sığınıyorum. Bunu reddetmek de ne kadar doğru bir şey onu da bilmiyorum ama hakem konuşmayalım artık. Gerçekten baydım. İyi hakem yok zaten. Hangi maça kimin atandığının benim için çok bir önemi yok. Hepsini eleştirebiliriz. Önümüzdeki hafta, bu hafta tamamlandığında. O yüzden dediğim gibi çok konuşmaya gerek yok. Çok hani şu maça şu atanmış, çok kötü olmuş diyemem zaten. Hepsi benim gözümde tehlike arz ediyor şu anda hakemlerin. O yüzden çok da bir mühim olduğunu düşünmüyorum. Burak Bey merhaba, Boston'dan Serdar. Dün Beşiktaş için inşallah bir yol kazasıdır. Keza Vlahovic'in ayakta duracak hali yok. 100 bin euroluk adam paramparça etti Vlahovic'i. Hiç hazır olmasa bile bu takımda fark yaratmalıydı. Aotaro ise 2 metreden pas veremiyor. İki transferi de hiç beğenmedim. Ben Vlahovic transferini beğendim. Aotaro'yu beğenmedim ama onu söyleyeyim şimdiye kadar. Bilmiyorum, hani bir gelişim sağlayabilir genç bir oyuncu ama Rıdvan sanki Aotaro'nun önünde gibi. Hani topla ilişkisi çok zayıf bir oyuncu. Çok seri bir oyuncu değil bence. Hani çok sıyrılabilen, şiar edinebildiği bir özelliğini gözlemleyemedim henüz şimdiye kadar. Ya farklı şeyler de çıkabilir belki. Bakıp göreceğiz orasını. Vlahovic için biraz daha zamana ihtiyacı var. Yani antrenmansız geldi, onu söylemek lazım. Bir de dün Orkun Trossard gibi rakip savunmanın dengesini bozacak oyuncular olmadığı için biraz da orada gözler Vlahovic'in üstündeydi. O da onun için maçı aile zorlaştıran bir detay oldu. Hani burada şey olarak düşünüyoruz. Kauno Žalgiris zayıf bir takım. Evet. Ama şey var, Litvanya ekolünde, bunu futbolda da basketbolda da söyleyebiliriz. Baltık insanların fiziksel olarak çok kuvvetli bir iri yapılı olduğunu biliyoruz. O yüzden hani savunma tarafında Vlahovic'in karşısında durabilmeleri, onun işini zorlaştırmaları gayet doğal. Öyle karşılıyorum. Burada eğer biraz daha farklı bir şey olsaydı, ne bileyim işte rakip savunmanın odak haline getirebileceği farklı bir oyuncu olsaydı Vlahovic orada biraz daha kendine alan bulacaktır ama dün çok uygun bir maç değildi bunun için, en azından onu söyleyebilirim. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Barcelona, PSV, Aston Villa gibilerin bize çıkmasına ben herkesin aksine daha iyi olduğuna inanıyorum. Böyle takımlarla maç yapmanın hazzını yaşıyorum. Şampiyonlar Ligi böyle bir yer. Tadını çıkartmaya bakıyorum. Diğer açıdan bakarsak da biz böyle takımlara daha çok kanalize ve konsantre oluyoruz. Ben karamsar değilim. Başlaması için de sabırsızlanıyorum Şampiyonlar Ligi'nin. Yunus abiye, Çayırova'dan Cihan Bey'e ve Kocaeli'den Bülent Bey'e selamlar. Adaşım Musti'yi de kocaman öpüyorum. Size de iyi yayınlar demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Merhaba, Bursa'dan Ahmet ben. Fenerbahçe'de Osterwolde'nin Roma transferi sanırım gerçekleşmedi. Ek bilginiz var mıdır? Osterwolde'nin ilk sağlık kontrollerinden geçemediği söyleniyordu. Burada ekstra bir sağlık kontrolü yapılacaktı. Onunla alakalı da son gelişmelere vakıf değilim ama galiba transfer zora girdi. Onu söyleyebilirim. Nedir oyuncunun problemi onu da bilmiyorum ama olsa hem Fenerbahçe hem oyuncu açısından güzel olurdu. Bakalım diyelim. Bir reklam aramız varmış. Kısa bir araya gidelim. Akabinde tekrardan sizlerleyiz.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
1: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
1: Reklam.

Bahsetmiştik. Selamlar Burak kardeşim. Çok kolay gelsin. Salim Manav'ın izni uzatmasında herhangi bir sakınca yok. Seninle gayet güzel devam ediyor demiş. Hüseyin Özgün. Çok teşekkür ediyorum. Salim abi de biraz dinleniyor. O da sağ olsun geçtiğimiz hafta benim iki tane yayınımı yapmıştı. O yüzden bir şekilde faiziyle geri ödüyoruz diyelim. Merhabalar, ben Ertuğrul. Bu Fener'in başına gelenlerin diğer kulüplerin başına gelse hepsi kepenk kapatır demiş. Ne geldi tam olarak Fenerbahçe'nin başına? Onu bir sormak isterim. Bilmediğim bir şey mi var? Kaçırdığımız bir şey mi var? Yani kötü bir durum yok bence ama ortada. Bir merak ettim, Ertuğrul Bey'e soralım. Merhaba, kolay gelsin. Beşiktaş çok kötüydü dün. Moralimiz bozuldu. Ligdeki iki hafta çok önemli. Kadıköy'de Fener'e yenilirse Beşiktaş için toparlamak zor olabilir. Umarım güzel bir Avrupa kurası çekeriz. Fatih gösterişli Ankara. Ümit ediyorum güzel, rekabetçi, keyifli bir kura çeker iki takımda. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Galatasaray'ın zor rakiplerle eşleşmesi bence daha iyi oldu. Konsantrasyon olarak büyük takımlara karşı Galatasaray daha konsantre olabiliyor. Geçen yıllarda hatırlarsanız puan kayıplarının çoğu daha orta ve küçük takımlardan gelmişti. Dolayısıyla ben Galatasaray'ın başarılı bir Şampiyonlar Ligi macerası geçireceğini düşünüyorum. Ya Galatasaray burada Liverpool'u yenip Union Saint'e yenilmişti mesela. Bu aslında söylediğinize bakacak olursak fena bir düşünce biçimi değil. Fena bir düşünce biçimi değil. İyi yayınlar. İzmir Eşref Paşa'dan Mikail. Beşiktaş'ın rakipleri Benfica, Marsilya, Zagreb, Selce, Lech Poznan, Omonia, Nimegen. Ha, böyle dişi takımlar gelsin ki oynasınlar. Liverpool'u, Bayer Leverkusen'i, Liverpool diyorum, Leverkusen'i, Milan'ı, Juventus'u atmışsınız. Çok bilmiyorum. Benfica iyidir. Marsilya'yı istemem. Deplasman olursa Marsilya pis bir deplasman. Gerçekten oradaki seyirci yorar. Ama dediğim gibi burada işte Benfica'ya okeyim, bir de Juventus Milan'dan biri gelsin isterim dediğim gibi. Ya olacaksa, boğulacaksak büyük denizde boğulalım diyorlar ya. Bir de Vincenzo Italiano, İtalyan takımlarını gayet iyi tanıyor. Yani bence oradaki işte Amorim ve Spalletti gibi hocalarla da rekabet edebilecek düzeyde bir teknik direktör. Hal böyle olunca isterim ya, ikisinden biri gelsin. İkisi bir arada gelemiyor zaten de. Marsilya yerine de Benfica'yı isterdim, onu da söyleyeyim. Selamlar saygılar güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Ben anlamıyorum bu Çerni eleştirenleri, herkesi çok süper de oynuyor. Ben anlamıyorum bu Çerni eleştirenleri, herkes çok süper oynuyor da Çerni mi kötü oynuyor? Çok gol kaçırıyor, başka oyuncular pozisyona giremiyor. Çerni iyi yolda, takım oturunca, ideal 11'i bulunca Çerni çok daha iyi olacak. Görürsünüz, teşekkürler demiş. Kalırsa evet, belki. Burak abi selamlar, İstanbul'dan Erdi ben. Dün şiir yazmıştım. Mutlu programlar, hayırlı cumalar. Yayınlarını gerçekten keyifle dinliyorum. İşini ne kadar severek, hakkını vererek yaptığın çok belli. Anlatımın, yorumların ve programa kattığın enerji gerçekten çok güzel. Emeğine sağlık. Böyle kaliteli yayınların devamını diliyorum. Başarıların daim olsun, iyi ki varsın demiş. Buradan Erdi Bey'e de selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Çok güzel mesajı için de teşekkür ederim. Bir gün övgü, bir gün şiir, beni şımartıyorlar. Vallahi Salim abiye bir hafta daha mı izin yazsak diye düşündüm. Gerçi haftaya da buradayım ben, cumaya kadar, ama tabii işin şakası. Merhaba, Kocaeli'den Muzaffer. Merak ettim, bu torbalar neye göre belirleniyor? İyi yayınlar. UEFA kulüp sıralamasındaki puanlara, son 5 yıllık puanlara göre belirleniyor. Beşiktaş 15 bin puanda olduğu için maalesef 4. torbaya düştü. Yani UEFA'da kulüplerin topladığı puanları, elde ettiği başarılara göre belirleniyor. Bunu söyleyebiliriz. Sıralama, torba sıralaması bu şekilde. Sevgili Özgür Meriç, Euroleague'de sayı kralı adayınız kim demiş. Bunu bir sonraki saatte basketbol konuşurken değerlendirelim. Şimdiden çok kısa sufle vereyim. Ben birden fazla isim düşünüyorum. Bunu biraz daha düşüneceğim. Hatta biz de masaya yatırırız hep birlikte. Sizin de yorumlarınızı alırım. Saat 1 kuşağından sonra yine dönelim buna. bir eleştiride bulunmuştu. Dinleyicimizin adı neymiş? Reşat Başaran mı? Reşat Baran. Sizin şahsınıza değil, genel yorumcular, Lukaku, Sané, Kante, Greenwood, Salah, bunlar çok abartılıyor. Bu saatten sonra bu paralar verilmez. Beşiktaş'ın torbasındaki takımların toplam maliyeti Beşiktaş'ın yarısı ediyor. Yener miyiz diye konuşuyoruz. Beşiktaş kendi torbasındaki takımlardan sadece biriyle eşleşecek. Pardon, ikisiyle eşleşecek. Yani burada birinci ve ikinci torba sıkıntı zaten. Onları çok şey yapmıyoruz ki. Yani

0: Kimsenin şeyden bir şüphesi yok. Torrens'e geldi diye hiçbirimiz endişe etmiyoruz zaten. Yani burada ilk torba, ikinci torbada ne çıkacak? Heyecan yaratan o. Ayrıca yener mi diye bir soru da yok ortada. Yani daha kura çekilmeden konuşmamak lazım. Bu bizim temsilcilerimiz daha önce Manchester United'ları, Liverpool'ları, Barcelona'ları, Chelsea'leri yendi. O yüzden çok da hani yener miyiz diye bakıp da karamsar olmaya gerek yok. Herkes yenilebilir. Merhaba, iyi yayınlar. Beşiktaş futbol takımı spor kanallarında çok abartılıyor. Avrupa maçlarını izlediğim zaman bana o hissi vermiyor. Ligde de zigzaklı bir görüntü çizecekmiş gibi gözüküyor. Katılır mısınız? Avrupa maçlarında o hissiyatı vermiyor dediğiniz bir dünkü maçta kötü bir görüntü vardı. Nispeten rotasyonlu bir maçta. Ligde de henüz kadro çok eksik Beşiktaş'ta. Yani bir sağ kanat geldi, orta sahaya bekleme yapıldı rotasyona. Dar bir rotasyon var zaten. Yani... ve bu yeni bir teknik direktörün elinin altında yeni bir takım. O yüzden bu yorumu yapmak için çok erken. Hani sizin kadar kötümser bakmıyorum, onu söyleyebilirim. Selam Abdullah, ben Beşiktaşlıyım. Diyorsun ki büyük takımlar Galatasaray'a rotasyonla gelsin diye. Sence adamların hangi rotasyonunu yenecek Galatasaray? Valla belli olmaz. Ya burada şey yine bakın, birbirimizi doğru anlamıyoruz. Neden diye sorarsanız, hani her cümlenin altında bir alt metin vardır ya. Hani sadece söylediğim gibi düşünmeyin. Biraz bu fikrin üzerine kafa patlatırsak anlayacağız. Ya burada atıyorum Barcelona rotasyonla geldi, Galatasaray'ı yenebilir mi? Evet, yenebilir. Ama anlatmaya çalıştığım şey şu. Bu takımlar gruptan çıkmayı garantiledikten sonra o rahatlıkla zaten bir şekilde maça karşı daha az motive oluyorlar, daha salık oluyorlar. Anladınız mı? Orada sizin baktığınız gibi bakmıyorlar. Onları biraz mental olarak gevşemiş anlamda yakalamaktan bahsediyorum. Yoksa Barcelona rotasyonda Adeyemi, Gavi'yi attığı zaman tam ben de farkındayım çok kolay olmayacağını, ama nasıl yapalım o zaman? Yani burada bir çıkar yol bulmamız lazım işi kolaylaştırmak adına. Yani rotasyonla gelip, ya bu arada çok derin bir rotasyon yaparsa yenebilir takımlarımız. Bunda da bir şey yok. İzmir'den selamlar Burak Bey. Bence zor denilen kura kolay denilen kuradan daha olumlu oluyor inşallah. 12 puan alırlarsa ilk 24'e kalırlar. Bence Galatasaray Barcelona'yı İstanbul'da yener, Paris'e yenilir. Diğerleri ise nispeten kafaca daha rahat takımlar demiş İzmir'den Vedat Bey. Valla ben şöyle bir şey söyleyeyim. Paris'in ilk hafta Rennes maçını izledim. Yine Lens'le olan Süper Kupa maçını izledim. Barcelona şu an bugünün şartlarında daha zor takım. Onu söyleyebilirim. Barcelona şu an bugünün koşullarında daha zor takım. Yani o yüzden çok da şey yapmamak lazım. Barcelona'yı azımsamamak lazım. Şimdi Rodri transferleri, Hansi Flick falan derken iyi bir hocaları var. Rafinha'sı, Yamal'ı var. Yani Barcelona Paris'ten daha kötü bir kadro değil. Öncelikle onu söyleyeyim ve en az bence başarı olarak da belki kıyaslayabiliriz. Enrique kadar iyi bir hocaları var. Daha önce yine Şampiyonlar Ligi kazanmış. Defaatle La Liga kazanmış. Yani Barcelona'yı kolay görmeyelim. Bence en az Paris kadar zor. Hatta Bayern, Paris ve Barcelona bence birinci torbanın en zor üç takımıydı. O yüzden çok da zannettiğiniz kadar kolay bir kura olduğu düşüncesi içerisinde değilim. Diyelim. Selamlar, hayırlı cumalar kardeşim. Az önceki provokatif mesajları atan vatandaş sanırım ilk kez dinliyor sizi. Başımıza ne geldiyse bu tarz insanlardan geliyor. Kendisine tavsiyem, kendine göre uygun kanallar var, orada boy göstersin. Sevgiler kardeşimizi kimseye yedirtmeyiz. Ali Bey Bursa'dan. Estağfurullah, yani burada hadi birbirimizi doğru anlamaya çalışıyoruz. En azından maksadım buradan Ali Bey'e de teşekkür ederim. Geçenlerde dinleyici hattına da bağlanmıştı. Ya dün de mesela bazı yanlış anlaşılmalardan gerildik. Şunu söyleyeyim, hani hepinizin bir tepkisi olabilir. Niyet olarak söylüyorum bunu. Hani tepki göstermekle art niyetli olmak farklı şeyler ya. Tepkiye saygı duyuyorum ama hani burada henüz 25 yaşındayım ama nereden baksanız herhalde 2000'e yakın canlı yayın yaptım geride kalan 3-4 senede. 2000'e yakın olmuş mu? 1000'i banko geçmişimdir, onu söyleyebilirim. Artık beni provoke etmek çok da kolay değil. Yani burada çok ne denir ona? Tahrik edici şeyler söyleseniz bile aldırış etmem ki böyle küçük kelime oyunlarıyla da o tongaya düşmeyiz. Yani İstesem okumam bile, ama biraz çabanızın beyhude olduğunu, eğer niyetiniz öyleyse bu arada, yanlış anlaşılmasın, niyet okuma yapmıyorum, bana öyle geldiği için öyle söyledim. Çabanızın beyhude olduğunu göstermek adına okuyorum, yoksa okumam geçerim ya, bilgisayar benim önümde, zorunda da değilim. Ama dediğim gibi biraz çabanın beyhude olduğunu göstermek için, karşılıksız olduğunu göstermek için özellikle okuyorum. Belki yılarsınız, bilmiyorum, provoke etmeye çalışanlar için söylüyorum bunu, şahıs bazlı değil. Hayırlı yayınlar diliyorum, Salim Manav izinde mi demiş bir dinleyicimiz. Murat Bey izinde kendisi, haftaya cumaya kadar burada ben varım. Sonra ertesi pazartesinden itibaren Salim abiye tekrardan teslim ediyoruz anahtarları. Burak abi, biri seni eleştiriyor ama sen sakin kalıyorsun, tebrik ediyorum seni demiş. Yani burada darılacak, sıkılacak bir şey yok. Hayatta da böyledir bu arada. Hani genel bakış açım bu. İnsanların beni sevmemesinde ben çok aldırış etmem. Hani bir yanlışımız varsa tabii ki düzeltiriz, öyle değil ama... Hayat böyle. Herkes her şeyi sevmez. Herkes her şeyi iyi yapamaz, kötü yapamaz. Yani bunun bir standart sapması yok. Genel insan ilişkilerim de böyledir. Böyle de bakıyorum. Yani dediğim gibi memnun olmayabilir, hoşlanmayabilir programdan. Ses tonu sevmeyebilir, tarzı sevmeyebilir. Olabilir. Saygı duyuyorum. Sinirlenecek bir şey de yok. Dediğim gibi hani şey mizacında bir insan değilim. Herkese kendini sevdirmeye çalışacak mizacında bir insan değilim. Net bir insanım. Burada birçoğu dinleyiciyle de bu arada yıldızımızın barışmasının ya da bilmiyorum hani... Olumlu bir iletişimimizin olmasının sebebi de bu, çok işte ne bileyim lafı dolandırmam, işte ne bileyim belli bir strateji, belli bir güdümde konuşmam, çok net bir insanım. O yüzden genel iyi bir enerjimiz var dinleyicilerle, onlar da farkındadır diye düşünüyorum. Selamlar, İstanbul'dan olsam ben Fenerbahçe buradan ortalama 18-20 puanla yenilgisiz olarak bir üst tura çıkar diyorum. Yorumunuz nedir? Biraz yavaş olalım diyorum ben de. Olsam Bey selamlar. Yani benim de tahminim iki takım için de 10 puan dolaylarında. Hatta şöyle bir bakalım şimdi. Fenerbahçe için Atletico Madrid deplasmanı zor. Ya burada gerçekçi mi yapalım, en iyi senaryoyu mu yapalım onu bilmiyorum. Mesela bakın, evde Liverpool'a 1 puan yazabilirim. Aston Villa deplasmanına bir şey demiyorum. Evde Roma'ya 1 puan yazabilirim. Bence Shakhtar'ı yenebilir deplasmanda Fenerbahçe. Ne yaptı? 5. Villarreal evde 1 ya da 3 puan yazabilirim. Hadi minimum hesaplayalım. 1 de 6, Lask'ı deplasmanda bence yener. 9, Slavia Prag'ı evde yener. 12. Daha önce Slavia Prag'la kötü deneyimlerimiz olduğunu biliyorum ama 10-12 puan işte Galatasaray için de Fenerbahçe için de bence ideal. İlk 24'de de sokar bu arada bu puan. Geçen sene 10 puandı sınır, biliyorsunuz. Merhaba, ben Antalya'dan Hasan. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Ederson bu formda devam ederse, yanlışlıkla Lukaku da form tutarsa bu kadro ve futbolla gruptan çıkacağını düşünüyorum. İnşallah. Lukaku bir sprinte kalktı bu arada geçen Lyon maçında. Bütün arkadaşlarım dün ondan bahsediyordu. Yani 100 kilonun üzerinde olduğu söyleniyor. Kara tren. Yani adam boyu da 1.93 mü? 1.91 mi? Yani ebat olarak aynıyız neredeyse. Ben de 110 kilo dolaylarındayım mesela. Biraz üstündeyim. Lukaku'dan da bir iki santim uzunum falan. Kendimi hayal edemedim mesela orada. Enteresan bir görüntü ama ilginç bir atlet. Süratli de yani, o kütlesine rağmen. Sevgili Ozan Demir yazmış. Hem de şimdi yazmış. Buradan Ozan abiye de selamlar. Direkt okuyayım. Bence Fenerbahçe torbalardan en ideal takımları çekti Aston Villa hariç. Liverpool'un içeride olması da avantaj. İlk iki torbadaki takımlardan fikstürün başında karşılaşmak daha iyi olabilir. Genelde onlar kışın vites arttırıyor. Çünkü hatırla, PSG geçen sene ilk 8'de değildi. Doğru. Ve şey... Bence Fenerbahçe ilk torbadan çekebileceğini takımları seçti. Orada Barcelona, Paris, Bayern Münih, Arsenal gibi takımlar varken... Ya bunlara bir bonus olarak bir de kötü hoca Maresca'nın City'sini eklerdim üçüncü olarak. Ama Fenerbahçe çekebileceği en iyi birinci torba kurasını çekti, onu söylemek lazım. Sevgili Ozan Demir'e de katılıyorum. Yani erken oynamanın böyle bir avantajı olabilir. Geç oynamanın da takımların biraz daha vites düşürmesine ya da işini rahata almasına bağlayabiliriz. Yani işini rahata almasa da ayrı bir problem. İşte iki ucu keskin bıçak ya. Oluruna bırakıp göreceğiz artık. Burada iyi yönleri de kötü yönleri de var. Ama dediğim gibi Fenerbahçe, ben Roma'nın da zor bir kura olduğunu düşünüyorum ikinci torbadan bu arada. Neyse ki evde. Geçen sene de çok izledim. Bu sene ilk Fiorentina maçlarını da izledim. Gian Piero Casperini ile birlikte. Çok iyi bir hocaları ve iyi bir kadroları var orada. Yani Dortmund ve Aston Villa'da hişliğe terk edilmiş Daniel Malen bir rokete dönüştü, aya fırladı. Yani Roma'da ilk maçta da hat-trick yaptı. Çok da beğenirim. PSV döneminde santrfor oynatılıp Fenerbahçe maçında yine yakinen izlersiniz. Dortmund döneminden itibaren Aston Villa'da da sağ kanat oynatılmaya çalışılan ve bütün katkısı, bütün verimliliğini kaybeden bir oyuncuydu. Santrfor'a tekrardan Gian Piero Casperini yönetiminde devşirilince işin rengi değişti Malen adına. Şu an Serie A'da geçen sene ikinci yarıda transfer olup 13 gol atmıştı. Takır takır da başladı lige. Bu arada sevgili Ozan Demir, benden de bu arada kendisi şimdi vereceğim bir enformasyon önü söyleyeyim. 5 santim falan uzun. Ben 93, o 98 olması lazım. Ben de 110 kiloyum, kürek çekiyorum. Ne olmuş demiş Lukaku için. İşte spor yapmak istedikten sonra her türlü şartta yapılabiliyor. En azından buradan bu çıkarımı yapabiliriz. Devam edelim. İyi yayınlar. Tolisso gibi bir oyun kurucu ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Böylece Dušan Vlahović, Trossard, Orkun Poku gibi adamları çarpan etkisi 2-3 katına çıkar. Ayrıca Černý, Rashica, Kartal, Endidi gibi adamlarla artık vedalaşmak lazım. Kadro steril olmalı, hocayı tutarsa fikrinden sıyrılmalı demiş. Bakalım bir mesajımız var. Buna da girmiyorum. Dediğim gibi bu arada hani haklı ya da haksız olmanızda değilim. Üslup ve bahsettiğiniz şey önemli oluyor bazen. O yüzden affınıza sığınıyorum. Yani burada niyet okuma yapmayalım. Bu şey değil. Söylediğiniz kafama yatmadığı için de okumuyorum gibi bir durum olmuyor çoğu zaman. Yoksa kafama yatmak zorunda değil. Burak Bey, Çorum Spor'un Cengiz Ünder transferine aşamada haber verebilir misiniz? Satılmış saat. Çorum Spor'un ciddi bir ilgisi var. Hayırlı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Geçen sene çok memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim Cengiz Ünder'den, Beşiktaş performansından. Bilmiyorum, herhalde Fenerbahçe'de yolları ayırmak istiyordur. Transfer bir noktada sonuçlanır diye tahmin ediyorum. Burak merhaba, nasılsın? Erdal Çorlu'dan yazmış. Puan tahminlerini paylaşmış. Erdal Bey selamlar. Fenerbahçe'ye 9-10 puan yazmış. Shakhtar 3 puan, Villarreal 1 puan. Slavia Prag, Plastic Linz 3'er puan çıkartabilir. Galatasaray'a da 6-9 puan yazmış. AYK 3 puan, Feyenoord 3 puan, Stuttgart, Lille ve Aston Villa 1'er puan. Ya mesela burada Galatasaray'da asıl tuzak ne biliyor musunuz? Bence Feyenoord, Lille, hatta Stuttgart bile evde yenilir. Sporting zor. AYK burada çok tehlikeli. Ben geçen sene Nikoliç'in AYK'sını zaman zaman izledim. Bence çok iyi bir takım değil ama orada inanılmaz bir atmosfer var. Ya seyirci baskısı çok olabilir. Hakemi de etkileyebilir bu. O yüzden bilmiyorum. Benim endişeli olduğum maçlardan biri. Öyle söyleyeyim. Burak Bey, mesajımı okudunuz mu? Kaçırdım o ara. Okudum, evet. Fatih Gösterişli'nin mesajını. Burada merhaba, kolay gelsin. Beşiktaş çok kötüydü. Dün moralimiz bozuldu. Ligdeki iki hafta çok önemli. Kadıköy'de Fener'e yenilirse Beşiktaş'ı toparlamak zor olabilir. Umarım güzel bir Avrupa kurası çekeriz demişti Fatih Bey. Tekrar okumuş olalım böylelikle. Abi selamlar, Oğuz ben, kolay gelsin. Seviyorum seni ama geçen hafta Zaniolo isabetli şut atardan yatırdın beni. Yani ben de denemiştim. Talihsizlik oldu. Komaya da çelmeyi taktı ilk haftadan, o dinlese. Yani bu hafta inşallah daha güzel opsiyonlarla burada olacağız. Yine bununla alakalı paylaşımlarımı görmek için de Instagram adresimdeki Reels kısmına bakabilirsiniz. Orada bazı ipuçları olacak. Tahminlerim için söylüyorum bunu. Galatasaray'ın teknik direktörü senin kadar kafa yormuyordur bu işe. Bu Galatasaray teknik direktörüne yapılmış bir eleştiri mi yoksa bana yapılmış bir kompliman mı onu bilmiyorum. Ya ama yani burada ne konuşalım ki işe kafa yormadan. Ben genel itibariyle şeye de yokum bu arada. Hani hayatta hepimizin yaşayıp geçtiği küçük şeylere de çok takılı kalabiliyorum. Biraz takıntılı olma durumum var çocukluğumdan beri. Onu bir türlü atamadım. Dediğim gibi bir şeylerin üstüne fazla düşünüyoruz bazen. Yoruyor ama yani ne yapalım. Bu da bizim fıtratımız. Selamlar Burak Bey. İki takımla oynamanın gururunu yaşamak varken şeyleri ancak birbirimize taş atmaya çalışıyoruz. Belki de son 16'da karşılaşıp tarihimizde iz bırakacak bir maç olabilir. İnşallah. Yani mümkün mü bilmiyorum ama inşallah ikisi de ilerleyebildiği kadar ilerler. Kolay gelsin kardeşim. Sence Hakan Çalhanoğlu transferi olur mu Fenerbahçe için? Bu seçim döneminden sonra Hakan Safi ile olan diyaloğundan sonra Aziz Yıldırım bence katiyetle almaz. İki dün Inter Başkanı Marotta'nın açıklamaları vardı Hakan Çalhanoğlu ile alakalı. Hakan Çalhanoğlu önemli bir parçası takımı, bırakmayacağız minvalinde bir açıklaması vardı. Selamlar Burak Bey, Beşiktaş'ımız bugün hiç uğraşmadan Leverkusen Juve çeker gelir sayenizde öğlen kuşağına renk geldi. İyi yayınlar efendim, ayrıca dinliyorsa buradan Popovic hocama selamlar. Go Spurs go demiş Greg Popovic babaya, Greg Popovic hocaya buradan kucak dolusu sevgiler. Eminim şu an Texas'taki malikanesinde bir odada camın kenarına oturmuş filtre kahvesini içerken Radyo Spor dinliyordur kendisi. Hiçbir şüphem yok bundan. Radyo Spor Amerika'da çevirili veriliyor mu bu arada, dublajlı falan buradan? Batıkan abiye sormak isterim. Subtitle falan öyle bir özellik var mı? Amerika'da İngilizce yayın var mı diyorum Radyo Spor'un çevirili. Yok mu? Bu da mesela yapılması gereken bir şey. Sevgili Ali Erim'le konuşalım. Devam edelim. Sevgili Burak Alıcı, merhaba. Bu tür mesajları hiç okuma, senin de canın sıkılıyor. Dinlerken bizim de canımız sıkılıyor. Gereksiz laflarla uğraşmaya gerek yok demiş. Burak kardeşim, bazı mesajları geç. Savaş Bey yazmış. Sevgiler gönderelim kendisine de. Bu arada şeyi de söyleyeyim, saat başı itibariyle 6. adamda basketbolda sizlerleyiz. Saat 1'den itibaren basketbol kuşağına da bu yoğunlukta mesajlar bekliyorum. Şu an kalabalığız, çok iyiyiz. Mesajları da yetiştirebilecek miyim bilmiyorum ama hala bayağı mesajımız var. Saat 13.14'te 6. adama da katılım bekliyoruz. Burak Alaca, basketbolda kralsın, yorumlarda aslansın, karakterinde kaplansın, kısa ve öz adamsın nokta. İsminize bir bakmak isterim. Çağlayan Bey yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Son günlerde bu gibi mesajları çok alıyorum. Bu program az bir şey mi acaba? Salim abi de alıyorsa inşallah tatilini uzatır. Yani bir gururumuz okşanıyor. Her gün 12-2 arası özgüveni toparlayıp çıkıyoruz buradan. Hakikaten çok güzel. Teşekkür ediyorum Çağlayan Bey'e. Hızlı hızlı kısa mesajları alıyorum şimdi bitirmek için. Kusuruma da bakmayın. Bir dahaki saatte de mesajları alacağım yine. Yetiştirmeye çalışmak için bir dakikamız var burada. Reklam süremizi de kaydırmayalım. Abi 10 dakika oldu yazalı. Okumadın ama sana göre önemli birilerinin mesajlarını anlık okuyorsun. Direkt burada mesela şey var. Galatasaray'la alakalı soruları olduğu zaman cevaplamıyorsun. Tarafını anlayabiliyorsun. Ve mesela bakın bir niyet okuma daha. Bulutan Yumak. 10 dakika oldu yazalı ama şu an mesaj kutusunda hala 30'a yakın mesaj var ve sırayla okuyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Cep telefonuma gelen mesajları bazen anlık okuyabiliyorum. Çünkü telefon bildirim. Burada sırayla kaydırıyorum. Niyet okuma yapıyorsunuz. Benim tarafım tarafını anlayabiliyoruz. Neresiymiş tarafım? Buradan Bulutan'a soralım. Benim tarafım neresi? Kendisi sorsun. Söylesin. Bakalım doğru mu yanlış mı? Dediğim gibi bakın bunu okumaya da bilirdim. Böyle mesajlardan erinmiyorum. Yani meyve veren ağaç taşlanır mı dersin? Ya da ne bileyim. Yani çok da fark etmiyor bu tarz yorumlar. Herkes niyet okuma yapabiliyor. Bilmiyorum, belki özel hayatınızda sıkıntı var. Gerginsiniz, buraya yansıyor. Çok önemli değil benim için. Okumuş olayım. Hadi mesajında belki gönlün olur. Galatasaray'la ilgili mesajları okumuyorsunuz dediniz. Galatasaray'ın kurasını 15 dakika konuştuk bir saatte. Ne yapalım burayı? GSTV'ye mi çevirelim istiyorsunuz? Onu da bilmiyorum ama. Yani. Bakıyorum hızlıca neler varmış diye sırayla gidiyorum. Nusret Özdemir, Burak Alaca adamdır. Selamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Devam ediyorum. Selamlar Tekirdağ'dan. İsmail, ben Fenerbahçeliyim. Beşiktaş'a kura şansı diliyorum. Bir de yabancı hocalara ülke puanının bizim için çok önemli olduğunu birilerinin anlatmasını rica ediyorum demiş. Güzel bir detay. Feyenoord değil mi Galatasaray'a 5 atan takım demiş Hasip Sile. Feyenoord kötü bir takım değil ama çok da iyi bir takım değil. Ben Hollanda Eredivisie'yi de yakından takip ediyorum. Bu sene yine herhalde PSV favori olacak orada. Ajax'ı biraz daha iyi görüyorum ama Feyenoord korku salacak kadar iyi bir takım değil. Çok da o yüzden endişe ettiğim takımların başında gelmiyor. En azından onu söyleyebilirim. Abi Galatasaray'da stoperde Abdülkerim varsa Barcelona PSG beşlik yapar. Adam 100 kilo güreşçi gibi arkadan gelen önüne geçiyor. Bir de kaptan şaka gibi yorumun nedir? Ben saygı duyuyorum Abdülkerim Bardakçı'nın senelerdir Galatasaray'da yaptıklarına. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Galatasaray'da stoper rotasyonu derin değil. Bunu bir şekilde çözümlemesi lazım transfer bitmeden Galatasaray'ın. Ben şundayım mesela. Sağ bek oynatılıyor ama bence sağ bekli Singo'nun stoper oynaması gerektiğini düşünüyorum. Sakatlanmazsa Davinson Sanchez gibi. Burada oyun kurma becerisi olan mahir bir stoperin yanına böyle atletik tamamlayıcı hamle stoperi olarak Singo değerlendirilebilir bana sorarsanız. Evet, süremizin sonuna gelmişiz. Saat başında yine tekrardan sizlerle olacağız. Sizlerden ricam, bana destek olmak açısından Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız çok memnun olurum. YouTube'a yazdığınızda da en üste çıkıyor. 1100 küsur olması lazım abone sayısının da. Onun haricinde dediğim gibi katılımınız için teşekkür ederim. Saat başında 6. adama yine tekrardan sizleri bekliyorum. Minik bir araya gidelim. 5 dakika sonra buluşalım.
1: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
2: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım.net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor!
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Bursa yarışları yorumları için sizinleyim. 10 koşu var yine 5. koşuyla. Gün 2. altılı gayrı başlayacak. 4 karalaptan 1300 çimde handikap 16 yarışı zorlu bir yarış. 5 numaralı Biçergiller müsait kilosuyla son 5 yarıştır ikilden düşmeyen bu safkan kazanmaya yakın görüyorum. Küçük oyunlar için alternatif banko adayı. 5 numaralı Biçergiller'e güvenmeyip yıkmak isteyenler öncelikle 10 numaralı Dilda'ya bir işaret yapmalılar. Daha sonra 4 numaralı Yeşilkaya, 3 numaralı Soğukta ve 9 numaralı Taşpınar'da kuponlara eklenebilir. 5 alternatif banko 14-3-9 rakiplere. İkinci ayakta 4 yukarı Arapların 1700 çimde handikap 15 yarışı. 4 numaralı Gülaycanoğlu sürekli koşu, istikrarlı koşu. Rakipleri vasat isimler ve form olarak da pek istikrarlı değiller. Dolayısıyla bu safkan da bayağı bir öne çıkıyor. Ancak son ikinciliğiyle Al Sakıp ciddi rakip olacaktır. Burada 2 tane sürpriz isim önereceğim. 7 numaralı Kayaşah ve 8 numaralı Kısa Yürek. Üçüncü ayakta Nilüfer Hatun koşusu. Kısa vade 6, 4 yaşlı dişi Arapların 2000 çimde koşacakları. Bu yarışta 3 numaralı Demren Kızı gruptan kalite bir isim. Handikap puanında da zaten bu belli. Kazanmaya yakın görüyorum ve banko olarak öneriyorum. Şayet bu safkını yıkmak istiyorsak 2 numaralı Siyah Kuş ve 9 numaralı Zinam'ını kuponlara ekleyebiliriz. Dördüncü ayakta 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade altı Özkan Yıldız koşusu 1200 çimde koşulacak. 4 numaralı Dragon Hero aradan gelip kazanmayı bilmişti. Yine 7 numaralı Has Sertçe kalite bir isim. Bu safkanda son yarışını Aspart'ta kaybetmişti. Dereceli kısa vade 8 yaşta dereceli koşmuştu. Bu ikili arasında birincilik mücadelesi bekliyorum. 4-7 kuponlara yeterli görüyorum. Beşinci ayakta Maiden yarış. Bölünen Maiden yarışta 2 yaşlı İngilizler 1400 kumda start alacaklar. Koştukları son yarışlarıyla dikkat çeken 1 numaralı Barbal Barlo, 7 numaralı Selisu ve 3 numaralı Grey Concurus. Bu üçlü arasında Maiden'den çıkma mücadelesi olacaktır. 1-7-3-5. Son ayakta handikap 15 yarış 4 yaşlı Arapların 1400 kumda start alacağı yarışta 7 numaralı Kuruş'un gücü, 13 numaralı Manga Parbat ve 9 numaralı Heybetli rakiplerinden daha şanslı görüyorum. Bu üçlü mutlaka kuponlarda olmalı. 3 numaralı King Gökçe, 4 numaralı Gümbürşah ve 8 numaralı Aycasa da geniş oyunlara eklenebilecek isimlerdir. Akşam İstanbul yarışları yorumlarında buluşmak üzere bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhaba abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
5: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Yine ben Burak Alaca. Bugün saatler 13-14 diliminde de biraz basketboldan bahsedeceğiz. Herkese selamlar, sevgiler. WhatsApp hattımızı paylaşarak başlayalım. Bugün A Milli takımımızın Litvanya karşısında bir 2027 Dünya Kupası ikinci tur grup aşaması karşılaşması var. İlk turda 6'da 6 yaparak gruptan çıkmıştık. Sırbistan ve Bosna Hersek'in olduğu gruptan. Şimdi Litvanya, İtalya ve İzlanda ile maçlarımız olacak. Grubu ilk üçte bitiren, J grubunda grubu ilk üçte bitiren takımlar doğrudan Dünya Kupası'na katılacak. Şu anda lider pozisyondayız. Bundan sonrası için de Dünya Kupası'na katılmamamız mucize olur diyebiliriz. Güzel bir maç olacak saatler 21'i gösterirken. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmalar. A milli takımımızda eksikler var tabii ki. Alperen Şengün kadroda değil. Yine Shane Larkin kadroda değil. Yabancı devşirme hakkımız Malachi Flynn'den yana kullanılıyor. Öte yandan yine Tarık Biberovic NBA transferi nedeniyle bugün kadroda değil. Kendisi Dallas'a iniş yaptı. Geçtiğimiz günlerde formalı bir fotoğrafını da görmüştük. Dallas Mavericks'te 13 numaralı formayla yeni sezonda göreceğiz Tarık Biberovic'i. Ümit ediyorum onun için de yeni hayırlı bir deneyim olur diyelim. Bakalım, dün eleme maçlarından bazı düzeltiyorum. İkinci tur maçları başladı, bizimki bugündü. Dünkü sonuçları hızlıca bir paylaşalım. Bizim grubumuzda oynanan bir maç yoktu henüz. Diğer gruplarda Finlandiya-İsveç karşılaşmasında Pelle Larsson'un 30 sayılık müthiş bir performansı vardı. Kazanan taraf İsveç oldu Finlandiya karşısında 86-81'lik skorla. Ne Macaristan-Estonya maçında Macaristan'ın 85-67'lik net bir galibiyeti vardı. Son Avrupa şampiyonu Almanya ve son Dünya Kupası şampiyonu Almanya, Hollanda'yı 99-83'le geçti. Hırvatistan-Letonya karşısında farklı bir galibiyet aldı. Burada Anadolu Efes'in yeni transferi Dario Šarić için iyi gözüktüğünü söylemek mümkün. 115 sayı kaydetti tam olarak Hırvatistan-Estonya karşısında. Šarić'le ilgili de NBA'de uzun süredir 115-80 bitti bu arada maç, Letonya karşısında düzeltiyorum. Šarić'le ilgili de NBA'de son yıllarda çok forma giymemesinden mütevellit bazı soru işaretleri vardı. 22 dakika sahada kaldı. Çok fazla skorunu oynamadı ama genel itibariyle maçın içindeydi. Burada çok iyi gözükmemekle birlikte çok fena da gözükmedi. Yine orada Carlo Matković, Mario Hezonja gibi isimler dikkat çekti. Yine çok beğendiğim İspanya Ligi'nden Luka Božić. Basketbol Süper Ligi'ndeki takımlara da şiddetle önerdiğim bir isim. 17 sayıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Polonya İsrail'i 20 sayı farklı 106-86 geçti. Burada yine Anadolu Efes'i Jordan Lloyd'un 18 sayı, 6 rebound, 3 asist. Yine Bahçeşehir Koleji'nden Matheus Ponitka'nın 24 sayı, 6 rebound, 9 asist, 4 blokluk inanılmaz bir performansı vardı. Bakalım, son maçta da Fransa Slovenya'yı 92-67'lik net bir skorla geçmeyi başardı ve ikinci tur grup aşaması FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerinde bu şekilde başlamış oldu. Dün biraz bahsetmiştik işte milli takımda. Ergin Ataman ve Cedi Osman'ın açıklamalarına bakmıştık. Bugünün 12 kişilik kadrosu da belli oldu. Onu da paylaşalım isterseniz. Cedi Osman, Adem Bona, Malachi Flynn, Furkan Korkmaz, Şehmuz Azer, Onur Alpbitim, Ercan Osmani, Sertaç Şanlı, Yiğitcan Saybir, Ömer Faruk Yurtseven, Kenan Sipahi, ve Erkan Yılmaz kadroda yer alan isimler. Yeterli bir kadro olacaktır diye düşünüyorum. Litvanya'da da önemli eksikler var. Çünkü zaten dediğim gibi grup aşamasında da ilk üçte bitirme konusunda ciddi bir avantajımız var. Burada Litvanya ve bir sonraki İzlanda maçlarında alınacak galibiyetlerle birlikte iyice rahatlayabiliriz bana sorarsanız. Diyelim WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum, 0538 052 14 87. Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. Bayağıdır da görmüyorduk kendisini programlarda. Selam olsun kendisine. Hoş gelmiş. Bizim maç 169.5 üst olur mu? Demiş. Dünkü maçlarda 100 sayı barajını aşan takımları çok gördük. Bugün böyle bir şey olur mu? Açıkçası emin değilim. 169 bence yüksek bir barem. Yine burada son oynadığımız maçlara bakınca da hani 169 sayının aşıldığı bir tek Sırbistan maçı var. Grup aşamasındaki ilk 6 karşılaşmada. Yine Litvanya'nın maçlarının biraz daha skorlu geçtiğini söyleyebiliriz. Litvanya çok atan ve çok yiyen bir takım işte. Son İtalya maçı 87-84 bitti. İyi de bir kadroyla çıkmışlardı. Bugün de onların kadrosunu görmek lazım. Yani denenebilir. Burada savunmanın ön plana çıkacağını çok düşünmüyorum. Litvanya da fizikli bir takım. 169.5 üst yüksek bir barem. Bir tık çekimserim ama bence alınabilir bir risk. En azından bunu bu şekilde yorumlamış olalım. Çağlayan Bey yazmış buradan. Selamlar, sevgiler kendisine de. Altıncı adam, ilk üç soru benden gelsin. Mike James Anadolu Efes'te neler yapacak çok merak ediyorum. Yorumunuz: Russell Westbrook babayı keşke bir Türk takımı alsaydı. Yasikevicius Final Four yapar mı? Doymuşluk olabilir mi? Çağlayan Ateş Bey, selamlar. Şimdi kısa sorudan başlayalım. Sonrasında 10 geçe reklamından sonraya bırakalım konuları biraz daha detaylı parçalamak için. Russell Westbrook keşke bir Türk takımı alsaydı. Şimdi Russell Westbrook'un Avrupa'ya gelmesi ihtimaliyle ilgili de şöyle bir problem vardı. Mesela Russell Westbrook Avrupa'da kalite olarak fark yaratabilecek bir oyuncu olarak gözüküyor. Buna katılırım. Bunda bir beis yok. Lakin hani kariyerinin en iyi döneminde Russell Westbrook'un kariyerini atletizm üzerinden, delicilik ve transition hücumlarındaki patlayıcılığı üzerinden tanımladığını düşünecek olursak, Avrupa'daki bu yarı saha düşük tempo basketbol Russell Westbrook'u olduğundan daha kötü gösterebilirdi şu an. O yüzden ağızlarda iyi bir tat bırakmazdı, en azından onu söyleyebilirim. Olsa tabii hani forma satmak olsun, Euroleague'in marka değeri olsun, heyecan olsun güzel olurdu ama dediğim gibi çok başarılı olacağını zannetmiyorum. En azından bunu şu an için söyleyebilirim Russell Westbrook transferinde. Diğer iki soru: Mike James Anadolu Efes'te neler yapacak çok merak ediyorum. Üçüncü soru da Yasikevicius Final Four yapabilir mi, yine doymuşluk olabilir mi? Yani Sarunas Yasikevicius'tan başlayalım. Mike James konusunu biraz daha uzun belki ele alırız ya da işte reklamdan sonra tekrardan değerlendiririz. Bir bakıyorum reklamımız var mı, onu da bir kontrol edelim. Bir çok sıkıştırmış olmayalım. Şu an devam edebiliyoruz galiba. Ben doymuşluk olduğunu çok düşünmüyorum. Sarunas Yasikevicius henüz genç bir koç. Tabii şimdiye kadar defaatle Final Four yaptı. Euroleague kupasını da kucaklamayı başardı. Bunlar önemli elbette ama İşte burada onun mentörü olarak ele alabileceğimiz eski koçu Jay Kobradovic'i göz önünde bulundurunca, Jay Kobradovic kariyerinin tamamında neredeyse işte 90'lardan itibaren, 93'te Partizan'la Abdi İpekçi'de aldığı Euroleague şampiyonluğundan itibaren her zaman Final Four potasında rekabetçi bir koçtu. Bunu neredeyse 30 yıldır aynı seviyeyi korumayı başarıyor. Son yıllarda biraz farklı konuşabiliriz tabii ama bu Avrupa basketbolundaki Avrupalı figürlerin mindset'i buna bence müsait. Yani devam edebilir. Daha kazanacak çok şey var. Henüz sadece bir kere kazandı. Neden sadece bir kere diyorum? Küçümsemek için değil, çok daha fazlasını vaat ettiği için. Takımda bir doymuşluk olabilir mi diyebilirsiniz belki ama burada şampiyon olmak için buraya gelen çok sayıda oyuncu var. Shane Larkin gibi, Shavon Shields gibi, Will Clyburn gibi artık 30'unu aşmış, Euroleague'de şampiyonluğa uzanmak isteyen çok oyuncu var. Yani oyuncu grubu da revize oldu. Orada da bir doymuşluk olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Fenerbahçe'nin bu sezon eğer bir problem yaşayacaksa takımın yaş ortalaması ve sağlık problemleri maalesef biraz şu an tehlikeli bir unsur gibi gözüküyor ama doymuşluğun Fenerbahçe için büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. Sarunas Yasikevicius için hakeza yine öyle. Dün itibariyle Fenerbahçe hazırlık aşamasına da başladı yeni sezonda. Bakalım, ümit ediyorum hem Fenerbahçe için hem Beşiktaş için hem Anadolu Efes için iyi ve bütün takımlarımızın maksimal düzeyde kendi adına rekabette kalabildiği bir sezon olur. Yaşayıp göreceğiz artık ilerleyen dönemde ne olacak, sezon nasıl başlayacak bakalım. Diğer Mike James sorusuna da geçmeden, Adana'da bir yayın sorunu varmış, onu iletmiş olalım. Volkan Bey yazmış. Mike James sorusunu da reklamdan sonra arzu ederseniz değerlendirelim. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatayım. Mesajlarınızı bekliyoruz. İlk saat çok sayıda mesaj aldık transfer ateşinde. Bu programı mı acaba çok tutmadınız diye şimdi bir espri yapacağım ama gerçekten öyleyse öğrenmek istemem. O yüzden esprim bende kalsın. Vazgeçtim bunu yapmaktan. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına. Mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim. Ardından kaldığımız yerden tam gaz devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
0: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
2: Altıncı adamda kaldığımız yerden devam edelim, hazır ve nazırsanız. Evet, Çağlayan Bey'in sorusunu yanıtlıyorduk. WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatayım, sonra ona dönelim. Üç soru vardı, ikisini konuşmuştuk. Son olarak Mike James'in Anadolu Efes'e verebilecekleriyle alakalı bir soru vardı. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş, öneri, envai çeşit mesajınızı bekliyoruz. Provokatif mesajlar hariç böyle küçük bir espri de yapalım. İğneleyici severiz. Devam edelim. Mike James neler yapabilir Anadolu Efes'te? Tavanı yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz bu arada. Yani tavanı yüksek derken tek başına bir takımı Final Four seviyesine çıkartabilecek düzeyde bir oyuncu. Anadolu Efes'te de takımın lideri olacak. Bunda bir şüphe yok. Arkasında daha önce birlikte oynadığı Jordan Lloyd ve Matthew Strazel gibi yanında diyelim ya da oyuncular olacak. Ya bence Anadolu Efes'in, Lasso'nun geçen seneki performansı büyük soru işaretiydi. Bence forvet ve uzun rotasyonu, 4-5, 3-4-5 rotasyonu hala şüpheli. Ama Anadolu Efes bir playoff takımı olacaksa bu bence Mike James sayesinde olacak. Yani öyle bir profil ki, iki ucu keskin bıçak. Eğer kafayı basketbola veren, bunalıma girmeyen, daralmayan, bunalmayan, sıkılmayan bir Mike James görürsek, su kaynatmayan bir Mike James görürsek o takım playoff'a kendi başına taşır. Atar, attırır, maçı domine edebilir. Çok özel bir oyuncu, o yüzden Mike James ismi için ben pozitif bakıyorum Anadolu Efes tarafında. İlginç bir transfer tabii. Bir noktada Türkiye'ye gelmesini bekliyordum ama biraz tabii geç oldu. Ama her türlü geçen sene yaptıklarına da bakacak olursak fayda sağlayacağından bir şüphem yok. Burak, bugün sence VRL 2 gol atar mı, Milan 6 korner kullanır mı Erdal Bey Çorlu'dan? Yani bu programda çok iddia konuşmuyoruz. Onun için de programlar var. Bir yorum yapmayayım ama dediğim gibi bununla ilgili tahminlerime de Instagram'ımdan bir yönlendirme yol haritası izleyerek ulaşabilirsiniz. İzmir'den selamlar 6. adam. Ben Vedat. Galatasaray basketbol takımı ile ilgili bir sorum olacak. Önce birinci periyot oynuyor ki 20 sayı fark oluyor ama ikinci periyot başlıyor. Aynı Galatasaray yiyor, çok farklı kazanacağı maçı farklı kaybediyor. Basketbolu çok seviyorum ama bu durum beni çok üzüyor. Howard transferi oldu mu? Medyada Galatasaray'ın basketbolcularını tanıtıyordun. Evet, YouTube'da bir program vardı. Howard gelmek istemiyor Euroleague dışına. Marcus Howard transferi iptal gibi duruyor. Ya farklı isimlere gidilecek, onu söyleyebiliriz. Onun haricinde basketbolun doğasında var. Bence Galatasaray'ın geçen sene bu bahsettiğiniz hani çok iyi başlayıp kötü götürmesinin sebeplerinden biri de maalesef bence Gianmarco Pozzecco'nun yetersiz bir koç olması. Bunu söyledim diye tepki gösterecek Galatasaraylılar da olabilir. Sıkıntı yok. Hani naçizane ben oyuncu motivasyonu, taraftarla olan köprü olma anlamında iyi bir koç olduğunu düşünmekle beraber bence iyi bir taktisyen değil, maç içi müdahaleleri de bence kusurlu. Bu anlamda Galatasaray'ın şu an iyi bir kadro kurduğunu düşünüyorum ama burada yetersiz olan nokta kadro değil, sanki Pozzecco'nun kendisi olabilir diye bir düşüncem var. Dediğim gibi basketbol takımlarında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile alakalı analizlerim vardı. Yine Euroleague ile alakalı genel bir videomuz vardı. Bu hafta sonunda Anadolu Efes ile alakalı bir analiz girecek aksilik olmazsa. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak destek olabilir. Oradan da içerikleri takip edebilirsiniz. Programı tuttuk, seni de sevdik demiş bir dinleyicimiz. Ebu Bekir Bey, selamlar, sevgiler, teşekkür ediyorum. Güzel mesajınız için. Bakalım. Beşiktaş takımı bu sene Türkiye'de şampiyon olur mu? Hasip Sile. Kolay değil elbette. Burada hani Fenerbahçe ön plana çıkan takım, takdir edersiniz ki. Anadolu Efes belki bir atılım yapabilir ama yine en ciddi final adaylarından biri. Ya burada tabii sezonda neler olacağını da bilmiyoruz. Hani bazı sakatlıklar olur, form düşüşü olur, yol ayrılığı olur, bir şey olur. Hayatın bin bir türlü hali var. O noktaya evrilebilir ama şu an için bu anlamda favori olduğunu söylemek kolay değil. Teşekkürler, iyi ki varsın güzel insan. Almanya'dan Süleyman Acer Türkiye'ye sevgiler demiş, teşekkür etmiş. Ben teşekkür ederim güzel mesajınız için. Bizden de Almanya'ya sevgiler, saygılar. Süleyman Acer'e de sevgilerimizi yollayalım. O sene bu sene mi Burak? Philadelphia olur mu şampiyon demiş Çağlar Bey. Yani Jaylen Brown, Tyrese Maxey, LeBron James, VJ Edgecomb. Şimdi bakıyorum Embiid sağlıklı kalır mı? En büyük soru işareti bu. Olabilir ya. Yani batıda, doğuda bir New York Knicks engeli var aşılması gereken. Onun haricinde doğu açık gibi orada hava uçuşa müsait. Lakin batı tarafı işte San Antonio Spurs, Oklahoma. Orada onlar birbirini kırar muhtemelen. Burada da batı, doğu tarafında bir şekilde New York Knicks'i geçebilirlerse oluru var. Bence oluru var. Bu şekilde yorumlayabiliriz bu durumu da. Basketbol zeki insanların anlayabileceği bir spordur. Futbol basit bir oyundur. Basketbol yanında o yüzden basketbol yayınında o yüzden az kişi mesaj atıyor. Veysel Kaban, estağfurullah. Farklı kitlelere hitap ediyor diyelim. Böyle ayrıştırmayalım, çok şık olmaz. Merhaba, iyi günler. Kocaeli İzmit'ten Ramazan ben. Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray transfer gündeminde bugün en sıcak bakılan futbolcular hangisidir? Teşekkür ederim demiş. Yani futbolu geçtiğimiz saatte konuşmuştuk, o yüzden şu an çok futbola girmeyeyim ama işte bir Leao konusu var. Ki ben olacağını da düşünüyorum, en azından bunu söyleyebilirim. Bir Jorge Mendes orada küçük Ali Cengiz çevirip Aston Villa'ya oyuncuyu vermeye çalıştı ama onların da transferde bütçeyi Nicolas Jackson'a ayırdığını düşünecek olursak orada da olmayacak gibi o yönde transfer. O yüzden sanki Galatasaray Leao konusu olabilir. Merhaba Burak Bey, Bursa'dan Ahmet ben. Larkin Efes'te gösterdiği performansı Fenerbahçe'de gösterebilir mi? Burada hangi dönem Larkin mesela? İlk Efes dönemi mi yoksa son Efes dönemi mi? Ona bakmak lazım. Efes'teki son döneminden daha iyi olur. Neden diye sorarsanız binen yük daha az olacak. Sorumluluk daha az olacak. Burada Larkin iş bitirici oyuncu olarak sahada olacak Fenerbahçe'de. Efes döneminde çok eleştirmiştim ama Efes Larkin'den 30 dakika oynamasını talep ediyordu ve orada dağınık da bir yapı vardı. Maçı kurtaracak oyuncu pozisyonunda sadece Larkin'i görüyorduk çoğu zaman. Şu anda Fenerbahçe'de Larkin diğer oyuncuların yükünü hafifletmek için kırılım anlarını oynayacak oyuncu olarak bence sahada olacak. İşte Taylor Norton, Tucker, Wade Baldwin gibi isimler var. Bu sebepten daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Shane Larkin isminin Fenerbahçe Tarfin döneminde. İlk 3 soru Çağlayan Bey'den gelmişti. Çok teşekkürler Burak Bey, ağzına sağlık demiş. Çok teşekkür ederim ben de sorunuz için. Keyif kattınız yayına. Burak Bey merhaba. Bu sene ligi sıralama olarak hangi takım birinci bitirir? Euroleague'de favoriniz kim demiş. Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ya da Beşiktaş muhtemelen zirvede olur sıralama olarak. Anadolu Efes kadroyu çok değiştirdi. Hani koçun da burada zapt etmesi zor oyuncular var. Burada kimya anlamında birleştirmesi, pişirmesi zor bir takım var. O yüzden Fenerbahçe ya da Beşiktaş diyorum. Euroleague'de de favorim sevgi anlamında yani şampiyonluk adayı olarak Fenerbahçe olabilir ama Real olarak Olympiakos kulübün 100. yılı, çok önemli transferler yaptılar. Montero'ydu, Cody Miller, McIntyre'di. Hali hazırda Fournier, Militinov, Vezenkov, Tyler Dorsey gibi yıldızlar var. Çok üstün bir kadro. Ya artık şampiyonluk konusundaki şanssızlıklarını şeytanın bacağında kırdılar. O yüzden sanki biraz onlar gibi. Beşiktaş basketbol takımının en kuvvetli pozisyonu 4-5 numaralar mı yoksa guardlar mı demiş. 4-5 numara değil. Öncelikle işte Sissoko, Gabriel, Antezic çok güçlü bir rotasyon değil. 4 numarada Connor Morgan, Metecan çok güçlü bir rotasyon değil. Forvetler ve 2-3 numara diyeyim hadi. Tam 1-2-3 diyelim hadi. DeJulius, Dotson, Jalen Novel, Daquan Jeffries şu an güçlü noktalar, bunlar gibi gözüküyor. Yani Wilbeck'in nasıl dönecek bilmiyoruz ama bakacağız. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş'ı basketle yorumlayabilir misin? Euroleague'de sence şansı var mı demiş. İbrahim Özdemir. Kolay değil. Kurulan kadro çok soru işareti barındırıyor bana sorarsanız. Yani işte daha önce Euroleague deneyimi olmayan oyuncular var. Novel gibi, Daquan Jeffries gibi çok kısa Euroleague deneyimi olan, başarılı olmayan, sonrasında bir çıkışa geçen burada David DeJulius ismini görüyoruz. Bunlar taşıyıcı oyuncular olduğu için özellikle altını çiziyorum. Onun haricinde uzun rotasyonda çok hani Gabriel, Madi Sissoko, Zizic, burada Gabriel ve Zizic belli. Madi Sissoko'nun Euroleague düzeyinde ne vereceğine biraz bakmak lazım. Yine eldeki malzemelerden Devin Dotson Euroleague'de faydalı olabilecek oyunculardan, göreceğiz. Yani burada takımın tavan seviyesi bence play-in en iyi ihtimalle. Bir play-in takımı olabilir. Onu da bekleyip göreceğiz. Şu an için hani çok net umutlu da konuşamam, çok umutsuz da konuşamam. Takımın taban seviyesi düşük. Taban seviyesi ilk ona girme ihtimali çok düşük. Taban seviyesi de ilk ona ulaşıyor işte. Ne şekilde burada henüz bilmediğimiz oyuncuların Avrupa'da performans göstereceği belirleyici olacak. Sevgili Ozan Demir'in bir sorusu vardı bununla alakalı. Ona da bakalım. Burak, Beşiktaş geçen senenin Valencia'sı olur mu? Güncel Türk takımlarında lig sıralaması nasıl olur? Basketbol gurmesi Sayın Alacan'ın öngörüleri nedir? Ya Beşiktaş geçen senenin Valencia'sı ümit ediyorum olur. Burada da mesela işte Jalen Novel'in, az önce de söyledim, DeJulius'un, Dotson'un göstereceği performanslarla birlikte hani EuroLeague'de işte geçen sene Cameron Taylor, Montero, Badio gibi oyuncular gibi star oyuncu kimliğine bürünebilirlerse faydalı olabilir bu isimler. Buna bir sözüm yok ama bunu öngöremiyoruz. İnşallah olur. Geçen senenin Valencia'sı iyi bir referanstır, iyi bir örnektir Beşiktaş için. Onu söyleyebilirim. Onun haricinde lig sıralamasını da Fenerbahçe, Efes, Beşiktaş, düzeltiyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş, Efes, Bahçeşehir Koleji, Telekom, Galatasaray, Trabzonspor olarak bir çırpıda yapabilirim tepe tarafı. Bakalım. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Bunu okumuşuz. Bir video gelmiş Yusuf Bey'den. Selamlar Adana'dan 6. adama selam olsun Burak kardeşim. Pazartesi gününden beri frekans ayarları için atıyorum. Öncelikle mesajlarımı bunu Adana'dan bir dinleyicimiz daha belirtmişti. Bu teknik ekibe iletelim. Adana'da bir frekans sıkıntısı varmış. Tekrardan bunu ilettim. Organize etmeye çalışacağız en kısa sürede. Burak Bey selamlar tekrardan. Serdar ben. Alperen sence de Houston'da misyonunu doldurmadı mı? Ya doldurdu doldurmadı noktası değil ama Kevin Durant'in olduğu bir takımdan ayrılsın isterdim. Kevin Durant demek kaos demek, kargaşa demek, telaş demek, huzursuzluk demek, anksiyete demek. Yani insanın canını sıkan, bunaltan, her an diken üstünde olmanı sağlayan böyle bir karakter. Çok iyi basketbolcu ama bulunduğu takımlarda illaki bir sıkıntı oluyor. Yani Golden State Warriors dönemi hariç hep bunu gördük. O yüzden misyonunu tamamladım bilmiyorum ama oradan kendini kaçıp kurtarsa çok mutlu olurdum Alperen Şengün için. Ama daha yapacak çok şey var orada. Amen Thompson gibi genç bir çekirdek var Alperen'in yanında da. İşte Alperen'le birlikte Jabari Smith, Amen Thompson, Alperen Şengün güzel bir çekirdek var. Reed Shepard'a keza yine belki dahil edilebilir. İnşallah bir şekilde yürüyebilirler bu çekirdeği büyütüp. Bilmiyorum kolay mı olur, zor mu olur, mümkün olur mu olmaz mı? Bundan sonrasını yaşayıp görmek lazım. Devam edelim. Bir çıkartma gelmiş. Yükleniyor şu an. Ben de merak ediyorum. O yüzden bir süre bekleteceğim sizi. Açılmasını bekliyorum. Neyse bu yüklene dursun. Biz devam edelim. İyi yayınlar Burak Alaca. Sacramento Kings için bu yıl ne dersin? Ya drafttan önemli bir oyuncu aldılar ama bunun haricinde kadro tabii ki ümit vermiyor. Sabonis'i elden çıkartamadılar. Sacramento Kings bu yıl, bu yakın geçmişte De'Aaron Fox'lu, Sabonis'li, Malik Monk'lu kadroyla Golden State'e kafa tuttuğu bir dönem vardı playoff'ta. İşte 50 Cent, Light the Beam dedikleri bir ışık var. Basıyorsun gökyüzüne falan mor bir ışık gidiyor. O dönemler güzeldi ama uzağında kalacaktır. Yeni çaylaklarının gelişimini görmek lazım tabii. Onun haricinde nasıl sezon tezahür eder Sacramento Kings için bilemiyorum. Şu an çok umut dolu konuşamayacağım kendileri adına. NBA'de son yıllarda Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Luka Doncic gibi yıldızların ligi domine etmesi NBA'de uluslararası oyuncu devri yaşandığına dair güçlü emareler olduğunu gösteriyor. Burak Bey, sizce haklı bir yanı var mı bu düşüncenin? Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin Litvanya kadrosunu nasıl buldunuz? Sondan başlayayım. Litvanya kadrosunu gayet yeterli buldum. Zaten avantajlı bir pozisyondayız. Litvanya'nın da biraz rotasyonlu geleceğini tahmin ediyorum. Yani burada Avrupalı oyuncuların NBA'de bir dominasyon olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şu an NBA'deki en iyi 10 oyuncudan 5-6 tanesi Avrupalı. Wembanyama var mesela burada saymadığımız yine. Eklenebilecek oyunculardan. Neden diye sorarsanız Amerika'daki basketbolun fundamental tarafı çok köreldi bence. İşte mesela Shai Gilgeous-Alexander'dan bahsediliyor MVP. Kanadalı, o da net bir Amerikalı değil. Tabii aynı şey çok fark eder mi bilmiyorum ama burada şey var, NBA'de oyuncu gelişiminde, NCAA'lerde şu an durum nedir bilmiyorum ama genel bir fundamental eksikliği var. Avrupalı oyuncuların oyun zekası çok daha üstün kaçıyor. İşte burada verdiğiniz bütün örneklerde de bunu görüyoruz. İşte geçmişte Gasol, Nowitzki, Petrovic, Kukoc gibi oyuncularda da görmüştük bunu. Şu anda daha bariz hissediliyor. Bu oyuncuların oyun zekası daha yüksek. Giannis'i bu diğer isimlerden ayırıyorum. Embiid de Avrupalı değil, Fransız galiba bir vatandaşlığı var ama Kamerunlu. Doncic ve Jokic burada güzel emsaller. NBA oyuncularına nazaran onların aksine işte atletizmiyle, patlayıcılığıyla, fark yaratan oyunculardan ziyade biraz daha zekalarıyla fark yaratan oyuncular. Bu anlamda Amerikalı oyunculardan ciddi ayrılıyorlar. Böyle oyuncular da gelmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Konu ve yayın dışı. İyi yayınlar Burak Başkan. Fikrini gerçekten merak ettiğim için vaktin olursa kendi yapmış olduğum parçayı dinlemeni rica ediyorum. Elbette linki kopyalayalım, yayın sonrası bakarız. Melih Bey yazmış. Yapay zekadan falan mı yaptınız? Şu an dinleyemediğim için soruyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın ya da ne tür onu da bir sormuş olayım. Müziğe ilgili biri olarak bu konu başlığı ilgimi çekti. Ankara'da da küçük bir frekans problemi varmış. Şükrü Bey yazmış Çankaya tarafında. Onu da bir ekibimize iletelim. Bir dinleyicimiz yazmış. Teşekkür ediyorum, sizi severek dinliyoruz demiş Yusuf Altuğ. Teşekkür ediyorum ben de güzel mesajınız için. Bilmukabele karşılıklı. Yani İşi yaptığım andan itibaren paydos ettiğim saate kadar Radyo Spor açık. Burak Bey hele ki mikrofon başında Burak Alca varsa dinleme sayısı kat kat artıyor. Bu yüzden ben de buralardayım demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Evet biraz sayın dinleyenler ses edelim. Burada olanlar mesaj atsın biraz sohbet edelim. Hem basketbol konuşuyoruz hem de dediğim gibi yani sezonun başlamasına bir ay kaldı. Sezon başladıktan sonra konuklar maç değerlendirmeleri derken bu kadar esnek zamanımız olmayacak. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. Pamuk Eller Cebe. Bunu tabii ki bir bağış kampanyası gibi değil de telefonlara uzanmak bağlamında söylüyorum. Yanlış yerlere çekilmesin aman diyeyim. 0538 052 1487 tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne oldu? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik mesajlarınızı bekliyoruz. Gelin biraz sohbet edelim. Basketbol programları daha rahat oluyor. Seviyorum. Futbolda agresyon ve niyet okuma işi biraz tat kaçırabiliyor ama burada gayet sığ sularda sohbetimizi sürdürüyoruz. Yakın gelecekte Nikola Jokic'i Vlahovic'i ikna ettiği gibi Dušan ikna edebilir mi? Var bir hayalimiz. Ya bir gün belki olur mu bilmiyorum. Kesin konuşmayayım. Hani Beşiktaş basketbolunun gelişimi ve Nikola Jokic'in kariyerinin evrileceği nokta burada önemli elbette ama ya ne kadar yakın gelecekte olur bilmiyorum ya. Çok ikna olmadım buna. Bir de Nikola Jokic çok hani Anelka gibi bir adam. Anelka'nın da vardır ya ben basketbolu futbolu sevmiyorum. Sadece iyiyim ve para kazandığım için oynuyorum diye. Nikola Jokic de yazın mesela antrenman ya da işte ne bileyim tatil yapacağını genelde ülkesine gidip at yarışı izleyen, atlarını yarışlara dahil eden, bundan eğlenen, aşırı Balkan stili partileyen bir oyuncu. O yüzden çok hani kariyerinin bir noktasından sonra Avrupa'ya gelip hadi biraz da burada oynayayım mı der yoksa hadi tası tarağı toplayıp seyislik işine dönelim mi der onu bilmiyorum. O yüzden bir gün inşallah olur ama yüksek ihtimal olduğunu zannetmiyorum. Onu söyleyebilirim. Yayınlar Euroleague'de Beşiktaş mı Anadolu Efes mi direkt playoff'a kalır? Zira Türkiye Ligi'ni sıralarken Beşiktaş'ı daha üste koyduğunuz için merak ettim. Anadolu Efes'in de Euroleague'de tabanın daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ligde yapılan rotasyonlarda Anadolu

0: Hatta artık San Francisco'dan, Avustralya Lask'tan falan da mesajlar gelmişti. Bayağı bir sayıda. Yine Washington'dan gelmişti. En çok nerede dinleniyor? Radyo, spor ya da bu program. Mesela İzmir'in orada bir öne çıktığını söyleyebilirim. Bu saat diliminde çok fazla İzmir yoktu. Antalya'dan yine bir dinleyicimiz yazmış. Burada kim nereden daha çok dinliyor, bunu bir aydınlanma yaşamak adına bir ses edelim. Çok uzun ve özlü bir mesaj olmasına da gerek yok. Çok ilgilenmiyorsanız şayet, ama 0538 052 14 87. Nereden dinlediğinizi yazın. Bakalım Radyo Spor en çok hangi ilde ya da hangi ülkede acaba dinleniyor? Mesajlarınızı bekliyoruz. Ellerimizi telefonlara uzatalım. Kısa bir işlem. 0538 052 14 87 diyelim. Reklamımız var mı? Bir bakıyorum sevgili Batıkan abiye. Galiba devam edebiliyor muyuz? Reklam mı? Evet, bir reklamımız varmış. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
2: Devam edelim. WhatsApp hattımızı hatırlatmıştık. Hangi illerden dinliyorsunuz? Bunları bir irdelemek istedim. Geçenlerde konuşmuştuk bunu. İzmir biraz ağır basmıştı. Bakalım İzmir'den başka dinleyenlerimiz var mı? Bugün pek İzmirlileri göremiyorum galiba. Yağmurlu hava orada da var. Biraz kasvet onları hayattan soğutmuş olabilir. Alışık değiller malum. Merhaba, her daim buradayız kardeşim. Sen rahat ol. Bayrampaşa'dan Çeto. Zannediyorum Çetin Bey, buradan selamlar sevgiler sizlere. Oo. Mesaj kutusunu bir yukarı kaydırdım ve hareketlilik başlamış. Çok teşekkür ediyorum. Bekliyoruz. NBA Euroleague ne durumda Burak Bey? Sizce ömrü ne kadar olur NBA Avrupa'nın? Amerikalılar her dalda her yere müdahale etmeye bayılıyor. Siyaset anladık da baskete karışmayın demiş Manisa'dan Yiğit Bey. Yani Amerikan spor anlayışının Avrupa sporundaki tezahürü nedir biliyor musunuz? Chelsea'dir, Manchester United'dır. Amerikalılar satın aldığından beri gün yüzü görmeyen iki kulüp. Bu modelleri inceleyin. Her sene 15 tane transfer, 2050'ye kadar kontratlar. Adamlar Avrupa spor kültürünü idrak edemiyorlar ama istila etmeye mi çalışıyorlar, asimile etmeye mi çalışıyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar anlamadım. NBA Avrupa'nın da kaderi muhtemelen 3-4 yıllık vasat bir organizasyon olacak ya da hiç kurulmayacak mesela. Ben NBA Avrupa'ya sıcak bakanlardan biri değilim. Bence çok boş bir organizasyon olacak. Çünkü Euroleague franchise sistemi geliyor. 11 tane talip takım var. A lisanslı takımlar orada. Zaten Avrupa'nın en iyi takımları gitmiyor. Yani en son bulundukları çaba şuydu ki çok manasız. Paris Saint-Germain'e gidip kapıyı çalıp bir futbol, bir basket takımı kursanız. NBA Paris Saint-Germain, Manchester United'a, City'ye gidip aynı şeyler. Adamlar bunlarla uğraşır mı ya? İngiltere'de ben merkezini Londra'da yapmak istiyorlar. İngiltere'de basketbol kimsenin umurunda değil. İngiltere'de basketbol kimsenin umurunda değil. Ya şöyle söyleyeyim. 2 sene önce Euro Cup kadınlar finalinde Beşiktaş'ı yenen London Lions 2 hafta sonra kapatıldı falan. Yani Euro Cup şampiyonluk kadın takımını kapattılar. O kadar umurlarında değil. Ama NBA'in medet umduğu model bu. Manchester United'a gidip abi basket takımı açsak mı ya? Değişiklik olur. NBA, Liverpool, Manchester United. Yani bir bakış açısı bu. Çok emperyal yaklaşıyorlar ama böyle bir Avrupa'da böyle bir spor düzeni yok. Burada tutku ön planda. Yani hep söylüyorum ya, fazla ciddiye alıyoruz. Ya hakikaten Avrupa'da fazla ciddiye alıyor. Yani burada eğlence sektörü, entertainment'ın bir parçası olarak bakıyor Amerikalılar.

aslında temelde doğru ama Avrupa'daki bakış açısı bu değil spora karşı. O yüzden başarısız olmaya mahkumlar. NBA Avrupa'ya karşı hiçbir heyecanım yok. Gelmese de olur, gelirse de kısa süreceğini düşünüyorum. Salih Çakal yazmış Antalya'dan. Selamlar. İstanbul Ümraniye, Reşat Kulaksız. Evet, bakalım bakalım kimler varmış. Ankara Merkez ODTÜ Kampüsü yayın iyi demiş. Teşekkür ediyorum. Fethi Güneş yazmış. Seviliyorsun Burak Alaca. İzmir'e geldiğinde aramasan da İzmir'den sevgiler. Yani İzmir'e geldiğimde de yetişemiyorum. İzmir'de bayağı bir radyo tarafından da dinleyici var. 2 günlük kısa bir seyahatim oldu Ağustos ayında. Orada sevgili İhsan Dilek'leydim. Onur Kıran'ı da görmüş olduk. Daha uzun gelmek istiyorum. Ya da Radyo Spor İzmir'e bir stüdyo açarsa İstanbul'u bırakıp gitmeye şu an çok fitim mesela. Yani orada düzenli işimizi yapabileceksek. İstanbul yoruyor çünkü insanı maalesef. Yani 30 milyon yakın günlük ziyaretçiyle insan var. Hani kaldırır herhalde tahmini 10 milyon falan, hani metrekare başına 15 tane insan düşüyor. Bu Brezilya'da meşhur bir yılan adası var ya, şey diye işte metrekare başına 10 tane yılan düşüyor diye. İnsan nüfusu da çok fazla İstanbul'da. O yüzden zor, yorucu. Yani İzmir'de yaşamayı sıcak hariç tercih edebilirdim ama işte şartlar, şartlar. Fethi Bey'e sevgiler. Ankara'dan dinliyorum yazmış bir dinleyicimiz Eren Bey. Antalya'dan Necmi Bey yazmış. Antalya 2 oldu demiş Çağlar Bey. 3 oldu hatta. Bir öncekinde Necmi Bey vardı. Abi yayınlar kolay gelsin. Ben Avusturya'dan Hasan. Bu sene Anadolu Efes'in şansı nedir? Avusturya Innsbruck'ten selamlar. Yani bir playoff takımı olabilir Anadolu Efes. İşler yolunda giderse. Eksikler de var. O yüzden o da iki ucu keskin bıçak. Yani Lasso'nun maharetine Mike James'in, Strazel'in ve Lloyd'un taşıyıcılığına kalmış bir durum. Sevgili Burak Alaca, nereden dinlediğim önemli değil, yürekten, kalpten, gönülden dinliyorum sizi demiş Mustafa Demirkaya. Teşekkür ediyorum. Bir mizah maksatlı herhalde. Sevgili Ozan Demir Cape Town demiş. Yani Cape Town'daysa sıkıntı var. Bugün buluşacaktık çünkü hesapta, bilmiyorum artık ne olacak. İzmir'den Yaşar. Dün Ali Erim'e 6. adamın yayın süresinin uzatılması yönünde mesaj yazdım ama okunmadı. Bence senden ve yaptığın işte çekiniyorlar. Bu mesaj çok sıkıntılı bir mesaj, okumayayım neyse. Kendine dikkat etmeni öneririm diye de bir uyarıda bulunmuşlar. Ya burada bir sürü fırsat tanındı sevgili Ali Erim'e. Genel yayın yönetmemize teşekkür ediyorum. Bağlam dışı olduğu için muhtemelen okumamıştır. Yazmaya devam edelim saat 2-3 kuşağında. Tabii şaka yapıyorum ama o konuda bir sıkıntı yok. Yapıyoruz işimizi. Daha yaşım genç bir şekilde. 25 yaşındayım. Kendime bazı hedefler belirledim önümüzdeki 1-2 sene içinde. İnşallah ulaşırız bakalım. Ulaşamazsak hakkınızı helal edin. Ondan sonrası için ne yaparım ne ederim bilmiyorum. Yani farklı bir yöne gider miyiz ama. Önder Bey yazmış Ankara Bilkent'ten. Selamlar. Selamlar Burak kardeşim. İzmir Çeşme'den sessiz çoğunluktan Yiğit ben. Selamlar Yiğit Bey. Çeşme'de güzeldi. Altın Kum'a gittim hakikaten. Suyu buz gibi ve çok temizdi. Güzel bir deneyim olmuştu. Çeşme'ye de selamlar. İzmir gayet güneşli, yağmur yok bizde. Sizinleyiz her zamanki gibi. İyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. İsminizi hemen kontrol etmek isterim. Çağrı Bilir. Selamlar sevgiler. Antalya'dan gelmiş bir mesaj. 41 derece. Nem oranı kaç acaba? 41 derece kötüymüş. Burak Bey merhaba. Türkiye'de her ilde U10'dan U18'e kadar basketbol federasyonu tarafından yapılan ligler var. Bu takımlarda binlerce lisanslı genç basketbolcumuz var. İstanbul dışında bu basketbolculardan kaç tanesine ulaşılıyor? Bir de bir oranda bile binde bir oranda bile ulaşılamıyor bence. Bu yetenekli basketbolcuları altyapının sorunları ile ilgili program yapmanızı istiyorum demiş Eskişehir'den Eren Bey. Güzel bir yaklaşım. Geçen sene yine altyapıya çok önem veren Lima Spor Kulübü'nün başkanı sevgili Tahsin Tahmaz ve genel menajeri Elhan Hanım'la bir program yapmıştık. Yani altyapılarda sıkıntı var, basketbol üzerinde dedi. Bununla ilgili mesela bazı insanlara ulaşıp bunun üzerine konuşmak isterim. Güzel, oradaki bazı sistematik problemlerin üzerine irdelemiş oluruz. Bana uyar, benim işim bu zaten. Hani bazı şeyleri irdeleyelim, bir sıkıntı varsa kaçmayalım, halının altına süpürmeyelim. Sevgili Burak, İzmir'de yakıcı sıcak devam ediyor. Yağmuru özledik demiş, selamlar demiş. Nusret Özdemir, selamlar. Nem çok fenaydı ben gittiğimde.
Ki ben hani hem bir tık kilolu bir birey olarak nemde ekstra zorlanıyorum. Terlemek bağlamında söylemiyorum. Nefesim daralıyor. Çok zor gerçekten. Ege'nin böyle bir sıkıntısı var. Akdeniz'de de aynı şey. İşte daha önce geçen sene gittiğimde Mersin'de de aynı şeyi yaşadım. Bu sene Atina'da da benzeri bir şey vardı. Nem hakikaten yoruyor ve artık küresel ısınmanın iyice her ne kadar biz fark etmesek de çığırından çıktığını söylemek mümkün. İstanbul Bayrampaşa'dan yazmış bir dinleyicimiz. Selamlar. Fikret Bey İzmir'den yazmış. Hava 35 derece, havamız bugün de iyi. Yani alışmışsınız herhalde 35. Kötü değil elbette ama nem önemli. Bursa'dan Güneş Akkoyunlu ben. Bu sene Euroleague'de Türk takımları rüzgara esecek diye umuyorum. Fenerbahçe'nin Final Four'u garanti olarak görüyorum. Fenerbahçe, Panathinaikos, Olympiakos Final Four'unu garanti nitelikte gördüm. 3 takım benim de bunlar. Katılırım. Anadolu Efes Playoff, Beşiktaş'ta Play'in hani tavan bence en azından ulaşılabilir düzey bunlar, inşallah hepsi olur. Beklentilerimizi aşan takımlar görürüz temsilcilerimizden. Tuncay Karataş Ankara'dan dinlemeye devamlar. Gaziantep'ten bir selam gelmiş. Burak Bey, Hollanda'nın Twente bölgesinden dinleniyorsun. Her zaman mesaj atmaktansa sesiniz çok yakınımızda. Aslında acılı menemen resmini çekmiştim ama gönderemedim zira canınız çeker diye. Vallahi kahvaltı etmedim, çekebilirdi. Kocaman sevgiler Hollanda'dan. Menemenle ilgili hep şey tartışması var. Soğanlı mı soğansız mı diye. Soğansızdır bence mesela. Ne dersin abi? Buradan Batıkan abiye de bir sormak isterim. Soğansız mıdır? İkisi, inan hiç fark etmez dedi Batıkan abi. Zannediyorum kendisi de henüz kahvaltı etmedi. Buradan bu çıkarımı yaptım. Yanına taze ekmekle, kızarmış falan sevmiyorum bu arada. Ya da kepek de olmayacak, düz beyaz ekmekle. Yanına başka hiçbir şeye de gerek yok. Ve mümkünse hani domates egemen bir menemen olsun. Hani yumurtanın da fazla olması da bayar. Afiyet olsun, atmadığınız da iyi olmuş. Şu an tansiyonum düşebilirdi bir anda. Yaklaşık 10 dakikamız kaldı, gerek yok. Teşekkür ediyorum. Sizi sürekli uygulamadan dinliyorum. Reklam süresi çok uzuyor. Uygulamayı komple kapatıp tekrar girdiğimde yayın baştan başlamış oluyor. Kapatmazsam reklam dinlemeye devam ediyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Bence önemli bir sorun demiş. Teknik ekibimize bunu da iletelim. Bunların hepsini iletiyoruz çözümlemek adına bu arada. Bir yanlışlık olmasın. Annemden bir mesaj gelmiş. Selam Bodrum'dan Bihter, ben dönüşe geçiyorum, evi topla, kırmızı kart yeme demiş. Dönüşe aslında yarın geçecektiniz, niye bu kadar acele ettiniz anlamadım. Hoş, eve de bugün gitmem herhalde ama olsun, iyi yolculuklar iyi yolculuklar diliyorum. İyi yayınlar kardeşim. Antalya'dan Bahadır ben, severek dinliyorum. Kocaeli'den selamlar. YouTube'dan sizi takip ediyorum. Hatırlatma yapıp yeni takipçi kasalım. Dinleyicimizin adını bir paylaşayım. Ahmet Onput. Evet, sizlerden ricam, basketbolla ilgili içerikler gelmeye devam ediyor. Orada güzel işler de yapıyoruz. Etkileşim, izleme ve abone sayıları da geride kalan 2,5 ay için çok iyi. Teşekkür ediyorum herkese katkılarından ötürü. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi futbol, basketbolla alakalı içerikler var. Tıpkı şu an yaptığımız gibi biraz daha sohbet odaklı bir podcast programı da yapmayı planlıyorum. Artık hani oturup izlemektense çalışırken bir yandan arkada açıp dinleyebileceğiniz tarzda. Artık çok yapılmadığını fark ettim. Belki talep yoktur ama bir radyocu olarak bunu denemek benim arzuladığım bir şey. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak destek olabilirsiniz. Şu an yaklaşık 1100 küsur abone var. Zaten herhalde yazdığınızda da ilk sırada çıkacaktır diye tahmin ediyorum. 1170'miş. Yayın bitene kadar mesela tam 1200'e tamamlayabilsek güzel olur. Böyle bir ricada bulunayım. Teşekkür ediyorum bu arada Ahmet Bey'e de çağrısı için. Abi selam, Ankara'dan Doğukan ben. Euroleague saçmaladı. Dubai'nin ne işi var mesela? Yani bu şaşırmıyorum. Euroleague'de senelerdir İsrail takımları da var ve İsrail de Avrupa'da değil. Aslında aynı durum yani. İyice para nereye, Avrupa basketbolu oraya gibi bir durum var şu an. O yüzden diyecek bir şey yok. Dubai'de, Abu Dhabi'de şey yapacaklar şimdi. Süper Kupa yapacaklar. Fenerbahçe, Olympiakos, Real Madrid, Dubai Basket. Dubai Basket de orada bak bir de mesela. Daha ne başardıysa geride kalan ilk senesinde bilmiyoruz ama. Sevgili Burak, hadi bir de Giresun'u söyle. Korkut Konuralp yazmış Giresun'dan. Giresun'a sevgiler. Selamlar. İşim gereği Marmara bölgesi. İshak Binkanat selamlar demiş. Bizden de selamlar. İzmir'den İhsan ben. Saygılar dilerim. İzmir'e selamlarımızı yolluyorum. Bayağı da bir mesaj gelmiş. Bakalım. Önder Ankara'dan. Biraz önce Bilkent'teydim. Şimdi Dikmen, her yerde dinliyorum seni. Evet, Ankara'nın çeşitli lokasyonlarında programın ısı haritasını bayağı dolduruyor sevgili Önder Bey. Selamlar, sevgiler. Bu arada 3 abone gelmiş. Teşekkür ediyorum. 27 tane kaldı 1200'e. Biraz desteklerinizi bekliyorum. Burak Alaca YouTube kanalına.
Nem %30'muş İzmir'de bu arada. Hava 35, nem %30. Güzel, nem düşük. O zaman biraz daha tahmin edilebilir gibi. Euroleague yayınlarını TV'de görmek istiyoruz seni. Yorumculuk ya da maç yayınında yorum gibi. Yani bu benim takdirim değil, elbette isterim. Herkes ister bu sektördeki, ama dediğim gibi burada bu benim elimde olan bir şey değil. Doğru fırsat gelirse elbette layıkıyla yerine getireceğimden zannediyorum. Beni bilenlerin de pek bir şüphesi yoktur. O konuda bir

Kendime de güveniyorum ama bu benim elimde olan bir şey değil. Olsa hayır demem ama onu açıkça söyleyeyim. Burak kardeşim selam, Antalya'dan sevgiler. Selim ben, Antalya yanıyor. Nem oranı %20, Poyraz esiyor. Başarıların daim olsun genç adam demiş. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajınız için. Antalya'ya da sevgiler. Antalya'dan baya bir dinleyicimiz var ya, yani herhalde Antalya'ya gitsek baya bir tanıyan eden çıkardı gündelik hayatta, sokakta. Bunu çok İstanbul'da takside falan genelde karşı karşıya kalıyorum. Bir de meşhur Taksim'de bir lokantada bunu yaşamıştım. Çok bir arkadaşımla gitmiştim. İlk kez gittiğim bir yerde garip hissettim, yalan yok, tanıdığında. Ve böyle durumlar ara oluyor. Antalya'da daha yoğun olabilir herhalde. Onun sinyalleri var. İzmir kesik kesik geliyor demiş dinleyicimiz. Galiba benim radyom yüzünden demiş. Onu da belirtmiş olalım. Soğansız kralı da Çakallı'da yapılır. Menemen. Çakallı menemeni meşhurdur bu arada. Biliriz. Bu arada 7 abone gelmiş şimdiye kadar. Teşekkür ediyorum. 23 kaldı. Burak Alacı YouTube kanalına desteklerinizi bekliyorum. Böyle de şey, yardım kampanyası gibi oldu. Bağış toplar gibi. Neyse. Öğlene kadar soğansız, öğleden sonra yiyecekseniz soğanlı. Manisa'dan Yiğit Bey. Bu mesajınızdan yaptığım çıkarım, galiba reflünüz var. Aç karnına biraz sarsabilir düşüncesiyle bunu yapmış olabilirsiniz. Bende de reflü var. O yüzden bu çıkarımı yaptım. Zannediyorum reflünüz var. Mantıklı bu doğrultuda. Burak kardeşim, İzmir Urla Zeytindalı'ndan sevgiler. Okul sporları gelişmeden ve ana hedef olmadan spor ülkesi olamayız. İnşallah hayalimiz bu. Radyonun çizgisi çok güzel. Umarım böyle devam eder. İyi yayınlar demiş Can Karasu. Orası öyle. Eğitim sistemi ve sporcu yetiştirme konusunda birbirinin önünü kesen bir sistemimiz var. Sporcu olmak da okulla eş zamanlı çok kolay değil. Bir dinleyicimiz bu arada YouTube'a yorum atmış son videoya, şimdi önüme düştü. Burak Başkan nerede, biz orada diye. Çok teşekkür ediyorum. Melih Deliktaş. Yani dediğim gibi hem öğrencilik hayatını, akademik idealleri sürdürmek hem de aynı zamanda spor yürütmek burada zor. Ben spor yaptığım dönemde işte sabah öğle, akşam üstüne kadar okula giderdim. Akşam üstü dershaneye giderdim. Akşam 9 ile 11 arası antrenmana gider, bir gibi falan evde olurdum. Sonra yarın yeniden, yani zor. Antalya'dan Vakkas ben selamlar, nem %31 demiş. Fark etmez olur mu, tadı değişir. Soğanlı menemen, soğansız menemen için. Ya, tadı değişir ama biraz Batıkan abi de ben de kahvaltı etmediğimiz için fark etmez söyleminde bulunduk. Ya, şu an inan hiç fark etmez ama hani atıyorum iyi bir kahvaltı etmiş olsaydım biraz daha seçici bir yorum yapabilirdim. Şu an o pozisyonda değilim. Affınıza sığınıyorum. Merhabalar, iyi yayınlar. İzmir'den Mustafa ben. Fenerbahçeli olarak bence güzel bir kura çektik. Ümit ediyorum iki takımımız için de hayırlısı olur Şampiyonlar Ligi tarafında. Arkadaşlarımın telefonlarından gizlice onları abone edeceğim. İçin rahat olsun. İlginç. Çok teşekkür ediyorum. Olur. İnanın hiç fark etmez. Bu konuda da şu an çok seçici değilim. Bir dinleyicimiz abone olundu yazmış. Hemen isminize bakalım. Recep Bey. Sağ olun. Futbolla alakalı da içerikler var, ilgisini çekenler olursa. Bu hafta bir tane Miretti ve Poku transferlerini analiz ettiğim yaklaşık 12 dakikalık çok güzel bir hap videoya yapmıştım. Kısa çabuk tüketilebilir ama kurguya oturduğum anda videonun sesi kayda olmadığını ve kayda olmadığını fark ettim ve dehşete kapıldım. O an gerçekten bütün şevkim kırıldı açıkça söylemek gerekirse. Yani pazar günü bu hafta bir basketbol videosu gelecek. Futbolla alakalı farklı şeyler perşembe günleri gelecek. Yarını bekliyoruz ama bugün özelinde bir mesaj gelmiş. Euroleague sezonlarında maç sonu YouTube canlı yayını istiyoruz. Yapalım. Evet, bunu düşünüyordum. Perşembe ve cuma olur. Euroleague'de maç sonu canlı yayınlara da gireriz. 1 saat, 1,5 saat açarız. Onun için de çağrıda bulunayım. Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çok yıpranacaktır. Beşiktaş'ın bunu fırsata çevirmesi gerekiyor artık demiş bir dinleyicimiz. Eyvah eyvah. Ali Erim'e yazalım, yayıncı kuruluş sizin nasılsa Burak Alıcı'yı yorumcu olarak maçlarda görmek istiyoruz. Ben bilmem, sonra ben yaptırdı olmayayım ama yapmayın da diyemem. Takdir sizin. Teşekkür ediyorum bu arada destekleriniz için. Bunlar bana kendimi iyi hissettiriyor. Tabii ki hani daha yaşım genç olduğu için önümde bir sürü hedef var. Hani bunu da yapmak istediğim bir şey. Sizden böyle bir şeyin gelmesi de çok dile getirmem yayında. Hiç getirmemişimdir belki ama beni ekstra mutlu etti. Layık görmeniz, teveccüh göstermeniz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler herkese. Ali Bey'e yazalım önerisi de Çağlar Bey'den gelmişti. Ona da bir ismini almış olalım. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Uğur Cihanoğlu ben, Antalya'dan severek dinliyorum. YouTube'a abone oldum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Abi Osterwold'e dönüyorum. Son soru bu galiba. Sağlık kontrolünden
geçemedi Roma'da. Ek bir sağlık

0: kontrolü olacak. Ondan sonrasında ne olur bilmiyorum ama şu an dönebilirmiş gibi gözüküyor. Son olarak 1090 1190 abone olmuş. Yaklaşık 20 kişi gelmiş kısa sürede. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni bir kanal, dediğim gibi EuroLeague sezonu başlayınca maç sonu canlı yayınlarımız da olacak. Onu da belirtelim. Buradan şanslı 10 kişiye daha seslenmek isterim. 1200'e tamamlamak adına desteklerinizi bekliyorum. Programa gelen mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Keyif kattınız. Ben de çok sayenizde günüm neşeli bir hal aldı. Saat 13-14 diliminde. Ümit ediyorum sizin de haftanın son gününüzü biraz keyiflendirmiş oluruz. Size de güzel zaman geçirmiş oluruz. Benim açımdan büyük mutluluktu bu saat. Katkılarınız için teşekkür ederim. Transfer videoları yapabilirsin içerik için demiş bir dinleyicimiz. Transfer videoları fazlasıyla var bu arada. Hani girip biraz göz atabilirsiniz. Daha fazlası da gelecek, onu da söyleyeyim. Evet, yarın ve pazar günleri saatler 10-11 aralığında tekrardan 6. adamla burada sizlerle olacağız. Yine transfer ateşinde önümüzdeki hafta burada olacağım ben sevgili Salim Manav yerine. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
3: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
4: Merhaba.
3: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
4: Merhabalar abi.
3: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
3: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
2: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
0: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hattrick

0: Herkese merhaba, Radyo Sporometre hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Günlerden Cuma, Genco Boran'la birlikteyiz. Genco hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese merhaba. Ben tabii hafta sonu tatilimden geldim.
0: Hafta sonu tatilinden geldim. Bodrum'a gittin geldin.
1: Evet.
0: Nasıldı oralar?
1: Güzeldi.
0: Biz gidemiyoruz, bari gördüklerini anlat.
1: Çok sıcaktı fakat dün akşam üstünden itibaren 3 gün devam edecek bayağı bir şiddetli bir şey varmış. Rüzgar varmış. Ona işte son anda yakalandım ama yani denizime falan
0: yağmur,
1: girdim.
0: Yağmur?
1: Yok.
0: Yağmur yok.
1: Yağmur yok. Ama güzel bir rüzgar vardı. Dövüyordu insanı yani.
0: Evet, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Gündem yoğun. Şu an Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı başladı. Biliyorsunuz iki temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor'da Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Ve rakipler belli olacak. Rakipler belli olduğu anda biz de size aktaracağız. Dün Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Tabii ki program içerisinde onlardan bahsedeceğiz. Diğer yanda Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin dünkü karşılaşma sonrasında istifa etmesi, istifasının Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edilmemesi gündemin ilk maddelerinden biri. Süper Lig'de hafta bugün başlayacak. Haftanın karşılaşmalarına da şöyle bir bakmaya çalışacağız. Bundesliga bu akşam start alıyor. Daha ne olsun, oldukça yoğun bir gündem. Her zaman olduğu gibi bize WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. 0538 052 1487 WhatsApp numaramız bu. Bu numaradan mesajlarınızı atabilirsiniz dedik. Dediğim gibi kura çekimi başladı. Şimdi TRT yayıncı vermeye başladı kura çekimini. Beşiktaş Avrupa Ligi kura çekimine 4. torbadan katılıyor. Genco, dün Beşiktaş bir hayal kırıklığı yarattı.
1: Ali, ben iyi oldu onunla girdin. Onunla ilgili bayağı söylemek istediklerim var. Zap yapa yapa izledim. Bilmiyorum yazımı okudun mu? Ama yani dün bence Beşik,

0: Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaşadıkları ile ilgili uzun konuşmak lazım. Yani böyle bir iş kazasıydı falan, şu bu anlık geçiştirilecek ya da işte Şampiyonlar Ligi kurası çekildi, ligler başlıyor değil. Ya bence oturup konuşulması gereken bir şey. Yani bir ülkenin spor kültüründe futbol en aşağı sıralardayken, yani hani bizdeki, kusura bakmasın, o spor branşında çabalayan, emek sarf eden insanlar vardır, federasyon vardır, ama hani bizdeki atıyorum tenis, işte okçuluk falan neyse, Litvanya'da futbol o seviyede. Yani önce orada basketbol var, sonra kış oyunları var, sonra futbol var. Tribünleri falan gördük zaten. Hani bu da en coşmuş hali Zalgiris'in. Şimdi yepyeni bir atılım içerisinde, işte yönetim belli bir süreyi geçirmiş, çok güvenilir bir teknik adam bulmuş, sezonu harika bir başlangıç yapmış, kadronda Salih var, Orkun var, Nubel gibi bir kaleci almışsın, 20 milyonluk bir tane stoperin var, Vlahovic'i almışsın, kanatların beğenme, yani rakibine bin basarsın, bin basarsın.
1: Rakibin de rotasyon yaptı.
0: Evet. Yani ben
1: ilk karşılaşmaya göre 7 oyuncu değişmiş. Yani hiç umutları yok
0: aynen
1: Rövanş.
0: öyle.
1: Hani
0: Yani
1: kötüydü, kötünün kötüsü oldu.
0: ya Ali,
1: Rakip.
0: bana bir izah isterim ben. Ya bak, ben Beşiktaş'ın Zalgiris'e bu koşullarda rakip rotasyona gitmesin. Benim saydığım Beşiktaş bana yeter. Ben izah isterim. Ya bu, çünkü şunu da kabul etmem. İlk maç 3-0, rakibin hiç şey yok, hali yok, isteği yok, motivasyon eksikliği. Bak, ben futbolda, sen biliyorsun, en çok yazdığımız, yaptığımız yorumlar gereği iddia açısından motivasyonu, konsantrasyona, işte tarafların geçmişine, bir husumet var mı yok mu, ıncığına cıncığına en çok bakan insanlardan biriyim. Ya bana bu Beşiktaş'ın Zalgiris'e, yani futbolun en aşağıda olduğu, futbol kültür anlamında, takip anlamında en aşağıda olan bir ülkenin futbol takımına yenilmesi bence öyle anlık geçiştirilecek bir şey değil. Ben bunu kabul etmem Ali.
1: Neden oldu sence?
0: Neden oldu? Biz
1: Yani dün mesela şöyle söyleyeyim, Salih dışında maçı ciddiye alan oyuncu yok gibiydi
0: ya, golde de çok
1: Beşiktaş'ta.
0: büyük bir bireysel hata vardı,
1: Bireysel
0: gördüm.
1: hata vardı ama hani pozisyon
0: Evet.
1: üretme dışında da hani Beşiktaş o
0: Ali,
1: konuda da iyi değildi.
0: ilk yarı bittiğinde, bak yanlış hatırlıyor olabilirim ama ilk yarı bittiğinde Beşiktaş'ın da rakibin de ceza sahasında topla buluşması 10 değildi.
1: Yok canım, onu olamaz zaten.
0: Değildi. Ya Ali, Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa oynama hedefiyle yola çıkmış, kadrosunda inanılmaz oyuncular olan bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi bak, biz kendimizi Avrupa'da konumlandırıyorken, işte bir atıyorum Milan'dır, Real Madrid'dir, hadi onların bir alt seviyesine in, İşte Villarreal'dir, Real Betis'tir. Ya bu takımların, ben bir İspanya Ligi temsilcisinin, bir Bundesliga temsilcisinin Zalgiris'le değil yenilmek, berabere kaldığını hayal bile edemem.
1: Şöyle söyleyeyim ben sana. Şimdi ilk maç 3-0 bitti. İşte ilk maçın verdiği rehavet, ilk karşılaşmayla beraber Beşiktaş'ın turu kazanması gibi çeşitli bahaneler üretildi. Şimdi dün açın bakın. Avrupa Ligi playofflarında hangi sonuçlar alınmış? Mesela Anderlet'i açıyorum. Anderlet Kayrat Almaty ile oynuyor. Kazak
0: Ben de
1: takımıyla
0: bakayım.
1: oynuyor. İlk maçı Anderlet 3-0 kazanmış. Rövanşı da 3-0 kazandı.
0: Mesela çok güzel bir örnek.
1: Benfica'ya bakıyorum. Benfica ilk maçı 3-1 kazanmış. İkinci maçı da 3-1 kazandı. Toplamda 6-2 ile geçti. Hani böyle aradaki şey istiyorum. Ne derler?
0: Bunu bir yakın bir örnek.
1: Fark olsun diye söylüyorum. Takımlar arasında biri
0: Tamam.
1: güçlü, biri şey
0: Evet.
1: olsun, biraz daha zayıf, mütevazi bir takım olsun. İşte Anderlet, Kayrat Almaty var. Ondan sonra
0: Monaco 4-1 yenmiş. Freiburg 4-1 yenmiş.
1: Freiburg ilk maçı kazandı. İlk maçı da 3-1 kazanmış olması lazım Freiburg'un. Ama bir dakika. Sen şeye baktın.
0: Konferans Ligi
1: Konferansa

0: Bak, evet, konferanstan da örnek verilir. Hani güçlü takım, biraz daha güçlü takım, oradan da örnek verilebilir. Ama gördüğün gibi genel olarak hani arada bir dengesizlik varsa takımlar iki karşılaşmayı da genelde kazanıyorlar.
1: İşte mesela beklentim de bu zaten.
0: Freiburg ilk maçı 3-1 kazandı. Bu maçı 4-1 kazandı. Evet, rakip 10 kişi kaldı ama önemli değil. Monaco ilk maçı 3-2 kazandı. Rövanşı 4-1 kazandı. Bakayım şöyle, gene bir dengesiz. Ajax için söyleyebilirsin. Ajax ilk maçı Sion karşısında Ajax 4-2 kazanmış. Rövanşı 5-3 kazanmış.
1: Evet.
0: Yani gördüğün gibi 2'de 2 ile temizliyor genelde.
1: Aynen öyle.
0: Takımlar.
1: İşte benim de söylemek istediğim, biz bir futbol ülkesiysek, biz kendimizi Avrupa'da bir yerde görmek istiyorsak ya da görüyorsak, Zalgiris, ya bak Zalgiris, bak bu saydığım takımlar içerisinde Zalgiris Litvanya temsilcisi, Motherwell'den de kötü, Górnik Zabrze'den de kötü. Şuradaki sayabileceğin birçok takımdan daha kötü, çünkü adamlarda futbol kültürü yok, futbol sevgisi yok, futbol çok aşağılarda bir yerde.
0: Evet, kura çekimi başladı. İşte önce bir zannedersem ufak bir konser verildi. Şimdi gene klasik olarak statü anlatılıyor. Az sonra rakipler de belli olmaya başlayacak. Beşiktaş'ta ilk torbada Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiakos, Sociedad ve Marsilya gibi takımlar var. Aynı Şampiyonlar Ligi kura çekimi gibi bu torbadan iki rakiple eşleşeceksiniz. Biriyle içeride, biriyle dışarıda oynayacaksınız. İkinci torbada Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'u kupanın dışına iten Ferencvaros, Pilsen, Saint-Gilloise, Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes ve Anderlecht gibi takımlar var. Üçüncü torbada Sturm Graz, Lech Poznan, Palace, Bournemouth, Sunderland, 3 tane Premier Lig takımı var. Jelje, Jagiellonia, Polonya takımı, Omonia, Kıbrıs temsilcisi ve Celta Vigo var. Dördüncü torba, Beşiktaş'ın da olduğu torba, Hoffenheim. Portekiz bir orada sürpriz yaptı. Geçen sene Portekiz Kupası'nı kazanan alt lig takımı Torense var. Belşeva, Nek Nijmegen, Ofi Yunanistan'dan, Lillestrøm, Levski Sofia ve Ararat var Ermenistan'dan. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri bunlar. Saatlerimiz 14.11. Şimdi ilk aramıza gideceğiz vakit kaybetmeden. Daha sonra kura çekimiyle, rakiplerimizle burada olacağız. Bu arada şunu da hatırlatalım. Saat 14.45 itibariyle her MotoGP yarışından önce olduğu gibi sevgili Mehmet Ali Selişık bizlerle beraber olacak ve Aragon Grand Prix'si öncesinde, ki bugün artık başladı resmi olarak, gelişmeleri ondan alacağımızı
1: i̇sim,
0: hatırlatalım.
1: Karizmaymış isim.
0: Aragon değil mi?
1: Evet.
0: Aynen, güzel bir isim hakikaten.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım Net

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-14 saatlerimiz. Trabzonspor'da Konferans Ligi'nde mücadele edecek bu sezon. Konferans Ligi'nde 8 maç oynamıyorsunuz biliyorsunuz. 6 karşılaşma oynuyorsunuz. Bu 6 karşılaşmada da rakipler 6 torbadan seçiliyor. Bu 6 torbada 3 deplasman, 3 de iç saha karşılaşması oynayacak Trabzonspor. Trabzonspor da Konferans Ligi kura çekimine 4. torbadan girdi. İlk torbada Konferans Ligi'nde Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco ve Kopenhag gibi dişli diyebileceğimiz takımlar var. İkinci torbada Midtjylland, Kızıl Yıldız, Gent, Panathinaikos, Paphos ve Brighton var. Üçüncü torbada Lugano, Hetafe, Kups Kuyupon, Twente, Luka, Borac Luka ve Sint-Truiden takımları var. Trabzonspor'un olduğu torbaya bakınca kim çıktı?
1: Leverkusen evinde.
0: Evet, Beşiktaş. Beşiktaş'ın ilk rakibi Leverkusen oldu. Leverkusen'de sabah bakmıştık, turnuvanın favori takımlarından biri olarak gösteriliyor aslında. Beşiktaş'ın ilk rakibi güçlü bir takım oldu demek yanlış olmaz. Daha ilk Bismillah Leverkusen'i çektiler değil mi? Evet. Leverkusen'de de Beşiktaş çıktı. Dün Fenerbahçe ve Galatasaray'da böyle olmamıştı. Evet, Beşiktaş Leverkusen deplasmanına gidecek değil mi Genco?
1: Orada home yazdı. Home Beşiktaş yazıyordu, evet. Leverkusen İstanbul'a geliyor. Hayır. Beşiktaş gidiyor. Leverkusen'e gidiyor.
0: Beşiktaş Leverkusen'e gidecek. Yani Beşiktaş ilk torbada güçlü diyebileceğimiz bir takımla, Bundesliga temsilcisiyle eşleşti. Sonra Benfica'yı çektiler. Benfica ile Beşiktaş eşleşmedi. Bu ne anlama geliyor? İlk torbadan Benfica elenmiş oldu Beşiktaş adına.
1: Ben Marsilya bekliyorum. Leverkusen ve Marsilya bekliyordum ben.
0: Hadi ya. Evet. Juventus, Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiakos, Sociedad ve Marsilya kaldı. Beşiktaş Leverkusen'le deplasmanda oynayacağına göre şimdi birinci torbadan gelecek olan ikinci takımla iç sahada oynayacak. Tabii iç sahada özellikle birinci torbadan gelecek takımı mağlup edebilmek bir avantaj sağlıyor. O yüzden sanki böyle Olympiakos, AZ Alkmaar, belki Real Sociedad gibi takımlar olabilir. Pat diye Juventus geldi.
1: Oradan da kurtuldu.
0: Juventus da çıkmadı. Evet, Juventus da yine kupanın favorilerinden bir tanesi. Chiellini gitmiş. O da Juventus'un çektiği kurayı gülerek karşıladı ki onlar da...
1: İyi bir kura bence bayağı.
0: Evet, Juventus için. Hani Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Celta Vigo, NEC, Berşava diye gitti. İyi bir kura çekti denilebilir. Şeye göre biraz daha farklı, pat diye geliyor takımların bütün şeyleri. Evet. Şampiyonlar Ligi'ne göre biraz daha farklı. Onu da söylemiş olalım. Bakalım şimdi hangi takım birinci torbadan gelecek ve orada Beşiktaş'ın ismini görecek miyiz? Şimdi gelen takım Milan oldu. Milan'da da Beşiktaş çıkmadı. Bu hoş değil böyle ya, pat diye 8 takımı da birden getirmeleri. Evet, ama ne oldu?
1: İki tane Premier Lig takımı çıktı Milan'a.
0: Evet, İtalyanlarla eşleşmedi. Juventus ve Milan ilk torbadan Beşiktaş'a gelmeyecek. Leverkusen geldi. Leverkusen'le Beşiktaş deplasmanda oynayacak. Benfica kaldı. Lyon kaldı.
1: Alkmaar, Olympiakos.
0: Olympiakos ve Marsilya. Sociedad. Sociedad çektik mi? Yok, Sociedad da gelmedi.
1: Evet.
0: Sociedad da gelmedi.
1: Şimdi Lyon belli oluyor.
0: Lyon mu belli oluyor?
1: Lyon belli oluyor.
0: Bakalım Lyon'da olursa enteresan olur. Fenerbahçe'ye elendi. Beşiktaş'la
1: bir husumeti var.
0: Bayağı bir husumeti var Lyon'un. O bakımdan enteresan olur.
1: Bir dakika, Lyon bir anda ısındım Lyon'a.
0: Lyon'a ısındın mı?
1: Olmadı.
0: Yok, olmadı. Lyon da gelmedi. Beşiktaş'a ilk torbadan.
1: Marsilya gelecek ya. Marsilya gelecek. Bak gör.
0: Marsilya da gelmesin ya. Bak, AZ Alkmaar iyidir. AZ Alkmaar, Olympiakos, Sociedad, Marsilya, Benfica değil mi?
1: Evet.
0: Benfica söyledi mi? Söylenmedi.
1: Şimdi Alkmaar'ı çekiyorlar. Gelirse çok güzel olur hakikaten. Evet. İstanbul'da Alkmaar harika bir birinci torba takımı olur.
0: Aynen. İlki biraz zor oldu. Leverkusen deplasmanı Beşiktaş için. Sonuçta Leverkusen Xabi Alonso dönemiyle Bundesliga rekorları kırarak şampiyon olmuştu. Tabii ondan sonra takım çok değişti. Bakalım. Şimdi AZ Alkmaar'da yok.
1: Olmadı.
0: Beşiktaş çıkmadı AZ Alkmaar'a. Onlar da Juventus, Benfica diye kötü bir kura çektiler. Evet, Beşiktaş'ın birinci torbadaki ikinci rakibini bekliyoruz. Az önce Leverkusen dedik ki Beşiktaş ile Leverkusen arasında bu sene bir transfer de oldu. Paco'da.

0: yine eski takımına karşı mücadele edecek. O da ilginç oldu. Şimdi Beşiktaş'ta ikinci torbadan tabii kimler gelecek o az sonra belli olacak.
1: Şimdi Olympiakos mu diye bakıyoruz.
0: Sen onu nereden görüyorsun hangi takım olduğunu?
1: Sıradan gidiyor çünkü.
0: Ha şeyden
1: bak,
0: gidiyor direkt.
1: Olympiakos yine Beşiktaş değil. İki takım kaldı.
0: Sociedad ya da Marsilya.
1: Evet Sociedad ya da Marsilya kaldı.
0: Lyon çekildi mi peki?
1: Çekildi. Hatta dedik ya husumet var dedik. Olursa acayip olur dedik.
0: Evet. O zaman Sociedad mı Marsilya mı? Hangisi? Evet. İkisi de
1: ben
0: iyi değil bence.
1: Ben Marsilya diyorum. Ben içime benim Leverkusen ve Marsilya doğmuştu benim.
0: Nasıl bir şey kardeşim? İkisini de tutturursan bu nasıl bir şanstır?
1: İşte ikinci torbaya bakacağız.
0: İstemiyoruz senden böyle bir şey içine doğmasını.
1: Vallahi oldu. Marsilya oldu.
0: Marsilya oldu evet. Real Sociedad'ın şimdi açıklandı. Rakipleri Beşiktaş yok. Beşiktaş iç sahada.
1: Yalnız burada Ali belirleyici Beşiktaş için ya bence herkes için 3. torbadaki 3 Premier Lig takımının ikisiyle eşleşmemek olmalı bence.
0: Tabii canım yani işte Avrupa Ligi zaten diyoruz yani maçlar öyle çok kolay olmuyor. Zorluk seviyesi yüksek. Şimdi mesela Beşiktaş ilk torbadan Avrupa'nın 5 büyük liginden 2 tane takım çekmiş oldu.
1: Evet, evet.
0: Evet, son olarak az önce konuştuğumuz Marsilya'nın kurası çekildi. Beşiktaş deplasman çıktı. Marsilya İstanbul'a gelecek Fransız temsilcisi. Beşiktaş Leverkusen'e gidecek. İlk torba için bence iyi bir kura başlangıcı olmadı.
1: Bence de.
0: Onu söyleyeyim. Bir Leverkusen, bir Marsilya içeride. Tabii ki içerideki Marsilya maçı biraz daha Beşiktaş'ın galibiyete yakın olduğu bir mücadele. Ama Leverkusen yerine işte AZ Alkmaar deplasmanı da olabilirdi. İçeride Olympiakos da olabilirdi. Olmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi ikinci torbaya bakacağız.
1: Söylüyorum.
0: Aman söyleme sen. Aman sen söyleme.
1: Söyleyeyim mi?
0: Sen söyleme.
1: Peki.
0: Sen söyleme. İçine doğanlar bugün kötü doğmaya başladı. Gerçi ama şanslı bir yönündesin.
1: Bunlar iyi.
0: Burada içine iyi mi doğdu?
1: Burada iyi doğdu. Söylüyorum.
0: Söyle.
1: Sparta Prag.
0: Sparta Prag.
1: Ve Anderlecht.
0: Ve Anderlecht. Hadi bakalım. Genco Boran'ın tahminleri bu şekilde. İlk torbada 2'de 2 ile başladı. Maşallah. Genco Boran. Evet şimdi ikinci torba. İkinci torbada French Varoş, Macaristan temsilcisi. Vitoria Pilsen, Çekya temsilcisi. Saint Gilloise, sürekli Fenerbahçe ile eşleşen Belçika temsilcisi. Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag yine bir başka Çek temsilcisi. Rennes ve Anderlecht var. Biliyorsunuz 8 karşılaşma içerisinde aynı ülkeden 2 takımla oynayabiliyorsunuz. Onu da hatırlatmış olalım.
1: Oo, hepsi çekildi galiba.
0: Nasıl çekildi?
1: Ne oldu ya?
0: Beşiktaş'ı görebiliyor musun?
1: Beşiktaş'ı göremiyorum
0: ama. Saint Gilloise'ı gördüm mesela. Saint Gilloise geliyor Beşiktaş'a.
1: Öyle mi?
0: Evet en sağda bak.
1: Aa gördüm.
0: Ondan sonra.
1: Ama pot 4 diyor evet.
0: Bir tane daha Beşiktaş bul.
1: Buldum. Celtic. Celtic'le buldum.
0: Celtic'te nerede? Celtic home. Deplasmanına gidiyor
1: home
0: Beşiktaş.
1: Home diyor evet. Hepsi çekildi bir anda. Bir tuşa bastı hepsi geldi.
0: Genco bu kura felakete doğru gidiyor. Celtic deplasmanı ne ya?
1: Çok kötü.
0: Yani. Bir de Saint Gilloise içeride değil mi?
1: Ama ikinci torba rakipleri belli değil Beşiktaş'ın.
0: Nasıl belli değil?
1: Bak pot 2'den hiç kimse yok Beşiktaş'la oynayan.
0: Hayır ya sen zaten en sol tarafa bak. Orası pot 2 takımları hepsi bunlar.
1: Evet.
0: Yanlış yere bakıyorsun. Sonra diklemesine bak. Enlemesine bak yani. Anladın mı?
1: Anladım.
0: Evet. Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta bir de Celtic deplasmanı çıktı. Şimdi üçüncü şeye geldik.
1: Hah tamam şimdi anladım ben. Tamam.
0: Anladın
1: Celtic'le
0: mı?
1: Celtic'le kim? O zaman Saint Gilloise.
0: Saint Gilloise'la tamam. Belçika temsilcisiyle Beşiktaş içeride oynayacak.
1: Evet.
0: Celtic'le deplasmanda olacak. İki deplasman da Beşiktaş'ın zor oldu. Celtic Park 60 bin kişilik bir stat.
1: Çok ters oldu. Gerçi çok kötü bir dönemdeler
0: evet,
1: şu
0: kötü
1: anda.
0: Kötü bir dönemde ama ne olursa olsun yine de
1: atmosfer anlamında en evet, istemeyeceğin yer.
0: Celtic deplasmanı Celtic deplasmanıdır. Evet Leverkusen deplasmanı Marsilya ile evinde Beşiktaş. İkinci torbada Celtic deplasmanı ve

0: Julius. Şimdi 3. torbadan gelecek takımlar belli olacak.
1: Evet, bakıyoruz.
0: Pat diye belli oluyor takımlar. Burada tabii İngilizlerden kaçmak gerekecek.
1: Aynen öyle, bakıyorum.
0: Bakalım burada şansımız
1: Aa,
0: biraz.
1: gördüm. Omonia Beşiktaş.
0: Omonia nerede ama, içeride mi? Dur bakayım.
1: Omonia home. Evet, Omonia deplasmanına
0: Omonia.
1: gidiyor
0: Tamam, o
1: Beşiktaş.
0: iyi. Öteki
1: Bulmaya çalışıyorum.
0: Omonio deplasmanı
1: Buldum. Crystal
0: nerede?
1: Palace, geçmiş olsun.
0: Palace'la içeride oynuyor
1: Palace'da
0: Beşiktaş.
1: içeride oynuyor en azından.
0: Evet. Evet. Beşiktaş bir de 3. torbada İngiliz çekmeyi başardı. İçeride. Evet. Beşiktaş'ın 6 rakibi belli oldu. Leverkusen deplasmanı, içeride Marsilya, Celtic deplasmanı, Saint-Gilloise'la içeride, Güney Kıbrıs temsilcisi Omonio ile deplasmanda, Palace'la evinde oynayacak
1: Çok iyi
0: Beşiktaş.
1: maç.
0: Valla iyi maç değil Genco.
1: Gidilir ama.
0: Ya gidilir de, yani acayip bir kura oldu Beşiktaş açısından.
1: Ya Palace şöyle teknik direktör değişikliği yaşadı. Yani kadrosunda da biraz değişiklik var.
0: Sonuçta Premier Lig
1: Tabii
0: takımı.
1: Premier Lig'de bir de yani Sunderland'ı mı istersin, Palace'ı mı? Sunderland'ı istersin. Yani
0: Sunderland istersin tabii.
1: bir de iyisi de çıktı yani.
0: Evet, şimdi Beşiktaş'ın olduğu artık son torbanın kura çekimi yapılacak. Şimdi bütün bu takımları, yani 9 tane takım ekrana getiriyorlar.
1: Evet.
0: Ondan sonra dün o gördüğünüz yuvarlak tuşa basılıyor. Pat diye bütün
1: Evet,
0: fikstür
1: evet.
0: geliyor. Şampiyonlar Ligi'nden farklı
1: O
0: olarak.
1: takım takımdı o.
0: Evet, şimdi böyle bir şey yapmışlar. Bakalım burada Beşiktaş'ın son torbadan rakipleri ne olacak, kim olacak?
1: Eyvah, bakıyoruz.
0: Genco Boran'ın müthiş uğruyla beraber, sağ olsun. Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da mahvetti Genco Boran'ın kura çekimi. Evet, şimdi bitti. Şimdi ekrana verecekler. Marsilya, Celtic,
1: Göremedim
0: Berşeva
1: onu.
0: ile Hoffenheim. Allah'ım ya, Hoffenheim çıktı ya.
1: Ciddi misin?
0: Vallahi Hoffenheim çıktı. Berşeva İsrail
1: Ay
0: temsilcisiyle
1: evet.
0: Beşiktaş içeride oynayacak. Berşeva ile, onu da yazalım.
1: Evet.
0: Ve
1: Hoffenheim deplasmanı.
0: Hoffenheim
1: Çok
0: deplasmanı.
1: kötü deplasmanlar. Leverkusen, Celtic, Omonia, Hoffenheim deplasmanlar.
0: Evet, gerçekten Beşiktaş zor bir Avrupa Ligi kurası çekti. Tekrar söylemek gerekirse Beşiktaş Marsilya ile içeride oynayacak. Birinci torbada Leverkusen deplasmanına gidecek. İkinci torbada Belçika'dan Saint-Gilloise ile içeride oynayacak. Celtic deplasmanına gidecek. Ondan sonra Palace ile içeride oynayacak. Omonio ile deplasmanda oynayacak. Berşeva ile içeride oynayacak. Hoffenheim deplasmanına gidecek. Beşiktaş'ın iki Bundesliga temsilcisiyle, bir Premier Lig temsilcisiyle, bir de Lig 1 temsilcisiyle maçı var. Araya mı gidelim?
1: Yani.
0: Şaka bir tarafa ama dün Galatasaray'ın kurası zorlu olmuştu. Şimdi Beşiktaş'ın kurası zorlu oldu. Tabi dinleyiciler de hemen yazmışlar. İsrail takımı ile içerideki maç sıkıntı olmaz mı? O da tabi mutlak surette düşünülmesi
1: Benim
0: gereken
1: de
0: bir detay.
1: aklıma geldi.
0: Onu da hani tarafsız sahaya almaya çalışabilir
1: Mutlaka
0: UEFA.
1: deneyecek.
0: Yine bir iç saha avantajından mahrum olabilir Beşiktaş. Evet, bunu zaten yazmışsınız hepiniz.
1: Geçen sene olmadı mı bu zaten?
0: Evet, yani o da tarafsız sahaya doğru alınır gibi gözüküyor. Yani bir iç saha avantajından da
1: Evet,
0: Beşiktaş
1: evet.
0: mahrum olacak. Evet. Bu kara haberden sonra araya gidelim. Şimdi ufak yine bir konser veriliyor kura çekiminde. Çünkü Konferans Ligi'ne geçecekler. Konferans Ligi'nde de Trabzonspor'un rakiplerini öğreneceğiz. Genco Boran'a çok teşekkür ediyoruz. Verdiği bu büyük katkı yüzünden.
1: Emeklerden
0: Yani ters
1: dolayı.
0: ayağına basarak başladın ve Beşiktaş'ın Avrupa macerasını valla zorlaştırdın Genco. Tebrik ediyoruz.
1: Zor
0: İkinci
1: oldu
0: aramıza
1: hakikaten.
0: gidelim. Bir nefes alalım. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
3: Trabzonspor! Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve

0: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, ettiğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Moraller biraz bozuldu ama yapacak bir şey yok. Artık buna göre Beşiktaş da kendini ayarlayacak. Zor bir kura çekti Beşiktaş. Leverkusen deplasmanına gidecek. Marsilya ile içeride oynayacak. Celtic deplasmanına gidecek. Ne olursa olsun şartları kolay bir deplasman değil. Saint-Gilloise ile içeride oynayacak. Omonia deplasmanı, Güney Kıbrıs. Palace ile içeride bir Premier Lig takımı. Berşeva İsrail temsilcisi. Büyük ihtimalle maç İstanbul'da olmayacak ve yine bir Bundesliga takımı, ki Hoffenheim'de iyi bir takım, deplasmanda karşı karşıya gelecek. Burada hep söylediğimiz bir şey var. Son iki sezonda Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde gördük ki genelde bir 10 puanı yakalamanız gerekiyor. 10 puanı yakalamak için de 3 galibiyet, bir beraberlik gibi düşünmek lazım. 3 galibiyet nereden gelir? Mesela Beşiktaş'ın bu kurada Güney Kıbrıs temsilcisi Omonia ile Berşeva'yı, İsrail temsilcisini kesinlikle yenmesi gerekiyor. O 6 puanı almazsa olmaz.
1: Yok yani, diğer
0: Mümkün değil.
1: çıkmaz diğerlerinden.
0: Evet, diğerlerinde de, diğer karşılaşmalarda da Beşiktaş'ın bir galibiyet çıkarması lazım. Tabii orada hemen evdeki Saint-Gilloise maçı dikkat çekiyor. Marsilya maçı yine dikkat çekiyor. Palace maçı daha zor olacaktır. Marsilya maçı daha zor olacaktır. Bunu düşünmek gerekiyor ama Beşiktaş'ın formülü belli. Omonia ile mutlak surette Berşeva'yı yen, 6 puanı cebine al. Ondan sonra da içeride artık Saint-Gilloise mı olur, Marsilya mı olur, İşte duruma göre Palace mı olur, ne olur bilmiyorum ama oradan bir galibiyet çıkarması lazım
1: Bir
0: Beşiktaş'ın.
1: belki güzel bir Türk seyirci desteğiyle bir Hoffenheim deplasmanından da belki. Yani tamam, Almanya Bundesliga ama hani Hoffenheim de artık oraların.
0: Şunu söyleyeyim, ekstralar olur. Her zaman olabilir ekstralar da. Ben minimum
1: Evet
0: yapılması
1: evet olması
0: gerekeni
1: gereken.
0: yapılması gerekeni söylüyorum. Mesela geçen sene de Galatasaray Liverpool ekstrası çıkarmıştı
1: Tabii.
0: galibiyet olarak ama ne oldu? Mesela Galatasaray'da ummadığı iç sahada puan kaybetti. Değil mi? Bunlar olabiliyor Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz kurallarda. Evet, Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Tabii fikstür de belli olacak. O da belli olduğu zaman sizlere aktaracağız. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde de henüz hangi maç ne zaman oynanacak belli değil. UEFA onu en geç
1: Yarın.
0: cumartesi gününe kadar açıklayacağını söylemişti. Şimdi yavaştan Konferans Ligi kura çekimine geçildi. Takımların hafif hafif tanıtımları veriliyor. Trabzonspor'un rakibi de belli olduğu zaman sizlerle yine paylaşacağız.
1: Peki o sırada biraz Trabzonspor konuşalım mı?
0: Trabzonspor tabii ki konuşalım ama şöyle çok kısa bir dinleyici mesajlarına bakayım. Beşiktaş en az 12 puan alır diye bir mesaj gelmiş. Kura'nın zorluğundan ziyade demiş, İsrail takımıyla dışarıda oynayıp iç saha avantajını kaybedecek Beşiktaş. Geçen sene de böyle oldu
1: Evet,
0: demiş.
1: evet.
0: Bu bir kura şanssızlığı. Gruptan çıkmak isteyen şimdi çıksın arkadaşlar diye bir mesaj gelmiş.
1: Dün de vardı bu.
0: Güçlü takımlarla deplasmanda oynamak avantajdır diye bir mesaj gelmiş ama hiç anlayamadım ne demek bu. Beşiktaş için 3 iç saha, 4 dış saha, bir de tarafsız saha demiş dinleyicimiz. Evet. Mustafa Demirkaya Poku'yu Leverkusen'den kiraladı. Oynatabiliyor mu acaba demiş. Tabii ki oynatabiliyor.

0: mesela. Ama 4 oluyor. Yapacak bir şey yok.
1: İşte futbol bu. Futbol böyle bir şey. Finlandiya deplasmanının tarihi önemli. Finlandiya'da zor bir deplasman olacak. Kups deplasmanı.
0: Neden tarihi önemli? Kışa çok erken giriyor onlar.
1: Evet.
0: Ve tabii biraz da buzla mücadele ediyorsun. Hem havada buz var. Bir de zemin tabii. Suni olabilir. O biraz üzebilir.
1: Bir kez daha söyleyelim. Freiburg Hearts, Jablonec içeride oynuyor. Trabzonspor, Kızıl Yıldız Kups, CSKA Sofia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yani bir Bulgaristan deplasmanı, bir Sırbistan deplasmanı, bir de Finlandiya deplasmanı var.
0: Ha, şimdi bu üç deplasmana bakalım. Levski Sofia, Kızıl Yıldız, Balkan takımları. Hı hı. Ama bu Balkan takımlarının gücü sınırlı.
1: Sınırlı.
0: Trabzonspor onlardan çok daha iyi bir kadro.
1: Çok çok iyi bir takım.
0: Evet. Kups da Finlandiya. Artık herhalde öyle kolay kolay Kups'u yenilecek hali yok.
1: Ya buradan ben Trabzonspor'un devam edeceği kanaatindeyim. Yani Freiburg'la içeride oynaması, bence Hearts'la içeride oynaması. Yani bu takımlarla dışarıda oynasa sıkıntı yaşardı bence Trabzonspor. Ama bu takımlarla içeride oynuyor. Ben yolunu açık görüyorum. İnşallah da tahmin ettiğimiz gibi olur.
0: Umarım. Ya, Finlandiya takımı diyoruz ama Inter Turku'nun da Başakşehir'i elediğini unutmayalım.
1: Unutmayalım. Evet, her şey oluyor. Hazır değilseniz her şey olur futbolda. Hazır olmak lazım. Her rakibe, her koşula. Beşiktaş'ın da rakipleri belli oldu bugünkü kura çekimiyle birlikte. Bayer Leverkusen deplasmanı var Ercan abi. Olympic Marsilya, Union Saint-Gilloise, Celtic deplasmanı, Crystal Palace, Omonia deplasmanı, Hapoel, Sheva ve Hoffenheim. Hapoel'le normalde içeride oynayacak ama tarafsız sahada oynanır bu mücadele, İsrail ekibi. Hoffenheim deplasmanı, yani iki kere Almanya deplasmanına gidiyor Beşiktaş. İskoçya deplasmanına gidiyor.
0: Celtic kendi evinde tehlikeli takım.
1: Evet.
0: Bunu kabul edelim. Hapoel maçıyla ilgili iki sene önceki Maccabi maçının Macaristan'da oynadığını hatırlatalım. Hı hı. Şu anda o maç İstanbul'da oynanır mı, oynanmaz mı? Beşiktaş kulübü İstanbul'da oynamak ister yalnız.
1: Tabii ki ister.
0: Ya bir tarafsızsa, bu işte Macaristan kabul etmişti. Macaristan da uzak, yakın değil öyle kağıt haritaya baktığında. Hı hı. Ben en azından o zaman çıksın Bulgaristan'da oynasın, oynayacaksa tarafsız sahada. Fakat bu kurada böyle şeylere dikkat etmeleri lazım. Yani bu yapay zekayı hazırlıyorlar ya. Hı hı. Bu konulara bence dikkat etmeleri lazım. Mesela Kıbrıs Rum kesimi de var.
1: Yani eşleştirilmemesi lazım değil mi? Mesela şeyi elden alıyorsun. Ev sahibi avantajını elden alıyorsun.
0: Nasıl ev sahibi oluyorsun?
1: Elinden alıyorsun, aynen. Ya Beşiktaş'ı eğer gönderirsen, başka bir ülkede yapmaya zorlarsan, o zaman elinden almış oluyorsun.
0: Ne oluyor? Stadın büyük bir bölümünün tribünlerine seyirci almıyorsun. Hı. Onlar yaşanıyor. Sanki seyircisiz oynuyorsun. Böyle anlaşılmaz bir şey oluyor bence.
1: Şimdi bir kez daha söyleyelim. Marsilya, Leverkusen, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Güney Kıbrıs, Hapoel ve Hoffenheim. Hoffenheim deplasman, Celtic deplasman, Leverkusen deplasman, Güney Kıbrıs deplasman.
0: Evet. Yani Güney Kıbrıs deplasmanı, yani takım Beşiktaş'tan kuvvetli bir takım değil de.
1: Değil, değil.
0: Tabii. Ama oradaki ortam zor olacak.
1: Zor bir ortam olabilir.
0: Bir de İtalyano'nun tabii bu sene üzerinde önemli duracağı hususlardan biri şu olacak. Beşiktaş Dolmabahçe'de 4 sezondur kendi seyircisi önünde iyi oynamaya çalışıyor, iyi oynuyor diyelim. Deplasmana çıktığında apayrı bir kimlik var. Takım değişse de böyle oluyor. Şimdi bu bir fobi olmuş. Bunu halletmesi gerekiyor İtalyan'ın.
1: Deplasman fobisi.
0: Bunu mutlaka halletmesi lazım. Bir

0: takım içeride nasıl iyi, disiplinli, tempolu oynuyorsa deplasmanda da öyle oynamalı.
1: Ya aynısı, aynı problemi yıllardır Galatasaray'da yaşıyor. Deplasman çok farklı, içeride çok farklı takımlarımız. Niyeyse bilmiyorum.
0: Ya bunun halledilmesi
1: lazım. Büyük takımlarda bunun yaşanmaması lazım. Şimdi Beşiktaş'ın fikstürü de, daha doğrusu yani şu anda fikstür ne bilmiyoruz, tarihleri bilmiyoruz.
0: Fikstürler en geç cumartesi ya da pazar günü belli olacak tarihler.
1: Ama zor kura çekti Beşiktaş.
0: Yani kabul ederim. Kolay bir kura. Ben Avrupa kupalarında kolay, lokum gibi kura diyorlardı ya eskiden. Allah'tan şimdi o cümle, o kelime bitti. Öyle bir şey yok Avrupa kupalarında Mehmet.
1: İşte bak Leverkusen'de, Union Saint-Gilloise'da işte Şampiyonlar Ligi seviyesinde takımlar aslında. Geçen sene Saint-Gilloise Şampiyonlar Ligi takımıydı.
0: Çıkarsın elinden geleni yaparsın.
1: Leverkusen keza.
0: Değil mi? Teslim olacak halin yok bu maçta.
1: Tabii yani bu mesela iki tane kötü takım. Yani kötü kura diyebileceğimiz rakip. Ama diğer takımlar. İşte Marsilya da zor bir takım. Ama neyse ki Marsilya deplasmanına gitmiyor Beşiktaş. Orası çok zor bir deplasman. İçeride oynama avantajı var.
0: Evet, Fransa'nın Lyon'la beraber problemli taraftar anlamında iki takımı Marsilya ve Lyon. Artık onların taraftarı buraya gelecek. Burada da bir şey yapamazlar tabii.
1: Celtic deplasmanı
0: tıklım doldurdular İskoçya.
1: Zor deplasman. Yani Avrupa Ligi ile Şampiyonlar Ligi arası bir kura diyebiliriz. Yani evet. Çok da iyi bir kura çekmedi Beşiktaş. Avrupa Ligi'nde.
0: Elinden geleni yapacaktır ama.
1: Ha, yine de buradan devam eder diye düşünüyorum Beşiktaş'ın. Devam etme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Ama çok da çantada keklik rakipler yok.
0: Tabii.
1: Çantada keklik rakipler yok. Bir Güney Kıbrıs takımı çok zayıf görünüyor. Onun dışındaki takımlara baktığımızda sıkıntı çıkarabilecek takımlar. Ya
0: Beşiktaş için önemli hedef şu olacak. Her hafta böyle güzel bir Avrupa Kupası maçı yaşayacak. Hı hı. Geçen sene bu maçlar olmadığı zaman bir hedefsizlik vardı Beşiktaş'ta. Elendi gitti biliyorsun. Bütün rakipleri Avrupa takımlarıyla oynuyor. Hı-hı. Diyelim ki. Beşiktaş oturup onları izliyordu. Bu iyi bir duygu değil ki. Taraftar için de iyi bir duygu değil.
1: Değil tabii.
0: Ne olursa olsun Beşiktaş'ın
1: Avrupa'da olması.
0: Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray gibi her sene bir Avrupa arayışında olması gerekiyor.
1: Kura yorumlarını da merak ediyoruz dinleyicilerimizin. Neler yazdılar bakalım. Kıbrıs deplasmanı zor olur diyor bir dinleyicimiz.
0: Kıbrıs Rum kesimi hep zor deplasman. Hı hı. Ama sen iyi takımsan istediğin kadar bağırıp çağırsınlar, yenip geliyorsun.
1: Bütün takımlarımız zor kura çekti demiş dinleyicimiz. Dört takım içinde zor kura demiş.
0: Tabii diğer takımlara da zaten Şampiyonlar Ligi'nde kolay takım diye bir cümle kurmamamız lazım.
1: Şampiyonlar Ligi ekstra zor. Ama orada Fenerbahçe'nin bir nebze daha iyi. Galatasaray'la kıyasladığımızda bir nebze daha iyi kurası olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım.
0: Galatasaray çektikçe zor takım çekti.
1: Çok kötü çekti gerçekten, inanılmaz yani o... David Villa gelmesin Türkiye'ye. Önemli olan zoru başarmak.
0: Ya David Villa'nın dışında demiş da evet, zoru başarmak çok güzel bir yorumdur. Severim zoru başarmak cümlesini. Başka çaren yok. Onlarla mücadele çıktılar artık. Aston Villa'sı, Paris Saint-Germain'i,
1: Barcelona'sı. Onu işte değineceğiz, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin kurallarına da değineceğiz tabii ki. Ya öyle rakipler çıktı ki transfer de yapılmıyor. Yani kırıcı mağlubiyetler yaşayabilir Galatasaray. Ya şimdi, taraftarın düşüncesi bu.
0: Haklısın
1: nokta
0: şöyle.
1: Bu.
0: Şöyle haklısın.
1: 5 yedin Paris'ten geldin, 4 yedin Barcelona'dan. Ligde de bir puan kaybı sıkıntı yaratır yani.
0: Bir de bayağı yüksek efor sarf edeceğin maçlar.
1: Tabii. Yani sıkıntı yaratır. İçeride bir kaosa neden olabilir bu kura. Böylesine bir kura.
0: Galatasaray yıllardır bu tarz takımlarla oynuyor. Yenildiği oynuyor, de evet. Oldu. Farklı yenildiği maçlar da var.
1: Evet.
0: Bunu hep beraber yaşadık. Ama Şampiyonlar Ligi bu. Başka bir şey değerlendiremem. Şampiyonlar Ligi.
1: Evet. Lamine Yamal'ı İstanbul'da seyredeceğiz. O güzel.
0: Yamal dışında bayağı dünya yıldızları geliyor.
1: Bayağı gelecek.
0: Ya Barcelona'nın her oyuncusu
1: Rodri gelecek.
0: Mesela
1: değil mi? Ya işte sıkıntılı bir nokta bu Hansi Flick. Burak'la da konuştuk, sevgili Burak Alacay'la da. Yani durmayan bir teknik direktör. Yani kötü bir gününde inşallah Galatasaray yakalanmaz. Kötü sonuç olabilir yani.
0: Ya Barcelona'nın böyle hafif bunalımlı bir döneminde iyi oynamıştı Galatasaray, hatırlıyorsun.
1: Evet. Şimdi Galatasaray'ın da enteresan. Şimdi bazı arkadaşlarım da diyor ki ben diyor onlardan korkmuyorum diyor. Zayıf takımlardan korkuyorum. Biz gider Paris'i yeneriz diyor. Gelip burada diyor en zayıf takıma yenilebiliriz diyor mesela. Galatasaray'ın böyle.
0: Sen Jules aklına geliyor değil
1: yani
0: mi?
1: Böyle şeyleri de var tabii. Böyle vukuatları da var. İşte günüyle alakalı. İyi gününde iyi oynayabilirsin ama mesela Osimhen kaç offside'a düşer Barcelona maçında çok merak ediyorum. Orta sahada ya savunmaları onların.
0: Acayip bir mekanizma var Barcelona'da. Evet. Ya onlar şimdi kupanın favorisi olarak karşına çıkıyor Paris Saint-Germain'le beraber.
1: Evet. Gidersin mükemmel futbol oynar, kazanır gelirsin. Belli de olmaz bu işler. Kağıt üzerinde hep yorumlar yapılıyor. Zor mu? Zor. Ama daha önce de bu tarz rakipler olmadı mı? Oldu.
0: Ya yeşil sahada yapılmıyor.
1: Tabii yani. Gidersin, oynarsın, kazanırsın, kaybedersin. Onu sahada belli olacak artık ama zor kura çekti. Sıkıntılı bir kura. Galatasaray'ın kurası. Evet, Beşiktaş bu maçın hepsinde favori demiş dinleyicimiz. Hiçbirinde bile Vlahovic yok demiş, doğru. Hiçbirinde Trossard yok demiş, doğru. Nübel de yok.
0: Yok,
1: Orkun yok. 8 maçın 6'sını Beşiktaş kazanmalı demiş dinleyicimiz. Kurayı yorumlamış.
0: Ya bir geçen senenin şampiyonu var değil mi Beşiktaş'ın oynayacağı lig takviminde? Crystal Palace.
1: Hı hı.
0: Avrupa Kupası. Onun dışında dediğin Leverkusen. Leverkusen Bayern Münih değil, Borussia Dortmund değil.
1: Değil tabii.
0: Celtic'te Linz karşısında ilk maçı 3-0 kazandı İskoçya'da.
1: 5-7 elendi.
0: 5-1 yenildi, elendi. Ve 1-0 öne geçmişti.
1: Öne geçmişti.
0: Bu da muazzam bir takım mı? O havayı vermiyor.
1: Evet. Şimdi sevgili Batıkan'a döneyim. Reklamımız varsa reklama gidip sonra Nurgül'e bir bağlayabilir miyiz? Teşekkürler.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. saran holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ederken bir bağlantı yapalım istedik sevgili Nurgül Günaydın. Telefon hattımızda. Merhaba Nurgül.
5: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz.
1: Uçaktan iner inmez bağladık seni. Nasılsın?
5: Gerçekten indim şimdi, dış hatlardan çıktım. Evet, size bağlandım şimdi.
1: Ya biraz bu istifa yoruldum. İşi nereden çıktı? Biz işin içinden nereden çıkamadık ya.
5: Valla biz de çıkamadık. Hiç kimse çıkamadı. Yani aynı şoku biz de yaşadık. Biz hocayı basın toplantısına beklerken zaten maç biter bitmez yukarıya çıktık basın toplantı odasına. Trabzon'dan giden 5-6 gazeteciydik zaten arkadaşlarla. Hatta biraz gecikince o arada bir haber geldi, işte yayıncı kuruluşa istifa ettiği yönünde açıklama yaptığını söylediler. İnanamadık. Hepimiz tabii de orada sosyal medyadan telefonlara sarıldık. Sonra arkadaşımıza sorduk. O yayını yapan Trabzon'daki meslektaşımız Yunus Emre'sine sorduk. Yazılı olarak. O da teyit etti. Tabii gerçekten hepimiz için çok büyük şaşkınlık yaratacak bir gelişmeydi. Yani çünkü bir gün öncesi basın toplantısında da Fatih Hoca'ya soru da sormuştum ben, hatta maç önü basın toplantısında. Tabii iyi hazırlandıklarını, kazanmak için her şeyi yapacaklarını, işte Avrupa Ligi'nde devam edebilmeyi amaçladıklarını ifade etmişti. Hani hiç öyle bir, hatta antrenmanın 20 dakikalık bölümü basına açıktı. Arkadaşlarla da onu konuştuk. Antrenmanı takip ettik 20 dakika boyunca. Gerçekten umutluydu da, yani takım çok iyiydi. Orada bizim gördüğümüz görüntü, işte Onaçu'nun, özellikle işte Salah, tabii ki herkesin gözü onun üzerinde ama Onaçu'daki o moral motivasyon çok iyiydi. İşte oldukça neşeliydi. Takımdaki hava iyiydi. Biz de orada umutlandık. Hani Trabzonspor galip gelir, bu turu geçer diye yorum yaptık kendi aramızda bir gün önceki antrenmanda. Fatih Hoca da hatta basın mensuplarına selam verdi, el salladı bize oradan, karşıdan. Çünkü biz tribünlerden çektik, saha içinde değildik. Yani öyle diyaloglar da yaşandı. Gayet iyiydi. Hiçbir şey de yoktu yani. Hani en azından bir emaresi var mıydı? İşte hocanın morali bozuk muydu? Ya da takımda öyle bir şey var mıydı derseniz yoktu.
0: Ha, bir şey mi var Nurgül? Acaba bu birkaç ay içinde bir birikim mi oldu da bir anda böyle ben bırakıyorum, istifa ediyorum dedi. Tabii ya, bu çok mu eleştirildi? O dijital medyada olabilir, yerel medyada olabilir. Öyle şeyler mi oldu Trabzon'da?
5: Yani şu var, tabii ki Salah gibi bir transfer, Fabinho gibi bir transfer takıma tabii biraz daha yukarıya çekti. Şehirde şu da konuşulmaya başladı, eleştirilmeye de başladı açıkçası. İşte Fatih Tekke takımı oynatmakta zorlanıyor gibi eleştiriler gelmeye başlamıştı. Tabii süre verenler bile oldu. 5 maç, 4 maç, hatta 3 maç belki hoca göremez. Bunlar Trabzon'da çokça yapılıyor. Fatih Tekke de bugüne kadar çok iyi destek alıyordu. Taraftarın hani Fatih Sultan Tekke tezahüratlarıyla bağrına bastığı bir hoca. Ama takımdaki son dönemde işte transferlere baktığımız zaman gerçekten Fenerbahçe, Beşiktaş'la, işte Galatasaray'la yarışan bir takım oluşturdu Ertuğrul'dan. Ama sahadaki oyunu beğenmedi taraftar. Son özellikle Kasımpaşa maçında, French Varoş'a oynanan maçın ilk yarısı, özellikle ikinci yarısını biraz ayırıyorum. Başakşehir'le oynanan maçın da ikinci yarısını ayırıyorum. Çünkü hep iki yarılı bir oyun ortaya koyuyor Trabzonspor. Bu konuşuluyordu açıkçası. Fatih Hoca hani kaldırabilir mi bu takımı? Götürebilir mi? 3 maç veriyorum diyen de oldu. 5 maç veriyorum diyen de oldu. Tabii biz de bu ihtimalleri düşünmedik değil. Çünkü henüz Fabinho tabii katılmadı takıma ama yani göze hoş gelmeyen, taraftarın istediği, o özlediği Trabzonspor'u sahada göremezse tribünlerden o tepki gelecektir diye tahmin ettik. Ama yani French Maroş'la dün oynanan o rövanş karşılaşmasında ben Fatih Tekke'nin çok bir şey olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Hani sahadan izlediğim kadarıyla zaten takım 10 kişi kaldıktan sonra belki orada reaksiyon veremedi. Orada direnci kırıldı, kırılmış olabilir. Sahada oyuncuların da bana göre dağıldılar psikolojik olarak, özellikle
1: peki,
5: kaleci
1: Onana. Güven tazeleme mi sence bu hamle?
5: Ya ben açıkçası çok anlam veremedim. Yani açıklamalarına baktığım zaman bütün sorumluluğun üzerine alan bir hoca, daha önce yönetimle dahi paylaşmamış olması, sanki şey dedim ben, hatta Yunus Emre ile de konuştum maçtan sonra, işte bir sonra 2 saate yakın, gece saat 2.30'da ayrıldık stadın oradan. Hatta ışıklar da sönmüştü. Çok bekledik. En son Fatih Hoca çıktı ekibiyle birlikte. Orada çok uzun mesai verdik. Yunus Emre'ye şunu sordum. Seninle konuşurken sanki o kararı vermiş gibi geldi bana. Çünkü kısa bir değerlendirme yaptı. Hani direkt de hani istifa ediyorum da demedi. Zaten yönetimle de konuşmadan kimsenin bilmediği bir kararı o anda açıklamış olması çok büyük sürpriz oldu. Sanki konuşurken o anda aklına gelmiş hocanın da hani evet böyle bir karar aldım dedi gibi bir izlenim. Yunus Emre de hatta onu söyledi. Hiç beklemiyordum dedi. Yani ben
1: yani hiç düşünülmemiş yani. Sanki bir karar değil mi?
5: Kesinlikle kesinlikle o anda karar vermiş. Belki basın toplantısına o işte flash'taki açıklamaya girerken belki kafasında kurgulamıştır hoca. Çünkü öncesinde ben hiç öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani dediğim gibi arkadaşımızla da konuştuk. Onda da öyle bir izlenim yoktu. Ama yani böylesine sürpriz bir gelişmeyi gerçekten dün gece...
0: Ay şimdi Nurgül oldu. Kulüp kabul etmedi de ister istemez o istifa kelimesinin arkasından bir tatsızlık oluştu bence.
5: Yani şöyle dediğim gibi 2.30'a kadar oradaydık. Asbaşkan Ertuğrul'dan da maçtaydı. Trabzon kanadı tamamen maçtaydı. Yönetim olarak maça gelmişlerdi işte moral vermek için, destek vermek için. Maça girerken de hatta ben Ertuğrul Doğan'ı görmüştüm, görüntülemiştim de onu Sayın Başkan'ı. Ama As Başkan yürüttü oradaki süreci. Ertuğrul Doğan sanıyorum oradan ayrıldı, maç ardından oradan ayrıldı. Ama Zeyad Safkas kafileyle birlikteydi, zaten kafileye başkanlık da yapıyordu. Otobüsteydi sürekli, biz de ön tarafta sürekli telefonla görüşerek irtibatı sağladı. Bir de görüşme karşılıklı işte Fatih Hoca'yla işte Ertuğrul Doğan'la sanıyorum orada bir görüşme yaptı. Sonra tekrar soyunma odasına gitti. Çünkü takımın tamamı çıktı. En son Savic kaldı. Savic'le birlikte Mustafa Eskiyelaç kaldı. Diğer oyuncuların tamamı çıktı. Otobüste bekledi. Yaklaşık abartısız diyorum 1.5 saate yakın orada bir de takım otobüste bekledi. Yani çünkü... Sanıyorum teknik ekibiyle bir görüşme yapıyordu. O arada Zeyad Kafkas tekrar otobüsten 2-3 kez otobüsten indi. Oraya gitti, işte odaya gitti. Orada tekrar görüştü Fatih Hoca'yla. Tekrar birlikte yönetimdeki iki isim Zeyad Kafkas, Fatih Hoca ekibi tamamı, ekibinin tamamı ve Zeyad Kafkas'la birlikte tekrar otobüse bindiler. Orada da tabii çok düşünceli bir görüntü verdi. Fotoğraflara da yansıdı, videolara da yansıdı.
1: Bir sonraki zaten. Antrenman ne zaman? Takımın başında olacak mı Fatih Tekin?
5: Ya tabii tabii, açıklama yaptı kulüp. Ahmet Spor maçında takımın başında olacak ve bugün de rejenerasyon yapacaklar. Çünkü yarın Diyarbakır'a gidecek Trabzonspor. Hı hı.
1: Ama işte yani. İstifa da hani az önce biz de konuştuk. Tek taraflı bir müessese ya, arkasında durur mu acaba istifasının Fatih Tekke diye aklımıza gelmedi değil.
5: Yani açıklamada zaten Diyarbakır maçında takım başında olacağı ifade ediliyor. Belki ondan sonraki süreci daha hassas bir süreç olacak. Ondan sonra belki Fatih Hoca'nın kararında durup durmayacağını daha net olarak görebiliriz. Ama şu anda Diyarbakır maçında da Ahmet, çok affedersin Diyarbakır diyorum, Ahmet Spor maçında da Diyarbakır'da takımının başında olacak.
1: Hı hı. Peki Fabinho ne zaman takıma katılır? Bir bilgin var mı?
5: Alo.
1: Alo, duyabildin mi Fabinho?
5: Duyuyorum şimdi, duyuyorum.
1: Ne zaman takıma katılır?
5: Tekrar alabilir miyim? Çok dürüst.
1: Fabinho'yu sordum. Son durumu nedir? Ne zaman Fabinho takıma katılır?
5: Ha, Fabinho zaten takımla başladı şu anda ama dediğim gibi sadece maç kafilesine dahil edilmedi. Bu hafta antrenmanlarda, yani antrenman dediğimiz zaten sadece bugün bir rejenerasyona katılır. Yarın da taktik antrenmanla muhtemelen takımla birlikte olacaktır.
1: Çok teşekkürler sevgili Nurgül. Seni daha fazla tutmayalım. Ağzına sağlık.
5: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek
2: üzere. Ercan Taner ve Mehmet Sivinç'le Spor Kazanı devam edecek.
6: Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
7: Aynen kızla, box içinde hazır, yarış başlamak üzere.

0: Verildi ve Bursa'da 6. koşu başladı değerli izleyenler. 9 numaralı Nurbanu Sultan rakiplerine göre yaklaşık 50 metre kadar geç çıkış yaptı. Liderliği alan Safkansa ilk metrelerle birlikte 7 numaralı Kaya Şah oldu. Dıştan ikinciliğe 13 numaralı Hanen Kız geldi. 1,5 boy kadar geride içeride 2 numaralı İki Gay var. Dıştan da şimdi Güleycanoğlu temposunu yükseltti ve 4 numaralı Güleycanoğlu 3.'lüğe kadar girdi. 2 numaralı Al Sakip, 2 numaralı İki Gay 4.'lükte hemen dışına 12 numaralı Emseller geldi. 1,5 boy kadar geride 3 numaralı Hayalinoğlu. Yarım boy kadar gerisinde ortada ilerleyen Safkan 13-4 numaralı Çöl Kredisi hemen dışında 1 numaralı Al Sakip. 1,5 boy kadar geride Çukurova Efesi var. Onun 2 boy kadar gerisinde 10 numaralı Tatlı Çağ. Safkanlar bu sırayla son 600'e yaklaşıyor. 7 numaralı Kaya Şah yarış lideri dışarıda. 13 numaralı Hanen Kız takipte. İçeride 4 numaralı Güleycanoğlu 3.'lükte. Orta kulvarda 12 numaralı Emsaller yer tuttu. Dışına 1 numaralı Al Sakip geldi. İçeride 2 numaralı İki Gay var. 1 boy kadar geride 3 numaralı Hayalinoğlu. Hemen dışında 14 numaralı Çöl Kraliçesi. 1 boy kadar geride 6 numaralı Çukurova Efesi. Dışında 10 numaralı Tatlı Çağ. 1 boy kadar gerisinde 11 numaralı Yıldız Sultan. Daha geride ise ilerleyen Safkan 8 numaralı Kısa Kürek ve 10 numaralı Tatlı Çağ oldu. 9 numaralı Nurbanu Sultan yine rakiplerinin gerisinde. Safkanlar düzlüğe çıktı. Son 300'e yaklaşılıyor. 7 numaralı Kaya Şah liderliğini korusa da orta kulvardan 4 numaralı Güleycanoğlu geldi ve son 200'e yaklaşılırken 4 numaralı Güleycanoğlu yarışın liderliğini aldı. İkincilikte 7 numaralı Kaya Şah var. İçeriden de 6 numaralı Çukurova Efesi'nin atakları var. Son 100'e yaklaşıldı. 4 numaralı Güleycanoğlu ve 6 numaralı Çukurova Efesi arasında mücadele var. İçerideki 6 numaralı Çukurova Efesi öne geçti. Farkı 1,5 boy yaptı. 6 numaralı Çukurova Efesi önde. 6 numaralı Çukurova Efesi kazandı. 4 numaralı Güleycanoğlu ikinci oldu. 7 numaralı Kaya Şah koşuyu üçüncü olarak tamamladı. 8 numaralı Kısa Kürek dördüncü. 3 numaralı Hayalinoğlu ise yarışı beşinci olarak tamamladı. 6 numaralı Çukurova Efesi Cemal Paso ile kazandı koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Yeni saat dilimine geçtik. Sizlerin de çok ciddi bir katılımı var. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sezonun transfer konusunda cimri takımı diyelim. Transfer konusunda...
6: İstedikleri bir türlü olmadı.
5: Evet, isteksiz takımı diyelim. Galatasaray'da neler oluyor? Sevgili Alper Mert'e bir bağlanalım. 5 gün kaldı çünkü. UEFA listelerinin teslim edilmesini. Bu 5 günde ne yapabilir Galatasaray? Kendisine soralım. Sevgili Alper, merhaba.
7: Merhaba, yayından diliyorum.
6: Hoş geldin Alper programı.
7: Hoş bulduk Ercan abi, teşekkür
5: ederim. Leo geliyor mu, öyle başlayalım. Ne durumdayız?
7: Yani başkan çok istiyor. Baştan beri istediği bir oyuncu. Leo'yu alırsam forveti de yedeklemiş olurum diye düşünüyor açıkçası.
5: Hı-hı.
7: Böyle hı-hı olduğu için de şu an bir fiyat arttırımına gittiler.
5: Menajerler mi?
7: Menajerler üzerinden yürütülen bir süreç. Yöneticiler pazarlık aşamasında sadece menajerlerden gelen bilgiler doğrultusunda şu an hareket ediyor. Leo konusunda bir tık daha diyelim üste çıktılar. Ama Aston Villa'nın arada olması biraz tabii sıkıntı yaratıyor.
5: Tabii Premier Lig ekibi, onlar da Şampiyonlar Ligi'nde. Bir de evet. Unai Emery gibi bir faktör var.
7: Aynen öyle.
5: Eski günlerime ben yeniden ya dönerim diyebilir.
7: Yani yıldız oyuncu etrafındaki oyuncuların kalitesine de göre de karar veriyor biraz.
5: Tabii.
7: Yani takımın kadro kalitesi de yıldız oyuncuda transfer teklifini kabul ederken etken bir rol oynuyor. Bu anlamda hem ligin kalitesi hem geçen senenin Süper Kupa finalisti Aston Villa.
5: Evet.
7: Yani iyi bir takım. Sonuçta Galatasaray'ı masada zorlayan bir rakip oldu. Aston Villa olmasa Leo transferi Galatasaray için bitebilir.
5: Leo dünkü kurayı da gördükten sonra İyice korkmuş da olabilir sevgili Alper. Ne diyorsun kuraya?
7: Yani o kurayı ben gördükten sonra transfer yapmaya gerek yok diye düşündüm açıkçası. Çünkü ne yapsan olmayacak yani oradan. Evet. Çok zor yani, mucize olacaksa böyle de olur yani, öyle söyleyeyim size. Galatasaray bence

0: 5. şampiyonluk hedefini daha gerçekçi olarak değerlendirmesi lazım. 5 sene üst üste şampiyonluk hedefi noktasında kadro mühendisliği yapması lazım. Çünkü Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri Galatasaray kadrosunun çok çok üstünde. Orada olası bir başarı kazanmak gerçekten çok zor.
1: Mucize olur diyorsun değil mi?
0: Efendim abi?
1: Mucize olur diyorsun.
0: Abi evet, yani gerçekçi de olmak lazım. Bu anlamda Galatasaray'ın gerçekçiliği de şu olur. Galatasaray yönetimi direkt şampiyonluk üstüne, Süper Ligi kazanma üstüne bir plan yapsa bence daha doğru olur yani.
2: Hı hı. Peki ya bir beklentin var mı şu 5 günlük süre zarfında transfer konusunda?
0: Ya şöyle beklenti var. Yerli bir stoper Yusuf Akçiçek ön plana çıkıyor rotasyon için. Bir de sol kanat ben Lang'la olacağını düşünüyorum. La olmazsa eğer. Lang olursa da bir tane de kontenjana uygun yedek forvet olabilir. Ayrıca Denizgül üstünde de bir görüşme var. Ama şu ana kadar da öyle şöyle net oldu, böyle oldu diyebileceğim bir durumda değil.
1: Yedek forvet derken tabii ki santraforu kastediyorsun.
0: Evet evet. Tabii.
2: Denizgül hamlesi diyorsun değil mi?
0: Evet evet evet. Yani menajerlerin önerisi üstüne giden bir transfer politikası var şu an. Onu söyleyebilirim.
2: Çok planlı programlı gidiyoruz diyordu Galatasaray yönetimi. Şimdi diyorsun ki her şey menajerler üzerinden devam
0: Galatasaray
2: ediyor.
0: Galatasaray yönetimi bu sene hiçbir zaman planlı programlı gitmedi. Yani Galatasaray yönetimi de 5 kişi ayrı şey söyledi. 6. sınıf dediği oldu. Galatasaray'da bu sene hiçbir plan programı yoktu yönetim anlamında maalesef.
2: Niye peki, güç zehirlenmesi mi? Para mı yok?
0: Hem bütçe yeterli değil hem de başkanın etrafında çok fazla adam birikmeye başladı 4 senenin sonunda. O 4 senelik gelen Zafer Sarhoşlu, Okan Hoca'yı da biraz kibire bağladı diyebiliriz yönetimsel anlamda. Çünkü ben Abdullah Kavukçu'yla çalışmak istiyorumdur. Ya bir teknik direktörün yönetici seçme hakkı yoktur diye düşünüyorum. Yani yanlış bir yerinde yoktur. Burada da olmaması lazım. Bu doğru. Hareketlerin hepsi başkanla hocanın arasında bir soğukluk girmesine de sebep oldu açıkçası.
2: Hı hı. Şimdi peki şu olabilir mi? Daha önce Galatasaray'da bunlar da yaşandı. UEFA listesine oyuncu veremeyecek olsa da hani ayın 3'ünde 4'ünde de yine Galatasaray transfer yapabilir mi? Yani daha önce biz bunu Şalay'da gördük, Lemina'da gördük, Derik Köy'de gördük, başka transferlerde gördük. Şimdi Galatasaray tarihinde var.
0: Biraz önce ifade ettiğim, eğer lige gerçekçi yaklaşılır ve lig için ciddi bir planlama yapılacaksa zaten o transferler olur. Süper Lig için olur. Ama tabii bir kontenjan sıkıntısı da var. Galatasaray satmayı da satamadı maalesef.
2: Peki niye satamıyor diğer rakipleri satarken?
0: Ya 4 sene üst üste şampiyon olmuşsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde işte sonun altı görmüşsünüz. Avrupa'da ciddi maçlar oynayıp ciddi güzel sonuçlar almışsınız ve oyuncularını satamıyorsunuz. Enteresan tabii. Yani Osimhen dışında herhalde doğru düzgün teklif gelen oyuncu yok. Barış Alper Yılmaz dahil öyle bir teklif görmedi yani.
1: Şöyle, şimdi diyelim ki Leao'yu aldın her şeye rağmen. Barış evet. Alper'i nerede kullanmayı düşünüyor sence?
0: Barış Alper'i sağ kanat alternatif olarak da düşünüyor. Yunus Akgün 10 numara alternatif olarak düşünüyor.
2: Yani Barış yedeğe mi düşer?
0: Şu performansıyla yedeğe düşer. Ancak Süper Lig de işte rotasyona gider. Çünkü Barış iyi durumda değil ve Barış çok yorgun. Yani geçen sene full oynadı, üstüne Dünya Kupası yaptı. Fizik çok iyi durumda değil açıkçası. O yüzden Lank'ın gelişi Barış'ı çok etkilemez belki ama Leao gibi, Ercan abi dedi, Leao gibi bir isim gelirse Barış kariyerini Galatasaray noktasında etkileyeceğini düşünüyorum.
1: Savunma kanadı olarak değerlendirebilir mi?
0: Olabilir Ercan abi ama inanın orada Kazım Can'dan da Eren'den de memnun. Elinde bir de Jakobs var. Jakobs'u stoper alamazsa sol stoperde kullanmayı planlıyor hoca. Ama bu anlamda iki tane iyi sol beki var aslında. Galatasaray'ın sağ bekte var, orada da kullanabilir.
2: Hı hı. Şimdi şöyle bir durum da var tabii ki. Galatasaray yönetimi bugüne kadar bekledi. Şimdi bir transfer yapar, kapatır diyen var, iki diyen var, üç diyen var. Senin yorumun ne, kaç transfer bekliyorsun?
0: Ben iki transfer bekliyorum. Yani iki tane transferle kapatır diye düşünüyorum. Belki çok ekstra sol stoper olabilir. Geldi anlattı. Onun dışında çok bir şey yok.
2: Yerli bir alternatif var mı? Yusuf Akçiçek ismi geçiyor.
0: Yusuf Akçiçek'in ismi geçiyor.
2: Kolay Alanya değil.
0: Spor'dan Ümit'in ismi geçiyor ama çok yüksek bedeller talep edildiği için onda bir geri adım atıldı. Yusuf transferi de çok kolay bir transfer değil açıkçası.
2: Sen şunu da söyledin. Şampiyonlar Ligi'ni Galatasaray bıraksın, lige odaklansın ama
0: öyle yani.
2: Oradaki ağır yenilgiler olursa, arka arkaya mağlubiyetler, bu lige de yansımaz mı?
0: Şimdi orada o kadar da ağır yenilgi olacaklarını düşünmüyorum. Yani Galatasaray'ın kadrosu o kadar da kötü değil. Ağır yenilgi almaz ama istediği galibiyetlere ulaşamazsa bunu doğal karşılayacaklardır. Çünkü çok ciddi rakiplerle eşleşti. Hı hı. Bu anlamda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. O anlamda futbolcular, gerçekten Galatasaray kadrosundakiler çok etkilenecek isimler değil. Etkilenmezler ya. Yani genç isimler tabii ki belki etkilenebilir ama yani sonuçta rakipler ortada. Rakiplere kazanmak zaten büyük iş, kaybetmekse çok normal. O gözle bakacaklar tabii yani.
2: Ama şimdi senin kadronda bir Osimhen var, bir Sané var. Şimdi şunları da duyduk. Sané de Avrupa performansından takımın memnun değil ifadelerini duyuyoruz. Osimhen'e bakıyoruz. Juventus'u elemesine rağmen Galatasaray memnuniyetsizliğini vücut diliyle gösteriyor hepimize. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray 2-3 puanda, 4 evet. puanda, 5 puanda kalırsa Osimhen de bu sefer ben gidiyorum o zaman der mi?
0: Osimhen zaten şu an kadro kalitesi artmazsa ben gidiyorum modunda hareket ediyor.
1: Neden peki?
0: Benim bir kariyer planlaması var. Osimhen buradan kesinlikle bir premierlik yapmak istiyor.
2: Hmm.
0: Yani Osimhen kendini orada göstermek istiyor. Adamın bir kariyer planı var. Eğer Galatasaray kadrosu ona o Premier Lig'e taşıyacak kaliteyi ortaya koyamaz ve destek olamazsa Osimhen tutamaz. Osimhen devre arasında ben gidiyorum der.
1: Peki Batrakov Galatasaray için 10 numaralı mevkinde tam bir iyileştirici ilaç olacak mı? Bu konudaki yorumunu merak ediyorum.
0: Mertens'ten sonra Galatasaray'ın o mevkide istediği futbolcu skor üreten, şut çeken futbolcuydu. Arayan, golü koklayan, arayan, isteyen bir oyuncuydu. Batrakov'un ön plana çıkmasının sebebi de gol yüzdesinin ve şut yüzdesinin yüksek olması. Kaleyi görünce vuran ve gerçekten skor üretme yüzdesi yüksek olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu noktada bu özelliklerini kullanabilirse Okan Buruk istediği hedefe ulaşmış oluyor. 10 numara anlamında. Zaten dediğim gibi bu tercih sebebi de bu. Yani adamın gol yüzdesi yüksek bir orta sahaya göre.
2: Ya ama şu önemli. Var şimdi iki transfer yapıldı. İkisi de net nedir ne verir bilmiyoruz. Bir Batrakov bir de Ugo Çukwu.
0: Ugo Çukwu konusunda şu var. 16 maç zaten diyorum ya, geçen bağlantıda söylemiştim. Yani oynarsa satın alma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Yani ondan ben bir şey beklemiyorum. Çok çok iyi olacak ki satın alma, 25-30 milyon euro verip satın alma hakkını elde edecek. Ondan sonrasını konuşabiliriz. O transfer niye yapıldı? O 16 maçlık madde niye kondu, ben hiçbir şey bilmiyorum. Yani
2: fişini atmamış olsalardı iade ederler miydi?
0: Yani edebilirlerdi evet. Çünkü istedikleri gibi olmadı. Ama şu var tabii, o adamın da çok enteresan bir özelliği var. Galatasaray'da değerlendirme üstüne o adam çıktı. Nasıl çıktı? Geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde skor koruma noktasında eksik kalmıştı.
1: Doğru.
0: Ve bu teknik heyette problem yaşadı. Yani 2 atıyordu, 3 yiyordu, 3 atıyordu, 4 yiyordu. Anlamsız skorlar ortaya çıkmaya başladı. Çünkü orta saha ve defans direnci düşüyordu. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi Okocukku'nun durumu şu. Adam oyunu tutuyor. Defansif anlamda. Şimdi biz bunu yaşamadığımız için çok da üstüne gidiyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oyuna girdikten sonra skoru koruma anlamında defansif özellikleriyle büyük artı da katabilir. Ya ben çok erken olduğunu düşünüyorum. Şu an onun için yorum yapmak konusunda.
1: Çünkü Torreira'da da ne olursa olsun bence her sezon biraz daha düşüş var Alper.
0: Var evet. Var, çünkü artık abi misyonu tamamlayan oyuncularla devam etmemek lazım. Bunların hepsi planlama dahilinde konuşulması ve hareket edilmesi gereken konularda olmadı. Galatasaray'ın zaten en büyük eksiği o, plansız hareket etmesi. Geçen seneden belliydi. Lemina, Torreira, Icardi işte ayrıldı zaten. Yani bunların gitmesi gerekiyordu. Belki de Barış Alper Yılmaz'ın bir transfer yapması gerekiyordu. Stoperler konusunda da Winston Sanchez'in, hatta Abdülkerim Bardakçı'nın bile değişmesi söz konusu olabilirdi. Onlar da çünkü bir transfer yaparız düşüncesindelerdi. Bunların hiçbiri ciddiye alınmadı ya da göz ardı edildi ve geldiğimiz noktada zaten Galatasaray'ın geleceklerden daha çok elindekilerin çıkardığı sorunları çözme gibi bir zorunluluğu var şu an için. Hı hı.
2: Sevgili Alper, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Teşekkürler, iyi günler Alper.
0: Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.
1: Sağ ol sen de.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Reklam.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo Spor!
9: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
4: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
4: Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Beşiktaş'ın kurasını değerlendirdi Önder Özen. Diyor ki UEFA Avrupa Ligi son iki sezonda Şampiyonlar Ligi ile olan makası epey kapattı diyor.
1: Doğru.
2: Konferans Ligi ile olan makassa epeyce açıldı diyor. Bunu çektiğimiz kuradan görebiliyoruz. Çok zor ekipler var dedi. Buna benzer bir açıklamayı İtalyano da yaptı. İtalyano da dedi, yani Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi arasında fark var ama çok büyük bir fark yok dedi. Benzer açıklama Önder Özen'den de geldi.
1: Ya Kupa 1 ile Kupa 2 takımlar arasında zor.
2: Hı hı.
1: Kupa 3'te gerçekten arada biraz fark açılıyor.
2: Hı hı. Şimdi Türkiye ile diplomatik anlamda çok rahat olmayan ülkelere de seyahat etmek zorunda kaldık dedi Önder Özen. Diyor ki buralara direkt gidemiyorsunuz. Dolayısıyla kolay görünmüyor dedi bazı kurallar. Mesela Omonia deplasmanına Güney Kıbrıs'a Atina üzerinden gidiyorsun.
1: Ben de bir maç anlatımına gitmiştim. Fenerbahçe kura çekmişti. Buradan İstanbul'dan Atina'ya gidiyorsun.
2: Atina'dan
1: gidip vize alıyorsun. Hı-hı. Vize aldıktan sonra tekrar Kıbrıs'a uçuyorsun. Güney Kıbrıs Rum kesimine gidiyorsun.
2: Hı hı.
1: Yani yakın bir seyahat değil. Meşakkatli, öyle söyleyeyim.
2: Şimdi Hapoel eşleşmesine de değindim. Önder Özen diyor ki normalde diyor UEFA Avrupa Ligi'nde takımlar 4 maçı iç sahada 4 maçı deplasmanda oynar. Biz de böyle olmasını istiyoruz ama İsrail takımlarıyla olan eşleşmelerde genellikle Türk takımlarına iç sahayı UEFA vermiyor. Biz başvurumuzu yapacağız. Bu konuyu aşmaya çalışacağız. Aşabilirsek evde oynarız. Aşamasak da yapacak bir şey yok ama biz bir dezavantaj yaşayacağız burada diyor.
1: Ya şimdi onu tabii ya, biz de yayının başında bunu değerlendirmiştik. Bu sadece Beşiktaş'ın elinde olan bir şey değil.
2: Hı hı.
1: Beşiktaş kulübü başvuru yapar. Ama UEFA hayır dediği anda
2: yapacak bir şey yok.
1: Fakat işte eşleştirmeyeceksin.
2: Burada aynı görüşteyim. O zaman niye eşleştiriyorsun?
1: Ya ben niye o zaman herkes 4 deplasman oynarken ben niye 5 deplasmana gidiyorum? Ya bana bunun mantığını açıklasınlar.
2: Ki bunu çok rahat yapabilirsin. Nasıl aynı ülke takımlarını eşleştirmeyecek bir yapay zekan var?
1: Böyle diplomatik sorun olan ülkeleri
2: eşleştirmeyeceksin.
1: Eşleştirmeyeceksin.
2: Hı hı. Daha yani önce yarı final olabilir ama daha önce yapıldı, yapılabiliyor kolay.
1: Ya, yarı finalse yarı finale kaldılar diyelim, yapacak bir şey yok o zaman.
2: Hı-hı.
1: Yani yarı finale kaldılar, yapacak bir şey yok. Ya Konferans Ligi'nde diyelim, hayal ediyorum şu anda. Bir İsrail takımı finale kaldı. Konferans Ligi finali nerede?
2: Nerede bu sene bilmiyorum.
1: İstanbul'da.
2: İstanbul'da doğru.
1: Ne olacak, İstanbul'un yerini mi değiştireceğim?
2: Hı, ne olacak, evet. Doğru.
1: İstanbul'un yerini mi değiştireceksin? Başka yere mi aldım diyeceksin? 2 sene önceden belli oluyor bu final yerleri. Yani bu konular gerçekten insanı strese sokuyor. Ya şimdi Beşiktaş niye 5 tane deplasman oynayacak? Bu çok basit bir şey.
2: Çok basit bir soru.
1: Sevgili o yapay zekana diyeceksin ki diplomatik problemi olan ülkelerin takımları eşleşmeyecek diyeceksin.
2: Ki daha önce yapıldı bu zaten. Kurallarda yapıldı bu.
1: Ya herkesin kafası rahat olur. Öyle değil mi?
2: Hı hı.
1: Şimdi Hapoel ev sahibi de olsa maçlar İsrail'de oynanmıyor ki.
2: Dünya kupalarında falan yapıyorsun bunu istediğin zaman. Şu takım şu takımla eşleşmesin diyorsun. FIFA olarak, UEFA olarak da bunu diyebilirsin.
1: Ben o konuları nasıl düşünemiyorlar hayret ediyorum.
2: İşlerine mi gelmiyor bilmiyorum ki. En az 10 puanla yola çıkacağız diyor. Hedefini en az 10 puan olarak belirlemiş Önder Özen.
1: E tabi.
2: En az diyor 10 puan hedefliyoruz diyor. UEFA'ya başvuracağız diyor. Hapoel maçını içeride oynamak için. Sayın Başkan Serdal Adalı da transfer mesajı verdi. Teknik direktörümüzün isteği doğrultusunda 1-2 bölgeye daha takviye yapılabileceğini söyledi Ercan abi. Bu da Beşiktaşlıları sevindirdi. Sezon başından bu yana transferlerimiz devam ediyor. Transfer sezonu başladığından bu yana hocanın isteği doğrultusunda 1-2 bölgeye daha transfer yapılabilir dedi. Çok iyi bir takım olduk. Hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Son gelen 2 çocuk da Allah'ın izniyle oynamaya başlayacak. İşte Miretti geldi. Değil mi?
1: Poku geldi.
2: Poku geldi. Beşiktaş arka arkaya bu 2 transferi hiç isimleri çıkmadan bitirdi. Bu da bence önemli. Opong'u bugün indirdi Fenerbahçe mesela. Evet. Onu da söyleyelim. Az önce İstanbul'a geldi. Ganalı savunmacı Opong da az önce İstanbul'a indi yaklaşık yarım saat önce. Bunu da söyleyelim. Takımlarımız kadrolarını güçlendirmeye devam ediyorlar. Kura'nın zorluğuna değindi. Yani ne çok zor diyebilirim ne çok kolay diyebilirim dedi Sayın Başkan. Mücadelemizi vereceğiz. İçerideki maçlarda taraftar desteğiyle kazanmaya çalışacağız. Hakkımızda hayırlısı olsun şeklinde açıklamasını
1: tabii
2: tamamladı.
1: Bir de dışarıda oynadığım maça da Apoel maçını kastediyorum. Onda bile seyirci kotası koyuyorlar. Oradan da para kazanamıyorsun.
2: Oradan da doğru. Maddi olarak da zarara vuruyorsun.
1: Ya benim o maddi zararımı karşılasın o zaman. Çünkü Beşiktaş takımı Apoel ile oynasa İstanbul'da 43 bin seyirciye oynayacak.
2: Artı ürün satacak.
1: Ürün satacak. Değil ortaya mi? Bir rakam çıkıyor. Ben zarardayım bu maçta. Ne yapacaksın bana
2: 2-3
1: şimdi?
2: Milyon euroluk gelir her maç günü. Öyle evet. Düşünelim. O gelirimden de oldum. Sen eşleştirdin diye. İşte tabii de, daha az önce söyledim ya, dinleyicimiz de demiş. Rus ve Ukrayna takımlarını yıllarca eşleştirmediler demiş.
1: Evet.
2: Niye Türklerle İsraillileri madem diplomatik problem var eşleştiriyorlar ki, doğru bir soru yani, onu biz de söyledik. FIFA eşleştirmiyor Dünya Kupalarında. Ne bileyim işte UEFA işine gelirse eşleştirmiyor. Ama bu, niye mesela İsrail takımları Türk takımlarıyla eşleşiyor?
1: Olmaması lazım.
2: Ya maddi manevi yani zararı var Beşiktaş'ın bu işten. Ya dediğim gibi hem ürün satacak, hasılat elde edecek, bilet satacak. Bu gelirlerden de oluyor.
1: Ya bir de 40 bin Beşiktaş taraftarı diyelim ki maçı Budapeşte'ye aldılar. Makabi maçı gibi. 40 bin Beşiktaş taraftarı İstanbul'dan Budapeşte'ye mi gidecek? Nasıl gidecek?
2: Nasıl gidecek?
1: Hay seyirciye de o zaman kota koymuşlardı. Stadın 3/4'ünü doldurmuyorlar.
2: İsrail'de seçim olacak. Seçimi muhalefet kazanırsa kriz aşılır demiş bir dinleyicimiz. O bayağı bir derin düşünmüş. Öyle hemen aşılacak
1: ben öyle kriz. Evet öyle değil. Hemen 3-4 ayda bitecek bir şey değil bu.
2: Değil. Türk devleti garanti verirse maç Türkiye'de oynanır diyor bir dinleyicimiz. Daha önce bu tarz garantiler
1: verildi ama UEFA bu konularda pek
2: bazen kabul etti bazen etmedi. Galatasaray'ın bir olaylı Juventus eşleşmesi vardı hatırlayacaksınız.
1: Juventus herhalde. Geldi buraya.
2: Geldi de bayağı mırın kırın yaptı.
1: Tabii. Bayağı mırın kırın. Evet. Maç günü geldi hatta.
2: Maç günü geldi. Hatta maç bir hafta ertelenmiş miydi yanlış mı hatırlıyorum. Ben bir şeyler pek olmuştu orada.
1: Ama maç günü geldi.
2: Maç günü geldi.
1: Bir mırın kırınlık oldu.
2: Bir şeyler oldu evet UEFA. Ya onu da Juventus kendi lehine kullanmaya çalıştı tabii.
1: Evet tabii.
2: O krizi. Biraz Galatasaray bağlantısı yaptık. Biraz Galatasaray konuşun dedi dinleyicimiz enteresan. Galatasaray konuştuk. Galatasaray'da transfer yok arkadaşlar. Kura da zor. Çok zor bir kura. Ve Ercan abi şöyle bazı işte değerlendirme kuruluşları en zor 3. kurayı Galatasaray çekti diyor. En zor kurayı Sabah çekti. Sabah'ın yani inanılmaz kötü bir kurası var. 2. zor Manchester City, 3. zor Galatasaray. Şey yapalım mı? Kaç puan alır? Bir dinleyicimiz yapmış onu.
1: Kaç puan demiş dinleyicimiz?
2: Fenerbahçe için yapmıştı. Onu ben bir bulayım. Fenerbahçe için 12-13 puan çıkarmıştı.
1: 12-13 puan önemli.
2: Tek tek.
1: Zaten 12-13 puan alan takımlar.
2: Liverpool'dan diyor 1 puan Fenerbahçe.
1: Maç İstanbul'da.
2: Maç İstanbul'da. Atletico evet. Madrid 0 demiş.
1: Evet.
2: Roma'dan 3 puan yazmış. Aston Villa 0 demiş. Villarreal 1 demiş. Shakhtar'a 3 demiş.
1: Evet.
2: Slavia Prag 3, LASK 3. Buradan 14 puan çıkarmış.
1: Kağıt üzerinde güzel.
2: Kağıt üzerinde.
1: Güzel.
2: Güzel. İşte umuyoruz ki 14 puan alabilir Fenerbahçe. Kolay değil.
1: Çok iyi bir sonuç değil mi?
2: 14 muazzam.
1: Tahmin.
2: Muazzam.
1: Güzel bir yorum yapmış.
2: Çok güzel olur yani 14. Dün ben tabii her yayını izleyemedim. Bu sabah zamanım da vardı. Şöyle bir bakayım dedim. Bir Galatasaray kanalı var. Orada 4 yorumcu kura bitiyor böyle 30 saniye sessiz kalıyorlar. Herkesin yüzü yerde böyle. Kimsenin ağzından tek bir kelime çıkmıyor. Herkes üzgün. Sonra biri yayında olduklarını hatırlıyor. Neyse diyor hadi biraz konuşalım. Oradan tekrar işte konuşmaya başlıyorlar ama tamamen nefesleri kesiliyor yani kuranın sonucunda. Kötü bir kura. Gerçekten kabul ederim. Galatasaray'ın kurası çok kötü. Talihsiz bir kura oldu.
1: Ya bu işleri böyle yapay zekaya bırakmak iyi mi acaba? Eskiden daha güzel değil miydi?
2: Ya şey olmasın mesela hem Paris hem Barcelona ikisi birden gelmez yani doğanın kanununa aykırı yani ikisi birden nasıl niye geliyor? Bu da doğru bir yorum. İkisinin birden gelmemesi lazım. Tamam ikisi de birinci torba da el insaf yani.
1: Ya Türkiye'nin diplomatik anlamda problem yaşadı. İşte
2: İsrail gelmemesi lazım.
1: Bir İsrail bir Kıbrıs Rum kesimi mesela.
2: Gelmemesi lazım.
1: Ya onun. Çıkmaması lazım normalde.
2: Evet. Ki bunları da ayarlamak çok zor değil.
12: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
13: Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
14: Kısraklar hazır. Start verildi. Bursa'da 7. koşu olan Nilüfer Hatun koşusu başladı değerli izleyenler. 9 numaralı Zinam'ın rakiplerinin yaklaşık 1,5 boy kadar gerisinde kaldı. Şimdi

0: grup içinde iki yerini aldı. 2 numaralı Siyah Kuş liderliği alan Safkan oldu. 7 numaralı Demir Sultan ikincilikte. İçeride 4 numaralı Safkan Deniz Tutku Siyar tuttu. 2 boy kadar geride 1 numaralı Mahçiçek hemen dışına, 6 numaralı Berna Hanım geldi. 3 boy kadar geride 5 numaralı Distile takipte. Distile'nin yaklaşık 1,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Devrenin Kızı içeride. Dışında 9 numaralı Zinam'ın, 8 numaralı Prenses Seda son sırada. 1200 metre start yerine yaklaşılırken 2 numaralı Siyah Kuş 2 boy farkla lider. 7 numaralı Demir Sultan ikincilikte. Demir Sultan'ın da 2 boy kadar gerisinde 3.likte ilerleyen Safkan. 4 numaralı Deniz Tutusu oldu. Onun yaklaşık 2 boy kadar gerisinde içeride 1 numaralı Mahçiçek. Dışında 6 numaralı Berna Hanım. Daha geride ise 9 numaralı Zinam'ın, 8 numaralı Prenses Seda ve 3 numaralı Devrenin Kızı var. Safkanlar son 800'e doğru yaklaşıyor. 2 numaralı Siyah Kuş'un liderliği devam ediyor. Dışarıda yine 7 numaralı Demir Sultan takipte. 3.likte 4 numaralı Deniz Tutku Siyar tuttu. Yarım boy kadar gerisine dışarıdan 6 numaralı Berna Hanım geldi. 1 boy kadar geride 1 numaralı Mahçiçek var. 2 boy kadar geride içeride 5 numaralı Distile, dışarıda 9 numaralı Zinam'ın, 3 numaralı Demre'nin kızı. Onun 1 boy kadar gerisinde, 2 boy kadar geride ise 8 numaralı Prenses Seda son sırada. Kısraklar düzlüğe doğru yaklaşıyor. 2 numaralı Siyah Kuş 1,5 boy farkla lider. İçeride 4 numaralı Deniz Kutkusu, dışta 7 numaralı Demir Sultan, içe yakın 1 numaralı Mahçiçek var. Onun 1 boy kadar gerisini içeriden 5 numaralı Distil atak yaptı. Dıştaysa 6 numaralı Berna Hanım var. Kısraklar son 400'e girmek üzere. 2 numaralı Siyah Kuş liderliğini koruyor. Daha geriden 1 numaralı Mahçiçek'in, 4 numaralı Deniz Tutkusu'nun, içeriden 5 numaralı Distil'in ataklarıyla son 200'e yaklaşılıyor. 2 numaralı Siyah Kuş'u içeriden geldi. 5 numaralı Distil'e yakaladı. Şimdi bu iki safkan arasında mücadele var. Daha geriden de 3 numaralı Demre'nin kızının çabası var öne gelmek için. Son 100'e giriliyor yarışta. 5 numaralı Distil'i içeride. 2 numaralı Siyah Kuş dışarıda. Ortadaysa 3 numaralı Demre'nin kızı var. Son metreler. 5 numaralı Distil önde. Siyah Kuş ve Demre'nin kızı geldi. 3 numaralı Demre'nin kızı koşuyu kazandı. 2 numaralı Siyah Kuş ve 5 numaralı Distil arasındaki ikincilik kararı foto finish resminde belli olacak değerli izleyenler. 1 numaralı Mahçiçek koşuyu 4. olarak tamamladı. 9 numaralı Zinam'ın ise yarışın 5.'si oldu. Yarışı 3 numaralı Demre'nin kızı Nevzat Avcı ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Reklam.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ederken telefon attığımızda Sözcü Gazetesi Spor Müdürü sevgili Yasin Yıldırım var. Yasin merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar Mehmet.
0: Evet, arayı bayağı uzattık.
1: Evet.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Oldu. Teşekkür ediyorum, iyiyim. Sizler nasılsınız?
2: Hoş geldin Yasin yayına.
1: Hoş bulduk Ercan abi.
0: Şimdi dün ve bugün kuralar vardı. Heyecanını yaşadık kuraların. Genel olarak nasıl değerlendiriyorsun takımlarımızın kuralarını?
1: Yani Fenerbahçe iyi bir kura çekti bence. Çekebileceği en iyi kurayı çekti. Galatasaray ve Beşiktaş için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Galatasaray da çok zor bir kura çekti bana göre. Beşiktaş da çok zor bir kura çekti.
0: Katılıyorum.
1: Trabzonspor da tabii Konferans Ligi yine dikkat etmesi gereken takımlar da var ama yine nispeten orta düzeyde bir kura çekti. Yine çok zayıf da değil ama orta düzey, ama Beşiktaş çok zor bir kura çekti bence. Evet. Galatasaray da çok zor bir kura çekti.

0: Dolayısıyla bakalım takımlarımız Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi'nde nasıl bir lig aşaması geçirecekler. Hakikaten heyecan verici çünkü uzun bir aradan sonra dört takımın bu şekilde yani yıl sonuna kadar Avrupa'da olacağı kesin ve bunun tadını çıkaracağız hep beraber. Hem bir spor medyasında çalışan biri olarak hem bir futbol sever olarak yine birlikte konuşuruz, değerlendiririz. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Spor yazarı, spor spikeri Okay Karacan telefon hattında. Okay abi, merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Herkese selamlar. İyi akşamlar diliyorum.
0: Okay abi, fikstürle başlayacaktık ama az önce önemli bir transfer gerçekleşti Türk futbolunda. Galatasaray Rafael Leao'yu transfer etti. 45 milyon euro bonservis bedeli, 12 milyon euro maaş. Ne dersin, Rafael Leao tabii çok önemli bir yıldız ama son 1-2 sezonunda verimli geçmemişti Milan'da. Bu transfer hem Galatasaray'a hem Süper Lig'e ne katabilir?
1: Oldu mu?
0: Evet, gerçekleşti transfer.
1: Aston Villa'ya gidecek falan konuları vardı.
0: Burada şimdi notumu da almıştım Okay abi, onu da paylaşayım değerli dinleyenlerle. Aston Villa transferde tercihini Paris Saint-Germain'in genç oyuncusu İbrahim Mbaye'ye yönelik yapmış. 55 milyon euroya İbrahim Mbaye'yi almış Paris Saint-Germain'den. The Athletic geçti bu haberi ve dolayısıyla Rafael Leao da Galatasaray'a geliyor. Yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
1: Şimdi tabii sadece hatırladıklarım bir kere çok iyi bir transfer. Kim ne diyebilir ki, muazzam bir transfer. Yani benim izlediğim, zihnimde yer eden highlightlarıyla anlatayım. Bir kere açık alandaki hızı inanılmaz bir adam Leao. Bilmiyorum, yanlış mı hatırlıyorum.
0: Öyle öyle.
1: Ve muazzam hızlı bir adam yani. Artık dünya futbolu hıza doğru gidiyor. Hızlı olmaya doğru gidiyor. Çok yetenekli olabilirsin, çalım kabiliyetin olabilir ama bunu ne kadar hızlı yapabildiğin önemli. Ya benim bildiğim yani sol kanattan içeriye doğru öyle bir girişleri var ki bu herifin. Çok özür dilerim. Bu adamın öyle bir girişleri var ki yani savunmayı böyle arkaya doğru şey yapar, çeker. Yani savunmayı korkutur, hani kovalar gibi diye yorumlayabilirim. Hatta çok yanlış hatırlamıyorsam böyle bir maksimum hıza ulaşmayla alakalı bir şey vardı. Ben emin değilim. Öyle bir en çok hızlı olan UEFA'da bir oyuncu gibi bir durumu vardı. Hayırlı uğurlu olsun yani, söyleyeceğim çok hızlı olması, vücut çalımı yapabiliyor olması, rakibini eksiltme becerisi, dribling kabiliyeti falan çok yüksek bir oyuncu. Yani bu çok acayip bir transfer. Rakam, Galatasaray'ın ödeyeceği rakam nedir?
0: 45 milyon euro yazıyor İtalyan basına. 12 milyon euro da maaş verecekmiş.
1: Maaşı çok.
0: Anlaşma 4 yıllık. Bakalım ne katacak Galatasaray'a. Tabii Leroy Sané, Barış Alper ve Rafael Leao Şampiyonlar Ligi için gayet ideal bir kanat rotasyonu olarak görünüyor ama sahadaki yansımasını beklememiz lazım. O kadar bugün sen...
1: Vinicius bir tık Vinicius Junior'un altına koy. yani burada şöyle bir yorum yapabilirsin. Bunlar tamam mı? Afaki şeyler. Hani belki çok şey finisher bir adam değil ama iyi bir on numara, bunu bambaşka bir oyuncu haline getir. Çok iyi bir transfer. Özetle çok iyi transfer. Çünkü bir şey yapmak istemiyorum böyle. Hani sanki ben gece gündüz Rafael Leao'yu izliyormuşum. Herifin adam uzmanıymışım. Acayip şeymiş falan gibi böyle bir palavra atmak, palavra atan insanlardan olmak istemiyorum ama yani en son Vinicius Junior'u izledim. O efekte yakın süratlenmesi, hızlanması, adam eksiltmesi olan bir adam. Yani çok büyük bir transfer. Tebrik ederim. Dediğim gibi bu iş artık hız. Şampiyonlar Ligi'ni şöyle düşün. En hızlı Formula 1 otomobili Şampiyonlar Ligi. UEFA Ligi biraz daha yavaş bir otomobil. Konferans Ligi biraz daha yavaş bir otomobil. Onların içinde de en hızlılar var. Yani UEFA'da bir tanesi hızlı yapıp Şampiyonlar Ligi'ndekinden daha hızlı gidebilir. İşi kendi mesleği deformasyonum üzerinden anlatayım. Bu bir büyük bir aerodinamik parça eklemek demek Galatasaray'a. Yani kanat güçlenmek demek. Tebrik ederim. Tabii finansal tarafını yorumlamak istemem çünkü çok büyük bir para.

0: futbolu bu kadar para şey yapamıyor, üretemiyor. Allah kolaylık versin bütün kulüplere. İşleri Allah'a kaldıysa da zor.
1: Oku abi, Beşiktaş'ın kurasına geçelim buradan. Bayer Leverkusen, Marsilya, Celtic, Union Saint-Gilloa, Omonia, Crystal Palace, Hoffenheim, Hopel, Berşava. Bugün bir paylaşımın da dikkatimi çekti ki sen de daha önce Beşiktaş kulübünde önemli bir görevin vardı. O zaman da Beşiktaş bir İsrail takımıyla karşılaşmış ve o süreçte ev sahibi avantajını kullanamayıp maçı Macaristan'da oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet.
1: Yine Hopel, Berşava grubun son maçı ve şu anki mevcut koşullarda o maçın İstanbul'da oynanması pek mümkün görünmüyor gibi. Tabi burada UEFA ev sahibi ülkeden güvence istiyor. Bunu hatırlatayım değerli dinleyenlere. Ülke bu güvenceyi vermediği zaman UEFA işte Avrupa'dan herhangi bir ülkeyle görüşüp maçı oraya veriyor tarafsız sağa. O süreçte neler yaşanmıştı? Bu süreçte Beşiktaş'ı ne bekliyor diye sormak isterim.
0: Ya aslında bu İran'la İsrail arasındaki savaştan öncesine tekabül ediyor ama tabii yani siyasal ortamın, siyasal güncel ortamın sıcak olduğu bir döneme denk geliyor. Her dönem İsrail takımları sıkıntı oluyor. Yani bunlar daha önce bu takımlar, İsrail takımları Avrupa'da oynadıkları birçok maçta da sıkıntılar yaşandı sadece Türkiye ile değil. Bu ciddi şekilde uluslararası kamuoyunda, insanların arasında İsrail'e karşı bir tepki var. Bu tepki futbol sahalarında bir alev topuna dönüşebiliyor. Türkiye gibi bir ülkede ki bırakın Türkiye'yi, İspanya'sı, Fransa'sı, Almanya'sında da bunlar olur. Türkiye gibi bir ülkede güvenlikle ilgili olarak sorun var. Yani o dönem Maccabi ile oynayacağımız dönem Türkiye'de provokasyon ihtimali, güvenlikle alakalı provokasyon ihtimali söz konusuydu ve devlet dedi ki bu maçı İstanbul'da oynamayın. UEFA'ya da o bilgi gitti. Dolayısıyla hani Beşiktaş kulübünün bir isteği değildi bu. Beşiktaş veya UEFA'nın da isteği değildi. Hayır, orada oynatmıyoruz sizi, yoktu. Türk devleti ile alakalı bir şeydi. Şu andaki pozisyonda devlet bir karar verecektir. Yani çünkü şöyle bir durum var. Provoke edilebilir olay. Yani hiç kimse tribüne gidip bağırır, çağırır, takımını destekler falan ama hani birileri provokasyon yaparak durumu sıkıntılı hale getirebilir.
1: Ülkeyi de zor duruma sokabilir yani bu.
0: Tabii şimdi İsrail'de seçimler var biliyorsun. Hani Bay Netanyahu da ileri geri konuşuyor böyle çeşit laflar ediyor, şekil yapıyor. Hani şimdi İsrail seçimlerine de denk geliyor galiba şu aşağı beş yukarı, tam takip etmiyorum ne zaman olacağını ama hani bir provokasyon ihtimali var. Türk devleti bununla ilgili en doğru kararı verecektir mutlaka ama UEFA'nın buna burada bir tazmine gitmesi lazım. Çünkü yani neresinden bakarsan bak Ayhan Şensoy o sene Beşiktaş sahasında tribünleri dolu olarak seyircisine ürün satarak artı desteğini alarak sportif anlamda sahada 3 puan daha fazla alma ihtimalini kaybetmişti. Gitti Macaristan'da oynadı. Saçma sapan bir yerde oynadı hatta. Dolayısıyla UEFA'nın bu konuda bir tazmin maddesi olması gerekiyor. Bir şekilde tazmin etmesi lazım. Bu konunun bir şekilde çözülmesi lazım. Bununla ilgili olarak Beşiktaş çeşitli itirazlarda bulunabilir ama temel sorun, gazeteci Hüseyin Özkök'le de sabah bu konudan sonra konuştuk, telefonlaştık. O da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan FIFA'ya yakın insanlardan birileriyle konuşmuş. Ben de konuştum. Daha önceden tam net bilmediğim, yani bildiğim ama kesin emin olmadığım bir konuydu bu. Türk takımlarının İsrail takımlarıyla eşleşme ihtimaline karşı UEFA'ya bir bilgi vermesi gerekiyor durumu anlatarak. UEFA'ya diyecekler ki bu kura algoritmanızda siz bizi içeride İsrail takımlarıyla karşılaştırmayın. UEFA da bunu kabul etmek durumunda. Dolayısıyla ne Beşiktaş, ne Fenerbahçe, ne Galatasaray, ne Trabzonspor bu başvuruyu yapmamış. Kabak Beşiktaş'ın başına patlamış. Ama ben yine bu tip durumlarda esas şeyi suçu veya esas emniyetsiz davranışı Türkiye Futbol Federasyonu'na atarım. Onlar bu konuda bir yazı yazarak UEFA'dan böyle bir garanti isteyebilirlerdi. Yazık oldu.
1: Az önce söylediğinde küçük bir katkı yapayım Okay abi. Bu maç günü gelirleri diye bir gelir kapısı var kulüplerin. Galatasaray geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde 6 tane iç saha maçı yaptı ve toplamda 22,5 milyon euroluk bir maç günü geliri elde etmiş. Yani bugün Beşiktaş'ta 2-2,5 milyon euro, işte senin bahsettiğin gibi o maç günü gelirinden de olmuş oluyor iç sahada oynayacağı.
0: O zaten yani UEFA'nın sana galibiyet için verdiği paradan belki 3-4 katı fazla.
1: Neredeyse 3 katı, biraz daha

0: fazlası gibi. Dolayısıyla bunun da hesaba katılması lazım. Bugün Önder Özen kura çekimi sonrası 10 puanın yeterli olabileceğini söyledi. Tabii aslında çok iyi takımlar var. İşte Leverkusen'in, Marsilya'sı, Celtic, Sencilova. Geçen sene bu 4 takım Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Senin tahminin ne Okay abi? Bu konuda bir tahmin yapabiliyor musun? Kaç puan yeter Beşiktaş'ın yoluna devam etmesi için Avrupa'da?
1: Ya bunun için kain olmak lazım ama tabii yılların bir ortalaması da var yavaş yavaş görebileceğimiz.
0: Bu sene 3. yılımız artık biraz daha böyle şey oturuyor.
1: Tabii,
0: Düzen.
1: yani evet 12 puan çok garanti gibi gözüküyor. Önder Özen 11 mi demiş, 10 mu
0: 10
1: demiş?
0: puan yeterli olabilir dedi. Dün diyorum geçen sene Galatasaray'da 10 puanla çıkmıştı bu arada. Şampiyonlar
1: Yani,
0: Ligi'nin.
1: yani grubun kırıcı olmasıyla veya 2-3 takımın domine edip alttakilerin kırıcı olmasıyla da değişebilir. Her şekilde olabilir ama buradan Beşiktaş'ın 10 puan alması zor mu? Bence zor değil. Yani sonuçta baktığın takımlar evet marka takımlar. Hepsi marka takımlar ama sonuçta Beşiktaşlıların da şöyle düşünmesi lazım. Orkun Kökçü önemli bir 10 numara, önemli bir orta saha diyeyim. 10 numara değil, 8, 6, 10 her şeyi oynuyor. Karışık bir şeyi var, karakteri var. 8 diyelim. Sol kanatında geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamış Trossard var. Poku Bayer Leverkusen'dan geldi. Az önce Leao'yu ters tarafta anlattım. Poku da onun gibi bir adam. İnanılmaz hızlı.
0: Bu arada Okay abi bu
1: Önce Vlahovic. Dolayısıyla çekinmeden lazım bazı şeylerden.
0: Ernest Pok için de şunu söylemem lazım. Son 3 sezonda Avrupa kupalarında 25'e yakın maç oynamış. Yani hem AZ Alkmaar'da hem Leverkusen'de 2 yıl AZ Alkmaar, işte 3. yıl geçen sene Leverkusen'de Avrupa Kupası tecrübesi de var oyuncunun. 3 yıldır Avrupa'da oynayan bir oyuncu.
1: Yani işte evet sen bu cümleyi tamamlamış oldun. Yani 4 tane güçlü karakterim var. 9 numaranın alternatifi olan Güney Koreli de güçlü. Sol kanadın zaten bir dünya markası. Şimdi Poku ile hızlanıyorsun. Salih Özcan aynı şekilde az önce bahsettiğim gibi Orkun. Orta sahaya oyuncu başka alırlar mı bilmiyorum
0: Mirit de
1: Beşiktaş.
0: geldi.
1: Yani onu bilemiyorum ben. Çok o futbolcuyu tanımıyorum. Hani şudur budur diyemem. O yüzden bir şey söylemeyeceğim o konuyla alakalı. Hani çünkü her konuda bilmediğim bir konuda biliyormuş gibi yapan insanlara çok kızıyorum. Gece gündüz orayı izliyorlarmış. O yüzden bir şey söylemeyeceğim. Ama Beşiktaş'ın sanıyorum çekinecek bir şekilde bir dil kullanmaması lazım. Bak ben kulüplerde şunu gördüm. Hangi kulüp olursa olsun. Ya çok zor. Aman eyvah. Tüh filan dediğin zaman o psikoloji aşağı doğru bastırıyor sana. Aşağı doğru bastırıyor. Eğer zaten büyük iş yapmak istiyorsan, yani bir takım kurmak istiyorsan, bu takımla büyük takımlara karşı mücadele edip kazanmak hedefin olmalı. İçerideki bütün maçları rahatlıkla kazanman gerekir. Yani kavga, dövüş. Ya Beşiktaş bunu daha önceki yıllarda yaptı. Galatasaray sık sık bunu zaten Şampiyonlar Ligi'nde yapıyor. Fenerbahçe yapıyor. Zaman zaman ters oluyor, kaybediyor da takımlarımız ama ben o kadar karanlık olduğunu düşünmüyorum olayın. Ya mesela Sencilu çok büyük bir başarı hikayesi yazdılar. Ama Avrupa'da sürekli başarı elde etmiş bir takım da değil.
0: Bir de
1: Yani
0: çok
1: sürekli
0: fazla
1: görüyorum.
0: oyuncu satan bir kulüp abi. Yani değeri bulduğu zaman oyuncuyla vedalaşıyor. Sürekli sirkülasyon olan kulüpler bunlar. Bu arada Marsilya bu sene mali durumdan dolayı çok fazla oyuncu sattı. Dediğin gibi aslında o kadar da gözümüzde büyütmemek lazım. Trabzonspor'la ilgili bir görüş almak isterim Okay abi senden. Freiburg, Kızıl Yıldız, Kupio, Hearts, Jablonek ve CSKA Sofia. Dün Fatih Tekke'nin bir istifası vardı. Sonrasında Ertuğrul Bey vazgeçirmiş kendisini. Orada da bir küçük de olsa kaotik bir durum var gibi ama bu rakipleri de Trabzonspor'un aşıp yani işte az önce bahsettik 10 puan yeterli olabiliyor. Trabzonspor'un da kadro kalitesi itibariyle o gücü var gibi. Sen ne dersin?
1: Şey kötü takımlar değil rakipleri. Yani Alman ekolü Freiburg. Gördük geçen sene Freiburg'u.
0: İstanbul'da final oynamışlardı
1: Evet
0: Avrupa
1: gördük
0: Ligi'nde.
1: Freiburg. Yani Freiburg'u gördük. Hearts'ı geçen sene gördük. Evet biraz şampiyonlukları ile ilgili olarak değişik soru işaretleri olabilir ama Hearts çok önemli bir takım halinde. Korudular mı bilmiyorum. Takip etmiyorum kim geldi kim
0: 3 oyuncu
1: gitti.
0: sattılar, ha benim bildiğim önemli 3 oyuncu sattılar bu sene.
1: Ya burada temelde felsefeleri çok önemli. Mesela Lyon maçına bak Fenerbahçe'nin. Bazı sekanslar var ki Lyon muazzam futbol oynuyor. Bazı sekanslarda yok. Eğer ekonomik anlamda Marsilya gibi, Marsilya ve Lyon'un ekonomik sıkıntıları var. Sıkıntıları olmasa daha tutarlı, güçlü, katmanlı kadrolar kurarlar ve o sekansları yükseltirler. Ben ne Marsilya'nın yüksek sekansla oynayabileceğini düşünüyorum. Ne de işte Freiburg'un yüksek sekansla oynayabileceğini düşünüyorum. O yüzden Trabzonspor'un çıkması lazım bu gruptan. Bir Fatih Tekke istifa diye bir müessesenin olduğunun herkes tarafından farkına varılmasını sağlayan bir davranış gösterdi. Benim kanaatim bu. Katılmayanlara da saygı duyarım. Dedi ki iş çok kötüyse, başarı gelmeyecekse ben burada çekilebilirim dedi. Çok tutarlı bir davranıştı. Aynı şekilde Trabzonspor Kulübü de tutarlı bir davranışla, bir dakika hocam devam et, dere geçerken at değiştirilmez, sen de önemli birisisin diyerek karşılık verdi. Bu çok güzel ama bence Muhammed Salah'ın bugün bir tweet'i var. Ya ben hiçbir şekilde kaybetmeye oynamam, işler futbolda kötü de gider, iyi de gider ama ben kazanmaya, başarmaya geldim diyerek resmen camianın sözcüsü gibi olmuş. Yani ayağa kaldırmış. Az önce söyledim ya, hep olumsuz konuşursan yandım bittim, bu kulübe, kulüpten futbolcuya, futbolcudan camiaya karamsarlık aşılıyor. Yani o yüzden Mustafa Denizli'nin 40 sene önce çıkıp Avrupa Kupası maçları öncesindeki söylemleri, bunlar çok değerli, Galatasaray tarihine çok değerli katkılar sağlamıştır. Bence Salah'ın meydan okuması çok doğru bir meydan okuma. Ben Trabzonspor'un ilk 8'de çıkma ihtimalini bilemiyorum ama rahatlıkla çıkacağını düşünüyorum.
0: Okay abi, çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerin için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Konuğumuz Okay Karacan'dı. Tekrar teşekkürler. Öğrendim. İyi akşamlar.
1: Sağ ol. İyi akşamlar.
2: Derin Pas devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor. Okula

0: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık PayTR. Bu takım çok özel, enerjimiz güzel. Sonuna kadar bastın Türkiye.
2: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
3: Radyo Spor.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Derin pas devam ediyor.
7: Radyo Spor'da saatleri 18.56 yaptık. Sayın Serdar Adalı bugün kura çekimi sonrası TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Diyor ki ne çok zor ne de çok kolay bir kura. Elimizden geldiğince mücadelemizi vereceğiz. İçerideki maçları taraftarlarımızın desteğiyle kazanmaya çalışacağız. Deplasman gibi olmayacak. Özellikle de Almanya'da çok ciddi taraftarımız var dedi. Transfer konusunda da konuştu Sayın Adalı. Tüm transferleri sezon başında teknik ekibin yaptığı program doğrultusunda yaptık diyor. Programda bir aksaklık çıkmadan istediğimiz futbolcuları aldık. Hocanın isteği doğrultusunda bir iki bölgeye daha transfer olabilir diye ekledi. Tabii şu an iki mevkiye transfer bekliyor. Beşiktaşlılar stoper mevkisi ve orta sahaya artık 5 gün mü kaldı? 5 gün içinde Beşiktaş'ta sanırım bu takviyeleri yapacaktır. Belki program içerisinde dahi bir transfer gelişmesi olabilir. Miretti ve Poku takıma katıldı. İki oyuncu da hazır bir şekilde geliyor. Eğer teknik direktör Vincenzo Italiano görev verirse Beşiktaş'ın pazartesi akşamı yani 3 gün sonra sahasında oynayacağı Çorum Futbol Kulübü maçında bu oyuncular oynayabilecek değerli dinleyenler. Beşiktaş'ta bu hafta aslında Beşiktaş ve Fenerbahçe son 6 haftadır sürekli hafta içi maç yapıyorlar. Bu hafta içi boş geçecekler yani önümüzdeki hafta içini boş geçecekler ve derbi öncesi daha fazla antrenman yapma şansı bulacak hem Fenerbahçe hem Beşiktaş. Fenerbahçe bu hafta maçını pazar günü oynuyor Samsun'da. Beşiktaş pazartesi içeride oynuyor. Artık hafta içini yeni transferlerinde katılımıyla bol bol antrenmanla derbi hazırlığıyla geçirecek takımlar. Beşiktaş'a dair durum bu değerli dinleyenler. Birkaç mesaj okuyalım bu bölümde. Bakalım dinleyicilerimiz neler yazmışlar. Bu arada WhatsApp'ı açarken de internet çok yavaş. Rakiplerle alakalı bir Fenerbahçeli olarak Rafael Leão'nun Galatasaray'a gelmesine sevindim. Çünkü oyuncu 2 maç var 5 maç yok demiş. Bakalım evet nasıl olacak. Geçen seneyi çok iyi geçirmedi Rafael Leão. O yüzden bir değer kaybı da yaşadı. Normalde 70-80 milyon eurodur Avrupa transfer piyasasında. Tabi burada Aston Villa'nın tercih etmemesi, Rafael Leão'dan son anda vazgeçmesi, Paris Saint Germain'den 18 yaşındaki İbrahim Mbaye'ye yatırım yapması, 55 milyon euroluk bir yatırım yaptı. Bu da dikkat çekici. Oyuncunun zaten problemi mental olarak yani burada Galatasaray'a katkı verip katkı veremeyeceği biraz mentalitesiyle alakalı olacak. Zaten yeteneğine söyleyecek hiçbir lafımız yok. Bakalım bu süreçte nasıl bir hazırlayacak Okan Hoca. Hatta bu sabah mı dün Victor Osimhen telefonda konuşmuş Rafael Leão ile. Gelmesini çok istemiş, burayı anlatmış. Victor Osimhen de çok etkili oldu bu transferde. Tabii Victor Osimhen de etrafındaki oyunculardan top alamayınca çok sinirlenen bir oyuncu. Rafael Leão'dan bu alanda da çok büyük katkı bekleyecek, asist bekleyecek. Yani şu an Şampiyonlar Ligi seviyesinde 3 tane önemli kanat oyuncusu var Galatasaray'ın. Rafael Leao, Barış Alper ve Leroy Sané. Orada büyük problemi çözmüş oldu. 10 numaraya genç bir yatırım yaptı, Batrakov gibi. Victor Osimhen bu transferlere sevinmiştir. Batrakov'a da sevinmiştir diye düşünüyorum. Batrakov'un yarın akşam kadroda olma ihtimali var mı abi demiş. Maç kadrosunda olacak ama 11 beklemiyorum ben. Mutlaka ikinci yarı oyuna girecektir. Yarış mı? Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
8: Derin pas devam edecek.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
10: Hidalgo bu sırayla 1100 metre starteri geçiriyor. Liderlik 9 numarada Pink Flower'da, ikincilikte ortada 2 numarada Maggie onu takip ediyor. 3. sırada dışarıda 6 numaralı Grande Tempesta, 4. içeride 1 numaralı Mamdani. Bunun 3 boyu kadar gerisinde içte 11 numaralı Sky Blaze. Hemen dışında 5 numaralı Deep of Ancestor, 2 boyu kadar gerisinde içte 7 numaralı Mystery Bounty. Hemen dışında 8 numaralı Pera Cordelia, bunun 2 boyu kadar gerisinde içte 10 numaralı Samui. Samui'nin hemen dışında 12 numaralı Dolores. Hidalgo sırasıyla son 600'e girdi, son 400'e yaklaşılıyor. Liderlik 9 numaralı Pink Flower'da, İkincilikte dışarıda onu takip eden isim 6 numaralı Grande Tempesta. Onun 1 boyu kadar gerisinde ortada 2 numaralı Maggie. Bariyer dibinde 7 numaralı Mr. Mounty. Dışlarında izlediğim isim 1 numaralı Mamdani bu sırayla. Son 300'e yaklaşıldı liderlik 9 numaralı Pink Flower'da. Ortadan şimdi 1 numaralı Mamdani geliyor. Daha geriden mücadeleye 2 numaralı Maggie de katılmaya çalışıyor. Dışlarında da 5 numaralı Deep of Ancestor'ın atakları var. Son 200'e yaklaşılıyor, liderliği 1 numaralı Mamdani alıyor. Daha geride 2 numaralı Maggie ile beraber içeride 9 numaralı Pink Flower, dışlarında 5 numaralı Deep of Ancestor'ın ataklarıyla son 100'e giriliyor. 1 numaralı Mamdani önde. Farkı 3 boy yapıyor. 1 numaralı Mamdani koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Maggie koşudan ikinci olarak ayrılırken 5 numaralı Deep of Ancestor koşudan 3. olarak ayrıldı. 4.lük için ise 3 numaralı Nalçakan Bey ve 9 numaralı Pink Flower fotoyu yakın ara geçti. 4. koşuyu 1 numaralı Mamdani Ercan Çankaya ile kazandı.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.

Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.02 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Fatih Bey'in mesajı: Beşiktaş resmen Şampiyonlar Ligi kurası çekti. 10 puan alırsak çok iyi demiş. Bakıyorum başka mesajlara. Fenerbahçe çok zor kura çekti. İşleri zor. Fenerbahçe'nin rakipleri özellikle liglerinin ilk 3'te bitirmiş. Sadece Liverpool 5. sırada bitirmiş. O da Liverpool ve yaş ortalaması rakiplerine göre en yaşlı takım Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe üzerinde hakikaten Şampiyonlar Ligi'nde en çok düşündüğüm tarafı o. Fiziksel olarak, ki Lyon maçının ikinci yarısında da belli bölümlerde zorlandı Fenerbahçe. Kazandığı maçta dahi. Ve şimdi takdir ederseniz Ocak ayına kadar, işte her hafta demeyelim ama yine 2 haftada bir böyle üst seviyede maça çıkacaklar. Dönüşte lig maçları olacak. Milli maçlar var, oyuncular oralara gidecek, o seyahatler falan derken oyuncular sadece fiziksel değil, mental olarak da yoruluyorlar ve bu süreçte beklenmedik puan kayıpları da oluyor. Tabii ki öncelikle şunu söyleyeyim, umarım bir sakatlık yaşanmaz takımlarda. Galatasaray geçen sene Aralık ayını çok kötü geçirmişti sakatlıklardan dolayı, çok fazla sakat vermişti ve sahasında Sancilova'ya kaybetmişti. Yani işte Monaco ve Sancilova Galatasaray'ın yenebileceği takımlarda, o iki maçta benim için sürpriz puan kayıpları oldu. Nihayetinde Galatasaray'ı kurtaran iç sahada Atletico ve Liverpool'dan aldığı 4 puan oldu. Yani o iki maçta alınan 4 puan yoluna devam etmesini sağlamıştı. Hani hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem Galatasaray hepsi için geçerli. Sadece işte 1 ve 2. torbadan gelen takımlara bakmayın ki bizim takımlarımız biraz böyle 3-4'den gelen takımlara karşı da bazen sürpriz puan kayıpları yaşayabiliyorlar. Onu bir dengede tutabilirse ve işte hani muhtemelen şimdi Okan Hoca Paris maçına puan yazmaz. Yani yazamazsın zaten. Oradan bir şey bekleyemezsin. Tabii ki bu direkt oraya yenilmeye gidiyoruz anlamına gelmiyor ama bu tip maçlardan bir puan ekstra işler çıkartırsanız da işte yolunuz açılmış oluyor. Eminim İsmail Hoca da, Okan Hoca da bunların planlarını yapıyorlardır. Vincenzo Italiano da buraları çok seviyor, seven bir hoca. Yani işte Konferans Ligi'nde 2 yıl üst üste finali var. Avrupa Ligi'nde oynattı. Bologna'yla belli bir noktaya gelmişti. Hoca da şu an zaten ekibiyle kafa yormaya başlamıştır. Hepsine güveniyorum hocaların. Umarım istedikleri sonuçları alırlar. Mesajlarla devam edeyim. Birazdan yine bir reklam aramız olacak. Erkan Bey'in mesajı diyor ki, yapay zekaya şöyle bir soru sordum. Deplasmana gidiş geliş en uzun mesafeyi bu 4 büyük takımımızdan kim yapacak diye, cevabını paylaşıyorum demiş. Gidiş dönüş olarak hesaplarsak Galatasaray 16.628 kilometre, Fenerbahçe 16.372 kilometre, Beşiktaş 14.994 kilometre, Trabzonspor'da 11.100 kilometre. Tabii Trabzon 3 maç yapacak. Ondan dolayı biraz eksiktir. Erkan Bey, peki Beşiktaş'ın Güney Kıbrıs seyahatini Atina üzerinden hesapladınız değil mi? Direkt Güney Kıbrıs'a Türkiye'den uçuş yok. Atina üzerinden gidiyor bizim takımlar oraya maça gittiklerinde. Beşiktaş'ın grubunda bir de Yunan takımı olsaymış tammış hakikaten. Yani Beşiktaş'ın böyle Türkiye'nin siyasi açıdan sorunlar yaşadığı ülkelerin temsilleriyle eşleşmesi de böyle dikkat çekti bu kura çekiminde. Erkan Bey'e teşekkür ederim bu bilgi için. En azından zaman zaman kullanırız programlarda. Fenerbahçe'nin kaç puan alacağını bilmiyorum ama gereken puanla bir üst tura çıkacağına eminim. Ancak bir sonraki turu geçmesi zor gibi gözüküyor. Tabii oraya daha çok var. Ona bakarız Ocak ayında. Önce bir ilk 24'e, mümkünse 16'ya atsınlar kendilerini. Bir başka mesajla devam edeyim. Beşiktaş'ımıza Alanya Spor maçından sonraki açıklamalar sebebiyle 6 milyon TL ceza verilmiş. Bahisten

0: verilen para cezaları 200 bin TL'nin altında hiçbir hakaret yok diyor. Olmayan itibarı zedelemiş Türkiye Ligi'nin demiş dinleyicimiz. Bayağı da sert bir mesaj olmuş bu. Rafael Leao'ya yorum için bağlanan Okay abi hakkında, şimdi Okay abi orada çok şeye girmek istemedi, yani oyuncunun teknik durumuna girmek istemedi. Transfer konusunda herkes Aston Villa'ya gitmesini bekliyordu Rafael Leao'nun. O yüzden bir şaşkınlık yaşamıştır diye düşünüyorum. Fatih Terim YouTube kanalında ben gözü kapalı Leao'yu alırım demişti. Yine yön verdi Galatasaray'a demiş Emrah Bey. Ben Fatih Terim'in o açıklamasını kaçırdım ama öyle bir ifadesi varsa hoca etkilemiştir tabii ki Galatasaray'ı yönetenleri. Sosyal medyada da hocanın açıklamaları çok paylaşılıyor, Twitter'da falan Galatasaray taraftarları paylaşıyorlar. Bir gündem belirlemiş hoca. UEFA senin takımının zararı olmuş umurumda mı? Eski senelerde defalarca bu durum UEFA'ya iletildi, cevap bile alamadı kulüpler demiş. Fenerbahçe 2 senedir Euroleague'de itiraz ediyor, oralı bile olmuyor demiş Euroleague yönetimi. Evet, maalesef bu konularda haklarımızı pek iyi arayamıyoruz gibi geliyor bana üst düzey kurumlarda. O gün Çelik Bey'in mesajı, Galatasaray taraftarıyım, Rafael Leao'nun gelmesine çok sevindim demiş. İki tane aşılmaz takım geldi diyor Şampiyonlar Ligi'nde. Zor bir kura çekti Galatasaray. Dolayısıyla o da bize katkı sağlayacaktır diye devam etmiş. Uzun bir mesaj, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da Avrupa'da başarılar dilerim diye eklemiş dinleyicimiz. Leo transferinde son durum nedir diye sormuş dinleyicimiz. Sanırım kaçırmış Rafael Leao, Galatasaray'da yarın da İstanbul'a gelecek. Göztepe maçında da tribünde olacak Portekizli Yıldız. Resmi açıklamada birazdan gelir diye düşünüyorum. Anlaşma 4 yıllık, yıllık 12 milyon euro, bonservisi 45 milyon euro olarak açıklandı. Bir kez daha paylaşmış olalım. Belki radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz vardır. Dün Trabzon'a üzüldüm. Yenerek tur atlayacağına inanıyordum ama şok yaşadım demiş. Galatasaray grubunu ben Barcelona ve Paris'ten puan almayı unutsun demiş. Fener grubunda 8 ya da 10 puan alarak çıkar diye düşünüyorum diyor. Düşünüyorum demiş dinleyicimiz. Bu arada Türkiye-Polonya maçı da şu an devam ediyor. Türkiye ilk sette Polonya karşısında 12-7 önde. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası gruplarında 5. maç. Türkiye 4'te 4 yapmıştı Amelie Kadın Voleybol takımı. Ve şu anda da ilk sette 12-7 önde. Galatasaray ile ilgili bir haber daha paylaşacağım. Galatasaray Yusuf Akçiçek için El Hilal ile görüşme halinde ve şu an oyuncunun bonservisiyle alınması, önümüzdeki yıl bonservisinin alınması söz konusu. Bu yıl kiralayacak Galatasaray oyuncunun önümüzdeki yazda bonservisini almış olacak. Görüşmeler bu şekilde yapılıyor. Yusuf 6,5 milyon euro maaş alıyormuş El Hilal'de. El Hilal de bu paranın yarısını Galatasaray'ın ödemesini istiyor. Şu an bu konuda görüşmeler devam ediyor. Sanırım yakın zamanda o konuda da bir açıklama gelebilir Galatasaray'dan. Stoper için düşünülen isim Yusuf Akçiçek Galatasaray'da. Forvet mevkisi kalıyor geriye. Forvet mevkisi için de Galatasaray Porto'ya Deniz Gülüş'ün 12 milyon euro teklif etti. Porto'yla görüşmeler devam ediyor. İki yerli oyuncuyu alarak transfer dönemini kapatmayı planlıyor Galatasaray. Bu arada bugün Portekiz basınında bir haber daha çıktı. Benfica'nın 26 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Richard Rios'u Galatasaray'ın istediği yazıldı. Bakalım bu konuda bir ilerleme olacak mı? Richard Rios gelirse tabii yabancı kontenjanında bir kişinin gitmesi gerekiyor. O isim muhtemelen Lemina olur. Hani Yusuf alır Galatasaray, Deniz'i alır, Richard Rios'u alır. Bu sefer bir yabancı gitmek zorunda. O da muhtemelen Lemina olur düşüncesindeyim. Kısa bir reklam aramız var, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Reklam.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Derin Pas devam ediyor.
2: Radyo Spor'da saatleri 19.14 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Football Ranked diye bir site Şampiyonlar Ligi kura zorluğu sıralaması yapmış. Manchester City en zor kurayı çeken takım. İkinci sırada Kulüp Brugge, üçüncü sırada Galatasaray var. Dördüncü sırada ise Azerbaycan şampiyonu Sabah. Böyle devam ediyor. Fenerbahçe kaçın sıradaymış merak ettim. Fenerbahçe en kolay kurayı çekmiş. 36 takım arasında 36. sırada. Yani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde katıldığı torba ve puanı itibariyle en kolay kurayı çekmiş bu siteye göre. Football Ranked diye bir site. İlk sırada Manchester City var. Onlar Şampiyonlar Ligi için en zor kurayı çektiği yönünde. Bakalım. Buna da bakarım Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması bittikten sonra. Şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de de bugün oldukça hareketli ve Fenerbahçe'yi yakından takip eden, yorumlayan bir arkadaşımız Berke Gültekin telefon attığında. Berke merhaba.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler. Şampiyonlar Ligi kura çekimi Fenerbahçe'de nasıl karşılandı diye sormak isterim sana.
3: Vallahi Fenerbahçe'de de genel olarak camiada da pozitif karşılandı desem yanlış olmaz. Zaten 18 yıllık bir hasretin üstünde şu anda Fenerbahçe en zor kurayı bile çekecek olsa muhtemelen hem camiada hem de kulüp içindeki hava bambaşka olacaktı. Bir de zaten bazı yapılan paylaşımlar, bazı yapılan analizler siz de görmüşsünüzdür ki az önce ondan da bahsetmiştiniz. Kolaylık ve zorluk düzeyi açısından da Fenerbahçe'nin özellikle Galatasaray'a nazaran daha kolay rakiplere karşı ki hani Liverpool, Atletico Madrid'i tabii ki bir kenara bırakarak yapıyorum bu yorumu ama kağıt üstünde diğer takımlara nazaran daha işinin kolay olabileceğini düşündüğümüz rakiplere karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Az önce dediğim gibi 18 yıllık bir hasretten sonra rakip kim olursa olsun tabii ki umut, motivasyon en üst noktada olacaktı. Fakat fikstürün ve diğer rakiplere nazaran daha da iyi takımların gelmesi durumu tamamen aslında pozitif karşılandı diyebilirim.
2: Jadon Osterwolde konusunda Roma'nın bir talebi olduğu yazıldı. 3 aylık maaşını Roma Fenerbahçe'nin ödemesini istiyor. Bu konuda Fenerbahçe bir yanıt verdi mi? Jadon Osterwolde Roma'da mı devam edecek, dönecek mi? Son gelişmeler nelerdir?
3: Evet, öyle özel bir haber okudum ben de yaklaşık 1-2 saat önce yapıldı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi kim yaptı hatırlamadım.
2: Erdem yapmış A-Spor'da.
3: Doğru Erdem Akbaş yapmıştı. Erdem abinin özel haberi. Fenerbahçe'nin bu tarz bir durumu açıkçası ben sıcak bakacağını düşünüyorum. Çünkü Opong transferi de ne zaman açıklanır bilmiyorum. Yaklaşık birkaç saat önce İstanbul'a geldi genç savunma oyuncusu ki Osterwolde'nin tamamen gittiği planı

0: katılarak, tamamen gittiği düşünülerek o Pong hamlesi yapılmıştı. Şimdi Osterwolde'nin döndüğü senaryoda Roma'nın da ortayı bulmaya yakın bir teklif olduğunu söyleyeceğim. Üç aylık
1: aslında iyi niyetle yaklaşmışlar bence. Yani...
0: Evet kesinlikle kesinlikle. Ben de burada kötü bir niyet görmüyorum. Sadece burada Roma'nın yarattığı problem şu. Osterwolde'nin piyasasını biraz bitirecek hamlelerden biriydi aslında oyuncunun geri gönderilmesi. Ama buna rağmen biz oyuncuyu alırız 3 ayını siz ödeyin gibi bir yaklaşımı gerçekten varsa, ki Erdem Akbaş böyle bir haber yaptıysa doğruluğu da vardır. Fenerbahçe'nin ben buna sıcak bakacağını düşünüyorum. Sadece Osterwolde'de değil, bildiğiniz gibi Talişkan'ın da gitme ihtimali gündemde.
1: Tam oraya gelecektim. Bugün El Cezire ile anlaştığına dair haberler çıktı ki Rıdvan Dilmen de dün yayınında bahsetmiş %90 gidecek diye. Yani Rıdvan Dilmen deyince ben tamam dedim, bu iş olmuş diye. Sendeki bilgiler ne yönde?
0: Ya açıkçası Anderson Talişka ayrılmak istemiyor. Siz de fark etmişsinizdir. Osterwolde de ayrılmak istemiyordu. Çünkü Fenerbahçe'de ve İstanbul'da mutlu bu isimler. Osterwolde verdiği demeçlerde de, gitmeden önce sorulan sorularda da hep topu Fenerbahçe'ye atmıştı. Zorunluluktan aslında gittiğinin detaylarını altını çize çize bizlere göstermişti. Talişka'da da şöyle bir durum var. Bundan yaklaşık 2,5-3 ay önce oturduğu evinden ayrılıp başka bir yere taşındı. Yine İstanbul içinde kız arkadaşıyla, çocuklarıyla birlikte, yakınlarıyla birlikte oraya geçti. Ve İstanbul'da gerçekten mutlu bir hayat sürüyor. Burada Fenerbahçe ve El Cezire arasında anlaşma zemini bulundu. O anlaşma tamam. Fakat Talişka ile henüz %100'lük bir anlaşma zemini yok. Çünkü tekrar söyleyeyim, Fenerbahçe'de ve İstanbul'da kalmayı çok isteyen, kariyerine bu noktada Dubai'de devam etmeyi ilk sırada düşünmeyen bir Talişka var. Ama tabii ki orada da maaşlardır, şartlardır, farklı konuşmalardır devreye girdikten sonra Fenerbahçe'nin de oyuncuyu elindeki mevcut kalabalık yabancı rotasyonundan dolayı göndermek istediğini bildiğimiz için ayrılık biraz daha muhtemel gibi gözüküyor.
1: Talişka'nın gittiği senaryoda yabancı sayısı kaç oluyor belki? Ben artık onu sayamıyorum Fenerbahçe'de.
0: bazı oyuncuları hiç katmadan söyleyeceğim. Çünkü Diego Carlos hala takımda. Amrabat hala takımda. Yani bu oyuncular kesin gidecek gözüyle baktığım için.
1: Bekao takımda mı hala?
0: Sesinizi alamadım.
1: Bekao hala takımda mı şu an?
0: Bekao da hala takımda. Hala takımda. Bu isimlerin %100 gideceğini, gitmedikleri senaryoda da takımda liste yazılmayacaklarını bildiğim için şu anda Opong transferiyle de birlikte Fenerbahçe'nin 11 artı 3 yabancısı var. Bu 11'in ikisi hala belirsiz. 11'den biri Jaden Osterwolde. Osterwolde'nin Roma'ya transferi gerçekleşirse 10 yabancı kuralını karşılayacak Fenerbahçe. Ama bu yabancı kuralında saymadığım isimler Talişka, Amrabat, Diego Carlos ve Beka. Yani bu isimler hala var.
1: O zaman Talişka giderse bir yabancı daha alabiliyor Fenerbahçe.
0: Talişka giderse bir yabancı daha alamıyor Fenerbahçe. İşte Osterwolde'nin ayrılmasında onu düşülüyor. Temedo da giderse 9'a düşüyor. O zaman bir transfer yapılabiliyor.
1: Şimdi bir dinleyicimiz de sormuş, Fenerbahçe kanat transferi yapmayacak mı diye, de o yüzden sordum.
0: Ya işte Fenerbahçe kanat transferi yapmayacak desem de yanlış olur, yapacak desem de yanlış olur. En son bugün yanlış hatırlamıyorsam bir demeç vermişti Sayın Oğuz Çetin. Her şey olabilir transfer dönemi bitene kadar diye. Talişka'nın gittiği, Osterwolde'nin Roma ile anlaştığı senaryoda Fenerbahçe Semedo'dan da çıkabilirse, ki Semedo'yu da göndermek isteyen bir tavrı vardı Fenerbahçe'nin. Bir anda 9 yabancıya düşüp sol öne, ileriye, orta sahaya farklı bir yıldız transfer gündemi oluşabilir tabii ki.
1: Mimović'i takım, Mimović takımda mı hala?
0: Livakovic mi?
1: Mimović.
0: Mimović kiralık olarak gidecek gibi gözüküyor. Onu bir transfer hamlesinde kullanma planı vardı Fenerbahçe'nin, Adil Demirbağ transferinde, ama hala takımda. İşte az önce söylediğim ve saydığım isimler gibi Diego Carlos, Bekao, Amrabat, Mimović, siz söylediniz. Hala takımdalar ama biz artık bu isimlere yok gözüyle bakıyoruz desem yanlış olmaz.
1: Yani Semedo giderse bu sefer bir sağ bek ihtiyacı doğmayacak mı?
0: Ya doğacak ama teknik ekipte, yönetimde Mimović'i o rotasyonda hiç düşünmüyor. İlk andan itibaren satılması en muhtemel isimlerden biriydi Mimović. Talipleri oluyor, teklifleri oluyor ama hem Aziz Başkan hem de teknik ekip o gelen teklifleri henüz kabul etmiş durumda değil. Çünkü kiralık gidecek oyuncularda da maaşının tamamını kiralık oynatacak, kulüp ödesin şeklinde bir tutumu var kulübün. O düzeyde bir teklif gelirse Mimović'le de yollar ayrılır.
1: Vallahi Fenerbahçe'de bayağı bir kafa karışıklığı var gibi, yani şu an senin paylaşımlarından yola çıkarak söylüyorum bunu. Hani bir anda 3-4 oyuncu gidip belki 2 oyuncu gelebilir gibi bir durum da söz konusu. Şu an konuşulan isim var mı Fenerbahçe'nin gündeminde alınmasına dair?
0: Ya şu an konuşulan isimler, şöyle bir gündemi düşündüğümde açıkçası U23 hedefleri var Fenerbahçe'nin. U23 transferler yapmak isteyen bir Fenerbahçe yönetimi

0: var. Bu Oppong transferlerden bir tanesi zaten.
1: Şimdi Archiburan, Nene ve Oppong var U23 kuralına. Bir tane evet, boşluk doğrudur. Var değil mi orada?
0: Doğru, evet. Orada şu anda bir tane boşluk var. İşte yapılacak olası bir transfer durumuna göre U23'te bir değişiklik olabilir mi? Normalde Nene burada kesin kalır gözüyle baktığımız isimlerden bir tanesi değildir. Lyon maçını oyuna sonradan girdi, hareketlilik getirdi. Eldeki oyuncuların sakatlığıyla birlikte bir anda oynaması gerekti ve ben buradayım gibi sinyaller verdi. Ama bundan 2-3 hafta önce Nene'yi konuşuyor olsaydık gelen tekliflerden, gelen ilgilerden bahsedebilirdik. Az önce söylediğim gibi gidilen U23 oyunculardan, şimdi resmi anlaşma yok, resmi isim vermek de doğru olmaz ama hem orta sahaya hem de sol öne diyebilirim. Birkaç aslında Fenerbahçe'nin arayışı var. Aynı şekilde savunmanın sağında da arayışlar var ama sadece U23 gibi düşünmeyelim. Yerli oyuncularda da biraz arayış içinde Fenerbahçe. Çünkü yerli hamlede yapması gerekecek. Bu noktada ayrılıklarla birlikte gelecek isimleri konuşma ihtimalimiz doğabilir. Eminim siz de görmüşsünüzdür. Bence dinleyicileriniz de merak ediyordur. Rashford şu anda Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada.
1: Evet, o da sorulmuş. Sorular başlamış. Arasında var. Onu da merak ediyor dinleyiciler.
0: Evet, Rashford Fener'e tagini açmış durumda zaten taraftarlar. Fakat Marcus Rashford'un önceliği aylar önce de Manchester United'tı. Şu anda da Manchester United. Bizler de Fenerbahçe cephesi de taraftarlar da acaba Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Rashford burayı düşünür mü diye düşündük. Fakat Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde zaten olduğunu atladık. Yani şu anda Fenerbahçe'yi Manchester United'ın ayıran bir nokta yok. Rashford'un burayı düşünebilmesi için Manchester United'ın kesinlikle seni kadroda düşünmüyoruz şeklinde bir cevap vermesi lazım. Fakat şu an ortada da böyle bir durum yok. Biraz gerçekçi değil gibi. Fakat yine söylüyorum, Oğuz Bey kendi ağzından bizzat söyledi. Transfer dönemi kapanana kadar hala bir şeyler olabilir. Osterwold, Semedo, Telişka aynı anda bu üç ismin gittiği senaryoda bir yabancı kuralına uyan transfer daha yapabilir Fenerbahçe. Orada da Rashford olur, ilk isim olur. Onu biraz bize zaman gösterecek gibi.
1: Son olarak da Oğuz Aydın'ı sormak istiyorum ki Oğuz Aydın son maçta gayet başarılı bir performans ortaya koymuştu. Ayrılma durumu var mı? Bir ara onun da yine Beşiktaş bazı takımlarla adanılmıştı.
0: Ya aslında çok söyledik. O İsmail Hoca geldiği ilk andan beri söylüyoruz. Ben Oğuz Aydın'ı farklı farklı yerlerde kullanırım şeklinde kalması yönünde bir rapor vermişti. Siz de söylediniz, özellikle Lyon maçının ilk 45 dakikasında muazzam bir performans izletti. Belki de turun gelmesindeki ilk faktörlerden biri oldu Oğuz Aydın. Bu performansı da zaten göz önünde bulundurularak takımda tutulmasına kesin gözüyle bakılıyor desem yanlış olmaz. Yerli oyunculardan Cengiz'in Çorum Futbol Kulübü'ne transferi an meselesidir. Muhtemelen yakında açıklanacaktır. Çağlar'da henüz bir durum yok. Çağlar da kadroda düşünülen bir isim değil. Fakat aldığı yüksek maaştan dolayı talipleri o maaşları karşılayamıyor. Fenerbahçe'de oyuncuyu kadroda tutmak istemiyor. Orada nasıl bir karar çıkacak onu açıkçası ben de merakla bekliyorum.
1: Cengiz'in sözleşmesi zaten sezon sonu bitiyordu bildiğim kadarıyla.
0: Evet. Bitiyordu fakat Fenerbahçe bir sene de olsa hani oyuncuları tutmayı düşünmüyor. O yüzden burada en hızlı şekilde veda yapmak istiyordu. Çorum Futbol Kulübü'yle de bir anlaşma zemini bulundu.
1: Çağlar'ın 2 yıl daha kontratı var.
0: Çağlar'dan da çıkmak istiyor yönetim ama az önce söylediğim gibi talipler olsa da Fenerbahçe'nin şartlarını karşılayabilecek, oyuncunun şartlarını karşılayabilecek teklifler henüz gelmedi.
1: Berke Gültekin konuğumuz, Fenerbahçe'nin gündemini konuştuk. Hepsini de detaylı paylaştı. Çok teşekkürler Berke, iyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar.
1: Evet, Fenerbahçe'de de durum bu. Şöyle özet yaparsak, Osterwolde'nin Roma transferinde bir pürüz çıkmıştı. Oyuncunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Roma da oyuncuyu almak istiyor ama diyor ki Fenerbahçe'ye, Eylül, Ekim, Kasım maaşını siz ödeyin ve bu konuda da bir temas var iki kulüp arasında. Tarışka ayrılmak istemiyor dedi az önce Berke Gültekin ve ama oyuncunun da yabancı kontenjanında hani Fenerbahçe'nin şu an vazgeçebileceği konumda bir oyuncu ve o da Dubai takımı El Cezire ile görüştü. Yağız Sabuncuoğlu da anlaştığını yazmış. Muhtemelen yarın Fenerbahçe'ye veda edecek şeklinde bir haber okudum. Semedo'nun gitmesi lazım ki bir kanat oyuncusu alması için. Bu sefer bir de sağ bek ihtiyacı doğacak. Fenerbahçe'de sezon başında Çaykur Rizespor'un sağ beki Mithat da gündeme gelmişti. Arda Okan var Göztepe'den yerli olarak alınabilecek. Hani şöyle sesli düşünüyorum çünkü kontenjanda yer kalmayacağı için Gördüğüm kadarıyla

0: Mimović'te takımda düşünülmeyen bir oyuncu. Onu da kiralık olarak göndermek istiyor. Yani Talişka ve Osterwolde'nin gittiği senaryoda Fenerbahçe yabancı oyuncu transferi yapabilmesi için bir yabancı daha göndermek zorunda. Bu arada Diego Carlos'u, işte Mimović'i, Bekao'yu ve Amrabat'ı saymıyorum. Onlar zaten gidecek. Semedo en güçlü ihtimal bu durumda. O zaman da işte yerli sağ bek almak zorunda kalacak. Bu sefer Fenerbahçe'nin gündemine gelecek herhalde en önemli oyuncu Arda Okan'dır diye düşünüyorum. Şu an Süper Lig'de gidip alabileceğiniz en iyi sağ beklerden biri yerli olarak. Orada Göztepe önce 10 milyon eurolardan başlamıştı. Sonra sezon bittikten sonra 15 milyon euro talep etti. Bir dönem Galatasaray'ın da gündemindeydi Arda Okan Kurtalan. O transfer gerçekleşmemişti, hatırlayacaksınız. Fenerbahçe'ye dair de bunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin 11 puan alacağını düşünüyorum demiş bir dinleyicimiz. Atletico deplasmanının zor geçeceğini söylüyor ama özellikle Shakhtar, Slavia Prag, LASK maçlarını kazanıp Villarreal ve Aston Villa ile berabere kalıp Şampiyonlar Ligi'ne de yoluna devam edebileceğini söylemiş dinleyicimiz. Tabii böyle bakıldığında kağıt üzerinde hani niye olmasın dedirtiyor Fenerbahçe'nin fikstürü. Aston Villa'yı da bu sene çok fazla büyütmemek lazım. Çok fazla oyuncu sattılar. İşte Konsa gitti. Ola Watkins'i sattılar. Yuri Tielemans'ı sattılar. Kalecileri gitti. Martinez gitti. Bir önemli oyuncu daha gitti takımdan. 5 kişiyi sattılar. Tabii o jenerasyonun miadını doldurduğunu, yapacağını yaptığını düşünüyorlar. Geçen yılda değil aslında, birkaç ay önce İstanbul'da Avrupa Ligi finalini kazanarak o jenerasyon görevini tamamladı. Şimdi yeni bir oluşum, ha, Morgan Rogers aklıma gelmedi. Morgan Rogers'ı sattılar. Dolayısıyla onlarda da bir dönüşüm var kadroda, değişiklik var. Hatırlayacaksınız, Brighton maçı birkaç gün önce Premier Lig'de sezonun ilk maçında 40 dakikada 4 gol yediler Brighton'dan. Savunmaları çok fazla hata yaptı. Yani Aston Villa'da bu sene geçen seneye göre böyle yenilmeyecek bir takım değil gibi duruyor. Şimdi forvete Nicholas Jackson'ı aldılar. Şeyi de İsveç Tam'a göndermişler. Tam Abraham'ı da İsveç Tam'a gitti. Yanlış hatırlamıyorsam kiralık gitti. Ciddi bir değişim var. Yani o değişim süreçlerinde de bu takımlar bile kolay toparlayamayabiliyorlar. Premier Lig'in zaten ne kadar yüksek tempoda oynandığını biliyoruz. Oralardan gelip buralara gelecekler Şampiyonlar Ligi'ne. Hani Aston Villa hem Galatasaray için hem Fenerbahçe için yenilmeyecek bir takım gibi durunmuyor bana. Ben de bilmiyorum. Bazı dinleyicilerimiz de yazmışlar. Biraz bu açıdan bakmak istedim. Roma'yı çok beğendim yalnız. Fiorentina maçını izledim pazartesi akşamı. Daniel Melo hat-trick yaptı. 4-0 kazandılar maçı. İtalya Serie A'da Esport Plus'tan yayınlıyoruz. Zaten sizler de takip ediyorsunuzdur. Roma çok üst perdeden bir giriş yaptı lige. Ve zaten Gasperini'nin ikinci yılı. O genelde ilk yılda pek böyle takımı oluşturmakla geçiriyor. İkinci yıldan itibaren gittiği yerlerde etkiyi gösteriyor. Roma bu sene tehlikeli bir takıma dönüşmüş, onu söyleyeyim. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Hemen içinde 7 numaralı Asur Bike, yarım boy kadar gerisinde dışta 8 numaralı Hamza Kız, onun bir boy gerisinde dışta 10 numaralı Nilüfer, bunun yarım boy gerisinde işte 13 numaralı Zümrüt Sultan sırasıyla son 800'e giriliyor. Liderlik 11 numaralı Sarosu'da. İkincilikte ortada 16 numaralı Mavi Hakan takip ediyor. Üçüncülükte dışlarında 9 numaralı Küçük Demircik yer tutuyor. Dördüncü sırada içeride 2 numaralı Abimsin. Bunun hemen dışında 1 numaralı Kester 7. 3 boy farkla gerisinde dışta 10 numaralı Nilüfer. Ortalarında 8 numaralı Hamza Kızı. Bariyer dibinde 7 numaralı Ahsur Bike sırasıyla Taylar Düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 11 numaralı Sarosu önde çıktı. İkincilikte ortada 1 numaralı Kester 7'nin atakları var. 1,5 boy kadar gerisinde ortada 6 numaralı Mavi Hakan. İşlerinde 2 numaralı Abimsin. 2 boy gerisinde dışta 8 numara Hamza Kızı, yanında 7 numara Asturbike sırasıyla son 300'e giriliyor. Liderlik 1 numaralı Kestel Yiğit'inde, fark 2,5 boy. İkincilikte içeride 2 numara Abimsin'in atakları var. Daha geriden 3 numaralı Şelemzar'da mücadele.

0: mücadeleye katılmaya çalışıyor. Son yüze yaklaşılıyor. Bir numaralı Kestel Yiğit önde. Ortadan şimdi iki numaralı Abimsin gelmeye çalışıyor. Daha geri düştü. Şelem Zar'ın da atakları var. Bir numaralı Kestel Yiğit direniyor. İki numaralı Abimsin geliyor. Bir numaralı Kestel Yiğit kazanıyor. İki numaralı Abimsin koşudan ikinci olarak ayrılırken. Üç numaralı Şelem Zar üçüncü, dört numaralı Deli'nin gücü koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Beşincilik içinse 11 numaralı Saroslu ve 5 numaralı Korman Şah Foto'yu yakınlara geçti. Koşuyu 1 numaralı Kestel Yiğidi Ercan Çankaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr. Umran Oto Ekspertiz.
7: Bu takım çok özel. Enerjimiz güzel. Sonuna kadar bastır Türkiye.
8: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
9: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
10: Radyo Spor.
4: Reklam.
3: Derin Pas devam ediyor. Devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.34 yaptık. Değerli dinleyenler, WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Amili kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'ndaki 5. maçında Polonya'yı ilk sette mağlup etmeyi başardı. Şu an 1-0 öndeyiz. İkinci sette ise Polonya'nın 8-6 üstünlüğü var. Mücadele devam ediyor. Trabzonspor'a geçeceğiz. Bordo Maviller dün akşam Ferencvaros deplasmanındaydı. Hani şöyle maç başlar ya, eminim sizler de hissedersiniz maç izlerken. Ya işte bu maçı bizim takım kaybetmez ya da bu maçtan puan almamız, kazanmamız zor diye. Dün Trabzonspor maçı başlar başlamaz hani ben de böyle negatif bir enerji bıraktı. Ya Trabzonspor bugün burada bu takımı yenemez hissiyatı verdi. Zaten hemen onun 12 ya da 13. dakikada Malinovski'nin kırmızı kartı, ki o pozisyonda kırmızı kart, topu kaptırdıktan sonra böyle bir an önce geri alayım düşüncesiyle yanlış bir hamlede bulundu Ruslan Malinovski. Zaten tartışıldığı bir dönemde önemli bir maçta takımını da yalnız bırakmış oldu. Sonrasında hiçbir şekilde Trabzonspor maçın içine giremedi. Yani 13-14 hadi 15 dakika diyelim. 15. dakikadan sonra ilk yarıdaki uzatma bölümü, artık maçın uzatma bölümü hiçbir şekilde bir etkinlik gösteremedi. Yani uzun bir aradan sonra Trabzonspor'un futbol olarak bu kadar sahada aciz kaldığını hiç hatırlamıyorum. Yani. Tabii Fatih Tekke de maç yönü daha böyle vücut dili güvenliydi. Bu maçı kazanabiliriz, turu geçebiliriz. İlk maçtan dersleri aldık demişti. Nihayetinde takım hiçbir şekilde sahada reaksiyon gösteremeyince büyük bir üzüntü yaşamıştır. Bu çok olağan. Üzerinde ciddi bir baskı da hissediyor hoca bu sene. Zaten bu sezon şu ana kadar yaptığı açıklamalarda da bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Başakşehir maçından sonra bu kadro hoca kovdurur şeklinde bir ifadesi vardı. O baskıyı hissettiğini de aslında sözlerinin arasında bir anlamda dökmüş oldu. Hani Halil Cibran'ın çok sevdiğim bir cümlesi var. Der ki bir insanı söylediklerinden anlayamazsınız der. Yani söyleyemediklerinden anlamaya çalışın der. Bu minvalde bir şeydi. Nihayetinde dün de hani hakikaten bir hoca için büyük çaresizlik. Yani. İşte golü yediniz, zaten 10 kişi kalmışsınız. Sağda hiçbir şekilde reaksiyon veren bir oyuncu yok. Oyuncular biraz öfkeye de kapıldılar. İkinci yarı

0: bir dakika sürdü rally. İnanılmaz bir rallyydi ama Polonya'nın ısrarla savunmada yaptığı karşılamalar sonrasında Polonya'nın koçu da iyi bir koç bu arada. Evet, evet, milli takımımıza başarılar. Biz de takip ediyoruz. Yine maçın heyecanını zaman zaman sizlerle paylaşacağız. Diyelim milli takımımıza tekrardan bu maça tekrar tutunacağını düşünüyoruz. Vedat abi, şimdi bugün saat 21.30'da tabii Gençler Birliği Erzurum spor maçı var. O maçı evet, konuşuruz. Bu arada blok sayısı geldi Melisa Vargas'tan. Tam da böyle Melisa Vargas dedik, üzerine de bloğu yapmayı başardım. Geçen hoca, hani hazır bunu da sana sorayım. En son kazandığımız maçtan sonra çok memnun değilim dedi oyundan. Yani hocanın aslında, koçun Santarelli'nin aslında oyuna hala ciddi bir itirazı var. Yani bireysel performanstan ziyade genel olarak, kümülatif olarak total oyundan memnun değilim dedi. Biraz memnuniyetsizlik vardı yüzünde. Bence de milli takımımızın normal potansiyeli bu değil yani.
1: Ama şöyle Caner, ben yani diğer turnuvalardan da yola çıkarak bunu söylemek isterim. Çok yüksek başlamamak gerekir zaten.
0: Değil mi?
1: Yani adım adım yükselmek gerekir. Çünkü evet, ben şunu demiyorum zaten. Gruplardan da çıkamayalım, çok da düşük başlayalım demiyor. Öyle bir şey değil zaten. Çok kaliteli bir voleybol takımımız var. Ama işte bence gruplar bittikten sonra yavaş yavaş daha da artıracaklardır ritmi.
0: Evet, bu arada 3-0 ile başladık 4. sete. Umarım böyle devam eder.
1: İnşallah.
0: Ve evet, dışarıda olması lazım. Evet, 4-0 geldi. Güzel, gayet güzel. Peki hazırsan biraz hafta içini konuşalım. Hafta içinde Fenerbahçe Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Öncelikle bunu sorayım. Nasıl değerlendiriyorsun? Hani daha çok beklenti, çıkan kadro, hani açıkçası hepimizi ürküttü biraz. Biz de burada biraz konuşmuştuk maç önünde ama Fenerbahçe galip gelmeyi başardı. Çok da güzel oldu. Yakıştı da Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne. Birazdan kurayı da soracağım. Sonra Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ta devam edelim. Nasıl değerlendiriyorsun mücadeleyi?
1: Yani aslında ilk maçtan çok önemli dersler çıkarmış Fenerbahçe. Bunu görmüş olduk. Bilmiyorum sen bana katılır mısın?
0: Katılırım.
1: Ama bence Fenerbahçe çok önemli dersler çıkarmış hem de. Çünkü benim gözlemim şu oldu bir kere. Bir kere çok fazla kanatlardan hücum yapmaya çalıştılar. Bunun tek bir nedeni vardı. Biz bunu istedik.
0: Evet.
1: Yani merkezi çok iyi kapattık ki onlar biliyorsun orada Tesman ve Tolisso'yla ve aynı zamanda Morton'la çok iyi işler yapıyorlardı. Hem Tesman'a hem Tolisso'ya Kante ve Guendouzi ile yaptığımız baskılar onların merkezden hücum yapmasını engellemiş oldu. Onlar da mecburen sağa ve sola oynadılar. Sağda Nuama çok etkiliydi bence ama onun etkisi de tamamen bireysel yetenekleriyle. Hani topu alır, çalım atmaya çalışır, sıfıra iner vesaire, böyle bir şeydi. Solda da Fofana, yine o da bireysel yetenekleriyle biraz olsun bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ama ilk 45 dakika muazzam bir Fenerbahçe oyunu vardı. Gerçekten hem attığımız goller hem yaptığımız savunma ve takım savunmasından bahsediyorum bu arada, muazzamdı. İkinci yarıda golü yene kadar da yine iyiydik. Hatta ben şunu çok net söylüyorum, yani bu 2-1 aldatıcı bir sonuç bence. Çünkü Fenerbahçe eğer maçın ikinci yarısında bulduğu pozisyonları atsa 3'ü zaten maçın fişini çekecek. Yani buldu da o pozisyonları, çok net pozisyonları, o geçişlerden 2-3 pozisyon bulduk biliyorsun ama evet, atamadık. Maçta 2-1'e gitti ama olsun. Fenerbahçe gerçekten oynanan oyunun aslında Fenerbahçe karşılığını çok net aldı bence. Turu da geçti. Tebrik etmek lazım. Senin söylediğine katılıyorum. Yakıştı Fenerbahçe'ye. Ben Fenerbahçe taraftarını burada biz de yıllardır takip ediyoruz. Gelen mesajlardan takip ediyoruz. Sohbetlerden, sosyal medyadan takip ediyoruz. Fenerbahçe taraftarının çok ciddi bir başarıya karşı açlığı vardı. Bunu bir nebze olsun giderme şansı oldu Fenerbahçe'nin ve ben şunu gördüm. Fenerbahçe'nin bu başarısıyla birlikte taraftar o coşkuyu da gördüm ya Caner. Bu sezona çok daha başka bir bakacak artık. Yani Şampiyonlar Ligi'ne katılmak, evet, Fenerbahçe açısından maddi, ekonomik gelir açısından önemli. Bir prestij bunun açısından önemli ama onun dışında da bence bu sezonki Fenerbahçe'nin ligdeki performansı için de Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli. Taraftar şu anda inanılmaz coşkulu, destek veriyor. Tabii yani bu önemli. Daha konuşuruz belki de, yani maçtan önce konuşulanları hatırlıyoruz. İşte İsmail Kartal'la ilgili özel

0: Özellikle ligin ilk maçında yaptığı rotasyondan sonra çok şey konuşuldu biliyorsun.
1: Doğru.
0: Ama biz hep burada ne dedik? Yani çok erken daha. Bu kadar yani kısa sürede bir teknik direktörle ilgili bunlar söylenmemeli diye ben fikrimi beyan etmiştim. Nereye gelmeye çalışıyorum? Bir kere hoca bir güven kazandı. Taraftarın güvenini kazandı.
1: Kredi kazandı, güven kazandı.
0: Yani şunu diyor artık taraftar. Ya İsmail Hoca takımları takip ediyor ve doğru bir oyunla çıkabiliyor maçlara. Yani bir planı var hocanın. Yani hadi çıkın arkadaşlar oynayın durumu yok. Ben burada ne mesajlar gördüm. Ben bile yönetsem Fenerbahçe'yi daha iyi yönetirim diyenler gördüm. O yüzden söylüyorum. Bence bu anlamda da taraftarın da bir şeyi güveni söz konusu takıma ve İsmail Kartal'a gerçekten mükemmel bir şeydi.
1: Evet, gerçekten hepimizi mutlu eden bir skordu. Öncelikle Şampiyonlar Ligi'ne girdiği için Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe taraftarını, Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum. Yani ancak bu kadar güzel olurdu. Özellikle bir Fransız takımına deplasmanda yenmek. İlk kez bu arada Fenerbahçe Lyon'u mağlup etmeyi başardı. Bu da bir ilkti. Ve iyi de oynadığını düşünüyorum. Yani maçın son bölümlerinde evet biraz baskıydı ama o da gayet normaldir. Yani en önemli iki oyuncusu ya da önemli iki oyuncusunun olmamasına rağmen Oğuz'u özellikle çok beğendim ki ben hep savunurum bilirsin Oğuz'u. Daha fazla kullanması gerektiğini özellikle söylüyorum. Oğuz'un oyununu çok beğendim. Yine kaleci Ederson çok kritik anlarda önemli kurtarışlara imza attı. Bence o da artık Fenerbahçe'ye bir hoş geldin demek lazım Ederson'a
0: yani bir önceki Ederson maç için değil mi? Bir, ben de parantez açayım mı sen devam et hemen ardından. Yani ben sadece yaptığı kurtarışlar değil bir kere geldiği günden bugüne aslında en önemli özelliklerinden birini hiçbir şekilde kullanmıyor Fenerbahçe. O da nedir? Uzun top. Yani ayaklarına çok hakim bir oyuncu. Bu maçta da gördük ki yani ne zaman baskı gelse geriye Ederson'a verdiler topu. 60-70 metreye nokta atışı paslar attı. Yani mükemmel bir iş yaptı. O yüzden bunu da eklemek istedim.
1: Kesinlikle katılıyorum sana. Hani neredeyse bir orta saha oyuncusu kadar ayağını iyi kullanan bir oyuncu. Hani o kaçan arkadan da oyunu iyi okuyan bir oyuncu. Bunu bence İsmail Hoca bundan sonraki maçlarda kullanacaktır. Şimdi Fenerbahçe'yi tekrar tebrik ediyoruz. Tabii bir sonraki gün Şampiyonlar Ligi kura çekimi vardı. Ben de maçtan önce bir yayın çektim. Orada birinci torbadan ama tamamen tesadüf tabii ki. Saat 4-5 gibi falan bir video çektim. Orada Liverpool ve Atletico Madrid'i istiyorum dedim birinci torbadan. Yani Fenerbahçe'ye bu iki takımı çektim. Ve ikisi de geldi. Ya bu arada bunlar güçsüz olduğundan falan değil ya. Bunların hepsi değerli takımlar. Yani uzun yıllar sonra ilk defa oraya gidiyorsanız hani gidip de bir Bayern Münih, Paris'i, işte ne bileyim Barcelona, City falan gelmesin de hani biraz daha çalkantılı bir Liverpool olursa. İşte geçen sene Lookman konusunda biliyorsun karşı karşıya geldi Fenerbahçe ile Atletico Madrid. Bir Atletico Madrid gelirse daha anlamlı olabilir maç falan. Sonrasında Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK Linsk takımlarıyla eşleşti. Kura'yı nasıl değerlendiriyorsun? Bence çok güzel bir kura. Yani Fenerbahçe'nin buradan son 24'e adını yazdırabileceğini düşünüyorum şu takımlara şöyle bir baktığım zaman. Bu arada eğer vaktimiz varsa ben birkaç tane de detay vereyim rakiplerimizle alakalı. Fenerbahçe'nin kadro değeri 302 milyon euro. Teknik direktörü zaten biliyorsunuz. Takımın yıldızı bence Mason Greenwood. Yaş ortalaması 28.3 ve geçen sezonda ligde ikinci oldu. Fenerbahçe'nin rakiplerine şöyle bir bakalım. Liverpool 963 milyon euro değerinde bir takım. Iraola bu sene teknik direktörlüğe getirildi. Szoboszlai en önemli yıldızları. Geçen sene Salah'tı biliyorsunuz. Yaş ortalaması 25.7 ve ligi 5. bitirdi. 1. torbadan gelen Liverpool. Yine 1. torbadan Atletico Madrid geldi. Bu arada Liverpool'la içeride oynayacak Fenerbahçe. Hazır bunları konuşurken bunları da söyleyeyim. Atletico Madrid yine ilk torbadan geldi. Deplasmanda oynayacak. 661 milyon euro değerinde bir takımdan bahsediyoruz. Simeone uzun yıllardır çalışıyor. Alvarez yine takımın en önemli yıldızı Julian Alvarez. Ve yaş ortalaması 27. Geçen sene İspanya Ligi'ni 4. bitirdi Atletico Madrid. Bu bilgiydi. Vereyim. İkinci torbadan Roma ve Aston Villa geldi. Roma ile kendi sahasında oynayacak Fenerbahçe. Aston Villa ile de deplasmanda oynayacak. Aston Villa'da biliyorsunuz geçen sene Avrupa Ligi'nin sahibi. Roma 574 milyon euro değerinde ve Gasperini yönetiminde çalışıyor.

0: Malen en önemli yıldızı. Yaş ortalaması yine Fenerbahçe'ye göre daha düşük. 25.2 ve ligi 3. bitirdi. Diğer taraftan Aston Villa'ya da bir bakalım. 535 milyon euro değerinde ki yine yatırımlar yapmaya çalışıyorlar. Unai Emery, teknik direktörleri ve McKean önemli yıldızlarından birisi. Bunlar da 26.8 yaş ortalamasıyla geçen sene Premier Lig'i 4. bitirdi. Diğer takımlara bakayım mı yine?
1: Tabii.
0: İster misin? Villarreal yine 3. torbadan gelen takımlardan birisi. Diğeri de Shakhtar. Villarreal de geçen sene İspanya Ligi'nde önemli işlere imza attı. 331 milyon euro değerinde. Yine değer, takım değeri Fenerbahçe'den daha yüksek. Inigo Perez teknik direktörlüğünü yapıyor. Mikel Tadze en önemli yıldızlarından birisi, hatta en önemli yıldızı diyebiliriz. 26.1 yaş ortalaması ve ligde 3. bitirmiştir La Liga'yı. Shakhtar ya yakından tanıyoruz. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk deplasmanda oynayacak Fenerbahçe. Shakhtar'la yani Londra'da oynayacak aslında maçları deplasman derken. 189 milyon euro değerinde Arda Hoca ve Alisson en önemli yıldızları. Onların da yaş ortalaması 24 ve Ukrayna sezon ligini şampiyon tamamlamışlardı. Bir diğer yani 4. torbadan gelen bence yine biraz talihsiz oldu. Başka bir takım da olabilirdi. Slavia Prag. Fenerbahçe Slavia Prag'da içeride oynayacak. 113 milyon euro değerinde Slavia Prag. Teknik direktörleri Hendrik, Thomas Curry en önemli yıldızları ve 24.5 milyon euro değerinde, özür diliyorum, 24.5 yaş ortalaması ve şampiyon tamamlamışlardı. Ve son olarak da Lask Linz, onlar da 43 milyon değerinde Celtic'i tarihi bir geri dönüşte 5-1 mağlup ederek uzatmalarda Şampiyonlar Ligi'ne kaldılar. Dimitraş Kubar çalıştırıyor. Samuel Ademir en önemli yıldızları ve 25.2 yaş ortalamasıyla Avusturya Ligi'ni şampiyon tamamladı. Yani takımlarla alakalı da biraz bilgi verdim. Nasıl değerlendiriyorsun? Ben iyi bir kuru olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, sen bilgileri verdin. Ben de değerlendireceğim ama bir kısa ara verelim. Hemen aranın ardından devam edelim. Olur mu?
0: Tamam.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Hol.

0: kuruluşudur.
1: Maç merkezi devam ediyor.
2: Devam ediyoruz maç merkezine. Ben Deniz Caner Aydaş ve sevgili Vedat Parlak'la beraber saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyiz. Hemen Vedat abiye Fenerbahçe'nin kurasını değerlendirmeye geçmeden önce milli takımımız 16-10 önde Polonya karşısında 4. set oynanıyor. Evet Vedat abi, az önce rakipleri okudum. Bu arada dinleyicilerimiz, sizler de fikirlerinizi yazabilirsiniz 0538-052-1487. Nasıl değerlendiriyorsun rakipleri?
3: Yani şöyle, birincisi şunu söyleyeyim. Bugün bir araştırma yapılmış ya da araştırma değil, bir değerlendirme yapılmış. Football Ranked'ın verilerine göre 30 takım içerisinde Fenerbahçe en kolay kurayı çeken takım olarak nitelendiriliyor. Galatasaray'da en zor 3. kurayı çeken, evet, takım olarak nitelendiriliyor. Yani bu anlamda baktığımızda Fenerbahçe'nin kurası en kolayı olarak görülüyor. Bunun kolay zoru yoktur. Bu iş böyle olmaz aslında, onu söyleyelim. Sonuçta Şampiyonlar Ligi orası, ama bir kere her açıdan baktığında da bunu değerlendirebilirsin. Ben burada Fenerbahçe'nin kendi rakipleriyle olan değerlendirmeden ziyade Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki değerlendirmeyi yaparak bir başlayayım. Şimdi bir kere şampiyonlara bakmak lazım.
2: Evet.
3: Yani hangi takımlar ülkesinde şampiyon olarak gelmiş Fenerbahçe'nin karşısına? Atletico Madrid olamadı. Liverpool olamadı. Aston Villa olamadı. Roma olamadı. Shakhtar Donetsk şampiyon. Bir de Slavia Prag ve Last Wins, değil mi? Bu, evet, üçü şampiyon olarak var. Geldi. Şimdi Galatasaray'a bak. Paris Saint Germain şampiyon. Barcelona şampiyon. Doğru mu? Sporting Lisbon olamadı galiba, değil mi? Porto mu oldu orada?
2: Orada olamadı. Yok. Sporting Lisbon oldu. Evet, Porto
3: oldu. Olamadı. Feyenoord. Ondan sonra. Efendim?
2: Feyenoord olamadı.
3: Evet.
2: Orada AEK var ya, şampiyon. Hiç...
3: AEK var, evet, dediğin gibi.
2: AEK, PSV, evet, bir de şey var. Nedir o?
3: PSV değil, AEK.
2: Şey, PSV diyorum. Paris, Paris Saint Germain.
3: Paris Saint Germain, Barcelona.
2: Bir de AEK.
3: AEK. Üç tane şampiyon olarak geliyor. Şimdi bana şunu söyler misin? Yani ilk ikiyi say desem sana Şampiyonlar Ligi'nde. İki takım söyle desem kupayı alabilecek hangileri derdin?
2: Yani Paris biri, biri Barcelona. De Barcelona.
3: Bu kadar. Yani
2: bir yanında da Real Madrid ektir.
3: Tabii. En zor iki takımı çekti.
2: Evet.
3: Galatasaray. Bunu söylemeye çalıştım.
2: Kağıt üstünde, değil mi?
3: Fenerbahçe'nin değerlendirmesini yaparsak. Şimdi Atletico Madrid, senin de söylediğin gibi biraz önce, bildiğimiz bir takım aslında ama deplasman zor. Yani deplasmana gidecek olması Fenerbahçe'nin biraz zor bir maç olmasını getirecek beraberinde. Buradan puan çıkarabilir mi Fenerbahçe? Çok emin değilim açıkçası. Liverpool'la içeride oynayacak. Buradan en azından puan çıkarabilir diye düşünüyorum.
2: Ben bir yazıyorum buraya.
3: Evet mesela. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Yani Liverpool, evet, iyi oyunculardan kurulu ama kaç yıldır görüyoruz. Yani çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Hele Avrupa'da çok daha büyük sıkıntılar yaşıyor. Bunu söyleyebiliriz. Aston Villa şimdi geçen sezonun şampiyonu şeyde, kupada.
2: Avrupa Ligi'nde.
3: Avrupa Ligi'nde, ama bu seneye çok kötü başladılar biliyorsun. 4 evet. mi yediler bu hafta?
2: İlk yarıdan 4-7'ler.
3: 4-7'ler değil mi?
2: Maç da öyle bitti.
3: Kötü başladılar ama ne olur bilmiyorum. Ama sonuçta İngiltere deplasmanındasın. Çok kolay değil.
2: Bir de Emery var.
3: Evet. Ya zaten diyor, kupa canavarı.
2: Evet.
3: Yani Aston Villa kupa canavarı. Onu da geçtim. Roma ile içeride oynuyoruz.
2: Avantaj bence.
3: Evet, %100 avantaj. Bu sezonki Roma başlangıç olarak iyi de bir oyun ortaya koydu ama ben yine de hani Roma'yı burada yenebiliriz diye düşünüyorum. Yani Liverpool'a 1 yazdık. Roma'ya 3 yazabiliriz bence.
2: Olabilir.
3: Yani eğer zaten buradan gruptan çıkalım diyorsa Fenerbahçe, bu dördünden birini yenecek.
2: Doğru.
3: O da Roma olsun.
2: O da Roma gibi gözüküyor. Evet. Yani Roma'dan 3 puan alabilir gibi gözüküyor.
3: Sonra Shakhtar Donetsk deplasman. İngiltere'de deplasman oynadı. Olması iyi bir şey. Şöyle iyi bir şey. Yani biliyorsun Ukrayna'da oynayamayacaklar. İşte İngiltere, Stamford Bridge'de oynanacak maç. Bir deplasman gibi olmaz sonuç itibariyle. Bu yani, böyle bir avantajı
2: Fenerbahçe
3: var.
2: Fenerbahçe taraftarı daha fazla olacaktır.
3: Shakhtar'la Fenerbahçe arasında da baktığımızda kalite olarak Fenerbahçe çok çok üstte. Ama Shakhtar da çok mücadeleci bir takım.
2: Evet, iyi bir
3: yani
2: takım.
3: Bunu unutmamak lazım. Villarreal benim en beğendiğim takımlardan bir tanesi açıkçası Avrupa'da. Yani bu sene üstüne de koyarak geliyorlar. Geçen sezon oynadıkları her maçtan çok keyif almıştım. Şimdi Fenerbahçe ile oynanacak maçlara da bak Caner. hep tempolu güzel maçlar olacak.
2: Doğru.
3: Yani bir yere yerli olduğum işin içinde böyledir durum. Slavia Prag içeride oynamak büyük avantaj bence.
2: Yani, evet, deplasman çok zordu.
3: Evet, Prag deplasmanı çok zor olurdu gerçekten. Bu anlamda iyi olur. Lask Linz'e deplasmana gidiyoruz. Yine zor bir deplasman olur ama ya burayı kazanırız diye düşünüyorum ben açıkçası.
2: Oraya yani, kadar bu fikstür belli oldu mu? Kaçıncı
3: hafta? Hayır, haftası belli değil. Biz şu an öyle konuşuyoruz. Tamam. Tarihler belli olmadan, ilk maç hangisi belli olmadan konuşuyoruz. O yüzden şöyle ne dedik? Liverpool 1 puan dedik. Roma 3 puan 4 olur dedik. Shakhtar deplasmanından 1 puan.
2: Ben 3 yazarım.
3: 3 mü? Tamam, 7 oldu. Villarreal ile içeride oynuyor.
2: 1 yazarım.
3: 1 daha 8 oldu. Slavia Prag ile içeride.
2: 3 yazarım.
3: 3 yazdı, 11 oldu.
2: Yeterli
3: Lask,
2: zaten.
3: Lask Linz deplasmanı.
2: En kötü 1 puan yazarım.
3: 1 puan, 12 puan hesabında var.
2: Yani minimum 11 puan çıkarır buradan.
3: Ya ben de öyle. Bak ben şöyle düşündüm açıkçası. 3 beraberlik 3 galibiyet.
2: 12 dedin.
3: Evet. Ya benim aklımdan geçen de o. 3 maç berabere biter, 3 maç galibiyet alır Fenerbahçe, 12 puan toplar gibi geliyor bana da.
2: O zaman sen işte
3: ben ne diyorum? Shakhtar'ı deplasmanda yenebilir, Roma'yı içeride yenebilir, bir de Slavia Prag'ı içeride yenebilir diyorum.
2: Evet, Lask.
3: 3 galibiyet. Liverpool'la beraberlik yazdım. Lask Linz'le beraberlik yazdım. Bir de şeyle, Villarreal'le beraberlik
2: evet,
3: yazdım.
2: Evet, aynı hesap. Ben evet. De 11 falan dedim. 11-12 puan sanki bu gruptan alabilir gibi gözüküyor Fenerbahçe. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Dışarıda 10 numaralı Günkari onların bir boy kadar gerisinde, 4 numaralı Akça ile onun içinde, 5 numaralı Dev Yürek bir boy kadar geride, iç kulvarda 1 numaralı Arkan Berk 2 boy geride, dışarıda 12 numaralı Topaz Güzel yarım boy gerisinde, içeride 8 numaralı Uçan Dula bir boy gerilerinde, dışarıda 7 numaralı Tank Kızı 2 boy geride, içeride 9 numaralı Aller Yıldız 1.5 boy geride de 2 numaralı Bozalan sırasıyla son 800 metre, iç kulvardaki 3 numaralı Davut Paşa asfaltta önde giriyor. Yarım boy geride dışarıda 11 numaralı Pavla ikincilikte, 2 boy gerilerinde dışarıda 10 numaralı Günkari 1.5 boy geride, içeride 5 numaralı Dev Yürek onun 1 boy kadar geçse, içeride 1 numaralı Arkan Berk hemen dışında, 4 numaralı Akçali daha sonra iç kulvarda, 8 numaralı Uçan Dula dışında, 12 numaralı Topaz 150 sırasıyla düzlüğe çıkıldı. İç kulvara yakın 3 numaralı Davut Paşa önde, fark 1.5 boy kadar dışından gelen 11 numaralı Pavla aradaki farkı azaltmaya çalışıyor. Onların dışından da 1 numaralı Arkan Berk'in çabalarıyla son 400 metreye girildi. 3 numaralı Davut Paşa farkı 3.5-4 boya kadar çıkardı. Orta kulvarda 11 numaralı Pavla farkı azaltmaya çalışıyor. Son 200 metre girirken 4 boyluk farkla içeride 3 numaralı Davut Paşa liderliğini koruyor. İkincilikte 11 numaralı Pavla var. Daha geriden dışarıdan kimi Bozalan'da çabalarıyla son 100 metre girirken de fark 4-5 boy kadar. 3 numaralı Davut Paşa önde ve koşu 3 numaralı Davut Paşa kazanıyor. 11 numaralı Pavla dışında 5 numaralı Dev Yürek ikincilik için potoyu birlikte geçti. 2 numaralı Bozalan koşuyu 4. olarak tamamladı. 3 numaralı Davut Paşa, Gökhan Kocakaya ile 8. koşuyu kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Basketbol severler buraya. Radyospor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
5: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyospor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
5: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek

0: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi.

0: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
0: Merhabalar abi.
1: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında Yağız merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
2: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Maç merkezi devam ediyor.
3: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kadın milli takımımız 4. seti kazandı ve setlerde 2-2 beraberlik var. Artık karar setine geldik. Orada da 1-0 gerideyiz. Birkaç mesaj var Vedat abi. Onları okuyayım. Sonrasında Galatasaray'ın rakiplerini değerlendirelim. Selamlar Caner ve Vedat kardeşim. İyi yayınlar sizlere. Sevgi ve saygılarımla demiş sevgili Ali Sürek Bey. Ali abiye selamlar, sevgiler. Sevgili Can bir kupon yollamış. Vedat abi ve Caner Bey iyi yayınlar. Akşam şöyle bir kupon yaptım. Bakabilir misiniz demiş. Bakalım. Gençler Birliği maç sonu 1 demiş. Erzurumspor karşısında kazanır. Milan Venezia karşılıklı gol var. Lille Paris karşılıklı gol var. Palace City handikaplı maç sonucu 1 ve Wrexham Birmingham maçına 2.5 gol üstü oynamış. Vallahi zor kupon. Bilmiyorum Vedat abi bir şey der mi?
4: Yani tabii biraz zor bir kupon, sana katılıyorum. Ama yani şansı bol olsun yanımda.
3: Şansı bol olsun sevgili canım. Merhaba Erkan ben demiş. Takımlarımız için umarım grupların en kuvvetli takımları ile son maçlara doğru oynarlar. En azından o takımlar çıkmayı garantileyip yedek kadrolarıyla takımlarımızın karşısına çıkma ihtimalleri doğar demiş sevgili Erkan Bey. Umarım temennimiz bu yönde. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sizce bu rakiple göre Fenerbahçe kadrosu Avrupa'da yeterli mi? İzmir'den Hakan demiş. Ben bu arada ne diyorsun, yeterli mi yoksa takviye lazım mı?
4: Bence takviye gelecek zaten.
3: En az 2-3 oyuncu alması lazım Fenerbahçe.
4: Yani bir kere bir tane stoper geldi biliyorsun, genç bir oyuncu.
3: Evet gördüm.
4: Stoper mevkii tamamlandı. Bir 8 numara alacak Fenerbahçe. Benim beklentim o. Tabii burada gidecek oyuncuları da görmek lazım. Yani kim gidecek, kim kalacak onu da görmek lazım. Osterwolde'nin durumu daha netleşmedi biliyorsun. Yani geri dönecek mi Osterwolde, ki öyle gözüküyor. Roma ile anlaşması mümkün gözükmüyor şu an için en azından. Bakalım yani kimler gidecek, kimler gelecek onu görmek lazım.
3: Evet, bu arada Talişka'nın da bir paylaşımı vardı. Fenerbahçe herhalde Talişka ile de görüşecek. Bilmiyorum nasıl olacak, biliyorsun TFF'nin yani Öyle bir kuralı var. Şeyleri nedir, 14 artı 4'ün dışında kalan yabancıları Avrupa.
4: Yok,
3: ve
4: 2 artı 2.
3: Artı 2.
4: Evet.
3: Artı 2 Avrupa maçları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynatılmak üzere belki böyle bir teklifte bulunabilirler.
4: Bilmiyorum. Hem de şöyle oradaki kural Caner, yeni gelecek olanlar için değil, var olanlar için. Yani yeni getirdiğin bir oyuncuyu artı 2'ye yazamıyorsun, o yüzden tercihini burada eldeki oyunculardan iki tanesini belki. Bak bu şu avantajı sağlıyor sana. Aslında buradaki kural şu. Evet oynatabiliyorsun kupada, ama asıl sen lisansını çıkarabildiğin için önümüzdeki yıl Avrupa'da oynatabiliyorsun. Avrupa'da sınır yok.
3: Doğru.
4: Anlatabiliyor muyum yani ne demek istediğimi? Eğer lisansını çıkarabilirsen oyuncunun, önümüzdeki yıl Türkiye Kupası'nda oynatabildiğin gibi Avrupa maçlarında da oynatabileceksin oyuncuyu. Böyle bir tercih yapacak işte Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Trabzon'da, Beşiktaş'ta.
3: Bakalım neler olacak. Bu arada milli takımımız 5-2 geride Polonya karşısında.
4: İyi başlamadık sette ama toparlarız. Yani biliyorsun 15'te bitiyor bu set.
3: Evet.
4: O yüzden biraz daha olmak lazım burada.
3: Daha dikkatli olmak lazım.
4: Şanslı yanımız, ama şu topu nasıl çıkardılar inanamadım.
3: Evet.
4: Yani işte böyle toplar çıkınca morali de bozuluyor insanın.
3: 6-2 oldu maalesef. Dediğin gibi yani Melissa Vargas'ın şu vuruşunu çıkardılar. İnanılır gibi değil.
4: Bak nereden çıkardı görüyorum. Bir de o topu çevirdi, ondan da sayı çıkardılar.
3: Sayı çıkardılar.
4: Yani o çok şaşırtıcı.
3: Evet. Dedim ya sana, Polonya iyi bir takım ama 4. seti bu arada molaya gittik. Peki Vedat abi, Galatasaray'ın rakiplerini konuşalım. Fenerbahçe'yi konuştuk. Galatasaray'da bir değerlendirelim. Çok zor bir kura Galatasaray. Galatasaray 346 milyon euro değerinde şu anda sevgili dinleyiciler. Barcelona, Paris Saint Germain, Aston Villa, Sporting Lisbon, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK, Yunanistan şampiyonu AEK ile eşleşti. İstersen orada da Galatasaray rakiplerinin de
4: sana var mı? Bir şey söyleyeyim mi?
3: Tabii.
4: Eline sağlık. Uğraşmışsın, çıkarmışsın. Tebrik ediyorum. Ama hani biliyorsun parayla doğru orantılı değil ya bu işler pek.
3: Biliyorum biliyorum
4: sen,
3: ama.
4: Sen yine de yani, söyle eline
3: hani
4: sağlık.
3: İnsan dinleyicilerimiz belki vakti olmayanlar. Evet, Barcelona 1.290 milyar euroluk bir takım. Hansi Flick teknik direktörü biliyorsunuz. Yamal en önemli yıldızları ve 24.2 yaş ortalamasına sahip. Sezonu da şampiyon tamamladılar. Yine birinci torbadan Barcelona ile içeride oynuyor Galatasaray temsilcimiz. Paris Saint Germain'le deplasmanda oynayacaklar. Son 2 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu 1.480 milyar euroluk bir takımdan bahsediyoruz. Luis Enrique teknik direktörü ve Osman Dembele en önemli yıldızları, 24.6 yaş ortalamasına sahip yine genç bir takım diyebiliriz. Fransa Ligi'ni şampiyon tamamladı. Aston Villa geldi biliyorsunuz. Son Avrupa Ligi şampiyonu. Onlar da 535 milyon euro değerinde bir takım. Emery teknik direktörleri ve McKean en önemli yıldızları, 24-26.8 yaş ortalaması ligde 4. sırada tamamlamışlardı. O kontenjandan Şampiyonlar Ligi'ne girdiler, onu söyleyelim. Yine Portekiz'den bence yani iyi bir takım geldi, Sporting Lisbon, ama deplasman tabi zor. Deplasmanda oynayacak Galatasaray. 416 milyon euro değerinde Rui Borges çalıştırıyor. Luis Suarez, Sayın Hakan Safi'nin de gündeminde olan bir santrafor, en önemli yıldızları, 23.8. yine Trincao önemli bir oyuncu. Ligde 2. sırada tamamladılar. Feyenoord yakından bildiğimiz bir takım. Hollanda'da 231 milyon euro değerinde. Geçen sene Fenerbahçe elemişti. Van Bronckhorst yeni teknik direktörlü. ASF Ueda en önemli yıldızları, Japon yıldızları, 24.9 yaş ortalamasına sahip ve ligde 2. sırada tamamladılar. Yine 3. torbadan Lille geldi Fransa'dan. 267 milyon euro değerinde ve Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti çalıştırıyor biliyorsunuz. Oliver Giroud en önemli yıldızları, 35 yaşındaki ve 25.5 yaş ortalaması ligde 3. sırada tamamlanmıştı. Stuttgart geçen sene yine Leverkusen, birazdan Beşiktaş'a geçince göreceksiniz, Leverkusen ve Hoffenheim'den müthiş bir şampiyonluk yarış, daha doğrusu Şampiyonlar Ligi yarışına girmişlerdi ve kazanmışlardı. 423 milyon euro değerinde bir takım. Hönes çalıştırıyor yıllardır. Deniz Undav en önemli yıldızları ve onlar da ligi 4. sırada tamamladılar. 24.8 yaş ortalaması ve son olarak da AEK Yunanistan futbolunun yükselen yıldızı deplasmanda oynayacak temsilcimiz. Onlar da 84 milyon euro değerinde ve Marko Nikolic çalıştırıyor. Luka Jovic önemli bir yıldız. Yıllarca büyük takımlarda tutunamadı. 27.7 yaş ortalaması ve ligde şampiyon tamamladılar. Kısaca bilgi de verdim rakiplerimizle ilgili.
4: Evet, bir kere zor olduğunu herkes kabul ediyor zaten. Sana bir şey söyleyeceğim bu arada. Bir tabii. Almanya 2. Bundesliga maçı var. Yani çok ilginç bir maça dönüştü. Her dakika gol oluyor.
3: Braunschweig maçı mı? Vallahi.
4: Braunschweig 3, Hertha Berlin 5.
3: İnanılmaz.
4: Valla ilk yarı 4 gol olmuştu. İkinci yarıda da 4 gol geldi bile.
3: Hertha Berlin iyi başladı abi. Bu sene muhtemelen çıkacaklar. 3-3 yapıyorlar.
4: Yani öyle görünüyor ki zaten hani buraya düşmeleri bile onlar için çok büyük bir olay biliyorsun. Dedik devam edelim. Ne dedik? Evet, şimdi ya Galatasaray, Paris Saint Germain son 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Barcelona İspanya şampiyonu ve bence muazzam da oynuyorlar. Geçen sezondan beri çok iyi oynuyorlar. Aston Villa UEFA Avrupa Ligi şampiyonu. Sporting Lisbon, sen de söyledin biraz önce, hem kadroyu saydın hem de Lisbon deplasmanı çok zor bir deplasman. Feyenoord, yani bence Galatasaray buradan çok zorlanmadan geçer.
3: İçeride oynayacak.
4: Evet, içeride. Lille deplasmanı, işte Lille deplasmanda oynamamak güzel olurdu mesela bence. Ama olsun.
3: Yani Feyenoord'u deplasman, Lille içeride tercih ederdim ben mesela.
4: Aynı fikirdeyim seninle. Evet. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ama buradan da yine Galatasaray galibiyet çıkarabilir diye düşünüyorum. Stuttgart, yani düşünsene, son torbanın en güçlü takımını çekiyorsun.
3: Evet.
4: Bak son torba, bu 4. torba.
3: Biliyorum biliyorum.
4: Yani buradan da insana Stuttgart gelmesin artık dersin. O da geldi maalesef. AYK bence Galatasaray deplasmanda da olsa AYK'yı geçer. Gerçi bu da şöyle, Yunanistan deplasmanları bizim takımlarımız için hep zor olmuştur. Yani tümü için zor olmuştur. O yüzden Burada deplasmanda olması

0: biraz dert olabilir. Yani içeride olsa 3 puanı direkt yazarsın.
1: Katılıyorum.
0: Ama buradan çıkmak istiyorsa eğer Galatasaray, şimdi Paris Saint Germain'e deplasmana gidiyor. Ben buradan puan çıkarabileceğimizi düşünmüyorum açıkçası.
1: Çok zor.
0: Barcelona ile içeride oynuyoruz ama yine içeride olmasına rağmen puan çıkarabileceğimizi düşünmüyorum.
1: Ben ona da 0 yazdım.
0: Evet. Aston Villa ile içeride oynayacağız. Buradan ben
1: 3 yazdım.
0: 3 ya da 1 net diyorum.
1: Ben 3 yazdım abi.
0: Tamam, 3'üne kabul. Sporting Lisbon deplasmanı 1 puan.
1: 1 yazarım en kötü.
0: Feyenoord'la içeride oynayacağız ki bence yazarım. Net 3. Lille deplasmanı
1: 1 yazarım.
0: 1. Stuttgart'la içeride
1: 3 yazarım abi.
0: AEK deplasman.
1: Yani oraya kalır mı bilmiyorum ama oraya da 1 yazarım.
0: Ama oraya kalıp kalmayacağını bilmiyoruz. Bu şey değil. Tarihler belli değil. Maçların ne zaman oynayacağı belli değil daha.
1: O zaman şöyle abi, 3, 4, 7, 8, 10, 11.
0: 11 puan Galatasaray'a yazdım.
1: Yeterli oluyor zaten.
0: Yani yeter diye tahmin ediyorum. Geçen sezon kaçla çıkmıştı Galatasaray?
1: Yine sanırım 11'di. 11 ya da 12'ydi.
0: 11 miydi?
1: Bakalım hemen. Birazdan bakarım ben şimdi.
0: Yani burada tabii hep biz iyi niyetle düşünüyoruz. Hani takımlarımızın buradan şunu alır, buradan bunu alır falan diyoruz ama hiç kolay değil. Onu söyleyeyim bir kere.
1: Tabii tabii.
0: Yani gerçekten zor bir şeyden geçecek takımlarımız, onu söyleyelim. Bunlar hep şampiyon takımlar. O şampiyon takımlarla oynayacak olmanın getirdiği bir zorluk olacak. Tabii Galatasaray'ın daha yapacağı transferler var.
1: Galatasaray 10 puanla çıkmış. Benfica 9 puanla çıkmış. Yani 9, o 10 kesin yetiyor öyle ya. Yani kesin demiyorum ama çok büyük yeter. Bir ihtimalle yetiyor. İşte 9'da çıkanlar da var mesela, iki takım, evet, bir takım, doğru. İki takım da 9'da çıkmış mesela. Yani bence de çok zor bir kura bu arada. Ama Galatasaray çok. Hani bu zor kuranın üstesinden gelebilir.
0: İşte diyorum ya, en zor üçüncü kura buymuş.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Gerçekten çok zor bir kura. Ama burada tabii şeyler de önemli. Hangi maçı ne zaman oynayacağımız çok çok önemli.
0: Elbette.
1: Az önce bir dinleyicimiz yazmış. Onun önemli olduğunu düşünüyorum. Ona göre yani belki güçlü takımlarla geç oynayabiliriz. Bu da bir avantaj olabilir. Bu arada 12-7 gerideyiz sevgili dinleyiciler.
0: 8 olduk.
1: 8 olduk. Evet.
0: Üst üste sayılara ihtiyacımız var. Hadi inşallah.
1: Karar setinde.
0: Elif kullanıyor şimdi servisleri. Buradan çok güzel bir...
1: Hadi şurayı bir anlatalım. Biz de çünkü şu anda heyecanlıyız. Maçın bir şekilde lehimize bitmesini istiyoruz. İyi de olur. Şahane olur. Milli takımımız 7-2 idi bir ara. Oradan iyi döndük.
0: Hadi şöyle bir tane ace falan atsak var ya, çok güzel olacak da.
1: Farkı böyle iyi.
0: Avantaj bize geçti. Haydi bitirelim. Bitirdik. Süper. 12-9. Zehra üst üste 2 sayı aldı.
1: Evet, orta hücum çok güzel. Zehra'ya bir ara maçın başında baya bir hoca birkaç hata yaptı. Onu kenara çıkardı. Biraz dinlendirdi. Gayet dinlenmiş bir şekilde geldi ve üst üste 2 sayıyla beraber takımımızı 9. sayısını kazandırdı. Bu arada bilet bulmak çok zordu abi. Ben bir denedim ama yani inanılmaz bir şey var. İlgi var mücadeleye.
0: Ya ben aslında hafta sonu baktım. Bulabilmiştim bilet hafta sonu için.
1: Evet, hafta içi bakınca evet, bulamadık
0: yani
1: biz.
0: Yani hafta sonu bulabilmiştim. Şöyle, biliyorsun zaten günlük biletler satılıyor.
1: Evet.
0: Yani bir maç için değil de birden fazla maç için. İşte öncesindeki maç için de satılıyor. O yüzden bilet fiyatları da öyle çok yüksek değildi gördüğüm kadarıyla. Aslında alınabilir biletler ama biraz daha belki şey beklenebilir.
1: Çok basit bir hata yaptık bu arada.
0: Gördüm. Hata demeyelim de orada şanssızlık biraz. Yani filenin hemen üzerinde çünkü bir mücadele vardı. O mücadelede bir türlü o topu yükseltemedik. Top hep yere doğru gitti. Evet. 3 müdahalede de.
1: Büyük bir şanssızlık. Bakalım 13. sayısını buldu Polonya.
0: Dışarı attı, güzel. 13-10. İşte şimdi bir şöyle 2 tane ace atsak, 13-12 yapsak süper olur. Yani 2 tane hata yapsınlar.
1: Abi? Servis kimdi?
0: Bizde işte, bakalım kim kullanacak.
1: Yok, kim kullanıyor? Elif Şahin mi kullanıyor, Zehra mı kullanıyor?
0: Yok, Elif değil. Sanıyorum sadece servis için bir oyuncu aldı oyuna.
1: Yaprak Sandı herhalde edin. Bu. Yanlış mı gördüm? Yaprak erkek.
0: İşte servisti. Çıkardı, harikasın. Hadi bitirelim şunu.

0: Yani bak bu hata yapılacak hata değil bak. Hande orada vursa Sımacı, blokauta düşünse iş bitti biliyor musun? Sadece blokautu düşünmesi yetecekti.
1: Yani evet burada
0: çıkarmıştık ne güzel.
1: Plaseye gerek yoktu dediğin gibi ve maalesef 14. sayılarını buldu. 4 kez maç sayısı kullanacak. Değil mi? Hani burada dediğin gibi tam da blokluk çıkarmış.
0: Ya şurada yani çok net belli biliyor musun? Yani bloğun köşesine vursan maalesef dışarı vurdu galiba Vargas. Bloğun köşesine vursan blok out'u alacaksın. Bitti gitti. Bitti maç.
1: Evet mücadele.
0: Maalesef.
1: Polonya'nın 3-2 galibiyetiyle sona erdi sevgili dinleyiciler.
0: Kırılma anlarını iyi oynayamadık Caner.
1: İyi oynayamadık.
0: Sorun
1: evet.
0: Orada. Yani
1: katılıyorum sana.
0: Şurada çok rahat alabileceğimiz 11. sayı varken maalesef. Olsun ama dediğim gibi ya bu şeydi grup birinciliği içindi. Bu Polonya ile bir daha karşılaşacağız bak. Göreceksin. Yolumuz bir yerde denk gelecek şimdi. Çeyrek final, yarı final. Bir yerde denk gelecek. Orada bu maçtaki hatalarımızı yapmayarak inşallah şampiyonluğa kadar yürüyecek milli takımımız. Filenin sultanlarını bir kez daha tebrik edelim.
1: Tebrik edelim.
0: Buraya kadar getirmiş olmaları çok büyük iş zaten.
1: Cenk Bey demiş ki az söylediniz vallahi grubu lider bitireceksiniz. Galatasaray'ı neredeyse lider bitireceksiniz.
0: Ya bak bu demiş. Eleştiriler var ya hastasıyım. Niye? Kim demiş dedi?
1: Sevgili Cenk Bey.
0: Cenk Bey. Ya yanına bir de kendi fikrinizi yazsaydınız.
1: Hayır niye mesela? Burada niye rahatsız oldu mesela Cenk Bey? Çok merak ediyorum. Hayır, gerçekten.
0: Yok, sesli düşünelim ya, herkesin abi. Kendi fikri.
1: Yok. Sesli düşünelim mi? Sadece biz tamam. Yanlış bir şey mi? Barcelona'ya 0 yazdık. Tamam. Doğru mu? Paris'e doğru. 0 yazdık.
0: Doğru.
1: Aston Villa 3 dedik. İçeride tamam. Oynuyor. Yani içeride oynadığı maçı kazanamıyorsa zaten çıkamaz yani Galatasaray. Sporting deplasmanına 1 yazdık. Hı-hı. Makul mü?
0: Makul.
1: Tamam. Feyenoord'a içeride 3 yazdık. Evet. Makul gözüküyor. Lille deplasmanı 1 yazdık. İçeride Stuttgart'a 3 yazdık. Ajax deplasmanına da 1 yazdık. Hadi diyelim ki Aston Villa'ya da 0 yazdık. Yani 1 yazmış, 3 yazmıştık, 0 yazdık. Onun yerine örnek veriyorum Lille deplasmanına 3 yazabilirsin. Yani Galatasaray bu takımları yenemeyecek mi?
0: Ya bak bir daha
1: yenemez
0: söyleyeyim.
1: Mi yani?
0: Herkesin kendi fikri var. Saygı duyuyorum. Ama şöyle. Mesajı gönderdiniz ya. Gönderdiğiniz o mesajda şunu yapmalısınız. Siz de neredeyse lider bitirecektiniz deyip yanında da kendi fikrinizi yazın. Yani eleştiri eğer yanında bir öneri taşımıyorsa bir anlam kalmıyor.
1: Eleştiri değil mi zaten takılmış bize şaka öyle yapmış. Sonra da düzeltmiş. Ya tamam, şeyi söylemiyorum.
0: Yine de söyleyeyim ya yazsın herkes yazsın. Bak fikrini merak ediyorum. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da kaç puanla bitireceğini dinleyicilerimiz yazsın biz de okuyalım.
1: Ben 10-11 dedim ikisine de mesela. Çok da makul hesapladım. Yani
0: ben Fenerbahçe'yi 12 çıkardım.
1: Sen 12 çıkardın.
0: Galatasaray'ı 11 çıkardık.
1: Ben 11 dedim. Bak ne demiş. Sporting handikaplı kazanır. Hasip Süle demiş Galatasaray karşısında.
0: Hasip Bey ne diyor? Sporting handikaplı kazanır diyor.
1: Evet,
0: yani en az 2 fark yapar.
1: 2 farkla kazanır. Aynı fikirde olmayan eminim başka dinleyicilerimiz
0: ya
1: vardır.
0: Olabilir işte diyorum. Fikrini yazsın herkes.
1: Talisca forvet iken takımın en iyi 1-2 oyuncusundan biriydi. Orta sahaya 10 numara gibi oynamaya başlayınca takımın en kötülerinden biri oldu. Ne yapmak lazım? 3 forvet olarak mı devam etmek lazım? Ya da onu satmak mı lazım sevgili Erkan Bey demiş.
0: Ya o konuda biraz önce de söylemiştik. Sanki biraz böyle yolcudur Abbas durumu var.
1: Değil ben mi? Ayrılacağını düşünüyorum abi.
0: Yani öyle bir görüntü var.
1: Bu arada ayrılması gerektiğini de düşünüyorum abi. Yani Talisca istediği kadar gol atabilir. Problem yok. Kötü oyuncu kesinlikle değil. Çok da beğendiğim bir oyuncu ama şu andaki İsmail Hoca'nın oyununda bence yeri yok. Çok keskin bir düşünce oldu ama bence yeri yok.
0: Bakalım bekleyip göreceğiz.
1: Merhaba iyi akşamlar. Barcelona 0, Aston Villa 1, Sporting 0, Feyenoord 3, Lille 0, Stuttgart 1, AYK 3. Bence iyi demiş. İyi akşamlar diliyorum. Galatasaray taraftarıyım Önder Bey. Söyleyeyim mi puanı? 3, 6, 7, 8 puan çıkarmış. Yani Lille, Sporting'i Barcelona maçını 0 puanla geçmiş. Bu durumda Paris'i de 0'la geçtiniz. Paris yok burada ama 7 takım var çünkü. Paris maçını da 0 geçtiniz. Yani 4 maçı 0 puanla geçmiş. Ona rağmen Galatasaray'a 8 puan yazmış dinleyicimiz Önder Bey.
0: Hayırlı olsun.
1: Yani bir Sporting maçında yeneceğini düşünmüyorum. Yani Sporting'i bu sene izledim ama daha da izleyeceğiz. Tabii yeni başladı. Yani bilmiyorum. O zamana kadar neler değişir. Ne zaman oynayacağı önemli. Bunları da bakıp görmek lazım. Birazdan reklam aramız var. O yüzden başka konulara girmiyorum. Birazdan hem Süper Lig'de bir mücadele başlayacak. O maçı takip edeceğiz. Hem de bu arada var mı bir önerin? Ne diyorsun Gençler Birliği Erzurumspor?
0: Ben olur? Karşılıklı gol bekliyorum.
1: Gençler Birliği 3'te 3 yapar mı? Haftayı da lider kapatmayı garantiler mi?
0: Yani olabilir. Gerçekten
1: bu
0: Gençler
1: Birliği. Bu arada tarihte ilk olur herhalde.
0: Ya şöyle Metin Diyedi'nin bir açıklaması vardı Caner, hatırlıyor musun bilmiyorum. İki maç yani başlangıç için dedi ki Fenerbahçe ve Göztepe ile oynayacaktık. Bu takımları sezon başında yenmenin bir yolu vardı. Onlardan daha diri olmak. Yani sezon başında fizik olarak tam hazır olmayabilir ya Fenerbahçe gibi takımlar, işte Göztepe. Biz de bunu yaptık dedi. Demek ki yani buna hazırlanmış. Sezon başına daha fizik kalitesi yüksek bir takımla girme hedefinde bulunmuş. Bu bir tercihtir. Yani erken yüklemeleri yaparsınız takıma ve sezon başında hazır halde olur takım. Ha, ilerleyen süreçte düşer mi düşmez mi onu göreceğiz. Ama böyle bir başlangıç yapmış. Bu maçta da devam eder mi, edebilir.
1: Yalnız kazanırsa hani ligde kalma anlamında bence çok büyük bir yolu hani geçmiş olurlar.
0: Çok erken tamam. Be Caner daha.
1: Ama abi 9 puan 3'te 3'te
0: tamam,
1: başlamak.
0: Yani 3'te 3'te başlarsın ardından.
1: Bir de yendiğin takımlara bak. Tamamen ekstra. Yok
0: haklısın, bir şey demiyorum ama dedim ya 3'te 3'te başlarsın ardından 7 maçlık bir seri yaparsın. Sen geçen sene şeyi hatırlamıyor musun? İspanya Ligi'nde.
1: İspanyol.
0: İspanyol muydu o evet. İlk yarıyı neredeyse lider bitirip ikinci yarıda hiç kazanamayıp düşme hattından zor kurtulan İspanyol
1: hafta,
0: muydu şey miydi?
1: İspanyol.
0: Ha, tamam.
1: Ben yani, Avrupa'ya gönderiyordum. O günden sonra 22 maç kazanamadılar.
0: Yani işte gör. Yani bir de son hafta biliyorsun düşmemek için oynadılar.
1: Evet. Tabii son hafta kaldılar.
0: O yüzden futbol bu. Gözünü seveyim. Hiç
1: hayır,
0: böyle
1: şey için söylüyorum. Yani bizim ligde işte ortalama 33-34 puanların yeterli olduğu bir durumda hani Fenerbahçe'yi üzerine Göztepe'yi deplasmanda yeneceksin. Yani çok ekstra galibiyetler. Onu söyledim.
0: Mesela bak düşme puanı da bence 39 olur bu sene en az. 39'larda
1: bence
0: falan.
1: Bence çıkmaz ya oralara.
0: 39 olur.
1: Çok zor olur abi. Olsa da Gençler Birliği eğer bugün kazanırsa 9 puanla cebine koymuş oluyor.
0: Tabii ya, ona lafım yok zaten diyorum. Yani iyi bir başlangıç olacak ama hani ligde kalmak adına büyük bir adım mıdır bu? Onu zaman gösterecek.
1: Peki yarışımız var mı? Mesajlar var. Evet bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek. Aygün Özipek'le ters
3: Türkiye
2: köşe.
3: Türkiye Jockey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Hemen dışında 5 numaralı Önder. Bu ikilinin biri boy kadar gerisinde dış kulvarda 1 numaralı İmgetay sırasıyla son 1200 metreye doğru yaklaşılıyor. Farkı 2 boya kadar çıkardı 2 numaralı Egeta. İkincilikte kaldı 16 numaralı Flyman. Şimdi daha geriden 4 numaralı Olgun Vedat da öne doğru geliyor. Bu üçlünün 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 12 numaralı Tutmaç var yanında. 10 numaralı Tanju Bey. Daha sonra 1 numaralı İmgetay onu yarım boy kadar gerisinde orta kulvarda 5 numaralı Önder. Hemen içinde 7 numaralı Mandar Abbas aralarında. 11 numaralı Tot sırasıyla 1200 metre start yeni iç kulvara yakın 2 numaralı Egeta önde geçiyor. Orta kulvarda ikinciliğe 10 numaralı Tanju Bey girdi. Hemen dışında 1 numaralı İmgetay var. Yarım boy gerilerinde işlerinde 4 numaralı Olgun Vedat 1 boy kadar geride. 12 numaralı Tutmaç onun 1.5 boy gerisinde 5 numaralı Önder. Daha sonra 11 numaralı Tot dışında 14 numaralı Son Zeybek işlerinde 9 numaralı Cemiringo. Onların 1.5 boy kadar gerisinde dışarıda 8 numaralı Toz Yutturan. Yarım boy geride içeride 3 numaralı Ulu Beden 1 boy geride 6 numaralı Damla Suyu. Yarım boy geride içeride 1 numaralı Mandara Abası 2 boy kadar geride. Orta kulvarda 15 numaralı Deli Şimşek sırasıyla son 600 metreye yaklaşılıyor. İç kulvara yakın 2 numaralı Egeta yine önde 1.5 boy gerisinde orta kulvarda 10 numaralı Tanju Bey yarım boy geride içeride 4 numaralı Olgun Vedat 1 boy gerilerinde 5 numaralı Önder hemen dışında 5.likte 12 numaralı Tutmaç sırasıyla düzde önde çıkıyor orta kulvardaki 2 numaralı Egeta içeriden gelen 4 numaralı Olgun Vedat aradaki farkı azalttı aralarında 9 numaralı Cimilingo da gelmiş dışlarına da 10 numaralı Tanju Bey geldi şimdi 4 safkanın liderlik mücadelesine orta kulvardan gelen 9 numaralı Cimilingo liderliği alıyor 3 boy kadar geride dışarıda Tanju Bey'in dışından 8 numaralı Toz Yutturan içeriden 4 numaralı Olgun Vedat gelmeye çalışıyorlar. Fark 4 boya kadar çıkıyor. 9 numaralı Cimilingo önde. Son 100 metreye girildikten sonra geride ikincilik mücadelesi var. 9 numaralı Cimilingo koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Toz Yutturan ikinci oldu. 10 numaralı Tanju Bey içeride. 4 numaralı Olgun Vedat 3. için potuyu birlikte geçerken 3 numaralı Ulu Beden de koşuyu 5. olarak tamamladı.

0: tamamladı. 9 numaralı Jimmy Ringo Veda Tabiç'le kazandı 9. koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor. Reklam.
7: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
8: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
9: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
7: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
9: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
7: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
9: Şimdi tekrar kontrol edin.
7: Yine 399 lira oldu.
9: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
7: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
10: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
9: Cezada indirim olur mu acaba ya?
10: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor. Reklam.
6: Maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Mesajlarımız var. Birazdan mesajları okuyacağım ama önce bir... Evet, buyur abi.
1: Şöyle, dün biliyorsun Fatih Tekke'nin bir istifası söz konusuydu.
0: Evet.
1: Maç sonrası. Ardından bugün Ertuğrul Doğan'dan, Trabzonspor Kulübü'nden biz bu istifayı kabul etmiyoruz şeklinde bir haber gelmişti. Sonrasında Fatih Tekke ve Ertuğrul Doğan buluştular, konuştular ve ardından da Fatih Tekke'nin bir açıklaması var. Onu paylaşayım dinleyicilerimizle.
0: Tamam.
1: Fatih Tekke diyor ki, dün akşam aldığımız mağlubiyetin ardından maç sonunda yaşadığımız duygusal yoğunluk içerisinde tamamen kendi inisiyatifimle bir karar aldım. Trabzonspor'a ve bu büyük camiaya karşı taşıdığım sorumluluğun farkındayım. Dünden bu yana bana olan güvenini ve desteğini hissettiren başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'a, yönetim kurulumuza, oyuncularıma ve teknik ekibime ayrıca teşekkür ediyorum. Biz çok güçlü ve çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Dün de ifade ettiğim gibi çok iyi bir takım olacağız. Eksiklerimizi tamamlayacak, her geçen gün daha da güçlenecek ve Trabzonspor'a yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız. Önümüzde hem ligde hem Avrupa'da ulaşmak istediğimiz büyük hedefler var. Bu takımın gücüne, oyuncularımın karakterine ve hep birlikte başarabileceklerimize inanıyorum. Şimdi dün akşamın üzerine bir çizgi çekip önümüze bakma zamanı.

0: Belki tamamen tesadüf ama hani biz biraz kadro üzerinden okuduk. Dün de istifa edince açıkçası şaşırdım. Kendi adıma söylüyorum. Ya ama tabii istifanın kabul edilmemesi bir taraftan iyi ama bir taraftan da kötü. Bundan sonra olabilecek herhangi bir kötü sonuçta daha fazla yıpranabilir Fatih Tekke. Bakalım zaman her şeyi gösterecek.
1: Evet ya ben zaten yapılan açıklamanın gereksizliğini düşünüyorum. Ya bir kere ya bak bu ileride karşısına çıkar Fatih Hoca'nın. Bundan 3 hafta,
0: Evet.
1: 5 hafta, 10 hafta sonra kötü bir mağlubiyette bir yerde çıkar karşısına. Bu kararı alırken böyle hani bir anlık duygusallık vesaire böyle karar alınmaz. Trabzonspor gibi, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımların başındaysan eğer böyle karar veremezsin anladın mı?
0: Katılıyorum.
1: Çünkü şöyle düşünsene takımdaki oyuncun der ki ya hoca inanamıyor, inanmıyor. O bıraktı gitti. Bu düşünceye sokulur mu bir futbolcu? Ya da taraftarı bu düşünceye itmeye ne hakkınız var?
0: Yani bir de ligin başı yani olabilecek bu
1: Ha,
0: tarz.
1: ya o kadar gereksiz bir şey ki ya bir tane Allah'ın kulu Fatih Tekke istifa etsin dememiştir şu ülkede. Ha, bir kişi dememiştir. Geçtiğimiz sezondan bu yana yaptıkları vesaire ortada. Ama durup dururken sorumluluğu üzerime alıyorum. Bak sorumluluğu üzerine alabilirsin. Çıkar dersin ki bütün suç benim arkadaşlar. Kabul. Ama ben istifa ediyorum ne demek? Bunun cezasını kendime kestim. Öyle şey mi olur? Yani bu kadar büyük camialarda çalışıyorsanız eğer bu kadar amatörce davranamazsınız. Daha profesyonel davranmanız gerekiyor. Hatta sadece bu kadar büyük camialarda çalışıyorsanız da demeyeyim. Bu kadar büyük paralar kazanıyorsanız eğer mutlaka buna göre davranmanız gerekiyor.
0: Katılıyorum sana. Yani ben de çok gerekli bulmadım bu istifayı. Hatta yani bununla alakalı başka yorumlar da yapmak istiyorum ama bunu
1: Sen
0: yekten yapayım sana.
1: sence ki kim gerekli buldu ki? Kimse üzerine bile konuşmadı. Herkes biliyordu ertesi gün Ertuğrul Dağ'ın kalsın diyeceğini.
0: Ya şimdi 4 yıllık bir plan yapmışsın. Geçen sene birçok oyuncuyu parlatmışsın. Bu sene elenmişsin. Evet, Ferencvaros'a. Kötü bir mağlubiyet. Sadece dünkü maç üzerinde söylemiyorum. Kadro seçimi, oyuncu tercihleri vesaire hepsi her konuda eleştirebiliriz Fatih Tekke'yi. Yani hocam siz Trabzonlusunuz. Yani sizin bu gemiyi en son terk edecek kişi olmanız gerekiyor. Yani bu kadro, şu andaki bu plan, ortaya konulan vizyon tamamen siz varsanız diye yapıldı.
1: Ya bir de şöyle bir şey var. Ya, yani dün akşam birkaç Trabzonlu arkadaşımla da konuştum. Yani düşünce şu. Yani Fatih Tekke de aslında istifasını kabul edilmeyeceğini düşünüyordu ama bir reaksiyon vermesi gerekiyordu. Belki futbolcuları biraz daha hani motive edebilmek adına vesaire gibi konuşuluyor. Ama dediğim gibi bence daha farklı olmalı. Ya Fatih Tekke çok iyi bir teknik direktör bir kere. Her şeyden önce bunu söyleyeyim ben. Yani eldeki şartlar ne olursa olsun başarıya götürebilen bir hoca. Yani geçen sene gördük biz bunu. Şampiyonluğa oynattı ya o takımı Caner.
0: Evet,
1: Yani
0: aynen.
1: o takımın şampiyonluğa oynama şansı çok düşüktü rakiplerine göre. Baktığımızda o kadrolarla o bütçelerle baş edebilmek anlamında söylüyorum. O yüzden dediğim gibi bence çok gereksiz bir hamleydi. Bugün doğrusu eğrisi doğrusuna denk geldi ve bugün bu açıklamayı yapması da önemli.
0: Evet, bu karşısına çıkacak ama hani bu belki münferit bir ya da çok böyle az önce bahsettiği gibi belki o andaki duyguların yoğunluğuyla yapılan bir açıklamaydı ya da bir karardı. Umarım yakın zamanda karşısına çıkmaz çünkü çıkaracaklar. Öyle ya da böyle bu bence hocanın karşısına çıkaracak taraftar ya da işte spor yazarları. Peki Vedat abi, Beşiktaş'ın rakiplerine geçiyorum. Hani
1: Evet.
0: tipik bir Şampiyonlar Ligi kurası gibi bir Avrupa Ligi kurası. Hazır mısın? Sayıyorum. Leverkusen Almanya'da Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyordu. Katılamadılar son hafta. Fransa'dan Marsilya, İskoçya'dan şampiyon Celtic, Belçika'dan Union Saint geçiyorum.
1: Saint-Gilloise.
0: Saint-Gilloise. Crystal Palace son Konferans Ligi şampiyonu İngiltere'den. Devam ediyorum. Almanya'da Hoffenheim ve Omonia ile Hapoel Şeyva. Yani güleyim mi, ağlayalım mı bilmiyorum ama Az yani, önce senin bahsettiğin o sitede de bu arada en zor kuru olarak değerlendirilmiş.

0: Şöyle, eğer Galatasaray dün o şeyi çektikten sonra, kurayı çektikten sonra hiç aklımın ucundan bile bizim herhangi bir takımımızın daha zorunu çekeceği falan geçmemişti. Anlatabiliyor muyum?
1: Ya yani böyle
0: gerçekten
1: kura mı olur ya?
0: Şampiyonlar Ligi kurası gibi orası.
1: Yani şuradan Omonia ile Hoffenheim'i çıkar. Buraya Şampiyonlar Ligi'nden iki takım ekle. Neredeyse Şampiyonlar Ligi grupları gibi bir...
0: Hayır. Hoffenheim'i çıkar diyorsun da.
1: Yok, Hoffenheim değil. Omonia ile
0: oradaki...
1: Hapoel'i.
0: Hapoel ha. Şimdi oradaki ayrıntıyı söyleyeyim sana bak.
1: Tabii.
0: Şimdi birinci torba. En güçlüsü geliyor.
1: Leverkusen.
0: İkinci torba en güçlüsü geliyor. Üçüncü torba en güçlüsü geliyor. Dördüncü torba en güçlüsü geliyor. Bir kere
1: Yani.
0: dört takım kafadan en güçlüleri.
1: Doğru.
0: İkincilere bakıyorsun. İkincilerde de hiç öyle kenarda kalacak bir durum yok. Şimdi bak Hapoel Berşeva maçı. Sabahtan beri herkes konuşuyor. Ya
1: Ne? Nerede oynanacak?
0: işte gelebilir rakip sana da. En azından bari deplasmanda gelsin.
1: Deplasman gelsin değil mi?
0: Ha,
1: Yani olacak
0: anlatabiliyor
1: iş değil ya.
0: muyum? Bugün Önder Ezan söyledi. Dedi ki biz 3 maç yapacağız içeride.
1: Evet.
0: 4 değil dedi.
1: Tabii.
0: İç saha maçımız 3. Birini kaybettin. Hapoel Berşeva içeride gelince. Emin ol bana ne kadar takım varsa sor hepsi aynı şeyi söylüyor. Aman Hapoel Berşeva deplasman gelsin bize diyorlardır. Çoğu.
1: Evet.
0: Ama sana işte içeride geldi. Yani nerede oynayacaksın? Geçen sefer bir şey yine İsrail takımı gelmişti
1: Macaristan'da
0: Beşiktaş'a.
1: oynamıştı herhalde.
0: Macaristan'da oynanmıştı maç.
1: Evet. Orada da kaybetmişti biliyorsun.
0: Yani evet. Ya işte o yüzden
1: Ha bir de
0: gerçekten
1: Kıbrıs takımı geldi. Ona da Yunanistan üzerinden gidiyorsun. Bir de öyle bir durum var.
0: Aa evet o da
1: O da
0: ilginçti
1: başka.
0: orada.
1: Önce bir Yunanistan'a gideceksin Pire'ye. Orada bekleyeceksin artık kaç saat. Ondan sonra bir daha Kıbrıs'a uçacaksın. Yani olacak iş değil abi. Kaç puan toplar bilmiyorum ben Beşiktaş ama hani Beşiktaş'ın tabii bu takımlardan bir yani çok da böyle kötü bir takım olarak değerlendirmeyelim ama gerçekten güçlü takımlar denk geldi ya.
0: Yok gerçekten. Çok
1: Yani
0: çok
1: inanılır
0: güçlü
1: gibi
0: bir
1: değil ya.
0: takımlar ve çok
1: Hoffenheim,
0: zor bir kura orası.
1: Palace, Leverkusen, Marsilya, Celtic, Union Saint olacak iş değil. Hani diğer kuralara bakıyorum sanki hepsini bir grupta toplamışlar.
0: Değil mi?
1: Bir Atalanta ile Brighton kaldı abi kenarda. Başka kimse kalmamış ki. Evet, Beşiktaş'a çok zor bir kura geldi. Ne diyorsun buradan? Bugün bu arada çok tehlikeli geldiler. Zorumspor atamadılar. Önder Özen'in şöyle bir açıklaması vardı. 10-11 puan yeterli olur bu grupta. Yani buradan üst tura çıkmak için.
0: 11 çok.
1: 11 alabilir mi Beşiktaş
0: Ya
1: mesela? 8
0: şöyle
1: maç abi.
0: şimdi Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsun 8 maç yapılıyor.
1: Evet, burada da 8 maç
0: Hayır
1: yapılıyor.
0: burada 7.
1: Avrupa Ligi'nde.
0: Bak say bakalım
1: Yok
0: rakipleri.
1: 8 takım var işte.
0: Ben mi
1: Abi
0: yanlış görüyorum?
1: 8 tabii 8 şeyde
0: Yoksa
1: konferansta
0: konferansta
1: 6.
0: mı daha azdı? Ha
1: konferansta
0: tamam.
1: 6 maç.
0: Konferansta az o zaman. Özür dilerim.
1: Trabzonspor 6 maç yapacak.
0: Şimdi Beşiktaş'ın rakipleri Marsilya, Leverkusen, Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Berşeva doğru mu?
1: Bir de Hoffenheim saymadım.
0: Bir de
1: Hoffenheim
0: tamam.
1: Evet.
0: Şimdi buradan 11 puan
1: çıkaralım.
0: Çıkaralım bakalım Caner şimdi. Marsilya geçtiğimiz sezonlardaki gücünde değil ama içeride oynayacak olması Beşiktaş'ın büyük bir avantaj. Buraya 3 yazabiliriz. Ne
1: Marsilya
0: dersin?
1: içeriyle oynuyor. Ben mecbursun yazmaya.
0: Tamam. Leverkusen deplasmanı.
1: 0 yazarım.
0: Geçtik. Saint-Gilloise ile içeride. Bunu da kazanabilirsin.
1: Yani zor ama kazanmak zorunda.
0: Bence kazanabilirsin bu arada. Saint-Gilloise'da geçtiğimiz sezonlardakinden çok daha farklı artık. Yani o bir dönem kasıp kavurmuştu ortalığı.
1: Hala öyle abi ya.
0: Ya öyle ama ya burada en
1: geçen
0: azından.
1: Geçen sene son hafta şampiyonluğu kaybettiler.
0: Ama işte yani orada şöyle bir durum vardı ya. Alıp giderdi. Açardı farkı giderdi.
1: Evet.
0: Şimdi öyle bir durumu yok. Neyse konuşuruz.
1: Ama 3 yazabiliriz.
0: Celtic deplasman.
1: 0 yazarım.
0: Valla ben 0 yazmam.
1: Ben yazarım.
0: Ya bu Celtic neler
1: Abi ada futbolu
0: yaşadı.
1: biz oynayamıyoruz ya. Biz Türk takımları oynayamıyoruz.
0: O zaman işimiz çok zor. Çünkü Celtic'in arkasında Palace geliyor. Bir ada futbolu takımı da.
1: Oraya 1 yazarım.
0: Hadi bakalım.
1: İçeride.
0: İçeride 1. Omonia deplasman.
1: Buraya mecbursun 3 yazmaya.
0: Tamam. Hapoel Berşeva.
1: Oraya da 3 yazarım.
0: 3-6.
1: Hoffenheim'a 0 yazarım.
0: 3-6. 9-10. 11. Evet 11 puan
1: İşte
0: çıkardım.
1: 11, 11 puan ancak çıkıyor yani.
0: Tebrik ederim seni.
1: Çıkmıyor başka türlü.
0: Önder Özen 11 yeter dedi. Sen de 11'i çıkardın.
1: Başka türlü olmuyor abi. Bakıyorum şöyle hani Leverkusen deplasman evet. Şimdi Sayın Adalı diyor ki ya Almanya bizim için deplasman değil ama Almanya'da oynuyorsun. Leverkusen'le oynuyorsun yani öyle kolay işler değil. Hani geçen sene gördük. Ve bir kere Ya şöyle bakmak lazım. Geçen sene gördük derken şöyle bakalım. Alman futbolu hızlı. Geçen sene Frankfurt Galatasaray maçını hatırla.
0: Caner bir şey söyleyeceğim. Bu tabii. Yıllardır bizim hepimizin konuştuğu bir şey. Almanya bize deplasman değil. Abi ne yapıyorlar acaba? Şimdi mesela Almanya Hoffenheim'e Leverkusen'e gidecek ya Beşiktaş. Ne yapacak? Leverkusen stadın yarısını mı verecek?
1: Mümkün mü abi? Yani
0: deplasman. Gene vereceği, gene vereceği %5.
1: Hadi olsun %20 versin.
0: Ya 20 vermez
1: ya
0: kimse
1: versin
0: de.
1: Abi 50 bin kişinin 20'sini yani versin, 10 bin kişi versin.
0: Bize deplasman değil Almanya biraz şey geliyor bana. Çok böyle hamasi bir söylenmiş gibi geliyor. Yıllardır böyle aslında.
1: O zaman Hoffenheim Hapoel Sheva maçına hiç itiraz etmememiz lazım.
0: Niye?
1: Niye? Çünkü Beşiktaş'ın seçeceği bir ülkede oynanacak. Almanya, Azerbaycan neresi? Doğru mu?
0: Almanya olabilir
1: o
0: mi?
1: O zaman Sayın Önder Özen'in hiç o itiraz etmemesi lazım. Madem Almanya
0: ama bu arada şunu söyleyelim. Hali hazırda Hapoel Berşeva maçı İstanbul'da oynanmayacak diye bir şey yok. O gün geldiğinde büyük ihtimal oynanmaz diye düşünüyorum ama o gün geldiğinde göreceğiz. Yani bugünden de böyle bunu sanki kesinleşmiş gibi söylemeyelim. Sonuçta
1: herkes
0: bir,
1: aynı şeyi söylüyor. Yani
0: şöyle 5M1K yani evet. Benim derdim o. Bir haberi veriyorsak buna uysun diyorum yani. Bir gerçekleşmiş kesinleşmiş bir durum yoktur.
1: Bu arada evet aynen öyle. Bir şey söyleyeyim. Eğer Almanya'da oynamaya karar verirse Beşiktaş bence Almanya'da kalsın. Zaten 3 maçı Almanya'da oynamış oluyor.
0: Leverkusen, Hoffenheim, Hapoel Berşeva.
1: Hoffenheim da deplasman değil mi? Evet doğru, Hoffenheim da deplasman. Mesela Vedat abi ben şuna da karşıyım. Mesela aynı ülkeden iki takıma deplasmana gidiyorsun. Yani en azından birisini bari içeride yap.
0: Biliyorsun öyle bir şey var ama aynı takımlar arasında var sadece. Ya mesela Hoffenheim'le iki defa üst üste deplasmana gittiysen 3. defa sana deplasman kesin vermiyorlar.
1: İlginç yani belki burayı önümüzdeki yıllarda biraz daha değiştirebilirler ama yani aynı ülkeden Celtic, Palace zor. Bu sene gerçi teknik direktörü değişti ama yine de belli olmaz. Palace kuvvetli bir takım. Bilmiyorum Beşiktaş'ın işi bayağı zor gözüküyor. Bu arada sizler de yazın. Hadi reklam arasına kadar biraz mesaj okuyayım sonra biraz da reklam arasına gideceğiz. Selamlar, iyi yayınlar. Cengiz Ünder Çorum Futbol Kulübü'ne transfer olmuş. Şimdi duyurdular. Bu arada sen Galatasaray'ı konuşurken Leo'dan bahsediyordun. Evet. Var mı bir haber orada? Yeni bir haber.
0: Ya şöyle bugün akşam üzeri bütün gazetelerde son dakika geçti. Gazetelerin internet sitelerinde.
1: Evet.
0: Televizyonlarda. Leo Galatasaray'da diye. Hatta rakamlar da dolaşıyor ama yani net rakamı görmeden bir şey söylemeyelim. Ama geçmişte konuşulan işte 45 milyon euro artı 5 milyon bonuslar. Oyuncuya 12 milyon artı 3 milyon bonus gibi rakamlardan bahsediliyordu ama daha teyide muhtaçtır. Görmek lazım, beklemek lazım ama ben çok yerde gördüm artık bu iş bitti diye.
1: Ege Bey yazmış, Ege Büyük, sizlerin aksine Galatasaray'ın Lille deplasmanında 0 puanla döneceğini, kendi evinde Aston Villa ile berabere kalacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de 11 veya 13 puanla bitirebileceğini düşünüyorum.
0: Sırf bizim dediğimiz olmasın. Biz de 12 dedik ya 11 ya da 13.
1: 11 ya da 13. Bir Fenerbahçe sevdalısıyım. Gönül ister ki hem Fenerbahçe hem de Galatasaray namuhalif bir şekilde bitirsin.
0: İnşallah.
1: Saygılarımla demiş sevgili EGB'ye de sevgilerimizi iletiyoruz. Sizin fikriniz tabii ki saygı duyuyoruz.
0: Ya inşallah Caner iki takımımızda hatta dört takımımızda bir şöyle Şubatları görsün. Ya bunu çok istiyorum biliyor musun? O zaman işte ülke abi, puanı açısından da bizim için çok çok önemli bir aşama olacak.
1: Mecburuz. Birazdan şimdi reklam arasına gideceğiz. Ben hatta şeye de bakacağım. Bir UEFA'daki puana da bakacağım. Avrupa'daki rakiplerimiz hangi ülke kaç takımla devam ediyor ona da bakacağım. Çünkü gerçekten çok önemli bir sezon bu sene. Aşağıdan 4-5 ülke zorluyor. Yukarıdaki Hollanda'yı geçme şansımız var. Hani öyle bir ihtimal var. Bu arada mesajlar da çok. Birazdan okuyacağım o mesajları. Maçta 0-0 devam ediyor. Ne diyorsun? Bir gol bekler miyiz? Gençler bile kaçırdı bu kez de.
0: Yani dediğim gibi ben karşılıklı gol var bekliyordum ama şu ana kadar pek yani kaçırıyorlar. Pek derken yani gol olmadı ama kaçırıyorlar o nedenle.
1: Evet sizce Beşiktaş kaç puan toplar? Yazın. Biz şimdi bir reklam arasına gidiyoruz sevgili dinleyiciler. Saat başında buradayız.
2: Maç merkezi devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız

0: Ağamız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
3: Merhabalar, merhabalar abi.
1: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi bendeniz Caner Aydar. Sevgili Vedat Parlak da Vedat abiyle birlikte Trabzonspor'u konuşacağız ama çok mesaj var.
1: Caner, mesaja geçmeden bir şey okuyayım mı?
0: Tabii.
1: Herkesi çok bence yakından ilgilendiriyor. Hani bu Julian Alvarez meselesi.
0: Evet.
1: Çünkü artık çok az kaldı Avrupa'da bitmesine transferin. Türkiye'den de belki talibi olabilir. Yani birinden itibaren eğer hala Atletico Madrid'de kalmışsa Türkiye'den bir takımın alma ihtimali olabilir.
0: Ayrılmak şöyle, istiyor mu?
1: Bak okuyayım da sen tabii karar ver. Diego Simeone'ye sormuşlar. Diyor ki Simeone, Julian Alvarez'in antrenmana gelmeyi reddetmesi hakkında konuşuyor. Diyor ki, dürüst olmak gerekirse başta oyuncuyu ve kulübü korumak için iyi hissetmediğini söyledik. Bu dışarıda işleri sakin tutmak içindi diyor. Ama şu anda o çok ileri gidiyor. Onunla birebir adam adama konuştum. Ve ondan aldığım yanıt, bu armayı taşıyan bir profesyonelden beklediğim şey değildi. Yani şimdi kulübün alacağı herhangi bir karar bunu hak ediyor. Eğer Atletico Madrid için oynamayı reddederse o zaman onu hayal bile edemeyeceği bir kulübe kiralayacağız. İspanya dışında bir yere. Orada seçimlerini düşünebilir. Ona başka bir kulüp bulması için 2 gün verdik. La Liga dışında bir kulüp. Eğer bunu başaramazsa üzgünüm. Sonrasında ne olacağı hakkında bir şey söyleyemem ama büyük bir şey olacak. Atletico'da biz savaşırız, formaya saygı duyarız. Kimse bu kulüpten büyük değildir.
0: Güzel. Yani
1: Barcelona
0: güzel
1: istiyor biliyorsun.
0: Evet.
1: Ama Barcelona diyor ki ben sizin istediğiniz paraları vermem. Oyuncuyla anlaştım. Oyuncu diyor ki ben gitmek istiyorum. Ve ayak diriyor artık gördüğüm kadarıyla. Simeone ile de bu noktaya gelmişler. Kulüple de bu noktaya gelmişler. Simeone açık açık diyor ki La Liga dışında bir kulübe gideceksin. Başka şansın yok.
0: Yani Barcelona'ya vermek istemiyorlar.
1: Eğer 2 gün içinde bunu başaramazsan seni öyle bir kulübe kiralayacağız ki diyor, yani Türk şey dışında, La Liga dışında biz kiralayacağız. Bizim istediğimiz olacak. Şimdi bunların hepsi dediğim gibi neyi işaret eder? 2 gün içinde eğer La Liga dışında bir kulüple anlaşmazsa, Atletico Madrid'in istediği parayı getirerek anlaşmazsa, işte o zaman birinden itibaren
0: evet,
1: Türkiye'ye zaman gelme ihtimali çok yüksek olur.
0: Yani Alvarez Türkiye'ye gelmesi bile, yani gelme ihtimali bile heyecan verici. Umarım anlaşmaz ama yani Barcelona'ya gitsin ya, izin versinler ya. Ben de artık buna karşıyım.
1: Ama vermiyor yani, net baksana çok diyor ki yani. La Liga dışında net. Kalmış şurada 2 gün.
0: Evet. Ama ilginç yani.
1: Tabii bunların gibi hepsi bir taktik de olabilir biliyorsun. Yani son tabii güne kadar Barcelona'yı belki kendi rakamlarına ikna edebilmek için ciddi bir şey yapıyorlar belki. O da olabilir.
0: Olabilir.
1: Ama Simeone'nin bu kadar böyle yüksek perdeden konuşması bana çok samimi geldi.
0: Ya ben onun samimiyetine çok inanmıyorum da neyse. O da şey, Atletico Madrid'in sahibi gibi konuşuyor. Yani onun yıllarca futbol oynayan, kendi oğlu da futbolcu bir teknik direktör.
1: Profesyonellikten biraz anlaması lazım
0: yani
1: diyorsun.
0: Abi biraz anlaması lazım. Yani insan mutlu olmadığı bir yerde zorla tutulmamalı. Yani düşünsene, bir yerde çalışıyorsun ve hani mutlu değilsin. Ya ayrılmak istiyorsun efendim, burada kalmak zorundasın. Hani seni biz hiçbir yere gönderemeyiz. Biz istediğimiz yerde gidip çalışırsın. Yani şöyle düşün. Diyelim ki sen karşıda oturuyorsun. Çalıştığın şirket seni işte ne bileyim her gün 200 kilometrelik bir yere gönderiyor. Burada çalışmak zorundasın. Yani bu bayağı açık açık mobbingtir. Çok da yakıştıramadım Simeone'nin açıklamalarına. Yani Atletico Madrid belki kulüp olarak satıp iyi paralar kazanmak isteyebilir, bunu anlayabilir ama Simeone'nin bu kadar katı olmaması gerekiyor. Dediğim gibi oğlu futbolcusu, futbolcu, kendisi futbolcuktan gelmiş. Yani onun birazcık bu dili kullanmamasını tercih ederdim ben açıkçası.
1: Bu daha önce yaşandı mı peki böyle bir şey?
0: Yani şey mi, Simeone?
1: Yok, bu tip bir şey yani, daha önce hiç gördün mü?
0: Ya işte Osimhen'i de gördük.
1: Osimhen biraz benziyordu.
0: Evet yani var dünyada.
1: Ama
0: çok
1: Osimhen'in
0: var.
1: Ama durumu bu kadar değil.
0: Bu kadar
1: ya
0: değil.
1: Mesela ben Barcelona beni istiyorum diyor, oyuncu gitmek istiyorum diyor. Ben seni kesinlikle oraya vermem gibi bir durum yoktu şeyde, Osimhen'de. Galatasaray istiyordu ama diretiyorlardı bir para için ve sonunda da o parayı aldılar zaten.
0: Yani orada da bir...
1: Bak Türkiye'de yaşandı.
0: Kim?
1: Mehmet Ekici.
0: Evet.
1: Trabzonspor'da bir sezon oynamadı. Hatırlıyor musun?
0: Hatırlıyorum.
1: Ya bir sezon, yarım sezon muydu, bir sezon mu? Çok iyi hatırlamıyorum ama galiba yarım sezon da olabilir. Oynamadı. Trabzonspor ne verdi Fenerbahçe'ye ne de oynattı.
0: Evet evet doğru.
1: Sonra biliyorsun sezon sonunda Fenerbahçe'ye gelmişti.
0: Aynen öyle. Peki mesajlar var. Çok da vakit kalmadı. Yarım saatimiz kaldı. Sevgili Gazi yazmış. Ona da sevgiler. Sizi hep dinliyorum trafikte olduğum için ama yazamıyorum. Fenerbahçe turu geçer. Galatasaray geçemez. Beşiktaş geçer. Trabzon geçemez demiş sevgili Gazi.
1: Bir daha söyler misin? Fenerbahçe geçer, Galatasaray geçemez.
0: Beşiktaş geçer, Trabzonspor geçemez. Trabzonspor'un şimdi rakiplerini söyleyeceğim de yani buradan turu geçemezse yani benim daha söyleyecek
1: aynı
0: hiçbir şeyim.
1: Aynı fikirdeyim yani Beşiktaş geçer deyip Trabzon geçemez demek de ilginçmiş.
0: Evet şimdi Trabzonspor'a Vedat abi Freiburg, Kızıl Yıldız, Kups Kupio Finlandiya'dan, Hars geldi İskoçya'dan, Jablonek ve Çekya'dan
1: Keska
0: ve
1: Sofya.
0: CSKA Sofya. Yani herhalde gelebilecek en iyi kura diyebiliriz.
1: En iyi demeyelim ama ya. Mesela Freiburg ve Kızıl Yıldız için ben bunları söylemem.
0: Vallahi ben derim abi.
1: Ya bence
0: yani Freiburg için belki demem ama hani onun haricindeki bütün takımlardan daha iyi.
1: Abi Kızıl Yıldız da çok zor bir deplasman. Yani
0: ya abi Salah var yani kadronda. Sen de bir kadrona tamam, bir doğru, bak yani. Onana var. Doğru. Var da var ya şimdi. Kızıl Yıldız zor deplasman da Trabzonspor'da zor bir
1: zaten
0: takım.
1: Zaten seviye olarak baktığında yani burası Konferans Ligi seviyesi.
0: Yani
1: Trabzon zaten bu seviyenin üstünde bir
0: evet,
1: takım.
0: Evet onu söylüyorum ben.
1: Evet.
0: Yani o yüzden hani buradan Trabzonspor'un hani hadi Freiburg'un.
1: Ben çıkacağını düşünüyorum.
0: Çok
1: konuşalım mı şimdi
0: da.
1: Bak Freiburg evinde Freiburg'la.
0: Ben 3 yazarım abi.
1: 3 tamam. Kızıl Yıldız deplasman.
0: 1 yazarım.
1: 1 yazdık evet. Kups Kupio deplasman 3.
0: 3 yazarım.
1: Hiç bak takımı bak. Okudum sonunda 3'ü ben ekledim direkt. Hearts 3.
0: Hearts içeride mi?
1: İçeride.
0: İçeride 3 yazarım abi.
1: Jablonek 3
0: deplasman
1: içeride.
0: Deplasman mı? İçeride mi? 3 yazarım.
1: CSKA Sofya deplasman.
0: 3 yazarım. Yani Trabzonspor'un şuradan en kötü 12-13 puan alması lazım. En kötü.
1: Yani burada öyle yazmadık ama.
0: Yok yani en
1: 3,
0: kötü diyorum.
1: 6-9-12-15-16 puan yazdık biz.
0: Hadi üçünü Freiburg'u geç yenildin. Ya da Kızıl Yıldız'ı birisini yenildin.
1: Ya yani buradan çok rahat çıkar.
0: Rahat çıkması lazım Trabzonspor'un.
1: Yani bence çok rahat çıkar.
0: Ki onlar da sen de biliyorsun yani tecrübe de ettiler. Bence yapılan hataları da gördüler. Herhalde bir daha yapmayacaklardır.
1: Bak bir kere şunu herhalde söylemekte fayda var. Avrupa bambaşka bir arena ve Avrupa'da başka bir oyuna ihtiyaç var.
0: Evet.
1: Bunu unutmayalım. Şimdi Türkiye ile Avrupa arasındaki en büyük fark şu Türkiye Ligi ile. Burada sen dominant takımsın. Rakipler sana genelde savunma yaparlar. Ve sen bu savunmalara karşı farklı opsiyonlar geliştirebilirsin. Ön alan baskısı vesaire vesaire gibi. Ama Avrupa'ya çıktığında orada başka bir oyuna ihtiyacım var. Bunu hep söylüyoruz. Galatasaray'da söyledik, Fenerbahçe'de söyledik, Beşiktaş'ta söylüyoruz. O yüzden Fatih Tekke'nin de Avrupa'da bambaşka bir oyun anlayışına benimsemesi gerekiyor. Burada sana yetecek şeyler orada yetmeyebiliyor işte.
0: Yetmiyor zaten.
1: Evet. O yüzden bence bir kere ne gördük mesela? Ferencvaros

0: Nasıl bir takımdı da Trabzonspor'dan fazlası, ne fazlası vardı?
1: Bence hiçbir fazlası yoktu.
0: Fizik kalitesi fazlaydı.
1: Yani onu
0: ya bir
1: diyebilirsin
0: kere
1: en fazla.
0: net bir fizik kalitesi fazlaydı. Ve tam bir sistem takımı. Yani çok böyle önemli oyuncular, isim oyuncuları olmasa bile takım oyununu çok iyi oynayabilen bir takımdı. Bunu başardılar. İşte buraya çıktığında en az onlar kadar koşmak, en az onlar kadar mücadele etmek gerekiyor. Bir de tecrübe çok önemli bir şey. Ya, Trabzonspor iki maça çıktı. İkisinde de kırmızı kart görür müsün abi?
1: Evet,
0: yani
1: kesinlikle.
0: Tecrübe eksikliği işte bence bu. Başka hiçbir şey değil. Malinovski'nin gördüğü kırmızı kartı gördün değil mi?
1: Görmez mi ya?
0: Yani bir arkadaşım dedi ki şanssızlık. Ya dedim böyle şanssızlık olmaz arkadaş. O topa orada o şekilde müdahale etmezsin. Orta sahadasın ya.
1: Doğru.
0: Yani orta sahada bunu yapmana gerek yok. Ama işte dediğim gibi tecrübesizlik belki bunu getiriyor beraberinde.
1: Evet, gerçekten şanssız bir eşleşmeydi Trabzonspor adına. Hani ben biraz hayretler içinde bu iki mücadeleyi izledim. Bu arada Hollanda'da sadece benim maçım alt olmuş abi. Çok sağ ol.
0: İlk yarımı.
1: Evet.
0: Yo, bir de şey var ya, Utrecht maçı var.
1: Onu oynamamıştım zaten. Oynadığım maç şeydi, Valvik PSV, Jong PSV'ydi. İlk yarı var.
0: O geldi.
1: Gelmiş. Maastricht, Jong AZ maçına da ilk yarı var oynamıştık. 1-0 bitmiş. Yazıktı arası.
0: Caner bak, aklında bulunsun. Ben bunu her seferinde söylüyorum. Bu Ajax var ya.
1: Evet.
0: Her maçı atar yer. Yani bunu mutlaka kuponlara koymak lazım. Onu söyleyeyim. Bir de şu işte Valvik PSV, bunlar da gol atıp yiyen takımlar. Ben de ne bekliyorum biliyor musun? Rodan Akbereda'da bir gol daha bekliyorum ben de. Kuponum gelmiş olacak eğer bir gol gelirse.
1: Öyle mi? Evet. Peki, bu arada Bayern Münih 1-0 önde Stuttgart
0: güzel
1: karşısında.
0: Hemen orada da ben her iki yarıyı da Bayern Münih kazanır demiştim.
1: Ya, o da olabilir.
0: Eğer bu yarıyı bitirirse böyle, bence ikinci yarıyı da bir gol atar diye düşünüyorum.
1: Lille-Paris maçında da Lille kalecisinin, yani sevgili Berke Özer'in 4 kurtarış yapacağını
0: o
1: öngördüm.
0: Çok rahat gelir bence o.
1: Ama daha Paris henüz şut atmamış 11 dakika itibariyle.
0: Olsun.
1: Böyle
0: atar,
1: bir güzellik
0: atar
1: var.
0: Öyle ya da
1: Milan Venezia maçında da Venezia kalecisinin 4 kurtarış yapmasını bekliyorum. 1 kurtarış gelmiş.
0: Ben de burada Milan'ın atacağı 15 şutu almıştım Caner.
1: 15.
0: Evet, 15 şut atar. İsabetli değil ama. Yani şut atarı.
1: Şu ana kadar 4 şut atmışlar.
0: 4 şut denemişler.
1: Evet, biri isabetli.
0: Yani 4 daha deneseler kalan sürede 8. İlk yarı 8 yeter bana. İkinci yarı da 7 lazım.
1: Evet, bakalım. Dediğin gibi yetebilir. Peki, Aydın abi demiş ki Hollanda 2 coştu demiş.
0: Değil mi? Geçen hafta çok şikayetçiydik buradan biz.
1: Evet, çok şikayetçiydik. Sevgili Ali Cemal ne demiş? Selamlar, Galatasaray grubu zor görünüyor ama şöyle bir avantaj var. Buraları oynamayı öğrendi artık. 4 iç sahanın 3'ünden galibiyet çıkarır. Biri dışarıda beraberlik ya da galibiyet çıkarırsa zaten 10 puan yeter artar diye düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: Fatih Hoca istifa etti, tekrar dikiş tutmaz diyenlere şunu hatırlatmak isterim. 1996'da Fatih Hoca'nın ilk sezonunda istifa etmişti. Yönetim arkasında durdu, sonuç dikte ve Avrupa'da şampiyonluklar geldi demiş. Fatih Hoca'yı eleştirenlere
0: şimdi bunu
1: set vurmak için demişim diyor.
0: Kim yazmış onu?
1: Sevgili Ali Cemal.
0: Ali Cemal, teşekkür evet ederim. Güzel de bir hatırlatma. Ben bugün tabii gün boyunca burada olunca Caner, bazı avantajların oluyor. Diğer yayınları da takip edebiliyorsun ve spor kültürün biraz daha artıyor. Sevgili Ayhan Şensoy anlattı bunu burada. İşte o tarihte Faruk Süren başkanken Fatih Terim şeye geliyor, istifa etmiyor da. Yani iş böyle bir noktaya geliyor ki artık Fatih Terim'e diyor ki Faruk Süren, gel bir yemek yiyelim hoca diyor. Fatih Terim de tamam, yani beni demek ki gönderecek diye düşünüyor. Ve o yemeğe gidiyor. Yemekte Faruk Süren göndermeyi bırak, tam tersi ona ne kadar güvendiğinden bahsediyor. Ve o sezon işte o Fatih Terim UEFA şampiyonu oluyor. Yani evet, böyle bir hikaye o.
1: Tabi arkasında durmak lazım. Dediğin gibi Fatih Hoca da zaten başarılı bir hoca. Biz de destekliyoruz. Yani biraz daha böyle ne diyeyim, yani istifa falan etmemesi gerekiyor bu tarz. Çünkü zaten liderler bu kriz anlarında ortaya çıkar. Liderlikleri.
0: Şimdi bak bir şey söyleyeceğim abi. Sen bir teknik direktörsün. Sezon başı. Değil mi?
1: Evet.
0: Bunu daha önce kime söylemiştim? Dur hatırlamaya çalışayım ya. Manisa Spor'da Bülent Uygun muydu? Yapmıştı bunu. Manisa Spor'a inanılmaz bir para harcatıp, yok Manisa Spor değil, İzmir'den neydi sonra çıkan?
1: Göztepe, Karşıyaka, Altay.
0: Hayır. bir dönem sadece geldiler oynadı.

0: Gelmiyor aklıma şimdi. Şey de orada hatta üniversite de orada 9 Eylül Üniversitesi de orada.
1: Altay değil mi?
0: Yok yok değil. Neyse gelmedi aklıma. Birazdan geri dinleyicilerimiz de yazsınlar bana.
1: Yani Buca İzmir... Spor.
0: Nasıl?
1: Buca.
0: Ha Buca.
1: Evet.
0: Buca Spor geldi. Müthiş bir altyapıyla gelmişlerdi hatırlarsın değil mi?
1: Evet.
0: O altyapıdan getirdikleri topçular onları Süper Lig'e kadar çıkarmıştı. Geldi bir sürü transfer yaptırdı abi. Üçüncü hafta mı ikinci hatta daha belki lig başlamamıştı tam hatırlamıyorum. Ya bir hafta olmuştu ya lig başlamamıştı. Bırakıp gitmişti. Şimdi bak kulüp sana güveniyor. Teknik direktör yapıyor. Sen de oyuncu seçiyorsun. Bir sürü ciddi para harcatıyorsun. Ve sezonun daha ikinci haftasında istifa ediyorsun. Olmaz abi.
1: Olmaz.
0: Bu kadar büyük yatırımlar yapan bir kulübün teknik direktörü ikinci haftada istifa etmez.
1: Doğru doğru katılıyorum. Bu arada Rafael Leao ile ilgili de Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı şu anda her yerde yazılıyor.
0: Evet,
1: önemli
0: evet,
1: bir yani, anlaşma.
0: Orada
1: bunu söyleyelim.
0: Bitti sayılır.
1: Evet yani önemli bir takviye.
0: Biliyorsun Aston Villa ile Galatasaray arasındaydı durum. Sonradan Aston Villa devreye girmişti. Ama onlar Paris Saint Germain'den başka bir oyuncu almayı tercih ettiler. Oyuncunun ismini hatırlayamadım şimdi ama İsmail neydi hatırlayamadım. O oyuncuyu aldılar 55 milyon euro yatırım yaptılar oyuncuya. Leao da Galatasaray'ın oyuncusu olmaya çok yakın artık.
1: Evet yani Şampiyonlar Ligi'nde artık kurallar da belli oldu. Avrupa'da hani bundan sonraki kalan sürede önemli transferler yapabilir takımlarımız diyelim. Çok mesaj var. Sevgili Yunus Bey ne demiş? İzmir'den Yunus ben 4 takımıza da Avrupa'da başarılar seneye. Avrupa'da başarılı olursak direkt gidebiliyor mu takımlarımız demiş Şampiyonlar Ligi'ne. Evet devam edecek gibi gözüküyor. Kısa bir reklam arası devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
1: Eyüp Bey demiş ki selamlar yayınlar. Galatasaray 11, Fenerbahçe 13 puan çıkarır. Beşiktaş 8 puanda kalır. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Fenerbahçe'nin son 16'ya, ilk 16'ya düzeltiyorum. Gireceğine inanıyorum. Galatasaray'da muhtemelen ilk 24'te yer alır demiş sevgili Eyüp Bey. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş üçü de kendi gruplarında 11 puan alsa ki siz hemen hemen öyle çıkardınız. Hangi takım daha başarılı bulursunuz? Ben Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı başarılı bulurum. Fenerbahçe'de olması gerekeni yapmıştır derim. Yani 2-3 takımda 11 puanla çıkarsa Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı başarılı bulurum.
0: Tabii bu kadar zor gruplara baktığında.
1: Fenerbahçe yani... çünkü zaten bence çıkarmalı bu gruptan. Az önce
0: konuştuk. Yani evet sende. Aynı fikirdeyiz. O gelecek gibi görünüyor.
1: Porto, Leipzig, Monaco yenilgisi çıktı Beşiktaş gruplarda. Bu kadroda az bir kadro değil ama takımın huzurunu bozan hakem yönetimleri psikolojik mental bozukluğa neden oluyor. Ve Beşiktaş'a verilen para cezalarının miktarına anlam veremedim. Bu kin neden demiş dinleyicimiz sevgili Ali Bey. Para cezalarını anlıyor musun abi? Yani maçlardan sonra açıklama yapılıyor ve çok ciddi. Yani.
0: En çok anladığım şey o.
1: Niye mesela para cezası
0: şöyle,
1: veriliyor?
0: Şimdi bak. Ben şeyi anlamıyorum. İçi boş hak mahrumiyeti cezalarını anlamıyorum. Mesela veriyor. Hak mahrumiyeti dedi. Bir yönetici için değil mi?
1: Evet.
0: Yöneticinin yapamadığı tek şey ne?
1: Ne?
0: Ya ne yapamıyor yönetici? Bana onu söyle. Hak mahrumiyeti aldığında ne yapamıyor?
1: Maça mı?
0: Bak şöyle olsa bir sezon içerisinde 3 kere hak mahrumiyeti alanı futbolda yöneticilikten men edersin mesela. Bak bu bir cezadır.
1: Evet.
0: Anlarım. Ya da işte hak mahrumiyeti dediğinde tamamen birçok şeyden mahrum bırakırsın, anlarım. Ama içi boş bir cezadır hak mahrumiyeti. Tam tersi, burada verilen o para cezalarının ben daha kıymetli olduğunu, ya en az ya caydırıcı olduğunu düşünüyorum.
1: Abi 2,5 milyon euro TL para cezası ne oldu abi ya, çıkıp eleştiremeyecek misin?
0: Şimdi işin o tarafına gelelim. Evet. Şimdi o başka bir şey bak. Yani eleştirip aldığı cezayı demiyorum. Şunu almış, hak etmiştir demiyorum. Sadece ben para cezasının daha caydırıcı bir ceza olduğunu söyledim. Gelelim o tarafına. Ya sezon başlamış ve sezon başlangıcında herkes bir umut içerisinde ne diyor? İnşallah bu sezon hakem hatalarından uzak. Şöyle böyle böyle bir maç olur diyor, değil mi?
1: Evet,
0: bir sezon olur diyor. Bunu der demez bir bakıyorsun ya, bu VAR dediğimiz şey var ya bizim. Bu VAR bu Türkiye'ye ilk geldiğinde ben hiç unutmuyorum, şu açıklamayı hatırlıyorum. Demişlerdi ki herkesin gördüğü ama hakemin görmediği bir pozisyon olursa bunlara karışacak VAR.
1: Doğru.
0: Yani şu değil VAR. Bir pozisyon oluyor, eline çarptı mı çarpmadı mı? E bari izleyip vermesin diyenler var ya, en karşı çıktıklarım onlar. Vermesin tamam ama bari gidip izleyip vermesin diyenler. Böyle değil arkadaş. Böyle güneş gibi. Aydınlık. Görecek, diyecek ki herkes evet bu pozisyon. Şimdi Trossard'a atılan yumruğun herhangi bir şeyi var mı? Tartışması var mı?
1: Bence yok.
0: Görmemek mümkün mü?
1: Hayır.
0: VAR niye müdahale etmiyormuş buna?
1: Bilmiyorum abi.
0: Açıkladı Ferhat Gündoğdu, diyor ki işte saha içerisinde hakemin o pozisyonu görmesi gerekiyordu, VAR girmemeli. Ya nasıl girmez abi? Nasıl girmez abi? Buna girmeyecekse neye girecek?
1: Neye girecek o zaman?
0: Yani şiddeti oradan görememiş olabilir ya da görmemiştir falan gibi. Abi olmaz öyle şey. Yumruk atıyor. Bunun şiddeti nereye bakıyorsun artık daha? Yumruk yumruk. Yani neyse, şunu demeye çalışıyorum. Bu umutla başlayan sezonda daha sezon başı skandal hatalar yapılırsa birileri de çıkar konuşur.
1: İşte niye para cezası kesiyorsun? Ben onu anlamıyorum yani.
0: Ya o tarafını dediğim gibi, ya bu son itibariyle bir şey. Buna itiraz edilecektir. Sonrasında bilmiyorum değişir mi karar. Ama ben hatırlıyorum kulüplerin hakkını aramasıyla ilgili geçmişte de açıklamalar var. Yani evet aramalılar.
1: Abi konuşacaklar ya var. Milyon dolarlar yatırım yapıyorlar ya, ceplerinden belki para veriyorlar. Gecelerinin gündüzlerini bu takımı başarılı, şimdi aynı şey Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da da var. Yani para cezası para cezası, neyse üzerinde durmayalım çünkü vaktim kalmadı, mesajları hızlıca okuyorum. Sevgili Burak Bey selamlar sevgiler demiş. Selamlar Caner Bey, bence Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek finali görür, Beşiktaş yıl sonu maalesef her yerden umudunu keser demiş. Ahmet abi, Ahmet Bey'e Kanada'ya sevgiler. Beşiktaş'ı başarısız buluyor. Merhaba iyi yayınlar. Kocaeli İzmit'ten Ramazan ben. Talişka Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Teşekkür ederim demiş. Konuştuk.
0: Sevgili yani, Ali abi. Teyide muhtaç o da. Dur evet. Beklemek lazım. Ama konuşulan oydu. Yani en çok konuşulan işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir teklif olduğu.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin de tercih yapması gerekiyor. İşte Semedo mu, Talişka mı, Ederson mu, bunlar konuşulurken orada bir Talişka ismi çıktı ama henüz ortada net bir şey yok.
1: Sevgili Ali abi Ankara'dan yazmış. Selamlar sevgiler. Bir Galatasaraylı olarak rakibimiz Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum demiş. Şampiyonlar Ligi'nde kim olursa olsun elinizden gelen en iyisini yapıp ülkenizi, bayrağınızı iyi temsil etmeniz gerekiyor. Seviliyorsunuz, saygılar size demiş. Sevgili Yunus abi selamlar sevgiler demiş. Değerli görüşlerinizi alabilir miyim? Leo Galatasaray'da az önce konuştuk.
0: İyi bir bu arada transfer. Şöyle bir konuşalım oyuncunun üzerine de istersen. Çok tabii. Kısa. Çok doğru bir transfer olur. Çok önemli bir transfer olur. Doğru demeyeyim de. Yani doğru takımın ihtiyaçlarına göre bakılabilir ama bence çok önemli bir transfer Galatasaray adına. Gerçekten topla birlikte bu kadar hızlı çok az oyuncu var Avrupa'da zaten. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Net.
1: Ya ben de faydalı olacağını düşünüyorum. Sadece hani onun o böyle ara ara biliyorsun biraz devamlı olmayan bir oyuncu. Yoksa Leo'ya zaten çok söyleyecek bir şey yok yeteneklerine. Çok üst düzey bir oyuncu. Ama tabii istikrar problemi var biraz.
0: Ama hiçbir zaman prime bir oyuncu olmadı. Yani işin kötü tarafı o. Yani Portekiz milli takımında hep ikinci adam, üçüncü adam oldu. Oynadığı takımlarda hep ikinci, üçüncü adam oldu. Aslında çok daha fazlasını hak ediyor ama senin dediğin gibi o istikrar problemi Herhalde onun bu noktada olmasının nedeni.
1: Yani mesela Zaha transferine benzetenler var. Bir zamanla görelim.
0: Yo, ben
1: çok iyi bir oyuncu Leo çünkü.
0: Ben Zaha'dan iki gömlek daha üstün oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii. Yani şey, hani böyle akıbeti onun gibi olur diyenler var.
0: Akıbet bilemem tabii. Onu o zaman göreceğiz. Gösterecek ama iyi oyuncu Galatasaray.

0: faydalı olur.
1: Kesinlikle. Sevgili Yaşar Bey, ona da selamlar, sevgiler. Sizi severek, keyifle dinliyorum demiş. Trabzonspor'un iki maçında hakemler mahvetti demiş.
0: Doğru.
1: Kendi fikriymiş gibi konuştu yayında. Selamlar Fatih Hoca istifa etti. Tekrar dikiş tutmaz diyenlere şunu hatırlatmak isterim. Evet, az önce konuştuk. Böyle bir şey, sevgili Ali'nin mesajını. Sevgili merhaba Caner, Ankara'dan Ahmet Bilaloğlu. Fatih Hoca dereyi görmeden pes etti. Çok üzüldüm ama dikiş tutmaz demiş. Burada Fatih Hoca'nın suçu yok. Suçlu olan kırmızı kart gören futbolcular, sözleşmesini feshetmek lazım diyor. Leo'yu konuştuk. Bence başarılı olacak ama daha Galatasaray'ın transferlere ihtiyacı var. Daha fazlası olmalı.
0: Yani asıl alması gereken noktalar var. Mesela bir mutlaka orta sahaya bir oyuncu şart gözüken o. İşte 10 numara pozisyonunda gibi. Evet. Konuşuyoruz ya çoktandır. O eksiğin de tamamlanması gerekiyor.
1: Olabilir. Sevgili Can demiş ki para cezaları olmayan itibarı sağlama çabasıdır demiş. 6 milyon TL ceza vermişler. Yani yazık günaya. Vallahi yazık günaya. Ben gerçekten anlayamıyorum. Yani derdini ifade ediyorsun. Ya bu pozisyonu görmeyeceksin, neyi göreceksin diyorsun. 6 milyon ceza. İyi geceler yayınlar Vedat Bey, Ahmet Bey'in ne demiş? Peki.
0: Güzel sözler söylememiş.
1: Akın Bey'e selamlar, sevgiler. Çok anlayamadım ne dediğini ama ona da selamlar, sevgiler. Abi ağzına sağlık, bizi görkeme bırakıyoruz artık. Ağzına sağlık.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ediyorum. Dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Mesaj yazanlara. İyi akşamlar.
1: Evet, yarın ben saat 19'da tekrar buradayım. Vedat abi 12'den itibaren sizlerle birlikte, herkese, ailesiyle birlikte mutlu akşamlar diliyoruz.
2: Maç merkezi sona erdi.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
5: Radyo Spor!
0: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
7: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Günün öne çıkan gelişmelerini değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi Galatasaray'da bir hareketlilik söz konusu. Şu an transfer resmiyete kavuşmamış gibi gözükse de bence artık Galatasaraylı taraftarlar, özellikle aylardır bekleyen Galatasaraylı taraftarlar muradına erdi diyebilirim. Yine önemli kişilerle bir görüşme halindeydim yayın öncesi. Hatta birçok kişi de biliyor bu ismi. Birçok kişi tahmin de edebiliyor. Instagram'dan beni takip edenler de görüyor. Galatasaray Rafael Leao transferini bitirdi. Yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Ha, nasıl bir oyuncu diye soracak olan dinleyicilerim, takip etmeyenler varsa da, yani Milan'ın uzun ama uzun yıllar sonrasında gelen şampiyonluğun baş mimarlarından biriydi. Muhteşem bir performansı vardı. Bir sene sonrasında yine Milan'daki ikinci döneminde diyebilirim, o top seviyeye ulaştıktan hemen sonra güzel işlere imza attı. Ama geçtiğimiz sezon yine pek beklentileri tam anlamıyla karşılayabilmiş değil. Ha, disiplin sorunu var deniyor. O tarzda bir oyuncu olduğunu ben düşünmüyorum. Birçok kişiye de sordum. İtalya'dan da birkaç arkadaşa, orada yaşayan ve Milan'ı yakından takip eden dostlarıma da danıştım. Yani öyle sorun çıkartabilecek, Galatasaray'ın kimyasını bozabilecek bir oyuncu profilinde değil. Öncelikli olarak onu net olarak ifade edeyim. Dünya Kupası'nda zaman zaman oynadı. Bazı maçlarda 70'ten sonra oyuna girdi Leao Portekiz milli takımında. Bazı karşılaşmalarda Kolombiya mücadelesi 90 dakika süre aldı. Yani hemen hemen tüm maçlarında süre aldı. Dünya Kupası serüveni çok iyi, çok parlak mıydı? Asistleri vardı. Gol anlamında pek katkı sağlamadı. Ki zaten 70'ten sonra oyuna giren bir oyuncudan ne bekleyebilirsiniz ki, değil mi? İleride çabuk baskı yapan, Portekiz'e golün lazım olduğu anlar aslında hücuma takımı atağa kaldıran isimlerden biriydi. Leao bence iyi bir kanat olacak. Galatasaray için çok önemli bir transfer olacak. Süper Lig'de böyle bir oyuncuyu izlemek de benim için ayrıca bir mutluluk kaynağı diyebilirim. Yani Greenwood'la alakalı söylediklerimi tabii ki Leao için de söyleyeceğim. Hiç fanatikliğe gerek yok. Bazı arkadaşlarımız başladı. Greenwood daha iyi bir oyuncu. Leo'nun disiplin sorunları var. Ya bunları geçelim. Bunları bir kenara bırakalım. Leao dediğimiz adam Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımıyla mücadele etti mi? Etti. Oraya bakalım. Milan'da önemli başarılara imza attı mı? Attı. Biz işin bu kısmıyla ilgilenelim. Şimdi Greenwood zamanında bazı hatalar yapmış. Bunlar da çok gündeme geldi. En çok kızdığım noktalardan biri buydu. Yani oyuncu daha İstanbul'a gelmeden, takımlarımızla ilk resmi maçına çıkmadan bazı kesim başlıyor eleştirmeye. Yok Zaha gibi olacak. Hayır, Zaha gibi olmaz. Aynı profilde oyuncu değil. Bir kere Zaha ile bu oyuncuyu kıyaslayamayız. Tamam, son yıllarında belki istenilen performansı sağlayamamış olabilir Milan takımına. Ama piyasa değeri hala top seviyelere yakın durumda. Aston Villa'nın teklifini reddetti. Leo'dan bahsediyoruz. Aston Villa fiyatı yükseltti. Yoksa Galatasaray çok daha önceden bu transferi bitirecekti. Onu da söyleyeyim. Tam oyuncuyla anlaşıldı, kulübüyle anlaşıldı. Aston Villa teklifini yükseltti. Burada Leo'nun kafası birazcık karıştı düşüncesine sahibim. Neticede güzel bir transfer. Yani Galatasaraylı taraftarların gözü aydın olsun diyebilirim. Rafael Leao artık Galatasaray forması giyecek. Çok ama çok büyük bir aksilik olmazsa. Yarın İstanbul'da olması da bekleniyor. Galatasaray Göztepe mücadelesinde Rams Park'ta karşılaşmayı takip etmesi, yine stadyumdan takip etmesi de bekleniyor diyebilirim. Yine sizler de gündeme dair mesajlarınızı bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Her zaman sorduğum bir soru, şu an bana kimler kulak veriyor? Yoklamamız an itibariyle başladı. Abi buradayım, bir soru sormanı bekliyordum ya da bir konu açmanı bekliyordum. O yüzden henüz mesaj göndermedim diyen dinleyicilerim şu an telefonu eline alsın, WhatsApp'ını açsın
ve Radyospor'a mesajını göndersin. İsmini ve bulunduğu şehri de yazmayı unutmasın lütfen, rica ediyorum. Hani mesaj geliyor da kimden geliyor? Onu da görmek istiyorum. Peki anlaştıysak şöyle bir bültende canlı karşılaşmaları sizlere aktarayım. Güzel karşılaşmalar var. Yine Süper Lig'de de bir mücadelemiz var. İlk yarısı tamamlanan Gençler Birliği Erzurumspor mücadelesi 0-0 devam ediyor. Ama ben Gençler Birliği'nin galibiyete biraz daha yakın olduğunu düşünenlerdenim. Erzurumspor'un savunma tandemi hala bana umut vermiyor. Teknik direktörleri birçok değişikliğe gidiyor oyun içerisinde. Yani savunmayı sağlama aldığın zaman hücuma çıkamayan bir Erzurumspor var. Hücuma çıkmaya çalışan Erzurumspor takımı da bu sefer savunma yapamıyor. Yani bir türlü doğru işleri şu ana kadar gerçekleştiremedi konuk ekip Erzurumspor takımı. Sadece bu maç için söylemiyorum. Genel 3. hafta içerisindeyiz Süper Lig'de. Şu haftaya kadar beklentilerin oldukça dışında kaldı. Ki yani şu bölüme kadar gol atamadı. Süper Lig'de resmi golü yok bu sezon Erzurumspor'un. Yani bunu da düşünmekte fayda var. Ben Gençler Birliği'nin galibiyete biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum. İddia anlamında söylüyorum. Bu tüyoyu öyle vermiş olayım. Ha tabii futbol bu. Ne zaman ne olacağı da belli olmuyor. Geçelim TFF 1. Ligi'ne. Keçiören Gücü Ümraniye Spor mücadelesi 2-2 sonuçlandı. Pendik Spor Bandırma Spor mücadelesi de 1-1 eşitlikle tamamlandı. Şu an canlıda iki karşılaşmamız var. Yine 1. Lig'de Muğla Spor Bolu Spor'u konuk ediyor. Ve Muğla Spor 1-0 önde tamamladı ilk 45 dakikayı. Ben ikinci yarıda Muğla Spor'un gollerini bekliyorum. Ha gollerini dediğim şöyle 60'a kadar bir gol gelse 3. golü de bulabilir Muğla Spor. Çünkü Bolu Spor'u takip ettim. Yine daha önceki maçlarını geçtiğimiz senelere göre kadro kalitesi, oyun anlamında bayağı bir geriye gitmiş Bolu Spor. Yani düşme adaylarımdan biri şu anki tabloya göre söylüyorum. Ben Muğla Spor'un 2. golü hatta 3. golü de bulabileceğini düşünüyorum. İlerleyen dakikalarda bakalım neler olacak. İkinci yarıda an itibariyle başladı. Antalya Spor Sarıyer mücadelesi de yine az önce başlayan karşılaşmalardan biri. İkinci yarısı başlayan mücadeleden biri. Antalya Spor 1, Sarıyer Spor 0. Crystal Palace Manchester City İngiltere Premier Lig. Bu mücadelede yine deplasman ekibi Manchester City 1-0 önde olan taraf. İspanya'ya bir göz atalım değil mi? İspanya olmazsa olmazlarımızdan biri. Racing Santander 3, Elche 2. Bu karşılaşma tamamlandı. Deportivo Alaves 0, Villarreal 0. Karşılaşmanın 6. dakikası oynanıyor. İtalya Serie A'da Milan-Venezia mücadelesinde ilk yarı tamamlanmak üzere. Milan her zaman olduğu gibi bizleri şaşırtmıyor. Ya maçın net favorilerinden biriydi, mutlak favorilerinden biriydi. Henüz bir gol atabilmiş değil. Venezia karşısında henüz gol bulamadı. 44. dakika 0-0 devam ediyor. Şöyle bir Fransa'ya uzanacak olursak da Lille Paris Saint-Germain mücadelesi 36. dakika ve Lille Paris Saint-Germain karşısında 1-0 önde olan taraf. Bayern Münih-Stuttgart mücadelesinde de Bayern Münih'in 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Karşılaşmanın 46. dakikası. Groningen 1, Fortuna Start 3. Yine Hollanda Ligi'nin karşılaşmasını sizlere sunuyorum. 3-1'lik Fortuna Sittard'ın üstünlüğü devam ediyor. 3-1 de önemli bir skor bu arada. Rio Ave Sporting Lisbon karşılaşmasında da yine Sporting Lisbon 1-0 deplasmanda önde olan taraf. Son karşılaşmam, hatta son iki mücadelem var, onları da aktarayım. Sonrasında mesajlara döneceğim. İspanya 2. Liginde Tenerife 0, Sporting Gijon 0. Bir de İtalya Serie B'de karşılaşmamız olacak. Cremonese 0, Modena 2. Modena Serie B'de önemli işlere imza atacak gibi bu sene, bilmiyorum. Bana güven veren bir oyun anlayışına sahipler, onu da es geçmeyelim. Golcü bir takım. Hani iddia severlerin özellikle takip etmesi gereken takımlardan biri. Cremonese'nin savunması kötü abi. O yüzden Modena gol atıyor demeyin. Modena zaten pozisyon üretebilen, ön alan baskısını çok iyi uygulayan takımlardan biri. Serie B'de ben performansından çok keyif alıyorum o takımı izlerken. Diyelim ve skorlarımız bu şekilde. Şimdi gelelim sizlerden neler gelmiş. Bana kimler kulak veriyor demiştim. Hemen dinleyicilerimiz yazmaya başladı. İyi yayınlar Kayseri'den İbrahim ben diyor dinleyicimiz. Kayseri'ye de selamlarımı ileteyim. Ben Serdar, an itibariyle Ortaköy'deyim. Güzel lokasyon bilgisini de aktarmış dinleyicimiz. Bir 30 dakika sonra
Tekrardan merhaba, ben Serdar. An itibariyle şu an Levent tarafına geldim gibi bir mesaj da gönderebilir bu dinleyicimiz. Bakalım nereleri gezecek 1,5 saat içerisinde. Görkem merhaba, Ankara'dan selamlar. Ahmet Bilaloğlu, buradayız çalışıyoruz, güvenlik görevlisiyim demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Başkentimize de selamlarımı ileteyim. Aynı zamanda tüm çalışan emekçi arkadaşlarımıza da kolaylıklar dileyelim. Selamlar abi, kolay gelsin. Seni zevkle, keyifle 8 arkadaş dinliyoruz. Aa, benim en sevdiğim mesaj türlerinden biri. Bak, cümlenin başlangıcı çok önemli bir mesajda. Ya mesaj okurken insan motive olur mu? Oluyorum. Selamlar abi, kolay gelsin. Seni zevkle dinliyoruz. Hem de 8 kişiyiz demiş dinleyicimiz. Güzel. Trabzon Akçaabat'ın en yüksek tepesinden. Ölçtünüz mü acaba? En yüksek olduğuna hemfikir miyiz? Onu da sorayım. Trabzon deniz manzaralı yerden dinliyoruz. Herkese Trabzon'dan selamlar olsun. Az sonra Trabzon'un Keçek göre iki görüşünü sana göndereceğim abi. Anlayamadım ama gönder. Hiç sorun değil. Selamlar, iyi yayınlar. Yaşar Aydın, Trabzon hayranıyım demiş dinleyicimiz. Peki. Merhabalar, ben Erkan. Bundan 2 ay önce konuştuğumuz bir konu vardı.

siz ne yapacağız? Bilemiyorum. Sizin bununla ilgili yorumunuz nedir? Yani eski defterleri tekrar açmak istemiyorum ben. Uzun uzun konuşurum. Uzun uzun konuşurum ama şöyle de bir gerçek var. Ülkemizde yani forvet sıkıntısı yaşanıyor. Takımlarımızda oynayabilecek düzeyde çok kaliteli A+ diyebileceğimiz ne kadar yerli forvet var ki? Hani kaç tane bana forvet sayabilir dinleyici mesela? Yetişmiyor. Başlıca temellerinden biri bu. Ha buradan altyapı konularına gireceğiz, oradan çıkacağız vesaire konu uzayacak. Bunu her zaman söylüyorum. İlerleyen yayınlarımda bunu dile getireyim olur mu? Bir sonraki hafta daha uzun bir yayınım olacak. Cumartesi pazar. Sevgili Caner Aydaş'ın yokluğunda onun yerine mikrofonu ben devralacağım. Yani bunu konuşmak için uzunca bir vaktimiz olacak öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim dinleyicimize. Bir video göndermiş anlayamadım. Birazdan bakarım videonuza. Ne olduğunu şu an çözemiyorum. Ha manzara var. Manzara var. Güzel bir manzaraya benziyor. Peki birazdan bakarız. Abi gol geldi senin ağzına sağlık demiş dinleyicimiz. Hangi maçtan gol geldi acaba? Ha Muğla maçını diyor. Muğla Spor ikinci golü bulmuş. Güzel. Üçüncü golü de bulacağını ben düşünüyorum. Ya, Bolu Spor'un savunması çok kötü. Takip ediyor musunuz bilmiyorum da. TFF 1. Liginde benim düşme adaylarından olan takımım Bolu Spor. Maalesef ya, Bolu Spor buralara kadar geldi. Süper Lig'de görmeyi çok istediğim takımlardan biri. Hatıralarımın olduğu takımlardan biri. Ha hiç Bolu'ya gitmedim. Bolu'yla alakalı bir hatıram var, anım var. Yıllar yıllar öncesinde. O yüzden Bolu'nun Süper Lig'de olmasını bir Bolulu taraftardan daha fazla istiyorumdur. Öyle söyleyeyim. Ha bu sene işleri çok zor maalesef. Kadro kalitesi çok kötü. Zaten 4. karşılaşma oynanıyor şu an. 4. hafta maçında da henüz 1 puan bile alabilmiş değil. Bartu Cuesta ikilisi var savunmada mesela. Yani bu ikili olmuyor. Ha, kötü oyuncu demiyorum ama bu ikili anlaşamıyor. Daha kaç hafta geçmesi gerekiyor hocanın bunu anlayabilmesi için ya da transfer yapılabilmesi için. Tolunay Lopez önlerinde. Ha Lopez'i beğeniyorum. Hızlı bir oyuncu ama Tolunay çok ağır kalıyor. Arkası dönük pozisyonlarda çok hatalar yapıyor. İleriye gönderilen toplarda yine basit hatalar yapıyor. Rakibini çok kolay geçmesine izin veriyor. Arguello yine sol bekte zaman zaman ileri çıkmayı seven beklerden biri. Ha kademe hatasını çok yapan yine beklerden biri. Arguello. Onun dışında Abdülsamet, Deniz, Zeki var önlerde. Ha Zeki, Deniz tamam anlıyorum da Abdülsamet'in performansı bence hayal kırıklığı. Rivas Gonzalez yine 9 numara pozisyonunda oynuyor. Gol yüzdesi en düşük isimlerden biri şu ana kadar TFF 1. Liginde. Yakaladığı gol pozisyonları var mı? Çok nadir. Mesela şu an şöyle bir örnek vereyim. Karşılaşmanın 52. dakikası. Bir takımın hücum oyuncusu, forvet oyuncusu, 9 numarası henüz şut çekmedi. Henüz şut çekmedi. Ya kaleyi bulmadı demiyorum. Herhangi bir şut denemesinde bulunmadı. Oyuncusu, 9 numarası henüz şut çekmedi. Henüz şut çekmedi. Ya kaleyi bulmadı demiyorum. Herhangi bir şut denemesinde bulunmadı. Bu da aslında bilmiş dinleyicilerimizden mesaj olarak. Abi iyi yayınlar. Galatasaraylı taraftarlar kesinlikle sevinmesin. Çok iyi bir futbolcu olsaydı şu ana kadar zaten Avrupa kulüpleri kapısında beklerdi demiş dinleyicimizin görüşü bu. Kimin için söylüyor tabii ki? Leo. Leo için söylüyor. Ha ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Leo çok önemli oyunculardan biri. Zaten Süper Lig'de oynamaya başladığında da bunu sizler de göreceksiniz. Ama Greenwood mu Leo mu tartışmasına da girmiyorum. İki oyuncunun da ayrı ayrı yetenekleri var. Kendilerine has yine bir stili var bu iki oyuncunun. Tabi gelecek vadeden daha genç olan, daha potansiyelli olan isim Greenwood'dur. Ya bunu da fanatizmi ön plana çıkarmayan birçok futbol sever kabul eder. Daha genç, daha potansiyeli

Yani tek sayıdan kuponların maalesef tepe taklak olmuş durumda. Öyle tabir edebilirim. En kaba, en ifadeyle. Yani maalesef bugün bir şanssızlığım var. Ha, şanssızlığımı gerçi az önce kırdım. Güzel bir kuponum başarılı oldu. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben buradan vitesi 3'e 4'e takarım ve devam ederim kuponları başarılı bir şekilde sizlere sunmaya. Oluyor bazı böyle şanssız anlarım. Oluyor maalesef. Canlı özelinde yine voleybolda yanıldığım karşılaşmalar vardı gün içerisinde. Beni hayal kırıklığına uğratan bazı karşılaşmalar olmadı desem yalan söylemiş olurum. İspanya-Romanya voleybol mücadelesi onlardan biriydi. İspanya tüm setlerde öne geçip de Romanya'ya karşı son bölümde nasıl maçı veriyor? 3-0 gibi bir skorla kaybediyor. Yani inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil ve beni buldu. Günün ilk canlı kuponuydu. 2.37'lik oran, yani durduk yere kaybetti. Durduk yere kaybetti ama telafi ediyoruz diğer kuponlarımızla. Gençler Birliği Erzurumspor mücadelesinde Erzurumspor'un ben bir golünü bekliyorum demiş. İkinci yarıya kötü başlamadı. Sevgili Emrullah Bey bu mesajı gönderdi ki kötü başlamadı. Erzurumspor evet gol bulabilir. Şöyle bir karşılaşmaya da bakalım. 53. dakika oynanıyor. Erzurumspor ikinci yarıya biraz daha iyi başladı gibi. Özellikle Mustafa, Martin Rodriguez, Ovasu ve yine 10 numara Eren Tozlu dikkat çeken oyuncularından biri. İkinci yarıdaki performanslarını değerlendirecek olursak. Kolay gelsin Görkem Bey. Bolu Spor 90'ların başında sürekli Süper Lig'deydi. Hatta dört büyükleri zorlardı demiş dinleyicimiz. Yani 90'ların ne kadar başı? Ha, 90'ların çok başıysa ben 90'ların o çok başında yer almıyordum. Dünyada yoktum. Öyle söyleyeyim. Yaşım da ortaya çıkmasın. Bolu Spor önemli bir camia. Umarım şu an bulunduğu durumdan bir an önce kurtulur. Bolu Spor çok ama çok önemli. Sevgili Vedat yazmış. Bakalım sevgili Vedat Bey'in yorumuna. Bence Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak demiş. İstanbul'dan yazıyor kendisi. Hadi bakalım. Fenerbahçe şampiyon olacak. Olsun canım, yani kim olursa olsun hiç sorun değil. Fenerbahçe şampiyon olsun. Ya ben futbolu ya da spor müsabakalarını takip ederken o gözle bakmıyorum. Bana keyif veriyor mu, vermiyor mu? Her zaman söylediğim bir şey var. Ben asgari ücretle çalıştığımı varsayın. Milyonlarca kardeşimiz ya da abimiz asgari ücretle çalışıyor, geçimini sağlıyor ve gidiyor bilet alıyor, gidiyor forma alıyor. Yani gidiyor bir ürün alıyor kendi mağazasından. Takımının mağazasını kendi mağazası gibi görüyor. Yani onlara güzel bir futbol seyrettirme durumunda oyuncular. Seyrettirmek zorunda. 2-2 daha 4. Yok ben kötü oynuyorum. Bir tane şutum var, takımım kazanıyor. Ya öyle bir dünya yok, onu geçerim. Ben oraya niye gidiyorum? Keyif almak için gidiyorum. Ve onlar da bana keyif vermek zorunda. Yayıncı kuruluşa ben boşuna mı para ödüyorum? Yani kavga gürültüyü seyretmek için mi para ödüyorum? Onu geçelim. Hiç o konulara girmek istemiyorum. Peki teşekkür ederim yine. Ne demiş dinleyicimiz bakalım. Bolu Spor, Andre Santos'un olduğu zamanki kadrosuyla Süper Lig'e çıkmalıydı. Çıkamadı ve onların maliyetini karşılayamadı. Eskişehir Spor, Bursa Spor gibi çöküşe girdi. Umarım o da geri yükselişe geçer. Ya Eskişehir Spor, Bursa Spor geliyor gümbür gümbür. Umarım Eskişehir Spor da yine Süper Lig'e yükselecek takımlardan biri olur. Yine Bolu Spor'da, ama Bolu Spor'da eleştirebileceğim. O saydığınız takımlara pek yanaşamadığını söyleyeceğim şu sebepten dolayı. Taraftarları sanki o takımlar kadar tribünü doldurmuyor. Yani eleştirebileceğim konulardan biri bu. Yıllardır Bolu Spor'u takip ediyorum. TFF 1. Lig maçlarını takip ediyorum. Bolu Spor o taraftarlarını bir türlü stadyuma çekemedi. Tribüne çağıramadı. Bilet fiyatları çok minimal seviyeye geliyor zaman zaman. Başkanlarının böyle jestleri oluyor. Yönetiminin jestleri oluyor. Ona rağmen Bolu stadyumu dolmuyor. Mesela Bolulu buradan futbol severlere sesleniyorum. Lütfen stadyumu doldurun. Bu takımlar sizler sayesinde ayakta duruyor. Tamam, illaki bir yöneticisi var. İllaki bir başkanı var ama sizlerin destekleri çok önemli. Ben elimden geldikçe Anadolu kulüplerine böyle bağış vesaire oluyor ya. Daha önce Bursa Spor oldu. Eskişehir Spor keza aynı şekilde. Bütçemin yettiği kadar naçizane ufak da bir miktar olsa yine gönlümden ne kopuyorsa bir bağışta bulunuyorum. Ya bu takımlarımıza sahip çıkalım. Bu takımlarımıza sahip çıkalım. Önemli camialar. Geçmişine baktığımızda önemli işlere imza atmışlar. Süper Lig'de önemli takımları mağlup etmişler. Bir renk katmışlar. Her şeyin ötesinde.
Süper Ligimize renk katan takımlar bu takımlar. Sevgili Görkem, Sancaktepe'den selamlar. Beşiktaş güzel başladı, güzel de giderken

umutlu bir sezon beklerken skandal bir hakem hatası ve yenilgi. Yine skandal, bir Beşiktaş'a verilen para cezası, hak mahrumiyetleri sırf hakkını savundu diye. Ama kimse kusura bakmasın. Bakın ben doğru bildiğimi söylüyorum. Bana doğru geleni söylüyorum. Yanlıştır belki, doğru değildir. Hani orada başkanın hatası var. Kusura bakmayın, orada yapılan açıklamalarda kesinlikle bir hata var. Tamam, hakkını savunursun. Çıkarsın bir takımının hakkını savunursun, o tamamen ayrı. Ama öyle farklı konular üzerinden yorumlamak, TFF başkanına başka göndermelerde bulunmak, ya benim görmek istemediğim tablolardan biri. Hani ne söylediğinden ziyade nasıl söylediğin çok önemli derler ya. Ya ben burada o hak mahrumiyet cezasına kesinlikle itiraz etmiyorum. Yani onların zaten yapılmaması gerekiyor. Hata var orada. Onu kabul edelim. Ha, hakem hatası olacak. Daha önceki yıllarda da oldu. Ya bunu da bırakalım. Mesela beni futboldan en çok futbol sohbetlerinden soğutan konu. Hakem hatası. Ya Fenerbahçe Samsunspor'a pazar akşamı mağlup oldu ya da Galatasaray oldu. Şimdi sen Galatasaraylısın demesin dinleyicilerimiz. Galatasaray Göztepe'ye mağlup oldu. Bu sefer de Fenerbahçeli olduk bak. Peki şimdi mağlup olduğunu düşünelim bu takımlardan birinin. Hemen ne denecek? Şurada benim pozisyonum verilmedi. Yok şöyle de oldu, böyle de oldu. Ha, çok bariz hatalar varsa tamam, eyvallah. Ama yıllardır futbolun içerisindeyim. Hep gördüğüm tablo aynı. 90'lı yılların sonundan itibaren takip ediyorum futbolu stadyumlarda, gücümün yettiğince. Hep aynı tablo. Kaybeden takım mutlaka açıklamalarda bulunuyor ve hiçbir şampiyon olan takım hak etmiyor. Bazılarına göre. Fenerbahçe mi şampiyon oldu? Ya yine Fenerbahçe'yi şampiyon yaptılar. Galatasaray mı oldu? Yapı var. O yüzden Galatasaray şampiyon oluyor. Beşiktaş mı oldu? Ya Galatasaray ile Fenerbahçe kötüydü. Ya Beşiktaş bu sene o yüzden öne çıktı. Bak, bir daha böyle kolaylık bulamazsın. Hep böyle bir bahane. Hep bir bahane. Gerek yok. Hak et. Kazan. Şampiyon ol. Bu üçlü çok önemli. Ve tebrik et. Tebrik et. Bugün sen olursun, yarın ben olurum. Sonrası başka biri olur. Yani bu düzen böyle devam edecek. Tebrik edin. Futbol ya bu, futbol. Ya çok da abartmamak gerekiyor. Birbirleriyle kavga ediyor insanlar ya, tartışıyorlar. Aynı masada çay içiyorum, birden celalleniyor ya iki kişi. Aralarında kalıyorum bir de. Yok sen öyle dedin de yok böyle oldu. Ya gerek yok, futbol, spor müsabakası. Yapmayın arkadaşlar, biraz sakin. Mesajlarda da onu görüyorum. Bir gerginlik var, bir gerginlik var. Uzun bir mesaj, şöyle bakalım. Sevgili Levent Bey, Anadolu Hisarı ne yazmış? Görkem hoş geldin, iyi yayınlar. Gruplarda Fenerbahçe bana göre 10 puanı zorlar. Üstünü alır umarım Fenerbahçe. 10 puan değil. 15 puan alsın. Galatasaray taş çatlasın, 6-7 puanı anca toplar. Yine Galatasaray'da 10 alsın, 15 alsın. Yani gönlümden geçeni söylüyorum. Tabii futbol sahada oynanan bir oyun. O yüzden önceden şu takımı yener ya, elime kağıt kalemi alıp da bence Fenerbahçe şu takımı mağlup edebilir. Kadrosu daha iyi. Bak tamam, Aston Villa ile oynuyoruz ya, Roma ile, ama içeride sanki 50 bin taraftar, yeneriz ya biz bu takımı gibi yorumlarda bulunamıyorum. Çünkü bir görmek lazım sahada biz kimlere yenildik. Ülke futbolundaki takımlarımızın geçmişine bakalım. Hangi takımlara yenildik? Hep iyileri hatırlıyoruz biz. Yok Chelsea'yi yendik, değil mi, Şampiyonlar Ligi'nde? Yok Galatasaray kimi yendi? Arsenal'ı yendik. Hep iyileri hatırlıyoruz biz. Yok Chelsea'yi yendik, değil mi, Şampiyonlar Ligi'nde? Yok Galatasaray kimi yendi? Arsenal'ı yendi, Juventus'u yendi. Ya bir de kötü tabloya bakalım. Kimlere yenildi bu takımlar? Enteresan bir şekilde. Nörşaland'dan 6-7 ya Fenerbahçe. Galatasaray adını sanını unuttu. Young Boys'tu değil mi? 0 mı? 1 puan mı almıştı o dönem Şampiyonlar Ligi'nde? Young Boys'a elendi. Bunları kimse konuşmuyor. Herkes 3-5 tane galip geldiği o takımları hesaba katıyor. Yani biraz da realist tablodan değerlendirmek lazım. Hiçbir kura kolay değildi bizim takımlarımız adına. Çok yukarılarda görmeyelim kendimizi. Yani 10 puan, 6-7 puan yine o kadar da kötü değil. Hedeflerimiz doğrultusunda basit gibi görünse de biz Avrupa kulüpleriyle şu seviyelerde yarışamayız. Yarışamayız. İsterseniz kızın bana. Yarışamayız abi. Çünkü onların bir altyapı sistemi var. Oyun mantalitesi var onların. Onların bir tarzı var ya. Tarzı var. 10 milyon euroluk bir takım gelir seni burada madara eder. Tırnak içerisinde söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. İki takımımız için de söylüyorum bunu. Ya da dört büyükleri söylüyorum. Ya Avrupa'da şu an mücadele eden tüm takımlarımız için söylüyorum. Maalesef onların sistemine ayak uyduramıyoruz. Onlar tempolu oynamayı seviyor. Fizik mücadelesi çok yüksek oyuncular, genç oyuncular koşuyorlar. Ya bizde yok. 20. dakikada bir

0: Bir oyuncu, yıldız oyuncu eli belinde, dili dışarıda. 20 dakikada bu antrenman temposunda kesin bir sıkıntı var takımlarımızın, bilmiyorum. Yine bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Bugün soru sormadım şu ana kadar. Belki bir sürpriz yapar dinleyicilerim. Sizler bana bir soru sorarsınız ya. Olur mu? Her türlü soruya açığım ama yanıtlayabileceğim soruları sorun. Birazdan geliyorum. Çok kısa bir çay alacağım. Havalar soğudu, yağmur yağıyor. Ben de üşütmeyeyim. Biliyorsunuz önemli. Sağlığın da her şeyin başı sağlık. Birazdan geliyorum çayımı alıp.
1: .30.97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Radyo

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yandan da mesajlara bakıyorum. Ya çok enteresan mesajlar var. Hani çok kısa bir araya gittim ya, çay molası dedim, yaklaşık bir 3 dakikalık bir ara. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz dedim. Yok siz abi, siz bana soru sormayın. Dinleyicilerimizden rica ediyorum, lütfen bana soru sormayın. Yani dinleyicilerimizin merak ettiği şeyleri burada okumak istemiyorum. Abi yok, yok sevgili Cemal abi, teşekkür ederim. Bunu niye merak ettim bilmiyorum ama yine sevgili Ufuk Bey, yaşınız büyük herhalde, 56 yaşındayım yazmışsınız. Büyük herhalde diyorum. Yani sorduğunuz soru karşısında şaşırdım. Ne diyeceğimi bilemedim. Peki teşekkür ediyorum. Ben size uygun bir zaman içerisinde onun cevabını söylerim. Instagram'dan bana yazarsanız ben onun cevabını veririm. Yani ne garip mesajlar. Yani okuyamayacağım mesajlar. Görkem iyi yayınlar. Sayın Başkan Adalı TFF Başkanı'na az bile konuştu. Ya az konuştu, çok konuştu, onu tartışmıyorum. Ya benim demeye çalıştığım konu şu. Ben gerginliği sevmiyorum. Futbolda gerginliği sevmiyorum. Ve ülkemizdeki takımlara bakalım. Başkanlar çıkıyor, sürekli birbirine ağız dalaşı içerisine giriyor. Ben bunu sevmiyorum. Bu ortamı sevmiyorum. Çünkü taraftarları da etkiliyor. Sonra taraftarlar da birbirine hakaret içeren sözcükler kullanıyor, cümleler kuruyor. Ben bunu sevmiyorum. Benim futbola bakış açım bu değil. Ve yok ceza alması doğru muydu, yanlış mıydı? O yüzden bunu da yorumlamıyorum. Sevgili Batıkan bizi dinliyormuş. Soyadını versem mi acaba? Kim olduğu ortaya çıkacak bu sefer demiş bana. Ne demiş? Yaşın ortaya çıktı diye. Ya çıksın. 30'lu yaşlarımın baharındayım. Henüz 30'lu yaşlarımın ortasındayım. Onu da söyleyeyim. Soyadını vermeyelim ya Batıkan'ın şimdi kim olduğu ortaya çıkmasın. Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum ona da. İyi yolculuklar ama bu saatte tabii gerçi cumartesi pazar o da çalışmıyor diye biliyorum. Güzel. Cumartesi pazarı olan çalışma konusunda gerçekten azimle bu işleri yapmayı seven dostlarımızdan biri, ne iş yaptığını biliyorum, o yüzden dolayı yazmış az önce. Görkem Bey merhabalar, gerçekten çok objektif bir yayın yapıyorsunuz. Yani yapmaya çalışıyorum. Ulusal kanallardaki, televizyon kanallarındaki iki lafı bir araya getiremeyen, götüremeyen demiş dinleyicimiz. Ve futboldan anladığını zannedenler. Hatta biraz daha açayım. Ya yani biraz daha açarsanız okuyamayacağım herhalde bu mesajı, devam edeyim. Spordan anladığını zannedenlere nazire yaparcasına müthiş bir yayın yapıyorsunuz. Keyifle dinliyoruz. İyi ki varsınız. Bak bu mesajı tekrar okurum. Bu arada bugün tek golden yatanlara beni de yazarsanız sevinirim. Ne demiş? Halil demiş. Ne iş yaptığını da yazmış da. Peki reklam olur ya, onu söylemeyelim. Onu söylemeyelim. Kupona bakalım. Ya 16 tane maç eklemiş kupona. Tabii ki bu kupon yatar. Hatta şanslı gününüzdesiniz ya. Ha, şanslı gün yani sevgili Halil Bey. Ha, Ahmet Halil. İki tane adı varmış. Sevgili Ahmet diyeyim o zaman. 16 tane maçı kupona eklerseniz illaki bir maçtan yatma olasılığınız yüksek. Şimdi ne diyebilirim ki? Baksanıza 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15'miş pardon. Günahına girdim dinleyicimize. 15 mücadeleyi tek bir kupona sığdırmış. Yani herhangi bir adamı satın almayı hayal kurduğunuzda böyle bir kupon oluşturdunuz Ahmet Bey. Çok zor bunların yan yana gelmesi. Yine de bol şans dileyelim. Ha, kuponlarda başarılı olmak istiyorsanız ya da haftaya salı günü, ya salı günü bir dinleyicim forma kazanacak. Bak salı ya da çarşamba. Çünkü yayın saatlerime bakmam lazım. Bu aralar biraz meşguliyetim var biliyorsunuz. Bir hastalık işlerim var. Belki salı çarşamba onlardan birinde olamam ki %90 olmaya çalışırım. Ya salı ya çarşamba günü bir dinleyicimize sponsorumuz tarafından forma hediye edilecek. Yapmanız gereken işlem çok basit. Yayında bir soru soruyorum. Diyorum ki ilk defa denk gelen dinleyicilerimize hatırlatıyorum bunu. Bu sezon Süper Lig'de ilk golü atan oyuncu kimdir? Ya da 2024 yılındaki açılış mücadelesinde Süper Lig'deki ilk golü atan oyuncu gibi gibi. Bunlara benzer, çok kolay. Biraz düşündüğünüzde hemen bilebileceğiniz bir soru soruyorum. Ve doğru cevabı Radyospor WhatsApp hattına ilk gönderen dinleyicim desteklediği takımın orijinal formasını kazanıyor. Sponsorum hediye ediyor. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasına, ailesine, ya firmasını demiyorum artık, ailesine teşekkürlerimi iletmiş olayım buradan. Ha, yapmanız gereken işlem var. Bir tane işlem var, onu da söyleyelim. Öyle o kadar da kolay olmasın. Şimdi iddia.com'a giriyorsunuz. Sağ üst köşede adınız ve soyadınızın baş harflerinin yer aldığı daireye tıklıyorsunuz. Gördünüz mü? Sağ üst köşede. Evet, oraya tıklıyorsunuz ve seçenekler gelecek ekrana.
kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Ardından da büyüteç var o sayfada. İl seç, ilçe seç. Onların hemen sağ tarafında büyüteç var. Büyütece tıkla. Sonrasında arama çubuğu ekrana gelecek. Oraya da 30-0-97. 30-0-97. Birleşik olarak bunu yazıyorsun ve Enter'a basıyorsun. Sonrasında da kayıtlı bayim olarak Uğur Böceği şans oyunlarını ekliyorsun. Yapman gereken işlem bu. Hay şu kadarlık oyna, şunu yap, şu kadar kupon tuttur, yok dakikayı bil, şu maçın skorunu bil gibi sorular yok. Çekiliş vesaire söz konusu değil. Ki zaten sosyal medya hesabımdan da ilk mesajı gönderen üyemizi paylaşacağım. Saati saatine, dakikası dakikasına. Hani her şeyi şeffaf yapıyoruz. Onu da söyleyeyim. Ki daha önce milli takımımızın formasını verdik. Orijinal bir formayı. Dünya Kupası başlamadan önce bir dinleyicim kazandı. Esenyurt'tan kazanmıştı. Dediğim gibi Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını iddia.com'da kayıtlı bayim olarak ekliyorsun. Bu kadar. Bir de 0540-300-0097 bu WhatsApp numarasına mesajınızı gönderiyorsunuz. Ben yayından geliyorum, Görkem'in yayından geliyorum, kayıt oldum demeniz yeterli. Ve numaraya mesaj attığınız takdirde de benim, sevgili Vedat Parlağan, yine Anka Kuşu'muz var, sevgili Anka Kuşu'nun kazandıran kuponları her gün tarafınıza iletiliyor olacak ücretsiz bir şekilde. Çok emek veriyoruz kuponlar için. Ben kendi adıma konuşacak olursam ben bir maçı analiz ederken 30-40 dakika minimum düşünüyorum. Sizleri yanıltmak hayatta yapacağım en son işlerden biri. Bazen gelmediği oluyor bugün. Mesela 4'te 4, 5'te 5 yapamıyorum. %50 bandında gidiyorum. Bugün o başarı oranım %50. Şimdi doğruya doğru. Hepsi geliyor demeyeceğim. Bugün şanssız bir günündeyim. Ama sonradan toparladım. İlerleyen dakikalarda yayından sonra da yine gece seansından güzel, gelme olasılığı yüksek bir maçı sizlere aktarmış olacağım. Dediğimiz gibi sadece iddia.com'da kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirmeniz yeterli olacaktır. Sevgili bahis severler, belki de hafta içinde, gelecek hafta içinde o formanın sahibi de siz olacaksınız, bilmiyorum. En hızlı doğru cevabı verecek futbol gurmesi formanın sahibi olacak. Merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Ankara'ya kış geldi. Yine de sizi dinlemekten vazgeçmiyoruz demiş Eren Gönüllü. Yani kış gelince zaten vazgeçmeyin. Yaz gelince vazgeçmemeniz çok daha kıymetliydi. Millet tatilde, denizde, havuza giriyordu. Siz dinliyordunuz, hatırlıyorum. İyi yayınlar. Avrupa'daki takımlarımıza başarılar diliyorum demiş sevgili Eren Gönüllü. Mesajlara şöyle bir bakalım. Okuyamadığım çok mesaj var. Ne diyor dinleyicimiz? Mesajımı okumadığınız için kırıldım. Hiçbir hakaret yok demiş. O zaman cezalısınız sevgili Selim Bey. 3 gün boyunca mesajlarınızı okumuyorum. Neden? Çünkü kırıldığınız için. Benim yayınımda hiç kimseye kırılamaz. Ben insani bir yayın yapmaya çalışıyorum. Öyle bir yayıncı olmaya çalışıyorum. Hayatımı buna adadım. Hiç kimse kimseye kırılmasın lütfen. Kırgın olduğunuz eşinizden, dostunuzdan da gidin selamlaşın. Halini hatırını sorun. Yani hiç gerek yok. 3 günlük dünya. Niye buralara girdim bilmiyorum. Var. Bunun da bir sebebi var tabii ki. İç dünyamda yaşadığım bir durumla alakalı. Mesajınızı görmedim ya. Gözümden kaçmış. Okuyayım. İyi yayınlar. Osimhen iyi olsa Avrupa'ya giderdi. Icardi iyi olsa giderdi. Leo iyi olsa giderdi. Sané iyi olsa giderdi. Fenerbahçe iyi olsa 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne giderdi. 13 yıldır şampiyon olurdu. Yani karışık bir mesaj. Ben bunu görmedim ama görseydim de okumazdım sevgili Selim Bey. Hadi gönül koymayın diye okuyorum. Allah herkese böyle rakip nasip eylesin. Sırtımız yere gelmez. Mesela benim yayın formatımın dışında bir mesaj, onu söyleyeyim. İlla hakaret olması gerekmiyor. Ama rakipleri tahrik edecek mesajlarda lütfen olmasın. Sadece Selim Bey için değil ya. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı kötüleyen mesajlar olmadı. Ya da olsun, çekirdeğimi alır okurum, ne olacak? Yeter ki hakaret olmasın. Bayrampaşa'dan Volkan, hayırlı yayınlar Görkem Bey. Peki Bayrampaşa'ya da selamlarımızı ileteyim. Şöyle bakalım. Selamlar, sizi seviyoruz. Umarım keyifli Şampiyonlar Ligi maçları olur. Umarım, temennimiz bu. Türk takımlarının attığı en unutamadığı Şampiyonlar Ligi golleri hangisi? Hacı'nın attığı gol. Yani top sola doğru, sağa doğru gidiyordu. Birden sola gitmeye başladı. Hatırlıyor musunuz?
2000'li yıl, 90'lı yılların sonu muydu? Bak o dönemi çok iyi hafızamda canlandıramıyorum. Ama Galatasaray'ın Atletik Bilbao'ya Ali Sami Yen'de eski stadyumda Mecidiyeköy'deki o stadyumda attığı son dakika golünü unutamıyorum. Şampiyonlar Ligi dediğinde aklıma o geliyor. Ha ondan sonra David'in Chelsea'ye attığı gol geliyor. Sevilla maçında Volkan Demirel'in kurtardığı penaltılar geliyor. 2-0'dan geri dönmemiz geliyor. 3-1'den 3-2'yi bulmamız geliyor. Geliyor da geliyor. Beşiktaş Chelsea o savunma yaptığı maç deplasmanda İngiltere'de o geliyor. Yani çok gelen var ya, çok gelen var. Peki teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin kurası lokum gibi diyeceğim ama İsmail Kartal aklıma gelince yine acı bibere döndü bu kura bende demiş dinleyicimiz. Sevgili Cesur Bey, yani iki takımın da kurası o kadar kolay değil. Dedim ya yayının başlangıcında. Ya kendimizi çok üst seviyelerde görüyoruz maalesef. Bunu hepimiz yapıyoruz. Aa, Slavia Prag mı? 5 atarız. Atamazsın, kusura bakma. Slavia Prag'dan senin üstünlüğün sadece yabancılara verdiğin bonservis. Oyun sistemi onların altında. Oyun taktiği onların altında. Bir sistem yok. Bizim takımlarımızın sistemi yok. Getirelim yabancı oyuncuları, takıma adapte olsun. Sisteme adapte olsun. Ha, sistem dediğimizde nedir? Kanatlardan oynayacaksak ver Sané'ye, ver Barış'a ya da Fenerbahçe'de ver Greenwood'a, ver Talisca'ya uzaktan vursun. Ceza sahası içerisine orta yapsın. Yani bizim sistemimiz bu. Onun dışında Avrupalı takımların geliştirdiği sistemler yok. Hepsinin ayrı ayrı bir modeli var. Gençlerle oynayanlar var. 3 genç, 5 yabancı böyle harmanlayanlar var. Onların çok uzağındayız. Yani Slavia Prag çok rahat geçer. Ya da Galatasaray kendi evinde bir takımı çok rahat yener. Stuttgart'ı mesela çok rahat yener. Ya bunları çok kolay olduğunu ben düşünmüyorum şahsen kendi adıma. Peki devam edelim. Ama öncesinde skorları hatırlatayım. Süper Lig'de 80. dakika Gençler Birliği 1, Erzurumspor 1. Bakalım bir gol daha çıkacak mı? Muğla Spor 2, Bolu Spor 0. Karşılaşmada 83. dakika. Antalya Spor 1, Sarıyer 2. 1-0 öndeydi Antalya Spor ama kırmızı kart sonrası Sarıyer'in 2 golü birden geldi. İlk yarı 1, ikinci yarı 2 olacak gibi duruyor. Şu an 84. dakika. İngiltere Premier Ligi'nde Crystal Palace 0, Manchester City 1. Karşılaşmanın 51. dakikası oynanıyor. Ki ben bu maçın 2,5 gol üstüne gideceğini düşünüyorum. Dinleyicilerimiz, bahis severler bunu değerlendirebilir. Yatırım tavsiyesi değildir, altında çizeyim. Deportivo Alaves 1, Villarreal 0, 42. dakika. Milan Venezia 0-0 devam ediyor. Yani söylenecek pek fazla kelimem yok. Yani Milan'la alakalı. Milan'ı çok seviyordum. O hatırlıyorsunuz 2005'li yıllardaki Milan kadrosu benim için efsanedir ama şu anki tabloya bakacak olursam yani Milan'dan soğudum. Milan'ın şu skorları beni soğuttu. Milan takımından soğuttu. Ya Venezia'ya kendi evinde 60 dakika boyunca gol atamıyorsan yani söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok. Farklı kazanması gereken maçlardan biri ama maalesef o Milan'da her zaman yaşadığımız sıkıntı. Bir maç çok iyi, ikinci maçta tanıyamıyorsun Milan'ı. Yine bu sene de buna benzer bir tablo olacak gibi. Rio Ave 0, Sporting Lisbon 4. İlk yarıda 4 gol birden muhteşem. Kim acaba bu maçı 2,5 gol altı oynadı? Onu da merak ediyorum. Bayern Münih 4, Stuttgart 1. 83. dakika. Derken bir gol haberini vereyim. Güzel bir gol geldi. Manchester City'nin ikinci golü. Karşılaşmanın 53. dakikasında City farkı 2'ye çıkarttı. 2,5 gol üstü değerlendirilebilir dedim ama çok kısa bir süre içerisinde City'nin ikinci golü geldi artık. Değerlendiren varsa, çok hızlı davranan varsa da onları tebrik edeyim. Diyelim ve sizlerden gelenlere tekrardan dönelim. Görkem abi iyi yayınlar olsun. Galatasaray bu sene de şampiyon. Galatasaray, hadi okuyoruz değil mi böyle mesajları? Bugüne özel okuyorum ya. Birbirinize böyle latife ettiğiniz, göndermeli mesajlarınızı okuyorum. Galatasaray bu sene zayıf rakiplerine acımaz. Yine şampiyon olur. Saygılar ve sevgiler sunarım demiş İstanbul'dan Hasan. Leo bence balon ve patlayacak demiş dinleyicimiz. Şöyle bir bakalım. Görkem kardeşim, Galatasaray çok üzüldü. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girdi diye, parayı alamadı diye. Yani sizin atladığınız bir konu var. Daha önce denk gelmediniz herhalde. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılmasaydı bile o doğrudan katılım parasını Galatasaray almıyordu. Sistem değişti.
Yani onu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasından kaynaklı Galatasaray'ın bütçesi kısılmadı. Öyle bir durum söz konusu değil. Diyelim ve şöyle mesajlara devam edeyim. Sizce Fatih Tekke bu kadroyu yönetebilir mi? İstifasını vermek. Teki temel nedeni ne olabilir? Psikolojik baskı. Zaten belli etti. Daha önce transferler gelmeye başladığında belli etti. Bu kadro bir antrenörün kovulacağı kadro dedi. İyi bir antrenör o takımı şampiyon yapar. Fatih Hocam kusura bakma. Ha, bu açıklamaları şimdi dinleyicim bana sorunca içimdekileri tabii dökeceğim. Hiç kusura bakma Fatih Hocam. Gerçekten çok sevdiğim teknik adamlardan biri. Telefon numarası da var bende. Zaman zaman mesaj da atarım. Ha görmüyor ama o ayrı. Sonuçta ben mesaj atabiliyorum kendisine, ulaşabiliyorum. Şunu söyleyeceğim. Fatih Tekke bir yola çıktı. Kadroyu o kurdu. Yani öyle olmuştur değil mi? Kadro seçimlerini, oyuncu seçimlerini o yaptı. Şimdi en ufak bir rüzgarda bu gemiyi bırakmak olmaz. Yani Fatih Tekke gibi bir kaptana yakışmaz. Onu baştan söyleyeyim. İyisiyle, kötüsüyle, artık başarısıyla, başarısızlığıyla devam edecek Fatih Hoca. En ufak bir tökezlemede ben gidiyorum olmaz. Ben bıraktım olmaz. Onu baştan söyleyeyim. Dün gece de son dakika haberini verirken ifade etmeye çalıştım. Sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. Yarıda bırakıp gitmek yakışmaz Fatih Tekke'ye. Trabzonlu Fatih Tekke'ye yakışmaz. Bu bir. İkinci madde başarılı olabilir mi? Sorunuza geliyorum. Ya ben bu kadroyla başarılı olacak sinyalini almıyorum kendisinden. Vücut dilinden almıyorum en azından. Çalışma azmine vesaire taktik bilgisine bir yorum yapmıyorum, eleştirmiyorum. Ama kendisinin vücut dilinden anladığım kadarıyla onda da bir panik söz konusu. Açıklamasından belli zaten. Bu kadro teknik adamın kovulması için yeterli bir kadro dedi. Yıldız oyuncular geldiği için. Katılmıyorum. İyi antrenörler zaten yıldız oyuncularla başarı kazanıyor. Şimdi Okan Buruk eleştiriliyor. Belki Okan Buruk Trabzonspor'un başında olsaydı daha önceki dönemlerde Okan Buruk'un bu kadar şampiyonluk sayısı olmazdı. Olmayabilirdi. Yıldız oyuncularla şampiyon olunur. Olunur. Yani sevinmesi gerekiyor. Orada tereddüt içerisindeydi Fatih Tekke. Vücut dilinden anladığım. Yani espri falan yapmıyor. Vücut dilinden iyi anlarım psikolojikten. Orada kesinlikle bir acaba en ufak bir kötü sonuçta bana tepki gösterirler mi korkusu vardı yüz ifadesinde. Onu net olarak söyleyeyim. Temel nedeni bence benim görüşüme göre temel nedeni bu. Dinleyicimize böyle bir cevap vermiş olayım. Kayseri'den İbrahim yazmıştı. Görkem, bu federasyon para cezasını hangi kritere göre kesiyor? Böyle bir ceza mı olur demiş dinleyicimiz. Yani benim cevap verebileceğim bir mesaj değil. Yani sorunuzun muhatabı ben değilim. O yüzden dolayı daha dikkatli olunması gerekiyor. Evet, böyle cezalar veriliyor. Verilmemesi gerekiyor mu? Ha, abartı mı? Evet, abartı. Ha, yine şunu söyleyeyim. Bu konuşmalara bir ceza verilmesi gerekiyor mu? Verilmesi gerekiyor. Ya ben derbilerin ardından herhangi bir başkanın ya da ikinci başkanın, as başkanın çıkıp kameralar önünde hakeme, rakibe öyle ya da böyle bir cümle kurmasını istemiyorum. Bir futbol sever olarak söylüyorum bunu. Her zaman da ifade ettim, etmeye de devam edeceğim. Temiz futbol diyoruz. Temiz futbol içerisinde sadece hakem kararları değil, oyuncuların fair play kuralları içerisinde kalması değil. Temiz futbol dediğimiz olay yine başkanları da ilgilendiren bir konu. Ya sen açıklama yapıyorsun, haklısındır, %100 haklısındır, hakkın yenmiştir, canın yanıyordur. Ama taraftarı galyana getirmek burada olmuyor. Olmuyor. Bunu Beşiktaş başkanı için kesinlikle söylemiyorum, genel. Ben her başkan için bu açıklamayı yapıyorum. Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u. Avrupa'nın hiçbir yerinde bir başkan televizyonlara çıkıp açıklamalarda bulunmuyor maç sonu. Biz niye yapıyoruz bunu? Ben Real Madrid başkanını 5 sene önce tanımıyordum. Ya da Atletico Madrid başkanı, Getafe'nin başkanı, Villarreal'in başkanını hatırlıyor musunuz? İsmini biliyor musunuz ezbere? Öyle açıklamalar yapıyor mu? Yapmıyor. İtalya'da Milan, Juventus, Inter, Fransa'da Paris Saint-Germain, Marsilya, Olympique Lyon başkanları çıkıp her karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunuyor mu? Bulunmuyor. Ya tamam, tribünler gergin diyoruz ama bu gerginlik neden çıkıyor? Bir de bunu düşünelim. Biraz daha ılımlı olması için ya verilen cezalara katılmıyorum ama verilsin ki artık herkes daha dikkatli olsun.
benim istediğim o futbol ekolünü yakalayalım. Benim derdim bu. Kişisel olarak bunu yorumluyorum tabii ki. Sevgili Görkem, kırgın arkadaşa cevap vermek istedim diyor dinleyicimiz. Üst düzey, az önceki dinleyicimiz. Üst düzey takım olmak o kadar kolay değil ama takımlarımız bu yoldalar. Bunu da başaracaklar. Ben de buna inanıyorum. Kasım Bey bu şekilde yorumlamış. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir maçlara tekrardan dönecek olursak, Gençler Birliği az önce ikinci golü buldu ama gol iptal edildi. Erzurumspor güzel başladı ikinci yarıda, yine savunma kademe hataları kaynaklı kalesinde golü gördü. 1-1 karşılaşma 90. dakika. Gençler Birliği az önce öne geçti ama gol geçersiz sayıldı. Bu bilgiyi de aktaralım sizlere ve devam edelim. Canlı skorlarımızda neler varmış? Manchester City mücadelesi 3-1'e geldi. Güzel. 61. dakika. 3.5 gol üstü. 2.5 gol üstü dediğimiz canlı karşılaşma başarılı oldu. Muğla Spor'un ikinci golü gelir demiştik. O da geldi. Üçüncü golü de bekliyor muydum? Bekliyordum. Ne yalan söyleyeyim. Orada üçüncü gol gelmedi bir tek. Deportivo Alaves Villarreal mücadelesinde ben ikinci yarıda Villarreal'in gol atacağını düşünüyorum. Milan sonunda gol atmayı başardı. Venezia karşısında 1-0 öne geçti Milan. 70. dakika oynanıyor. Lille Paris Saint Germain mücadelesinde Lille 1-0 önde. Ama alışık olduğum bir tablo. Paris Saint Germain sezona hep böyle başlar. Kötü bir giriş yapar. Acaba bu sene şampiyonluğu verecek mi? Başka biri mi şampiyon olacak diye düşünürüz. Haftalar sonra puan cetvelerine bir bakarız. Paris Saint Germain en yakın rakibinin 5 puan önünde. Yani ben artık orada umutlanmıyorum. Paris Saint Germain yine şampiyon olur. Ne yapar ne eder şampiyon olur. Ama şu an Lille Paris önünde 1-0'lık avantajı yakaladı. Bayern Münih Stuttgart karşısında 4-1 önde olan taraf derken 5. golü geldi. Uzatma bölümündeyiz. Bundesliga Bayern Münih Stuttgart karşısında 5. golü buldu. Rio Ave Sporting Lisbon mücadelesinde ikinci yarı henüz başlamadı. Burada da 4-0 Sporting Lisbon önde olan taraf. Şöyle bakalım diğer maçlarda neler oluyor. Wrexham 1, Birmingham 1, İngiltere Championship mücadelesi. Tenerife 0, Sporting Gijon 0, İspanya 2. ligi. Yani söylerken bile yoruluyorum bu takımları. Gol atmıyorlar İspanya 2. ligi. Enteresan takımlar. Tenerife, Sporting Gijon. Bunları gördüğünüz zaman gözünüzü kapatın ve kaçın. Gözünüzü kapatmayın. Arkanızı dönün, direkt kaçın. Tenerife, Sporting Gijon. Mendil sallıyorum o takımlara. Geçen sezon az mı benim kuponlarımı alt üst ettiler? Yani tek maçtan, tek golden az mı kuponum? Yazık oldu. Cremonese 0, Modena 3. İtalya Seri B. 90. dakika. Peki skorlar bu şekilde. Bir de Antalya Spor 1, Sarıyer 2. Bu sonuç devam ediyor. Son saniyelere girmiş bulunmaktayız diyelim. Şöyle bir yorumlara tekrardan dönelim. Bütün yorumcular Gençler Birliği banko dedi. Birçok kişiyi yaktılar. Ya şunu söyleyeyim, orada gördüğünüz yorumcuların kazandırması gerekiyor. Yani yorumlarının tutması gerekiyor. Daha önce o takip ettiğiniz sitede, skorları takip ettiğiniz sitede ben de 2-2,5 sene boyunca yorum yazdığım için oradan biliyorum. Ve bana gelen en çok yorumlardan biriydi. Yani 4 maçın başarılı oluyor, 1 maçın başarısız. Ama tıpkı böyle bir yorum görüyordum. Instagram'dan yazıyorlardı. Yine zengin oldun Görkem, paraları sayıyorsundur şimdi bizden aldığın paraları. Öyle bir durum söz konusu değil. Ya biz kazandırmak için yorum yazıyorduk. Ki öyle zaten. Bunun altını çizeyim. Gördüğünüz yorumcular yorumları gelmediğinde onlar zor duruma düşüyor. Ay sonu bir sistem var. Yazdığın yorumu hesaplıyorlar. Ne kadar yorum yazdın ve kaçı doğru isabetli oldu. %50'nin altında 2 ay boyunca yorumun başarısız olursa, o ortalamayı yakalayamazsan çalışamazsın. 3. ay yorum yazamazsın, onu söyleyeyim. Ben 2,5 sene boyunca yorumlarımı yazdım ki kendi isteğimle de ayrıldım. Radyo Spor'la anlaşmıştım o döneme girmeden önce. 2,5 sene boyunca dile kolay. Görkem kardeşim, bu sadece cezalar. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a veriliyor. Galatasaray'a verilmiyor. TFF'nin çünkü ne demiş? Bir şey demiş orada ama anlayamadım. Açıklayamadı TFF başkanı demiş. Ya Galatasaray'a da ciddi cezalar veriliyor canım. Hatta Galatasaray geçen sezon, yani neler yaşandı iki kuruluş arasında hatırlayın. Galatasaray ile TFF ya bir an birbirine girdi diye tüm yorumcular yorum yapıyordu.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanıyor, üst tura çıkıyor. Temsilcimiz Galatasaray bir üst tura çıkma başarısı gösterdi diye TFF tweet atıyordu. Yapmayın. Hani Fenerbahçe ya da diğer takımlarımız bunu başardığında bambaşka yazılar yazılıyordu. Teşekkür ederiz, temsilcimiz vesaire vesaire. Bunun tartışması yaşandı. Yani TFF'nin Galatasaray'ı bu sene kolluyor gibi bir durum söz konusu değil. Ya bir kere bu durumdan çıkalım. Keyif almayız. Bakın keyif almayız. Ya güvenmiyor musunuz? İzlemeyin. Futbolu gerçekten izlemeyin. Biraz olsun güvenmek gerekiyor. Ha şu an ben memnun muyum? Hakemlerden değilim. Kesinlikle değilim. Ama art niyetlerinin olduğuna asla inanmıyorum. Ha bir gün böyle düşünürsen mesela bu dinleyicimiz gibi TFF bir tarafı kolluyor ya da hakemler bilerek bir takımı görmezden geliyor. Böyle düşünürsem futbol izlemeyeceğim, söz veriyorum. Çünkü böyle düşünüyorsam ona inanıyorumdur. İnandığım bir şeyi de niye izleyeyim? Yani zamanımı harcayamam 90 dakikamı ona. Futbolun fesini bile konuşmam. Öyle bir duruma inanıyorsam size de tavsiyem. Ya yani tüm dinleyicilerime, böyle düşünenlere biraz daha sahaya odaklanalım. Bırakın hakem hataları olacak. Biz keyif almaya bakalım. Bunu her zaman söylüyorum. Gençler Birliği Erzurum maçından bir gol daha çıksaydı o bahsettiğin adayı ben alabilirdim. Yalçın Bey peki. Bir sonraki kuponlarda diyelim sevgili Yalçın Bey. Ha, adı alacağım hayaliyle kupon oynarsanız olmaz. Olmaz. Bir birlik eşitlik devam ediyor. Gençler Birliği Erzurumspor mücadelesinde Süper Lig'in bu hafta açılış karşılaşması 1-1. Gençler Birliği 2 haftada 6 puan. Hadi bu maç da berabere bitti diyelim. Henüz tamamlanmadı. 7 puan. İyi bir başlangıç. Ya Gençler Birliği'nden kimse böyle bir başlangıç bekliyor muydu bilmiyorum. Fenerbahçe ve Göztepe'yi mağlup etti bu takım. Erzurumspor'u yenmesi gerekiyor muydu kendi evinde? Evet. Ya bence de yenebileceği düzeyde bir takımdı. Rüzgarı arkasına almıştı Gençler Birliği. Ha beraberlik kötü bir sonuç mu? Değil. Oyun anlamında umut veriyor mu? Kesinlikle umut veriyor Gençler Birliği. Şöyle bir istatistiklere bakalım. Şu ana kadar 16 şut denemesi. Bunlardan 5'i isabetli. Rakibi Erzurumspor'un sadece 4 isabetli şutu var. 9 kez kaleyi yoklamış mesela Erzurumspor. Öyle de bir durum söz konusu. Daha iyi oynayan taraf burada kim? Kesinlikle Gençler Birliği. Geçtiğimiz sezonlara göre bir umut veren oyun anlayışı var. Onu söylemeye çalışıyorum. Görkem iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Objektif yayın yaptığın için sana çok ama çok teşekkür ederim. Tekrardan iyi yayınlar taksici Metin ben demiş. Tüm taksici dostlarımıza da kardeşlerimize, abilerimize kolaylıklar dileyelim. Yani onların da işi zor. Bunu zaman zaman dile getiriyorum böyle. Dışarıdan bakıldığı zaman yok taksiciler şöyle böyle diye bazı ithamlarda bulunabilmek tabii ki çok kolay. En kolayı bu. Şimdi beni dinlerken benim hakkımda da hithamda bulunabilir dinleyicilerimiz. Beni tanımayan ama taksiciler için de bunu çok yapılıyor. Değil mi? Yapılıyor yani yalan değil. Ama %80'inin ben çok iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Arada var. Var o her meslekte var. Çürük elma diye tabir ettiğimiz insanlar var. Orada da işini iyi yapan taksicilerimize, esnafımıza iş düşüyor. Onları aralarında temizleyecekler işte bu işi yapmasını engelleyecekler öyle söyleyeyim. Benim de binemediğim çok taksi oldu. Hatta bir arkadaşımla Nişantaşı'ndaydım yıllar öncesinde pandemiyi yeni atlatmıştık. Yani o gün çok kızmıştım. En kızdığım gün o gündü. Ya, kedi vardı veterinere götürdük ve kedi çantadan kaçtı. Yavru bir kedi yola atladı. 3 şeritli bir yola atladı. Ama kırmızı ışığın da artık durduğu ve araçların yavaşladığı bir ortamda yola atladı bildiğiniz. Çanta yırtık komple. Ben atladım yola, kediyi kurtardım ama kedi durmuyor tabii ki. Yani çantanın içerisine koyduk, kediyi çıktı çıkacak, kaçtı kaçacak. Levent'e gitmem lazım. 3 tane taksiciye sorduk. Hayır
Kediyle alamayız, yok kısa mesafe, kısa mesafe demedi ama başka yolcuyu bekliyorum gibi gibi boş yazıyordu tabelasında. Almadı, 3 tanesi almadı. Tam umudu kesmiştik. Metroya yürürken de bir taksici korna çaldı mesela, değil mi? Benim unutmadığım anlardan biri. Yani böyle insanlar da var. Ha, kötüleri de var, yok değil. Orada da tabii ki artık onların vicdanına bırakıyoruz böyle konuları. Görkem, Bayern maçı artı 6 bitti. Yarın gidip Boğaz'da yalı alıyorum demiş dinleyicimiz. O zaman yarın ben boş muyum? Evet, yarın boşum ya. Dinlenmeye gelebilirim sevgili Levent Bey. Hangi yalıyı aldınız acaba? Alacaksınız ya da var mı aklınızda bir yalı? Onu da yazın da adres bakımından bulunduğu yerde otobüs durağı falan var mı? Lütfen benim için otobüs durağına yakın bir konumdan alın. Şimdi yalı mı var, derdim mi var? Araban da olacak. Onu da biliyorum sevgili Levent Bey. Hayırlı ve uğurlu olsun. Tabii ki şaka bir yana demiş, zaten dinleyicimiz de demiş de bir hayalini kurdurttu böyle. Yani yalıda bir arkadaşım varmış, tanıdığım varmış hayalini kurdum Levent Bey. Teşekkür ediyorum.

Instagram'da 2050 olamamışsın abi. Yani ben sürekli abi beni takip edin diyemem dinleyicilerime. Takip etmek isteyen eder. Görkem Tezer Instagram adresim. Bana ulaşmak istiyorsanız Instagram'da takip edebilirsiniz. Ya tabii 2050 hedefim vardı. Hani dedim geçtiğimiz günlerde, ne yalan söyleyeyim. Şu an Instagram'da beni takip etmeyen dinleyicilerimiz, yayından keyif alıyorum diyen dinleyicilerimiz beni Instagram'dan bulsunlar ve takip isteği göndersinler demiştim. Ondan sonra da böyle bir şey söylemedim. O yüzden 2050 olmadı. Ha, sildiklerim de var. Bayağı sildiğim insanlar da var. Şundan dolayı benim spora bakış açımla uyuşmayan görüşleri engelliyorum direkt olarak. Yani küfürlü paylaşım yapanları vesaire engelliyorum. Öyle ortamlarda da bulunmuyorum. Ben dostluğa, kardeşliğe inanıyorum. Hepimiz ay yıldızlı bu bayrağın altında yaşıyoruz ya. Ya bırakalım bir şöyle bir kavgayı, gürültüyü. Biz bu ülkeyi ne şartlar altında kurduk? Yani bana çok saçma geliyor. İki takım taraftarları birbirine küfür ediyor. Bana çok saçma geliyor. Önemli olan burada ülkemiz ve o bayrağın iyi temsil edilmesi diye düşünüyorum. Instagram'dan da takip etmek isterseniz adımı soyadımı yazmanız yeterli. Görkem Tezer. Leyle değil, Reyle. Onu da belirteyim. Arama boşluğuna oraya yazabilirsiniz. Artık çubuk mu diyorsunuz, boşluğu mu diyorsunuz? İşte Instagram'a da yeni yeni alışmaya başladım. Pek teknolojiyle aram yok. Oradan isteği gönderebilirsiniz ve dilediğiniz takımın orijinal formasını kazanmak istiyorsanız da yapmanız gereken işlem çok ama çok basit. Bir kez daha hatırlatayım. Sonra ben kaçırdım, görmedim. Vay Görkem şöyle, Görkem böyle. Bu yorumları kabul etmiyorum. İddia.com'a giriyorsunuz. Kral oran farkıyla zaten kuponları oluşturuyorsunuz iddia.com'da. Profilim sekmesine geliyorsunuz sağ üst köşede. Profilim sekmesine geldikten sonra da kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz ve orada bir büyüteç çıkacak, arama yeri çıkacak. Oraya basın. Boşluğa da 30.097 birleşik olarak yazın. Enter'a basın ya da Uğur Böceği Şans Oyunları yazın. Yine Enter'a basın. Karşınıza Uğur Böceği Şans Oyunları firması gelmiş olacak. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Yapman gereken işlem bu kadar. Sonrasında 0540 300 0097. Bu numaraya da yayından geliyorum. Birazdan Görkem'in kuponunu görebilir miyim? Ki bence o kupon gelecek, onu söyleyeyim. Ben çok güvendiğim bir karşılaşma, tek maç. Başarılı olacağını düşünüyorum. Bayağı bir zaman, emek harcadım çünkü o karşılaşmaya. Onu görmek istiyorsanız da yine az önce paylaştığım numaraya mesaj göndermeniz yeterli. Bir de sponsorumuz Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi. Milli Piyango ile bir işbirliği içerisinde. İddiaya üye olmadan dahil o numaraya mesaj gönderen herkese güzel bir sürprizi olacak. Yani nedir diye sormayın. Sürpriz adı üzerinde. Onu da öğrenmek istiyorsanız 0540 300 0097. Ama kuponlarıma, kazandıran kuponlarıma ve ilerleyen hafta içerisinde salı ya da çarşamba günü formayı kazanmak istiyorsanız iddia.com'da kayıtlı bayim bölümünde kayıtlı bayimi Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirmeniz gerekiyor. Çekiliş vesaire söz konusu değil. Böyle bir yayındayken vereceğim formayı, zaten Radyo Spor yayınında vereceğim. Bir soru soracağız, çok basit. İlk doğru cevabı Radyo Spor WhatsApp hattına gönderen kişi o hediyenin sahibi olacak. Ya bence muhteşem olur. Düşünsenize Greenwood yazıyor arkasında. Ya da kim yazıyor Galatasaray'dan? Osimhen. Vlahovic yazıyor Beşiktaş'ta. Trabzonspor taraftarı kazanır belki. Salah yazar. Ya, muhteşem bir hediye değil mi? Sponsorum dinliyorsa ben de talibim. Bir tane talibim ama hangi takım forması olduğunu söylemeyeceğim. Yok yok, söylemem.

Kayıt oldum diyen dinleyicimize teşekkür ediyorum. Peki ismini paylaşmamış dinleyicimiz ama aramıza katıldığını söylüyor. Bu arada katılmadan katıldım diyen arkadaşlarımız da oluyor zaman zaman. Oradaki arkadaşlar ilgileniyor. Yani görüyor. Bir kişi, üç kişi, beş kişi, on kişi artık her kaç kişi ise gelenleri görüyor otomatik olarak. Bu konuda kesinlikle katılmadan katıldım demeyin. Dürüstlüğe çok inanıyorum. Hayatım boyunca en önem verdiğim şeylerden biri. Dürüstlük, iyi insan olmak, bunlar çok kıymetli. Yani bunları bozmayalım, bunları bozmayalım. Gençler Birliği Erzurumspor 1-1 sonuçlandı. Yine Süper Lig'in açılış mücadelesi 1-1 bitti. Antalya Spor 1, Sarıyer 2. Sarıyer yine kazandı. Gümbür gümbür gelmeye devam ediyor. Sarıyer 4. hafta maçında 2. galibiyetini almış oldu. Şu an 5. sırada yer alıyor. Kırmızı kart olayın tabi biraz işin rengini değiştirdi. Antalya Spor'da 60. dakikaydı yanılmıyorsam. Güray Vural 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ondan sonra tamamen Sarıyer'in hücumlarını izledik o karşılaşma boyunca. Crystal Palace 1, Manchester City 3, Deportivo Alaves 1, Villarreal 0. Şöyle bakalım, Milan 1, Venezia 0, Lille 1, Paris Saint Germain 0, Rio Ave 0, Sporting Lisbon 4, Genk 4-0 önde. Yine Vastland Beveren takımıyla karşılaşıyor Belçika Pro Ligi ve burada Genk takımı 4-0 önde olan taraf. Wrexham 1, Birmingham 2, Tenerife 0, Sporting Gijon 1 diyelim. Skorlarımız bu şekilde. Yayınımızın da artık yavaş yavaş son dakikalarına doğru geliyoruz. 20 dakikadan az bir sürem kaldı. Katılımlarınız şu dakikadan sonra daha kıymetli olacak. Ama bir isteğim var. Henüz katılım sağlamayan, dinleyen ama mesaj göndermeyen bir dinleyicimiz ya da ne bir dinleyicisi yetmez. Tüm o dinleyicilerimizin, sessiz çoğunluğun mesajlarını bekliyorum. Gündeme dair görüşlerini bana aktarabilir. Leo hakkında yorum yazabilir ya da kıyaslayabilir. Bence Leo kötü, Greenwood ondan 10 gömlek daha üstün gibi. Bu şekilde mesajlarınızı iletebilirsiniz. Hiç sorun değil. Şöyle bir ben de transfer gelişmelerine bakmak istiyorum. Sıcak haberler oluyor. Cengiz Ünder Çorum'la anlaştı. Bildiğiniz gibi resmi olarak açıklandı. Cengiz Ünder artık Çorum forması giyecek. Fenerbahçe'nin yeni transferi yine Oppong bugün İstanbul'a geldi ve resmi açıklamada yapıldı. Oppong Fenerbahçe takımına hayırlı olsun diyelim. Arsenal transfer yapıyor mu? Gerçi o henüz netleşmediği için söylemeye gerek yok. Peki onu geçelim. Aston Villa Nicolas Jackson'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Yine Aston Villa. Ne çektik bu yaz transferinde şu Aston Villa'dan? Tam Fenerbahçe bir transfer yapacak. Hop aradan Aston Villa çıkıyor. Galatasaray tam Milan'la oyuncuyla anlaşıyor. Aylardır uğraşıyor. Tam anlaştık diyor. Taraftarlar seviniyor. Aradan pat Aston Villa çıkıyor. Teklifi yükselttim. Yani canı sıkılıyor herhalde transfer komitesi Aston Villa'nın. Bakıyorlar ülkemizde hangi takım kimi istiyor. Ha bak Fenerbahçe Galatasaray şu oyuncu istemiş. Hemen lazım değil ama olsun bir fiyatı yükseltelim. 2 milyon euro arttırın. Sanki açık arttırmada bir ürün satın alıyorlar. Böyle enteresan bir takım. Aston Villa'yı hiç sevemedim. Bu yüzden dolayı. Fabio Miretti zaten Beşiktaş'ta. Bunu dinleyicim sormuş. Rafael Leão'nun yarın sabah İstanbul'da olacağı bilgisi bende var. Yani kaynağıma güveniyorum. Öyle söyleyeyim ki zaten birçok haberde de, yurt dışı kaynaklı haberlerde de bu yansıdı, basına yansıdı. Ki ne kadara alındı derseniz de sözleşme detaylarını hemen söyleyeyim. 43 milyon euro ve sonraki satıştan da %20 pay karşılığında kadrosuna kattı Galatasaray Rafael Leão'yu. Bakalım hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Alvaro Morata, Galatasaraylı dinleyicilerimizin yakından hatırlayacağı isimlerden biri. Leganes Morata'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Yine Aslani Galatasaray'ın teklifini reddetti diye bir haber vardı. Yine Bildin, Almanya'nın önemli kuruluşlarından Bildin yaptığı bir haber. Şöyle bakalım, Roma Fenerbahçe'den Osterwalde'nin 3 aylık maaşının karşılanmasını talep etti. Burada Osterwalde'nin geleceği Fenerbahçe'nin vereceği karara göre şekillenecek, yine günün öne çıkan haberlerinden biriydi.
Bırakır mı Fenerbahçe? Çok yabancı oyuncusu var. Yani bu açıdan bırakabilir. Yani sırf yabancı kontenjanına yer açma adına bu transfer gerçekleşebilir. Ama Roma'da anlayamadım. Yani Roma takımı 3 aylık maaşını sen öde. Tamam, 3 ay bitti mi? Gelecek sezonda maaşının yarısını Fenerbahçe ödesin. Yani böyle teklifler yapacak izlenimini verdi bana.

Cengiz Ünder hayırlı olsun demiş yine sevgili Bilal Bey Çorum'a. Bence Çorum'da istenilen başarıyı yakalar. Yani Çorum aradığı oyuncuyu buldu diyebilirim. Yani Cengiz Fenerbahçe'de oynayamayacaktı. Yeni sezonda zaten şans verilmeyen bir isimdi. Yani Çorum'da da öyle bir mevkide, öyle bir kalitede oyuncuya, tecrübeli bir oyuncuya ihtiyaç var mıydı? Kesinlikle vardı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve şöyle bir bakalım mesajlara. Ben Cemal abi dinliyorum ama mesaj göndermiyordum. Heyecanlandım demiş. Mesaj atarken heyecanlanan dinleyicim. Peki. Ya telefon bağlantısı yapalım. Arayın beni yayında konuşalım desem herhalde alodan sonra bir daha duyamayacağız. Ya yani dıt dıt dıt sesi gelecekti herhalde. Bilmiyorum. Yani mesaj atarken heyecanlandığınıza göre. Yok yok öyle heyecan yapmanıza gerek yok ya. Ya sizden biriyim yani öyle düşünün. Sizden biriyim. Karşılıklı sohbet ediyormuşuz gibi düşünün. Fikrinizi istediğiniz gibi bana iletebiliyorsunuz. İyi yayınlar Görkem Bey. Onu bunu bilmem ama en iyi transfer bizim Vedat Muriç. Eskişehir'den Özcan. Bence Muhammed Salah. Abi, gelecek vadeden bir oyuncu değil ama ben Vedat Muriç'ten ziyade sansasyonel transfer olarak adlandırabileceğimiz, kimsenin itiraz edemeyeceği kesinlikle Muhammed Salah transferidir. Ha, sonrasında Greenwood transferi önemliydi. Galatasaray'da Leo transferi önemliydi. Tabii Beşiktaş'ın önemli transferleri, Vlahovic transferi bence çok iyi seviyedeki bir oyuncuyu takıma kazandırdı Beşiktaş yönetimi. Yani güzel transferler var. Güzel transferler var. En son sıraya yazarım ben Vedat Muriç'i. Ha burada bir aslında dinleyicimiz mizah mı yapmış bilmiyorum. Ya Vedat Muriç iyi oyuncu. Kaliteli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin ön alanda istediği tarzda oyunculardan biri. Ama en iyi transfer ya Vedat Muriç de olmaz canım. Vedat Muriç de olmaz yani. Öyle söyleyelim. Peki.

kuponlarını nereden göreceğim? 0543 300 97, bu numaradan kuponlarıma ulaşabilirsiniz ve ilerleyen günlerde yine desteklediğiniz takımın orijinal formasını da kazanabilirsiniz. Yapmanız gereken işlem çok basit. Bakın, tekrar hatırlatıyorum. Anlatırken yoruluyorum ama siz bunu uygularken yorulmayacaksınız. Yani anlatması daha zor, öyle söyleyeyim. İddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Büyütece basıyorsun. Arama çubuğuna 30-097 bayi kodunu yazıyorsun birleşik olarak ve enter'a basıyorsun. Zaten karşına kayıtlı bayim olarak Uğur Böceği Şans Oyunları çıkacak. İşlemi tamamlıyorsun. Kayıtlı bayim ekli diyerek işlemi tamamlıyorsun. Devamında da 0540-300-097 bu numaraya mesaj gönderiyorsun. Benim kuponlarıma birazdan, şöyle bir 1 saat, 1,5 saat sonra canlıdaki kuponlarıma gelecek olan, bence çok iddialı konuşmayı sevmiyorum ama ben gelme olasılığını yüksek gördüğüm bir iki tane maçım var gece seansından. Onlara ücretsiz olarak ulaşmış olacak şu an söylediğim işlemi gerçekleştiren bahis severler. Diyelim ve şöyle mesajlarla devam edelim. İlyas Bey, teşekkür ediyorum. Güzel mesajlardan biri. Çok uzun yazmışsınız ama ya güzel, genelde benimle alakalı bir mesaj olmuş. Peki.

Gençler Birliği maçını soran dinleyicim 1-1 sonuçlandı bu karşılaşma. Onu hatırlatalım. Haftanın açılış maçı. Tempo iyiydi. Öyle kötü bir karşılaşma değildi. İzlerken sıkılabileceğiniz maçlardan biri kesinlikle değildi. Yani iki taraf için de gidip gelen maçlardan biri. Berabere bittiğine bakmayın. Erzurumspor ikinci yarıya çok iyi başladı. Onun sonrasında bir geriye yaslanma durumu söz konusuydu. Kapandı Erzurumspor. Skoru korumaya çalıştı. Gençler Birliği beraberlik golünü bulduktan hemen kısa bir süre sonra ikinci gol için yüklenmeye devam etti. Ki nitekim 85'te buldu. Adamı Traore topu ağlara gönderdi ama gol geçersiz sayıldı. Ve başka da gol çıkmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanmış oldu. Diyelim ve şöyle bir skorlarımıza tekrardan dönelim. Okuyamadığım

Çok mesaj var. Yani gözümden kaçan olursa ya da sıra gelmezse kusura bakmasın o dinleyicilerim. Baştan söyleyeyim. Crystal Palace 1 Manchester City 4 85. dakika. Deportivo Alaves 1 Villarreal 0 Milan 2 Venezia 0 Lille 2 Paris Saint-Germain 0. Şöyle devam edelim. Bayern Münih 5 Stuttgart 1 Groningen 2 Fortuna Start 3 Gollü geçen maçlardan biri. Rio Ave 0, Sporting Lisbon 4, 70. dakika Portekiz, Premier Ligi mücadelesi. Wrexham 1, Birmingham 2, dakika 85, Tenerife 0, Sporting Gijon 1, burada da 87. dakika oynanıyor. Drogheda United 2, Dundalk 2, İrlanda Premier Ligi 86. dakika geride kaldı. Maçın son bölümündeyiz. 2-2 eşitlik devam ediyor. Diğer skorlarımıza dönecek olursak da yine burada dikkatimi çeken bir maç. İtalya Serie C Grup C karşılaşması. Barletta 3, Bari 0. 80. dakika 3-0'ı yakalamış. İlk yarı çok pozisyon üretti Barletta. Bunlardan sadece birini golle sonuçlandırdı. İkinci yarı güzel. Tam benim istediğim bir sonuç. Yani 2,5 gol üstü oynamayı seviyorum ya da karşılıklı gol varı değerlendirmeyi seviyorum. Benim kuponum başarılı olmuş oluyor. Barletta 3-0 Bari karşısında önde olan taraf. Şöyle devam edelim. Yine başka bir mücadele var mı ya da gol olan benim atladığım bir karşılaşma var mı diye bakıyorum. Şu an bir gol. Beira Mar 3, Unio Lamas 3 oldu. Portekiz Kupası 1. tur maçı 84. dakikada Lamas'ın golü geldi. 3-3'lük bir eşitlik. Drogheda Dundalk 2-2. Şöyle bakalım. Wrexham, Birmingham 2-1. Tenerife Sporting Gijon 1-0. Sporting Gijon önde. Burada da başka bir karşılaşma. Rio Ave Sporting Lisbon 4-0. Sporting önde. Son olarak da Lille Paris Saint-Germain. Yine Lille 2-0'lık avantajı yakaladı. Son maçım diyorum. Bir türlü bitiremedim. Çok maç var ya. Crystal Palace 1, Manchester City 4, Deportivo Alaves 1, Villarreal 0, 61. dakika. Yine İspanya La Liga'daki bu mücadelede. Diyelim ve sizlerden gelen mesajlara şöyle bir dönelim. Radyo çıkışı kokoreç iyi gider Görkem Bey demiş. Ya bu aralar bilmiyorum sizin haberiniz yoktur belki ki zaten kimseye söylemiyorum. Ya sağlıkla alakalı bir sorunum var. Sağlıkla alakalı bir sorun yaşıyorum. Öyle dışarıda kokoreç yiyeyim, onu yiyeyim, bunu yiyeyim. Öyle bir durumum yok bu aralar. Ekmek bile yemiyorum. Yediğim zaman rahatsızlık yapıyor bende. Bazı testlerimin sonucunu bekliyorum. Bakalım, umarım güzel sonuçlar da alırız. Yine dinleyicilerime bunu söyleyeyim. Yani o yüzden yani yemek sohbeti yapamıyorum. Yemiyorum çünkü. O tarzda yemekleri yemiyorum bu dönem. Ama sağlığımız yerinde olsun da, değil mi? Kokoreç olmasa da olur. Yani kokoreç derken bile canım çekti. Şimdi nereden yazdınız sevgili Cesur Bey? Yani sizin mesajınızı askıya alacağım bak şu an. Alacağım, devamlı yayın sonu kokoreç yazmayın lütfen. Size beyaz mendil sallarım. Sizi boykot ediyorum şu an. Öyle diyebilirim değil mi? Peki. Yani canım çekti ya. Ne diyeyim? Canım çekti. Devam edelim dinleyicilerimizle. Cengiz Ünder'in gitmesi bence çok iyi oldu. 100 bin euro bile kazansak kârdır. Cengiz'den hiçbir şey olmazdı. Boşuna yapılan transferlerden biri demiş Haldun Bey. Peki onun görüşü bu. Şöyle bir bakalım.

Cengiz'le alakalı eleştiriler var bazı dinleyicilerimizden, onu söyleyebilirim. Eleştiriler söz konusu. Ya Fenerbahçe'de ne oynadın ki şimdi güzel bir açıklama yapıp gönderiyorlar demiş. Yani en kibar haliyle onu söyleyeyim sevgili. Neydi ismi bakalım? Batuhan olması gerekiyor. Evet, Batuhan. İstanbul'dan taksici dostlarımızdan biri sevgili. Batuhan'ın görüşü bu. Ya bize ne verdiniz ki, bize ne verdi ki bu oyuncu teşekkür ederek yolluyorsunuz demiş. Böyle bir tepkide bulunmuş. Peki, teşekkür ederim dinleyicimize. Son bölümdeyiz. Son 5 dakika içerisindeyiz. Son mesajlarınızı alıyorum. Instagram'dan takip ettim diyen dinleyicim, bakarım ilerleyen dakikalarda bu mesajınıza. Yani istekleri kabul ederim, onu söyleyeyim. Ama yayından sonra Instagram'da adımı soyadımı yazmanız yeterli olacaktır demiştik. Ve bir de kuponlarıma ulaşmanız için de iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne girip kayıtlı bayinizi Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştirmeniz yeterli olacaktır. Ve 0540 300 çift 0 97 bu numaraya da mesaj göndermeniz yeterli. Yayından geliyorum şeklinde yazabilir dinleyicilerim. Şu saat aralığında bile yazabilir. Oradaki arkadaşlarımız bekliyor. Hiç sorun değil. Şöyle bakalım, enteresan bir mesaj. Abi iyi yayınlar. Bence Trabzonspor bu sene şampiyon olacak. Neden enteresan diyorum? Neden enteresan diyorum? Mesajın devamında diyor ki, bir Fenerbahçe taraftarıyım. Trabzonspor bence şampiyon olacak, olmalı. Hak ediyorlar, bizden daha iyi oynuyorlar. Yani bilemiyorum artık, burada birazcık aslında esprili bir mesaj olduğunu ben düşünüyorum. Kimsenin kimseden iyi oynadığı yok. Ayrıca Fenerbahçe'nin futbolu güzel. Trabzonspor'da şu an bir kaos var. Ne yalan söyleyeyim. Bir kaos var. Fatih Tekke istifa etti, etmedi, gitti, geldi. Duygusal bir mesaj yayınladı. Yani sezonun daha ikinci haftasındayken böyle konuşmalar yapılıyorsa, yani Trabzonspor ilerleyen dönemde bir derbi kaybettiğinde neler olur acaba? Çok kolay dağılabilecek bir görüntü oluşturdu bende. Ne yalan söyleyeyim. Trabzonspor çok kolay dağılabilecek, taraftarların çok çabuk tepki gösterebileceği bir olgu içerisindeymiş gibi geliyor. Galatasaray için de bu geçerli. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bir birlik bütünlüğü görüyorum. Hiç olmadığı kadar. Bu sahada alınan sonuçlarla da alakalı. Şimdi Fenerbahçe Lyon'a yenilseydi, Şampiyonlar Ligi'ne katılmasaydı, pazar akşamı Samsunspor'a da kaybetseydi, tribünler tepkiye başlardı, uğultular duyardınız. Şimdi işin rengi değişti. Fenerbahçe hasreti sona erdirdi, Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Ha, lig de önemli. Bakın, Şampiyonlar Ligi de seni kurtarmaz. Tamam, kaldın, iyi, önemli bir durum. Taraftar mutlu. Taraftar aşırı mutlu hatta. Ama Süper Lig'de Fenerbahçe arka arkaya puan kaybı yaşarsa taraftarlar yine bir tepki gösterir. Yine de bunun cevabını Fenerbahçeli dinleyicilerin, futbol severler verirse daha sağlıklı olur tabii ki. Burada tarafsız bir şekilde yorumlamaya çalışıyorum. İyi güzel, şu an her şey istediği gibi gidiyor Fenerbahçe'nin, onu kabul ediyorum da. Sen Samsunspor'a kaybedersin, 4. hafta Beşiktaş'a kendi evinde bir kaybet. Ondan sonraki ortamı gelin burada karşılıklı bir konuşalım. Kimse Şampiyonlar Ligi'nin şeysini hatırlamaz, öyle söyleyeyim. Benim görüşüm bu diyelim ve şöyle mesajlarımıza bakalım. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz, teşekkür ediyorum. Az önce söylediğim sağlıkla alakalı bir soru sormuş. Ya gerek yok, negatif konuşmaya gerek yok. Yayında bunu paylaşmak istemiyorum. Ama Instagram'dan sorarsanız tabii ki müsait olduğumda cevap vermeye çalışırım. Formayı çekilişte mi vereceksiniz? Hayır, formayı çekilişte vermeyeceğiz. Çekiliş zaten şu an öyle bir durum söz konusu, daha iyi olamaz. Kayıt oluyorsunuz iddia.com'a ve kayıtlı bayim bölümünde Uğur Böceği şans oyunlarına yer veriyorsun. Bir de 0540 300 çift 097 buraya da mesaj gönderiyorsun. Şu an kayıt oldum diyorsun ve kuponlarımız sana ulaşıyor. Bu ayrı. Ha, forma konusuna gelecek olursak da kayıtlı bayim bölümüne az önce verdiğim numarayı 30 çift 097'yi girip işlemi tamamla. Hafta içi salı ya da çarşamba günkü benim yayınımı bekle. Alarm kur. Çünkü yayında çok kolay bir soru soracağım. Atıyorum, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid takımının ya da Chelsea nereden çıktı ya? Real Madrid'in bütçesi nedir? Kadro değeri nedir? Real Madrid'in oynadığı son karşılaşmada golü atan oyuncu kimdir? Ya buna benzer, böyle futbolu takip edenlerin kolay cevaplayabileceği bir soru soracağım. Radyospor WhatsApp hattına bu numaraya işte. Doğru cevabı ilk gönderen kişi
orijinal. Desteklediği takımın kendi seçeceği beden, kendi seçeceği takım orijinal formasını kazanmış olacak. Sponsorumuz hediye edecek. Buradan Uğur Böceği'ne de, Uğur Böceği deyince olmadı, Uğur Böceği Şans Oyunları firmasına da teşekkürlerimizi iletelim bir kez daha. Cengiz bonservisiyle mi gitti demiş Levent Bey. Ya onunla alakalı bir açıklama gelmedi. Ne Çorum FK hesabından bununla alakalı bir bilgi ne de Fenerbahçe cephesinden bir açıklama gelmedi. Bunu sizden başka da merak eden yok herhalde. Şöyle bir yorumlara da ben gün içerisinde baktım, hiç bununla alakalı soru soran yok. Ama öğrenir Instagram'da hikaye bölümünde paylaşırım. İlerleyen dakikalarda söz vereyim. Şöyle Seedl'a selamlarımı ileteyim peki. Harun Bey size de selamlar olsun. Diyelim artık vedamı da.

gerçekleştireyim değil mi? Şöyle bakalım gol var mı? Yok. Villarreal 1-0 geride. Lille Paris Saint-Germain maçı 2-2 bitti. Yani çok enteresan bir takım şu Paris Saint-Germain'in böyle performansını görünce Galatasaray Paris Saint-Germain deplasmanındaki maçı hiç izlemek istemiyorum. Hiç izlemek istemiyorum. Bir dakikada iki gol attı. Vitinha ve Marquinhos. Enteresan bir takım Paris Saint-Germain. 90 artı 1'e kadar 2-0 geride. 90 artı 2 ve 90 artı 3'te 2-2'yi buldu Paris Saint-Germain. Böyle ilginç takımlardan biri. Neyse 90 dakika 2-2 sonuçlandı. Şöyle devam edelim. Wrexham Birmingham 2-1 Birmingham kazandı bu maçı. Başka da diğer maçlarda gol yok. Beira-Mar 3, Unio Lamas 3 şeklinde devam ediyor. Peki bugünlük benden bu kadardı. Yarın sizlerle birlikte olacağım ama şöyle birlikte olacağım, yayınım yok. Galatasaray Göztepe mücadelesini tribünde takip edeceğim. Basın tribününde takip edeceğim. Maç öncesi, devre arası ve maç sonu yine oradaki atmosferi yorumlarımla sizlere ulaştırmaya gayret göstereceğim. Sevgili Caner Aydaş'ın yayınında sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Pazar günü de saatler 17'yi gösterdiğinde yine Radyo Spor'da karşınızda olmayı ümit ediyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Dinleyen, dinlemeyen, mesaj gönderen, göndermeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: 0-30-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz sona erdi.
1: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Radyo Spor.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu başlıyor.
3: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 28 Ağustos 2026 Cuma günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Maçlarla başlangıcı yapacağız. Dün Avrupa Ligi'nde playoff turu revanş maçları vardı ve temsilcilerimiz Trabzonspor'la Beşiktaş deplasmanda sahaya çıktılar. Fakat istenen skorlar

0: gelmedi. Buna rağmen Beşiktaş ilk maçın skor avantajıyla turu geçti. Avrupa Ligi lig aşamasına kaldı. Zaten o konuda herhangi bir endişe yoktu. Ama Trabzonspor Fenerbahçe deplasmanında dün 1-0 kaybettiği maçın rövanşını da 4-0 kaybetti. Karşılaşmanın henüz 13. dakikasında Malinovski rakibine yaptığı sert müdahale sonucu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Ve bu kırmızı karttan 6 dakika sonra Ferencvaros maçtaki ilk golünü attı. İlk yarı 1-0'lık Ferencvaros üstünlüğüyle bittikten sonra ikinci yarı 54'te Macar ekibi 2-0'ı buldu. 57'de Cabral penaltı yaptırdı ikinci sarı karttan. O da kırmızı kart gördü. Trabzonspor 9 kişi kaldı. Bamidele Yusuf, Ferencvaros'un en etkili oyuncusu. Onun penaltı golüyle skor 3-0'a geldi. Son bölümde de 86'da bir gol daha buldu Ferencvaros ve maçı 4-0 kazandı. Turu da 5-0'la geçip Avrupa Ligi'ne kalmayı başardılar. Trabzonspor bu sonuçla birlikte yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Konferans Ligi'nde de Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nden farklı olarak lig aşamasında 8 değil 6 maç yapılıyor. Trabzonspor da bugünkü kura çekimiyle birlikte yolu belli olacak. Ve tabii ki flash gelişme olarak Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke karşılaşma sonu maçın yayıncısı ATV yaptığı açıklamada, onlara verdiği röportajda istifa ettiğini duyurdu ilk kez kamuoyu. Fatih Tekke'den Trabzonspor yönetimi de büyük ihtimalle o canlı yayınla birlikte istifa haberini duydu. Fakat sabaha karşı Trabzonspor kulübünden de bir açıklama geldi ve Fatih Tekke Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir. Tekke teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Ahmetspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır denildi. Bu yazılı bir açıklama Trabzonspor'dan. Fatih Tekke'den ikinci bir açıklama yok. Belki bugün içerisinde hoca da kamuoyuna tekrar bir bilgilendirme yapabilir. Gerçekten sürpriz bir gelişme oldu bu Fatih Tekke'nin istifası. Çoğu kişi de zaten bu istifanın kabul edilmemesi gerektiğinden bahsetmiş. Böyle geriye dönük Twitter'a baktığımda, muhabirlere baktığımda, yorumculara baktığımda Trabzonspor yönetimi de benzer düşünmüş olmalı ki bu açıklamayı yaptı. Bakalım bugün neler getirecek Fatih Tekke konusunda. Diğer taraftan Beşiktaş istediği sonucu o da alamadı. Skor olarak 1-0 kaybetti Zalgiris deplasmanında. Ama turu 3-1 ile aldı. Yolun Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Beşiktaş'ın tabii ki büyük resimde önemli olan burada Avrupa Ligi'ne kalabilmekti. Bunu başardı Beşiktaş. Ama biraz daha detaya indiğimizde bu karşılaşmada rakibin de çok yani çok derin bir rotasyon yaptığı düşünüldüğünde 1-0'lık mağlubiyet büyük de bir hatadan geldi. Calhanoğlu hatasıyla geldi gol. Ve Beşiktaş gol de bulamadı bu zayıf rakibi karşısında. Bunlar tabii eleştirilecektir. Daha yeni lig maçında Alanyaspor'a kaybetmişti siyah beyazlı ekip. Üzerine burada da bir mağlubiyet geldi. Biraz buruk bir tur sevinci oldu diyebiliriz Beşiktaş açısından. Birçok karşılaşma dün oynandı artık Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde olacak takımlar da belli oldu. Bugün kura çekimi olacak. Rakiplerimiz de kura çekimiyle birlikte belli olacak. Dün Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi vardı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting Lisbon, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve Ajax'le karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin rakipleri de Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar, Slavia Prag ve LASK. Fenerbahçe de bu rakiplerle oynayacak. Maçların tarihleri de çok kısa süre içerisinde en geç yarına kadar açıklanacak ve heyecan artık Eylül'ün ilk haftası itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde başlayacak. Takımlarımıza Şampiyonlar Ligi serüveninde başarılar dileyelim. Peki transfer gündeminde neler oldu dünden bugüne? Orada da yoğun bir gün geride kaldı diyebiliriz. Özellikle Beşiktaş Poku'yu zaten İstanbul'a getirmişti. Transferi dün resmi olarak açıkladı. Miretti, İtalyan orta saha oyuncusu dün öğleden sonra o da İstanbul'a geldi. Ve Felix Udokai de Beşiktaş'tan ayrıldı ve Alman ekiplerinden Union Berlin'e transfer oldu. Oyuncu zaten dün de konuşmuştuk bu transfer gelişmesini. Fenerbahçe'de Livakovic'in ayrıldığı dün resmileşti. O da Barcelona'ya transfer oldu. Fenerbahçe için olumsuz denebilecek bir haber. Osterwolde'nin Roma'ya transferi son anda iptal oldu. Dün Fenerbahçe muhabirlerinin neredeyse hepsi benzer haberi geçtiler. Roma'nın son gün ekstra şeyler talep etmesiyle birlikte Osterwolde teklifi kabul etmemiş anladığım kadarıyla ve bu transfer iptal olmuş. Oyuncunun birkaç gün içerisinde İstanbul'a geri dönmesi bekleniyor. Bakalım ne olacak Osterwolde konusunda. Türkiye Futbol Federasyonu biliyorsunuz bu takımdaki ekstra yabancı oyuncular için bir statü değişikliğine gitti Türkiye Kupası özelinde. Osterwolde diğer takımda kalırsa herhalde bu şekilde kupa maçlarında sadece değerlendirecek gibi gözüküyor. Sarı lacivertler bugün de yeni bir stoper transferi yapacak gibi gözüküyor. Nice'in Ganalı stoperi Koyo Peprah Opong bu oyuncunun transferi konusunda Nice'le anlaşmaya varıldı. Fransız kaynaklar 12 milyonluk bir bonservisten bahsediyor. Oyuncu bugün İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe bu transferden sonra bir veya birkaç transfer daha düşünüyor. Dün Fenerbahçe cephesinden de kura çekimi sonrası açıklamalar gelmişti. Onlara da göz atacağız. Galatasaray'da ise en büyük gündem şu anda Rafael Leao. Şu anda Leao için Galatasaray'la Aston Villa masada. Farklı haberler geliyor. Galatasaray'ın aslında Milan'la anlaşmayı tamamladığı fakat Leao'nun henüz kararını vermediği genel olarak söylenen bu. Aston Villa'ya göre Galatasaray çok daha yüksek bir maaş teklifi vermesine rağmen oyuncu henüz son kararını vermiş değil. Unai Emery ile de bir görüşme yaptığı söyleniyor. Muhakkak Okan Buruk'la da yapmıştır. Ama kararı herhalde bugün yarın Leao da verecek ve yeni takımı onun da belli olacak. Eğer Leao Aston Villa'yı seçerse Galatasaray'ın hamlesi ne olacak? O da merak konusu. Sonuçta Şampiyonlar Ligi listelerinin verileceği tarih 2 Eylül gecesi. 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece yarısı 1'de o tarihe kadar liste verilecek. Galatasaray'da bakalım kanat transferi için kimi kadroya katacak. Daha santrfor transferi konuşuluyor, stoper transferi konuşuluyor, merkez orta saha için konuşmalar var ve kalan gün sayısı da ortada. Ben de merakla bekliyorum bu transfer durumunu. Evet, benim dünden öne çıkan gelişmelerim bunlar, paylaşacağım. Şimdi şarkı reklam arasına gidelim. Dönüşte hemen sıcağı sıcağına Trabzonspor'daki maç ve Fatih Tekke gelişmesiyle başlayalım.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.17 saatlerimiz Sabah Sporu'nda. Bugün tam kadro birlikteyiz. Ali abi, Aykut abi, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın.
3: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi günler.
0: Evet, iyi günler ama konuşacağımız konular pek iyi olmayacak sanki bugün. Başlangıçta en azından sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Maçı konuşamadan Fatih Tekke'nin istifası. Öncelikle konuşmamız gereken konu bu olacak. Ben itiraf edeyim, maç bitmeden yattım. İkinci yarı artık hani 9 kişi kaldı, penaltı, gol 3-0 oldu. Turla ilgili herhangi bir şansı kalmadı Trabzonspor'un. Bundan sonrasını izlemenin de hani çok bir manası yok diye düşündüm kendi açımdan ve yattım. Sabah kalktığımda Fatih Tekke'nin istifa haberiyle uyandım. Gece Hüseyin abi bana WhatsApp'tan göndermiş sabah. Gayri ihtiyarı tabii telefona bakıyordur herkes. Ben de bakıyorum. Onun Fatih Tekke canlı yayında istifa etti mesajını gördüm. Ben şoka uğradım. Açıkçası bu tarihte yani daha Eylül ayına gelmeden böyle bir istifa eminim kimse beklemiyordu Trabzonspor'da, futbol kamuoyunda. Hani görevden alınabilme durumunu konuşuyorduk. Hani ilk kim gider? Fatih Tekke mi? İsmail Kartal mı? Okan Buruk mu? Ama dünkü sonuçla birlikte ben böyle bir yol ayrımı düşünmüyordum. Fatih Tekke sıcağı sıcağına çok fazla belli ki üzerine düşünmeden duygusal bir kararla dün istifa

0: ettiğini duyurdu. Kesinlikle bence duygusal bir karar ama bir maçta da alınabilecek bir karar değil bu. Yani o bardak belli ki dolmuş, dolmuş, dolmuş, dolmuş. Artık son damla da dün istifa geldi diye düşünüyorum. Çünkü hani futbolda böyle günler olabiliyor çok yaralasa da. Sadece bu maçta istifa eder misin? Bu maçtaki skorla. Ben zannetmiyorum. Ben biriken şeyler olduğunu düşünüyorum. Zaten Fatih Tekke'nin bu sezonki vücut dili de çok iyi değildi. Takımda izlediği maçlarda böyle bir gerginlik hissediyordum. Özellikle o işte ilk lig karşılaşması, Ferencvaros'u ilk maçı. Son Başakşehir maçı da bir daha farklıydı. Ama böyle bir gerginlik vardı. Fatih Tekke'nin de o tam kovulmalık kadro açıklaması. Fatih Hoca belli ki bir şeylerden memnun değildi. Zaten ve dünkü mağlubiyette, dünkü mağlubiyetin gidişatı da hani kırmızı kartlar vesaire Fatih Tekke'nin bu kararı almasına sebep oldu diye düşündüm. Sonra gerçi Trabzonspor Kulübü kabul edilmedi dedi ama bunu hocayla konuşarak mı, hocayı gerçekten ikna ederek mi yoksa hani ezberden biz kabul etmiyoruz, devam edecek Fatih Tekke de başında olacak. Hani o açıklama neye göre yapıldı onu da
1: Saatine
0: görmek
1: bakarsan
0: lazım.
1: hocayla sanki konuşulmuş gibi. Çünkü hemen şey yapılmadı, o açıklama gelmedi. Birkaç saat geçti. O yüzden sanki hocayla bir tekrar konuşuldu gibi.
0: Yani
1: Ben öyle
0: evet
1: düşündüm.
0: olabilir tabii
1: Saati
0: ki.
1: itibariyle.
0: Olabilir ama hani Trabzon'un yazılı açıklaması mı tercih ederim? Daha iyisi Fatih Tekke'den bir belki görüntülü mesaj olsa daha iyi olmaz mıydı? Fatih Tekke'nin, Fatih Hoca'nın ağzından bir şey duysak hani ben daha emin olurdum. Yoksa dediğin gibi olma ihtimali yüksek. Büyük ihtimalle de dediğin gibi olmuştur ama bence daha iyi olanı nasıl ki biz istifayı Fatih Tekke'nin ağzından duyduk, canlı olarak görenler gördü, ben sonradan gördüm. Burada da geri dönüşü hani Trabzon'da açıklama yapıp üzerine Fatih Tekke'nin de belki bir mesajı olsa çok daha iyi olurdu. Ben hala hani ufak da olsa devam etmeme ihtimalini düşünüyorum. Fatih Hoca da çünkü hani bir Karadeniz insanı, coşkulu, duygusal. Yok ben dönmem diyebilir yani. Diyebilir. O bardak gerçekten taştıysa. O yüzden biraz ben bugün bakacağım. Hani gelişmeler ne olacak? Fatih Tekke sonuçta şimdi takım Trabzon'a ne zaman dönecek acaba? Dönmemiştir diye düşünüyorum. Çünkü dönse herhalde haberler gördük, karşılama vesaire. Döndüğü zamanki vücut dili, oradaki basına yapacağı açıklama benim açımdan belirleyici olacak bu durumda.
1: Evet Aykut.
2: Valla ben şimdi konuşacağım ama ağır konuşacağım. O yüzden kimse kusura bakmasın.
1: Niye ağır
2: Önce onu söyleyeyim.
1: konuşacaksın?
2: Ya bu nasıl bir perşembe günü kardeşim ya? Bu nasıl bir perşembe günü? Şimdi Beşiktaş maçını bir 10 dakika falan izledim ben. Kadroyu gördüm, merak ettim yani kim nerede oynayacak, ne yapar falan diye. Salih'in bir şutunu gördüm. Dedim Salih'e bak helal olsun ki sonrasını izlemedim. Sizden duyduğuma göre herhalde Beşiktaş'ın ayakta kalan nadir oyuncularından biri Salih. Neyse dedik yani 3-0'ın şeyi zaten hoca büyük rotasyon yapmış. Normal olur böyle şeyler.
1: Büyük
2: Trabzon'a
1: rotasyon yok
2: bakayım
1: ama
2: dedim.
1: ya.
2: He?
1: Büyük rotasyon da
2: Büyük
1: yok
2: büyük
1: bari.
2: rotasyon
1: Ya
2: yok. Arka tarafta yok.
1: Yani çok bir şey yok yani Beşiktaş'ta. Yani
2: evet işte
1: rotasyon
2: Kartal
1: bildiğin
2: oynuyor, şey oynuyor değil mi?
1: bir Kartal var, bir Ouattara var. Yani
2: Doğru
1: başka
2: aslına bakarsan zaten
1: başka bir
2: Vlahovic
1: şey yok yani.
2: zaten senin birinci
1: Tabii.
2: santraforun.
0: Trossard yokken de zaten yan
1: Trossard zaten
0: oynayacaktı.
1: yok. Hani o rotasyon sayamazsın onu.
2: Ama demek ki şu varmış Ali, ben buna çok net emin oldum. Ya Orkun olmadığında Beşiktaş bambaşka bir takım var. Bir oyuncu bu kadar etkiler mi diye düşünüyorum. Hakikaten etkiliyormuş. Önce onu söyleyeyim. Beşiktaş'ı neyse zaten 3-0 cepteydi. Onu koyduk. Trabzonspor'a bakayım dedim. Ya Trabzonspor'dan ben çünkü ümitliydim. Ya kalite olarak gerçekten Ferencvaros'un bayağı üzerinde Trabzon'un kadrosu. Ama bakıyorum Malinovski medya orta sahasını görünce şimdi İnsana böyle şey geliyor, anladın mı? Bir korku gelir. Çıkarsın şeye, takım mükemmel. Her tarafı yapılmış. Bir tek arkada işte Savic, Cenk merkezine belki dersin ki ya tam acaba bizim tandemimiz olabilir mi dersin. Ferencvaros gibi bir takıma karşı da idare edersin değil mi? Yani hocanın Pina'yı yedek bekletecek kadar bir rotasyonu var aslında. Geride. Ön tarafa bakınca Salah, Saviolo, Unuaçu, Muçi. Gayet iyi değil mi dörtlü? Merkeze geliyorsun. Malinovski tam oranın adamı değil. Melih zayıf kalıyor orası. Orada bir sıkıntı olacağı belli. Zaten Malinovski'yi biz

0: yıllarca anlattık, çok agresif bir oyuncu. 10 numaradan 6-8'e evrilmiş bir isim. Hele Genoa'da tamamen o merkez orta saha oyuncu rolüne bürünmüş bir oyuncu. Yani 10 numaradan o tarafa geçen, yani asıl pozisyonu ön libero olmayan ya da böyle savunma özellikleri çok kuvvetli olmayan oyuncular böyle kırmızı kartlar görürler. Bence %100 haklı bir kırmızı kart bu arada. Herhalde bunda tartışılacak bir taraf yoktur değil mi? Evet, Trabzonspor taraftarı da bence kabul eder. Çünkü yani ayağını öyle bir basıyor ki ya, görüntüyü gördüğü anda hakem görmeden muhtemelen dördüncü hakem ya da işte bir uyarı geldi. Sarı çıkardı çünkü başta. Sonra direkt kırmızıyla, yani ekrana gelmediği bölümde de kırmızıyla atıldığını öğrendik. Ondan sonra zaten maçın izlenecek bir tarafı kalmadı. Zaten zayıf olduğum bir yerde bütün takım itibariyle 11 kişinin içinde en zayıf olan 2 tane oyuncudan bir tanesi de atılıyor. E şimdi bu kadar yatırım yapmanın ya da bundan sonra şey yapmanın ne anlamı var? Fatih Hoca'nın devamındaki istifası aslında bir takım şeylerin, ya bu skor 4-0 olduğu için yapılmış, verilmiş bir karar değil bence. İşte 3-4 gün önce hocanın yapmış olduğu açıklama, Fabinho transferiyle tam kovulacak kadro, bunu başkana da söyledim demesi. Zaten hocanın bilinçaltında bir takım şeyleri kafasında kurduğunun ya da istediği gibi yapılmadığının kanıtı. E şimdi şöyle düşünün. Çok iyi bir araç alıyorsunuz. Önde farlar falan harika. Kaportası mükemmel. Değil mi? İşte bir sürü aksesuar taktırıyorsunuz. Ama bu aracı aslında götürecek ve aracın kuvvetli olduğunu bize gösterecek olan yeri neresi? Motor değil mi? Mesela motoru atıyorum 1-0 diyeyim.
1: 1-0 kullananlar şu an isyan etti. 1-0 motor kullananlar Aykut Aydın'a isyan etti.
0: Ya isyan etti 1-0 ama sen diyorsun ki ben 200-250 ile gitmek istiyorum. Nasıl gideceksin abi? Nasıl gideceğini bana anlatır mısın? Ya mantıken gitme şansı var mı o aracın? Her şeyin mükemmel ha. Dışarıdan baktın da harika. Oo, sağ önde bir bakıyorsun Salah. Bir yaktın sağları, tamam. Mükemmel. Santrafor'a bakıyorsun onu açıyor. Ki bir aydır felaket. O sorunu çözemedi hala Trabzonspor. E Saviolo bir umut var. Cabral bir umut var. E Melih fena oyuncu değil. Ama Malinovski Melih yaptığın zaman merkezi, Ferencvaros deplasmanı kolay değil ya. Ben yıllar önce anlattım, yani Macaristan'da Videoton'a karşı Trabzon yine çok kuvvetli bir kadroyla, Videoton gerçekten çok zayıf bir ekipken hiç gol atamadı, ki Ferencvaros'u da gol atamadı. Ve nasıl döndüğümüzü anlattım o Trabzon maçlarını anlattıktan sonra. Yani göz göre göre bile bile Lades gibi bir şey oldu bu. E hoca da bunların biriktiğinin kanıtı. İşte başta scout'un gitmesi. Hoca dedi ki böyleyken böyle. Neyse o konu kapandı. Ama ondan sonra Trabzonspor'un yaptığı hamleler, yani alıp yetiştirip parlatıp üzerine kar edip satmaktan bambaşka bir yere evrildi. Toplanan işte 2 yılda Trabzonspor'un ettiği bütün kar Muhammed Salah ve Fabinho transferleriyle gitti. Şu an 0-0'dır değil mi? Bence yani açıklanan rakamları yan yana koyduğumda maliyet performans, ama takımın hazır değil. Takımın en olması gereken yerine transferi daha geçtiğimiz günlerde açıkladınız. Abartmadan söylüyorum. Sadece Fabinho transferi 15 gün önce yapılmış olsa. Ya bu Fabinho zaten bonservisi elinde oyuncu. E belli orada devam etmeyecek. Baktığınız zaman Türkiye standartlarına göre bile açıklanan rakamlar çok normal. O kalitede bir oyuncu için. Yani imza parasıyla birlikte yıllığı 4 milyon euroya geliyor. 4 milyon euro artık ortalama bir oyuncunun, yani kendini kanıtlamamış bir oyuncunun bile Türkiye'de aldığı paralar. Ya abi şu maçlardan önce yapsanız da bu transferi, gözünüzü seveyim. Ha, Avrupa cepte diye düşünüyor olabilirsiniz. O ayrı bir şey ama bu kadar moral bozularak başlarsan sezona, Kasımpaşa beraberliğinde iyi futbol oynamadın. Başakşehir'e karşı biraz kıpırdadın, Muhammed Salah'la maçı çözdün. Ama sadece halının altına biraz süpürülme gibi oldu o. Şimdi Muhammed Salah sizce konferans ligi çok motive eder mi? Fabinho'yu eder mi?
1: Hiç etmez.
0: Onacho zaten motivasyonunu kaybetmiş. Hep şey dedikoduları var ya işte. Muhammed Salah ciddi bir para verildi. Kendi parasının artırılması isteniyor. İşte onu takımlar istedi, yollamadılar. Bir ay Darwin Núñez'e yattık kalktık. Değil mi? Yani zaten psikolojisini bozabilecek birçok etken varken bir de takım kötü giderse ya baştan o şeyi kaybettiğinde toparlamak çok zor. Hadi Trabzonspor kaybetti. Fatih Hoca'nın bence asıl meselesi bu. Yani ben alıp yetiştirecekken bana öyle bir kadro kurdunuz ki şu anda bütün baskıyı bana yüklediniz. Ama bu takım şu anda bence onun kafasındaki düşünce, ama bunu söyleyemez bir teknik adam. Yani sana Salah transferini yaptım, Fabinho transferini yaptım. Onacho'm var, Dünya Kupası'na parlamış adamı aldık daha kupa başlamadan. Bunu diyecek bir başkan var. Kalecin Premier Lig'den aldığımız, geçen sene kendini kanıtlamış kaleci. Bu kadar hamle yaptıktan sonra senden beklenti artar. Ya beklenti şu, Trabzonspor'un beklentisi şampiyonluk. Taraftarın da gayet normal olarak. Ama hoca şu anda şampiyon olabilecek bir takım iskeleti ya da emaresi bence görmüyor. Ve işler de iyi takımız diyor, kaliteli bir ekibiz diyor ama bir takım şeyler eksik ve bu en baştan benim en azından devam ettirebileceğim ya da benim başarabileceğim bir şey değil diyor. Ben Fatih Hoca'yı bu anlamda kutlarım, ha bak sadece kutlarım. Niye biliyor musun? 2 haftada 4 puanla başlamışsın. Konferans liginde oynayacaksın. Bu arada Trabzonspor konferans liginde de bayağı ileri noktaya kadar da gidebilir bu kadroyla, oyuncuları motive edersen. Ama yani belli ki hocanın tam tasvip etmediği hareketler yapılıyor. Başta Salah transferi, devamında ısrarla işte orta saha, orta saha, orta saha. Ya Trabzonspor kaç tane resmi maç oynadı? 2 tane Ferencvaros, 2 tane lig. Değil mi? Öncesinde de birçok hazırlık maç oynadı. Ya bir tane karşılaşmaya başlayacağım merkezle, doğru düzgün oynayacağı merkezle başlayamaz mı ya? Beşiktaş'ı ilk nereye halletti? Salih'i aldı, merkeze oturttu. Beşiktaş ondan sonra iyi bir takıma dönüştü. Fenerbahçe ne zaman iyi top oynamaya başladı? Kante ile Gendouzi gelip merkeze birlikte oynamaya başladıktan sonra. Galatasaray'ın yıllardır zaten iyi gitmesinin sebebi işte Torreira, yanında kim oynarsa oynasın, değil mi? Yani oradaki Sara, bunların sezona iyi ya da kötü hep birlikte oynama alışkanlığıyla hareket eden oyuncularla başlaması. Trabzon en kritik noktada bir Malinovski Melih görüyoruz, bir Bouchard'ı görüyoruz. Olmaz ki. Şimdi Salah motive, tamam Salah'a büyük bir sevgi var. Attığı gollerle de belki hat-trick yapacaktı. Offside'den 3. gitti Başakşehir maçında. Ama yani bu kadar inişli çıkışı, bu kadar dalgalanmalı. Şimdi Avrupa şu yüzden önemli. Bu oyuncuları gerçekten bu takımda her topa koşacak, yüreğini ortaya koyacak performansı gösterebilmesi için Avrupa kozunu elinde tutman lazım. Ben konferans mesela o kadar hayaller kurdurtacak kıvama getirmez diye düşünüyorum bu yıldızları. Ha belki sonuna kadar gidersin, kupayı alırsın, o başka bir şey. O başka bir motivasyon kaynağı olur ama şu anda bence bu kadar şey varken hocanın da istifa etmesi, Trabzonspor yönetiminin bunu kabul etmemesi çok normal. Ya takımı hocanın istediği şeye göre kurduğunu düşünüyor. Ya da bu saatten sonra mesela Trabzonspor kime gidecek? Türkiye'den bir teknik adam bence zor. Bu yıldızlar bir de o Türkiye'den gelecek teknik adamı isteyecekler mi? Yani bir takım şeyler yanlış başladı. Hoca da dedi ki ben dedi en baştan çekileyim. Hiç bu takımın da önüne geçmeyeyim. Zaten iyi bir kadro kuruldu. Belki gelecek yeni hoca benden daha iyi performans gösterir. Yoksa dünkü maç özelinde ben Cabral'in penaltı yaptırdığı pozisyonda niye ikinci sarı kartı gördüğünü anlamadım. Malinovski'nin pozisyonu kırmızı kart. Okey, bunu kabul ediyoruz. Ama yani çifte cezalandırma yok dediler. Ben bakıyorum habire var. Avrupa'da diğer maçlarda da var bu arada.

0: O yüzden ya Fatih Tekke konusu bence bir maçlık bir konu değil. Katılıyorum sana orada. Ali sen ne diyorsun? Yani buradan sonra Fatih Hoca'yı tekrar motive edip kaç hafta daha devam eder? Bak ben size söyleyeyim. İlk şeyde bir daha patlayacak. Ve bu sefer geri dönülmeyecek. Belki o esnada Trabzonspor hocalarla görüşecek. Ya bu iş böyledir. Her zaman böyledir. O şey bir kere koptun da bir daha toparlayamazsın.
1: Aradan sonra konuşalım istersen.
2: Tamam, daha geniş çaplı. Aradan sonra Ali abiyle devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
2: 7.37 saatlerimiz. Ali abi, sen neler düşünüyorsun bu konuyla ilgili?
1: Filmi geçen sene geriye sardığımızda Fatih Tekke'nin sezon boyunca Trabzonspor'un hedefleriyle alakalı olarak söyledikleri işte zaman zaman benim tarafımdan, ondan sonra bir süre sonra kamuoyu tarafından da konuşulmuştu, tartışılmıştı. Trabzonspor'un geçen sezonki hedefi ne? Trabzonspor geçen sezon ne yapabilir? Şimdi bu seneye geldiğimizde Trabzonspor sezonun bitmesinden sonra geçen senenin devamı şeklinde bir transfer politikası izledi. Oyuncular getirdi. Getirdiği oyuncular yıldız diyebileceğimiz oyuncular değildi. Daha önceden konuşulduğu, takıma monte edileceği belli olan isimlerdi. Ve erken transferlerdi. Yani aslında geçen senenin gidişatına göre bir fark yoktu. Bunu herkes gördü. Bu Trabzonspor için olumlu karşılandı. İyi satışlar yapıldı. Gene satış yapılabilecek oyuncular getirildi. Sonra Salah gündemi ortaya çıktı. Salah'la birlikte Trabzonspor'un havası, heyecanı, beklentisi, her şey değişti. Orada bir parantez aç. Aynı şey Beşiktaş'ta da oldu. Beşiktaş'ta da Salah gündeme geldi. Serdar Aziz'in söylediklerinden anladığımız kadarıyla aslında Beşiktaş'ın da planlamasında Salah yoktu. Ama Salah olabilirdi. Olmadı. Beşiktaş tekrar kendi ayarlarına döndü ve yoluna devam etti. Trabzonspor'da da Salah gündeme geldikten sonra kısa süre içerisinde transferin bittiğini gördük. Bütün havayı değiştirdi az önce söylediğim gibi. Üstüne bir de Fabinho transferi geldi Trabzonspor'da. Peki Fabinho transferi Salah olmadan yapılsaydı Trabzonspor'da çok fazla eleştirilir miydi? Ben çok fazla eleştireceğini düşünmüyorum. Sonuçta 32 yaşında bir oyuncu, çok tecrübeli bir oyuncu. İşte sen geçen gün söyledin, Brezilya milli takımının kadrosunda merkezde de Trabzonspor'un ihtiyacı olduğu için öyle çok fazla eleştirecek ya da şu denmezdi, Trabzonspor bir buçuk senedir uyguladığı politikadan sıyrıldı ve Fabinho'yu getirdi, yıldızlara mı dönüyor denmezdi. Biraz daha kalitesi, tecrübesiyle hani bu kadroyu toparlayacak, böyle bir taş gibi düşünülürdü Fabinho transferi. Fakat Salah üstüne Fabinho olunca o da başka bir şekilde değerlendirildi. Şimdi bu noktada eğer bir teknik direktör yönetimle kulübün stratejisi ve planlaması konusunda anlaşamıyorsa ayrılması gerekir. Çok fazla yapabileceği bir şey yok. Çünkü beklenti değiştiği noktada siz aynı yerde kalamazsınız. Ne yazık ki bunu Fatih Tekke geçen sene yaptı. Yani bunun sinyalini vermişti. Trabzonspor'da beklenti değiştiği noktada Fatih Tekke aynı yerdeydi. Trabzonspor geçen sene şampiyon olabilir miydi? Olabilirdi. Trabzonspor Galatasaray'ı yenmedi mi? Galatasaray'ı yendikten sonra işin içinde değil miydi? Net olarak işin içindeydi. Kim yeneceksin zaten şampiyon olmak için ligde? Galatasaray'ı yeneceksin. Galatasaray'ı yendikten sonra nefes mesafesine geldi Trabzonspor. Ondan sonra Alanya maçıyla beraber başlayan puan kayıpları ve ligde Şampiyonlar Ligi biletini dahi alamadı Trabzonspor. Şampiyon olabilecekken, şampiyonluk ihtimali varken Şampiyonlar Ligi biletini bile alamadı Trabzonspor. Fatih Tekke orada da bir set koydu. Bakın bu gerçek. Bunu geçen sene hep beraber yaşadık. Yani Fatih Tekke tüm sezon boyunca Trabzonspor'un hedefi ilk dört diyemez. Sezon başlarken olabilir Trabzonspor'un hedefi eldeki yapıya, rakiplere göre. Ama sezon ilerledikten sonra, artık ayağına o şans geldikten sonra Trabzonspor gibi bir camia o fırsatı değerlendirir. Trabzonspor Gaziantep değil. Gaziantep için o nokta geldikten sonra hala onu söylemeyebilirsiniz.

0: Trabzonspor şampiyon bir takım. Ligin büyük takımı. Artık o fırsatı değerlendirirsin. Belki ummuyordun sezon başında ama o fırsatı değerlendirirsin. Fatih Tekke orada kaldı. Şimdi belli ki Salah transferinden sonra da aynı noktada kaldı Fatih Tekke. Yani Fatih Tekke eğer bu takımın başarılı olacağına inanmıyorsa hiç kimse inanamaz. Oyuncular inanamaz. Bu iş böyledir ne yazık ki. Yani Fatih Tekke iyi yapmıştır, kötü yapmıştır ayrı bir konu. Ama Fatih Tekke artık biraz kafasını kaldırıp yukarı bakmak zorundadır. Hedefler değiştiği noktada. Eğer hedefler değiştiği noktada bunu yapamayacağını düşünüyorsa o zaman sezona başlamaz Fatih Tekke. Der ki ya kusura bakmayın hani bu takım salahlık bir takım değil. Bu takım salah gelse de şampiyon olamaz. Beklenti çok değişti. Bana eyvallah der gider. O zaman sezona niye başlıyor Fatih Tekke? Yani Salah geldikten sonra Trabzonspor seyircisinin nasıl bir havaya girdiğini herhalde Fatih Tekke de herkes gibi gördü. Görmemesine imkan ve ihtimal yok. O değerlendirmelerin orada olması gerekiyor. Artık başka bir Trabzonspor var. Bak bu iyi ya da kötü anlamında söylemiyorum. Bunu tartışabiliriz. Sabaha kadar tartışabiliriz. Dersin ki ya bu doğru bir yapılanma değil. Haklısın. Haklısın. O da der ki ya Trabzonspor ne kadar böyle gidecek? Buna ihtiyacı vardı. Trabzonspor büyük kulüp. Bu şekilde oynuyor. Haklısın. Sen de haklısın. Ama artık teknik direktörünüz o kulüp içindeki değişim yaşandıktan sonra kafa olarak eski kalıyorsa artık çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok. O yüzden bence Trabzonspor yönetimi bu istifayı kabul etmese de artık buradan bir şey çıkmaz. Yani bu ilişki bir hafta daha devam eder. Bilemedin 2 hafta daha devam eder. Bilemedin milli araya kadar devam eder. Ama Fatih Tekke'nin artık Trabzonspor'da verimli olma ihtimali de yoktur. O da başka işin gerçek tarafı. Yani Fatih Tekke buna hazır değil belli ki. Kafa olarak, mental olarak. Kendi hazır olmadığı gibi takımın da hazır olmadığını düşünüyor ve kendi hazır olmadığı noktada takımı hazırlaması da mümkün değil. Artık başka bir hikaye var Trabzon'da ve onu yapabileceğine inanan bir teknik adamla çalışması lazım. Yani geçen sene düzeltiyorum. Geçen hafta Gül'ün de esprisi yapıldı. İşte tam kovulmalık kadro. Fatih Tekke'nin sözleri. Ya bu ne demek? Ben hiçbir teknik adamdan böyle bir şey duymadım hayatım boyunca. Duyan var mı? Yerli yabancı. Görevde olan herhangi bir teknik direktörden siz böyle bir şey duydunuz mu? Tam kovulmalık kadro ne demek? Ya bir teknik direktör kendi kadrosu için, kendi takımının için, başında olduğu takım için tam kovulmalık bir kadro der mi? Ve kimse bunu eleştirmedi. Ha güldüler falan. Ne güzel Fatih Tekke konuşuyor dediler. Geçtiler konuyu. Bu nasıl bir şey? Tam kovulmalık kadro. Ben hiç duymadım bak. Ne yerli ne yabancı. Kaç tane teknik direktör geldi geçti. Ben hiçbir teknik direktörün böyle bir şey söylediğini takımıyla alakalı olarak duymadım. Tam kovulmalık kadro. Tam kovulmalık kadroda ne var? Mesela plan dışında yapılmış ne var? Muhammed Salah var. Ya Muhammed Salah'ı da sabaha kadar tartışırsın maliyetiyle de oyunu olarak pek tartışmazsın. Ya zaten 3 maçta gördük neler yapabileceğini. Onun demosunu verdi Muhammed Salah. O yüzden de benim gördüğüm Fatih Tekke şampiyonluk mücadelesine hazır değil. Daha yüksek hedeflere hazır değil Fatih Tekke. Fatih Tekke belki daha ağır ilerleyen bir takım istiyordu kafasında. Olmadı. Yönetim başka bir şey düşündü. Belki bir fırsat gördü. Ve o değişime de hazır değil Fatih Tekke. Değişim yapabileceğini de düşünmüyor takımda. O yüzden de geçen haftaki açıklama işte bu takım artık kovulmalık. Yani şöyle değil ki Trabzonspor. Örnek veriyorum işte Salah, ondan sonra Salah'a yakın başka bir oyuncu, öyle başka bir oyuncu, öyle başka bir oyuncu. Öyle değil Trabzonspor. Trabzonspor ekstra bir Salah getirdi. Ve Salah dışında genelde kaldı. Yani yaptığı transferlerle kendi rotasına yakın kaldı. Şimdi bu noktada tamamen de böyle düşüncelerinden ya da tamamen 1,5 sene önce başladıklarından vazgeçmiş bir kulüp diyemiyoruz. Bir yol oldu yani bir yoldan bir çıktı Trabzonspor. Ama tam böyle hani artık bambaşka bir yere gidiyor. Bence kimse iddia edemez Trabzonspor için. Tek transfer dönemiyle alakalı olarak. Dolayısıyla Fatih Tekke de büyük ihtimalle sizin de söylediğiniz gibi o birikmişlikle beraber böyle bir karar verdi. Ondan sonra anladığımız üzere konuşuldu. Yapma hoca dendi. Duygusal davranıyorsun. O da belki gene duygusal bir karar olarak tamam dedi ama artık böyle olmaz. Bir de böyle kulüp devretilmez. Bu doğru bir şey de değil. Yani eğer,
1: Yönetim için mi?
0: tabii teknik direktör istifa ediyorsa artık sen de önüne bakacaksın. Yani hocayı ikna etmek ne demek? Duygusal karar vermiş diyor. Duygusal karar veriyorsa demek ki duygusal anlamda kırılıyor Fatih Tekke. Yarın öbür gün başka bir maç olacak. E ne olacak? O zaman Fatih Tekke başka bir Fatih Tekke mi olarak karar verecek? Hayır. Daha sezonun dördüncü resmi maçında teknik direktörün duygusal anlamda kırılıyorsa sezonun ilerleyen bölümünde daha zor maçlar da oynayacak. Daha zor dönemler de geçirecek. O zaman gene mi ikna edeceksiniz? Her kötü sonuçta teknik direktörünüzle 2 saat toplantı mı yapacaksınız istifa etme diye? Artık o fikir Fatih Tekke'nin kafasına girmiş. Siz dün ikna ettiniz, yarın ikna edemeyeceksiniz. Peki oyuncu ne düşünecek? Ben Salah'ım mesela. Ben ne düşünürüm şimdi? Fatih Tekke ile alakalı olarak. Ben Malinowski'yim. Ben Onana'yım. Ben Fabinho'yum. Adam dün geldi, bugün teknik direktör istifa ediyor. İstifası geri çekiliyor yani. Oyuncu ne düşünür? Oyuncu için de zor. Bu adam kalacak mı, gidecek mi şimdi? İkna oldu da ne kadarlığına ikna oldu? Dolayısıyla Trabzonspor yönetimi de yani Fatih Tekke'yi ikna çabalarıyla bence yanlış yapıyor.
1: Geçen yıl Sergen Yalçın ligin bitimine 3 maç kala soyunma odasında bir istifa etmişti. Sonra yöneticiler döndürdü. Ama kısa vadeliydi o. Zaten çok uzun soluklu olmayacağı belliydi. Ligin sonuydu sonuçta. Devam etmeyeceğini aşağı yukarı tahmin ediyorduk. Nitekim öyle de oldu. Devam edilmedi. Ama bu tabii ligin başı. Burada da belki Trabzonspor yönetimi milli araya kadar zaman kazanmak istiyor olabilir. Belki dünkü o döndürme sezonu kurtarsın değil, bizi milli araya kadar hasarsız şekilde götürsün diye olabilir. Yoksa dediğine katılıyorum ben de. Bu saatten sonra Fatih Tekke'li uzun soluklu bir birliktelik çıkması çok kolay değil. Buraya kadar iş geldiyse, bardak taştıysa ben de döndürmenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Artık yeni bir isim üzerinde çalışması Trabzonspor için daha iyi olabilir. İşte tek şey burada milli araya kadarki bölümü belki düşünerek döndürmeye çalıştı.
0: Milli araya kadar da 4 lig maçı, bir Avrupa maçı var.
1: Evet
0: Ya,
1: yani
0: pardon şey olmayabilir.
1: konferans liginde
0: Konferans
1: olmayabilir.
0: ligi yanlış bir şey
1: 6 maç olduğu
0: söylemeyelim.
1: için ona bir bakmak lazım. Ama en az 4 lig maçı var kesin. Ama işte kalması da avantaj mı değil mi? Onu zaman gösterecek.
2: Ya şöyle bir şey var Ali'ye %100 katılıyorum. Şimdi hepimiz profesyonel işler yapıyoruz. Hem bir yerlerde çalışıyoruz. Burada çalışıyoruz mesela. Ben istifa etmeyi kafaya koyduysam ve bunu açıkladıysam, bak bunu kamuoyuna açıklıyorsun ha. Ha biz gidip mikrofonları açıklamayacağız buradan istifa ettiğimize. Ama ne diyeceğiz? Belki sosyal medyada yazarsın. Şu görevimden işte istifa ediyorum. Bu kadar zamandır çalıştım. Konuştu patronlar. Bizi ikna ettiler. Empati yapalım sadece ya. Sen o kararı açıkladığın anda sen de zaten bitmiş. Ne kadar daha motive olup çalışabilirsin mesela? Ya da bir sadece bir tane şey midir seni istifaya götüren şey? Birçok şeye takılıyorsundur, tamam mı? İstediğin gibi yapılmıyordur şeyler. Bir sürü şey vardır yani problem çözmüşsündür, götürmüşsündür ama artık yorulmuşsundur, tıkanmıştır bir yerde. İstifa nedir? İstifa bir kere böylesine büyük kurumlarda biri eğer senden istifa ediyorsa senin büyüklüğün gereği zaten ben istifayı kabul etmiyorum hocam duygusal falan bu çok yanlış bir hareket. Hocamız istifa etmiştir. Gerekli değerlendirmeyi yapacağız. Kamuoyunu bilgilendireceğiz. Dün akşam bence yapılması gereken açıklama buydu Trabzonspor kanadından. Bence onu böyle yaptılar zaten. İstifa kabul edilmemiştir diye. Yani bu gelen süreç hocanın geçen hafta zaten bunun sinyalini vermesi kafasında zaten birçok tilkinin de ulaştığını gösteriyor. Bu da neyden geçiyor biliyor musun? Şimdi bak Beşiktaş'ta Trossard transferinde taraftar bağırdı. Hocanın hiç planında olmayan, sportif direktörün hiç planında olmayan bir dünya yıldızı için başkan dedi ki acaba mı? Doğru mu?

0: Yani Önder Hoca'nın ve şeyin planlamasında yok zaten Muhammed Salah. Ve başkan da önce bir dedi ki acaba şey yapsak mı? O yanlışı yapmadan Beşiktaş döndü. Ben Fatih Tekke'nin de herhangi bir planında mesela Muhammed Salah tarzı bir oyuncu olduğunu kurguladığını düşünmüyorum. Trabzonspor devreye girdi. Bize bir dünya yıldızı lazım dedi. Bunu da anlayabiliyorum. Ama hoca dedi ki ya ben bana Salah getirdiğiniz zaman ben zaten genç gelişmekte olan bir takımım. Benim üzerime ekstra yük bindiriyorsunuz. Sorumluluk çok artıyor. Ama bizim takımımız bunu kaldırabilecek durumda değil. Bana şimdi hemen şampiyonluk demeyin. Bana bir yıl daha verin. Ben seneye zaten geçen sene gördük sona kadar geldik ama bir yerde artık yetmedi nefesimiz. Bu sene daha bunu yaparken bir de gidip senin merkezindeki en potansiyelli oyuncuyu bir anda göndermesi Trabzonspor'un. Olaydan bahsediyorum. Birçok gerçekten kritik oyuncunun gönderilmesi, yerlerine gelen adamlar tamam isim olarak belki beklentiyi karşılayabilir ama takım olmak kolay değil. Bir zamana ihtiyaç var. Ama şu anda bu baskıda zaman yok. Bak iki tane Ferencvaros maçı senin bütün ayarlarını bozdu. Ki Trabzon lige fena başlamadı. 4 puanı var. Galatasaray'ın da 4 puanı var. Fenerbahçe'nin 3 puanı var. Beşiktaş'ın 3 puanı var. Kötü mü Trabzon'un durumu? Ama daha sen iki tane Avrupa'da oynadığın karşılaşmada teknik adamını kaybediyorsun. Bu sadece bir tane maçla ya da 4-0'la açıklanabilecek bir durum değil. Dünyanın sonu da değil. Ferencvaros elendi. Zaten Avrupa'nın garanti konferansı oynayacaksın. Belki daha da iyi yerlere gideceksin. Beşiktaş'ın yaptığı planlama ve yapmadığı hatayı Trabzonspor yaptı. Ve bunun faturasını da dedi ki ben de ödüyorum Fatih Tekke. Çünkü benim kurduğum şeyin çok ötesinde bir yere gitti olay. Ve ben bu olayı yönetemem. Bu kadar basit. Ben bugün daha detaylı şeyler olur ama işte Ahmet maçı var değil mi şimdi sırada? Belki onu idare edecek. Ondan sonra zaten bu ayrılığın olacağını düşünüyorum. Muhtemelen de devamında Türk hoca olmaz diye de düşünüyorum.
1: Ben de şöyle kapatayım, reklama gideyim. Fatih Tekke'nin söyledi, kendince haklı gerekçeleri var. Muhakkak yani istifa kararı aldıysa belli şeyler yaşamıştır. Ama dışarıdan bir gözle Fatih Tekke'nin Muhammed Salah gibi bir dünya yıldızıyla daha fazla çalışmak istemesini bekleyebilirdim ben. Yani kendimi onun yerine koyduğumda. Hani Trabzonspor teknik direktörüsün. Aklının ucundan herhalde Salah'ı çalıştırmak geçmiyordu bundan 3 ay önce. Ama böyle bir fırsat önüne geldi, bir dünya yıldızı yani Muhammed Salah. Onunla kaç maç yapabildi şu anda? 4 maç. Hani kalırsa sezonu tamamlar mı bilmiyorum. Ama ben de pek umut görmüyorum. 4-5 maçla birlikte bırakacak. Mesela Salah'ı çalıştırmak çok büyük motivasyon değil mi aslında? Yani Fatih Tekke başka bir yerden bakıyor bu şu an belli ki. Ama bu perspektiften baksa ben takımda kalmak için varını yoğunu ortaya koyacağını düşünürdüm. Çok büyük fırsat değil mi? Yani Muhammed Salah'ı çalıştırmak, onunla antrenman sahasını paylaşmak, maçlarını yönetmek, onunla fikir alışverişinde bulunmak. Bu tarz oyuncular sonuçta lider oyuncular. Senden de hani Avrupa futbolunda tamam Fatih Tekke de çok tecrübeli ama Salah seviyesinde hiçbir zaman olmadı. Onun o tecrübesinden faydalanmak Fatih Tekke'yi de büyütürdü bence. Öyle bir fırsatı da kaçırdı hoca. Dediğim gibi kendince haklı sebepler var. Ben şimdi dışarıdan hiçbir şey bilmeden konuşuyorum içeride ne yaşandığını. Ama bu açıdan baksam onun için de güzel motivasyon olabilirdi diye düşünüyorum artık. Bundan sonrasını göreceğiz diyelim. Reklam arasına gidelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.58 saatlerimiz, dinleyicimiz İbrahim Bey demiş ki bu yaşananlar Fatih Tekke'nin kariyerini de tehlikeye atmıştır. Bundan sonra büyük takımlarda görev alamaz bu düşünce yapısıyla. Büyük bir oyuncuyu da ancak büyük bir hoca olacak kapasitesi maalesef yokmuş diyor. Katılır mısın?
0: Evet.
1: Devam ediyorum. Zeki Bey, Burak Yılmaz hazır boştayken Trabzon boşuna oyalanmasın demiş. Burak Hoca da 3 maçta istifa eder. O duygusallıkla. Burak Yılmaz da bilmiyorum. Trabzon için şu an çok ideal bir teknik direktör adayı gibi gelmiyor bana. Geçen konuştuğumuzda ben Abdullah Avcı demiştim herhalde Trabzonspor'da Fatih Tekke görevden
0: Doğru. En
1: alırsa.
0: son konuştuğumuzda öyle söylemiştim.
1: Abdullah Avcı, Aykut abi yabancı olur diyor.

0: Salah ve Fabinho'yu getirmişken, Onana, Savic gibi isimler varken tecrübeli bir yabancı da düşünebilir bu kadro tabii ki. Ben yerlilerden tabii düşünmüştüm, doğal aday. Ama yabancı birine de gidebilir Trabzonspor yönetimi. Kim var boşta
1: Belki
0: bilmiyorum,
1: lig
0: uygun ama.
1: başladı, artık çok fazla bir hareket alanı yok diye düşünebilirler yabancı teknik adam konusunda. Ama diğer taraftan da çok uzun bir milyara geldiği için milyaraya kadar, eğer tabii Fatih Tekke'nin işte istifası geçerli olursa, onu da söylemek lazım. Şu an istifayı kabul etmedik diyor Trabzonspor yönetimi. Milyara ile beraber o zaman dediğiniz de olabilir. Uzun olduğu için milyara tecrübeli bir yabancıya gidebilir Trabzonspor.
0: Mehmet Ünlü Fatih Tekke duygusal karar verdi ama bunu bilinçli bir şekilde de yapmış olabilir mi? Benim üzerimde aşırı baskı var ve ben üzerime düşeni yapayım. İstifa edeyim. Yönetim zaten benimle devam etmek isteyecek. Bundan sonra da sorumluluk bende olmaz diye düşünmüş olabilir mi? Demiş. Yani bilinçli yapmış da olabilir ama ben genelde maç sonu böyle sıcağı sıcağına yapılan açıklamaların bilinçten çok duygusal olduğunu düşünüyorum. Hani maç biter, bir nefeslenirsin, bir gün geçer üzerinden hani o tarz hani kararları da çok acele vermemek gerek. Hani bir gün üzerine uyuyup sabah bir tekrar düşünüp o kararı vermek gerek denir. Eğer düşünüyorsa istifayı dün maçtan önce yapsaydı bilinçliyse yani. Ben hala çok bilinçli hani olduğunu düşünmüyorum. Duygusal ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Bugün etseydi belki daha bilinçli bir hani düşündü, oturdu, taşındı. Tamam karar verdi derdim. Ama şu an için öyle düşünmüyorum. Şu an yaptığı da yönetimi de zor durumda bırakmak oldu aslında. Biz hep diyorduk ya bu kadroda hani başarısızlık olursa ne olur? Oyuncular mı gider? Hayır. Yönetim mi gider? Hayır. Yönetim Salah'ı getirmiş, Fabinho'yu getirmiş. Arallar hani potansiyelde birçok oyuncu. Kime yazacaktı başarısızlık? Fatih Tekke. En kolay o gönderilecekti. Ama Fatih Tekke öyle mi dedi? En kolay harcanacak ben miyim işte kovmalık kadro dedi. Alın size şimdi baskı. Şimdi bütün topu tekrar yönetime attı. Sanki hani yönetimden bu da benim çıkarımım. Bir intikam almış gibi oldu. Fatih Tekke
1: Yani
0: onları zor
1: Fatih
0: durumda
1: Tekke
0: bıraktı.
1: teknik direktörlük yapıp baskı altına girmemeyi düşünüyorsa böyle bir dünya yok. Yani o da bence bu söylenenlerle uyuşmuyor. Yani hangi teknik direktör Türkiye'de kulüp çalıştırıp baskı altında olmayacağını ya da baskının artmayacağını düşünüyor? O zaman her hafta herkesin istifa etmesi lazım baskıyla beraber. Zaten Türkiye'de teknik adamlara bakış belli. Tamamen skor üzerinden ve geçici dönemler üzerinden bakılıyor. Böyle bir noktada tabii ki Trabzonspor takımı teknik direktör üzerinde baskı olacak. Baskı zaman zaman artacak. İşte o baskıda kırılıp kırılmadığınız zaten sizin teknik direktörlük kariyerinizi şekillendiriyor. Şimdi Fatih Tekke geçen sene tüm sezon boyunca aynı şeyi söyledi. Bu sene bir tık daha yukarı çıktı, iki tık daha yukarı çıktı Trabzonspor. Benim üzerimde çok baskı var. Benim üzerimde baskı olmasın. Trabzonspor yönetiminin üzerinde baskı olsun diye bir strateji olamaz.
0: Bunu hani strateji olarak değil, ben tespit olarak hani şey söylüyorum. Bilmiyorum gerçekten baskı yüzünden mi istifa etti yoksa transfer planlaması konusunda tamamen farklı düşündüğü için mi istifa etti? Onu tabii bilemiyorum. Ama günün sonunda baskıyı yönetimin üzerine attı şu anda. Yani yönetim çok büyük bir hevesle transfer sezonuna girdi. İşte Aral gibi, Saviolo gibi, Cabral gibi yatırımları yaptı. İşte satışlar yaptı. Salah gibi bir dünya yıldızı getirdi. Çok daha farklı şeyler hayal ettirdi. Fabinho'yu getirdi. Ve şu anda yönetimi bu istifa açıklamasıyla baskı altına almadım hani. Benim şeyim o. Bu
1: Bence
0: da
1: pek almadı yani, yönetim ne yapsın böyle bir durumda? Çünkü yönetim bu kadroyu Fatih Tekke'ye emanet etmek istedi. Fatih Tekke ile devam etmek istedi. Yönetimin orada bir herhalde kafa karışıklığı yoktu. Şunu demediler ya, bu kadroyu biz Fatih Tekke'ye veriyoruz ama yapabilecek mi gibi bir izlenim almadık. Aldıysanız söyleyin. Ben almadım Trabzonspor yönetiminden. Ama teknik direktörün istifa ettiği noktada yönetim olarak yapacağın şey, bence yönetim hatayı burada yaptı, şu an yaptı. Yani baskıda kırılan bir teknik direktörle devam etme isteği şu an yönetimin hatası oldu. Baskı nasıl olur yönetimde? Teknik direktör istifa etti diye olmaz. İstifa eden teknik direktörden sonra kısa sürede yeni teknik direktörü getirmezsen baskı olur. Seçimin tartışılırsa baskı olur.
0: ya da şöyle söyleyeyim, yanlış mı ifade ettim, yani zor durumda bıraktı yönetimi
1: Zor durumda
0: Fatih'e.
1: bıraktı. %100 zor durumda bıraktı.
0: Ben hani
1: Ama
0: o yüzden
1: bence baskılayamadı. Hani baskı benim üzerimden gitsin Trabzonspor. Neyin savaşı ki bu? Hani o da ayrı bir konu. Neyin o zaman alıp veremediği var? Eğer Fatih Tekke bu kadar memnun değilse o zaman bu transfer hamleleri geldiği anda zaten ipleri koparmalıydı. Bu kadar memnun değil. Yani politikadan bu kadar memnun değilse. Ama devam ediyorsan artık başarılı olmak için devam edeceksin. Ben Trabzonspor yönetimiyim. Seninle çalışmak istiyorum. Sen ilk baskıda kırıldın. Tamam, eyvallah. Ondan sonra benim üzerimdeki baskı yeni seçeceğim teknik direktör ve onun zamanlaması olur. Eğer süreç uzarsa hadi derler, hadi şey gidiyor, maçlar oynanıyor, sen hala bekliyorsun. Bu bir baskıdır. Teknik direktör seçerim. Teknik direktör seçimim kamuoyunu, takımı, camiayı pek memnun etmez. Hemen karşılık vermez. O zaman baskı altına girelim. Ama şu an baskı altında değilim, zor durumdayım. Trabzonspor yönetimi olarak.
0: Ama iyi seçim yapma baskısı da var şu anda. Bu kadroyu kurduk. İyi teknik direktör seçmeliyiz.
1: Onu dedim. Baskı öyle olur. Yani teknik direktör seçimin...
0: Tamam, var işte.
1: O şekilde olur.
0: Yani zor yani şu anda yönetimin işi. Kendini Ertuğrul Doğan'ın yerine koy. Salaha yatırım yapmışsın. Daya bismillah hocan istifa etti. Onu döndürdün. İki hafta sonra gitti. Ne yapacaksın? Kimi ikna edeceksin? Var mı şu an öyle hazır bir şeyin? Trabzon genelde oyuncu transferi konusunda hani gidişlere hazırlıklı. Değil mi? İşte bugün Batagov'u satsa oraya kimi alacağı bellidir büyük ihtimalle. Hoca konusunda mesela hazırlığı var mı Trabzonspor'un? Herhalde vardır diye düşünüyorum.
2: Ya olmasa yani. Da olur. Ama burada biraz da olayı şöyle yorumlamak lazım. Şimdi bir Fatih Tekke analizi yapalım. Fatih Tekke Trabzonspor'da oynadığı dönemde süper bir golcüydü değil mi? Futbolculuk döneminde. Yanlış bilmiyorsam 90 civarında gol attı Trabzonspor formasıyla. Devamında nereye transfer oldu Fatih Tekke? Zenit'e. Hı hı. Ben size söyleyeyim, Rusya Ligi'ne gitti. Yani Avrupa'da çok mücadelenin ve challenge'ın olabileceği bir lige gidebilecekken Zenit'e gitti. Ve Trabzonspor o dönemde iyi para kazanmıştı diye hatırlıyorum. Bu transferden. Zenit'te 2-3 sezon oynadı. Değil mi? Orada da attı. 30'a yakın gol attı. Sonrasında bir Rubin Kazan yaptı çok kısa. Sonra Beşiktaş'a geldi. Neredeyse oynamadı bile. Beşiktaş'a hatta bir sene rötarlı geldi değil mi? Hatta Trabzon'dan Beşiktaş'a gelme ihtimali vardı. Olmadı o dönem. Hatta Beşiktaş şey demişti ya, bu çok uzun değil. Hava toplarında çok etkili değil. Sonrasında hatırlarsanız bir gol attı Beşiktaş'a kafayla. Ve işaret yapmıştı, hatırlar mısınız? Boyuma takıldınız benim ama.
1: Ben hatırlamadım.
2: Şimdi
1: ben Beşiktaş'ın attığı golleri hatırlıyorum.
2: Ben kariyeri boyunca zaten hedefinin çok tap olmadığı, yani büyük bir challenge'a kendisini sokmadığını görüyorum Fatih Tekke'nin. Ya karakterinde zaten bence şey yok. Ya çok büyük hedefler yok. Daha azla yetinebilen, daha azı idare edebilen bir hoca. Teknik adamlığı da böyle. Şu anda Salah'lı, işte Nunez'lerin konuşulduğu, Fabinho'nun geldiği kadro hocaya bence büyük geldi. Biraz da böyle bakmak lazım olaya. Ya futbolculuğu döneminde de Avrupa'da bir challenge'ı kabul etmeden Rusya'ya gitmek bence kolaylıktı. Fatih Tekke kalibresinde bir golcü için söylüyorum bunu. Gidip Avrupa'yı deneyip başarısı olan birçok oyuncumuz da vardı o dönem, hatırlayın. Burada parladı gitti, bir sezon ya oynadılar ya oynayamadılar. İyi örnekler de vardı, kalıcı olanlar da vardı. Ama olamayan daha fazlaydı. Fatih Tekke zaten bu kadroyu ya da bu mantaliteyi ben yapamamı bence kendi kafasında oturtmuş. Ben bunlarla başa çıkamam ya da kendimi o kadar zora sokamam. Ben rahat insanım, ben Karadeniz insanıyım, biraz da keyfime bakarım. Kafası var bence. Ve bu ilk zor sınavda zaten patlak verdi. Ben olsam, ben yönetimin yerinde olsam ısrar etmem. Belki taraftar çok baskı yapacak, şey yapacak ama ya ısrar edilecek bir durum olduğunu zannetmiyorum. Alırım önüme Doneder'i. Derim ki zaten bu kadroyu hoca bence götüremez. Bu kafayla hiç götüremez. Bu erken şey bence Trabzonspor için bir avantajdır. Ben Fatih Tekke'yi çok severim. İnsan olarak da çok severim ama böyle bir kadro kuruyorsam ve böyle bir şey patlak verdi.

0: ise hiç ısrar etmem. Kusura bakmasınlar. O kadroyu yönetebilecek teknik adamı da bulup getirmek başkanın, yönetimin görevidir. Yani bir bakarsın dersin ki ya ben az önce söyledim işte çok iyi bir araba aldım ama benim şoförüm uluslararası deneyime sahip değil. Sahip olanı getiririm abi. Yapacağım bir şey yok. Hoca diyor ben yapamam diyor yani benim kafam gitti diyor yani. Ben bu kadroyu yönetemem. Daha açık nasıl diyebilir adam bunu? 4-0'da tuzu biberi tam istifa edilecek bir karşılaşma.
1: Peki bu bölümü şöyle kapatalım. Trabzonspor dünkü sonuçla birlikte yoluna Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek. Bugün kura çekim var. Kura çekiminde de 6 torba var. Her torbadan birer takımla eşleşecek takımlar ve Trabzonspor da 4. torbadan kura çekimine katılıyor. İlk torbada Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco ve Kopenhag var. Burada hepsi birbirinden hani zorlu takımlar. Kopenhag geçen yılda galiba evvelki yılı mı iyi geçmemişti Kopenhag? İlk 6'ya kalamamıştı o şampiyonluk playoff'una. Belki Kopenhag tercih edebilir. İkinci torbada Midtjylland, Kızılyıldız, Gent, Panathinaikos, Pafos ve Brighton var. Burada Brighton'dan kaçmak lazım gibi gözüküyor. Üçüncü torbada Lugano, Hetafe, Kupskopio, Twente, Red Imps ve Boraç takımları var. Dördüncü torba Trabzon'da olduğu Saint-Étienne, Brann, Hearts, Kayseri Almaty ve Craiova var. Beşinci torbada Riga, Hajduk Split, Jablonec, Nordjylland, Aarhus ve Inter Escaldes var. Bu takım Andorra takımı. Andorra takımları da bildiğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla ilk kez Avrupa'da bir kupada bu ana tabloda yani lig aşaması veya grup aşamasında yer alıyorlar. Altıncı torbada da Thun, CSKA, Sofia, Kaunas Algiris, Mialbi, Iberia Tiflis ve Egnatia takımları var bugün. Trabzonspor rakipleri belli olacak. Konferans ligindeki ilk maç da ta 15 Ekim'de oynanacak. Bayağı geç başlıyor. 22 Ekim'de ikinci maç, 5 Kasım, 26 Kasım, 10 Aralık, 17 Aralık bitecek. Konferans liginde lig aşaması ardından playofflar var. 18-25 Şubat'ta. Sonrasında da son 6 tur, çeyrek, yarı ve finalle İstanbul'da Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda şampiyon belli olacak konferans liginde. Diyelim araya gidelim, aradan dönüşte de Beşiktaş'ta devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8-15 saatlerimiz Beşiktaş'ta devam ediyoruz. Dün saat 20'de siyah beyaz ekip 3-0 kazandığı maçın revanşında Kaunas Algiris deplasmanına konuk oldu. Teknik direktör Italiano Dušan Vlahović'e ilk kez ilk 11'de oynama fırsatı verdi ve arkasına da fena bir kadro çıkarmadı. Černý ve İlhan kanatları Trossard'ın sakatlık riskinde zaten olan şüpheliler bu iki isim de ilk 11 için. Arkasında Olaytan, Orkun yerine Kartal, Salih Özcan. Savunmada Emirhan Calo ikilisi ideal ikili bu sezon gözüken. Murillo sağ bekte. Bu hatlara da Rıdvan'ın yokluğunda sol bekte tercih edildi. Kalede Nübel. İyi bir kadro çıktı Beşiktaş'ta. Hafta sonu Alanya maçı mağlubiyeti. Ben hani tempo çok yüksek olmasa da bu karşılaşmanın Beşiktaş tarafından rahat kazanılacağını düşünenlerdendim. İddiadaki yazımı da ona göre yazdım. Maç sonucu 2 ve 4.5 gol altı. Seninle aynı da yazmıştık herhalde Ali abi. Tempo olarak beklendiği gibi gitti karşılaşma. Tempo çok yükselmedi. Ama Beşiktaş bu düşük tempoda rakibini açmakta çok zorlandı. Açıkçası çok sıkıcı bir maç oynandı. Ben tabii işimiz de gereği izledim. 9.30'a kadar da kaldım karşılaşmada ama 9.30 olduğu anda hiç ikinci kez düşünmeden Trabzonspor maçına geçtim. Benim maçta tutacak herhangi bir aksiyon yoktu Beşiktaş'ta. Hani bir tek Salih Özcan canını dişine takmış. Oynuyor gözüküyordu. Onun haricinde Beşiktaş'ta oyuncular ilk maçın rehavetiyle beraber iyi performans ortaya koymadılar. Bir de Kaunas Algiris 7 rotasyon yapmış. 7 kişilik rotasyon yapmış az kadrosundan. Yani öyle bir takımla onlar da artık turla ilgili herhangi bir ümidi olmadan maça çıkıyorlar. Yani Beşiktaş'tan daha derin bir rotasyonla çıkmasına rağmen Beşiktaş rakibine üstünlük kuramadı. Ama hani büyük resimde tabii ki Avrupa Ligi'ne kalmış olması çok büyük

0: iş. Tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı. O konuda herhangi bir şüphe yok. Zaten ilk maçtan sonra başka bir şey konuşmak mümkün değildi Beşiktaş'ın. Hani LASK 3-0 geriden geldi. Celtic elendi. Bunu söyledi Beşiktaşlı oyuncular. Hani maçı ben ciddiye aldıklarını düşünüyordum bu açıklamaları görünce. Hoşuma da gitmişti. Hani sonuçta LASK Celtic eşleşmesi kadar yakın bir eşleşme değildi bu 3-0'dan dönecek. Ama dedim oyuncular, hoca, Önder Özen çok ciddiye aldılar herhalde. Daha iyi bir Beşiktaş görürüz diye düşünüyordum. Fakat gördüğümüz Beşiktaş hiç öyle bir Beşiktaş değildi. Büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bence oyun olarak. Alanya maçı kazanılmış olsaydı dünkü oyun ve skor belki yine çok öne çıkmazdı. İtalyanlar için hala çok önemli değil dünkü skor. Maç sonu açıklamalarından gördüğüm kadarıyla. Ama sonuçta kağıt üzerinde Beşiktaş iki maçtır kaybeden bir takım. Ve iki maçtır gol atamayan bir takım. Ve çıkardığı kadrolar da söyledim iyi kadrolar Beşiktaş'ın. Yani bunlar böyle birikir ufak ufak. Günün sonunda o biriken şeyler işte Fatih Tekke'de gördüğümüz gibi bir yerde bardağı taşırıyor. Beşiktaş'ın da o açıdan onu burada o biriktirme hakkını kullanmamasını ben isterdim, beklerdim. Ama öyle olmadı. Artık bununla yüzleşecek olan tabii Beşiktaş takımı, hocası. Bakalım buradan dik maçıyla nasıl dönecek ama kredisinden yemiş oldu Beşiktaş bence dünkü oyunla ve skorla.
1: Şimdi İtalyano diyor ki hani dünkü maçı hiç değerlendirmeye bile gerek yok. Konuşmaya bile gerek yok. En büyük hedefimize ulaştık. Hedefimiz neydi? UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına kalabilmek. Hedefe ulaşıldı mı? Ulaşıldı. Beşiktaş çok zorlandı mı hedefe ulaşırken? Midtjylland eşleşmesi çok zordu Beşiktaş için. Eşleşmenin içerisinde şans faktörü Beşiktaş'tan yana olunca beklenenden çok daha kolay geçti. Ondan sonra bir tık daha uygun bir rakip ve en sonunda gerçekten de hani Süper Lig'de mücadele etse ligde kalma ihtimali bile düşük olan bir Zalgiris'le oynadı Beşiktaş. İlk maçta tur biletini cebine koydu mu? Evet, koydu. Fakat Beşiktaş bu karşılaşmayı böylesine bir futbolla oynayabilmek için bana sorarsan çok şeyi başarmış bir takım olması lazım. Şimdi yeni takımların ben buna pek hakkı olduğunu düşünmüyorum. Yeni teknik adamların, yeni oyuncu grubunun, yeni oluşturulan bir takımın sürekli kazanmaya ihtiyacı var. Sürekli istek ve arzuya ihtiyacı var. Şimdi Beşiktaş zannedersin ki çok büyük şeyler başardı. Ondan sonra da böyle bir ara maç oynadı. Hayır. Öyle bir durum yok Beşiktaş için. O yüzden de dün herhalde ekran başına geçen birçok Beşiktaşlı rahatsız olmuştur. İyi hissetmemiştir dünkü karşılaşmada. Şimdi ilk maçta rakibin Beşiktaş kalesine 90 dakika boyunca çekebildiği 3 şut var. O 3 şut da isabetli değil. O kadrodan Zalgiris 6-7 oyuncu değiştiriyor. Öyle bir kadroyla senin karşına çıkıyor. Hava güzel. Zemin güzel. Stadyum öyle şey bir stadyum değil. Hani bazı takımların çok mütevazi stadyumları oluyor. İşte bir tarafta tribün olmuyor. Ondan sonra konsantre olmakta oyuncular zorlanıyor. Öyle bir
0: Kimdi o
1: stadyum da değil. Efendim?
0: Galatasaray Avrupa Ligi'nde
1: Evet.
0: oynadığı
1: Evet,
0: bir takım
1: aynen. O
0: vardı.
1: da gene böyle bir ülkenin takımıydı, değil mi? Letonya, Litvanya takımlarından biriydi. Öyle bir stadyum da değil. Beşiktaş açısından. Şimdi böyle de oynanmaz. Kusura bakmayın. Hani maça çıkma daha iyi. 90 dakikayı Beşiktaş pas yaparak mı tamamlamayı planlıyordu? Pastan başka bir şey yapmadı Beşiktaş. Yani rakibi tehdit edemedi. İstatistiklere bakıyorsun. Beşiktaş'ın net pozisyonu yok. XG'si 0.50'nin altında. Zalgiris karşısında. Bir tane gol yedi. Kusura bakmayın ama bir tane daha gol yiyebilirdi Beşiktaş. O yüzden de ben dün üzüldüm. Onu söyleyeyim. Büyük hayal kırıklığı yaşadım. Böyle karşılaşmalarda eğer böyle bir oyun ortaya koymak istiyorsan, hani bir şey yapmamak istiyorsan, maçın başında o golü atıp rakibi tamamen kırıp ondan sonra rölantiye alacaksın karşılaşmayı. O golü de atabilir misin? Atarsın. Yani rakibin çapı, kalitesi, çıkardığı kadroyla beraber bu maça bakışı belli. Umutları yok. Teknik direktörleri maçtan sonra diyor ki Beşiktaş'ı mağlup ettiğimize inanamıyorum. Ya bunu neden söyletiyorsun Beşiktaş olarak? Bunu neden söyletiyorsun? Yani neden mesela bu karşılaşmadaki puan Beşiktaş'ın hanesine UEFA sıralamasında yazılmıyor? Kaybettiğin için işte böyle maçları. Yani İtalyan önemi yok diyor ama önemi var. Her şeyde büyük resme bakarak değerlendirilmiyor. Her şeyde büyük resme bakarak değerlendiremezsin. O kadar da değil. Tekrar söylüyorum yani. Bunlara hakkın olması için, bir şeyleri başarmış bir ekip olman lazım. Sportif anlamda bazı başarıları cebine koymuş olman lazım. O zaman diyebilirsin ki ya zaten biz hani çok yorgunduk, sezon başıydı. Çünkü ben mesela bahane bulacak olsam sana öyle bir anlatırım ki bu karşılaşmayı. Ya sen de tamam hakkı var dersin. Çok da önemsemeyelim dersin. Ama öyle değil. Öyle değil. Çıkardığı kadro zaten aslında İtalyano'nun ne istediğini gösteriyor. Ama İtalyano'nun istediği takıma yansımamış. Takım onu uygulayamıyor. Şimdi esas sağ bekin oynuyor. İki tane esas stoperin oynuyor. Kalecin oynuyor. Salih Özcan oynuyor. Olaytan oynuyor. Çerni oynuyor. Vlahovic oynuyor. Ya bir Trossar yok diye İlhan var. Orkun yok diye Kartal var. Rıdvan yok diye Kuattara var. Üç tane oyuncu yok. Yani aslında İtalyano demiş ki oynayın. Burada iş dönüyor. Gene bireysel performanslar, oyuncuların bakış açısı. Ya Salih dışında bu maçı hak ettiği gibi oynayan oyuncu yok Beşiktaş'ta. Nübel'i de bir tarafa koyabilirsin. Ama diğer oyuncular ya bizim burada ne işimiz var mantığında sahaya çıkmışlar. O kadar belli ki Salih'le aralarındaki fark. Salih işini doğru yapan profesyonel, maçı isteyen profesyonel, fark yaratan oyuncu. Diğerleri burada işimiz ne modu. Öyle de olmaması lazım. Hep söylüyoruz. Yedeklerin, alternatif oyuncuların performansları takımın kaderlerini belirliyor. Kaderini belirliyor. Şimdi Kartal mesela bundan daha iyi bir 11'de oynayabilir mi?
0: Onun için müthiş bir rotasyon var. Yani Salih ve Olaytan'la oynuyor.
1: Aynen öyle. Herkesle. Arkasında esas stoperlerle oynuyor. Önünde Vlahovic'le oynuyor. Sağ tarafta gene Çerni'yle oynuyor. Kartal şimdi bu maçta en çok isteyen Kartal olması lazım. En çok isteyen Uattar olması lazım. En çok isteyen İlhan olması lazım. Bu oyuncular fark yaratacak ki o zaman takım bir noktaya gelsin, bir noktaya evrilsin. O yüzden hani Italiano rotasyon yapıyor diye eleştirilen bir teknik adam. Bence bu karşılaşmada çıkardığı kadroyla çok net bir şekilde takımdan beklentisini de ortaya koydu. Burada teknik direktörün kadro seçimiyle ilgili kimse tek bir şey söyleyemez. Beşiktaş 3-0 kazanmasına rağmen rakibinin tercihlerine göre çok daha iyi bir kadro ile çıktı. Yani ilk karşılaşmadaki iki takım arasındaki kalite farkıyla bu karşılaşmadaki iki takım arasındaki kalite farkı bu maçta daha yüksekti. Ona rağmen Beşiktaşlı oyunculara geçmemiş. Geçmeyince de Beşiktaşlıları dediğim gibi üzen, sinirlendiren bir mücadele oldu. Ne kadar kazanırsanız modunuz o kadar yükselir. İnsanlar o kadar daha fazla işine sarılır. Taraftar daha fazla heyecan duyar. Bu iş böyledir. Bunları yapamadığınız noktada işte ne olur? İki maç yenildin. İki maç gol atamadın. Şimdi bir sonraki hafta Fenerbahçe maçı var. Bu hafta oynayacağın Çorum Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı. Öyle ya da böyle. İş farklı noktalara gidiyor bir anda. O şeyler geldiğinde, seriler geldiğinde.
0: Aykut abi senden de bir yorum alalım, öyle reklama gidelim.
2: Ya Beşiktaş cephesinde ben oraya şöyle bakıyorum. Ali'nin dediği doğru. Bu takımın sürekli kazanmaya ihtiyacı var. Her ne kadar 3-0'ın getirdiği bir avantaj olsa da dün de kazanabilir miydi Beşiktaş? Kazanabilirdi. Yani rakip de 7 tane dediğin gibi oyuncuyu değiştirmiş. Zaten onların da bir umudu yok. Yine de Yani sezon başına geri dönecek olursan, yani ilk o Midland kurağı da çıktı.

0: baktığında bu kadar Beşiktaş'ın bu turları geçip buraya gelmesini bence kimse beklemiyordu. Yeni oluşan bir kadro, sürekli eklemeler. Hele sezon başı maçlarını yayınladı işte Esport Plus, değil mi? Yani oradaki görüntü benim için çok korkutucuydu. Hoca son bir ayda çok iyi bir iş çıkardı. Midland şu anda Konferans Ligi'nde mücadele edecek, değil mi? Trabzonspor olası rakiplerinden biri. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde. Sonuç itibariyle bence iyi. Amma ve lakin hala bu takımın bir şeyi oturması gerekiyor ya. Ben deplasman performansını çok beğenemiyorum Beşiktaş'ın. İç sahada tamam bir şekilde taraftar seni itiyor. O birlikteliği sağladın ama deplasmanda oynadığı maçlarda ben Beşiktaş'ın hala çok ciddi eksikleri olduğunu düşünüyorum. Alanya deplasmanı da dahil buna. İşte dünkü maç da dahil. Beşiktaş'ın deplasmanını geliştirmesi lazım. Bunu nasıl yapacak? Bunu hoca yapacak. Çünkü hep aynı taktik ve şeyle bir yere kadar gidebilirsin. Bu bir yerde işe yarar ama mutlaka bir B planı, farklı bir oyun anlayışı lazım. Özellikle deplasmanda. Yani bugün 14'te değil mi Beşiktaş'ın kurası? 15'i de Trabzon'un kurası. Umarım orada, ya burada şey de çok önemli. Yani daha açıklanmadı. Şampiyonlar Ligi birazdan konuşacağız. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kuralları da kimle, ne zaman, nerede oynayacağım? Tamam, içeride mi dışarıda mı o belli ama zamanlama ne zaman? Birazdan geleceğiz işte oralara. Yani şu an bakıyorsun Avrupa'nın devleri sezon başlarken hepsi zaten bir sıkıntılı başlıyor. Bak Paris Saint-Germain mesela iyi başlamadı. Her ne kadar Süper Kupayı alsa da mesela Paris geçen hafta ben izledim lig maçını. Rennes deplasmanında bir saat dayak yediler. Sonra Torres girdi de şapkadan tavşan çıkardı vesaire falan. 2-2'yi zor buldular. Bugün de Lille oynayacaklar. Yani kötü bir fikstürle başlıyor. Mesela Aston Villa tamam Avrupa Ligi şampiyonu ama fecaat başladı. Brighton yani yarım saatte nakavt etti Aston Villa'yı. Dört tane yer mi o takım? Ne yapacak? Transfere sarılıyor şimdi. Dün gece Nicolas Jackson'ı bitirdiler. 65 milyon vermişler. Ben anlamıyorum ki arkadaş bu adam ne iş yapar? Yani bu adam neden bu kadar pahalı? Mesela hiçbir şey yapamayıp hiçbir yerde tutunamayan bir adam 50'den 60'tan aşağı hiçbir yere transfer olmuyor. Ve Leao konusunda da dün akşam yine teklifi de artırmışlar. Mesela Galatasaray ile Aston Villa şu anda orada ciddi bir mücadele içinde. Oyuncuya Galatasaray daha çok veriyor, değil mi? Ama işte Premier Lig kozu var. Şampiyonlar Ligi onlar da oynuyor zaten. Bu kura çekimini ben merakla bekliyor olacağım. Siz öğleden sonra yayında mısınız? Var mı bugün yayın?
1: Ben bugün yokum. Ali abi de Genco abi olacak.
2: Yayındayız.
0: Sen kurayı görmüş olacaksın değil mi? Değerlendiriyor
2: Evet, yetişirse göreceğiz.
0: Yani
1: Yetişirse derken?
2: ne?
1: Nasıl yetişirse?
2: Dün başladı şey ödül töreniydi,
0: Abi bugün o
2: açıklamalardı.
0: kadar uzun 40-45 geçe gibi falan oluyor genelde gerçi de. Belli olur muhtemelen. Ya orada kimle nasıl oynayacağın çok önemli. Mesela geçelim mi yavaştan oraya da reklama mı gideceğiz?
2: Reklama gittikten sonra
1: reklama
2: geçelim.
1: Gidelim
0: Reklamdan
1: aynen.
0: sonra geçelim.
1: 8.30.
0: Yani ben şunu görüyorum. Beşiktaş'ta hala bir tane işte Miretti hamlesi yapıldı. Miretti enteresan bir oyuncu. Onu zaten değerlendirmişsinizdir geçen günlerde. Mesela ben Juventus'un içinde bulunduğu kaotik ortamda çok fazla değeri bilinmeyen bir oyuncu olarak görüyorum Miretti'yi. Beşiktaş'ın aradığı profil. Ya doğru oyuncuya gitti Beşiktaş. Topu alıp direkt dikine giden bir adam. Tek özelliği biraz bencil olması. Juventus'ta bile o bencilliği vardı. Yani alıyor mesela çok iyi hareket yaptı ya o şutu atacak ondan sonra anladın mı? Vermeyecek sağa sola. Bunu yapıyor. Beşiktaş'ta kendini bulabilir. Bence 11'inde değişmez oyuncularından biri olabilir. Şimdi Olaytan, Miretti ya da işte yeri geldiğinde Orkun'u da yedekleyebilir. Orayı Beşiktaş bir yaptı. Endidi sorunu nasıl olacak ona bakacak. Endidi'yi para alıp elden çıkarabilir mi? Çıkarırsa yerine birini alabilir mi? Ya da kalacak mı? Sağ öne yapılan Poku hamlesi iyi. Bak Poku işte hocanın farklı bir oyun oynamasını sağlayabilir. Tam da öyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. İşte hep dedik ya bir kanadın daha içeri giren teknik oyuncu Trossard Diğer kanalın da aynı

0: mentalitede Çerni olmuyor. Ama Çerni iyi bir yedek olabilir. Diğer kanadının atıp giden bir oyuncu olması lazım. Poku bu anlamda Beşiktaş'ın deplasmanda yaşadığı bu senaryoyu, bu kısırlığı ortadan kaldırabilir. Tam bir deplasman oyuncusu. O yüzden şu anda taşların yerine oturması için muhtemelen bir 15-20 güne daha ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Avrupa Ligi'nin maçları Şampiyonlar Ligi ile aynı anda başlıyor.
1: Bir
0: Aynı
1: hafta
0: hafta mı?
1: sonra.
0: Bir hafta sonra.
1: 16 Eylül olması lazım.
0: 16 Eylül ise yeteri kadar zaman da var. Bence Beşiktaş oraya kadar takımın artık hem birinci oyun planını hem de ikinci oyun planını oturtur diye düşünüyorum.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.36 saatlerimiz, Beşiktaş'ın bugün kura çekimi saat 14'te başlayacak. Dünkü Şampiyonlar Ligi kura çekimi 19'da başladı ama öncesindeki tören, işte özel ödüller, Fair Play ödüllü oyuncuların, eski oyuncuların kurada olacak, onların tanıtımı falan derken bayağı bir uzadı. Zaten kura çekimi de eski statüye göre daha uzun. Her takımın tek tek oynayacağı maçlar belli oluyor. Bugün de uzun sürebilir ama dünkü kadar bir saati geçeceğini ben düşünmüyorum. Öncesinde eğer benim bilmediğim başka bir tören yoksa, dün çünkü olan oldu artık. Bugün Beşiktaş kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. İlk torbada muhtemel rakipleri, ki her torbadan ikişer takımla eşleşecek Beşiktaş. İlk torbada Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad ve Marsilya var. Burada hani Milan'dan, Juventus'tan, Benfica'dan, Leverkusen'den herhalde kaçmak gerekecek. Marsilya'dan da mümkünse kaçmak gerekebilir.
3: Kim kaldı kaçmadın?
1: Olympiakos, AZ, Sociedad'da geçen yıl gerçi kupa şampiyonu oldu ama ligde bu yıl istedikleri gibi başlayamadılar. Bu üç takımı ben düşürdüm ama
0: ya orada çok çekineceğim bir takım yok, ben sana söyleyeyim. Yani Milan'ı, Juventus'u biz mi çok şey yapıyoruz? Geçen sene mesela Galatasaray Juventus çektiğinde ben burada gayet net yorumlarda da bulundum. Favori bence Galatasaray diye. Çok gözümüzde büyütmeyelim. Yani tamam, daha şeyli, köklü camialar falan ama hepsi Beşiktaş'tan daha problemli şu anda onların. Öyle söyleyeyim sana. Marsilya da dahil. Ben orada Alman takımı istemem abi. Leverkusen'i istemem ben orada. Ha, çekindiğinden değil. İyi atmosfer, gideceksin. Bir de ne zaman oynadığın çok önemli. Mesela Milan Juventus'tan ben çekinmem, açık söyleyeyim.
3: Ya mesela şimdi Mert AZ Alkmaar'ı bıraktı. Haklı da tabii, bu takımlara baktığında AZ Alkmaar'ı bırakabilir.
0: Bak ben Alkmaar'ı istemem.
3: Ama mesela bak, o AZ Alkmaar Galatasaray'ı dağıtmıştı. Hani biz tabii takımların tarihi üzerinden de bakıyorsun, oynadığı lig üzerinden bakıyorsun ama onu da unutmayalım.
0: Ya AZ Alkmaar,
3: yani AZ Alkmaar hatırlayın yani.
0: AZ Alkmaar
3: tam oyuncular değişti.
0: Hiç şey takım değil.
3: İşte Parot gitti, Poku gitti falan. O Galatasaray'ın oynadığı takımda ikisi de vardı. Ama yani siz zaten belli standartta oynamadığınız sürece her takımınızın için zor. İşte dün de Zalgiris örneği bunun bir başka şeydi. Uygulamasıydı. O performansı göstermeniz lazım. Eğer performansınız kötüyse buradaki her takım zor. Performansınız iyiyse o zaman sıralayabilirsin. İşte Aykut'un dediği gibi problemli olması oynadığın zaman, iç saha dış saha. Bakalım onu şey gösterecek. Zaman gösterecek.
0: Mesela, abi Alkmaar bak PSV Eindhoven'a 4 atarak başladı Süper Kupa'da bu sezona. Ligde ondan sonra oynadığı 3 maçı da kazandı. Mesela AZ Alkmaar çok tuhaf bir takım ve oyuncu falan fark etmiyor ya, bir sistem takımı. Hiç ya, o gitmiş, bu gelmiş. Para da kazanıyorlar bunu yaparken.
3: Mesela bak Beşiktaş'ın kaçıncı torbada giriyor kura çekimine?
1: 4.
3: Trabzonspor'u eleyen Ferencváros ikinci torbada giriyor kura çekimine. Yani biz hep kendi konumlamamızı çok doğru yapamıyoruz. Yani Ferencváros'a baktık, dedik ki tehlikeli takım. Sonuçta bir önceki turda Twente'yi elemişti. O Twente mesela 1-0'ın rövanşında ki kendi sahasında kaybetmişti 1-0 Karabağ'a. Karabağ gitti. Deplasmanda uzatmalarla da olsa 4-1 yendi. Turu eledi gitti. Ferencváros o takımı elemişti mesela. O Twente'yi elemişti. Şimdi beğenmediğimiz işte Trabzonspor'un kalitesinde değil. Trabzonspor bu takımı eler, elemeli noktasında olduğumuz French Varoş Avrupa Ligi kura çekimine ikinci torbadan giriyor. Ha, bir şey değişmiyor artık torbalar da.
1: Yani
3: senin UEFA'daki değişmiyor ama UEFA'daki sıralaman olarak belirli. Öyle bakabilirsin.
1: Şu anda. Evet. Daha çok
3: olsun. Öyle olduğu noktada sen dördüncü torbadasın. Yani onlar kadar başarılı olamamışsın. Kusura bakma da Avrupa'da son dönemde.
0: Ya bir de şöyle bir
3: senin
0: şey var.
3: Senin de yerin bu.
0: Ali, bu ön elemeler vesaireler falan, hani bu da 3-0'ın rövanşta hani rahatız diyorsun ya. Mesela o maçı kazanmak da çok önemli.
3: E tabii,
0: son 5 yıl, son 10 yıla bakıldığında yani oradaki her galibiyet sana bir puan ya.
3: Ya işte o yüzden zaten üzücü bu tarz maçlar.
1: Bu arada Hüseyin abi şeyi düzeltmiş. Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nin kura çekimi geçen yıl birleştirilmiş. Bugün yani birlikte kura çekimi olacakmış. Arda arda değil, hani biz 14-15 dedik. Klasik öyleydi geçtiğimiz yıllarda, ben öyle hatırlıyorum ama geçen yılla birlikte birleştirilmiş. Çünkü öbür türlü Konferans Ligi 3. olarak çok sıkıcı hale geliyordu. Onu daha izlenebilir bir hale getirdiler diyor. Kimse izlemiyor herhalde Konferans Ligi kura çekimini. Şimdi arda arda herhalde ara vermeden birlikte ya da nasıl oluyorsa. Ben hatırlamıyorum geçen yıl kura çekimini.
3: Aynı anda şey basıyorlar.
1: Siz yayındaydınız büyük ihtimalle.
3: Ben de hatırlayamadım şimdi öyle deyince sen.
1: Ama Konferans Ligi'nde
0: şey yapıyor. İki masa çekimini koyuyorlar, tamam mı? Orada bir soru soruyor hani şey gibi. Kim önce basarsa o çekiyor.
3: Nasıl olduğunu hatırlayamadım ben de.
1: Geçen bizim Konferans Ligi'nde takımımız yoktu değil mi? Biz 3 takım
3: vardı. Samsun vardı ya.
1: Ha, Samsun vardı gerçi o zaman kura çekimine. Neyse vardı. Ben hatırlamıyorum valla. Böyleymiş ama birlikteymiş.
0: Bakalım izleyelim. Aynıymış. Bakalım nasıl olacak. Yani şey muhtemelen bir onu falan çekiyorlardır o zaman. Ben de hatırlamadım.
1: Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden ikinci torbadaki takımlar Ferencváros, Victoria Pilsen, Saint Gilloise, Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes ve Anderlecht var. Böyle çok korkutan bir takım yok hani Milan Juventus tarzı. Üçüncü torba Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland. Bütün İngilizler arka.
3: Bu ne kardeşim? Üçüncü torbada üç tane İngiliz.
1: Üçüncü torba daha zor gözüküyor.
3: Daha zor, kesin göre daha zor.
1: Çelye, Jagiellonia, Omonia ve Celta Vigo var.
3: Şimdi bildiğimiz Beşiktaş burada iki tane İngiliz'i çeker. Üçüncü torbada. Ondan sonra kendi şansını zorlaştırır. Ama burada takımlar arasında büyük farklar var. Çok büyük farklar var.
1: Omonia'yı çekmekle Crystal Palace'ı çekmek arasında.
3: Bu torbada şansa kadar ihtiyacım var. Net şekilde. Çünkü
0: Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland.
3: Evet. Hmm. Yani mesela Bournemouth ve Palace bu kupanın favorilerinden. Premier Lig takımı
0: abi
3: sonuçta.
0: Bir de şey yani bunlarla orada oynamamak lazım.
3: Genelde
0: diyelim ki çektin. Ha, diyelim çıktı yani. O kura şans. İçeride oyna bakalım. Öyle olmuyor.
3: Ama işte
0: olmuyor.
3: İkisini çekersen biriyle içeride biriyle dışarıda oynuyorsun zaten. Oynuyorsun. Beşiktaş da ikisini çekebilir. Beşiktaş'ın klasik kura şanssızlığıyla beraber. İkisi de olabilir. Aman diyorum yani. Burada hadi en kötü bir İngiliz'e denk gel. Ama iki tane olmasın.
0: Ama şöyle söyleyeyim sana. Mesela geçen sene Avrupa Ligi kuraları çekildiğinde Aston Villa çok sırıtıyordu, anladın mı? Hı. Aston Villa buranın yani eğer ciddiye alırlarsa sonuna kadar gider, kupayı da alır diyordu. Bu sene bence Premier Lig takımlarında öyle bir şey yok. Geçen sene konferansa da Crystal Palace sırıtıyordu. Onlar da mutlu sona ulaştı.
3: Dördüncü torbada da Hoffenheim var. Torrense nerenin takımı?
1: Portekiz 2. liginde kupayı aldı.
3: Ha, doğru. Süper kupayı oynadılar bu sene.
1: Evet. O yüzden var. Birinciye çıktılar mı bilmiyorum ama geçen 2. liglerdi.
3: Hapoel Berşeva, Nekliğmegen, Ofi, Lilleström, Levski Sofia, Ararat. Burada da Hoffenheim'den ve Nekliğmegen'den uzaklaşmak lazım.
1: Hı hı. Evet, bugün
0: o Portekiz çekimi takımını çek işte ya.
3: Tabii. Aynen. Portekiz takımı içeride bir de.
1: İlk karşılaşmalar 16-17 Eylül'de oynanacak Avrupa Ligi'nde. İkinci maçlar 15 Ekim, 22 Ekim, 5 Kasım, 26 Kasım, 10 Aralık, 21 Ocak ve 28 Ocak. 8 maç hafta olacak Avrupa Ligi'nde. Sonrasında da klasik önce playoff turu var. İlk 8'e bitirenler direkt olarak son 6 turundan başlıyor. 9-24 arası playoff turu. 25-36 zaten eleniyor. Bir daha maç yok Avrupa'da. Beşiktaş'tan da beklenti burada tabii ilk 8 mümkünse, değilse 9-24 o şekilde yoluna devam etmesi olacak. Final neredeydi Ali abi biliyor, Aykut abiye sorayım.
0: Neyin?
3: Avrupa Ligi'nin mi?
1: Şampiyonlar
0: Konferans

0: miydi Beşiktaş'ın sahasında?
1: Hı, evet.
0: Avrupa Ligi nerede? Varşova falan mı?
1: Yok. Değil. Frankfurt'ta. Ha, Frankfurt. Şampiyonlar Ligi nerede biliyor musun?
0: Nerede?
1: Bilmiyor musun?
2: Madrid'de.
1: Atletico Madrid'in stadında o da.
2: Biz bunları öğrendik, herkese satıyoruz şu an.
1: Dün kura çekimde David Villa vardı, eski bir
0: Madrid, Madrid. Frankfurt, oyuncusu. İstanbul.
2: Evet.
1: Aynen.
2: Frankfurt'u Can Uzun'dan hatırlayacaksın. Madrid'i Arda'dan hatırlayacaksın. Ama sahayı
0: Atletico
2: değiştireceksin.
0: Atletico'nun sahasında öyle mi? Ha,
2: konu kapanacak.
1: Hı-hı. Evet, bu Avrupa Ligi kura çekimiyle ilgili.
0: Gidiyor muyuz yani var? Şimdi siz bana bu mesajı mı veriyorsunuz yani?
2: Ya mesela bazen taraftarlar böyle kura çekimlerine bir de seyahat olarak bakıyor ya. Şimdi ben de Beşiktaş'a baktım mesela, acaba hangi şehir böyle güzel bir seyahat olabilir diye. Ondan sonra tabii bir sürü yer var.
1: Lisbon'a böyle Benfica deplasmanı, Milano'ya Milan deplasmanı.
0: Bence o Portekiz takımı çıksın Ali, deplasman.
2: Abi orası da çok uzak be, 4,5-5 saat.
0: Uçağa bindim mi ne fark eder?
2: O fark ediyor işte, 4,5-5 saat.
1: Malzeme deplasmanı olmasın herhalde, onu söyleyebiliriz şey olarak, atmosfer olarak.
2: E tabii.
1: Lyon maçında gördükten sonra oradaki yaşananları tekrar bir Marsilya pek hoş olmaz gibi, ama onun haricinde olabilecek şeyler.
2: Lyon da var bu arada, unutma. Birinci torbada.
1: Lyon da var gerçi, evet. Ben niye Lyon'a es geçtim? Marsilya'ya gözüm takıldı ama evet, Lyon da var. Doğru, ilk torbada. O deplasmanlardan kaçmak iyi olabilir. Peki kura çekimleriyle ilgili konuştuk. Buradan Galatasaray Fenerbahçe'ye geçeyim mi?
2: Trabzonspor'un rakipleri.
1: Onları söyledim ben.
2: Söyledin mi?
1: Söyledim.
2: Aa, pardon. Şeyde yani söyledim. Doğru.
1: Geçtim
2: doğru.
1: Diğer tarafa. Doğru. Beşiktaş'ı da söyledim.
0: Ben baktım, Trabzonspor'u Konferans Ligi'nde 5. sıraya yazdım. Güç dengesi anlamında. Atalanta, Freiburg, 1. torbadan onları okey dedim onları. Monaco, 2. torbada bir takım vardı. O 4. sırada Trabzonspor'u da 5'e yazdım.
2: Trabzon'u 5'e yazdım. İyi, tamam.
1: Peki şimdi dün Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı vardı. Orada da özellikle tabii Galatasaraylılar kura çekiminden pek memnun kalmadılar haliyle. İlk torbadan Barcelona ve Paris Saint-Germain, son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takım geldi. Ki Okan Buruk'un bir röportajından kesit de dün bayağı paylaşıldı. Hani kimden kaçınmak istersin? Hadi Paris Saint-Germain diyor ama ben dedim ya kesin gelir diye de eklemiş. Gerçekten de Paris Saint-Germain geldi Galatasaray'a. Barcelona'da ilk torbadan zorlu takımlardan biri. İlk torbada dün biz Atletico Madrid ve Liverpool'u öne çıkarmıştık. Fenerbahçe en zayıf gözüken kağıt üzerinde şu aşamada takımlarla eşleşti. Ama tabii ki hangi tarihte, hangi form grafiğiyle o takımlar oynayacak, onlar da belirleyici. Sakatlar, cezalar belirleyici olacak. Galatasaray'ın ikinci torbadan gelen rakipleri Aston Villa ve Sporting oldu. Aston Villa burada ortak Fenerbahçe'nin de rakibi oldu. Üçüncü torbada Feyenoord ve Lille Galatasaray'la eşleşti. Dördüncü torbadan da üç takımdan orada kaçmak gerekiyordu. Onlardan biri Stuttgart'tı. Diğer ikisi Como ve Lens'ti ama Galatasaray Stuttgart'ı çekti. Ve son takım da AEK oldu Yunanistan'dan. Orada deplasman olması kötü oldu. Yunanistan deplasmanı. İç saha dış saha dengesi olarak ne dersiniz? Burada Barcelona ile kendi evinde oynayacak Galatasaray, Paris Saint Germain deplasmana gidecek. Aston Villa ile içeride oynayıp Sporting deplasmana gidecek. Feyenoord'u kendi evinde ağırlayacak. Lille deplasmana gidecek. Stuttgart'ı kendi evinde ağırlayıp AEK deplasmanına gidecek.
0: Valla ben şöyle söyleyeyim. Birinci torba zaten zor rakipler. Yani fark etmiyor orada Barcelona, Paris Saint Germain vesaire. Barcelona'yı içeride bakalım ne yapabileceksin. Ya orada da biraz prestij gibi oynayacaksın. Onu söyleyeyim. Paris Saint-Germain deplasmandan çok bence Galatasaray'ın sıkıntı kuradaki şanssızlığı ikinci torbadan gelen takımlarla ve oynadığı yerler. Mesela Aston Villa hiç istemeyeceğin takım abi. İster içeride oyna, ister dışarıda oyna. Yani Aston Villa istemeyeceğin bir takım. Ha, baktın çektin ilk maçı mesela Aston Villa ile içeride oynarsan bence şu anda büyük bir avantaj olur o. Aston Villa'nın oturması için bir aya daha ihtiyacı var. Çok net söyleyeyim ben sana. Daha transfer yapmaya uğraşıyorlar. Sporting deplasmanı ya. Sporting de oynayacaksan içeride oynaman lazım. Sporting deplasmanı hakikaten zor. Onlar da önemli oyuncularını kaybettiler ama fabrika gibi abi, habire geliyor. Habire geliyor arkadan yani. İkinci torbadan gelen rakipleri Galatasaray'ın bence sıkıntılı.

0: Son torbada dediğin gibi 3 tane takımdan kaçman gerekiyordu ama yani Lens'ta, Como'da mesela, orada ben Como'yu istemezdim, onu söyleyeyim sana. Como çok tuhaf bir takım. Ya bu takımda ne var diyorsun, bir bakıyorsun hiç top ayağına bile değmiyor. Öyle tuhaf bir takım. Como tehlikeli. Stuttgart bence yenebileceğim bir takım. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe yendi. Değil mi? Ben iyi yani, şeyin fikstür tam belli olsun. Hangi maç nerede oynanacak? Ondan sonra yorum yapmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum.
1: Valla geçen yılki fikstüre baktığımda hani Bodo Glimt'le içeride oynamak büyük bir avantajdı Galatasaray için. Saint-Gilloise maçı içeride görece avantajdı. Ama bu yıl öyle avantajlı bir fikstür pek gözükmüyor Galatasaray'ın. Hanesine öyle kolay yazdıracağı puanlar, hele ki bu şu anki durumda Galatasaray'ın işi geçen yıla göre de çok zor. Geçen yıl ilk 8 hayal ettirirken hani 2024'ün dışında kalır mı diye bir endişe oluşmuştu sonda. Ama bu yıl işi çok daha zor olacak Galatasaray'ın herhalde.
0: Ya kademe kademe gitmekte fayda var. Ama şöyle bir durum var. Şimdi sen 3 tane 4 tane hiç tartışılmayacak transferi yapmış olsan bu kadar şey olmazdın. Dün Sayın Başkan'a soruyorlar. Kura'dan sonra. O arkadaşımız da soruyor ama cevabı belli zaten. Başkan ne diyecek orada? Barcelona, Paris Saint-Germain'i çektik. Ben şimdi gidip Leao mu hemen bitireyim diyecek. Zaten uzun zamandır konuşulan isimler var. İlla yapacaklar son dakikada bir şey. Daha ucuza yapacağını zannederken daha pahalıya yapacak. Ama yapacak. Onların adapte olup hazır oyuncunun gelmesi lazım. Şu an Leao Milan şeyinde de yok. Bakıyorum bugün maçı var Milan'ın. Baldır gerilmesi yazıyor. Nasıl bir baldırsa 3 aydır gergin. Gelecek de ne zaman sana fayda verecek? Diyelim ki aldın. Hazır oyuncu alırsın anlarım. Bak Fabinho hazır bir oyuncu. Fabinho, şimdi Trabzonspor tarafına geri döneyim. Biraz bence çünkü hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum bu transferin. Fabinho geçen sene 44 maçın 44'ünü de 11 oynamış bir isim. Yani gidip orada yatan bir oyuncu değil. Ve Trabzon'un tam ihtiyacı olan yere ihtiyacı olan bir transfer. 32 yaşında. Muhammed Salah'la bir geçmişi var. Değil mi Liverpool'dan? Aynı dili konuşacaklar. Bunların hepsi olumlu hareketler. Ama senin alacağın, bu saatten sonra yetiştireceğin ya da buraya gelecek oyuncu sana ne verecek? Galatasaray'ın şöyle bir şansı olabilir. Şimdi fikstür şeyinde ben olsam şunu isterim. Tabii bu bizim elimizde olan bir şey değil. Aston Villa ile ilk maçım Aston Villa içeride olsun. Sonra olabiliyorsa mesela AEK deplasmanı olsun. Yani iyi başlarsan, anladın mı? Bir altıyı cebine koyarsan ondan sonrası bakarsın. Barcelona, Paris Saint-Germain'i at. Sıfır yaz onlara. Yani hiç şey davranmaya gerek yok. Ha, içeride belki Barcelona'dan şey yapabilirsin, o ayrı. Paris deplasmanı, oraya bence Real Madrid'de gitse sıfır yazar zaten.
1: Peki 8.53, Ali abi sana reklamdan sonra sözü vereyim.
2: Tamam. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.57 saatlerimiz. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dün Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. En son 2007-2008 sezonunda iki takımla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başarmıştık. O açıdan çok büyük bir heyecan var. Dün de kura çekimini birçoğunuz gibi ben de büyük bir heyecanla takip ettim. Galatasaray'ın rakiplerini konuşuyorduk. Ali abi sıra sendeydi. Sen neler dersin?
3: Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde formatın değişmesiyle beraber genelde bir 10 puan hedefi ortaya çıktı demek herhalde yanlış olmaz. O 10 puanı nasıl alabilirsin? Kimden alabilirsin bu grupta? Onun hesabını yapmak gerekiyor. 10 puan da tabii Şampiyonlar Ligi'nde 2 galibiyet 4 beraberlikle alınmıyor. 10 puana ulaşmak için 3 maç kazanman lazım. 3 maç artı bir beraberlik gibi düşünmen gerekiyor. Şimdi normalde baktığında aslında oynadığın karşılaşmaların %50'sini kaybedebileceğini düşünüyorsun 10 puana ulaşırken. Burada 10 puan kimden nereden gelecek? Tabii ki ilk önce iç saha maçlarına bakman lazım. İç saha maçlarında eğer 2 tane galibiyet çıkartabilirsen Ki Galatasaray bu iç saha karşılaşmalarında iki tane galibiyet çıkartabilir.
1: Stuttgart ve Feyenoord'u.
3: Evet. Yani yedim. O maçlar. Şimdi Stuttgart-Feyenoord dediğin zaman zaten tam olarak da Şampiyonlar Ligi hissettirmiyor. Stuttgart-Feyenoord daha çok Avrupa Ligi gibi hissettiriyor Galatasaray için ya da başka bir takımla oynarken. Oralar zaten direkt olarak hedef olması lazım. O 6'yı oradan aldıktan sonra işte Aston Villa
1: Ajax deplasmanı bence direkt.
3: Ajax deplasmanı en olası karşılaşmalar gibi gözüküyor. Ondan sonra da bir beraberlik yani büyük ihtimalle hesaplar bu şekilde yapılacaktır. Geçen sene Galatasaray deplasmanda maç kazandı mı?
1: Galatasaray geçen
3: Şampiyonlar Ligi'nde
1: deplasmanda maç kazandı. Kazandı. Ajax'ı yendi.
3: Ajax'la rahat yendi. 3-0 yenmişti Galatasaray.
1: Aynen.
3: Deplasmanda. İşte bir tane de deplasman galibiyeti sıkıştırdığın zaman işler zaten kolaylaşıyor. Çünkü İki iç saha bir deplasman galibiyeti 9 puan yaptığı için bayağı kolaylıyor işini.
1: Galatasaray da geçen yıl Liverpool ve Bodo Glimt evinde yendi. Deplasmanda evet. Ajax yendi. O bir puan da Atletico Madrid'de içeride oynadığı maçta aldı.
3: Bence artık biraz netleşti oradaki hesap. Ha bu arada 10 puan tam yeterli olmayabilir. 11'e de çıkabilir ama belki 9'a da düşebilir. Ama o civar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla planlamayı o şekilde yapmak bence Galatasaray açısından zaten bilinen bir şey olduğu için kurmaylar da Galatasaray kurmayları da o şekilde planlamasını yapacaktır. Zor kura ama evet zor kura. Kesinlikle zor kura. Dün bazı hesaplar vardı. İşte takımların kuralarının zorluk derecesini yapmışlar. Orada Galatasaray zorluk derecesi olarak en zor kuralardan biri olarak gözüküyordu. Fenerbahçe'de en iyi kurallardan biri olarak gözüküyordu. Fakat bu sonuçta herkes artık tecrübeli futbol sever. Derimiz kalın. İşte Aykut Aydın'da anlattı. Kimle ne zaman oynadığın da şartlar da çok önemli. Şimdi Galatasaray'ın fikstüründe bir Paris Saint Germain deplasmanı var. Çok zor gözüküyor. Ama son karşılaşmayı Paris Saint Germain'le oynarsın. Paris Saint Germain müthiş bir rotasyon yapar. Senin için farklı bir hikaye döner. Son karşılaşmayı Paris Saint Germain'le oynarsın. Paris Saint Germain o ana kadar istediğini yapamamıştır. O maç Paris Saint Germain için hedef karşılaşması olmuştur. Senin için kabusa döner. Fikstür böyle bir şey. O yüzden biraz da yaşayarak göreceğiz. Ama normali işte 3 tane galibiyeti nereden çıkartırım? Ondan sonrası zaten tek puana kalıyor. O puanı da diğer 5 karşılaşmada alabilirsin.
1: Ben Barcelona ile de geç oynamak isterim. Yamal o tarihe kadar birkaç santim daha boy atabilir.
3: Uzayıp iyice futboldan kopabilir diyorsun.
1: Aynen iyice düşebilir. Onu isterdim. Şaka bir tarafı tabii valla önemli hangi takımda hangi dönemde oynadığın. O da bugün ya da en geç yarın bildiğim kadarıyla cumartesi itibariyle belli olacak.
3: Belli olsa
1: olacak.
3: Da gene şey de belli olmayacak.
1: Tabii,
3: İhtiyaçlar form ve form tabii. Durumları belli olmayacak. Yani
0: onu ama şu anki görüntüye göre en azından başlangıcı dedi. Seçebilirsin.
3: Başlangıçta %100 Aykut haklı. İlk rakip olarak haklı. Ona hiçbir şey demem.
1: Peki Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'nin de kurası gerçekten hani dışarıdan bakıldığında iyi gözüküyor. İlk torbadan hani kimi istersin? Liverpool ve Atletico Madrid'i ben isterdim. Alvarez konusu hala çözülebilmiş değil Atletico Madrid'de.
0: Çok da büyük problem.
1: Evet, son açıklamada da Barcelona hariç bir takıma satma durumu olabileceğini ima etti CEO'su Atletico Madrid'in dünkü kura çekiminden sonra. Liverpool'da bu sezon nasıl olacak? Geçen yıl da çok iyi geçirmemişlerdi. Eski Liverpool değil. Liverpool'da. İkinci torbadan Roma ve Aston Villa geldi. Üçüncü torbadan Villarreal ve Shakhtar Donetsk geldi. Dördüncü torbadan da Slavia Prag ve LASK Linz geldi. Tabii daha iyi gözükmekle birlikte kura. Yine de sonuçta maçlar oynanmadan kazanmıyor. Geçen yıl da biz birçok hesap yaptık. Galatasaray'ın Liverpool'u yenmesini çok beklemezdik. Oldu. Saint-Gilloise'a yenilmesini beklemezdik. Oldu. Sürprizler her zaman çıkabiliyor ama kağıt üzerinde Fenerbahçe iyi bir kura çekti.
0: Yani daha iyisi kaç tane takımın var bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim sana. Dördüncü torbadan gelen iki takımı.
3: Gözüküyor. O şeyi bulamadım. Bulabilsem söyleyecektim.
0: Valla Fenerbahçe'nin en iyi dördüncü kura, Galatasaray'ın da en zor altıncı kura diye hatırlıyorum.
3: Fenerbahçe'nin?
0: En iyi dördüncü kura.
3: Evet öyle. Üç, dört
0: Galatasaray'ın da en zor altıncı kurası diye kalmış. Ben de akşam gördüm onu. Ya şöyle var. Şimdi Atletico Madrid hiçbir zaman seni oyun olarak böyle küstürecek bir takım değil. Lyon maçları gibi oynarsın Atletico Madrid'e karşı. Önce onu söyleyeyim. Ya birinci torbadaki deplasmanda oynayacağın maç özel

0: var. LASK maçı niye zor abi? Ben LASK'a bak en net 3 puanını LASK maçına yazıyorum Fenerbahçe'nin. Deplasman olmasına rağmen. LASK'la Fenerbahçe hazırlık maçı oynadı bu sezon başında, ben anlattım. LASK hazırdı. Fenerbahçe Bartu'larla Cengizler'le yendi o takımı. Fred'le. Ya Fenerbahçe ile LASK arasında 10 gömlek fark var. Nerede oynarsan oyna. Avusturya deplasmanı falan hiç öyle çekineceğim bir deplasman da değil. Onu söyleyeyim. Slavia Prag'ı yeneceksin zaten. Ben 4. torbaya 6 puan yazıyorum bir kere Fenerbahçe'ye. Orada tehlikeli olan taraf şu. Mesela 2. torba takımları kim? Aston Villa. Doğru mu? Hı hı. Diğeri Roma. Roma içeride değil mi? Aston Villa deplasman.
1: Evet.
0: Burası zor. Roma'yı hiç geçen seneki Roma gibi zannetmeyin. Fiorentina'yı darma duman ettiler daha sezon başında ve habire transfer yapıyor. Osterwold'e transferi de olmadı değil mi? Mesela baktılar olmadı. Mahallenin bonservisini aldılar. Fırtına gibi başladı. Orada Fenerbahçe'nin şöyle bir şansı olabilir. Dybala bizim bildiğimiz Dybala ise 3 hafta içinde sakatlanır zaten. Tamam mı? Yoksa o da çok iyi başladı. 3 golü de o attırdı mahallene. Roma iyi takım. Roma ile içeride dışarıda hep zor olur zaten. Üçüncü torbadan kim gelmişti?
2: Villarreal ile Shakhtar.
0: Şimdi Villarreal şu anda oynarsan çok iyi. Onu söyleyeyim. Bak Fenerbahçe'nin de burada fikstürü kritik olacak. Villarreal şu anda savunma iğrenç. Bak ben size söylüyorum. Ben Villarreal'i ilk hafta anlattım. Santander deplasmanında. Santander 2-0 öne geçti ama ön tarafı da her an her şeyi yapabilecek potansiyelde bir takım. Bizim burada Türkiye'de beğenmediğimiz Pepe gayet top oynuyor. İşte Papsar orta sahada tuhaf bir adam. Onun dışında Moreno hala işte yarım saat falan oyuna etki edebiliyor. Mika Utadze sürekli arayan bir adam. Villarreal'i yani bir anda çok rahat yenebilirsin de kaybedebilirsin de. Yani Villarreal maçı ortada, öyle söyleyeyim sana. Shakhtar deplasman olacak, Stamford Bridge değil mi? Yani ona da deplasman aslında. Genç bir takım. Bu anlamda bakınca ben Fenerbahçe'nin bir kere çok özgüvenle öyle 18 yılı falan unutsun. Ya Slavia Prag, LASK falan, Fenerbahçe'nin kadro kalitesi 10 gömlek üstün kardeşim bunlardan. Buralarda hocanın cesur olması lazım. İçeride oynayacağım 1. torba takımına karşı ne yapabilirsen yapacaksın. Liverpool yapılabiliyor. Atletico Madrid deplasmanı gerçekten çok ürkeceğim bir deplasman değil. Ama 2. torba mesela zor. Bence kritik olan yer 2. torba. Galatasaray'ı da zorlayacak olan yer o 2. torba. Yani hedef puanları senin yani çıkıp çıkamayacağını belirleyecek yer onlarla oynayacağım maçlar. Aston Villa bela gibi, ikisine de denk geldi abi. Umarım daha toparlamadan oynanır şu Aston Villa'larla. Emery çünkü bir ayar yapar yani o takımı.
2: Evet, tablomu birkaç mesaj okuyayım dinleyicilerden gelen. Baran dinleyicimiz. Sizi dinliyorum. Ligimizi biliyorum. Galatasaray'ın oyuncuları dünya yıldızları. Fenerbahçe'nin dünya yıldızları diyorsunuz ama Şampiyonlar Ligi'ne geldiğinde bütün rakipler çok zor diyorsunuz. Peki bu takımlar kimlerle oynar? Diye bir mesaj göndermiş
1: Eyüp
2: bize.
1: Gaziantep. O şeylerde, o maçlarda iyiler.
0: Hı hı. Ya fark şöyle, bizim bir sezonda harcadığımız bonservis bedelini bir oyuncuya gözü kapalı verebiliyor bu takımlar. Söyledim işte, Nicholas Jackson'a daha dün akşam 65 milyon euro verdiler ya. Gerçekten ya, tek başına dümdüz yürüyemeyen, 50 metre yürüyemeyen bir adam Nicholas Jackson ya. Bir refakatçi lazım yani yanına. Tamam, savunma arkası koşu yapıyor şey falan ama 65 milyon euro ve yani
1: çok ağır oldu, bari son vuruşları kötü deseydin ya.
0: Abi şimdi
1: son vuruşları iyi değil deseydin, bu çok ağır oldu.
0: Ben bu adamı yani Villarreal'de anlattım.
1: Dava açsa, bir potansiyel var. Dava açsa Radyospor'un anahtarını alır yani.
0: Yani Nicholas Jackson'a 65 milyon euro verdirten menajer, kimse o işi yapan, bitiren, transferi bitiren adam gerçekten büyük adamdır, ben size söyleyeyim. Gidin o adamı bulun. Deyin ki kardeş, bizde El Nusrati var. Bizde çok iyi topçular var. Gel bunları da bir yere gönderelim. 65 milyon euro.

0: Verdiler ya. Bu biraz denize düşen yılana sarılır şey dedi. Brighton'dan 4 tane yiyince tamam mı? Emery bile panikledi şu anda.
1: Yani burada aslında tartışmanın çok uzatılmasına gerek yok. Dinleyicinin söylediği yerden göğe kadar doğru. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bir kere fiziksel anlamda çok iyi seviyede olmanız gerekiyor. Çünkü fiziksel anlamda Avrupa takımlarıyla zaman zaman mücadele etmekte, o hareketliliğe cevap vermekte zorlanıyoruz. İkincisi de saha içi organizasyon. Yoksa kadro değerleri olarak kurduğumuz, oluşturduğumuz takımlar gerçekten iyi takımlar. Buna herkes katılıyor. Fakat o işte Fransız gazetecinin dediği gibi. Yani isimler var ama oyun gücü geride. Oyun gücü geride olduğunda saha içi organizasyonu iyi olan ve fiziksel anlamda bizden de üstün olan bir takıma karşı bir şey yapamıyoruz. Bunu artık kaç kere izleyeceğiz ülke olarak?
0: Bir de içerisiyle dışarısı çok değişiyor hani.
1: Aynen. İçerisiyle
0: Yani
1: dışarısıyla değişiyor. Doğru söylüyorsun.
0: Liverpool'u burada yeniyorsun. Oraya gidiyorsun, mahkum oynuyorsun ya. Maç ne zaman bitecek diye bakıyorsun. 4 dediğin maçın yıldızı kalecin.
1: Aynen öyle. O da çok ciddi bir problem ama işte o da oyun eksikliğinden dolayı. Hala duyguların çok daha fazla ön plana çıkmasından dolayı. Bunlar gerçek. O yüzden sadece Şampiyonlar Ligi seviyesinde değil. Yani Avrupa'da sahaya çıktığımız her yerde çoğu zaman boyumuzun ölçüsünü alıyoruz. İşte Konferans Ligi, Konferans Ligi, Konferans Ligi diyorlar. Şöyle kolay, böyle kolay diyorlar. Nerede? Yunanistan takımı bile kazandı. Konferans Ligi'ni biz kazanamadık. Yarı final bile oynayamadık. Konferans Ligi'nde. Yani küçümsüyoruz Konferans Ligi'ni ama 5 senedir takımların ortaya koyduğu performans ortada. Maksimumumuz çeyrek final oldu Konferans Ligi'nde. O yüzden de tabii ki Avrupa kupalarında herkes heyecanlanıyor. Heyecanlanması da normal. Çok güzel heyecanlar bunlar. Fakat biraz daha gerçekçi yaklaşmalıyız. O yüzden mesela geçen sene biz burada Galatasaray'la alakalı konuşurken ilk 24 doğru hedefleme olur dedik. İlk 24 Galatasaray girerse hedefini tutturmuş olur dedik. Bir tur daha geçerse başarılı bir sezon yaşamış olur dedik. Bu sezonda bence biraz öyle bakmak lazım. Evet, kağıt üzerinde Fenerbahçe daha iyi bir kura çekti. Bence orası kesin. Fakat bunu avantaja döndürebilmek için performansını da takip etmesi gerekiyor. Yani kağıt üzerindeki avantajlar bir şeyi değiştirmiyor. Fenerbahçe'nin fikstüründe de hani o 10 puan nereden gelir diye baktığında Slavia ve şey maçı, LASK maçı kesin kazanılması gereken iki maç olarak gözüküyor. Ona bir de Shakhtar'ı eklemeye çalışırsın. Çünkü Shakhtar'la İngiltere'de oynayacaksın. Bir sağ avantajı olmayacak. Büyük ihtimalle seyirci üstünlüğü Fenerbahçe'de olacaktır o karşılaşmada. Shakhtar tabii ki diğerlerine göre daha iyi bir takım ama Fenerbahçe'nin de hedefi bence o 3 maçı kazanıp oradan 9 puanı çıkarttıktan sonra işte diğer puanı ya da puanları da öteki karşılaşmalardan almak olmalı ki orada da Fenerbahçe'nin alabileceği puanlar var. Ama bence teste kolay sorudan başlamak lazım. Ya da kolay gözüken sorudan başlamak lazım. Bildiğin yerden başlamak lazım. Onunla beraber Fenerbahçe de toparlayabilir. Yani umarım güzel, keyifli bir Şampiyonlar Ligi sezonu olur takımlar için. Ben çok mutluyum ikisi aynı anda yarıştığı için Şampiyonlar Ligi'nde. Onun zaten hemen etkisini gördük dünkü kura çekiminden sonra. Dün de biraz anlatmaya çalışmıştım. O bakımdan güzel, keyifli olacak. Taraftar atışmaları bakımından, karşılaştırmalar bakımından. Ama bir de bu kadar yatırım yaptıktan sonra tabii biraz da performans beklentimiz olacak. Orası kesin.
0: Yani şeyleri falan ben kabul etmiyorum.
1: Neyi?
0: Kimse kusura bakmasın. AEK deplasmanı zormuş. Yunanistan'a ya kardeşim. Sen Şampiyonlar Ligi'nde hedefin varsa, bir şeyin varsa yeneceksin abi AEK'i deplasmanda. Bitti bu kadar. Bak bir falan değil ha. LASK'ı yeneceksin deplasmanda. Öyle yorumcuların söylediği gibi ya hiç mi seyretmiyorsunuz siz bu takımları ya? LASK dediğin takım bir tane orta sahada bir pırpır var. İleri taşıyan bir de önde bizim işte Anadolu takımlarında oynayabilecek bir santraforu var. Başka bir şey yok abi bu takımlarda.
1: Ama işte öyle olmuyor Aykut.
0: Tamam öyle
1: Yani
0: olmuyor da hayır buna
1: Azi
0: insanları
1: Akmar'da da öyleydi.
0: buna
1: Antep
0: insanları
1: Bodo'da da öyleydi.
0: ama Ali
1: Yani
0: şimdi
1: işte
0: bak
1: geçen sene Beşiktaş'ın
0: Ajax'ta da
1: yendiği
0: öyleydi.
1: Lozan'da da öyleydi.
0: Bak şimdi Galatasaray'ın önceki sene oynadığı Ajax'ı hatırla. Ne vardı o takımda? Yine genç bir takımdı. Galatasaray elendi mi kardeşim Ajax'a? Yenildi değil mi? Geçen sene oynadı aynı Ajax'a deplasmanda. Osimhen'li kadroyla ne yaptı? Duman etti. Bu kadar. Yeneceksin abi bunları. Bu 2 kere 2 4. Yani sen zaten sana kimse git Paris Saint Germain'i yen.
2: Yok şey yanlış anlama. Seni söylediğin özde doğru da biz işte o seviyelerde miyiz?
0: Ya bu
2: hani
0: bu
2: orası zaten şey oluyor.
0: Bu insanlara öyle alışmış ki ya da insanlara öyle mesela Lyon kurası çekildi. Ben mesela Lyon'un Fenerbahçe'den daha zayıf bir takım olduğunu da burada konuştuk. Fenerbahçe'nin şansı var. Hı hı. Hele ilk maçta 1-0'dan hemen 1-1 yakalaması ikinci yarının başında belki de dönüşün başlangıcı oldu zaten. Bazen kötü oynadığın zaman da sonucu alman lazım. E gittin orada eksiklerine rağmen Lyon'u da gayet zor bir atmosferde yenerek hem de eledin. Yani o yüzden artık biz de bir zahmet kendi gücümüze bakalım ya. Bu Greenwood dediğin adam böyle herkesin alabileceği bir adam değil. Lukaku her takıma ne kadar iyi ya da kötü olsa da gidecek bir adam değil. E senin yaptığın transferler ortada. Ake herkese gidip imza atacak bir oyuncu değil. Senin kadronda Dünya Kupası oynayan oyuncu sayısı o kadar fazla ki ya da Dünya Kupası'nın kıyısından dönmüş oyuncu sayısı. Biraz kendi gücümüzün farkına varalım. Yani gidip Ajax deplasmanı çok zor, işte Yunanistan. Bunlar 20 yıl önceki hikayeler abi. Zor falan değil. Gidip yeneceksin. Artık sen o seviyedesin. Lask'ı gidip deplasmanda falan fark etmez. Nerede oynarsan oynar. Lask'ı yeneceksin abi. Yenemediğin zaman zaten bunları konuşmanın hiçbir anlamı yok. Slavia Prag tamam. Bir ekolü var, bir şey var. Yeneceksin abi. Liverpool'dan bahsediyorsun. Slavia Prag diyorsun ondan sonra. Bu vasata alışmayalım. Ya da bu kadar gözümüz korkmasın bu işlerden. Bunlara yaptığımız zaman zaten işte ondan sonra diyoruz ki ya bak Ferencvaros'a yenildiğin zaman istifa ediyorsun ondan sonra. Senin kurulan takımın Ferencvaros'a oynayacak bir takım değil ki ya. Senin kurulan takımın Ajax'le de kıyaslanacak bir takım değil. Bu kadar maaşları sen niye veriyorsun? Greenwood'u ben niye transfer ediyorum? Gelip bana Konya maçında şov yapsın diye değil ki. Gelip beni Liverpool seviyesinde mücadele edecek bir takıma dönüştürsün diye veriyorum bu paraları. Oraya da girmişsin. Artık girdikten sonra oradan nasıl çıkacağına bakacaksın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
4: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 79.876 dolardan işlem görmekte. Birkaç saat önce 81.443 doları gördü Bitcoin fiyat olarak. Oradan bir geri çekilme yaşadı ama 80.000 dolar bandına bayağı yakın hala. TL olarak da 3.844.264.
3: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
4: 9.20 saatlerimiz. Genco Boran şu an yayında değil ama o da bir saat önce yaklaşık bir tweet atmış. Yıllar sonra ilk kez iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Süper. Peki ya tarihimizde ilk kez 3 Türk hocanın Şampiyonlar Ligi'nde takım yönetecek olmasına kaç puan verelim? Demiş İsmail Kartal, Okan Buruk ve Arda Turan da birlikte bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde olacağız Türk teknik direktörler olarak. Bu da işin başka sevindirici, güzel bir boyutu. Bununla ilgili hani iyi şeyler söylenir zaten, kötü söylenecek herhangi bir şey yok. Umarız bunun sayısı da artar. Genelde bizden Avrupa'ya giden teknik direktör pek fazla olmuyor. Futbolcu sayımız yıllar içerisinde çok dramatik şekilde arttı artık. Eskisi gibi değil. Eskiden tek tük giderdi. Hani bir elin parmaklarını geçmezdi. Şu an illa en üst seviyelikler olmasına gerek yok. Yurt dışına farklı takımlara giden oyuncularımız var. Ama hoca konusunda o atılımı tam olarak yapabilmiş değiliz. Arda Turan burada bir risk aldı. Özellikle seçtiği ülke olarak, savaştaki bir ülkenin takımına gitmesi zaten başlı başına bir risk. Ama o riskin karşılığında da geçen yıl bir Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşadı. Konferans Ligi'nde yarı finale kadar takımı götürdü. Gerçekten takdir edesi bir performans. Eminim diğer teknik direktörlere de bu konuda bir cesaret verecektir. Belki düşünenler için en azından. Eskiye kıyasla yurt dışında daha fazla takım çalıştırabilecek hoca bence havuzumuz da var. Ama sayıları dediğim gibi şu an çok fazla değil. Bakalım yıllar içerisinde orada bir gelişim olacak. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Başarılar dileyelim zaten takımlarımıza. Arda Turan'ın takımına da, Shakhtar'a da zaten pozitif bir ayrımcılık yapacağız. Shakhtar'ı da bizimkilerle oynadıkları maç hariç, Fenerbahçe maçı hariç Şampiyonlar Ligi'nde

0: başarılar dileyelim. Var mı ekleyeceğiniz şampuanlarla ilgili transfer gündemine ben geçiş yapacağım artık.
1: Geçebilirsin. Ben bir şey bakacağım, sana sonra söyleyeceğim. Eğer öyleyse çok komik olacak. Sen,
0: Öyleyse komik olacak.
1: evet, düşündüğüm gibiyse yani komik olacak.
0: Transfere geçeyim. Transferde dün Beşiktaş Poku transferini resmi olarak açıkladı. Şarta bağlı bir satın alma opsiyonuyla oyuncu kiralık olarak takıma katıldı. Miretti İstanbul'a geldi. Onun transferi de bugün itibariyle resmi olarak açıklanacak ve Udoka'yı da takımdan ayrıldı.
1: Söyleyebilir miyim?
0: Tabii.
1: Şimdi Transfermarkt UEFA Avrupa Ligi katılan takımlar ve torbalar belli oldu diye 8 saat önce bir tweet atmış. Beşiktaş 4. torbada ya. 4. torbadaki diğer tüm takımların takım bedelini topluyorsun. 190 milyon euro yapıyor. Beşiktaş 258 milyon
0: Hadi ya.
1: euro.
0: İyi maşallah.
1: Çok iyi değil mi? İşte biz futbola böyle paralar harcıyoruz. Hatta yani 3. torbada işte az önce bahsettik şeyler var. İngiliz takımları var tabii. Onların kadro değerleri yüksek ama mesela bu 190 milyon euroya daha şeyi ekleyebiliyorsun. Selje mi okunuyordu? Nasıl okunuyordu?
0: Çalya.
1: Çelye 13 milyon euro çünkü takım değeri. Onu da ekle. 200 yapıyor. İşte bir de Sturm Graz'ı koy. İşte ilk
0: Jagiellon'la falan o Omonyalar.
1: işte bir Bialystok diye bir takım var, o kim?
2: Bialystok
0: Jagiellon'a
2: Rangers'daydı
0: işte
2: ya.
0: Bialystok o.
1: Ha, o işte o 30 milyon mesela, onu eklediğin zaman hala para kalıyor. Beşiktaş'a yetişemiyorsun kadro değeri olarak. Sturm Graz'ı eklersen o zaman geçiyor işte biraz. Ama kendi katıldığın şeydeki hani torbadaki tüm takımların toplam değerinin senin toplam değerinden 70 milyon euro az olması acayip bir şey.
2: Ondan sonra işte biz o takımları yenebilir miyiz diye orada çıkıp konuşuyor. Yeneceksin
1: İşte
2: kardeşim.
1: burası zaten yaşadığımız en büyük çelişki bence. Hani yatırdığımız parayla sportif performans arasında dağlar kadar fark var. Aykut haklı, mantıken haklı ama pratik öyle olmuyor. Ya pratik öyle olsa zaten Beşiktaş bu torbada olmaz.
0: Peki Beşiktaş'taki resmi gelişmeleri söyledim. Miretti ile ilgili program içerisinde Aykut abinin ufak bir analizini dinledik. Beşiktaş'a katkı sağlamasını bekliyor. Aykut abi orta sahada dikine giden ama biraz da bencil dedi
2: Ya
0: oyun
2: mevcut
0: için.
2: oyuncu profilinde Beşiktaş'ın öyle bir adama ihtiyacı vardı. Mesela Olaytan birçok şeyi iyi yapıyor. Ama mesela Olaytan'ın şut becerisi çok iyi değil. Miretti de şutör. Yani Miretti oturttu mu atar yani, anladın mı? Ceza alanı dışından da atar. Ama biraz fazla özgüveni var. Bir de Juventus da son dönemde çok fazla oyuncu yetişti. Bu yaş grubunda özellikle. Fagioli'sinden tut da işte Miretti, bunlar aynı dönemin oyuncuları zaten. Bir türlü olamadılar ama. Bunda Juventus'un içinde bulunduğu mevcut durumun da etkisi çok büyük. Yani bir takım düşün, Vlahovic'i kadrosuyla bile işte bir sezonda en çok gol atan oyuncusu 12 golle falan Kenan olur mu ya? Openda'yı aldılar, olmadı. Jonathan David'i aldılar, olmadı. Vlahovic sakattı. Mecbur orta sahadan büyük üretim gerekiyor. Bu büyük üretimde mesela Kop Miners'i gitti hoca stoper yaptı. Yani adam forvet arkasıyken, 10 numarayken gitti üçlünün solunda falan oynadı Galatasaray maçlarında, hatırlayın. Ki Juventus Galatasaray'a karşı 5-2 kaybettiği maçta 2 golü de Kop Miners atmıştı. Düzenli 11 oyuncusu değil. Oralarda bu çocuklar dağıldı. Yani o 2-3 yıl boyunca bazen en zor maçta dediler ki hadi al sorumluluk sende, seni 11 başlatıyorum. Orada bekleneni veremiyor. Bazen de oynaması gereken karşılaşmada hep kenarda bekliyor.
1: Peki Miretti'nin savunma hücum dengesi nasıl?
2: Valla Miretti 10 numaraya daha yakın Ali.
1: Hmm.
2: Yani aslında oynamak istediği bölge o. Daha teknik. Çalım atıp gidebilen, ikili mücadeleye giren ama en şey özelliği şutör. Yani gitti mi onu tamamlayabilecek bir oyuncu. Ve benim en beğendiğim özelliği de şu, dikine gidiyor. Yani yana falan pas vermeye uğraşan bir adam değil.
1: Peki direkt keser mi Olaytan'ı?
2: Bence fizik anlamda iyi durumdaysa Miret de oynar.
1: Hmm.
2: Yani bunda tabii şey de çok
1: Olaytan
2: önemli.
1: rotasyona, Miret de 11'e.
2: Miret de 11'e. Bence öyle yapar. Yani Orkun'u nerede konumlandıracağı çok önemli. Mesela bazı

0: karşılaşmalarda. Belki onu dinlendirmesi gerektiğinde Miret de olaytan Salih de yapabilir.
1: Öyle de olabilir.
2: Hala bu arada 23 yaş üstü bir orta saha da gelebilir Beşiktaş'a.
0: Yani döneminin potansiyeli var ama Juventus'taki rakamlarına çok bakmayın. Juventus gerçekten iyi de törpüleyen bir takıma dönüştü son dönemde. Milan da öyle.
1: Beşiktaş da öyle.
0: Rakamlara bakmayın. Burada tekrar kendini bulabilir. 23 yaş bir şey değil. Bir de şeyi var mı? Kiralık mı sadece? Var mı yoksa satın alma?
2: Ya galiba Yağız dün 1+3 yıllık bir anlaşma dedi. Galiba burada da Poku gibi kolay bir şarta bağlı satın alma olabilir. Onu açıklamıyor tabii Beşiktaş ama şarta bağlıyı dün söyledi ama hangi şartlar olduğunu bilmiyoruz. Ne kadar kolay ne kadar zor.
0: Valla ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar kendini bulamamasının da Beşiktaş adına bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bulduğunda zaten sana gelmiyor çünkü. Burada aslında, ama kendini bulabilir.
1: Evet yani öyle baktığında potansiyeli olan bir oyuncu.
0: Mesela Bulan'ı Kenan öyle düşün.
1: Büyük takımdan gelmiş oyuncu. Bir çıkış arayan oyuncu. U23 kontenjanına doyduğu için sanki doğru bir transfer gibi gözüküyor.
0: Yani ben enteresan ama bu bayağıdır konuşuluyordu biliyor musun? Yani hocanın direkt rapor verdiğini düşünüyorum ben.
1: Söyledi zaten İtalyano büyük şeyi var dedi. Payı var dedi transfer olmamda.
0: Yani iyi bir hamle yaptığını düşünüyorum. Beşiktaş'ın ihtiyacı vardı çünkü. Yani orayı çeşitlendirmeye ihtiyacı vardı. Ve bunu 23 yaşa uyan bir oyuncuyla yapması da bir avantaj.
2: Buradan Fenerbahçe'ye geçiyorum. Fenerbahçe'de de bugün öğle saatlerinde yeni stoper Opong'un İstanbul'da olması bekleniyor. O da Nis'in 2004 doğumlu Ganalı oyuncusu. L'Ekip'in haberine göre 12 milyon euro bonservis ödeyecek Fenerbahçe bu oyuncu için Nis'e. Sonraki satıştan %10'luk pay verecek ve 4 yıllık sözleşmeye imza atacak sağ ayaklı bir oyuncu. Dün öğlen programda bahsettik. Transferin resmiyete bugün itibariyle kavuşması bekleniyor. Yalnız Fenerbahçe'de sıkıntı Osterwolde'nin transferin iptal olması. Az önce görüntüleri vardı. Roma'ya bayağı bavullarla gitmiş Osterwolde. Sağlık kontrollerinden geçti ama orada Roma'nın ekstra bir kontrole soktuğu ekstra talepler de bulundu. Osterwolde'nin de buna sıcak bakmadığı söylenmiş ve transfer şu aşamada iptal oldu.
1: Ben en son şunu okudum. Sen okudun mu? Ne zaman geri döner diye bir öngörüde bulunmuş Roma ve o pek hoşlarına gitmemiş.
2: Ekim'i bulabileceği galiba söylenmişti o geri dönüş evet. için. İşte normal yani oyuncuyu hazır oyuncu istersin. Bu dönemde Ekim'de dönecek oyuncuya gitmezsin. Zaten riskliydi. Ben nasıl oluyordu ben de anlamıyordum açıkçası bu transferin. Olmaması aslında daha normali bana kalırsa.
1: Ne açıdan?
2: Sakatlık açısından.
1: Ama zorunlu bir şey yok muydu Roma'nın? Opsiyonu yok muydu?
2: Nasıl?
1: Yani bonservise gitmiyor muydu Osterwolde?
2: Kiralık gidiyordu bildiğim kadarıyla.
0: Kiralık artı bonservis zorunlu satın alma vardı. Roma ne muhtemelen zorunlu satın almayı kaldırmak istedi.
1: Uzun süre düşündüğüm bir oyuncu anlamına gelir. Hı-hı.
0: Yani
1: sadece
0: Roma
1: kiralık oyuncu olsa tamamen senin dediğin gibi
0: Roma olurdu. Bu sakatlıktan çekindiği için bir de muhtemelen 2-3 kere aynı yerden sakatlık yaşadığı için bence Roma'nın şeyi şu. Zorunlu satın almayı kaldıralım. Oyuncuyu biz kiralık alalım. Performansını beğenirsek de şu fiyatı alalım.
1: Evet yani talep olarak o gelmiş çalıştır. Olabilir. O çok daha mantıklı.
0: Onu da Fenerbahçe kabul etmedi.
1: Hani bonservisiyle almak istediğin bir oyuncuyla yapacağın imza herhalde minimum 3 sene olur. O yüzden de oyuncunun Ekim'de dönüyor olması çok büyük bir problem yaratmaması lazım sana.
2: Sen bugün Beşiktaş Ekim'de dönecek bir oyuncu alsa nasıl yorum yapacaksın?
1: 3 senelik alırsa bir şey demem.
2: Dersin abi dersin.
1: Yo iyi oyuncusa demezsin. Kiralıksa dersin. Bak sadece 1 sene kiralık oyuncu istiyorsan bence dersin. Ama 3 sene sözleşme yapacağın bir oyuncu 1 ay sonra dönecek diye yani çok öyle büyük kıyamet kopmaz bence. Hele de iyi bir oyuncuysa.
0: Ama Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği bir isim bence artık.
1: Artı Aykut'un söylediğinde şöyle de bir mantıklı taraf var. Osterwolde bir de çok ağır sakatlık geçirdi. O tabii. Da büyük ihtimalle onları düşündürdü. Hani bir tekrar etme ihtimali. O zaman dur bir dakika bu oyuncuyu biz zorunluyla almayalım. Opsiyonu düşünelim dediği noktada. O da bu yazılan Roma'nın ekstra istekleri bu olabilir. Hı hı. Benim bu aklıma daha çok yatıyor bu senaryo.
2: Yani hangi gerekçeyle olursa olsun olmadı gözüküyor şu anda bu transfer. Ve kalan kısıtlı sürede de başka bir takıma gitme ihtimali tabii ki var ama kolay değil. Şu
0: ya
2: anda.
0: Zaten Roma onu Hermoso'nun yediği olarak düşünüyordu. Roma üçlü oynuyor. Hı hı. Dika Hermoso, Mancini. Zaten 3 tane iyi stoperi var zaten onların. Muhtemelen Hermoso'nun yerine o üçlünün soluna konumlandıracaklardı. Şimdi oraya zaten rotasyona ve uzun vadede düşündü. Ya önümüzdeki dönemde atıyorum Hermoso'nun sonuç itibariyle yaşı var. Bir de zaten deli biliyorsun. 3 maç oynuyor, 4. maç atılıyor. Osterwolde de benzer bir profil. Ben mesela Fenerbahçe belki sayı olarak eksildi Osterwolde'ye yolladığında. Ake ve Şikrin yer kaldı. Bugün, daha dün çıktı ortaya işte bu yeni transfer. O hamlenin yapılmasını bekliyordum. Ben Fenerbahçe Osterwolde'den kurtulduk, hem de zarar etmedik, kar ederek gönderiyoruz diye bir mantıkla yola çıktı. Ben Fenerbahçe adına çok hayırlı olduğunu düşünüyordum. Onu söyleyeyim. Çünkü mesela Şikrin yer Osterwolde oynadığında olmadığını gördük.
1: O kadar mı olmadı ya?
0: Ya Ali, iki tanesi de tek hamleli böyle önde basıp sert agresif oyuncu olduğu zaman olmuyor. O zaman hep böyle bir elin cebinde kartla geziyorsun. Bak Şikrinyar böyle bir oyuncu zaten. Yanında Ake şu anda onu tam tamamlayan bir profil. Ake daha sakin. Çok fazla öne gitmeyelim diyor. Çünkü ikisi de aslında ağır oyuncular. İkisi birden önde yakalanınca bu sefer uğraşıyorsun. Osterwolde çabuk oyuncu ama Osterwolde sakar abi. Kendine güveniyor. Ayağım iyi diyor. Topu falan da iyi sokamıyor oyuna. Hazırlık maçında bile gidip hakemle tartışan, rakibe yaptığı faulden kart gören bir adam. Ya sürekli, şimdi Şikrinyar sert oyuncu. Kart potansiyeli her zaman var. Osterwolde de her maçta kart görme potansiyeli olan bir oyuncu. Ben böyle iki tane oyuncuyu istemem. Yeni gelen, Nis'ten gelen genç kardeşimiz. Dün bilmiyorum işte Nis, ben o kadar seyretmedim. Çok dikkat de etmedim. Ama Nis taraftarı satıldığı için mutsuz. Ya da yorumlar genelde o yönde. Hı hı. Yani bence daha şey, heyecan verici bir isim olabilir Osterwolde'ye göre. Hı hı. Ama Osterwolde de sonuçta Parma'dan çıkma ve daha ikincilikteyken bile takip edilen genç bir potansiyel olduğu için Roma zaten o potansiyele yatırım yapıyor. Yani yeri geldiğinde sol beki şey yaparım, yedeklerim. Yeri geldiğinde stoper oynatırım. Bir de İtalya'daki futbol bize göre daha değişik. Yani İtalya'da bizde çok şey yapamayan oyuncu orada gidip bir şeyler yapabilir. Mesela neydi Leipzig'ten Galatasaray'ın aldı? Angelinho. Roma'da gayet iyi performans ortaya koydu. Sonra Deportivo'ya gitti değil mi bu sene? Hı hı. Yani orada oynadı yani. Orada çünkü bir sistem var ve o sisteme ayak uyduruyorsun sen. Osterwolde de gidip orada oynayabilir. Çünkü orada ondan her şeyi yapmasını beklemeyecekler. O bölgenin gerekliliği neyse onu yap diyecekler bize. Biz burada herkesten her şeyi bekliyoruz.
1: Bu şeye de baktım Mert. Avrupa Ligi'nde konuştuk ya hani kim, İngilizler mi favori nasıl diye. Gene bir böyle bir işte ne yapmışlar? Puanlama mı diyeyim, değerlendirme diyelim. Bournemouth'u bir numara yazmışlar. Avrupa Ligi'nin favorisi olarak. İkinci sırada Juventus var. Leverkusen, Milan, Palace, Benfica ve Marsilya diye devam ediyor. Hı hı. Yani bir numarada İngiliz Bournemouth var. Palace 5. basamakta. Tabii onlar bayağı güç kaybetti. Juventus, Milan 2 ve 4. Leverkusen de 3. basamakta. Beşiktaş'ı da 15. sıraya yazmışlar. Değerlendirmede. Beşiktaş'ın %56 ihtimalle top 16'yı göreceğini öngörmüşler. Şimdilik böyle bir şey olsun.
0: Ben Bournemouth'un hiç oralara gelebileceğini zannetmiyorum.
2: Vallahi sürpriz.
0: Bir yaşayıp göreceğiz.
1: Şeyde fena değildi. City maçında kaybetselerdi, ben izledim maçı.
0: Hayır hayır, zaten iyi takım da fena yani değiller. Premier Lig şeyiyle birlikte çok kolay değil oralara götürmek. Yani geçen sene Crystal Palace konferansı götürdü ama rahat rahat götürdü, ben sana söyleyeyim. Ama mesela Avrupa Ligi'ni Aston Villa götürürken Aston Villa Premier Lig'de de gayet iyi. Aston Villa'nın kadrosuyla Bournemouth'un arasında çok fark var. Her İngiliz takımı da götürecek diye bir kaide de yok.
1: E tabii canım.
0: Mesela İtalyanlar bence daha tehlikeli orada bu sene. Milan da öyle.
2: Fenerbahçe'yi Livakovic ve Cengiz haberleriyle kapatalım. Livakovic'in Barcelona transferi dün resmileşti, bonservisiyle oyuncu satıldı ve Cengiz'in de yakın zamanda Çorum'la anlaşması bekleniyor. Çorum'un

0: yeni transferi olacak Cengiz Ünder'de. Şimdi reklam arasına gidiyorum. Aradan dönüşte Galatasaray'daki Leao gündemiyle devam edeceğiz.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.39 saatlerimiz, son bölüme girdik. Sabah Sporu'nda Galatasaray'dan şimdi bahsedeceğiz transferde. Şu anda Galatasaray'ın önceliği Milan'ın Portekiz yıldızı Rafael Leao ve yapılan haberlere bakılırsa Galatasaray bonservis konusunda Milan'la anlaşmayı sağladı. Bir kere garanti bir 45 milyon euro ödeme yapılacak. Taksit detayını bilmiyorum. Bonuslar olması da muhtemel. Dün Ali Naci Küçük artı 10 milyon da bonus var dedi. 55 milyonluk paket Milan kulübü anlaşma tamam. Fakat yine Ali Naci Küçük'ün haberine göre Aston Villa'nın devreye girmesiyle Leao Galatasaray'dan teklif arttırımı istedi. Galatasaray'ın verdiği iddia edilen rakam Leao'ya 10 artı 2 milyon euro yıllık. Fakat Ali Naci'nin haberine göre oyuncu tarafı bonuslarla birlikte 18 milyon euro talep etmiş. Aston Villa'nın teklifinin de Yağız'da okudum sanıyorum 8 milyon euro olduğu söyleniyor. Yani 8'e 12 diye düşünebiliriz. 4 milyonluk fark. Aston Villa bir önceki teklifini arttırıp 8'e çıkmış anladığım kadarıyla. Ve Leao cephesi de o teklifi görüp Galatasaray'dan bir zam talep etmiş denene göre. Ama ben her zaman mesafeli yaklaşıyorum bu tarz haberlere. Tarafları birbirine kırdırma menajerlerin çok iyi yaptığı bir şey. Galatasaray'ı bilmiyorum köşeye mi sıkıştırmak istiyorlar? Gaston Villa gerçekten ilgileniyor mu? Sol kanada ihtiyacı var mı? Gaston Villa'nın var değil mi? Garnaço'yu mu almışlardı? Başka kim
2: var? Garnaço'yu bedelsiz aldılar. Zaten var ellerinde yani. Buendia'da gerektiğinde orada oynuyor. Makkin oynuyor.
3: Makkin oynattı ama
0: ideal olarak oynatmadı. Onu oynattı.
3: Sağ önde oynatıyor.
2: Sağ önde oynuyor.
0: Şu anda Buendia ile Garnaço gözüküyor. Bailey, Alisson ve
3: Bailey yedek kaldı geçen sene.
0: Kanat alternatifi
3: gibi. Onun performansı düştü. Daha iyi bir başlangıcı vardı. Aslında bir ihtiyaç var. Orada iyi bir
2: ön tarafta şimdi Watkins kaldı değil mi?
0: Yok.
2: Ha?
0: Gidiyor.
2: Nereye?
0: Ali Hilal'e gidiyor.
2: Ne zaman gidecek?
0: İşte bugün yarın gidecek benim anladığım kadarıyla. Temel Abraham'ın da bu arada gideceği konuşuluyor.
3: Evet, İpswich'ti
0: galiba.
3: Aynen,
0: gideceği
3: aynen.
0: Takım.
3: Oraya gidiyor.
0: İşte Jackson'la birlikte bir takviye daha yapmaları gerekiyor.
3: Tabii gerekiyor.
2: Şu an başka yok mu yani orada?
0: İşte Umaggio vardı.
2: Genç var değil mi? 17 yaşında.
0: O da sakatlandı hemen zaten o maçtan sonra.
3: O maçta mı sakatlandı?
0: İşte o maçtan sonra sakatlık açıklaması geldi. Artık maçta mı antrenmanda mı bilmiyorum.
3: Yani şey açıkları var. Hem kalite açıkları var hem sayısal olarak da açıkları gözüküyor.
2: Bir de çok adam yolladılar. Yani 300 milyon euroya yakın bonservis geliri aldılar. Zaten yarısını Morgan Rogers'tan aldılar. En
0: şu
2: son Konsa falan da gitti galiba.
0: Milyon gelir var.
2: Tilemans gitti.
0: Evet. 160 da harcamışlar. Yani 133 160 milyon.
3: 160'ı kime vermişler Mert?
0: 60 Manzambi'ye, 40 Joao Gomez'e, 30 Suzuki'ye kaleci, 25 Ruggeri'ye, 5,5 da
3: Emiliano Martinez de Chelsea'ye gidebilir deniyor.
2: Chelsea'ye gitti evet, akşam yani. Gitti.
0: Gitti deniyor.
2: Ki tabii. Sen şimdi oraya bir de 65 ekleminizi rica edeceğim. Hani o Şaban filmi var diyor. Şey.
0: Neyi bekliyorsun?
2: Nicholas Jackson'ı da ekle bir 65. Ha, daha resmileşmediği için yazmıyor.
0: 25 kalıyor sana 68 falan. Yani
2: yolladığı adamlarla aldığı adamlara bakınca şimdi neredeyse 300 milyon euroya yakın.
3: Bir dokuzunculuk yükleniyor diyorsun.
2: Bir para gelmiş 300 milyon euroya yakın. Bu Jackson'ı da ekleyince 220'sini harcamış olacaklar. Ya gidenlere bak gelenler onu şey yapar mı? Bence yapmaz. Ciddi i̇şte bir kalite farkı var.
3: Unai Emery'nin hünerine kalacaklar. Tabii. Biraz ama Leao transferi öyle çok da bir şey gözükmüyor.
0: Menajer oyunu değil.
3: Çok menajer oyunu mutlaka vardır. Sen çok haklısın orada
2: menajer
3: da.
2: Menajer oyunu kesin
3: hani
2: var.
3: İlgileniyor olabilirler. Hı hı. Ha, ne kadar zorlarlar bütçelerini. Çünkü onların da sonuçta bir liste vermesi gerekiyor Galatasaray gibi. Şampiyonlar Ligi'nde. Dolayısıyla onlar açısından da o sınıra ne kadar çıkacaklar çıkmayacaklar. Şimdi mesela Galatasaray'ın Leao'ya verdiği rakamı ne olarak söyledin sen?
0: Bonservis için mi?
3: Evet.
0: 45 artı 10.
3: 45 artı 10. Ne konuşuluyordu hatırlayın. Rakam olarak. Galatasaray 30 verdi, 35 verdi konuşuluyordu. Şimdi Leao'nun yine kağıt üzerindeki değerinden daha fazla bir rakam konuşuluyor.
2: Tabii.
3: Bu noktada böyle olabiliyor işte.
2: Ya bu işler ama hep öyle. Şimdi Leao Milan'la o şeyleri yaşamasaydı Sizce ne kadar olurdu bonservisi bir önceki seneyi hatırlayın?
3: Yok, şu açıdan söylüyorum. Hani bu hep

0: şöyle lanse edildi Galatasaray yönetimi tarafından. Fırsat transferi,
1: bekleyelim daha ucuz
0: fırsat
1: olacak.
0: transferi, fırsat transferi bu değil. Bu artık son anlarda bir oyuncu alabilmek için verebileceğin neredeyse maksimum rakamı vererek oyuncu getirme oluyor. Fırsat transferi dediğin takımda bir kavga, gürültü, bir anlaşmazlık olup oyuncuyu o şekilde getirmek oluyor. O yüzden de burada biraz sana pahalıya patlıyor. Yani sonra
1: Ama
0: kalmanın da böyle dezavantajları var.
1: Ali abi, Leao Milan'ın kadroda kesin tutmak istediği, senin koparmaya çalıştığın bir oyuncu değil ki.
0: Değil.
1: Milan'ın gözden çıkardığı, hatta Leao'nun gözden Milan'ı çıkardığı bir durum
0: Doğru.
1: varken Milan da köşeye sıkışması lazım. Yani
0: Peki
1: Galatasaray.
0: tam olarak ben sana orada bu soruyu sorayım. O zaman neden 45 artı 10 gibi bayağı yüksek bir bonservis bedeli?
1: Yani onu da pazarlıkları yapana sormak
2: Ya
1: lazım.
2: sen şimdi buraya kadar zaten bu işi beklettiğinde oraya birilerinin dalacağı kesin. Şimdi düşünsene Aston Villa'yı. Avrupa Ligi'ni kazanmış. Ligi dördüncü bitirmiş. Değil mi? Şampiyonlar Ligi'ne oradan gidemese oradan gidecek. Öyle bir durum vardı. Ki beşinci olup gitse İngiliz futboluna daha da faydalıydı. Bir takım daha gidecekti, değil mi? Ya böyle bir yerden 300 milyon euroluk oyuncu satmış. Sezona başlamış 4 tane yemiş. Paris Saint-Germain'e de elenmiş Süper Kupa'da. Adam zaten köşeye sıkışmış. Şu anda Milan bunu bekliyor zaten, anladın mı? Bir Galatasaray vardı. Muhtemelen oyuncu da Galatasaray'dan bu kadar para istiyor. Okey derim ama bir bekleyelim, eğer Premier Lig'den olursa orayı tercih ederim dedi. Ya Vlahovic de uzun süre beklemedi mi?
0: Yok, orası öyle, anlıyorum senin dediğini.
2: Ya zaten Leao transferi başlı başına hemen yapabileceğim bir transfer değil. O yüzden oyuncunun orada biraz keyfini bekliyorsun. Bir de ne durumda gelecek onu da bilmiyorum. Ha gelirse ve oynamaya niyeti olursa sana tek başına maç kazandırır. Bu büyük rakipleri de yenebilir.
0: Ya ama işte bu da bir
2: Ama
0: garip.
2: işte sen adamın
0: Yani
2: keyfini bekleyeceksin.
0: senin söylediğin ikinci cümle garip yani. 45 milyon euro bonservis verdiğin bir oyuncu oynamak isterse gibi bir cümle kurmaman lazım bence
2: Tabii.
0: ikinci cümle
2: Ama
0: olarak.
2: Milan'da da böyleydi zaten.
0: Biliyorum zaten. O yüzden ben de burada aynısını söyledim yani. Herkes aynısını zaten Leao ile ilgili görüyor ve söylüyor yani. Keyfi olursa Türkiye'yi konuşacak Leao'yu. Keyif olmazsa Leao Galatasaray'da oynuyor mu diye birbirimize
2: Hatırlayın
0: soracağız.
2: Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile eşleştikleri dönemi. Napoli'nin uçup kaçtığı, çok iyi olduğu sezon. Tek başına Napoli eledi.
0: Ama yani bu kadar yatırım yapılıp da işte keyfi olursa çok garip geliyor bana.
2: Tuhaf bir oyuncu ama ya bu tarz oyuncuları oynatma becerisi olan bir teknik adam Okan Buruk. O yüzden de mesela ben onu yönetebilirim mi? Yönetime söylemiştir. Ya ben Leao'nun dilinden konuşurum
0: İnşallah.
2: demiştir. Ama hala ikna edemiyorsun. Niye? Bekliyor çünkü. Premier Lig'den illa gelebilir bana bir şey diyor. Ki Galatasaray'da aldığının yarısına belki de oraya gidecek. Yani Galatasaray'dan talep ettiğinin
0: Giderse.
2: yarısına. Menajerler de şimdi bunlar İtalyan menajerler. Zaten bizim bu arkadaşlar sağ olsunlar ekmeklerine yağ sürüyorlar. Neydi o bunların şeyi? Bütün transferleri bilen kardeşimiz var ya, menajerlerin
1: Roman.
2: parmağında oynattığı
0: Fabrizio
2: Romano.
0: Romano.
2: Bunlar kulüplerle birlikte çalışıyor ama bizim ne yazık ki bizim insanlarımız da bu arkadaşlara prim yaptırıyor. Arkadaşlar burada daha kulübün geçtiği teklifi Romano orada yazamaz. Niye? Çünkü o kulüp zaten onu veriyor ki pazarlığı daha da kızıştırayım diye. Böyle bir yerde Aston Villa'dan şu kadar teklif geldi diye ortaya atacağı herhangi bir şey, ya normal şartlarda bakarsan futbolcu eğer maddi anlamda bir gelir için bu işi oynuyorsa, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için oynuyorsa ve sevileceği bir yere gitmek istiyorsa zaten Türkiye'ye gelmesi gerekir. Aston Villa da Şampiyonlar Ligi'nde, Galatasaray da Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi'nde. Biz sana daha çok para veriyoruz. İstanbul Birmingham'dan daha güzel bir şehir. Bakarsan şimdi şeylerine, bütün kriterleri koyalım. İstanbul Manchester'dan da güzel bir şehir. Liverpool'dan da güzel bir şehir. Ben sana daha fazla para veriyorum. Bir senede yarısı kadar daha fazla para veriyorum. Ben sana Şampiyonlar Ligi'ni de vaat ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde gel benim en büyük yıldızlarımdan biri ol diyorum.
0: Aston Villa'da da Şampiyonlar Ligi var ama.
2: Var. Hayır. Kriterleri
0: Hı.
2: koyuyorum işte. Aston Villa ekstra olarak sana ne verebilir? Premier Lig var bende diyebilir. Var Premier Lig, herkeste var. Gidip orada hiç yürüyemeyen oyuncuları da gördük. Sonuçta senin orada gol attırmaya çalışacağın adam Nicholas Jackson. Burada senin gol attırmaya çalışacağın adam Osimhen kardeşim. Sen şimdi bir kanat oyuncusu ve asist yapan bir adam olsan bakmaz mısın bu kritere? Nicholas Jackson'a çarptırman lazım abi.
3: Adam belki zoru seviyor.
2: Abi çarptırman lazım.
3: Tamam işte sana. Zoru seviyor adam belki. Nicholas Jackson'a attırdığın 2 gol Osimhen attırdığı
2: biliyor musun?
3: Şey gibi 10 gol gibi.
2: Zamanında Lyon'un şey efsanesi.
3: Tam tersi. Belki öyle istiyor. Bir mücadele istiyor yani.
2: Bak Nicholas Jackson'a.
3: Nicholas Jackson'a sene boyunca 8 tane asist yapmış adam olarak dünya futbol tarihine geçmek istiyor belki.
2: Topu çarptırman lazım abicim Nicholas Jackson'a. Bunu zamanında Lyon'un efsanesi Brezilyalı Juninho yapardı. Çarptırarak attırırdı öndeki adama. O lise yapamadı ya Bayern Münih'te.
3: Valla Nicholas Jackson'la ilgili söylediklerine katılıyorum ama bir taraftan da üzülüyorum yani.
2: Ya ben açıkçası böyle kriterleri aldım koydum. Menajere falan dedik. Menajer bir dur ya bir kafamızı ütüleme oğlum. Sen zaten alacaksın payını değil mi? Buradan da aynısını alacaksın. Oradan da aynısını alacaksın. Hatta Türkiye'ye gitsek belki daha fazla
3: fakat
2: alacaksın.
3: Fakat tabii o senin söylediklerin arasında benim katılmadığım şey Premier Lig ile Süper Lig farkı.
2: Yani hayır Premier Lig
3: var dedin ama.
2: Hayır Premier Lig tamam onların bence yani donesi o.
3: Onun çarpanı çok büyük.
2: Premier Lig'de oynayacaksın.
3: Evet tabii.
2: Tamam da
3: çarpanı
2: şimdi.
3: Çarpanı çok büyük.
2: Sen yani. De Leao'sun. Şimdi bunu 21-22 yaşında bir oyuncuya yapabilirsin Ali. Leao kaç yaşında?
3: 26-27 vardır. Herhalde.
2: Mesela Aston Villa'da sergileyeceği performansla sence Liverpool'a mı gidecek Leao?
3: Gidecek tabii. Danny Welbeck 35'te Chelsea yaptıktan sonra. Nasıl abi, şimdi bu örneğim var. Herkese satabilirim bu örneği.
2: Leao'yu onlar zaten almak istese.
3: Jordan Henderson 48 yaşında Chelsea'ye gittikten sonra neden olmasın?
2: Ama bak şimdi. Onlar seni almak isterse zaten gelir alırlar. Hiç öyle Aston Villa falan filan baş edemez onlarla. Liverpool Barcola'yı istiyorum dedim ben. Aldı mı?
1: Alıyor.
2: 130 mu? 135 milyon euroyu alıyor. Zaten Liverpool 140'tan falan açıyor ortalama.
3: Leao 99'luymuş.
2: 27 yaşında.
3: 27 yaşında.
2: Yani Leao'nun gidip kendini gösterip Liverpool bilmem ne falan yapma şeyi yok ki.
3: Sen yani oyuncu cephesinde olsan direkt
2: ben oyuncu cephesinde olsam Şampiyonlar Ligi tamam iki tarafta da var. Aston Villa Premier Lig'de oynuyor. Tamam bir challenge ama zaten sen bu challenge'ları çok seven bir adam değilsin ki. Yani senin için o done değil bence. Sen sevilmek istiyorsun. Nerede daha çok sevileceksin soruyorum size. Galatasaray'da mı daha çok sevileceksin Aston Villa'da mı?
3: Valla performansa bakar. Galatasaray taraftan
2: ben belli sana, olmaz. Ben sana, 12 ben sana 12 milyon veriyorum. Onlar 8 veriyor. Yarısı da vergiye gidiyor. Bu kemiksiz. Tamam mı? Hatta bonusları da var. Ben sana seni yönetebilecek bir teknik adam veriyorum. Unai Emery'nin sağa solu belli olmaz.
3: Yok ya öyle deme.
2: Tamam mı? Ben sana
3: yani burada senin
2: Osimhen veriyorum. Sen bana Nicholas Jackson veriyorsun. Ben şimdi oyuncu olsam derim ki kardeşim bir dakika ya tamam Premier Lig falan da bir yere kadar da ben şimdi orada yolda yürüyemeyen adama gol attırmaya çalışacağım ya.
3: Bence senin söylediklerin arasında iş dönüyor dolaşıyor verilen kontratlar arasındaki farka kalıyor. Çünkü verilen kontratlar arasındaki fark ciddi bir fark ve kararını direkt olarak etkiler. Az önce söylediğin hani oyuncunun yaşını da düşünürsen şimdi o kontratı Galatasaray kaç sene yapacak? 3 sene yapacak. Leao'yla minimum.
2: Tabii ki.
3: 3 senelik kontratı da düşünün.
2: Garanti edecek.
3: Tabii. O rakamı düşünün. Toplam rakamı düşünün. Aston Villa'da eline geçecek net rakamı düşünün. 27-28 yaşında bir oyuncu için bence asıl belirleyici olan o fark olur. Hele Galatasaray bu son dönemde eğer böyle bir rekabet varsa Aston Villa ile arasında sözleşmesine yine ufak bir zam yaparsa Leao'nun o zaman ibre tamamen döner. Yani Nicholas Jackson o şu bu falan Leao çok fazla bence takılmaz oralara. Tercih ilk olarak o verilen kontratta olur. O kontratın da zaten 3 sene olması çok şeyi değiştiriyor. Şimdi sen Aston Villa'da örnek veriyorum. Kaç Aston Villa'nın teklifi? 7 milyon euro mu? 6 8. milyon euro mu? 8 milyon euro net vereceği rakam mı?
2: Net. 4 milyon euro geçecek elle. Ben sana söyleyeyim işte.
3: 4 milyon euro geçecek. Eğer öyleyse hadi 10 milyon euro diyelim verdiği kontrat. Eline 5 geçsin neti. 3 senede 15 milyon euro para yapar. Galatasaray'da neredeyse tek sezonda kazanacağı para. O yani direkt olarak bu etkiler oyuncunun seçimini.
2: Ha bunu sen ne kadar devam ettirebilirsin orası ayrı. Bak bu sene zorlandın. Bu sene transferde bile zorlanıyorsun.
3: Doğru söylüyorsun ama o kontratı imzaladıktan sonra o parayı alır.
2: Alır. Hayır ha. Hayır. Şu yüzden diyorum.
3: O Leao'nun sorunu olmaz yani.
2: Saneye 11 mi veriyorsun?
1: 12.
2: 12.

0: Osimhen'e 21 mi veriyorsun? Leao'ya da 12 verdiğini düşün. Ne etti sana? 45 milyon euro 3 tane adamın bir yıllık maaşı sadece. 45 milyon euro. Sen Şampiyonlar Ligi'ne şu an katıldığın için 30.5 milyon euro aldın. Yani zaten senin şu anda Şampiyonlar Ligi'nden aldığın para Osimhen'le Sané'nin maaşını ödüyor sadece. Hı
1: hı. Öyle.
0: Diğerleri de ucuz değil ki. Batrakov'a kaç para verdin? Davinson Sanchez, Torreira abi rezam istiyor. Değil mi ya? Bunlar da hiçbir ucuz değil. Uğurcan iyi para alıyor. Türk'te Barış iyi para alıyor. Baba sen Şampiyonlar Ligi'nden gelen parayı iki oyuncuya verdin zaten. Bir tane daha gelecek ondan.
1: Son bakalım. Soruyu soruyorum. Sence Mert?
2: Ney?
1: Nereyi seçer oyuncu cephesi?
0: Bu menajer oyunlarını ama artık takımların kanmaması lazım. Geliyorsa gelsin, benim teklifim bu kadar kardeşim. Gelmiyorsa buyursun Aston Villa'ya gitsin. Orada Nicolas Jackson'la uğraşsın. Burada Osimhen var. Geri çekil bekle.
1: Şimdi ben kapatırken şunu söyleyeyim. Radyo Spor olarak Nicolas Jackson'a özür dileyelim. Bizi dava etmesin. Aykut Aydın'ın söyledikleri yüzünden.
0: Nicolas Jackson
1: tek programla adamın kariyerini niye bitirmeye çalışıyorsun?
0: Nicolas Jackson sana dua ne yaptı? Etsin, ben cuma günleri geliyorum programa. Aynen. Çarşamba geliyor olsaydım Emery vazgeçebilirdi.
1: Çarşamba, perşembe, cuma gelsen geçmiş olsun. Sen ne yapardın oyuncu cephesi olsan?
2: Vallahi bilmiyorum işte, ne istediğine bağlı. Ben Premier League isterdim.
1: Premier League
2: isterdim.
1: Premier League
0: ama isterdim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu benim anlattığım senaryoyu Leao'ya ya da Leao'nun menajerine ya da kimse oradaki yetkili, ona böyle önüne doneleri koyup anlatacak Galatasaray'da biri yok. Mesele de bu zaten.
2: Peki bitirdik bu haftalık programın sonuna geldik. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
8: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
9: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
10: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek, saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Tabi bugün biraz daha bağlantımız fazla olacağı için hem Beşiktaş anlamında hem Trabzonspor anlamında bağlantılar yapacağımızdan dolayı telefon hattımızı bugün itibariyle, bu dakika itibariyle açmayacağız. Ama WhatsApp açık. 0538 052 1487, 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Tabii ki üzüldük. Neden üzüldük? Yani bir hatırında bir tarafımızda bir mutluluk var ama öbür tarafımızda da bir üzüntü var, bir hüzün var. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçın avantajıyla turladı. O anlamda mutluyuz, sevinçliyiz ama Trabzonspor maalesef istediğimiz sonucu elde edemedi. 9 kişi kaldı, farklı kaybetti. Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Tabii Fatih Hoca maçtan sonra istifa etti. Gece 02.42 idi tahmin ediyorum. Trabzonspor yönetimi bu istifayı kabul etmediğini bildiren bir açıklama yaptı. Ama Trabzon'da biraz suların durulmadığını görüyoruz. Öte yandan tabii ki hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Onları da tek tek konuşacağız. Özellikle WhatsApp'tan rakiplerle alakalı düşüncelerinizi yazarsanız, hem Galatasaray'ın rakipleri hem de Fenerbahçe'nin rakipleriyle ilgili düşüncelerinizi yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Fenerbahçe'den bir tabii üzüntü verici bir haber. Osterwald biliyorsunuz Roma transferi vardı, gitti.

0: sağlık kontrolünden de geçti. Bir daha sağlık kontrolünden geçti. Fakat maalesef sıkıntı devam ettiği için Roma transferden vazgeçti. Ostova Türkiye'ye döndü. Tabii Fenerbahçe'de bu bir krize de yol açacak. Çünkü kontenjan anlamında oraya da biraz boşaltması lazım. Bir de şöyle küçük bir haber vermek istiyorum. Sevgili Kenan Başaran kardeşim gönderdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Ulu Gazi Yağlı Güreşleri 5.'si 29 Mayıs'ta Maltepe'de yapılacak. Yani yarın itibariyle Maltepe'de yapılacak. Mustafa Kemal Atatürk anısına düzenlenen yağlı güreşlerde 9'u altın kemerli 64 baş pehlivan dahil olmak üzere 500'ün üzerinde güreşçinin katılacağını söyleyelim. Yarın saat 8'de başlayacak ve saat 20'ye kadar süreceğini, ödül töreninde saat 20'de olduğunu söyleyeyim. Çeşitli yerlerden de Anadolu yakasından da ve Avrupa yakasının belli noktalarından da büyük şehrinde ne diyelim servis kaldırdığını da tekrar belirtelim. Şu an hattımızda sevgili Ali Kunak hocamız var. Hocam günaydın, nasılsınız hocam, günaydın.
1: Günaydın, günaydın. Kolay gelsin. Hayırlı cumalar.
0: Sağ
1: Herkese
0: olun.
1: selamlar.
0: Aleyküm selam hocam. Hocam tabii hakemlere döneceğiz. Konuşalım. Düne dönmek istiyorum. Trabzonspor maçındaki hakemin performansını nasıl buldunuz? Bir penaltı pozisyonu var. Oradan başlamak istiyorum. Neler söylersiniz sevgili Ali Kunak hocam?
1: Şimdi Trabzonspor tabii ki ilk baştan dolayı biraz kanadı kırık
0: Evet doğru.
1: gitti Macaristan'a. İkinci maçta da öbür kanadını da hakem kırdı diyelim. Maalesef dün akşam Trabzonspor'un direncinin kırıldığı nokta kırmızı karttı. Yani bu hemen 12. dakikada gelen kırmızı kart Trabzonspor'u zor durumda bıraktı. Ve
0: Orada bir hakem hatası var mıydı yoksa net kırmızı mıydı
1: şimdi
0: hocam?
1: Bak, hakem başlangıçta pozisyona sarı kart gösterecekti.
0: Doğru.
1: Ancak yardımcı hakemle bir göz göze geldi. Yardımcı hakemle göz göze geldikten sonra şöyle bir hafif bir şey oldu, duraksama oldu ve maalesef bu Obrenović ondan sonra kırmızı gösterdi. Kırmızı gösterince tabii ki yani bir anda bütün maç planları
0: Evet.
1: alt üst oldu Trabzonspor'un ve bu iyi olmadı yani. Malinovski değil mi hatırlamıyorum?
0: Evet.
1: Malinovski'nin atılmasından sonra 11'e 10 kalınca daha maçın 12-13. Dakikası denge bozuldu.
0: Arkasından
1: gol de
0: gol.
1: gelince Trabzon'da sinirler bozuldu. İlerleyen dakikalarda sinirler bozuldu. Ortam gerildi. Ondan sonra ikinci bir penaltı pozisyonu.
0: Hocam
1: Hadi
0: çok basit geldi
1: Türkiye'de.
0: bana ya o penaltı pozisyonu.
1: Bak
0: Bilmiyorum
1: ya
0: ama ne dersiniz?
1: Bu penaltıya penaltı verilmez. Yani tamam, Türkiye'de böyle bir penaltı veren hakemi o akşam Futbol Federasyonu Başkanı çıkar,
0: Televizyonlara.
1: televizyona bağlanır, hakemliğini bitirir.
0: Peki gözlemci Yunus Yıldırım hakemliğini bitirir mi? Başarını mı bulur?
1: Şimdi gözlemci Yunus Yıldırım şeye göre, akan suya göre icabında başarılı bulur, icabında bitirir. Ama yani Bozacı'nın Şıracı'nın şahidi Bozacı öyle gidiyor. Türkiye'de yani Türkiye'ye gireriz sonra da şimdi dağıtmayayım konuyu. Arkasından ikinci yani böyle bir penaltı pozisyonu arkasından ikinci sarı kart. İkinci sarı karttan Pino'nun atılması kırmızı kart takımın 9 kişi kalması.
0: Kabral atıldı evet ya.
1: Yani son derece komik kaçtı. Arkasından bizim kaleci Onana hakeme at beni diye bağırdı. Ya, at beni diye.
0: Resmen.
1: Ya, gitti, kenarlarda su içti, oralarda dolandı etti falan filan.
0: Alkış yaptı falan karttan sonra.
1: Sarıyı gördü, sarıdan sonra alkışlar yaptı. Niye ne oldu, niye atamadı Obrenović. Bu Obrenović kim biliyor musun?
0: Bilmiyorum.
1: Bizim İbrahim Hacı Osman'ın kankası var ya bir tane.
0: Yasin Kol'un amcası çocuğu.
1: Seferin.
0: Seferin ben de Yasin.
1: UEFA Başkanı kankası. Onun hemşerisi biliyor musun?
0: İnanmıyorum ya. Yaktı bizi.
1: Yani
0: hemşerisi yaktı
1: bak,
0: bizi.
1: Trabzon kötüydü. Yani
0: kötüydü Trabzon,
1: hakemi
0: doğru.
1: Bu yönetim olmasaydı da kazanamaydı kazanmazdı onu bilemeyiz. Ama ortada somut olarak net olarak yaşadığımız bir hakem faciası var dün akşam için Trabzon aleyhine. Bununla ilgili Sayın Ertuğrul Doğan pazar günü Başakşehir maçından sonra çıktı, hakemler hakkında konuşma yaptı. İşte gereği yapılsın, tedbir alınsın falan gibi. Ama dün akşam maçtan sonra tabii Fatih Tekke'nin çok istifasının sonrası belki hakeme sıra gelmedi ama hakem konusunda Trabzonsporlu yöneticiler eğer bu hakeme ses çıkarmıyorlarsa Türkiye'dekileri çıkarmasınlar abi. Şey.
0: Ben yani, dün akşam böyle bir tweet attım hakemle ilgili. Yani yemediğim küfür kalmadı. Ben anlamadım yani. Sen futbolun feysini bilmiyorsun. Hakem şöyleydi, böyle dedi. Ya ben mi yanlış izliyorum dedim acaba? Ben mi biraz şey yaptım ama ya hakikaten baktığın zaman pozisyonlar hakikaten hocam yani biraz durdurdu Trabzonspor'u. Yani zaten tamam. Biraz Onana'yı da çok beğenmedim. Açık ve ne söyleyeyim hocam? Yani bazı pozisyonları kurtarabilirdi yani.
1: Yani hakikaten Trabzon takımında ciddi problemler var bence. Yani Fatih Tekke'nin istifa etmesi de sadece dün akşamki 90 dakikanın
0: daha öncesine mi dayanıyor diyorsun?
1: Olayı değil bence. Yani bunun bir evveliyatı var. Burada bir daha önce bir kese dolmuş yani. Bardak dolmuş. Dün bardağı taşıran son damlaydı gibi geldi dün akşamki maç bana. Yani bir maçla Trabzon'un sevgilisi olan geçen sene Trabzonspor'a kupa kazandıran Trabzonspor'u çok büyük sıkıntılar içerisinde mümkün olduğunca iyi top oynatan ve hakikaten gerçek Trabzonlu bir Fatih Tekke'nin böyle bir maçtan sonra ben istifa ediyorum demesi bana çok garip geldi. Bu olayın altının dolu olduğunu düşünüyorum ben.
0: Ben
1: sadece bu maçtan kaynaklanmadığını belki geçen haftaki içeride oynanan Ferencvaros maçından ya da ne bileyim bir önceki hafta Kasımpaşa beraberliğinden ya da işte belki de transferler esnasında yaşanan bazı sıkıntılar vardı. Bunları bilemeyiz kulübün iç konuları ama dışarıdan görünen şu ki Trabzon'da problem var. Mesela bir Onuaç problemi var Trabzon.
0: Evet.
1: Mesela Onuaç'ı bu sene gördün mü hiç daha da var mıydı?
0: Ama Onuaç ile ilgili
1: sene başından beri var mıydı?
0: Satışa çıktı, rakamlar açıklandı. Belki ondan dolayı da Onuaç biraz Trabzon defterini çok fazla kapatmış gibi gözüküyor. Onuaç zaten ya sahada yok. Sahada yoktu Onuaç'ı.
1: Kapatsa bile bir futbolcu gider ayakta olsa piyasasını güçlendirmek amacıyla son hamlelerinde ne yapar? Güçlü olur. Ne oldu? Kerem Aktürkoğlu Benfica'da Fenerbahçe'ye gol attı. Fenerbahçe'ye geldi 3 gün sonra. Yani.
0: Evet doğru.
1: Bu yani bir futbolcu için bence işte satılıyor olması o takıma küsmesi falan filan değil. Bence onu açığı için iyi bir paraya iyi bir takıma satılması da büyük bir fırsattır. Kendi kariyeri açısından düşündüğümde. Ama sezon başından beri Salah'a gösterilen olağanüstü ilgiyi Salah'ın üzerinde bütün dikkatlerin yoğunlaşması acaba Onuaç üzerinde bir motivasyon problemi, moralsizlik problemi yaşattı mı, yaşatmadı mı?
0: Bu
1: da önemli yani.
0: İncelenmesi
1: geçen senenin
0: lazım,
1: yıldızı Onuaç'uydu.
0: Evet doğru. Doğru.
1: Bu sene Salah geldiğinden beri Onuaç'un adını anan yok. Onuaç'u da sahada yok. Bu da enteresan.
0: Doğru. Hocam müsaade ederseniz kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamdan tamam. Sonra sevgili Ali Kunak hocamızla sohbetimiz devam edecek kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz 10-13'ü gösteriyor. Hattımızda biliyorsunuz FIFA eski yardımcı hakemi MHKS Genel Sekreteri sevgili Ali Kunak hocamız var. Hocam bu haftanın hakemleri açıklandı. Şöyle söyleyeyim, bana biraz tuhaf geldi Samsun Fenerbahçe maçı. Yani Samsun Trabzon birbirine yakın, Yasin kol atandı, bilmiyorum aynı bölge olabiliyor mu, siz daha iyi biliyorsunuz. Yani bana bir tuhaf geldi bu atama. Oradan başlayalım isterseniz, bu hafta şöyle bir kısa değerlendirmesini yapalım hocam, buyurun.
1: Şöyle Samsun Trabzon aynı bölgenin illeri olmasına rağmen, hı hı, Samsun'la Trabzon arasında da bir şey vardır.
0: Rekabet mi?
1: Tuhaf bir rekabet vardır. Bu bir pek sevgisizlik vardır. Yani birbirlerini sevmezler desem belki daha doğru olacak da öyle kelime oturur mu diye çok düşündüm bunu kullanmam için. Yani böyle bir Samsun-Trabzon arasında işte Karadeniz'in biri şeyinde batısında, biri doğusunda iki büyük ilimiz. Ve sürekli çekiş

0: Yani mümkünse Samsunlular, Trabzonlular mesela şeyden geçerken, Samsun'dan geçerken oradan hani başka bir yol olsa da geçmesek falan
1: diye düşünürler.
0: Arkadaşlarım çok iyi biliyorum yani. Hoşlanmıyorlar birbirlerinden. Çünkü bir rekabet var. Büyük il rekabeti var. Karadeniz bölgesinin iki büyük ili. Ondan dolayı evet şimdi bir bakışta baktığımız zaman iki tane Karadeniz bölgesi takımının Karadeniz bölgesi hakemi atanması Fenerbahçe açısından sıkıntılı gibi görünüyor olsa da ben bunun tersi olduğunu düşünüyorum. Bu Samsun açısından sıkıntılı. Yani çok Fenerbahçe açısından sıkıntılı bir atama olacağını düşünmüyorum. Ha ama Yasin Kol konusu başka bir parantez. Onu ayrı konuşalım. Yani isim Yasin Kol olunca.
1: O yüzden söylüyorum hocam bir değişik bir tereddüt oluşurdu herkes. Dün sosyal medyada da bu
0: farklı
1: konu.
0: Bir konu. O farklı bir konu. Ama Samsun Trabzon yani hakem ilk dersek biraz önce dediğim geçerli. Şimdi Yasin Kol konusu gündeme gelince orada bir durmak lazım. Yani niye Yasin Kol böylesine bir de problem var. Yani bak Samsun Spor Fenerbahçe maçları Türkiye Ligi'nin en zor geçen maçlarından bir tanesidir.
1: Doğru. O da Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarından dolayı hep Fenerbahçe'de
0: tabii işte
1: Samsun
0: Yüksel Yıldırım'ın Galatasaraylı olduğu lafları. Aynen. Hep böyle işte Galatasaray maçlarında başka konuşması, Samsun Fener maçlarında başka konuşması. Yıllardan beri yani Samsun Spor Süper Ligi'ye yeniden çıktığından beri bu biraz daha tırmandı. Bu bizim hakemlik dönemimizde de vardı. Yani biz hakemken de o dönemlerde Samsun Fenerbahçe maçları hakikaten zor maçlardı. Ben Samsun'da da çok 2-3 tane Fenerbahçe maçına çıkmıştım vardır. Yani çıktığım hakemler hep şeydi. Bülent Yavuz'da çıktım, Erman Toroy'da çıktım, öbürü de Metin'di galiba. Yani şey hakemler bu böyle kaliteli deplasmanda hakemi ezdirmeyen tarzda yönetim gösteren hakemlerle hep görevlendirilirdi. Şimdi bu yarınki maç enteresan bir maç olacak. Pazar günü değil mi? Pazar günkü maç.
1: Pazar günkü maç.
0: Enteresan maç olacak. Ama Fenerbahçe'nin tabii bu arada Fenerbahçe'mizi tebrik ediyoruz. Beşiktaş'ı da tebrik edelim.
1: Yani Şampiyonlar Ligi'nde kaldı.
0: Ve Avrupa Ligi'ne kalmalarından dolayı 18 yıl sonra
1: evet hocam.
0: Ülkemizin iki takımla birden Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilmesi bence bir gurur. Yani yeniden bu gururu yaşattıkları için iki takımımıza da tebrik ediyoruz. Başarılar diyoruz. Ha rakipler diş diyor. Akşam baksana kurallar çekildi. Yani deve dişi gibi rakipler. Ama şimdi Devler Ligi'nde oynuyorsun ve rakipler de şey olmayacak yani. Köy takımı olmayacak illaki. Büyük takımlar olacak. Ama işte bu 16 ilk 16'ya girme şansının yüksek olduğunu da düşünebiliyorum ben. Yani o 12-13 puan toplayarak da
1: evet.
0: Kalifiye olabilir takımlarımız.
1: 8 neyse, maçta 13 puan gelenelim. Toplanır hocam yani. 12-13 puan toplanması lazım 8 maçta.
0: Tabii. Yani ben her iki takımımızın da Şubat ayına, Mart ayına kadar bu şeyde mücadelenin içerisinde kalacaklarını düşünüyorum. Yani Aralık'ta işleri bitmez.
1: İnşallah hocam. Hocam hafta içerisinde tabii bir biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu VAR konuşmaları falan filan aktarıyor, anlatıyor. Trabzonspor Başakşehir maçında ben de çok dikkatimi çekti. Ali Şansalan'ı VAR'da Macar hakem Thomas Bogner'dı değil mi? Doğru. Thomas Bogner çağırdı. Şimdi Thomas bir şeyler anlatıyor. Ali okey diyor. Sonra baktım Thomas konuşuyor, Ali gitmiş sahaya doğru gidiyor.
0: Gitti adam da. O iki kere okey dedi bak. Thomas ya şimdi ben kendi bunu daha önce ben var kayıttan genelde dinlemiyorum ama şimdi düşüyor ya böyle hani
1: önümüze düşüyor.
0: Hani açıkta dinleme önüme düştüğü için dinledim bunu da ya gülmekten yerlere yattım. Komedi biliyor musun? Tam komedi. Yani İki kere okey dedi Ali Şansalan, Macar hakeme. Macar sürekli bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Diyor ki bak diyor burada diyor böyle kaldı

0: yapıyor, şey yapıyor falan. Daha anlatması devam ederken o gitti. Düdüğü çaldı.
1: Şey de demedi. Penaltı vereceğim, işte sarı vereceğim, şunu vereceğim tabii, falan tabii, da yok. Yani o da yok.
0: Genelde şimdi VAR konuşmalarının kalıbı vardır. Hakem pozisyonu şey yapar, izler. VAR'daki tüm verileri ortaya koyar. Söyleyebileceği detaylı açıklama varsa onu yapar. Ondan sonra hakem de VAR'dakine kararını söyler. Der ki penaltı veriyorum, kart vermiyorum. Ya da işte penaltı artık kart veriyorum falan. VAR'daki de cevap verir. Tamam der. Konfirme derler bunu genelde. Konfirme eder onun söylediğini. Bu şeydir yani, VAR'daki konuşmaların bir akışı vardır. Ama bizim hakemlerimiz o kadar panik ki, ben bunu yazımda da yazdım. Şimdi Trabzonspor hakemler üzerinde en fazla baskı oluşturan kulübümüz mü?
2: Doğru. Doğru.
0: Bu böyle. Ama bu kadar büyük baskı zaman zaman Trabzon'un aleyhine dönüyor. Nasıl aleyhine dönüyor? Şimdi burada Trabzon aleyhine penaltı kararını VAR'la verdiği için hakem diyor ki ben diyor burada yırttım, VAR verdi bu penaltıyı diyor. O panikleyden cırt penaltıyı veriyor. Aslında kendisi o penaltıyı görüyor sahada Ali Şansal'a. Önünde kabak gibi.
1: Ama riske etmiyor kendini.
0: Ama ya diyor deme lazım. Ben diyor şimdi diyor Trabzon Arda kardeşlerin diyor akşam diyor hakemliği bitti diyor, öbürüne bir şey oldu bilmem ne. Ben diyor bulaşmayayım diyor, deme lazım diyor. Vermiyor, at diyor. Şimdi VAR çağırınca sevinerek gidiyor oraya koşarak. O zaten biliyor ya penaltı olduğunu.
2: Evet.
0: Şeyi beklemiyor. VAR'ın anlatması falan beklemiyor. Okey diyor, dönüyor veriyor penaltı. Dava ne? Penaltıyı ben vermedim. VAR verdi.
1: VAR'dan verdi dedi.
0: VAR'dan verdi dedi. Ama Allah büyük, Allah'ın sopası yok. Şimdi ikinci yarı Salah'a bir pozisyonu var. Penaltı verse de olur, vermese de olur. Çok böyle çok basit bir temas var. Penaltıyı gerektirecek temas mı değil mi hakem takdirinde. Bak verse kabul ederim, vermedi de kabul ederim. Ama kabul etmeyeceğim tek şey var, Salah'a sarı kart gösterildi. Salah orada aldatmadan dolayı sarı kart gösterdi. Orada
1: o da şey herhalde yani ben tweet attım da yani zamanında ben oğluna söylemek için herhalde. Ben
0: gördüm o tweet'i. Hatta ben onu şey yaptım. Altını şey yaptım. Kalkıydım onu.
1: Salah kart gösterdim demek için gösterdi hocam ya.
0: Ya olacak şey değil ya. Yani ayıp denen bir şey var arkadaş. Ve sonunda ne oldu? Sayın Başkan maçtan sonra açıklama yapmak zorunda. Bizim diyor sinir uçlarımızla oynamaya mı geliyorlar buraya diyor. Sayın Başkanım, sizin siniz uçlarınızla oynamaya gelmiyorlar oraya. Oraya geldiklerinde sizlerin yaratmış olduğu baskı ortamından dolayı eller ayaklar birbirine titriyor, karman çorman oluyor, akılları başlarından gidiyor. Böyle saçma sapan işler yapıyorlar. Sizin sinir uçlarınızla oynamaya gelenler Slaven Obrenović.
1: Hocam, şimdi gelelim başka bir pozisyona. Bülent Yıldırım galiba değil mi şeydeki? Puan veren Alanya Beşiktaş maçında biliyorsunuz sonra çıktılar, dediler ki böyle bir açıklama yaptılar sosyal medyada bazı insanların üzerinden, işte tam denk gelmedi, o yumruk sıyırdı, bariz açık bir ihlal değildi, o yüzden VAR karışamaz muhabbeti yaptılar, hatırlıyorsunuz değil mi hocam? Böyle bir piyasaya Twitter üzerinden böyle bir savunma verdiler şeyler MHK hocam. Şimdi, teşebbüs yok tarzı bir şeydi galiba. Öyle cümlede öyle olması lazım. Ne diyorsun ya, hocam bununla ilgili? Bülent Yıldırım da galiba değil mi şu gözlemcisi? Öyle hatırlıyorum. Yok, bakmam Yunus, lazım. Yunus Yıldırım. Yunus, geçer not vermiş hocam zaten. Yunus.
0: Ya bak, zaten Yunus Yıldırım kendi hakemliğinde iki eyyamcılığı ön plana çıkmış bilmez bir değil, adam.
1: Tabii canım. Tam eyyamcılığı.
0: Biz Yunus Yıldırım bizim UEFA gözlemcimiz, UEFA gözlemci kadromuzda 2 seneden beri. Aldığı maç sayısı kaç?
1: Hocam herhalde sıfır. Onu söyleyecektim yani. Sıfır. Yoktur diyecektim.
0: Niye biliyor musun?
1: Niye?
0: Şey yok, lisan yok ki. Yurt dışına maça gittiği zaman adamın. Bak biz MHK'deydik 2007 yılında. Bizden önceki MHK döneminde Yunus Yıldırım FIFA olmuş. Lisan sınavına girmiş. Biz şey yaptık, göreve geldik, bize yazı geldi FIFA'dan. Bu hakeminiz lisan bilmemektedir. Bundan dolayı kendisine maç verilmeyecektir. Şimdilik kokartı geri alınmayacak olup En kısa zamanda lisan öğrendiğini bildirirseniz yeniden lisansına tabi tutacağız diye. Ve bak ta 2007 yılında oldu. 2007'de oldu bu. Yunus Yıldırım lisan öğrenmedi. Öğrenmeyince ertesi sene FIFA'dan geri çıktı. Ama iki sene sonra ne oldu, ne bitti? Sanki Yunus Yıldırım lisan öğrenmiş gibi FIFA'ya yeniden aldılar Yunus Yıldırım'ı. Ondan sonra
1: nasıl alıyor peki FIFA yeniden hocam?
0: Abi
1: yani şimdi FIFA yazıyor gönderiyor diyor ki 2007'de.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Türkiye'de olan bir şey. Yaşar Kemal Uğurlu da hiç lisan bilmediği halde FIFA oldu. O da FIFA'dan hiç maç almadan şey yaptı.
1: O zaman bizimkiler bunlar biliyor diye rapor mu gönderiyor? Ya geçti şimdi, mi diyor?
0: FIFA ve UEFA bir defa federasyonlara güveniyor. Diyor tamam. ki FIFA kokartı taşıma koşulları şunlardır diyor.
1: Tamam.
0: İyi derecede İngilizce bilmek diyor. Sen bunu yazıyorsun. Sana demiyor ki ya bunun lisanını kontrol ettin mi, iyi mi kötü mü? Ha, okay. Sen ona yazdığına göre iyidir demek.
1: Bizimkiler belki İngilizce.
0: Ama kokartını gönderiyor, ondan sonra da ilk seminerde bunu sınava tutuyor. İngilizce konuşma sınavına tutuyor. İngilizce kural sınavına tutuyor. Tabi tutuyor. Eğer oralarda başarılı olamazsa maç veremiyor. Yunus Yıldırım da, Yaşar Kemal Uğurlu da iki tane bu ülkenin FIFA kokartı takıp da bu sınavı geçemeyen örneklerindendir. Şimdi Yunus Yıldırım'ı buna rağmen Merkez Hakem Kurulu'ndan istifa ettirildiler Ahmet Şahin'le ikisi.
1: Evet, doğru.
0: Bunun karşılığında ikramiye olarak onu UEFA'nın gözlemci kadrosuna yazdılar. Ama UEFA tamam sen dedi gözlemci kadrosuna yaz, ben ona hayır demem dedi. Ama maç vermiyor. Şu anda orada yer işgal ediyor. Yani maç alamıyor, yer işgal ediyor. Artı başka bir konu, daldan dala atlıyor gibi olacağız da yeri geldiği için konuşalım. Şimdi 9'dan 7'ye indi ya MHK.
1: Evet.
0: Kim istifa ettirildi? Yunus Yıldırım ve Ahmet Şahin.
1: Ahmet Şahin.
0: Şimdi denilen şu, bilmiyorum doğru mu değil mi ama denilen şu, çıkarken onlara demişler ki arkadaşlar siz bizim ekibimizin içindensiniz, içimizdeymişsiniz gibi.
1: Çalışmaya devam edeceksiniz.
0: Devam edecek.
1: Doğru.
0: Sizin yerinize de adam almayacak.
1: Doğru. Bunu ben de duydum. Doğru.
0: Ve alınmıyor. Şu andaki Merkez Hakem Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu ana statüsüne aykırı çalışıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu talimatına göre aykırı çalışıyor. Niye? Yasaya göre, ana statüye göre, talimatlara göre Merkez Hakem Kurulu 9 kişiden oluşur.
1: Doğru.
0: 3 kişiden oluşan profesyonel müsabakalar icra kurulu denen bir kurul görev başında olmalıdır. Şu anda böyle bir kurul yok.
1: Doğru.
0: Aslında takımlarımız şu anda Futbol Federasyonu'na itiraz edip tahkim kuruluna gitseler bu hakemleri Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamaların hukuki geçerliliği dahi tartışılır hale gelebilir.
1: E niye yapmıyorlar? Bunu siz biliyorsunuz. Sokaktaki Mehmet Bey biliyor. Ben biliyorum.
0: Bunu kulüpler de biliyor.
1: Yani, onu diyorum yani kulüplerin bilmemesi mümkün değil. Niye yapmıyorlar hocam? Buyurun günün sorusu. Günün sorusu.
0: Şimdi niye yapmıyorlar derken burada futbol federasyonu geçen hafta Sayın Serdar, sen belki soru olarak gelecektin.
1: O gelecekti zaten. Serdar Adalı kısım gelecekti.
0: Serdar Adalı'nın federasyonu ziyaretinden sonra ben şunu anlıyorum ki federasyon yönetimi bu meclise karşıda aciz. Ya ne diyor Serdar Adalı? Ya diyor herhalde diyor ben diyor bugüne kadar diyor almak istemediğini düşünüyorum. Şimdi diyor almaya gücün yetmediğini düşünüyorum diyor.
1: Alamıyorlar diyor.
0: Alamıyorlar. Bak yasal olarak evet alamaz. Yasal olarak talimat gereğince, yasa gereğince Merkez Hakem Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu'nun yan kuruludur. Yan kurulun görevi ancak ve ancak yönetim kurulunun görevinin bitmesiyle
1: veya istifa etmeleri
0: ya da kendileri istifa ya da vefat nedeniyle sonra. Başka türlü sona ermez. Ancak daha önce biz bunları hep yaşadık. Yani federasyonlar göreve devam ederken bu Ferhat Gündoğdu da istifa etti. Evet, şu anki görevi evet, Nihat evet, Özdemir evet, zamanında. Evet. Zekeriya Alp de istifa etti. Yusuf abi de istifa etti. Serdar Çatlı da istifa etti. Mustafa Çulcu da istifa etti. Sabri Çelik de istifa etti. Herkes istifa ettiler yani. ettiler derken kendi iradeleriyle istifa etmediler.
1: Federasyon
0: başkanı dedi ki ya ben sizinle çalışmak istemiyorum dedi. Onlar da hiç kimsenin bu kadar büyük yüzsüzlük yapacağını ben düşünmüyorum. Şu anki Futbol Federasyonu başkanının da bu Merkez Hakem Kurulu'na ya arkadaş biz seninle çalışmak istemiyoruz dedikten sonra bu Merkez Hakem Kurulu başkanı bunun orada oturabileceğini ben düşünmüyorum. Neden dersen. Şimdi Merkez Hakem Kurulu eli, ayağı, kolu, her şeyi federasyona bağlıdır. Çünkü kendine ait bir bütçesi olmadığından dolayı federasyon bütçesinden yapar tüm harcamaları. Bu hakem seminerlerini oradan yapar. O geçen haftalarda konuştuğumuz huzur haklarının ödenmeleri oradan yapılır. Toplantı giderleri oradan yapılır. Pasta, börek, baklava harcamaları federasyon bütçesinden yapılır. Şimdi ben federasyon başkanı olacağım. Ben diyeceğim ki Aygün istifa et. Sen de diyorsun ki yok etmeyeceğim. Abi keserim senin her şeyini. Huzurunu keserim, pastanı, böreğini keserim, uçak bilimini, her şeyini keserim abi. Durabilir misin onu? Duramam.
1: Hayır ondan önce ben, zaten ben gidip dersen giderim zaten.
0: Ben böyle Sayın Serdal Adalı'nın söylediği gibi olmadığına inanıyorum. Ben federasyonun bu hikayeyle çalışmaktan mutlu olduğunu düşünüyorum.
1: Ben federasyonun ona da cevap verseniz sevinirim hocam. Neden derseniz soracağım zaten. Ben federasyondaki üyelerin hakem camiasının içini çok iyi bilmediklerinden dolayı bunu çok iyi kullandığını düşünüyorum ben MHK başkanından.
0: Ya tabii ki bak bu da çok önemli bir tespit. Yani şu anda Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu içerisinde hakem camiasını iyi bilen hakem camiasından gelmiş birisi olmadığı için.
1: Bunu ikinci adam bana söyledi biz bilmiyoruz dedi.
0: Onlar sadece o senin aynı odada oturduğun zaman
1: ikinci odadan
0: kaçan
1: söyledim.
0: Adamı dinliyorlar.
1: İkinci adam bana dedi biz bu camiayı çok iyi bilmiyoruz dedi. Bana söyledi bu ikinci kişi.
0: Ya, ama şimdi bak ikinci adam dediğin adam kim? Sayın Mecnun Oldurakma.
1: Evet doğru.
0: Ben çocuktum. Mecnun Oldurakma Sivasspor'un başkanıydı abi. Ya, o kadar da değil tabii.
1: Ama
0: de.
1: Hakem camiasını bilmiyor.
0: Yani abi futbolu bak Mecnun başkanla ben de işte görevli olduğumuz zaman görüşmelerimiz oldu.
1: Konuşmalar yaptınız doğru.
0: O zaman Sivasspor başkanıydı tabii. Ve hakikaten bilmiyorum demesine ben çok inanmıyorum. Mecnun başkan biliyor. Hakem camiasının içini ve işlerini biliyor. Bakmayın öyle değil. Bence biliyorlar. Şimdi arkadaş ben sana bir başka örnek vereyim. Şimdi sen Aygün Özipek'sin. MHK başkanısın. Ben de Ali Kulağan TFF başkanıyım abi. Ben şimdi sen ben ne dersem sen benim her dediğimi yapıyorsun abi.
1: Evet.
0: Hiç demediğimde yapmıyorsun.
1: Evet.
0: Böyle kritik bir şeyler olduğu zaman geliyorsun benden soruyorsun ne yapayım Ali Başkanım diyorsun. Ben de diyorum ki Aygüncüğüm şöyle yapalım böyle yapalım falan filan. Sen benim her dediğimi yapıyorsun. Ben seni niye görevden alayım abi ben?
1: İşin şeyi çıktı rengi ortaya çıktı.
0: Ben seni niye görevden alayım abi ya niye? Yani bir ortada bir benim bir hükümranlığım devam ediyor. Keyfim yerinde. Her dediğim oluyor.
1: Huzur demediğim... hakkımı da alıyorum. Maaşımı da alıyorum. Niye bırakayım?
0: Alan memnun, satan memnun.
1: Pasta
0: yani alan memnun, veren memnun. Herkes memnun abi. Dışarıya başka türlü lanse edilebilir şikayetleri önlemek için olay. Ama bence içeride olayın federasyon başkanı ve MHK başkanı düzeyinde güzel bir düzeyde iyi bir anlaşma ortamında gittiğini
1: yani şunu mu demek istiyorsun hocam araya gideceğim iyi polis kötü polis oynuyorlar doğru mu anladım
0: benzetme doğru olabilir evet doğrudur
1: kısa bir ara aradan sonra Ali Konak'la sohbetimiz devam edecek ters köşe devam ediyor MHK eski genel sekreteri ve aynı zamanda FIFA eski yardımcı hakemi Sayın Ali Konak'la sohbetimiz devam ediyor. Tabii şimdi sakın yanlış anlaşılmasın ama bu bir deyimdir, benzetmedir. İyi polis kötü polis anlamında biri böyle orada onu yapıyorlar. Diyorlar ki kulüplere geldiği zaman efendim şöyle böyle biz ne yapacağız ne edeceğiz bir şey yapamıyoruz diyorlar. Öbür taraftan da ona diyorlar ki aynen devam et diyorlar. Doğru anlıyorum değil mi hocam?
0: Ya %100 doğru anlıyorsun. %100 doğru anlıyorsun.
1: Şimdi kulüplerin bak, gazını alıyorlar sonra hafta, gönderiyorlar.
0: Birinci hafta Ankara'da Gençler Birliği Fenerbahçe'nin iki tane penaltısı verilmedi mi?
1: Evet.
0: Şimdi Fenerbahçe buradan sezona mağlubiyetle başladı. Camiada büyük yıpranma oldu. Sıkıntılar yaşandı. İşte İsmail Kartal şeyinde topun ağzına kondu. Şu bu bilmem ne. Maçın hakemi Oğuzhan Aksu bir hafta dinledi. Şimdi bakıyorum abi bu hafta İstanbulspor Karagümrük maçı. maçta görevli.
1: Evet.
0: EFE birincisi. E demek ki abi